0: futbol olur, iş hayatında olur, özel hayatında olur. Hep başarılı olmak ister. Şimdi zaten özel hayatında, iş hayatında çok başarılı bir insandan bahsediyoruz. Özellikle Erkal Güral kısmından, NG ailesi. Ve Osman Başkan da tabii ki yanına koyuyorum. Ve o başarılı iş adamı şimdi bir hedef koymuş. Ben demiş büyük bir adım atacağım. Burada başarısız asla tahammül yok. Onun için bunun da bilincindeyim ben. Dolayısıyla çok ciddi, çok iyi bir kamp dönemi geçirip inşallah herkesin beklediği, kütahşehrin hedeflediği, canlısın hedeflediği mutlu sana ulaşırız diye düşünüyorum. Tabii grubumuz kolay değil, zor ama bana bir soru geldi böyle. Evet. Basın toplantısında, imza töreni toplantısında basın mensubundan bir soru geldi. İşte grup için ne diyorsunuz? Kolay mı, zor mu? Ben grupların kolay ya da zorluğundan bakmıyorum. Ben sadece kendi oyunumuzu nasıl karşıya ikna edebiliriz noktasına bakıyorum. Çünkü bakın Fransa değil mi? Çok favoriydi. Ondan sonra Arjantin çok favoriydi. Ama olmadı. Futbol öyle bir şey değil ya. Futbol siz sahada ne kadar iyi oynuyorsunuz, oyun anlayışınızı rakibe nasıl kabul ettiriyorsunuz, o mantıkta bir oyun. O yüzden biz grubun iyi ya da kötü değil, zor ya da kolay değil, kendi oyunumuzu en güzel şekilde oynayıp hem iyi sonuçlar hem de iyi futbol oynatmak amacımız. Zaten bunu ben gittiğim takımlarda çok şükür asgari müşterisi yaptım, burada da yapacağıma inanıyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erkan Sözer'i. Erkan Hocam, kontenjan durumu var ikincilikte ve üçüncülikte.
0: Evet.
1: Birincilik ve Süper Lig'de yabancı sınırı, ikincilik, üçüncülik ve bölgesel amatör lig. Yeni ismiyle profesyonelliğe geçiş liginde ise kontenjan durumu var. İkincilikteki kontenjan durumu nedir hocam?
0: Ya şimdi şöyle Salim, geçen sene 4 taneydi. 4 tane 2004 ve üzeri oyuncu 21 kişilik kadroya alabiliyorduk. Bu sene federasyon 6'ya çıkardı. Evet. Bak bunda hiç tereddüt yok Salim. Yani bu konuyu ben hep bağlantılarında sana söylüyorum. Ya bu konuyla alakalı ben konuşursam sabaha kadar konuşurum altyapıyla alakalı. Şimdi 6 tane 2004 ve üzeri oyuncuları 21 kişilik kadroda bulundurmanız lazım. 21 kişiden 6'yı çıktığınız zaman ne oluyor? 15 kalıyor geri. Bir de yedek kaleci çıkın, 14 kalıyor. 11'i sahaya sürdünüz, 3 tane o kadar özellikle oyuncu olması lazım ki her mevkide oynayabilecek kalitede oyuncu olması lazım ki bu süreci devam ettirebilelim. Ha tabii öbür taraftan 2004 ve üzeri oyuncular da biz titiz araştırıyoruz. Yani sıradan işte olmasın, hani hamle oyuncusu olsun, oyuna girdiği zaman etki edebilsin noktasında orada da dikkatli davranıyoruz. O yüzden bu federasyonun 6 tane yapması, isterse 8 tane yapsın hiç problem değil. Ama altyapıları biz düzenli bir hale getirmediğimiz sürece, altyapılara önem vermediğimiz sürece ki bunu hep söylüyorum, hep ifade ediyorum ve bütün hocalar da söylüyor ama bir türlü hayata geçmiyor. Yani altyapılara mutlaka önem verilmesi lazım. Hani bu tırnak içinde söylüyorum, dayatmayla olmaması gerekir. Ya 6 tane genç oyuncu alman lazım. Tamam, 6 tane alalım genç oyuncu ama aşağıdan gelen var mı? Yok. O zaman nasıl alacağız? İşte bu sefer genç oyuncuların rakamları yükseliyor, genç oyuncuların beklentileri farklı oluyor gibi gibi. O yüzden biz altyapılara önem verip oradan oyuncu havuzunu daha çoğaltırsak o zaman işte 6 değil ben 8 tane 10 tane olsun yani 2004 ve üzeri oyuncu ben varım ama alttan oyuncu gelmediği için de maalesef bu kurallar ister istemez hepimiz sıkıntıya sokuyor. Olsun. Belki bir tane, iki tane genç oyuncu çıkarsa bile bizim için, Türk futbolu için kârdır diyelim. Ama mutlaka ben buradan bir mesaj da vermiş olayım. Yani tüm Türkiye'ye mesaj da vermiş olayım. Lütfen Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu işlere çok dert edinen bir insan, çok mesai harcayan bir insan. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibine buradan bir mesajım olsun. Mutlaka altyapılara işte tesisleşme olsun, oradaki antrenörler olsun, oradaki yaşam alanları, deplasman masrafları filan, bunları hepsini bir araya getirip eğer oraları tedavi edebilirsek göreceksiniz 86 milyon ya da artık 90 milyona yaklaştı belki de. 90 milyon Türkiye'de mutlaka iyi oyuncu çıkacaktır. İşte Yeşilburun adaları, değil mi? Yani evet. Nüfus nedir? 300 bin, 400 bin belki nüfus yok ama bir 11 işte Dünya Kupası'na gelecek, orada iyi futbol oynayacak bir 11 çıkarabiliyorsa biz 86 milyondan mutlaka çıkarız ama mutlaka bu işin bir yerden, altyapı işinin bir yerden başlaması lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam özellikle bu kontenjan durumuyla ilgili siz de yani tüm liglerde çalışan bir teknik direktörsünüz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Sorun evet. Yaş sınırlaması değil, sorun altyapı ve tesisleşme problemi.
0: Bravo Sadık. Evet.
1: Yani ben bu kontenjan durumunu da yanlış buluyorum hocam. Siz hiç kimsenin yaşından dolayı mesleğini elinden alamazsınız. Ona bir kısıtlama getiremezsiniz. Sırf bunun yapılması papaz futbolcu olarak tanıtılan oyuncuların ön planda olmamasından kaynaklı. Genç oyuncuları teşvik etmeye çalışıyorlar ama içi boş bir yöntem. Şöyle ki tesis yok, altyapı yok. Futbol okullarında, futbol okulları halı sahada eğitim yapıyor. Halı sahada suni çimde, bildiğin halıda evet. Eğitim yapılıyor. Bilek hareketleri, bileği Messi gibi olsun deniliyor. Hiçbir evet. Hani hocam ben burada yani biraz sert konuşacağım. Şöyle ki ben 1991 doğumluyum. Yani bana yaptığım meslekte yaşımdan dolayı sen bu mesleği yapma demiyorlar. Ülkemizde önemli teknik direktörler var. Mustafa Denizli, Fatih Hoca. Hepsinin yaşı da yaş itibariyle 70 yaşı üzerinde. Yani ne diyecekler? Siz 70 yaşınızı geçtiniz, teknik direktörlük yapmayın denebilir mi? Yani yok, futbolun yaşı olmaz hocam ya. Futbolcunun olmaz. İyisi vardır, kötüsü vardır. İnsanlar bravo. Gibi. İyi insan artık vardır, kötü insan vardır yani. Yeteneklisi vardır, yeteneksizi vardır. Bence bilmiyorum hocam yani sizin elinizi de zorlaştırıyor. Genç oyuncular sırf kontenjan oldukları için ciddi ücretler istiyor.
0: Evet.
1: Yani mesela transfer dönemindesiniz. Transferde oturuyorsunuz oyuncuyla. Kontenjandan dolayı oyuncu 3 lira isteyecekse 5 lira istiyor. Yani buradaki olay evet. Nedir ki?
0: Bravo.
1: Üzüm yetiştirmek mi, bağcıyı dövmek mi? Transfer ben haberi bunu... yazacağız mesela. Dünya Kupası döneminde ikincilikten, birincilikten, süperlikten hocalar arıyorum, başkanlar arıyorum. Bana verdikleri cevap, maddi sıkıntı var biliyorum kulüplerde. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Abi ne yapacaksın? Messi'yi mi alacaksın? Oyar Rabay'ı, Oyar Yabal'ı mı alacaksın? Kimi alacaksın?
0: Ya zaten iyi oyuncu, mesela diyelim ki Dünya Kupası'na iyi performans gösteren oyuncuyu nasıl kadrona katacaksın?
1: Evet.
0: İki katı, üç katı yükseliyor.
1: Ya hocam biraz. Siz yani Süper Lig'de orta segment bir takımsın, Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Yani Dünya Kupası'ndan kim gelecek? Messi mi gelecek? Mbappe mi gelecek? Yani evet. Bu bahane para yok demiyorlar, Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyorlar. Piyasanın sakinleşmesini bekliyorlar. Yani bu şey gibi... Emekçi insanlar vardır. Pazarlarda pazar böyle dağılmaya yakın gider. Pazara alışveriş yapar. Bizim transfer piyasamız öyle. İşte böyle be Erkan hocam. Yani yetkim yok. Yetkim ya, olsa evet. Birçok şeyi değiştiririm.
0: Ya böyle aslında ortak akılla Salim. Sen A-Spor'da da çok güzel yayınlar
1: yap. Teşekkür bari ederim hocam.
0: Estağfurullah. Gerçekten güzel yayınlar yap. Hem habercilik anlamında ilk haberler senden geliyor. Hem de bu altyapı konusunda gayet güzel şeyler söylüyorsun. Buna da devam edelim.
1: Hocam ya Allah razı olsun hocam. Çok güzel düşünüyorsunuz ama ben şunu da düşünüyorum. Lütfen futbolcu arkadaşlarımız, futbol camiasındaki insanlar yanlış anlamasın. Bizim ülkemizde mesela bizlerin annesi babası çalıştı, emekçi insanlar. Emekliyim ikramiyesiyle ev alma hayali, araba alma hayali kuran insanlar, futbolcular 17-18 yaşında Allah vergisi yeteneklerinden kaynaklı tamamıyla futbol oynamaya yeteneği var adamın. Bundan kaynaklı bizim emekçi insanlarımızın ömür boyu çalışacağı ücreti bir yılda bir sezonda çalışıyor. Çalışarak kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve bu insanlar parayı çok çabuk buldukları için kişilikleri oturmuyor.

0: tamamıyla kültürel anlamda eğitim almaları gerekiyor, mentor tutmaları gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Bununla birlikte de hocam son olarak yöneticiler, zengin iş adamları ne yazık ki şöyle bir kanı var. Parası olan insan her şeyi bildiğini düşünüyor ama günün sonunda zenginle güzele küsülmez hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ben de hemen bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun hocam.
1: Kapatayım konuyu. Yani şimdi az önce oyuncuların dedin ya kişilikleri falan ister istemez.
0: Evet hocam öyle.
1: Oturmuyor biliyor. Mesela ben bir çarpıcı örnek vereyim. Şimdi bir oyuncu var ismini vermeyeceğim. 35-36 yaşında. Ben alınmasını isterim ama başkan dedi ki yaşlı hocam olmaz dedi.
0: Evet.
1: Neyse biz de oyuncuya bildirdik bunu. Dedi ki yani başkan yaşlı oyuncu istemiyor.
0: Evet.
1: Ya oyuncu bana baba diyen oyuncu hakaret dolu mesajlar atmış ya. Böyle yani demek ki hani kişiliklere oturmamış dedin ya oraya örnek olsun diye söyledim.
0: Evet hocam öyle yani bu iş.
1: Sen şimdi o zaman evet. Şöyle bana baba diyorsun. O zaman senin bana dediğin baba samimiyetsiz demek ki.
0: Evet.
1: Senin işin olmayınca ben demek ki çok hakaret.
0: Bu iş böyledir hocam.
1: O yüzden bu oyunculara da mentor da lazım. Çok katılıyorum sana.
0: Evet.
1: Özellikle isim de vereceğim. Hiç çekinmeden Turgay Biter diye bir
0: evet. Milli takımlarda uzun yıllar çalıştı hocam.
1: Uzun yıllar çalıştı milli takımlarda. Büyük şirketlere çalışıyor. Turgay Biter ve onun gibi mentörlere çok
0: ihtiyacımız var. Erkan hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok çok sağ olun. Kusura bakmayın zaman zaman lafınızı böldüm. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'iydi. Şimdi reklam saat başı şarkı at yarışı bandımız var. Sonrasında saat başından sonra biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar var. İkinci bölümde müsait olursa Gaziantep FK'yı yakından takip eden muhabir Ali Budak bizlerle birlikte olacak. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Galatasaray'ı yakından takip eden Nevzat Dindar bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. Müsait olursa Giray Bulak bizlerle birlikte olacak. Erdem Akbaş, planladığımız bağlantılar bu şekilde. Fenerbahçe'deki transfer gündemini de Erdem Akbaş'la konuşacağız. İkinci bölümde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Anadolu'nun önemli kulüpleri yayınımızda konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gaziantep FK'yı yakından takip eden Ali Budak. Ali abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Salim kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Ali abi. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi valla. Gaziantep FK şu anda Sırbistan kampında.
0: Gidecek misin?
1: Yarın büyük ihtimal yola çıkacağım. Ben de bir 3 gün takip etmek istiyorum. Evet. Bir aksilik olmazsa. Planlarımı, programlarımı yaptım. Şu anda Gaziantep'te de sıcak bir hava var aslında. Güneydoğu biraz kavruluyor bu aralar. Belki bizim için de bir değişiklik olur. Sırbistan biraz derin. Bu aralar zaten spor muhabirlerinin en çok sevdiği şey kampları takip etmek, serin olduğundan dolayı. Biz de öyle bir işlem yapacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Gaziantep FK yakından takip eden muhabir arkadaşımız Ali Budak. Ali abi, Sırbistan kampında hazırlık maçları da olacak illaki. Bu kamp süreci kaç gün sürecek? Planlanan hazırlık maçları hangileri?
1: Şimdi hazırlık maçlarıyla alakalı tam netleştirilmedi ama Sırbistan kampı da yeni başladığı için Gaziantep Futbol Kulübü de aslında kamp sürecini biraz uzattı. Normalde her sene 1 Temmuz'da başlayan kamp bu sene 7-8 Temmuz'da başladı. İlk yüklemeler Gaziantep'te yapıldı. Sonra Sırbistan'a geçildi. Burada 3 Ağustos, 4 Ağustos'a kadar Sırbistan'da kalacak takım. Tabii bu arada transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.
0: Evet.
1: Sol beke Stefan'ı transfer ettiler. Gaziantep FK. Yine Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu transfer oldu.
0: Evet.
1: Fuat Bavuk Alt Lig'den gelen, gelecek vadeden aslında Gaziantep FK'nın da beklentisi olduğu bir forvet. Alternatif olarak düşünülüyor ama tabii Anadolu kulüplerinde biraz rekabet rekabete dayalı bazı şeyler.
0: Evet.
1: Yine Gaziantep FK forvet hattını, kaleci pozisyonunu tamamlamak istiyordu. Bu doğrultuda dün biz de duyurduk, Stewart'ı transfer ettiler Maccabi Haifa'dan. Aslında geçtiğimiz sezon transfer olduğunda Maccabi Haifa'ya Stewart bir beklenti içerisinde olmuştu İsrail kulübü. Orada işler yolunda gitmedi oyuncu için. Nasıl yolunda gitmedi? Bir kulüp ilişkisi, teknik direktör ilişkisi pek yolunda gitmeyince sezon sonunda da şartlar oluşması durumunda bu Stewart'ı satmayı düşünüyordu Maccabi Haifa, bizim aldığımız bilgilere göre. Bu doğrultuda Gaziantep FK iletişime geçti. Oyuncu da buraya gelmek istedi. Hatta öncesinde sıkı bir pazarlık yapıldı. Haifa kulübü 300 bin euro bir kiralama bedeli istedi. 400 bin euro istedi. Sonra 300 bin euroya düştü. Gaziantep FK da oyuncunun buraya gelmek istemesini göz önünde bulundurarak bu kiralama bedelini vermek istemedi aslında. Nitekim de öyle oldu. Oyuncuyla satın alma opsiyonu karşılığında, zorunlu değil bu opsiyon, bir anlaşma sağlandı ve iş imzaya kaldı. Oyuncu da yarın büyük ihtimal ya bugün ya yarın Sırbistan kampına dahil olacak. Kaleci pozisyonunda eli kulağında diyebiliriz. İki aday var. Üçe kadar inmişti bu adaylar. Bugün saat 3 gibi belli olacak. İki aday arasında bir karar verecek. Seçimi de başkan yapacak. Yani bizim Sırbistan saatine göre saat işte. Buraya orada bir saat geride olduğu için bir karar verilecek. Bugün de kaleci pozisyonu netleştirilecek. Bir kaleciyle anlaşıldı. Şimdi ismini vermek istemiyorum kulüp menfaatleri doğrultusunda. Bir kaleciyle anlaşıldı. Diğer kaleciden haber bekleniyor.
0: Verebilirsin abi. Bize özel bir var ya.
1: Şöyle, Şöyle bir şey, inan Talip kardeşim, şimdi ben de zor durumda kalırım çünkü benden
0: hangi ligden? Özel,
1: İsviçre liginde. Yani böyle bir, evet böyle bir durum olunca biliyorsun sen de bu işlerin güven esaslı olduğu.
0: Doğru, yani sen yazdıktan evet. Sonra direkt haber evet. Gerçekleşmeyebiliyor. Benim birkaç kez başıma geldi.
1: Evet, yani bu sen de transfer işlerinin içinde olan birisi olduğun için beni de daha iyi anlayabilecek bir pozisyondasın. Evet. Çünkü bazen bir oyuncu sen yazıyorsun, o olmuyor. Bayağı menajerler araya giriyor, başka birisi arıyor, başka bir kulüp giriyor veya daha önce kulüpten sorun olmuş bir futbolcu araya giriyor, oraya gitme diyor. Benzer şeyler
0: bu durumlar
1: yaşanabilir.
0: Oluyor.
1: Evet, bu transfer sürecini yıllardır takip ettiğimiz için, bu işlerin içinde olduğumuz için daha iyi bilebiliyoruz. Bugün kaleci netleşecek %100. 1-2 saate kaleci duyurulabilir. Yani en azından bizim sosyal medya mecralarımızdan bunu duyurabiliriz. Şu ana kadar çıkan isimler vardı, birçok isim. Gaziantep'e kata yapmak istemiyordu. Bir de maliyetler artık çok yüksek, biliyorsun, eski gibi değil. Yani bugün bir oyuncuya talip olduğunuzda milyon eurolardan ağızlarını açıyorlar. Evet. O yüzden daha mantıklı, daha uygun maliyetli oyuncuları kovalıyor taban adalı kulüpleriyle. Kaliteli çıkması durumunda da şansına zaten. Bu vesileyle tabii Gaziantep FK'nın transfer tahtası kapalı şu anda. Ama bu tahtanın kapalı olması ve transferlerin açıklanmıyor olması aslında bir engel olarak görmemek lazım. Şu anda Gaziantep FK 200 bin euroyu ödemesi durumunda transfer tahtasını açabilecek. Ki zaten 3 gün önce Spor Takip Mahkemesi'nden Kastan Sagal'ın menajeriyle alakalı bir Gaziantep FK cezaya hükmedildi. 200 bin euro civarında menajeri, kendisi değil, Sagal'ın belki haberi bile yok bundan. Sagal'ın menajeri 200 bin euro Gaziantep FK'dan tahsil etmek üzere bir cezaya çarptırıldı. Yani dediğim gibi 200 bin euro daha ödenmesi durumunda geçici transfer yasağı açılacak. Gaziantep FK Sagal'ın menajerine bu ödemeyi yapmaması durumunda kalıcı bir transfer yasağı alması söz konusuydu ki bu Ali Lecel'e bulup buluşturulup bir şekilde Başkan Memik Yılmaz tarafından ödendi. Dediğim gibi Gaziantep FK'da transfer bitmeyecek. Sol açık, daha doğrusu her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu takip ediliyor. Yine bir sol stoper arayışı olacak Gaziantep FK'nın. Tabii ki

0: transfer dönemi uzun. Kozlovski ve Kamara'ya talipler vardı. Gaziantep Futbol Kulübü eğer bu iki oyuncuya istediği rakamlar verilmesi durumunda önünü de açabilecek. En azından kulübe para kazandırılması doğrultusunda. Bu son 2-3 ayda çok biraz mali olarak ciddi bir süreçten geçti Gaziantep Futbol Kulübü ki zaten bu sorunlar da çözülüyor. Yani bazı kulüpler gibi borç batağında değil Gaziantep FK. Kendi yağında kavrulan, kendine göre bir borç limiti olan, kendine göre de bir gelir limiti olan, şehrin de destek verdiği bir takım. Evet. Elbet bir süreç zamanla daha iyi olacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü yani Süper Lig'de yine kalıcı olmak adına elinden gelenin fazlasını yapacaktır.
1: Mesela bir Orjan Nyland transferi vardı.
0: Şimdi sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Nyland'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Başkan Mehmet Yılmaz bir gün antrenmanda ya olsa fena olmaz dedi. Yani beğendiği evet. bir kaleciymiş. Biz de antrenmanda yanındaydık zaten. Orada da bazı taraftar grupları da vardı ki oradan zaten Nyland'la anlaşıldı. Nyland, biliyorsunuz bu işler sosyal medyada çok farklı bir noktaya gidiyor. Evet. Ama işin gerçeğinde öyle bir şey yok. Şu anda yazılan isimlerin içinde şu anda yani sosyal medyada şu ana kadar yazılan isimlerden sadece bir tanesi doğru. Onun haricinde işte taraftarlar veya sosyal medyada artık medyayı bilmeden çok farklı kullanan insanlar doktorluk yapıp adliyede çalışıp dolmuş şoförlüğü yapıp bu meslekleri tabii ki şey yapmıyoruz biz aşağılamıyoruz. Bu tarz meslekleri yapıp ayrıyeten de gazetecilik yapmak gibi bir hobi içerisinde olan insanların uydurmalarıyla ortaya çıkan şeyler. Evet. Bunun da önüne nasıl geçilir bilemiyorum. Önüne geçecek gibi de görünmüyor. Sosyal medya böyle her geçen gün geliştikçe, patlama noktaya gittikçe. Evet. Nyland konusu da böyle. Yani başkan Dünya Kupası'nda izlemiş, beğenmiş. Böyle de bir yorum yapmıştı. Tabii ki şartlar, evet. maliyeti çok farklı olduğu için böyle kalecileri getirmek çok zor böyle kulüplere. Evet. O yüzden şimdilik böyle yani Gaziantep FK'nın durumu.
1: Çok teşekkür ederim Ali abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Gaziantep FK'yı yakından takip eden Ali Budak'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İkinci bölümde ilk konuğumuz Ali Dudak'tı. Gaziantep FK'nın bugün kaleci transferini açıklayacağını paylaştı. Gündemdeki isimler değil dedi. İsviçre Ligi'nden bir ismin geleceğini söyledi. İsim vermedi ama ligini söyledi. İsviçre Ligi'nden bir isimle anlaştığını ifade etti. Ali Budak, sevgili dinleyenler, birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Erdem Akbaş. Erdem, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Senin için de yoğun bir gün olacak bugün. Fenerbahçe Gornik Zabere ile karşılaşıyor.
1: Bunun evet, da altını çizelim. Fenerbahçe.
0: Evet, sahaya çıkıyor. İlk resmi maç, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Karşılaşmada nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Mevcut muhtemel 11'i paylaşırsan çok mutlu olurum. Ardından transfer gelişmelerini de konuşuruz.
1: Elbette, memnuniyetle Salim Manav. Muhtemel 11'i hızlı bir şekilde seninle paylaşacağım. Kalede Mert Günov'u bekliyorum ben. Ederson kadroda, Tarık Çetin de aynı şekilde ama hazırlık kampında Mert Günok daha çok forma şansı buldu. Mert Günok kalede bekliyorum. Sağ bekte Mert Müldür'ü bekliyorum. Mimović listeden çıkarıldı dün gece. Sağ bekte Mert Müldür olacaktır. Stoper ikilisi Şiktinyar Ceydin Osterwold'e. Sol bekte Levent Mercan'ı bekliyorum. Archie Brown'un hafif ağrıları var. Hemen önlerinde Bartu Elmas Mate'ye ikilisi beklediğimizi söyleyelim.
0: Evet.
1: Hazırlık kampında oynanan 3 maçta da Bartu ilk 11'deydi. İsmail'in bir problemi yok ama çok fazla takımla çalışamadı İsmail Yüksek. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum ben. Fred hemen yanında, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Anderson Talisca. Asensio ile alakalı dün İsmail Kartal'ın açıklaması oldu. İlk 11 olmayacağını söyledi. Fenerbahçe'de sakatlıklar var elbette. Onları da ben

0: geldi. Avrupa listesinden çıkarıldı. Nathan Ake ve Mason Greenwood Avrupa listesine dün gece eklendi. Fenerbahçe'nin iki yeni transferi bugün kadroda olacak. Ben Ake'nin şans bulma ihtimali çok daha yüksek görüyorum. Tabii Greenwood da skorun gidişatına göre oyuna dahil olabilir Salim bana.
1: Peki Bartu'yla ilgili, Bartu Elmas'la ilgili şunu sormak istiyorum. Kiralık isteyen kulüpler var. Devam evet. edecek mi?
0: Şu an Salim, Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşanacak. Orta sahadan ben Fred'in ayrılmasını bekliyorum. Bunun da bu eleme maçlarından sonra artık gerçekleşmesini bekliyorum. Mateo Gendüzi, İsmail Yüksek, orada N'Golo Kanté takımda kalacak ve Bartu Elmas. Yani buradaki 4 oyuncuyu İsmail Kartal kullanacak. Bu sebeple Bartu'nun bu sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali yüksek. Eğer Fred ayrılırsa, Fred ayrılmazsa Bartu Elmas'la da yollar ayrılacak.
1: Peki Fred ayrılıyor mu?
0: Fred'in ben ayrılacağını çok büyük olasılıkla da. Ya bugün maç olduğu için ben bu konularda çok böyle şimdi keskin ifadeler kullanmak istemiyorum ama Fred ayrılacak Salim Manav. Hani bunu da senin yayınına özel söyleyelim. Fred, Atletico Mineiro veya Flamengo bu iki kulüpten birine gidecek. Fenerbahçe yabancı oyuncu denkleminden çıkamıyor. Bu denklemden de çıkabileceği en ideal isimlerden bir tanesi Fred ama İsmail Kartal oyuncunun kalmasını çok istiyor. Şimdi İsmail Hoca'nın buradaki düşüncesi biraz değişirse Fred de yollara, yani yönetimin inisiyatifi Fred'i göndermek. Onu net olarak söyleyebilirim.
1: Yani İsmail Hoca ile ilgili özellikle de şunu söyleyelim. İsmail Hoca ile birlikte performansının yükseleceğinden bahsediliyor. Beccao için gelen teklif var mı? Bugün dış basında bir haber gördüm.
0: İtalya'dan menajeriyle temasa geçen kulüpler var ama Fenerbahçe'ye resmi bir teklif gelmedi.
1: Bir de Erdem, inanılmaz şekilde kalabalık bir kadro.
0: Evet, 36 kişi.
1: 36 kişi inanılmaz evet. derecede kalabalık. Yani bunu... Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan iddiası var. El Padişah.
0: Dedim onu Salim, henüz onu teyitleyemedim. Ama Amrabat Fenerbahçe'ye bonservis bedeli kazandıracak gibi duruyor. Dikkat ettiysen Amrabat hala takıma katılmadı.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'ndan dönen birçok oyuncu katıldı.
1: Senin Amrabat'la ilgili Beşiktaş haberin vardı. Yalanlama da gelmedi. Doğru bir haberdi.
0: Net doğru bir haberdi. Şöyle doğru. Endi'de ayrılmadığı için Beşiktaş Amrabat'la ilgili hamle yapamıyor. Endi'nin ayrılmasını bekliyorlar. Endi evet. de şu an gitmiyor. O sebeple Beşiktaş'ta o mevkisi dolu olduğu için Amrabat'la ilgili bir hamle yapamadı. Ki zaten Beşiktaş çok daha farklı bir transfer uğraşında şu an. Muhammed Salah gibi bir oyuncuyla ilgileniyor. O sebeple Endi'de ayrılırsa Amrabat defterini Beşiktaş adına somut adımlarla açarız. Ama Endi'de ayrılmadığı takdirde çok zor.
1: Evet. Yani Endi'nin ayrılığı da ufukta görülüyor, onu söyleyelim.
0: Tabii o haberlerde sen de eğer Endi'de ayrılırsa biz Amrabat defterini açarız. Ama Amrabat'la alakalı Suudi Arabistan konusunu henüz teyitleyemedim.
1: Greenwood'un lisansı çıkmış.
0: Evet, lisans çıktı. Bugün kadroda olacak. Ben sonlara doğru oyuna da gireceğini tahmin ediyorum. Bir taraftarın önüne çıkacaktır Mason Greenwood.
1: Yani skor durumuna göre, yani olumlu skor durumuna göre ben farklı evet. bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı görüşündeyim.
0: Ben de yani Fenerbahçe'nin ilk 15-20 dakika skor bularak kazanacağı yönündeyim ama tabii kolay maç yok Salim bana. Sezon başlangıcı rakip de hazır değil. Fenerbahçe de tam olarak hazır değil. O sebeple yani kolay geçer diye umuyoruz. İnşallah öyle geçer ama Fenerbahçe adına en azından sezon başlangıcında kolay maç olmayacağını söyleyebilirim.
1: Bir bilgi paylaşalım. Galatasaray Mario Lemina ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer gelişmesine de sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşuyoruz. Hattımızda konuğumuz A Spor'dan muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş. Erdem, oyuncularla ilgili özellikle de yabancı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

0: Bu konuda zaten Amrabat'ı anlattın, Fred konusunu anlattın. Kaleci transferi noktasında.
1: Bir ayrılık daha olacak Salim abi.
0: Livakovic mi?
1: Livakovic olacak zaten. O çok kesin artık. Bekliyoruz. Ama hani bu kesin ayrılır dediğimiz isimlerin dışında bir ayrılık daha bekliyorum. O da
0: kimdir?
1: Sağ bek pozisyonunda. Semedo, Nelson Semedo ile alakalı da ben ayrılık kararı bekliyorum. Bununla alakalı bu maçtan sonra bazı haberleri olacak. Nelson Semedo ile ilgili de. Çünkü yabancı sayısını Fenerbahçe başka türlü azaltamıyor ve bir tane kesin ekleme yapacak. Ama ayrılacak isimlere göre iki tane ön bölgeye, biri sol kanat forvet, biri de direkt forvet oynayacak şekilde iki takviye düşünüyor. Ve
0: yani Erdem şunu sormak istiyorum. Semedo ile ilgili ayrılacağına dair bilgileri paylaştın. Semedo'nun ben de ayrıldığını bekliyorum. Peki hemen yani Semedo gitti diyelim. Sağ bek noktasında bir takviye yapması gerekiyor takımın.
1: Mert Müldür, Oğuz Aydın, Mimović. Bu üçlüyle ilerlemeyi düşünüyorlar.
0: Mimović hiç görmedi ama taraftar.
1: Ya şöyle, hazırlık kampında oyuncu iyi bir kamp geçirdi. Ben Avrupa listesinden çıkarılmasına da şaşırdım açıkçası. Ancak şöyle bir durum var ki mevcut tabloda Fenerbahçe oraya bir yabancı eklemesi yapamaz. Yerli bir oyuncu transferi olabilir. O da daha önce konuşmuştuk. Göztepe'den Arda Okan Kurtulan yerli eklemesi olarak buraya düşünülüyor. Ama birazcık daha zaman geçmesi lazım. Bunlar Ağustos ayının konuları.
0: Arda Okan'la ilgili gelişme bekliyorsun sen.
1: Tabii tabii. Eğer yani sağ beki yeterli görmezse Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Güldür üçlüsünü, o zaman sağ bek için bir hamlede bulunabilir Fenerbahçe. O yerli olur ama yabancı olmaz.
0: Yani ben de aynı fikirdeyim ama şöyle bir durum var. Yani Arda Okan için de kulübünün istediği ciddi bonservis miktarı var.
1: Evet, evet, elbette.
0: Peki Erdem, yani Tarık ve İrfan Can Eğribayat konusu var. Gençler Birliği'nin teklifi var. Ben Başkan Bey'le konuştum. Nedir oradaki son durum? Sen öğrenebildin mi Fenerbahçe cephesinden? Ben Gençler Birliği cephesiyle görüştüm.
1: Tarık Çetin'i Fenerbahçe şu an için bırakmayı düşünmüyor. Ben İrfan Can Eğribayat'la yollar ayrılacak. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gider. Yani oradaki hikaye birazcık İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığı da sonuçlanıyor.
0: İrfan Can üzerine bir ayrılık mı?
1: Evet, evet. Tarık Çetin'i Fenerbahçe şu an için bırakmayı düşünmüyor. Zaten sözleşme uzatıldı Tarık'la. O sebeple Tarık kalacaktır, İrfan gidecektir diye düşünüyorum. Aldığım bilgiler de o yönde. Hatta düşünceden öte İrfan Can Eğribayat'la yollar ayrılır.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erdem Akbaş. Erdem, çok teşekkür ediyorum. Akşam ben de bir aksilik olmazsa maçta olacağım. Görüşmek üzere.
1: İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet, evet. Ol. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erdem Akbaş'tı. Erdem Akbaş, Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood'un bu akşam süre bulacağını, kadroda olacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Transfer gelişmelerini aktardı. Semedo'nun ayrıldığını bekliyorum dedi. Semedo'nun ayrıldığı sürpriz bir ayrılık olacak olarak görüyorum dedi. Teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 13.30. Şimdi bir ara diyeceğiz. Aranın ardından ikinci bölümde hattımızda önemli konu ve konuklarımız olacak. Yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Nevzat Dindar bizlerden telefon bekliyor. Galatasaray'ın gündemini değerlendirebiliriz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, yayınımız devam ediyor. Nevzat Dindar, Milliyet Gazetesi ve Aspor'dan. Nevzat abi hoş geldin.
1: Salim merhaba.
0: Merhaba Nevzat abi. Lemina konusu çözüme kavuştu. Dursun Bey, Sayın Başkan Dursun Özbek dün bir görüşme gerçekleştirdi oyuncuyla. Oyuncuyla karşılıklı mutabık kılındı. Bir yıl opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağlandı. Son durum nedir? Yani bu sürecin uzamasının sebebi neydi Nevzat abi?
1: Yani şimdi şöyle Salim, bununla alakalı oyuncunun sözleşme süresiyle alakalı bir beklentisi vardı. Bir kere 2 yıllık sözleşme istiyordu. Orada opsiyon maddesine dönüştürüldü belki ama neticede kolay bir opsiyon. Yani bu böyle 30 maç oynarsa devreye girebilecek bir opsiyon değil. Bunun dışında menajerinin geçmişten kalan bir alacağı var. Lemina sözleşmesinde tabii ki bir iyileştirme istedi. Yani diğer takım arkadaşların aldığı ücretleri görerek, bakarak sonuçta o da geçtiğimiz dönemki aldığı rakamın üzerinde bir rakam istiyordu. Neticede orta yol bulundu. Yani bu krize dönüşmedi ama daha erken bence çözüm açısından. Yani neticede itibariyle Galatasaray bugün Temmuz'un 21'i ve Galatasaray Lemina hala antrenmanlara çıkmıyor. Yani bugün yarın çıkacak, belki 23'ünde takımla beraber Avusturya'ya gidecek. Bunu bekliyoruz. Ama yani ligin başlaması şurada 3 hafta kalmış. Yani Lemina takımla beraber kamp çalışmalarına zamanında başlamamış. Sonuçta tecrübeli, yaşı ilerleyen bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın Icardi'den sonra ki Icardi beklenen bir durumda ama teknik adının takımda kalmasını istediği bir kurucudan bahsediyoruz. Yani bunun bu noktaya getirilmesi bence doğru değildi. Galatasaray'ın da kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Sonuçta baştan adı konulmuştu. Daha sonradan ortaya çıkan bazı şeyler nedeniyle sarı kırmızılı yönetim rahatsız oldu. Ama neticede Lemina ne bileceğinizi bildiğiniz bir oyuncu. Yani Lemina sonuçta Galatasaray yıllık maliyeti 3-3,5 neyse maaşı. Lemina'yı gözden çıkardınız. Yeni bir kontrat yapmadığınız vakit yerini doldurmak için harcayacağınız para da bunun kaç katı olacaktı. Sonuçta Okan Hoca istiyordu. Okan Hoca'nın istediği oldu ve Lemina takımda kaldı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Nevzat Dindar. Nevzat abi, sözleşmenin imzalandığına dair bir bilgi de var bende.
1: Evet.
0: 1+1 yıllık. Evet. Sen teyit edebildin mi bunu?
1: Yani anlaşma sağlandı, yani imza atıldı diye bana söylenmedi.
0: Bana da gelen bilgi 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yani buradan döneceğini düşünmüyorum dediler.
1: Yok yok, dönmez, buradan dönmez. Lemina'yı hoca şöyle planlıyor.
0: Evet.
1: Hem orta sahada
0: hem stoper pozisyonunda
1: hem de stoperde bir alternatif olarak, yani Lemina'da o pozisyonda oynayabildi. Ugo çok buydu transferi Galatasaray. Orta sahada bir alternatif de oluştu. Şimdi 10 numara ve özellikle tabii diğer ön taraftaki alanlara Galatasaray'ın arayışları var.
0: Bruno Fernandes'de durum nedir?
1: Bruno Fernandes'de durum, ya bana göre yani Galatasaray bir yoklama çekti. Sonuçta Manchester United'da iyi bir sezon geçirdi ve Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bruno Fernandes için Galatasaray'ın niyeti vardı. Sonuçta evet. Yani o pozisyonda dünya üzerindeki en oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. 35-40 milyon euro, evet, bu pozisyon için Galatasaray'ın gözden çıkardığı, çıkarabileceği bir rakam. Ki Bruno Fernandes de bunu çok rahat yani bu paranın karşılığı olabilecek bir oyuncu. Bruno Fernandes'in yıllık maliyet noktasında ise şimdi geçenlerde bana hani konunun içinde olan birisi dedi ki yani 25 milyon euro. Hatta şeyden fazla. Osimhen'e biz işte 15+6.
0: Evet.
1: Bruno Fernandes totali 25'e geliyor.
0: Evet.
1: Biz bu, zaten yani meblağ bir kere yüksek ama daha da önemlisi yani ben ihtimal olarak bunu biraz zayıf görüyorum. Yani Galatasaray sonuçta son transferini yapacak. Ben açıkçası isterim. Bruno Fernandes beni heyecanlandıracak futbolcu. Yani 2 sene 3 seviyede Galatasaray 3 sene hatta hizmet eder. Bir sonraki transferi yani para kazandırmayabilir ama netice itibariyle Galatasaray markasına değer katacak. Ne bileyim, taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şöyle diyelim, 10 numara pozisyondaki diğer seçenekler de var. Şimdi Brian Diaz var yine Real Madrid'den fazla futbolcu. Şimdi mesela dün Aspor'da benim yayında vardı. Yeni Hüseyin'in telefon trafiği yaptığım vakit bana Brian Diaz ihtimalinin daha güçlü olduğu söylendi. Yani Brian Diaz sonuçta Real Madrid'de son senesi. Galatasaray 26 yaşındaki futbolcu renklerine bağlaması Okan Hoca istiyor. Okan Hoca aslında Brian Diaz'ı doğramamıştı. Ama Galatasaray'ın girişiminin olduğunu, bir sene kontratı kalan fazla futbolcunun satılması durumunda Galatasaray'a sıcak baktın ki orada muhtemelen Brahim Diaz'ı elden çıkaracaklar.
0: Evet.
1: İhtimal olarak şimdi Brahim Diaz 10 numara pozisyonu tam bir Bruno Fernandes midir? Yani, evet, zaman zaman sağ tarafta ama Brahim Diaz Milan'dan hatırladın. 10 numara pozisyonu çok rahat oynayan. Zaten esas pozisyonu burası olan bir oyuncu.
0: Abi zaten o 10 numara yüzden... sağ kanat.
1: Evet. Yani Brahim
0: Diaz'ı zaman zaman da kırık santrafor.
1: Evet. Ben Brahim Diaz'ı bekliyorum. Yani onu söyleyeyim. İhtimal olarak daha yüksek bir ihtimal. Bruno Fernandes kapanmış değil. Sonuçta Galatasaray'ın hala yani ilgilendiği bir isim. Ama yani Brahim Diaz'ın daha yakın olduğu
0: gerçekten. Brahim Diaz'ın yaşı 26.
1: Evet. Biri 31 yaşında, diğeri 26 yaşında. Fas'ta dünya futbolunda son dönemde iyi performans sergiliyor. Dünya şampiyonlarına damga vuruyor.
0: Evet.
1: Fas'ın yıldızlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Kreatif bir oyuncu. Yani Galatasaray'da Osimhen'i besleyebilecek, o pasları atabilecek, asistleri yapabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Sonuçta hala genç ve onu da açıkçası Galatasaray'ın oluşturmak istediği kadroya uygun bir isim olduğunu ben de söyleyebilirim. Teknik kadronda sıcak bahsediği isim. Bruno Fernandes ama tabii ki gönüllerde ki isim Bruno Fernandes ama ihtimal olarak Brahim Diaz'ın Galatasaray'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim ama Brahim Diaz olacak diye bir şey de yok. Yani Brahim Diaz
0: bu transfer yani bu evlilik gibi. Transfer evlilik gibidir. Birçok yani evlenene kadar kadınlar erkekler birçok kişiyle görüşür ama evlendiği kişi sabittir. Doğru mu? Bu da böyle abi.
1: Orada da biraz daha profil olarak farklı bir isim. Enciso. Yani Strasbourg'dan Paraguaylı futbolcu.
0: Evet.
1: Tam bir 10 numara değil. Yani o daha çok kanat, ikinci forvet olarak dikkat çeken bir oyuncu. Özellikle pas verme noktasında ya da pozisyon hazırlama noktasında bir Brahim Diaz şeyle kıyaslanamaz. Yani bu özellikleri zayıf olan bir oyuncu ama fiziksel noktada fark yaratabilecek bir oyuncu. Özellikle ön tarafta güce, fiziğe, atletizme dayalı bir takım yaratmak istiyorsanız bunun için de ideal bir oyuncu. Enstitüdeki Okan Hoca zaten doğrulamıştı. Paraguay'la iyi bir dünya kupası da geçirdi. Piyasa değeri 25-30 milyon bandında. Galatasaray kiralık satın alma şeklinde bir teklif, zorunlu satın alması şeklinde bir teklif yapmıştı Strasbourg'da. Orada da görüşmeler devam ediyor. 23 yaş altı olması bir avantaj. Yani Galatasaray'ın bu denklemin içerisinde hem Bruno hem Diaz'ın kıyaslandığı vakit onlara göre tek avantajı Enstitüsyon'un yaşı. Yani 23 yaş altı profiline uygun bir oyuncu. Diaz da olmazsa işte Bruno gerçekleşmezse ki gerçekleşme olasılığı zayıf. Burada işte Enstitüsyon ismi o zaman ağırlık kazanabilir.
0: Geçen sezonda göz attığımızda abi İki defa forvet arkası, üç defa on numara, yedi defa sağ kanat oynamış.
1: Ha işte o her tarafta en azından çok kullanışlı bir oyuncu. Yani aslında hocanın istediği özelliklere sahip. Ben ona biraz şey diyorum Salim. Enciso bana Barış Alper Yılmaz'ın on numara versiyonu gibi geliyor. Barış Alper nasıl bir kanat oyuncusu, işte ne bileyim her pozisyonda oynayabiliyor ama fiziksel işte özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu ya. Enciso da onun başka bir pozisyondaki farklı bir versiyonu gibi.
0: Evet.
1: O yüzden Enciso konusunda da hoca beğeniyor. Yani sonuçta Okan Hoca'nın istekleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Evet. Burada da şimdi Galatasaray tarafta doğal olarak tepki gösteriyor. Yani Fenerbahçe transfer yapıp işte Greenwood'lar, Muriç'ler, Ake'ler işte ne bileyim Rashford konuşuluyor, Watkins konuşuluyor. Fenerbahçe Beşiktaş Trossard'ı almış. Salah indirecek. Yani Trabzon neredeyse transferini bitirmiş. Galatasaray son 4 senenin şampiyonu. ortada bir tek Bogoçoğlu var. Yani şimdi Galatasaray taraftarı da doğal olarak beklenti içerisinde ve tepkilerini sosyal medyada da çok yüksek şekilde dile getiriyorlar. O yüzden yani ben Okan Hoca ile başkan arasındaki transfer konusunda belli noktalarda belki hani bundan bir ay önce fikir ayrılığı olabilirdi, vardı ama geçtiğimiz hafta yapılan toplantıyla beraber o sis bulutu dağıldı. Yani ikili belli bir noktada buluştular. Başkan Okan Hoca'nın isteklerini yerine getirme garantisi verdi. Hoca da biraz daha rahatladı. Hocanın vücut diline baktığımızda zaten çok şey değildi. Böyle mutlu değil süreçten dolayı. Ancak yani Galatasaray'ın bir kere şöyle ben bakıyorum. Buradan yönetim, avukatlık falan yaptım. Ben de eleştiriyorum. Sonuçta yani bizi evet. Çok eleştirmişimdir. Ben sorduğum vakit şöyle. Yani üst seviye isimlere sorduğum vakit. Ya Galatasaray'ın transfer problemi yok diyorlar. Sonuçta biz transfer yapacağız. Nereye transfer evet. yapacağız? İşte yedek forvet. Şimdi Icardi gitti, yedek forvet alacağız. Şimdi yedek forveti kimi alacaksın mesela? Ponomarenko istediler. Ponomarenko için işte Dinamo Kiev'le hala süresi devam ediyor. Yani sonuçta iyi bir oyun. İşte Porto'su, işte ne bileyim Ajax'ı. Yani iyi takımların radarında olan bir oyuncu. Galatasaray direkt 25 vermekten ziyade işte yine kiralık satın alma. O da eleştiriyor taraftarı. Yani biz de o zaman maçı kiralık satın alma ya da formayı kiralık satın alma. Yani o şekilde yapalım diyorlar. Netice itibariyle Ponomarenko, Ukraynalı golcü Galatasaray'ın şu an ilgilendiği isimlerden bir tanesi ama abim özellikle Nansu Fransız forveti 22 ya da 23 yaşında. Hocanın şu an birinci tercihi o. Abdin'le özellikle Okan Hoca tarafından tercih ediliyor ama yani futbolcuyu isteyen Avrupa'da dev kulüpler var. Monaco, Roma, Crystal Palace bunlar arasında. Okan Hoca bu isme çok sıcak bakıyor. Yani futbolcu sonuçta hem hücumda en uçta santrforda hem de diğer işte kanatlarda oynayabilme özelliğine de sahip. Ama Avrupa'nın dev kulüpleri de bu transferde Galatasaray'la rekabet halinde, bunu belirteyim. Şimdi bir kere yani yedek forvetten başladık. Yedek forvette Galatasaray Osimhen'i yedekleyecek. 23 evet. yaş altı bir golcü arıyor.
0: Evet.
1: Bununla ilgili isimler zaten işte Ponomarenko, Şabin böyle gidip geliyor. Tel de var yine.
0: Evet.
1: Onda işte listede olduğunu belirtelim.
0: Çok Can teşekkür Uzun, ederim.
1: Evet, Can Uzun da var. Evet, Can Uzun da var. Klasik. Yani evet. Bakalım işte hayırlısı.
0: Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Vakit ayırdın, bağlandın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Rica ederim. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdik. Bu bölümde hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak olacak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Hocam Dünya Kupası süreci boyunca hiçbir zaman kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Dünya Kupası'nı İspanya kazandı dediğiniz gerçekleşti. İspanya kazandı hocam. Ne dersiniz bu noktada?
2: Hak ederek kazandı.
0: Evet.
2: İyi oynadı. İyi oynadı. Her şeyi yaptılar. O bakımdan yani Arjantin'in oynadığı o vahşi futbol, futbol dışı davranışlar İspanya'nın kupayı almasını bir kat daha büyüttü diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Yani onun için ben çok hak ederek kazanılan bir kupa olarak görüyorum. Zaten bunun birçok insan bunun şeylerini yapıyor, eleştirisini yapıyor, analizini yapıyor. Niye bu kadar değerli oldu diye. Şimdi İspanya'nın 30 yıllık yaptığı yatırıma bakarsanız ya burada affedilmiş bir şey var. Yani ta 30 yıl önce futboldan veya spordan nasıl ülkemiz gençlerini faydalandırırız, nasıl buralara gelirizin hesabını yapmışlar. Yani evet. Enteresan şeyler. Enteresan şeyler yani. Koşulsuz harika işler yapmışlar. Sadece futbola yatırım yapmamışlar. Bisiklete yapmışlar. Biliyorsun tenise, dünyanın en iyi tenisçileri de onlardan çıkıyor. Yüzmeye yapmışlar, moto yarışlarına yapmışlar. Yani voleybol yapmışlar. Basketbol zaten NBA'de bir sürü oyuncuları olmuş. O bakımdan İspanya'nın yaptıklarını ben çok önemsiyorum. Sadece futbolu sahada oynadıkları açısından değil, yani doğru planlamayla, doğru güçlü altyapılarıyla, nitelikli antrenörleriyle, onları geliştirmesiyle, her işe bilimsel yaklaşmasıyla. Yani bir defa genç sporculara çok önemli derecede yatırım yaptılar. Bunları neyle yaptılar? Sponsorlarla yaptılar. Ülkenin işte spor bakanlığıyla yaptılar. Federasyonlarıyla yaptılar. Genç insanlara değer verdiler. O insanlar da ne yaptı? Daha ekonomileri özgür olunca, daha fazla para gelince,

0: ve kazanınca, yani geçim sıkıntısı yaşamadıkları için daha özgür spor yaptılar. Yani sanatçıdır. Sporcuların hepsi sanatçıdır. Bu yüzücü de dahil, futbolcu da dahil, boksör de dahil. Sanat sergiliyorlar orada. Bu insanlar baskı altında değillerse sanatlarını iyi icra ederler Salim. O bakımdan yani ülke bunlara yatırım yaptı, ülke gencine yatırım yaptı. Ama bunu fiziksel olarak da kullanabilirler. Yani çok iyi bir coğrafyaları var. Yani çok geniş saha olabilecek alanları var. İklim olarak güneşten çok faydalanıyorlar. İşte çok göçmen alıyorlar. İspanya'da konuşan ülkeler var. Yani Güney Amerika'ya bakıyorsun, Orta Amerika'ya bakıyorsun. Amerika'nın bir kısmı. Afrika'nın zaten önemli bir kuzey kısmı. O insanları faydalandılar. Onların mesela böyle mix olmasından, işte o evliliklerden ve doğabilecek çok farklı karakterlerden çok faydalandılar. Ülke de bu gençlere yatırım yaptı. Yani birçok ülke yapıyor gencine yatırım ama bunlar daha akıllı yatırım yaptılar ve kazandılar. Ben sadece futbol açısından bunu değerlendirmek istemiyorum. Yani onun için ben çok takdir ediyorum kazandıkları birçok şeyi ve bunu helal olsun. Şimdi krallarının ailesinin onların karşılamasını izliyordum. Şimdi biraz önce onu izliyordum sizi aramadan önce. Yani her şey var ya, zerafet var, liyakat var, anlayış var, güler var. Yani daha ne diyeyim sana, yani bir aile fotoğrafı, bir işte... Oradaki insanlarıyla, basınıyla, işte kraliyet ailesiyle, futbol federasyonuyla, sporcularıyla, hocalarıyla, staffıyla beraber oradaki o karşılamanın cantili, güzelliği farklı bir şey ya, farklı bir duygu. İnşallah biz de böyle yatırımlar yaparız. Bu yatırımlarla beraber biz de bir şeyler öğreniriz diye aklıma geliyor, gelmiyor değil.
1: Hocam, Trabzonspor'da Vivo'nun ayrılığı söz konusu. Olay gitti. Trabzonspor'da Vivo'da giderse 3 oyuncunun satışından yaklaşık 90 milyon euro kazanmış olacak Trabzonspor takımı. Bu oyuncuların toplam maliyeti ise 15-16 milyon euro civarında.
0: Ne kadar güzel. Sağ olun.
1: Ne dersiniz
0: Trabzonspor'dan,
1: hocam?
0: Trabzonspor'dan kimler gitmedi? Ya Trabzonspor'dan gidenlerin yeri mutlaka dolar Salim. Yani biz bunu fazla yani bu gibi şeylerden fazla karşılaşmadığımız için bize enteresan geliyor. Halbuki hiçbir enteresanlığı yok. Dünya böyle kazanıyor. Portekiz takımları böyle para kazanıyor. Birçok Kuzey Avrupa ülkeleri böyle para kazanıyor. Ve takımlarına, oyuncularına, kulübüne yatırım yapıyorlar. Futbol akademilerine yatırım yapıyorlar ve bundan da büyük karlar elde ediyorlar. Yani Trabzonspor olay olmadan biz Galatasaray maçını kazandığımızda olay var mıydı? Bir maçta vardı, diğerinde yoktu değil mi?
1: Evet, doğru, yoktu.
0: Kazandığımız maçta yoktu. Ne olacak? O maçta kazanmışız, baksana. Olay olmadan da kazanabiliyoruz demek ki. Yani önemli olan Trabzonspor'un çok iyi bir santrofor bulması, çok iyi bir kaleci bulması. Bunları bulduğu an diğer sorunlarını yine çözer. Ya o nasıl olmadığı zaman Trabzonspor kaybediyor. Doğru. Bak, buna katılıyorum. Burayı Trabzonspor tamamlaması lazım. Burayı tamamlaması lazım. O nasıl yoksa tamamlaması lazım.
1: Evet.
0: Onana da yoksa burayı tamamlaması lazım ki tamamladı. Onana da yoksa. Çözdüğün Trabzonspor diğerlerinin hepsinin sorunu çözer. Yok işte sportif direktörü gitmiş. Yok hocası gitmiş. Yok işte scout'taki çalışanlar gitmiş. Yani Trabzonspor mutlaka futbol aklını kullandığında bunları yapar. Yıllardır da böyle ayakta duruyor. Trabzon'dan kimler geçti? Yürüyüş yaptılar. Ali Kemal Denizli Trabzon'dan ayrıldığı zaman halk sokaklara döküldü, yürüyüşler yapıldı. Ama onun yerine gelen oyuncular, mesela Necdet geldi, Ali Kemal abi aratmadı neredeyse.
1: Evet.
0: Onun için bunlar olacaktır, gidecektir. O stoper de iyi stoper, bir çabuk stoper, hızlı stoper. Ama Trabzonspor'un yönünü bulacak. Yeter ki...
1: Yani Fulham'a gidecek hocam. Fulham
0: güzel, bak,
1: prensipte anlaştı Trabzonspor'la, ödeme planı konuşuluyor.
0: Biri Fiorentina'ya gidiyor, biri Fulham'a gidiyor. Gittiği an...
1: Augusto Zenit'e gitti.
0: Evet. Güzel. Yani bunları biz buluruz. Çoğalırız. Hiç problem değil Salim. Trabzonspor akıllı işler yapıyor. Evet. İyi işler yapıyor kardeşim. Samimi söylüyorum, iyi işler yapıyor Trabzonspor.
1: Hocam, Çerle'den Augusto 6.650 bin euroya geldi. Milyon euroya geldi. Olay ve Vivo 5.5 milyon bonservis bedeline geldi. Burada 30 milyona gitti. Direkt bonuslarla birlikte daha da fazla artabilir Olay'ı. Yine 30'a gidecek bu noktada. Zerite'de Augusto 20'ye gitti hocam kolay bonuslarla. Yani direkt bir çırpıda yaklaşık 80-85 milyon euro. Çok iyi bir ücret.
0: Ne diyorsun Salim? Çok iyi ücret demek ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı kardeşim ya? 7-8 kat bir yılda para kazanıyorsunuz. Hatta 6 ayda kazandığım var yani.
1: Evet.
0: Onun için müthiş. Müthiş. Gene bulacaksın, gene kazanacaksın. Yine yarışacaksın. Trabzonspor'un, ben her zaman söylüyorum, bütün kulüplerin yapması gereken şey şudur. Bulacaksın, oynatacaksın, geliştireceksin, satacaksın. Sattığında yatırıma döndüreceksin.
1: Evet. Bul, oynat, sat.
0: Yatırıma döndür. Tabii. Ve yatırıma dön.
1: Evet.
0: Yani bunu akademine, yansıt, altyapına yansıt.
1: Evet.
0: Kulübüne yansıt. Fiziki şartlarına yansıt, ona göre tesisleş. Evet. Anlatabildim mi Salim? Yani ona göre ikinci, üçüncü takımını bul. Yani evet. Göztepe bak nasıl, Göztepe kaç takımdan bir tanesi? 6 takımdan bir tanesi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Doğru.
0: Yani bu kıtalara da yayabilirsin bunu.
1: Evet.
0: Yani Trabzonspor'un yapacak olduğu bundan sonra hem antrenörünü yetiştirecek, geliştirecek, hem futbolcusunu geliştirecek, yetiştirecek. Bak şimdi İspanya'da evet. Real Madrid'in, Barcelona'nın aşağı yukarı her yıl 20'ye yakın oyuncusu liglerde oynuyor.
1: Evet. Yani
0: İnşallah
1: hayırlısı olsun diyelim hocam. Evet, Giray evet, hocam evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam. Efendim? Kırmadınız, yayınımıza tamam. Bağlandınız. Sağ olun hocam. Hoşçakalın.
0: Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak'tı. Kendisiyle Trabzonspor ve Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı konuştuk. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. Bugün Mert'le birlikteyiz. Genco yok. Neden yok? Çünkü Genco haftanın devamında 3 gün Ayhan Şensoy yerine akşam program yapacak.
6: Dün geldi.
5: Dün geldi. Çünkü cuma gelmemişti.
6: Onu o, bahsetmedi. Bilmiyorum.
5: O kendini affettirme şeyiydi, gelişiydi. Cuma yoktu. Pazartesi geldi. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma Ayhan Şensoy'un yerine yapacak. Ayhan Şensoy izinde. O yüzden akşam Radyo Spor dinleyeceklere Allah sabır versin, cesaret versin. Yanlarında olsun. Yar ve yardımcılar olsun. Yani, 18.30-20.30 arası Genco ile beraberler.
6: Dün Genco abinin dediği, bu hafta işte Ayhan yok. Çarşambadan itibaren sen geleceksin. Pazartesi, salı gelme demiş.
5: Aynen.
6: Güya. Öyle sen mi? Öyle demişsin.
5: Öyle dedim, öyle dedim.
6: Cuma gelmemesi rağmen o şeyi verdin. Genco abi de kendi inisiyatif kullanıp dün o zaman geldi.
5: Aynen. İşte Cuma çünkü ulaşamadık yani. Baktık, bekliyoruz, Genco yok. Aradık, yok.
6: Enteresan.
5: Gene yok oldu, yok.
6: Yani. Ya enteresan değil artık, bu haber diye taşımıyor gerçekten.
5: Aynen, kayıp güzelinden biriydi Genco'nun.
6: Nadir olması lazım. Evet. Nadir olan bir şey değil.
5: Uzun lafın kısası, bugün Mert'le birlikteyiz. Mert, hoş geldin.
6: Hoş buldum. Bu arada Ayhan Şensoy'u Instagram'dan da takip ediyorum. Yakında arkadaşım. Şu an çok güzel bir yerde.
5: Ordu'ya gitti değil mi?
6: Ordu'da herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ormanın
5: ailesi
6: içinde.
5: Ailesi oraya gitti. Aynen. Çok
6: yemyeşil.
5: Güzel.
6: Çok da güzel bir paylaşım vardı en son. Yağmur yağıyor. Hava kapalı. Full orman. Beton göremedim. Paylaştığı açıda.
5: Ah.
6: Bir mesaj da yazdım. Çok hoşuma gitti. Özeniyoruz öyle. Arada.
5: Oralar çok güzel ya.
6: Bizim... Ben hiç Doğu Karadeniz, hani Orta Karadeniz oralara hiç
5: gitmedim. Mehmet Uzundurukan da biliyorsun paylaşıyor öyle şeyler.
6: Doğru.
5: O da aynı
6: şekilde
5: paylaşıyor.
6: Şu an takip etmiyorum onu ama...
5: Hmm. Onun da öyle. Evet, WhatsApp numaramızı söyledik mi? 0538-052-1487. Bugün yeni sezonu resmi olarak başlıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlıyormuş. Mert'ten öğrendik.
6: Yani sabah Górnik Zabrze Forvo yazdım. Forvo'da çıkan abiye güvendik. Zabrze diye okuyorum ama... Górnik de diyebiliriz herhalde, çok dilimiz dönmüyor çünkü çok yatkın değiliz.
5: Zabrze zaten şehir. Hı hı. Górnik takımın adı. Bizim ekip gelecek hafta oraya gidecek.
6: Dinamo Zagreb gibi yani. Hani.
5: Onun gibi, aynen. Aynen.
6: O yüzden Górnik desek de bir şey olmuyor.
5: Evet, Fenerbahçe tabii Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamıyor. Bu sezonda Fenerbahçe hem bu turda hem de 3. eleme turunda seri başı olacak. Dün Fenerbahçe'nin zaten bir sonraki turda olası rakipleri de belli oldu. Orada da Sturm Graz ve Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe eğer Górnik'i elerse 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Hani Górnik, Sturm Graz, ondan sonra Hartz, Fenerbahçe'nin hep dişine göre rakipler. Ben bugün biraz Sturm Graz'la Hartz'a da baktım. Hartz da teknik adam değişikliğine gitmiş. Geçen sene şampiyonluğu kaybettikten sonra.
6: Ama orada ben şöyle yorumladım. Rangers sanki almış
5: yani
6: hocayı.
5: Işte sonuçta bir Belçikalı.
6: Yani kendileri göndermemiş
5: yeni
6: de.
5: Yeni bir Belçikalı teknik adam gelmiş. Onunla beraber işte şu ana kadar onlar da 3 hazırlık maçı yapmışlar. Sturm Graz 6 tane hazırlık maçı yapmış. Sturm Graz bir eşleşmenin favorisi olarak gözüküyor o eşleşmede.
6: Hartz da bu arada en golcü oyuncu da Rangers'a gitmiş. Geçen sezon en golcü ismi. Yani bayağı bir
5: tabii,
6: yaprak dökümü var işte, hoca değişikliği, 8-9 oyuncu gitmiş.
5: Yağmalanan takımlardan biri haline gelmiş.
6: Evet.
5: Onlar da.
6: Sturm Graz biraz daha istikrarlı. Onların da hocası geçen yıl, yeni yılla birlikte Ocak ayında gelmiş gibi 26'da ama
5: evet.
6: Onlar da son 4 yıl tamamında işte Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, galiba bir sezon Konferans Ligi de var. Grup aşaması veya lig aşamasını hep mücadele ediyorlar. Bir alışkanlıkları, bir tecrübeleri var.
5: Bir istikrar var.
6: Ben o yüzden maç tercihimde de maç sonucu biri. Sturm Graz galibiyetini yazdım ilk maç için.
5: Evet, Fenerbahçe bu akşam 21'de rakibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de dün basın toplantıları yapıldı. Sabah da biraz konuştuk. Bununla birlikte dün Mason Greenwood ve Ake'de Fenerbahçe'de maç kadrosuna dahil edilen isimler oldu. Bugün kalede Mert'in olması bekleniyor Fenerbahçe'de. Sağ bekte yine Mert. Diğer tarafta Levent Mercan'ın olması bekleniyor. Stoper ikilisi de Skriniar'la Osterberg'de olacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Merkezde Fenerbahçe'de Fred, Bartu, bir de kim?
6: Guendouzi.
5: Guendouzi oynayacak. Doğru. Fenerbahçe'deki merkez zaten hazır karşılaşmalarında da aynı merkezdi. Değil mi? Değişmedi. Sol tarafta Kerem, merkezde Talişka, sağ tarafta da İrfancan Kahveci, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu şekilde. Dün işte oyuncular hazırdı değildi, Ake biraz daha hazır dedi Asensio'ya göre, İsmail Kartal, düzeltiyorum, Greenwood'a göre. Ama Asensio da dün akşam attığı bir sosyal medya paylaşımıyla maça hazır olduğunu söyledi. Yani Fenerbahçe hangi 11'le başlarsa başlasın yedek kulübesi ya da duruma göre yedek kulübesi oldukça kuvvetli olacak rakibine göre. Polonya temsilcisi geçen sezon kupayı kazandı. Ligi kazanmışlar mıydı? Ligi kazanmadılar.
6: İkinci oldular.
5: Kupayı kazandılar. 38 sene sonra Gornik bir kupa kazanmayı başarmış. O bakımdan tabii onlar adına çok çok iyi bir sezon geçti. Bununla birlikte sabah da söyledim, Lukas Podolski şehirden, Zabrze şehrinden, onun belediyesinden kulübün hisselerinin büyük bölümünü almış. %87'si şu an Lukas Podolski'nin elindeymiş. Yani Lukas Podolski'nin takımı demek doğru olur Gornik Zabrze için.
6: Bu arada Lukas Podolski de Hüseyin abiyle, Hüseyin Özkök'le aynı uçaktan Amerika'dan yola çıkıp İstanbul'a gelmiş. Bu karşılaşma için.
5: Ha, bu karşılaşma için gelmiş.
6: Dünya Kupası finalini takip etmiş yerinde. Birçok efsanenin takip ettiği gibi.
5: Güzel.
6: Aynı uçakla İstanbul'da, o da maçta hazır bulunacakmış.
5: Evet. Peki Mert, nasıl bir karşılaşma olur? Dün İsmail Kartal biraz bahsetti rakipten. Rakip takımın oyun anlayışından. Hani aslında iyi bir şey çizdi. İki tane hızlı kanat oyuncuları var dedi. Santraforları etkili dedi. Merkez oyuncuları ceza sahasında sızıyor dedi. İyi şeyler söyledi yani. Herkesin isteyeceği şeyler bunlar normalde. Ama hani profil olarak da çok yüksek bir şey değil. Takımın kadrosu yüksek bir profil değil. Transfermarkt'te sabah ben de söyledim, haber yapmış. İki ekibin arasında kadro değeri olarak gerçekten uçurum var. Fenerbahçe tabii son transferlerle iyice kadro değerini arttırdı. Normalde Fenerbahçe'nin hani fazla zorlanmadan kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor.
6: Evet, yani iki takım arasındaki güç dengesi çok farklı. Son hazırlık maçı, Lastiniz maçı kazanıldı ama o maçtaki en büyük eleştirilerden biri önde basmaya çalışırken geride verilen boşluklardı. Rakip iyi organize olduğunda, iyi paslaştığında Fenerbahçe'nin ikinci bölgesini bypass edip direkt kaleye gidebildi. Eğer bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe ön attığı iyi bir pres yaparsa tek taraflı bir maç görebiliriz. Ama Lask'ın yaptığı gibi o baskıdan çıkabilirse, ki çizdiği profilde kanatlarıyla, merkez oyuncularıyla çıkabilir gibi de gözüküyor. O zaman işin rengi tabii değişir Fenerbahçe için. Umarız ilk dediğim senaryo, Fenerbahçe'nin o kapattığı senaryo olur. İlk iki hazırlık maçında da herhalde ağırlıkta böyle oynadı Fenerbahçe. Çok sayıda da gol buldu, pozisyon buldu. Bugünkü maçında benzemesi, o maçlara benzemesi temennimin tabii ki benim de. Ama bunu tabii şey gösterecek, zaman gösterecek. Sonuçta futbol rakiple de oynanan bir oyun. Rakip ne kadar hazır, ne kadar gününde olacak onlar da Fenerbahçe'nin bu baskılı oyunu karşısında, ki dengeli bir oyun herhalde çok olmayacak İsmail Kartal'dan. Ben yine önde oynamaya çalışacak bir Fenerbahçe bekliyorum. Sonuçta o mesajı da hem futbolculara hem taraftara da vermek isteyecektir. Zaten hani bazı kesimler tarafından çok tutulmayan bir teknik direktör. Bir de dengeli bir oyun oynatırsa kendi evinde zayıf bir rakibe karşı, bir de iyi oynamazsa, hani dengeli oynatıp iyi de oynayabilir, sonuç da alabilir, ama sonuç da alamazsa çok eleştirilir. Fenerbahçe'nin kafasındaki kimliği yansıtacağı bir takım göreceğiz diye düşünüyorum.
5: Emir şöyle bir soru sormuş. Sizce bugün statta bir atmosfer değişikliği hissedecek miyiz?
6: Yani düzen ve renk değişimi galiba oldu statta az yılların dönemiyle birlikte.
5: Hı hı.
6: Ama profil olarak, seyirci kitlesi olarak nasıl bir şey olur bilmiyorum. Yeni bir dönem olduğu için, eski yeni sonuçta, ama yeni bir dönem. Az Yıldırım da yeni seçildi. İsmail Kartal da tekrar geldi. Yeni transferlerin havası. Greenwood herhalde yedek kulübesinde olur.
5: Zamanlı transferler.
6: Erken geldi tabii transferler. Ake geldi. Büyük işte Vedat Muriç tribünde olur. İyi bir hava olur. Yani her olur. Sezon başlangıcı zaten Fenerbahçe için, sabah da söylediğim, iyi oluyor. Yani havaya giriyor Fenerbahçe bir şekilde transferlerle. Sonuçlarla da desteklediğinde o hava bir süre daha devam ediyor. Desteklemediğinde çatlak sesler çıkıyor. O sağ sonuçları belirliyor. Yani daha sağ sonuçları gelmediği için resmi olarak Havanın kötü olması için bir sebep yok.
5: Ama saha sonuçlarından bağımsız da yok şu an. Hani mesela bu turda Fenerbahçe çok eksik olur. Hazırlanamamıştır kadrosunu. Hı hı. İşte bazı oyuncular gelmemiştir. Ne bileyim kadro çıkarmakta zorlanıyordur. Öyle bir durum da yok Fenerbahçe'de. Çok kuvvetli bir kadro yani. Hı hı. Şu kadro hani bırak eleme oynamayı Şampiyonlar Ligi'nde normalde hani ilk aşamayı bile geçmesi beklenebilecek bir kadro. Hı hı. Yani Şikrinyar'ı var, Ake'si var, Greenwood'u var, Genduzi'si var. Hani bu kadroya yakın zamanda Ederson, Kante gibi isimler katılacak. Yani belki bazıları kalacak, bazıları gidecek ama hani şu kadronun normalde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etse ilk 24'e girmesini beklersin. Hı hı. Fenerbahçe girse Şampiyonlar Ligi'ne biz herhalde şey demeyeceğiz. Fenerbahçe çok zorlanır ilk 24'e girmekte demeyeceğiz. Hı hı. Normal olması gereken Fenerbahçe'nin ilk 24'te bitirmesi deriz herhalde. Bu kadroyla girse Fenerbahçe.
6: Yani şu mi? Gelmeyenleri kastederek söylüyorsun değil mi? Ederson'suz, Kante'siz kadrosu da ilk 24'e girer mi diyorsun?
5: Yok, onlarla beraber diyorum.
6: Ha, onlar dönecek bir de sonrası için diyorsun. Tamam.
5: Yani bu Fenerbahçe şu an elindeki oyuncu grubu Şampiyonlar Ligi şeyde olsa, lig aşamasında olsa herhalde böyle konuşuruz. Hı hı, başka bir şey konuşmayız.
6: Tabii ki.
5: O yüzden hani Fenerbahçe'de atmosfer iyi olur ama Mert'in dediği gibi tabii oyunun ve mutlaka skorun da Fenerbahçe adına bugün destekleyici olması lazım. Orası kesin. Esport Plus'ta mı olacak demiş bir dinleyicimiz Beşiktaş maçıyla alakalı olarak. Evet, Esport Plus'ta olacak karşılaşma. Esport Plus platformu üzerinden takip edebileceksiniz Perşembe günü Beşiktaş'ın Mitchell'en karşılaşmasını. Devam edeyim.
6: Ederson döndü mü Fenerbahçe'de?
5: Döndü mü? Daha tam dönmedi galiba. Emin değilim ama.
6: Değil mi? Semedo döndü.
5: Döndü diye bir haber okumadım.
6: Ederson dönmedi. Şu yüzden sordum şimdi. İki oyuncu da aslında son 16 turunda elendiler takımlarıyla. Semedo'nun ayın kaçı bakayım bugün? 21. 17'sinde bir fotoğrafı vardı. Ederson'u hatırlamıyorum. Belki de dönmüştür. Ben kaçırmış da olabilirim de. Acaba aradaki fark neden var? O aklıma geldi. Bir anda Semedo çünkü. Bugün maç kadrosunda olur. Ederson'la ilgili Mert'in oynayacağı söyleniyor. Ederson'la ilgili bak bir şey okumadım ben, yok diye kodladım ama umarım bir hata yapmıyorumdur.
5: Bu maç için mi söylüyorsun?
6: Genel şu an İstanbul'da takıma çalışıyor mu Ederson? Yok, normalde listede var yani, Ederson da.
5: Ederson dün okuduğum haberde Ederson dönecek. Ederson'la bir toplantı yapılacak diye okudum. Foto maçın haberiydi.
6: Daha dönmemiş yani.
5: Ha, köşede haber vardı. Tamam. İşte döndükten sonra devam edecek mi edilmeyecek mi diye herhalde bir toplantı yapılacak Ederson'la. Bu arada Fenerbahçe için mesela Ederson giderse kaleci formülü bir şey konuşuluyor mu? Okudun mu onunla alakalı bir durum?
6: Yok.
5: Okumadın değil mi? Yok. Ben de okumadım.
6: Livakov için Dinamo Zagreb'e transferi konuşuluyor.
5: Tamam, o zaten beklenen.
6: Ederson'un da Aziz Yıldırım'ın konuşup onun çok kaliteli olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Devam etme niyeti olduğunu biliyoruz. Açıklamalara ve haberlere bakılırsa ama hani giderse diye bir plan, B planı, bir isim, yabancı yerli görmedim.
5: Fenerbahçe'nin de elinde Hırvatistan milli takım kalecisi, Brezilya milli takım kalecisi ve Türk milli takım kalecisi var.
6: Evet.
5: Ve ikisinden yollar ayrılabilir Fenerbahçe için. O da ilginç gerçekten. Kolay kolay bir yere getirilebilecek bir kaleci rotasyonu yok. Bayrampaşa'dan Ramazan şöyle bir mesaj atmış. Bir aydır bizi dinliyormuş. Çok güzel yayın yapıyorsunuz demiş. Ama sizden sonraki yayın daha güzel demiş.
6: Hmm.
5: Ya Mert Erem, bunu da kulağımızın bir tarafına yazalım.
6: Ne güzel.
5: Şimdi 14-16 saatlerimiz, ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
5: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ederson döndü diye mesajlar geldi. Ederson'un eşi İstanbul'da paylaşım yapmış diye bir dinleyicimiz mesaj atmış. Ondan sonra bir başka dinleyici de antrenman fotoğrafını göndermiş. Fenerbahçe koymuş herhalde, Instagram'dan almış görüntüsünü. Demek ki herhalde dünkü haber şeydi, fotomaçtaki işte dönüyor, o yüzden o haber yapıldı. Ama herhalde
6: belki idmanıydı o zaman.
5: Ya da bir ya da iki idmana çıktı herhalde, öyle diye tahmin ediyorum Ederson'la alakalı olarak. Nitekim Ederson artık burada. Şimdi az önce bir dinleyici mesaj göndermişti. Ben de o konuya getirecektim lafı. Mesela bugün İrfancan Kahveci için çok önemli maç olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Geçen sene takımdan uzak kaldı. İşte takımdan uzak kaldığında Önce bir anlaşılamadı neden ayrıldığı. Ondan sonra Kasımpaşa dönemi. Kasımpaşa dönemi pek etkili geçmedi İrfan Can adına. Ona rağmen milli takıma çağrıldı ki bekleniyordu milli takımla Dünya Kupası'na gitmesi. Dünya Kupası'nda herhangi bir etki bırakamadı. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar döndü. Hani İsmail Kartal onun için büyük bir şans. Kariyerinin en iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirdi ama bugün bence Fenerbahçe taraftarına bir şeyler göstermek zorunda olan oyunculardan bir tanesi.
6: Valla bu durumun kıymetini bilmeli İrfan Can Kahveci. Bugün İsmail Kartal değil, herhangi bir farklı bir teknik direktör, yerli de olsa Aykut Kocaman ya da yabancı fark etmez, işi şu anda olduğundan çok daha zor olurdu. Ama İsmail Kartal olduğu için, İsmail Kartal'la o uyumu bilindiği için dün hakkında bayağı verdi İrfan Can Kahveci İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili vesaire. O yüzden ben de bugün ve diğer rövanş karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'den daha farklı şeyler bekliyorum. Ama tabii daha sezon başı olduğu için İrfan Can'ın vücudu da öyle çok atlet özelliklere sahip olmadığı için bazı zorluklar yaşayabilir. Çok hazır bir İrfan Can da görmeyebiliriz. Yani
5: Dünya
6: kendi çok istese.
5: Avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Ne dersin?
6: Orada maç yapmadı doğru düzgün ama.
5: Ama çalıştı. Hani çok da kopmadı bence. Hı-hı. Fena değil diye düşünebilir miyiz?
6: Valla o geçişi bilmiyorum. Sen de geçen yine konuştuğumuzda sen Dünya Kupası'ndan dönenlerin çok gerilemeyeceğini düşünüyorsun.
5: Hı-hı.
6: Bir benim süre. Kafamda hani o tatile çıktıkları için 2 hafta, 3 hafta neyse gerileyebilirler gibi geliyor. Bir de bizim hani yerliler o programlara ne kadar uyarlar, o da ayrı bir tartışma konusu. İrfan Can'ın hani vücut tipini genel olarak bildiğim için bilmiyorum. Ben de çok şey intiba uyandırmıyor. Hani çok hazır bir İrfan Can görürüz gibi gelmiyor. Hazırlık maçlarında da hani çok dikkatli izlediğimi söyleyemem. Ama genel ağırlığından yine bahsediliyordu hazırlık maçlarında da. Cengiz Oğuz'dan mesela daha hareketli bulunmuştu İrfan Can Kahveci'ye kıyasla. Hani çok istiyorsa bile belki sahada o performansını gösteremeye de bilir.
5: Mesela Mert Müldür geçen sezonu Fenerbahçe'de kötü kapatan oyunculardan biri. Hı hı. Taraftarlar arasına kara kedi giren oyunculardan biri. Onun için de bu maç önemli bence.
6: Evet.
5: Direkt.
6: Yani İrfan Can da zor geçen bir sezondan sonra İsmail Kartal'la acayip bir sezon geçirmişti. Artık hani kariyeri, Fenerbahçe kariyeri bitme noktasındayken
5: aynen.
6: Önüne Cengiz transferi yapılmıştı. Yerli. 8+3'tü o dönem kural. Cengiz'in transferi gerekmişti Fenerbahçe için ama İrfan Can o formayı katmıştı. Mert'in önünde tabii ki bir fırsat var. Yeni bir sayfa onun içinde. Geçen sezonki o kötü anıları göstereceği performansla unutturabilir. Yani balık hafızalıyız insanoğlu olarak. Hani sadece Türkiye değil. Geçen sezon Mert'e hani küfredenler, hakaret edenler 2-3 iyi performanstan sonra yokları da çıkarır. Yani bu işler böyle.
5: Doğru ama o balık hafızalı mıyız yoksa mesela işler kötü gittiği anda da hemen zaten ilk bu oyuncular protesto ediliyor. Bir de işin o tarafı var. Hı hı. Hani sen iyi tarafından baktın. Ben de kötü tarafından bakayım. Mesela işte Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu. Bugün onlar için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ederse hep değerli oyuncular.
6: Hı hı.
5: İlginç şekilde.
6: Aslında yabancılara da say bence. Ederson da oynasa. Ederson da.
5: Ederson da.
6: Geçen sezondan sonra.
5: Ben Ederson da emin değilim ama.
6: Neydi?
5: Kalacak mı? Kalmayacak mı?
6: Hani ben kalırsa ve oynarsa.
5: Hani kalırsa kesin öyle.
6: Yerlilere eklenir.
5: Kalırsa kesin öyle. Ama bilmiyorum yani Ederson ya da Kante ikilisinden bir tanesinden herhalde Fenerbahçe bence çıkmaya çalışır.
6: Valla kaleci yerli Berke'den başka opsiyon yok.
5: Evet dinleyici yazmış zaten Berke konuşulmuştu dedi.
6: Ama yabancıya da gider mi? Ya orada risk almaz gibi geliyor bana ya. Bana Ederson kalır.
5: Kalır.
6: Kante'yi sanki gözden çıkarır gibi. Çünkü çok haber yapıldı Kante ile ilgili olumsuz. Ederson'la ilgili hep olumlu haberler yapıldı. Yeni yönetim seçildikten sonra. Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra. O yüzden ben hakkımı Kante'den yana kullanırım şu an.
5: Evet dünkü düzeltiyorum. Az önce söylediğim konuyla alakalı dinleyicimiz mesaj atmış. Fenerbahçe'nin diyor 4 kalecisi var. 3'ü milli takım kalecisi. Sizce hangisi güven veriyor? Bana hiçbiri güven vermiyor demiş. Şahsi görüşüm bu demiş.
6: Yani Fenerbahçe özelinde evet. Livakovic de çok güven vermedi ki o yüzden zaten gönderildi. Kadroda düşünülmedi. Ederson da güven vermedi. Mert de o güveni vermiyor şu an. Etiketi milli takım ama bence başka bir hoca da o milli takım kadrosundan da yani seçilemez belki Mert Günok. Hani Uğurcan, Berke Altay seçse ya da Muhammed'i seçse, senin çok sevdiğin, kimse şaşırmaz şu an Mert'in form durumunda. Diğer kaleciler

0: kim var? İrfan Can var hala. Bir de Tarık Çetin var. Şu anda Tarık belki en çok güven veren isim Fenerbahçe'de ilginç şekilde.
1: İsmail Kartal'ın gelişi onu hırslandırabilir. Ek olarak Greenwood bölgesi netiken diğer kanat bölgesi soru işareti olduğu için bunu fırsata çevirebilir demiş. Burada herhalde İrfan Can için söylüyor ama İrfan Can
0: solda oynamaz.
1: Solda bence de zor.
0: Greenwood da sağda oynuyor.
1: Evet. Yani Greenwood sol ayağını bayağı iyi kullanıyor.
0: Burada Oğuz için bir fırsat olabilir. Oğuz Aydın için. Sol tarafta hani Kerem'le bir rekabete girecekse ya da Nene'yle, Kerem'le Oğuz arasındaki fark Greenwood'la Oğuz arasındaki farktan daha yakın. Yine de Kerem önde tabii bu arada. Kerem başlar her türlü de. Ben kötü senaryoda Oğuz'un formayı alma ihtimali daha fazla.
1: Evet, artı Oğuz'un solda. Hani bekte kullanılma ihtimali de orada Oğuz'u bu sene bayağı değerli bir oyuncu haline getirebilir. Tabii bunu da oyuncunun kullanması lazım. Yani Oğuz eğer iyi bir sezon geçirebilirse fiziki olarak, mental olarak, o zaman Fenerbahçe'de kendine bayağı yer bulabilecek gibi gözüküyor bu sezonki. Hani 10 artı 4 ve Fenerbahçe'nin şu an elindeki oyuncu grubuyla.
0: Ben onun probleminin ne olduğunu merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'de bir türlü istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Yoksa ben biliyorsun burada kimle kıyaslarken Kerem veya Barış Alper'le kıyaslıyorduk herhalde. Çok daha sade, çok daha efektif. Böyle Hollanda altyapı eğitimi aldığı sanki belli. Topu ne zaman ayağından çıkarması gerektiğini, ne zaman çalıma girmesi gerektiğini çok iyi bilen, efektif bir oyuncu profili görüyorum. Topsuz hareketliliği var. Atletizmi belli bir seviyenin üzerinde. Yaş olarak iyi bir dönemde, 26 yaşında. Ya performans vermemesi için mentalden başka bir şey göremiyorum ben Oğuz'da. Belki hoca güveni kazanamadı şu ana kadar. Mentalle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yoksa futbol özelliği olarak bence lig için çok yeterli bir oyuncu.
1: Ya orada da işte büyük takımda ileri uçlu oynamanın yarattığı dezavantajlar ortaya çıkıyor. Yani o skor katkısı, yani Oğuz Fenerbahçe'de skor katkısı veremedi. Asistler yaptı ama attığı gol sayısı yeterli olmadı. Belki girdiği pozisyon sayısı bile yeterli olmadı Oğuz'un. Bence onun eksikliğini yaşıyorlar bu tarz oyuncular. Hani ben Oğuz'la ilgili söylediklerin hepsine katılıyorum. Ama günün sonunda baktığında, şimdi bakacağım rakamlarına. Hani oynadığı maç sayısına göre yarattığı, bildiği pozisyon ya da işte attığı, verdiği gol katkısı, onlar çok değerli oluyor.
0: Alanya'da mesela sağ kanat oynarken Fenerbahçe transferinden önce 6-7 gol atmıştı. Fenerbahçe de genelde sağda tercih ediyor. Acaba sağda sağ ayaklı olduğu için kaleye uzak, o yüzden mi az pozisyona giriyor? Solda oynasa daha farklı olur mu diye düşünüyorum ama solda oynasa da bir Kerem kadar oralarda golü koklayan da bir oyuncu değil. Onu da kabul ediyorum. Yani o konuda eksik. Büyük takım oyuncusu olmak için gol asist rakamlarını da belli bir seviyede tutman lazım.
1: Dinleyicimiz Kahraman Bey Almanya'dan yazmış. Fenerbahçe'de bariz bir kaliteli yerli oyuncu sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çağlar, İrfancan Kahveci, Mert Hakan, Cengiz, bu oyuncular hala nasıl Fenerbahçe kadrosunda?
0: İsmail var herhalde saymadığı ve kaliteli gördüğü tek. Mert'i de saymadı herhalde.
1: Yok, Mert'i de saymadı.
0: Mert de İsmail. Yani bu kadro 2 sene öncesi için en iyi yerli kadrolardan bir tanesiydi Türkiye'de. Şu an hala bu arada Fenerbahçe'yi Galatasaray'la, Beşiktaş'la ve Trabzonspor'la kıyaslarsak Galatasaray en iyi yerli kadroya sahip takım deriz. Fenerbahçe'yi de ikinci sıraya koyarız. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un önünde bence.
1: Doğru ama mesela çok dramatik, yani form düşüklükleri oldu. Mesela Cengiz şimdi, yani Cengiz'in Fenerbahçe'de kendini kabul ettirmesi için az önce senin söylediğin o İrfan Can'ın sezonu gibi bir sezona ihtiyacı var. 3-5 maç da olmaz artık. Yani Cengiz için. Çağlar yani geçen sene bütün kredisini yedi neredeyse. Evet. İrfan Can Kahveci soru işareti. Hani herkes aynı şeyi söylüyor da işte bekliyorsun İrfan Can Kahveci için de. Yani bir sezon var, bir sezon yok, o da zor. Mert Hakan hani zaten ne kadar katkı verir.
0: İşte İsmail de formasını kaybetti. Oraya çok önemli yatırım yaptı Fenerbahçe. Genduzi ve Kante'yi alınca. İsmail'in de hani en iyi performansını da gösterse bu ikili kesmesi çok mümkün gözükmüyor. Mert'in de önünde Semedo vardı. Mert'in işi daha kolaydı burada Semedo. Çünkü performansı ben çok yeteri kadar verdiğini düşünmüyorum sezonun ilerleyen bölümlerinde. Ama Mert de takımla birlikte düşen oyunculardan bir tanesi oldu. O yüzden evet, yani yerli konusunda performans almada sıkıntı

0: Hatta bir değerlerin de ben çok klişe ama performansın artacağını düşünüyorum.
1: Evet. Oğuz Aydın az önce Mert bahsetti. Altyapı eğitimini Hollanda'da aldı. 2000 doğumlu bir oyuncu. 18 yaşındayken Buca'ya geliyor. Buca'dan Alanyaspor'a geçiyor. Alanyaspor'daki son sezonu 2023-2024 sezonu. Lig performansından bahsediyorum. Orada 2023-2024'te 35 maç, 13 gol ve 8 asist yapmış. Alanyaspor'daki son sezon performansı ve 35 karşılaşmada 21 gole direkt katkı. Tabii çok çok iyi bir Anadolu takımında böyle bir gol katkısı bir kanat oyuncusundan. Zaten ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 25 maç ligde 7 gol. Bu iyi bir rakam. Sonuçta direkt düzenli olarak oynamadı 11'de. Onu da unutmamak lazım. 3 de asist yapmış.
0: İyi.
1: Ama geçen sezon hem oynadığı maç sayısı düşüyor hem de golü yok. Mesela ligde gol atamamış. 21 maç sadece 2 asistle tamamlıyor Oğuz Aydın. İşte bu tablo az önce bahsettiğimiz direkt olarak eleştirileri de zaten beraberinde getiriyor. Fenerbahçe'de toplamda 46 Süper Lig maçı ve 7 gol. 9 asist, 5 asistlik bir performans. Yani Fenerbahçe'de son 2 sezonda yaptığı asist sayısı Alanyaspor'daki o iyi sezonundaki asist sayısına daha yaklaşamadı bile. O zaman 8 asist vardı tek sezonda. Fenerbahçe'de ligde 2 sezonda toplamda 5 asist. Yani bu sezon 3 asist yaptığında anca onu yakalayacak. İşte bunlar, bu rakamlar büyük takımlarda çok daha değerli hale geliyor. Bakalım İsmail Kartal'la beraber çıkış yapacak oyunculardan biri olacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi 14.33 oldu saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim. WhatsApp hattımız da açık. Mesajlar da sizlerden geliyor. Mesajlara da bakacağız. 0538 052 1487.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 saatlerimiz. Bir dinleyicimiz İrfancan 90 model futbol oynuyor demiş. Topu alınca bir çalım kendine, bir topa bir rakibe atmaya çalışıyor demiş.
0: Evet, yani belli dönene kadar bir de çok vakit geçiyor. Çok oyunu yavaşlattığı düşünülüyor, evet.
1: Ya orada aslında İrfancan hani biraz da kanat oyun kurucu gibi artık kendini konumlaması lazım. Onu yapabilecek aslında yetenekli oyuncular bunlar. Ama orada da mesela çok fazla böyle etliye sütlüye karışmıyor gibi. Yani top sadece ayağına geldiğinde aksiyon alan oyunculardan biri haline geliyor. Aslında biraz daha merkezde pas istasyonu olarak kendini gösterse, alsa, biraz daha hareketlendirse oyununu hepsini yapabilir bunların.
0: Ama topu mesela çok iyi de tutamıyor sanki İrfan Can. Hani mesela iyi sezonunda Tadiç de mi karşılıklı kanatlarda oynuyorlardı mesela? Tadiç de oyun kurucu bir kanat, değil mi? Yani sol kanatta topu tutuyor, takım arkadaşları oyun içine sokuyor ama İrfan
1: Evet,
0: Can da
1: neden
0: mesela
1: işte Tadiç daha fazla topla buluşuyor?
0: yani
1: Bence takım arkadaşlarına o güveni verdiği için ya, takım olarak sen topu tutabildiğin sürece ben seni bulmak isterim sahada.
0: evet, senle reklam arasında konuşuyorduk. Sen bu bacak kuvvetinin öneminden bahsediyordun futbolcular için, işte kimisinin çok zayıf, kimisinin çok güçlü. Hatta Arjantin'deki Parades, Messi ve Depay mıydı? Enzo Fernandez.
1: Enzo.
0: Hani üçünün fotoğrafında bacakları ne kadar kalın dedin. Tadiç de çok yere sağlam basan bir oyuncu. İrfan Can Kahveci'de öyle bir özellik şu an yok. O yüzden hani top geldiğinde topu tutayım, rakibi arkamda tutayım falan. İrfan Can öyle bir oyuncu değil. Tutsa yani aslında o potansiyel var oyun kurma konusunda ama öyle bir gücü olmadığı için orada da zayıf kalıyor. O beklenen şeyleri bir türlü yapamıyor. Bu saatten sonra da kolay gelişecek bir şey değil artık. İrfan Can'ın çalışarak tabii olur ama dramatik bir değişik yok herhalde şu an onda. O yüzden bu şekilde devam edecek gibi.
1: Yani Greenwood'un da genelde bayağı oynayan bir oyuncu olduğunu düşünürsen İrfan Can gene az süre alacak. O sürede kendini göstermesi gerekecek.
0: Aynen.
1: Bir fayda sağlaması gerekecek. Yani o da işte yerli oyuncular için mental anlamda bayağı zor bir iş oluyor. Onu pek yapabildiklerini ben düşünmüyorum. İrfan Can'ın da bu sezonki herhalde sınavı o olacak. Yani Greenwood'un olmadığı anlarda ya da Greenwood'un dinlenmesi gereken anlarda o performansı vermesi istenecek. Bakalım onu hazırlanabilecek mi? Onu hep beraber göreceğiz ama bugün elinde bir şey var. Bir şans var. Tekrar kendini Fenerbahçe

0: taraftan hatırlatması için aynı şeyi Mert için de söyledim. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bu yıl Avrupa maçlarına çok umutluyum demiş bir dinleyicimiz. Takım kaliteleri bayağı yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne iki takımı özledim demiş.
1: Yani her sene aynı şeyi ben de söylüyorum ama bir türlü de olmadı. Ama bu sene de söyleyelim. İnşallah bu sezon iki takımı görürüz Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Dün Gence Boran Arjantin'in içinden geçti. O yüzden mi yayını almadınız Ali Bey demiş Mustafa Karataş. Evet, bir Arjantin düşmanlığı sosyal medyada yükseldi. Onu ben de fark ediyorum. Ama tabii son maçta olanlardan sonra Arjantin'in eleştirilmesi de normal. Fenerbahçe Berke'yi 15 milyon euroya alabiliyor. Madde var demiş. Sen okudun mu böyle bir madde?
1: Yok, ben denk gelmedim.
0: Ben de okumamıştım. İki
1: Olabilir ama.
0: yabancı kaleciden çıkar Berke'yi alırım. Böyle bir planlama yapmış kale için. Daha önceden de söyledim. 10 artı 4'te özellikle kaleci yerli ise size bir avantaj sağlıyor. Hani yabancı bir kaleci alacaksanız bayağı üst düzey olması lazım. Eğer hani ortalama bir yabancı kaleciniz varsa ortalama bir yerliyle oynamak da çok büyük bir şey fark etmez. Kale performansı olarak, ama o diğer seçeneği içeri attığınızda o zaman bir avantaj sağlıyorsunuz.
1: Peki Berke ile ilgili bir şey sormak da istiyorum. Berke'nin Eyüp performansı da iyiydi. Ama mesela Eyüp'te kaç Berke maçı izlemişizdir? Ya da dinleyicilerimiz kaç maç izlemiştir?
0: Çok
1: Berke'nin
0: izlememişizdir.
1: Lille gitti. Lille'de bir Lille maçının 90 dakikasını takip ettiniz mi? Çünkü Berke ile ilgili genelde paylaşılan şeyler kurtardığı penaltılar.
0: Tabii.
1: Ama futbol sadece penaltılardan oluşmuyor. Yani maç içinde topu oyuna nasıl soktuğun,
0: Bakalım geçen
1: hata
0: sene
1: yapıp
0: kurtarış
1: yapmadığın,
0: yüzdesi kaçmış?
1: kurtarış yüzden basit goller yedin mi? Mesela basit yediği goller paylaşılıyor muydu acaba Berke'nin geçen sezon? Hani şu an algısı tabii çok kuvvetli Berke'nin. Yani bende de öyle bu arada. Hani bu bende farklı diye demiyorum. Ben de sizler gibi hani şu an Berke olabilir diyorum Fenerbahçe'nin yerli kalecisi tek. Ama biliyor muyuz yani Berke nasıl bir sezon geçirdi gerçekten? Yoksa sadece o penaltıların etkisinde mi kaldık kurtarışlarının? Onu da merak ediyorum.
0: Geçen sene benim baktığım sitedeki reytingi 7'ymiş.
1: Ama diğer kalecilerle tabii
0: Berke'nin
1: kıyaslasak Ali abi.
0: kurtarış yüzdesi %67,9. 32 maç oynamış.
1: Yüksek değil herhalde %67'ler. Ama bir de ligle kıyaslamak lazım. Ligdeki diğer kalecilerle herhalde.
0: Tabii
1: Tek başına hani 67 düşük geldi.
0: Eyüp'ten gittiği sezon 34 karşılaşmada oynamış. O zamanki kurtarış yüzdesi de, yani bu 2024-2025 sezonu oluyor, %73,5'muş. Bir önceki Eyüp sezonu alt ligde %76'ymış kurtarış yüzdesi. Burada shut out dediği gol yemediği maç mı acaba?
1: Shutout mu?
0: Yani ne anlama geliyor bu?
1: Shootout mu? Shutout mu?
0: Shootout.
1: Penaltı shootout değil mi? Penaltı.
0: 13 olamaz o. Büyük ihtimalle gol yemediği karşılaşma sayısıdır. Çünkü aynı zamanda CS de yazıyor.
1: Clean
0: Clean
1: sheet ya.
0: sheet'ten, ama üzerine geldiğin zaman şey oluyor.
1: Clean
0: Böyle bir şey de yazıyor.
1: sheet ise
0: Clean
1: CS.
0: sheet herhalde o. 13 gol yemediği maç sayısı da 13 gözüküyor Berke'nin. Ama Mert'in dediği gibi. Fakat hani bunlara rağmen Mert'in diyorum. Berke'nin potansiyeli biliniyor.
1: Belki ama Fenerbahçe'de kaleciydi.
0: Aha.
1: Ve beğenilmiyordu o dönem. Hiç
0: Kim
1: güven
0: vardı
1: vermiyordu.
0: önünde? Bir iki maçta kötü oynamıştı.
1: Altay'ın mı
0: Onu
1: alternatifiydi bilmiyorum
0: hatırlıyorum.
1: da yani Tarık Çetin'in yarattığı etkinin yarısını belki yaratamamıştı Fenerbahçe kariyerinde.
0: 2021-2022'de Fenerbahçe'nin kalesini demiş en son.
1: 2021-22.
0: 2021-2022.
1: O dönem pek güven vermiyordu. Kalede zayıf gözüküyor, ince gözüküyor, kaplayamıyor kaleyi. Çok eleştiri vardı yani Fenerbahçe'nin bildiği bir isim.
0: Dört sene olmuş.
1: Tabii gelişti de Berke'ye. Boşuna bu transferleri yapmadı hani. Bu
0: Evet.
1: Berke'den farklı. Ama dediğim gibi çok uzağız ya Berke'ye. Ben hani Berke şu an nasıl bir kaleci tam olarak bilmiyorum.
0: Berke de henüz daha 26 yaşında, yani 2000 doğumlu bir kaleci. Önünde bayağı da uzun yıllar var Berke'nin. Hani bu aralar böyle Berke'ye güvenip kaleyi versen ve Berke performansı gösterse
1: Müthiş iş olur.
0: bayağı bir kapatır kaleni.
1: Müthiş bir iş olur Fenerbahçe için. Yani yaşı da dediğin gibi uygun. Bir de şey aklıma geldi. Şimdi Berke ile ilgili bilmiyorum dedim. Belki gerçekten çok çok iyi oynuyor. Belki de çok çok iyi oynamıyor. Mesela diyebilirsiniz ki Lille Şövalye'den sonra böyle bir kaleciye yatırım yaptıysa bir bildikleri vardır. Bu güzel bir bakış açısı ama sonuçta Lille böyle denemeleri yapan bir kulüpken Fenerbahçe'nin böyle deneme yapma lüksü olmadığını da bence hesaba katmak lazım. Yani Fenerbahçe daha net isimler istiyor. Soru işareti olan isimleri istemiyor değil mi? Gittiği profillere baksana ilk 11'inde. Hani Greenwood, Kerem, işte Vedat beğenilmiyor birinci santif olarak. Daha iyisi isteniyor. Asensio, Talisca, Kante, Genduzi, Şikrinyar, Ake, Semedo, sol bek en zayıf gözüken şu an Archie Brown, kalede de Ederson. Hani öyle Berke de dilde başarılı belki, tekrar ediyorum, ama Fenerbahçe'nin şu anki politikasında net bir isim olması lazım.
0: Peki anket yapsak Berke mi Ederson mu diye sorsak?
1: Berke çıkar.
0: Berke mi çıkar?
1: Berke çıkar. Net. Çünkü uzakta adam ve algısı iyi şu anda. Hani Messi ve Arjantin'le ilgili şu an devam eden bir algı var mesela. İnsanlar etkilendi. Şu an o algı ağır basıyor. Burada da yani Ederson algısı çok kötü. Fenerbahçe taraftarında geçen sezonki anılar. Berke ile ilgili kötü anılar unutuldu bence yavaştan.
0: Kesin.
1: Dildeki o penaltı kurtarışları, milli takımda seçilmemesi, Uğurcan'ın da kötü bir turnuva geçirmesi falan. Ben Berke'nin çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, yani ben de çok şaşırmam açıkçası Berke çıksa. Abi spor medyası eskisi kadar rakipleri küçümsemiyor. Bu gözleme katılıyor musunuz?
1: Spor medyası eskisi kadar rakipleri küçümsemiyor.
0: Daha geçen gün gördüm ben ya.
1: Bana Dünya Kupası'nda olmadı mı daha yeni? Biz dahil ya da ben kendimi katayım. Hani Paraguay, Avustralya falan. Grup liderliği hesabı yapıyorduk
0: ya,
1: biz.
0: Paraguay ile Avustralya'yı nasıl yenemedik ya?
1: O yüzden çok değişen bir şey olduğunu ben hissedemedim. Daha yeni Dünya Kupası örneği varken. Bilmiyorum.
0: Ama rakipler küçümsenmedi ki. Bence küçümsenmedi rakipler. Hani rakiplerin durumuna bakıldı. Bizim durumumuza bakıldı. Biz bu takımı yeneriz dendi. Yani ortada hani böyle kesin kazanırız, ezer geçeriz. Öyle bir şey söylenmedi. Yani analiz yapıldı. Hı hı. Analizde de bence herkes milli takımı seçti genel olarak. Yani ben hani çok küçümsendi böyle Paraguay ya da Avustralya, hani böyle eskisi gibi Çek bir Avustralya, Çek bir Paraguay gibi konuşulmadı. Uygun rakipler dendi. Bunları yenebiliriz dendi. Grup liderliği için Amerika ile mücadele ederiz dendi. Hani ben öyle küçümseme olarak değerlendirmem. Analizde yanılabilirsin. Yani analizde yanılmak bence başka bir şey. Ama küçümsendi ben pek katılmıyorum.
1: Yani burada kastettiğiniz basının kullandığı dil değil mi? Yani ben de tabii. Mesela Paraguay'a 5 atarız demedim ama tamam. Paraguay'ı geçeriz diye yani, düşündüm.
0: Tamam, şimdi o analiz, o bir şey, yorum. Hani bu yorumda Paraguay'ı küçümsemek yok ki. O zaman zaten konuşamazsın futbolla alakalı olarak yani. Eğer iki takımla alakalı konuşuyorsan ama birini seçmen gerekiyorsa birini zaten yukarı çıkaracaksın. Birini biraz daha aşağıda bırakacaksın. Benim tercihim bu diyeceksin ama senin tercihinin o olduğu noktada ötekini küçümsediğin anlamına gelmiyor. İkisi arasından bir tanesini seçiyorsun. Bence öyle oldu Paraguay ve Avustralya.
1: Peki bugünkü tur için yaptığın yorum mesela hani kadro kalite farkı falan küçümsüyor muyuz rakibi?
0: Küçümsemiyoruz işte.
1: Ama Fenerbahçe'nin olanı çok söylüyor. Daha...
0: Tabii ama gerçekte o Mert.
1: Öyle.
0: Arada 300 milyon euro fark var şimdi. Hı-hı. Ne diyeceksin? Adamlar 38 sene sonra bir kupa almışlar. Aldıkları kupa da Polonya kupası. Lig şampiyonluğu da değil. Kadro değerleri 25-26 milyon euro civarında bir takım. Şimdi burada hani ne diyebilirsin? Fenerbahçe bu turun net favorisi. Ama bu hani küçümsemek anlamına gelmiyor. O takımın zaman, şeyini çiziyorsun. Hani
1: geçmişte
0: olarak,
1: yaptıklarımız da ya da insanların tabii, abarttıkları da hani küçümsemek değil o zaman yani. Yani gerçi küçümsemek 3 atarız 5 atarız diyenlere yani, herhalde aynen, bu laf da.
0: Ezer geçeriz. Ondan sonra rakip bile değil, takım bile değil.
1: Şu an böyle bir şey demek doğru değil yani tabii ki. Yani güç dengesi farkını biz de görüyoruz ama futbol bu. Yani daha rakip hazırdır. Ters gelir. Kaç kere oldu başımıza geldi yani.
0: Şahin Türk, bütün dünya birlik oldu. Arjantin ve Messi üzerinde kayrılıyorlar diye algı yaptılar. Son maç hariç güzel mücadele ettiler demiş. Bu algılardan da futbolcu etkilenip sertlik yapmış olabilirler. Son maçın kötü görünmesi ise İspanya'nın topu evden getirmiş gibi rakibe vermemesi olabilir demiş. Vallahi katılıyorum ben de. Çok büyük bir şey oldu. Arjantin kayrılıyor diye bir çalışma oldu. İnsanlar da etkilendi.
1: Aynen, kesinlikle. Yani bugün hatta onunla ilgili bir makale önüme düştü Twitter'da. Bayağı da etkileşim almış yabancı bir Twitter kullanıcısı. Böyle madde madde sosyal medyada bu algıların nasıl başladığı, nasıl yayıldığı, nasıl genişlediği, buna dair şeyler söylemiş. Ben de katılıyorum. Gibi'de de Feyyaz Yiğit'in söylediği bir şey vardı. Bir programda ben de söylemiştim. Hani gerçeklerin bir önemi yok. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz mu demişti. Hani genel kanı neyse şu an genel kanı gerçekten şeye döndü. Messi ve Arjantin kayrılıyor'ya döndü. Şu an onu yaşıyoruz. Bir kısım aksi şeyler göstersen de düşüncesi değişmiyor. O algı gerçekten doğrudan ya da o genel kanı doğrunun kendisinden daha kuvvetli bir şey. Mesela ben de geçenlerde işte Messi ve Ronaldo'nun İsrail-Filistin konusundaki geçmişten bugüne belgeleriyle neler söylemişler, neler yapmışlar yazdım alt alta. Yorumda katmadım açıkçası. Ama yani insanların bazılarında tamam fikirleri değişti ama bazıları onu görmesine rağmen, okumasına rağmen yok diyor, öyle değil diyebiliyor. Yani o kanı o doğrulardan daha güçlü. Bu da insani bir şey bu arada. İnsanlar, ben de algılara kapılıyoruz. Hani Berke ile ilgili şu an benim de algım iyi ama doğru mu bilmiyorum mesela. Bunu bilmek için de araştırmak lazım. Ve insanlar da araştırmıyorlar. Okuyorlar. Messi ve Arjantin kullanıyor. Kafasında da birkaç örnek var. Aa tamam diyor. Onunla örtüşünce doğrusu ne diye bakmıyor. Buna çok da bakılacak bir şey de değil bu arada. Bu araştıracak bir şey değil. Perde arkasında gerçekten kullanıyor da olabilir. Ama Messi Ronaldo örneğinde mesela bu algıyı araştırarak değiştirebilirsin aslında istesen. Ama insanlar uğraşmıyorlar yani. Niye uğraşsın ki bir de? Bunu değiştirmek için. Adam onunla mutlu zaten. Yani Ronaldo için kafasında bir şablon var. Ona oturuyor. Adam niye bunu bozsun ki araştırıp? Kendi dezavantajına çünkü. Zorlanacak. Ronaldo'nun algısı değişecek kafasında. O yüzden önüne düşse bile bakmıyor. Baksa bile değiştirmemeyi tercih ediyor.
0: Fenerbahçe'de nasıl kaleci tartışması yapılıyor anlamış değilim demiş. Samsun'dan Muharrem. Ederson varsa Ederson oynar diye düşünüyorum. Vallahi biz de öyle düşünüyorduk ama işte az önce Mert'in anlattığı gibi bu şeylerle de mücadele etmek kolay değil. Yani bakış açıları, ondan sonra yerleşmiş fikirler bir anda böyle insanlara işliyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte Ederson hata yaptı diye Ederson'un eşine, ailesine, kendine küfürler edenler. Hatırlayın hangi Fenerbahçe geçen sene değil mi?
1: Derbide.
0: Fenerbahçeli dört taraftar sırf Ederson'u küfretmek için tribün değiştirmiş.
1: Evet, tespit
0: onlar
1: edildi.
0: Kameralarla tespit edildi. Hı hı. Yani hani işin gücün yok. Maçtan sonra mutsuzsun. Tribün değiştiriyorsun. Gidiyorsun Ederson'un yanına kadar. Ederson'u küfür ediyorsun. Ondan sonra zaten hani oyuncuların, ben hep söylüyorum, bir aidiyet geliştirmesi çok zor. Yani oyuncuya o parayı verseniz de her şey para değil. Oyuncu ondan sonra öyle mi tamam deyip işi çok bence safsaklayabilir ya.
1: Zaten son derbide değil miydi kırmızı kart gördü Ederson'un göz göre göre. Hmm. Yani orada zaten bağlar koptu. Gelecek sezon olmaz
0: dedik.
1: Sen daha güçlü dedin. Evet, ben evet. De çok karşı çıkmadım. Oradan şimdi kalması bir bence haber değeri taşır Ederson'u. Yani oradan tekrar Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olursa büyük bir olay olur. Yani çoğu kişinin beklemediği bir şeydi çünkü. Sözleşmesi daha yeni yapılmış olsa ve çok da maliyetli de olsa herkes bir şekilde o gözü alınır. Ederson gönderilir diyordu. Ederson da gitmek ister deniyordu. Ama ilginçtir. Ake'nin transferinde de güya çok olumlu şeyler söylemiş mesela. Değil mi? Bir de o da onu da hep söylüyor.
0: İşte mesela o da PR çalışması olabilir.
1: Ha, Ederson'un kalması için.
0: Evet.
1: Olabilir.
0: Ya ben Ederson'un geçen sene yaşadıklarından sonra çok olumlu bir tablo çizeceğini hiç zannetmiyorum.
1: Ben de. Yani yönetim ne diyebilir de Ederson'un bu algısını değiştirebilir? Hadi taraftan algısı var Ederson'la ilgili. Ederson'un Türkiye ile ilgili belki taraftarla ilgili bir algısı var. Onu değişmesi için çok zor.
0: Şey
1: çok
0: demiş olabilir.
1: Şey olması lazım.
0: Kulüple ilgili şeyler söylemiş olabilir de. Ama taraftarla ilgili iyi bir şey söyledim. Zannetmiyorum ben.
1: İşler kötü giderse yandın. Yani, eşine yani, kadar hani. Hakaret edebilirler demiştir.
0: Aynen. Hani. Ya kendinizin yerine koyun ya. Size küfür edilse gittiğiniz bir yerde. Ondan sonra eşinize küfredilse, ondan sonra o yerle ilgili size soru sorulsa. Yani siz çok iyi der misiniz? demezsin.
1: Yani Fenerbahçe kulübünü översin, tamam. Tesisleri översin.
0: Ha, aynen. İmkanları iyi dersin. Dersin. Sözleşme mi dersin?
1: Parasını översin.
0: Yani şehir güzel dersin de hani taraftarla ilgili bir şey söylemezsin. Kusura Mümkün bakmayın
1: değil.
0: Yani.
1: O kadar değil canım.
0: O kadar aynen. Değil aynen.
1: Yabancı bir adam zaten hani bir sene gelmiş. Niye ölsün ki? Bu yaşadıklarından sonra yani.
0: O yüzden okuduğumda ben onu algı çalışması diye düşündüm. Hı-hı. Ederson Dumaj ile alakalı olarak.
1: Olabilir.
0: Yani, genelde. Bakalım o konuda Fenerbahçe'nin hani çözeceği bir konu mutlaka. Sezon başlamadan Fenerbahçe onu çözecektir.
1: Galiba 2-3 gündür antrenmanlardaymış Ali abi. Dinleyicilerimiz yazmıştı.
0: 2-3 gündür mü?
1: 2 gün önceden bir fotoğraf gördüm Twitter'da. Şimdi baktım da.
0: Emre Öztekin, Ali abi acı ama gerçek, bir daha Arjantin Dünya Kupası'nı final göremez demiş. Vallahi olabilir. Şimdi bu takımdan Messi ayrılacak. Messi ayrıldıktan sonra tekrar bir yapılanma. O yapılanmada bu kadro yeterli olur mu? Liderliğini kim alır? Bir sürü şey var Arjantin'le alakalı olarak. Ama Arjantin'in de özelliği işte çok iyi futbolcular çıkarabilmesi. Yani Mert'le konuşmuştuk Dünya Kupası sırasında. Hani bir ara bu takımda işte Carlos Tevez'lerden tutun Higuen'lere kadar.
1: Di Maria.
0: Sonra Di Maria'ya kadar. İşte Lautaro Martinez'inden al. Yani başka insan aklına gelmiyor.
1: Orta sahada Mascherano vardı.
0: Agüero'su. Hani çok çok iyi oyuncular çıkartabiliyorlar. Ama zamanında da işte Sebastian Veron'lu kadrolar pek başarılı olamamıştı. Olabilir yani bu hani çok garip olmaz ama bir daha Dünya Kupası final göremez. Çok iddialı Arjantin.
1: Şu ana kadar hani 2014, 22, 26 3 final. Mesela Brezilya 2002'den sonra değil mi? Hiç final göremedi Dünya Kupası'nda.
0: Sen söyledin kaç... Kaçtan sonra bütün yarı final 1978'den sonraki finallerin yarısında Arjantin var demedim.
1: Arjantin var.
0: Acayip yani, bir istatistik.
1: Ben yani. Karşıma almazdım Messi gitse de. Arjantin finale çıkamaz demezdim.
0: Küfür edenleri bulursun, özür dilettirirsin demiş İhsan İntepe.
1: Yani tribündekileri bulup diletirsin 4 kişi de sosyal medyadaki binler, yüzler neyse artık sayısı onları tek tek nasıl yapacaksın?
0: Aynen. Kolay değil. Şimdi programın da sonuna gelmişiz. Az önce söylediğimiz bu küçümsemeyle alakalı olarak Ali Yerim unutuyor. TFF'nin başındaki kişi ne demişti diye birkaç mesaj gelmiş. TRT'deki yorumcuları eleştirenler de olmuş o konuyla alakalı olarak. TRT'deki kelli felli adamlar şu kanguruları yenelim de sonraki maça bakalım dedi. İşte Mert'in söylediği gibi yani bu hangi cümleleri kurduğunuz, üslubunuz bunlar önemli.
1: Yani biz de küçümsüyoruz o zaman kağıt üzerinde ama doğru yapıyoruz sonuçta. Biz daha yetenekli oyunculardan, yıldız oyunculardan kurulu bir takımız. Biz kendimizi daha büyük görüyoruz. Daha büyük gördüğümüz için rakibi de küçük görüyoruz. Aslında burada bir şey yok ama kullandığın dil orada belirleyici. Üç atarız, beş atarız, çantada keklik demek başka. Biz favoriyiz, daha iddialıyız yani, demek.
0: Normalde bu maçı farklı. Kazanırız demek.
1: Kazanmamız lazım demek. Aynen. Demek ayrı şeyler.
0: Aynen öyle. Evet, bugün Şampiyonlar Ligi'nde saat 19 itibariyle ikinci eleme turundaki karşılaşmalar başlayacak. Fenerbahçe saat 21'de sahaya çıkacak. Maçı TV 100 yayınlayacak, onu hatırlatalım. Bir aksilik olmazsa biz de karşılaşma izleyip yarın sabah Mert'le bu mücadeleyle başlayacağız. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yarın Başakşehir, Perşembe günü de Beşiktaş Avrupa Kupalarında bu hafta sahaya çıkacak Türk takımları. Herkese teşekkür ediyoruz. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
9: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle beraber futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
10: Merhaba, hoş bulduk herkese, iyi günler.
9: Evet, yine sıcak bir yaz gününde stüdyoda buluştuk. Neyse ki burada klima var.
10: Serin, serin burası, serin. Sen biraz koşturup geldin galiba.
9: Yok, vallahi yukarıda çay içiyordum.
10: Ha.
9: Koşturup gelmedim de biraz kilo fazlası var ve malum yüksekliğim falan beni biraz yıpratıyor.
10: Seni yıpratmış, evet, belli.
9: Anlaşılıyor değil mi?
10: Ben erken geldim buraya çünkü burası serin. Evet. Stüdyo ortama. Daha rahat oldu benim için.
9: Allah'tan akşam 6'ya kadar inşallah biz çıkana kadar biraz serinlemiş olur. Zorlanıyorum, olur, gerçekten zorlanıyorum. Olur,
10: tabii.
9: Evet, gündemle başlayalım. Dün Dünya Kupası finalini konuşmuştunuz ama hazır bulmuşken, yani tatmin etti mi seni?
10: Final beni tatmin etmedi.
9: Arjantin'den ötürü galiba.
10: Ya Arjantin bence, ya şimdi herkes Arjantin'i kötülüyor. Tamam, Arjantin kötüydü ama İspanya'da oynatmadı be. Bunu da sanki kabul etmek lazım. Yani İspanya Fransa maçıyla beraber vidaları sıktı. O ana kadar zaten biz iyi takımız, bir şekilde ihtiyacımız olan seviyede oynayalım da geldi. Fransa maçı gösterdi ki İspanya buradaki en iyi takım. Final gösterdi ki İspanya buradaki en iyi takım. Yani gerçekten de kupayı hak ettiler. Yani orta sahadan bile şut atamadın İspanya kalesine.
9: 90 dakika hiç.
10: Yani 117'ye kadar şut atamadın.
9: Şaşırtıcı oldu. Ben Arjantin'in bu kadar silmesini beklemiyordum.
10: Ben maçı hani 120 dakika savunalım da penaltılarla kupayı alalım muhabbeti yaptığını düşünmüyorum Scaloni'nin. Yani onlar da oynamaya çalıştı. Ama karşılarında öyle bir takım vardı ki yani sanki 11 değil 15 kişi oynuyor. Öyle bir saha parselizasyonu var. Yani topu ileriye taşıyamıyorsun. Seni baskı yapmaya çalışıyorsun.
9: Kırıyorlar.
10: Yani buna izin vermeyen bir İspanya vardı. Arjantin'de yani gücü bu kadardı diyelim.
9: Peki bir kıyas yapsan abi, 2010'da şampiyon olan İspanya kadrosu ya da futbolumu daha önde görürsün, yoksa 2026 bu son şampiyon İspanya'yı mı?
10: Ya 2010 bence kadro ve yıldız topluluğu olarak daha öndeydi gibi geliyor bana.
9: Oyun olarak?
10: 2010 diyorum sanki yine de.
9: Bakalım, bu sıcağı sıcağına belki tam tesir olmamıştır ama ilerleyen yıllarda
10: şimdi
9: bu jenerasyon.
10: 10 bizi çok etkilemişti ya.
9: İlk şampiyonluktu Del Bosque ile birlikte.
10: Evet. Şimdi tabii tam olarak hatırlamıyorum. 16 yıl da geçti üstünden.
9: Tabii.
10: Ama o hani biraz insanları etkilediği için 2010 diyebilirler. Yani benim de aklımda 2010 evet iyi geldi. Ama şimdi buraya da bakıyorum. Bir tane gol yemişsin yani. Dünya Kupası'nda şampiyon olmuşsun bir gol yiyerek. Onu da Belçika'da Decathlon'a atmış sana. İşte Fransa gol atamamış. Çok iyi takım, çok iyi kadro diyoruz.
9: Top oynatmamışsın.
10: İşte Arjantin son dünya şampiyonu diyoruz. Kalene gelmemiş, gelememiş. Yani 2010 çok iyi takımdı ama bu takımın da çok genç oyuncuları var. Uzun yıllar götürecek gibi Avrupa'da, dünyada. Ya öyle bir görüntü var. De La Fuente ile beraber ben İspanya'nın başka kupalarda kazanabileceğini düşünüyorum şahsen.
9: Zaten biliyorsun, burayı Euro 2024'e alarak gelmişlerdi ve dediğin gibi kadronun bazı oyuncuları, işte golü atan Ferran Torres, Yamal olsun, çok genç oyuncular var. Kubarsi, Gavi, Pedri çok bu turnuvada bir şey yapmasa da.
10: Evet, yani bir Dünya Kupası daha alır mı bu takım? Yani şu oyunun önüne geçebilecek. Şimdi Fransa diyorduk en iyi takım kadro olarak.
9: Mahvettiler.
10: Yani Fransa hiçbir şey yapamadı işte. Arjantin finalde şut atamadı. Yani bu takımın şimdi Avrupa'da kim zorlayabilir? Bir rakibi olabilir mi? İşte Brezilya'ya bakıyorsun. Hali ortada.
9: Bitap.
10: Yani İtalya yok. Almanya yok. Yani bu takımın önü açık gibi yani. 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonluğu daha, 4 yıl sonra bir dünya şampiyonluğu daha gelebilir. Öyle bir görüntü var.
9: İtalya'da da şey vardı bu arada, görmüşken haberi de araya eleştirelim. Pep Guardiola'nın takımın başına getirilmek istendiği, Maldini'nin bu konuda kendisine bir teklif sunduğu konuşuluyor. Tabii olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek ama diğer adaylar da Conte ve Pirlo. Hadi düzeltiyorum, Mancini ve Pirlo olarak ön plana çıkmış.
10: Evet, yani Conte bir anda Maldini devre dışı bıraktı.
9: Neden acaba?
10: Onu ben anlayamadım. Conte bir numaralı aday gibi görünüyordu. Ama Maldini geldikten sonra Maldini Mancini'yi biraz daha öne koydu. Hatta Pirlo'yu Mancini'nin de önüne koydu.
9: Yanlış işler.
10: Ben onu anlayamadım. Şimdi Mancini Avrupa şampiyonu yaptı bu takımı. Pirlo neye göre Mancini'nin önünde mesela?
9: Karagümrük dönemine göre.
10: Karagümrük'ten çok etkilenmiş o dönemden Maldini. Orayı ben anlayamadım. Yani muhtemelen ikili ilişkiler devreye girdi diye
9: nepotizm
10: düşünüyorum.
9: Nepotizm mi?
10: Nepotizm olabilir. Çünkü Mancini varken Pirlo'nun esamesi okunmaması lazım.
9: Bence Conte varsa Conte de Mancini'nin önünde olabilir bu arada.
10: Conte Mancini'nin önünde olabilir ama hani Conte'nin oyuncularla problem yaşaması, sık sık problem yaşayan bir teknik direktör olması nedeniyle belki Maldini'nin mesafeli davranabileceğini kabul edebilirim. Ama Mancini'de böyle bir şey de olmadı. Yani Mancini Avrupa şampiyonu yaptı. Şimdi Pirlo'nun hepsinin önünde olması bana çok anlamsız geliyor.
9: Sonda olması lazım.
10: En sonda olması lazım.
9: Tartışılabilir olması lazım.
10: Ha, Pep'i koyabilirsin. Pep kabul eder mi bilmiyorum bir milli takım çalıştırmayı.
9: Malzeme sıkıntılı bence. Milli takım çalıştırır ama İtalya olacağını zannetmiyorum. Bu mikrofonu da bir yağlamak lazım bu arada. Bilmiyorum yayına gidiyorum ama.
10: Evet. Bu mikrofonda ne zaman ben de oraya otursam sıkıntı var ses konusu.
9: Ben bir de sabitleyemiyorum. Hani uzun süre yaptığımız için sürekli oradan oraya oynuyorum. Mikrofonu oynatınca sürekli bir şey. Reklam haricinde yapmayacağım artık. Karar verdim şu an.
10: Bir de herkesin oturma tarzı da farklı. Yüksekliği de farklı.
9: Tabii ben sandalye en dipte çünkü öteki türlü beni çok rahatsız ediyor.
10: O yüzden ayarlamak gerekiyor. Şimdi ya ben Guardiola tabii ki iyi bir teknik direktör ama ya milli takım deneyimi şu ana kadar yok.
9: Sıra onda sanki ama.
10: O yüzden de onda olabilir. O yüzden de ben sanki hani Conte Maldini, Conte Mancini ikilisinden birini seçerim gibi geliyor.
9: Ben Conte'yi seçerdim. Hani burada oyuncu ilişkileri problemli ama burada şey var. Hani çok birbirini yıpratan ilişkilerde biraz zaman tanıman gerekir ya, ara verirsin falan. Bu milli takım işinin part part olması, oyuncularla sürekli birbirini yıpratmayacak olması faydalı olabilir.
10: Yani o da olabilir, evet. Yani dediğin de doğru.
9: Uzak mesafe ilişkisi.
10: Ama bir, ya bilmiyorum, hani Mancini'ye de bir sempatim var. Conte'nin de biraz sıkıntılı bir teknik direktör olabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Yani ben Mancini'yi koyarım öne. Sen Conte'yi koydun, saygı duyarım ama ben iki teknik direktörü getir aynı fiyat, ben Mancini derim. Milli ya, takım için. Lig için Conte derim.
9: Conte'nin sıkıntılı olduğunu ben de farkındayım da abi. Şu İtalya milli takımının son görüntüsünü oyunculara biraz sıkıntı yaratacak biri lazım. Fazla rahat geldiler bana, çok hoşuma gitmedi. Mesela Bosna maçı. 10 kişi Bosna'yı yenemedi.
10: İşte Gattuso İtalya'yı terk ederim demişti. Ne oldu? İtalya'da kaldı.
9: Bir de Lazio'ya gitti. Bir de büyük takım çalıştı ya.
10: Yani büyük konuşmamak lazım. Büyük lokmaya büyük konuşma.
9: Bu geçmiş Milan kadrosundaki oyunculara karşı İtalya Futbol Federasyonu'nun bir zaafı var. Pirlo ismi de oraya geldi mesela. Yani evet. Filippo Inzaghi de mesela bir noktada gelebilir. O da biliyorsun İtalyan futbolunun İsmet Taşdemir'i oldu. Sürekli ikincilikten takım çıkartıp orada kalıyor. İşte geçen sene... Kimi çıkarttı? Pisa'yı çıkarttı, devam etti. Palermo'yu az daha çıkartıyordu, ucundan döndü falan. Misyon edindi mesela, o da denenebilir.
10: Onun kendine göre dediğin gibi bir misyonu var. Serie A niye istemiyor ya da istiyor da bir teklif mi yok, cazip bir teklif mi yok onu bilemiyorum. Kulüpler niye devam etmiyor mesela onunla?
9: Şimdi açık konuşayım abi, yani o kadar takımı Serie A'ya çıkartmış bir hocanın ben Gattuso'dan daha kötü olduğunu düşünmüyorum ya.
10: Değil mi? Ya bir şans verilmeli diye düşünüyorum hadi. Lazio gibi büyük bir takımdan değil de mesela orta sıra bir takımdan.
9: Ya abi Gattuso'nun menajeri bende olsa bak, bugüne kadar Valencia dönemi karavana, Marsilya dönemi karavana, milli takım dönemi karavana, Hajduk Split 1'e karavana. Yani buradan bizi dinliyorsa Ali abi kusura bakmasın ama Gattuso'nun menajeri bende olsa beni ertesi gün elimden tutup ESPN Amerika'ya götürüyor. Eminim yani.
10: Öyle bir menajer.
9: Öyle bir menajer.
10: Ayarlayalım sana.
9: Yani ilginç, özledik ama İtalya'yı.
10: Ya İtalya tabii ki, yani İtalya'nın olması lazım büyük turnuvalarda. İtalya'nın, Almanya'nın mutlaka her turnuvada ve bir şeyler yapması da lazım. Almanya'da bir şey yapmadı.
9: Seninle hiç konuşmamıştık. Klopp hamlesi için de düşünürsün. Almanya'da artık oraya hak eden kişi orada diyebilir miyiz?
10: Ya mesela şu ana kadar hak etmeyenler oturdu diyemem. Bu büyük bir konuşma olur.
9: Flick hak ediyordu mesela. Nagelsmann bence biraz soru işareti.
10: Nagelsmann'da soru işareti vardı. Ama Jürgen Klopp orayı doldurur yani. Yani o koltuk için tartışmasız bir isim yani. Kimse ya niye Klopp geldi demez. Ne Almanya'da der, ne Avrupa'da der, ne bir futbolcu der. Klopp oranın bence sahibi zaten. Yani olması gereken kişiydi. Doğru bir tercih ama şöyle baktığımızda İtalya'da da hala bir belirsizlik olduğunu görüyoruz. Yani İtalya'nın da net bir hamle yapması lazım artık oraya.
9: Vallahi
10: Montella
9: bakalım.
10: Olabilir mesela. Montella'yı gönderelim.
9: Çok üzülürüz abi ama İtalya'ya. Yani. Ben yıkılırım.
10: Sen seviyor musun Montella'yı?
9: Hastasıyım.
10: Ya bilmiyorum.

0: Ben 4-6-0'a bayılıyorum abi. Yani çok teknik oyuncuların varsa top rakipte kalsın. Boş kaloriye gerek yok. Atar koşarsın lazım olursa. Mesela Paraguay'a karşı top alıp ne yapacaksın ki? Aldın mı bak saçmalıyorsun yani.
1: Aynen.
0: Adam aslında işi biliyor. Sadece uygulamada biraz sıkıntı.
1: Uygulamada sıkıntı var.
0: Tabii bunlar espri çok. Kendisinin kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum ama oyun sistemi bence bize çok hitap etmiyor.
1: Ya bulsaydı net bir
0: 9.
1: santrafor 9 bence kullanırdı ama bulamadı. O da elindeki kadroya göre, yani teknik direktörlük de böyle bir şeydir. Elindeki oyuncu kalitesine göre bir oyun planı belirlersin. Ben teknik direktörlüğü konusunda bir soru işareti görmüyorum ama Dünya Kupası tecrübesi olmaması, bizim oyuncularımızın da hani oradaki o sertliğe, adanmışlığa, ki her takımda bu adanmışlığı gördük, bizim takım hariç.
0: Evet.
1: Yani o eksikliği çok net bir şekilde hissettik bence.
0: Abi grupta ne tatlarız dediğimiz Paraguay çiğ çiğ adamıyordu ya. Biz podcast çekiyorduk şeyden önce bizim oyuncular.
1: Evet, o
0: Yani...
1: podcastler de yalan oldu. Elinde patladı biriyim.
0: Ratinglerini merak ediyorum. Kısa bir reklamımız varmış. Ona gidelim istersen sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Orada İtalya'ya Montella olur mu demiştin. Olsa fena olmaz ama şu anda adaylar arasında yok. En azından bunu söyleyebiliriz.
1: Montella kaldı bizde de, o sular duruldu zaten. Yani o eleştiriler tamam ilk bir hafta devam etti ama şu anda herkes artık lige döndü, transferlere döndü. Türkiye'de de milli takım dönemi kapandı.
0: Yani öyle gözüküyor. Bu arada Avrupa'da da böyle genel değişikliklerden bahsetmişken Zidane dönemi başlıyor Fransa milli takımda. Şimdi Jürgen Klopp Almanya, çok iyi bir İspanya. Zidane'lı Fransa ve biraz daha gelişim beklediğimiz
1: Almanya
0: İtalyan
1: var,
0: futbolu
1: İtalya
0: var.
1: var. Şimdi İngiltere devam edecek mi Tuchel'le? Bir soru işareti. O yarı final performansı herkeste bir soru işareti ama devam edecek gibi görünüyor.
0: 60 yıl sonra ilk üçe girmeyi başardılar. Bence bir kredisi var sanki.
1: Ama o yarı finalde de affedilmez bir hata bence. Yani Arjantin karşısında sen tamam skoru korumaya 20 metreye çekilmezsin ya. 40 metrede bari
0: Bir de
1: savunmaya
0: o
1: bir.
0: kilidi açacak oyuncular var Arjantin'de abi. Mantıklı bir metot değil sanki.
1: Çok yanlış bir stratejiydi diye düşünüyorum. Yani orada da bayağı bir, yani yüksek perdeden eleştiri vardı açıkçası Tühele, ama o da kalacak gibi görünüyor. Belli olmaz ama İngiltere'de hiç belli olmuyor. Yani tam sular duruldu dediğin anda pat aynı slot gidebiliyor. Bir anda bu tarz değişiklikler olabiliyor İngiltere'de. Pek belli olmuyor bu işler.
0: Ben bu arada şeyden çok hoşlanmıyorum abi. Bu doğru ya da değildir. Tabii ki subjektif bir şey ama bir milli takımı yabancı bir hocanın çalıştırması, İngiltere'nin durumu, bizim durumumuz ya da ne bileyim işte İtalya'da Guardiola isminin masaya gelmesi. Bunlar çok kıymetli hocalar ama
1: Brezilya'ya İtalyan
0: Ancelotti
1: çalıştırıyor.
0: mesela.
1: Yani demek ki böyle bir akım var dünyada. Kabul etmek lazım ama şimdi özellikle İngiltere için hani futbolu biz bulduk diyorlar ama teknik direktörleri bir Alman. Ya bu bir sıkıntı olabilir. Yani ben bir İngiliz olsam ya derim ki bir İngiliz çalıştırsın. Bir Alman
0: Hoca da
1: çalıştırmayana.
0: yok bu arada abi. Top 6 takımlarında da yok mesela
1: Yok
0: İngiliz.
1: yani evet.
0: Senelerce
1: Ya ben
0: Gareth
1: karşı
0: Southgate izleti
1: değilim,
0: vardı.
1: yabancı çalıştırabilir. O yönde benim bir sıkıntım yok şahsen.
0: Ya burada bakıyorum abi. Tarih boyunca başarılı takımların hepsine kendi ulusal çapta hocaları var ama işte. Mesela İspanya'da De La Fuente'den bahsediyorsun. 2022'de Scaloni orada. 18'de Didier Deschamps orada. 14'te işte Joachim Löw'le birlikte Almanya kazanmıştı. Öncesinde Del Bosque. Öncesinde İtalya yine İtalyan bir hocayla kazanmıştı. Bu hep
1: Tesadüf
0: böyle.
1: mü yoksa böyle olması mı gerekiyor acaba?
0: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
1: İşte bizde kim çalıştıracak mesela şu dakikadan sonra? Mesela diyelim bir Türk gelecek Montella'nın yerine.
0: Okan Buruk.
1: Kamburg gider mi?
0: Bir
1: İster
0: noktada,
1: mi?
0: bir noktada.
1: Bir
0: Ya şu an
1: noktada.
0: her şey yolunda tabii ki ama bir gün Galatasaray'dan ayrılmış olursa ben net oraya konulacak ismin Okan Buruk olduğunu düşünüyorum.
1: Şu anda bir numaralı aday öyle görünüyor. Kamburg gibi görünüyor. İşte Abdullah Avcı var.
0: Denendi daha önce.
1: Denendi olmadı. İşte Ersun Yanal vardı. Bizi istatistiğe boğardı. Hatırlar mısın o günleri sen?
0: Maalesef.
1: İstatistik kasardı hep. O da olmadı. Yani
0: Onu Montella'da denedi abi. İki maçta 65 şut attık falan diye bir
1: boş
0: açıklaması var
1: şutlar
0: biliyorsun.
1: evet. 60-62 şut atmışız. Baktığımızda evet yani Okan Buruk dışında değerli bir teknik direktör kim olabilir?
0: Aykut Kocaman olabilir mi? Bir...
1: Aykut Kocaman olabilir bak. Olur bence. Yakışır da.
0: Genel bir turnuva hocası
1: Aykut
0: şeyi
1: Kocaman'a
0: var,
1: yakışır.
0: karakteri var.
1: Evet, yakışır.
0: Peki
1: Ama
0: bu
1: Aykut Hoca da kendini çok, yani Fenerbahçe olmazsa
0: kıza çekti.
1: kıza çekti yani. Fena illa ki Fenerbahçe olacak. Ya bence çalıştırması lazım. Bu takım çalıştırması lazım.
0: Arayı fazla açtı bence
1: Çok
0: de.
1: açtı, evet. Yani ne kadar gündemi dışarıdan takip edersen et, işin olmaktan çıkarsa bir işte meslek diyelim ya da bir işte hobi diyelim ne, işin olmaktan çıkarsa uzak kalıyorsun.
0: Doğal olarak.
1: Doğal olarak uzak kalıyorsun. Yani işin içinde olman lazım bir şekilde. Aykut Kocaman'ın yani ben çok iyi takip ediyorum dese bile uzak kaldığı her yıl teknik direktörlük becerileri konusunda kendini geriye ettiğini düşünüyorum.
0: Olabilir. Burada Ersun Yanal'ın istatistik örneğinden bahsedince mesela şimdi Almanya'dan da bahsettik Nagelsmann örneğinden. Bu teknik direktörlük işi abi sence bu beyaz yaka kafasında işte Tedesco gibi Nagelsmann gibi akademi mezunu hocalarla mı daha başarılı yoksa futbolun içinden gelen eski futbolcular vesaire daha mı başarılı oluyor?
1: Bence bir harman lazım ya sanki orada. Çünkü işin akademi kısmı da önemli. Bence matematik bilmek de önemli. Çünkü orada yaklaşık 6,5 dönümlük bir araziyi en iyi verimle nasıl kullanacağın büyük ölçüde biraz da matematiğe, fiziğe bağlı. Biraz biyolojiye bağlı, insan biyolojisine bağlı. Bunu bence yani eğitimi de olmalı, saha içinden de gelmenin avantajını da kullanmalı bence teknik direktör. Yani ben tamam saha içinden geldim ama işte sırf işte Sergen Yalçın gibi koş koşla bu iş olmuyor.
0: Yok.
1: Yani işin akademisini bilmen lazım. O 6,5 dönemi nasıl kullanacağını bilmen lazım. İnsan psikolojisini bilmen lazım. Birçok oyuncuyu mesela Beşiktaş'tan gönderen teknik direktör oldu. Sonunda kendi de gitti. Belki Sergen Yalçın tercih olmasaydı belki de Rafa Silva şu anda hala Beşiktaş'ın kadrosundaki isimlerden biri olacaktı.
0: Şu anki kadroda da fecaat olurdu bu arada.
1: Çok iyi olurdu. Yani şu anki kadroda. O yüzden yani sanki İkisi de değil bir harman gerekir.
0: Guardiola gibi mesela.
1: Guardiola olur, Nuri Şahin olur.
0: Nuri Şahin'i milli takıma düşünür müydün? Bak güzel bir isim.
1: Şu an için erken olduğunu düşünüyorum.
0: Katılırım. İlerleyen erken. Dönemde.
1: Olabilir. İlerleyen dönemde düşünebilirim.
0: Dilersen birkaç mesaj bakalım. Mesajlar da hızla geliyor. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gündemine gireceğiz. Eleme turu maçları da başlıyor bu arada.
1: Evet.
0: İyi yayınlar Burak Bey. Hoş geldiniz. İspanya'nın golünde Messi adamı kovalamıyor. Doğru mu gördüm? Kovalasa belki de gol olmayacak. Ferran Torres çok net bir pozisyonda kaldı ama bölünebilecek bir pozisyon değil ya sanki.
1: Kovalamayan Messi miydi orada?
0: Ben ona hiç dikkat etmedim, yalan söylemiyorum.
1: Ben de dikkat etmedim. Bir oyuncu işte çorabını düzeltirken Ferran topa vuruyor. O oyuncu Messi değil diye görüyorum ben. Messi değil, başka bir oyuncu. Ama takip etseydi de zaten oyuncu kopmuştu o
0: net
1: takipçisinden
0: pozisyon.
1: Yani net bir pozisyonu. Ha şu var, Arjantinli oyuncu son anda Nico Williams'ı itiyor topa ulaşamasın diye. İttiği için daha iyi konumda geriye pasını verebiliyor mesela, onu söyleyebilirim. Değil mi? Yani topun daha fazla önüne gidiyor ve kafayla da geriye indirebiliyor. Belki bu söylenebilir. Eğer o itme olmasa belki de bu denli rahat indiremeyecek Ferran'a.
0: Ferran Torres için ne söylersin abi? Onu da konumlandıramıyorum. Çok iyi bir futbolcu mu bence değil. Çok kötü bir futbolcu da değil. Tam düzeyini çözemedim ben onun. City döneminden bu yana söylüyorum bu arada.
1: İspanya milli takımının öyle bir oyunu var ki bazı oyuncuları al oradan çıkar. Başka bir takıma koy olmaz. Ya da Barcelona'dan çıkar. O mesela Kubarsi'yi çıkar. Türkiye'de bir takıma koy. Olmayabilir. Olmama ihtimali yüksek. Çünkü orada herkes birbirinin oyununu ezberlemiş durumda. Bu tarz örnekleri çok gördük dünya futbolunda. O yüzden Ferran Torres al mesela şu anda örnek veriyorum. İşte kime? Beşiktaş'a koy. Olur mu? Kabul eder misin mesela bir Beşiktaş taraftarı olarak?
0: Ederim. Olur mu bilmiyorum ama ederim.
1: Ferran Torres. Evet.
0: Olacağından değil.
1: Olmayabilir ama.
0: Olmayabilir tabii.
1: Tutmayabilir Ferran Torres Beşiktaş'ta. Ne bileyim Galatasaray'da.
0: Ya mesela Salah'ın yerine sağ kenara biliyorsun aslında şu an santrfor oyuna bakma şeydi. Manchester City'si Valencia'da falan sağ kenar oynuyordu mesela. O yüzden isterim.
1: Olabilir.
0: Tabii. Allah söyletti diyeceğim de oyuncu PSG'ye gidiyor.
1: Çok
0: ya.
1: Zor.
0: Bu sefer yani olayı bu yönden yorumlayamayacağım.
1: Benzer futbol oynayan bir takıma gidiyor.
0: Evet.
1: Ya o açıdan orada tutar diyebiliriz yani rahatlıkla.
0: Orada tutar ben evet. Tam konumlandıramadığım bir oyuncu. Erhan ben İstanbul'dan Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Galatasaray transferde neden bu kadar geç kalıyor? Eksik bölgeler belli olacak. Transferi niye son güne bırakılıyor? Kampa geç dahil ediliyor oyuncular demiş.
1: Bu Galatasaray'ın DNA'sında var yani. Galatasaray hep son güne bırakır transferleri. Son yıllarda baktığınızda bir tek geçen sene Sané'yi erken aldılar. Sané'yi erken almalarının nedeni de Fenerbahçe'nin devreye girmesiydi. Yani Fenerbahçe de çok zorluyordu. Yoksa Fenerbahçe devreye girmemiş olsaydı orada muhtemelen Sané'de Eylül'de falan gelirdi Galatasaray'a.
0: Bir de
1: yani
0: Avrupa'da
1: kulübün yaklaşımı bu, bilmiyorum, bence de yanlış. Ama kulüp böyle çalışıyor Galatasaray.
0: Abi büyük ölçüde oturmuş bir kadro var. Avrupa'da eleme oynama telaşesi yok. Acele etmesine aslında çok gerek yok bence. Oyuncu kalmadı diyeceksin ama illaki bulursun.
1: İşte şimdi şöyle, geçen sene mesela illaki bulursun da 20 alacağın Uğurcan'ı belki 30 almak zorunda kaldın.
0: Mesela.
1: Şimdi öyle handikaplar yaşayabilirsin. Gün azaldıkça, çünkü takımların hepsi kampa girdi. Dünya Kupası oynayan oyuncular hariç ya da işte yarı final, çeyrek final oynayanlar hariç herkes kampta değil mi şu anda? Tüm dünya, tüm Avrupa'daki oyuncular kampa girdiler. Şimdi kampta teknik direktörünün gözüne girmeye çalışan bir oyuncu, teknik direktör ne yapıyor? Diyor ki ben kadromu artık şekillendirmeye başlayacağım. Şimdi o oyuncu teknik direktörün gözünde gelecek sene kullanılacak oyuncuysa senin alman zorlaşır her geçen gün.
0: Ne tabii. Atıl kalması lazım.
1: Yani atıl kalı kalan bir oyuncuya gitmen lazım. Şimdi Galatasaray'ın istediği isimler kim? İşte Bruno Fernandes'ler. İşte imkansız gibi görünen Odegaard atıyorum. Şimdi bu tarz oyuncuları erken bitirmen lazım ki o takımda işte Arsenal, ne bileyim United desin ki yani ben tamam bunu satıyorum ama yerine de oyuncu alabilirim. Şimdi zaman daraldığında sen bu oyuncuları alma ihtimalin daha da zorlaşıyor.
0: Bir de paraya ihtiyacı kalırsa. Olan kulüpler değil.
1: Bir de paraya ihtiyacı olan kulüpler değil. Şimdi Can'a gidiyorsun. Büyük ihtimalle Can'a ben yüksek bir para vereceklerini düşünüyorum. Çünkü kanatlarda eksik kalıyorsun. Aralı alman lazımdı bence. Aralı almaması büyük hata Galatasaray.
0: Orada Trabzonspor büyük iş yaptı.
1: Evet, büyük iş yaptı Trabzonspor. İşte Emin Bayram'ı almıyorsun. Türk oyuncu almıyorsun. Türk oyuncu alman lazım şimdi. Emin madem Türkiye'ye gelmeyi kabul etti yeniden.
0: Kendi oyuncu mu?
1: Kendi oyuncun. Senin alman gereken oyuncu Emin mesela. Onu da almıyorsun. Diyorsun ki tamam Başakşehir'e git. Aralı almıyorsun. Senin Barış'ın yedeği yokken.
0: Belki oynatacaksın da 10 numarada, bilemezsin ki.
1: Yani onu almıyorsun. Ya bilemiyorum, Galatasaray'ı ben anlamadım yönetimini. Ne düşündüklerini de bilmiyorum.
0: Finansal bir problem olma ihtimali var mıdır?
1: Ya şöyle, çok yüksek maaş vermek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Bir de 10+4'ün bu sene olmasa bile gelecek sene değişeceğini düşünüyorlar. O yüzden kiralıkla, en azından gençleri kiralıkla almayı düşünüyor Galatasaray. Hani tutmazsa da gelecek sene güvenebileceğim oyunculara gideyim diye düşünüyor. Çünkü genç oyuncular 30'dan aşağı genç oyuncu yok. İşte Ponomarenko'ya gidiyorsun 30. Ogochukwu'ya gidiyorsun 30. Da kapı açılıyor. Genç oyuncular böyle. 23 yaş altı. Onları da vermek istemiyor. Tutmama ihtimali var. Çünkü haklılar bu konuda, haklılar. Ben de olsam ben de kiralarım. Ama yani oyuncunun da adaptasyonu için, ne bileyim işte taraftar için, teknik direktör için ki kamp başladı 7 Temmuz'da. Aradan geçen neredeyse 2 hafta var.
0: Tam 15 gün.
1: 15 gün var şimdi. Ben bir hareketin olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani ben bu kadar beklemem ama kulüp DNA'sına işlendi bu son yıllarda.
0: Allah'tan şey durumu yok abi. Büyük ölçüde hazır bir kadro olduğu için çok hani Beşiktaş gibi mesela 6-7 tane takviye ihtiyaçları yok.
1: Ya şöyle, şimdi orada da hep yabancıya gittikleri için şimdi Aral'ı kaçırıyorsun, Emin'i kaçırıyorsun. Yani bu tarz, bu oyuncuların ikisine de senin ihtiyacın var. Şimdi Trabzonspor çok iyi iş yaptı, Başakşehir iyi iş yaptı. Bunları bir şey demiyorum. Ben Galatasaray sorusu geldiği için oradan cevap veriyorum. Ben Galatasaray'da eksik stoper deniyor. Sen Emin'i, eski oyuncunu Başakşehir'e kaptırıyorsun mesela. Burada bir sorun var bana kalırsa. İşte Barış'ın yedeği yok. İki tane kanat oyuncum vardı. Lang gitti, Aspiri'ye gitti. Onların yerine oyuncu koyman lazım. Türk koyma ihtimalin varken bunu koymuyorsun. Değerlendirmiyorsun. Bu da bir, bence bir problem.
0: Handikap.
1: Bu da bir handikap. Şimdi iki tane kanada ihtiyacım var. Bir tane 10 numara ihtiyacım var. Nasıl bunu telafi edeceksin? Yani iki, o zaman 6-8, üst düzey bir 6-8 almayacaksın. Bir 10 numaraya parayı vereceksin. İki kanada da 18 yaş altı genç yabancı alacaksın. Transferi bitireceksin. Şu anki görüntü mü Galatasaray için?
0: Yani burada en azami
1: stoper yedeği yok, olmayacak yine mesela.
0: Burada en azami 10 numara ve stoper gibi geliyor bana. Hani kanatlar
1: işte daha... Lemina ile on stoperi kapatırım diye düşünüyor herhalde.
0: Kurtaracağını zannetmiyorum ya.
1: Lemina, Singo, 2 yedek. Normalde planlamada 5 tane stoperin olması lazım. Şu anda Singo ve Lemina'yı da sayarsan 4 tane var.
0: 3,5 hatta.
1: Yani 3,5. Ha, Arda'ya güvenebilir misin? Bence güvenemezsin.
0: Büyük takımda oyuncu yetiştirmek çok zor ya. Baskı çok fazla yani. Potansiyel olan oyuncular bile kendini kaybedebiliyor çoğu zaman.
1: Evet ya, Arda da girdiğinde yaptıklarını gördük yani. Galatasaray taraftarı genç diye çok destek verdi ama olmadı. Olmuyor yani. Çok hata yapıyor.
0: Orada da şey var abi, işte bir sezonda belki 25-30 maça çıkacağı bir yere göndermen lazım. Yoksa işte 5 maçta bir oynayan oyuncunun orada maç temrini, maç pratiği çok eksik zaten. Normal öyle hatalar yapması da.
1: Oynama zorunluluğuyla göndereceksin yani.
0: Şart.
1: Diyeceksin ki oynama şartı koyacaksın. Bu oyuncu sakat değilse 30 maç oynayacak kardeşim diye bir takıma vereceksin. Gerekirse maaşını da ver. O zaman oyuncu ancak öyle gelişir. Ve genç oyuncuyu oynatırsan her zaman Avrupa'dan da bir alıcısı oluyor.
0: Tabii.
1: Genç oyuncuyu oynat. Mesela Ulay'ı oynattı Trabzonspor. Pat alıcı oldu. Avrupa'da oynamamasına rağmen.
0: Felipe Augusto da öyle mesela.
1: Felipe Augusto.
0: Belçika'dan gelmiş.
1: Yusuf Akçiçek. 3-4 maç
0: mesela.
1: oynadı, gitti.
0: Ozan Kabak.
1: Arda'yı oynattın 3-4 maç, gitti. Ozan Kabak gitti. Yani genç oyuncuyu oynatırsan mutlaka alıcısı da çıkıyor. Ben bir Anadolu takımı olsam en az 2 tane çok genç oyuncuyu mutlaka ilk 11'imde düzenli oynatmaya özen gösteririm. Çünkü mutlaka bu oyuncuların bir alıcısı çıkıyor.
0: İyi de paralar kazanılabiliyor. Bu
1: Kazanılıyor.
0: bahsettiğim
1: Tabii.
0: isimlerin hepsinden ciddi paralar kazanıldı. 2002 Dünya Kupası'ndan itibaren tüm finalleri izlemiş birisi olarak söylüyorum. Çok tek taraflı bir maçta Arjantin'in ilk şutu 120'ye doğru geldi demiş mesela dinleyicimiz.
1: 117 de geldi, evet. Maalesef.
0: Gürkan Bey yazmış. İspanya'ya iki gol atan tek takım biz miyiz diye. Biliyorsun şeyde
1: Son dönemde.
0: Dünya Kupası elemelerinde 2-2 bitmişti İspanya'daki maç.
1: Evet, Salih Özcan'ın da bir golü vardı.
0: Övünmeli miyiz? Bir de Deniz Gül atmıştı
1: Deniz
0: diğerinde.
1: Gün atmıştı. Övünmeli
0: Bu
1: miyiz?
0: başarı hepimizin.
1: Bu başarı, evet,
0: Bu şey
1: sokaklara dökülelim.
0: klişesi vardı ya. Şampiyonu elledik en azından.
1: Aynen. Vallahi şu Dünya Kupası nasıl kaçtı, ben ona an ya, bir daha elimize böyle bir fırsat geçer mi, zor. Bir de hani ikinci bitirsek Arjantin'in çeyreğinde olacaktık. Yarı final yolu açıktı bizim.
0: Abi bir yarış aramız varmış. Yani Dünya Kupası'na girdik, üzüldük yine ama bir yarışa gidelim, sonrasında devam edelim istersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte ben Burak Alaca. Şimdi reklam arasında konuştuğumuz bir konuyu da aradan çıkartıp dünya futbolundan Türkiye'ye dönelim. TFF cephesinde de gelecek sezonla alakalı bazı gelişmeler var çünkü. Ballon d'Or'u kime verirsin abi?
1: Ya konuştuk, bir arada kaldık. Şimdi Mbappe olabilir dedim ben. Sen Kane olabilir dedin.
0: Rice de olabilir mesela. Dünya üçüncülüğü, Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finalisti.
1: Çok iyi bir sezon geçirdi. Ama Rice'a yedirirler mi? Zannetmiyorum ya. Rice
0: Yazıklar
1: olmaz
0: olsun.
1: gibi geldi bana. Ya isim biri olması lazım. Mbappe, Kane, hani Rodri yeniden MVP, Dünya Kupası MVP'si iken olabilir mi?
0: City'de biliyorsun sakatlıktan sezonun bütününü oynayamamıştı. Başında kaçırdığı yerler var. Bir de City sadece FA Cup'la bitirdi ya sezonu mesela. O büyük handikap bana sorarsan.
1: Orada bir handikap yaşıyor diyorsun. Ya benim bu üç adayım dışında bir aday Mikel
0: Mikel Merino falan diye bir espri yapayım diyeceğim. Her şeyi aldı bu
1: Merino.
0: arada. Her şeyi aldı ama yok yani.
1: İşte bu Dünya Kupası'nın da şeyi oldu, Joker oldu.
0: Game changer Portekiz maçını bitirdi.
1: Evet. Başka ne
0: Dembele
1: olabilir?
0: olabilir mi?
1: Yeniden Dembele.
0: Fransa belki yani üçüncü olsa bence Dembele olabilirdi mesela.
1: Kıvara'ya yakışır mesela.
0: O da Dünya Kupası'nda olsa net alırdı bu arada. Ben çok hak ettiğini düşünüyorum.
1: Kıvara'ya yakışır da Dünya Kupası'nda yok.
0: Olise.
1: Olise Dünya Kupası'nda yoktu, o da yoktu.
0: Şey,
1: Yoktu
0: beden
1: yani.
0: oradaydı ama ruhunu Bamyan'da
1: Ruhu yoktu
0: bırakmış.
1: yani. Olise. Tamam, ben hatta şöyle hani en çok dikkat çeken oyuncu kim olur muhabbetleri de vardı. Bunlardan biri benim aklımda Olise'ydi.
0: Ben hemfikirim.
1: Ama Dünya Kupası'nda yoktu, gelmemiş adam bile.
0: Yamal da çok yoktu mesela.
1: De La Fuente bizim için, o takım için oyununu değiştirdi dedi.
0: Bu da 19 yaşında büyük bir olgunluk bu arada.
1: Evet, yani bizim için dedi, oyununu değiştirdi dedi. Bireysel oynamadı, takım oyunu oynadı dedi. Yani o yüzden Yamal'a da gideceğini düşünmüyorum. Yamal hani kendini göstermedi bu Dünya Kupası'nda. Yani bireysel oynamadı. İspanya milli takımında hani Rodri, Mbappe,
0: Kane.
1: Kane, bu üçlüden biri gibi geliyor bana olursa.
0: Çok zor oldu ya.
1: Dünya Kupası performansı ile vermezler mi mesela Rodri'ye?
0: Abi tek başına normalde yeterli olmaz ama yani bu bütün kulvarlarda da işte Dünya Kupası'nda bir araya katıp başarı sağlayan bir oyuncu da olmadı mesela.
1: Şimdi Mbappe, evet, gol kralı La Liga'da.
0: Şampiyonlar Ligi
1: ve... Şampiyonlar Ligi'nde yok.
0: Şampiyonlar Ligi'de de gol kralı oldu ama. Şampiyon olamadılar
1: ama. Gol kralı oldu. Olabilir.
0: La Liga'da oldu. Dünya Kupası'nda oldu.
1: O zaman Mbappe'yi bir adım öne koyabilir miyiz?
0: Şeyin de altını çizeyim bu söylediğini desteklemek adına. Kazansın istemiyorum bu arada. Kendisi çok sevdiğim biri değil ama. Ballon d'Or'u Fransızlar düzenliyor biliyorsun.
1: Mbappe olur o zaman.
0: Yani
1: Mbappe. %51 Mbappe o zaman şu anda.
0: Yani.
1: Sesli düşündük.
0: Bu iş içime sinmedi ya.
1: Sevmediğin için. Adam her şeyi de gol kralı, daha ne yapsın
0: ya. Ama hani şey var ya, başarı yok somut, kupa yok, teneke parçası bile yok. Yani ne Copa del Rey almışsın, ne Süper Kupa almışsın, ne La Liga, ne Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası yok. Hani bu verimli midir mesela?
1: Ama işte Ballon d'Or takıma verilmiyor ki, oyuncuya veriliyor. Ama adam orada, başarılı, adam atmış, takım alsaymış kupayı, ne yapsın kardeşim?
0: Orada da şey var şimdi abi, mesela istatistikte boş gözüken pozisyonu itibariyle Rodri City şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde aldı mesela Ballon d'Or'u. Ya da Modric aldı mesela, işte golleri çok şişirmese de.
1: Evet.
0: Zor bir durum şu an.
1: Evet, zor bir durum yani, birçok kriter var.
0: Harry Kane alsın istiyorum ya.
1: Mesela Dembele aldığında şaşırdın mı?
0: Her şeyi başarmıştı abi.
1: Dembele.
0: Yani isim olarak hani 3 sene önce sorsan Osman Dembele Ballon d'Or alır diye yok canım, yok derdim ama hak etti ya bence.
1: Ya bunun dışında başka da oyuncu yok yani aklımda benim.
0: Ben Kane'e veririm ya.
1: Kane mi?
0: Kane.
1: Nuri Şahin bir numaralı forvet Kane diyor dünyadaki. Katılıyor musun?
0: Ya şimdi Haaland yıkım makinesi gibi ama Kane yeri geliyor oyun kuruyor. Nispeten bir şut menzili daha yüksek, teknik kapasitesi daha yüksek. Eminim IQ'su bir 10 birim falan daha yüksek Haaland'dan. Kane derim yani.
1: Kane mi? Yani Nuri Şahin'in röportajını izledim de tartışmasız Kane dedi. O orada hani Haaland'la kıyaslama da çok da yapmadı yani.
0: Sen hangisini tercih ederdin? Bu biraz da zevk işi gibi, farklı oyuncular çünkü ama.
1: Valla ben sanki Haaland'ı seçerdim ya. Tabii yok. O teknik direktör gözüyle bakıyor yani, ben de bir futbol sever gözüyle bakıyorum. Başka gözlerle bakıyoruz.
0: Burada şey ikilemi var abi yani, iyi bir takımda Haaland'a 30 gol attırabilirsin.
1: Evet.
0: Ama iyi bir takımda da Harry Kane mesela kanat oyuncularına 30 gol attırabilir. Öyle bir adam.
1: Öyle bir adam tabii.
0: Farklı oyuncular ama evet, farklı. Zor şaşırtması. Ben de Kane'ciyim ya biraz. Aslında ben eski tip Haaland gibi böyle vurdulu kırdılı aksiyon kahramanı gibi 9 numaraları severim ama.
1: Yani Viking değil mi?
0: Tabii.
1: Yani daha bir şey yırtıcı geliyor bana.
0: Turnuvada Haaland gördün mü abi, istatistikler çıktı. Günlük 6000 kalori tüketiyormuş.
1: İnsan değil ya.
0: Ya ben... Hani görmeyenler bilmeyenler için arada söyleyeyim, 120 kiloyum ben, günlük 2500 kalori falan tüketiyorum. Tabii hareketlerle alakası var da 6000 kaloriyi yakamazsın ya.
1: Yakıyor demek ki adam.
0: Bilmiyorum. İlginç bir metabolizm.
1: Değişik, değişik. Ama yani Haaland'ı, Harry Kane Haaland, ben sanki Haaland'ı seçerim gibi geliyor teknik direktör olsam.
0: Vallahi dediğim gibi ben de o tarafta biraz Kane'deyim.
1: Ya, tek başına karıştırıyor çünkü ceza sahasında, tek başına adam başka bir şey ya.
0: Normal bir insan değil abi.
1: Evet.
0: Ya herhangi bir spor branşında da mesela fizik kuvvetle fark yaratabilecek bir adam.
1: Evet. Bir Kırkpınar'a çağırmayı düşünüyorum ben Haaland. Güreştirelim bizimkilerle.
0: Norveç'e yağma işlerine girmeyebilir o ya.
1: Yıkarız sonra, bir şey olmaz.
0: Saçlar çok efsane.
1: Pehlivan hamamı var yani şeyden sonra, mücadeleden sonra.
0: Adam akşam zaten şampuan markasının reklam yüzü biliyorsun. Ha, bir de klip çeker orada. De... Hamamda şey maşrapayla kafasını önüne koyurken.
1: Güzel olur.
0: İlginç. Onun fotoğrafları var meşhur. Arkadan gözüken fotoğrafları falan. Arkadan saçlar falan inanılmaz güzel gözüküyor. Değişik.
1: Tam Viking adam ya. Tam yani.
0: Vallahi Dünya Kupası'nda iyisiyle kötüsüyle atlattık. Son olarak şeyi sorayım abi. Dünya
1: reklam
0: Kupası...
1: Şey, şovu çok güzeldi devre arası. İzleyemedik.
0: İzleyenler
1: ama.
0: İçin.
1: İzleyemedik ama çok güzeldi.
0: Vallahi sahne performanslarını ben de beğendim de 27 dakika Rooney'nin bir açıklaması var, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Dünya devre arası şovuna dair en beğendiğim kısım bittiği anda hayatımın en anlamsız geçen 27 dakikası gibi, böyle tam bir İngiliz kibriyle açıklama yapmış.
1: Aynen, diğer yorumcular hatta orta bir şey daha güzel müzel falan yapıyorlar böyle. Hiç oralı olmuyor. Berbattı diyor.
0: Abi galiba Rooney'nin program kaşesi önceden yatmış, o kendini biraz güvende hissediyor evet, galiba.
1: Ama biz de izlesek iyi olurdu yani, izleyemedik.
0: Neden peki, bunun sence gerekçesi ne?
1: Abi ben TRT'de 6 yıl çalıştım. Muhtemelen benim tahminim hani işte danslarda biraz cinselliği çağrıştırıcı bir şeyler olabilir diye korkmuşlardır.
0: Yani bu bütün dünyada yayınlandı ya. Bu hani sadece bizim için bir tabu değil ki mesela.
1: Bütün dünyada yayınlanmadı. Afganistan'da yayınlanmadı. Bizde yayınlanmadı. Bangladeş'te. Bir de üç, bir ülke daha var. Dört ülkede yayınlanmadı.

0: Dönüp bakabilirdi mesela.
1: Ya şimdi TRT'nin reyting kaygısı bir yok. İki,
0: Doğal olarak.
1: ikincisi şöyle, eminim ki bu dört adamı gören herkes bir şekilde internetten işte kaçak yayınlardan bir şekilde o devre arası şovunu izlemek için ya bilgisayar başına geçti ya telefon başına geçti. Çünkü insanlar onu izliyor ya, yani onu merak ediyorlar. Ne oluyor şu anda orada? Niye bu adamlar burada konuşuyor boş boş? İnsanların o bu adamları dinlememiştir kimse. Herkes o şovları merak etmiştir diye düşünüyorum.
0: Orada bu arada tarihte de büyük de biliyorsun futbol tarihinin en uzun devre arası oldu. 27 dakika 100 küsur
1: Evet.
0: futbol tarihinin bunun kaçması kötü oldu. Bu arada ben şeyi hani
1: Kaçmamalıydı.
0: turnuva boyu genel TRT'nin yorumcularını çok beğendim. Çok keyif aldım ama o geri orası değildi bence. Maç sonu yapılabilirdi.
1: Tabii, maç sonu olması lazımdı onun. O dediğim gibi belli bir korkudan dolayı oldu. Bir diğer nokta mesela, hiç özel röportaj yaptılar mı?
0: Ben görmedim.
1: Ya, özel röportaj yoktu.
0: Kupa seremonisinden sonra oldu mu olmadı mı bilmiyorum. İspanya'da oyuncular tek tek elden ele dolaşmaya başladı. Ben Arjantin'i destekliyordum. Hani çok hoşuma gitmedi. Kapattım
1: Bir de
0: sonra maçı.
1: saat çok geçti zaten, ben de yattım. Maç bir de uzadı. Ama yani 45 günde de birkaç özel röportaj yapman lazım diye düşünüyorum.
0: Valla ben televizyonculuk deneyimim hiç olmadığı için olayın iç yüzünü bilmiyorum abi. O konuda senin yorumun daha kıymetli.
1: Yani yapılması gerekiyordu. Herkes kendi sosyal medyasına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık herkes bireysel yayıncı oldu günümüzde. Kimsenin kurumunu düşündüğü de yok. Ama hiç ben özel röportaj görmedim.
0: Bu bireysel yayın işi abi. Sen sektöre uzun yıllarını vermiş biri olarak hani ben bunu kendi merakım için de soruyorum bu arada. Sadece sohbet olsun diye değil. Bireysel yayın işinin gideceği noktayı nerede görüyorsun?
1: Bireysel yayıncılık insanları ekonomik olarak kurtaracak bence. O
0: Yap
1: yüzden herkes oraya yöneldi.
0: yapmaya çalışıyoruz. Buradan Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz
1: Evet. Burak Alacı YouTube
0: diyerekten.
1: kanalına abone olalım. Çünkü başka yolu yok yani, televizyonculuk şu anda yani bitme emareleri gösteriyor. TRT dışında yayıncı var mı Türkiye'de?
0: Dünya Kupası için mi diyoruz?
1: Ya diğer organizasyonlar için her şey TRT'de var
0: Ve
1: mesela.
0: bu arada
1: Diğerleri para vermiyor mesela.
0: genel olarak insan kitlesi sanki ilgi alanı olarak biraz daha dijital mecralara, YouTube'a, Kick'e, ne bileyim Twitch'e bu gibi mecralardan işte ne bileyim yemek yerken ya da kafasına göre bir şey izlemek istiyor. Yayın akışıyla artık kimse ilgilenmiyor. Bugün ne varmış gibi bir durum yok. Yani açıp zaten dizilerin
1: Ben
0: falan da tekrarını izleyebiliyorlar ya dijitalden.
1: televizyon izliyor musun mesela sen? Ben izlemiyorum.
0: Yok ben film izliyorum yani.
1: Ya ben de film izliyorum mesela. Film izliyorum, dizi izliyorum. Onlardan sıkılırsam YouTube'a giriyorum. Instagram kaydırıyorum. Başka bir şey yaptığım
0: O
1: yok.
0: da çok
1: Televizyon
0: şey oldu ya.
1: izlemiyorum
0: Neden
1: yani.
0: oldu? Dijitale çok bağımlı olduk abi. Ben bazen mesela 10 dakika falan balkonda oturuyorum çayımı alıp boşluğa bakıyorum falan. Çok video çıkınca baş ağrım azalıyor ya.
1: İşte evet, o çok da zararlı bir şey aslında.
0: Tabii.
1: Ekran bağımlılığı oldu hepimizde.
0: Ya bir
1: Ya bu
0: de
1: bundan da artık bağımlılık
0: tabii canım.
1: bana kalırsa.
0: Ya bir de şey var abi en basitinden Instagram'da Reels kaydırırken bile kafanı sürekli meşgul ediyorsun. Günde ekran süresi mesela ortalama şu an 8-10 saat kişilerin. Bilmiyorum baktın mı kaç.
1: İnanılmaz.
0: Günde 10 saat boyunca bir veriye maruz kalıyorsun. Bak hani orada şey var. Hadi attım gitti desem bile oradan bir veriye maruz kalıyorsun. Beyni de yoruyorsun. Bu normal bir düzen değil bence.
1: 8-10 saatini kendini geliştirmeye adasan,
0: Yapmaz kimse ya. Ben de yapmam.
1: ben de yapmıyorum zaten
0: Ben de yapmam.
1: de. Ben
0: Yani
1: yeterince gelişmişim zaten diyorum. Daha ne gelişeceğim?
0: ben daha gencim abi tabii. Haşa öyle bir iddiam yok ama o biraz yılgınlık var üstümde. Yalan yok.
1: Ya işte evet, biraz insanları tembelliğe itiyor bazı şeyler, bu tarz gelişen teknolojiler diye düşünüyorum.
0: Ama dijitalde de çok ciddi bir gelir kapısı açıldı. İşte az önce sen de söyledin. Mesela
1: Tabii.
0: ben
1: Oradan kazanacaksan.
0: bu YouTube'da bir kriter var biliyorsun işte iş ortağı olman için, işte, olayı gelire döndürmen için 1000 abone ve 4000 saati doldurman lazım. Ben açalı daha bir ay oldu neredeyse kanalı. Şu an işte abone sayısı 400'e geliyor. Bir videodan sadece 900 saat izleme almışım mesela. Dörtte birini bir videodan tamamlamışım geçen hafta.
1: Ne güzel.
0: Yani.
1: Ondan sonra ajanslara mı gideceksin? Ne yapacaksın? Sistem ne?
0: Vallahi onu şimdi
1: Ha, söyleme.
0: söylemeyeyim abi.
1: Akıl vermek gibi olmasın.
0: Yok o anlamda değil ya. Onun tabii ki yordamları var işte. Bir de yapmak isteyenler için söylüyorum bunu. Büyük markalar artık reklam verirken şey yapmıyormuş abi. Atıyorum bugün senin Mehmet Sevinç hesabın var. 2 milyon takipçin var YouTube'da.
1: Keşke.
0: O bütçeyi olur bu arada ya. Buradan Mehmet Sevinç'e de çağrıda bulunalım. Sizlerden de mesajları bekliyoruz. Şey vermiş abi.
1: Üşeniyorum ya ben. Hatta bana o kadar çok baskı var ki, içerik üret, içerik üret diye. Ya ben evde de bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mesela eşim de bana der, sen bir şey biliyorsun ya der. Hepimizin bildiğini zannediyorsun diyor. Biz bilmiyoruz mesela diyor. Bize de anlat diyor mesela. İşte Dışarıdaki insanlara da anlat diyor bildiklerini. İşte Tunç abi bana mikrofon hediye etti sağ olsun Tunç Kayacı.
0: Selamlar sevgiler.
1: Bu işte ya diyor içerik üret.

0: falan. Ama şimdi ya diyorum montaj yapacağım, işte montaj bilmiyorum.
1: Çok 20, kolay bu arada.
0: 25 yıllık televizyoncuyum ama işte nasıl yapacağım, ekranı bölüyorlar, onu ne yapacağım onları bilmiyorum. Ama herhalde ucundan kıyısından artık bu baskılara dayanıyor. Ben Instagram'a da girmiyordum mesela. Benim şu anda şifremi bilmiyorum. Arkadaşım girdi benim Instagram şeyimi, kaydımı. O açtı. Bir kere kaybettim. Tekrar beni soktu.
1: Facebook'tan mı takılıyordun abi?
0: Yok, ben Instagram'ım yoktu. Ben saçma buldum Instagram'ı. Çünkü ya dedim insanların fotoğraflarına mı bakacağım ben? Ne kadar saçma bir uygulama bu falan dedim. Sonra dediler ki ya bu ileride gelişirsen gir buraya. Ben girmedim ısrarla.
1: Orada da ciddi reklam işleri var bu arada.
0: Evet, yani bana çok saçma gelmişti. Milletin fotoğrafına mı bakacağım falan demiştim. Ben benim fotoğrafımdan millete ne falan diyordum ben böyle. Instagram'ı bu gözle görüyordum. İlk çıktığında da böyle bir şeydi zaten. Fotoğraf atıyordun sadece. Sonra bir arkadaşım benim yerimi açtı. Sonra şifreyi kaybettim. Tekrar açtı. Şu anda bilmiyorum mesela. Şifrem ne ben bilmem. Instagram şifrem.
1: Ters bir şey olursa Mehmet Sevinç adına hemen bir hesap açıp biz yürütmeyelim.
0: Tekrar o da unutmuştur herhalde, birkaç yıldır aynı açık sürekli olduğu için o da unutmuştur herhalde. Şey var mı, şifremi unuttum böyle?
1: Var var abi, telefon numaranı falan gönderiyorlar ya da mail adresine.
0: Ha, bir şekilde.
1: Halledilir.
0: Halledilir o, ama işte uygulama kullanmam lazım. Biraz bir şeyler montaj falan yapmam
1: montaj
0: lazım.
1: Montaj kolay bu arada, ben onu çok kısa zamanda anladım.
0: Bilgisayardan mı yapıyorsun, telefondan mı?
1: Bilgisayardan yapıyorum.
0: O zaman görüntüyü telefondan çıkayım. Bilgisayara aktarıp bilgisayardan tekrar telefona aktarıp mı basıyorsun yayına?
1: Orada kurduğum düzeni anlatacağım, bir reklamımız
0: anlat.
1: Varmış abi, sonrasında
0: tamam.
1: Sizlerle birlikteyiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyorduk. Dijital çağın bizleri araladığı gelir kapılarından bahsediyorduk sevgili Mehmet abiyle. Durum bu. Şu an şöyle bir durum gelişmiş, şöyle bir algı gelişmiş sektörde. Burada hani YouTube'la alakalı ya da dijital platformlarla alakalı içerik geliştirmek isteyenler için hadi bir iyi haber vereyim. Bugün dediğim gibi abi, az önce bir örnek verdim ya. Velev ki Mehmet Sevinç adına senin 2000 abonen var. Bir marka atıyorum, Burak Alaca bilmem ne. Bir marka. Hı hı. Tekstil moda markası.
0: Yani
1: işte, tabii abiye giyeyim Burak Alaca. Sana sponsor olmak istedi. Şöyle bir şey olmuş abi. Mehmet Sevinç'e biz kanalına reklam vereceğiz. 300 bin lira mı? Adamlar şöyle bir yaklaşım içine girmiş. Benim reklam sektöründe de çok arkadaşım olduğu için. Diyor ki 300 bin lirayı biz 5 bin aboneli, 10 bin aboneli birden fazla mikro influencer'a bölüştürelim.
0: Daha mantıklı.
1: Daha fazla kişiye ulaşır, daha fazla kitle, daha fazla tarzda insana ulaşır diye. O yüzden şu an para kazanmak orta vadede biraz daha mümkün. Buradan bir umut ışığı olalım herkese.
0: Ya bu şimdi gelir kapısı olması çok önemli. Yani çok, özellikle bizim sektörde çok fazla işsiz kalan insan oluyor. Bu insanların en azından bir şekilde hayata tutunmaları açısından ben hem Instagram'ın hem YouTube'un bir gelir kapısına dönüşmesinde memnunum şahsen. Ben kullanmıyorum belki ama bu arkadaşlarımızın da hayatta kalma kapıları oldu bence.
1: Tabii.
0: Hayat yoksa hayatta kalamazlardı. Yani.
1: Şimdi madalyonu öteki tarafında...
0: Kendilerini hayatta kalamazlardı derken yani hayatlarını idame ettiremezlerdi manasında söylüyorum.
1: Madalyonun öteki tarafında da bir kalifikasyon sıkıntısı da oldu tabii. Şimdi burada hiç elinden hiç alakası olmayan biri çıkıp bir şeyle ilgili konuşabiliyor mesela.
0: Var, evet. Çok var. Yani. Çok var yani, onlardan da çok var.
1: Maalesef. Ya burada şey var
0: ve
1: abi.
0: Ve onlar çok ilgi de çekiyor.
1: Ben rahatsızım bu durumdan.
0: Çoğu insan saçmaladığı için izliyor bir de. Aa diyor, bu saçmalıyor, bakalım izleyelim diyor.
1: Ben rahatsızım.
0: Ya tabii onlara da gazeteci gözüyle bakarsan ben de rahatsızım, ama bakmayacaksın onlara. Onlar başka bir gözle bakacaksın yani.
1: Onlar kendilerine öyle bakıyor abi, herkes gazeteci olmuş
0: herkes
1: ya.
0: Herkes gazeteci olmuş, çok enteresan.
1: Ben mesela asla öyle bir iddiam yok. Ben hani 6 yıldır sektördeyim, bir sürü özel haber yaptık, röportaj yaptık. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Cedi Osman... Geçenlerde konuşmuş muyduk? PAOK'a imza attıktan sonra Yunan basında benimle röportaj yapmak istediler. İşte Live Sport Greek diye. Okey.
0: Evet.
1: Ama ben gazeteci değilim. Millet neler neler yapıyor. Yani biri bana iki kelam ettirdi diye ben birinden işte bir röportaj yapabilir miyiz dedim, konuştu. Bu gazetecilik değil. Herkes bu kadar kolay sanmasın. Ben değilim açıkçası.
0: Ya da YouTube hesabı açan herkes gazeteci değil ya. Yani.
1: Ya sorma abi ya.
0: Herkes orada ben gazeteciyim ayağına takılıyor ama.
1: Bir de çok şey başlamış, gördün mü? Fanatizmle insanların çok, fanatik çok. Duygularını sömürüp yürüyenler var.
0: Ya onlar inanılmaz para kazanıyor mesela. Yani mesela biri açmış işte Fenerbahçe hesabı, biri açıyor Galatasaray hesabı. Oradan biri Fener'e giydiriyor, Galatasaray'a o biri giydiriyor. Buradan o fanatizm duygularını besleye alıp yürüyorlar. Ama bakıyorsun adamın herhangi bir şeyle hiçbir bilgisi yok.
1: Uzmanlığı yok.
0: Hiçbir şey bilmiyor adam, ama işte rakibe sallayarak, kendi takımını överek bir yerlere geliyor. YouTube'da, Instagram'da.
1: Bunu,
0: Bundan ya, bu da kötü bir şey tabii.
1: Birkaç yıl önce bir video var abi, ikonik oldu bak. Şimdi isim zikretmiyorum, adamın adını da hatırlamıyorum bu arada. Hani buna espri olsun diye söylemem. Ben kendi ifadelerini adamına aktarayım, ne diyorsanız. Beşiktaş'a Miralem Pjanić gelmişti Barcelona'dan, hatırlarsın değil mi?
0: Evet.
1: Aynı dönem Fenerbahçe'ye gelen, hiç oynamadan giden Max Meyer için bir beyefendi şey demişti. Pjanić'ten 5 gömlek üstün topçu demişti.
0: Bir başka yine şeye düşüyor.
1: Karim Adem'i.
0: Timeline'a düşüyor, sen de görmüşsündür. İşte Beşiktaş Salah'la ilgileniyor haberleri var. Bundan 10 yıl önce tabii, daha İngiltere'de.
1: Fiorentina zamanı.
0: Fiorentina zamanı. Bunu alacağınıza Jermaine Lens'i alın diye bir adam var.
1: Böyle de uzun vadeli yatırım yapacaksın abi.
0: Evet. Ya futboldan böyle anlayacaksın işte, anladın mı?
1: Ya çok, ben şeyi anlamıyorum ya. Çok reytingi de yüksek, anladın mı? Burada hani prestijli bir kurumda iş yapıyoruz.
0: Mesela. Her şeyin bir alıcısı var ya.
1: İlginç değil mi?
0: Her şeyin bir alıcısı var. İnanılır gibi değil. Yani kaliteli yapınca da alıcısı var, saçmalayınca da alıcısı oluyor yani.
1: Bu arada burada büyük bir potansiyel olduğunda aslında işaret eden bir cümle.
0: Evet.
1: O zaman ne duruyorsun? Helva yapsana.
0: O zaman ben hemen programı bırakıp gidiyorum.
1: Yeni bir kariyere ufuk açıyoruz.
0: Yani ya bir de ben de şey, yani kendi reklamını yapan bir adam değilim zaten, yapabilen de biri değilim. Şimdi çıkıp orada her şeyi biliyormuş edasıyla da konuşmayı da sevmem. Yani onu da yapabileceğimi düşünmüyorum. Benim karakterim biraz farklı.
1: Maalesef. Orada da şey var abi, bu bence fazla mütevazılık. Neden diye sorarsan, her şeyi biliyormuşum edasıyla diyorsun ama bulunduğun alanda zaten birçok kişiye nazaran birçok şeyi çok daha fazla biliyorsun. Yani bunu sen yapmayacaksın da kim yapacak, anladın mı? O da farklı bir perspektif değil mi?
0: İşte evet, yani bir de çekiniyorum ya, işte insanlar beni niye dinlesin falan diyorum. Sonra işte senin gibiler çıkıyor, diyor ki sen yapmayacaksın kim yapacak? Eşim diyor ki ya senin bilgini kimse bilmiyor falan.
1: Ha bak, futbol üzerinde be mesela, voleybolda sen yapmayacaksan Velasco mu yapsın mesela? Guidetti mi yapsın? Çıkıp Santana'yı mı yapsın, anladım, kim yapsın? Yani
0: doğru.
1: Burada şey var ama katılır mısın bilmiyorum. Televizyonculuk kültüründen geldiğin için orada yapılan işin kalitesini, prodüksiyonunu vasat bulup çok seni çekmiyor da olabilir. Doğru mu?
0: Doğru, birincisi bu. İkincisi, ben genelde moderatör olduğum için, evet çok biliyordum, yorumculardan daha çok biliyordum çoğu yerde.
1: Ama içine atıyordum.
0: Ama moderatördüm, yorumcu değildim. Şimdi yorumculuk başka bir şey, kendini ifade edebilmek başka bir şey. İşte o anı doğru kelimelerle yorumlayabilmek başka bir şey. Moderatörlük başka bir şey. Ben... yani işte Wimbledon'dan Kırkpınar'ına, ne bileyim işte NASCAR'ından voleyboluna her yerde bulundum. Sahadaydım, içerideydim.
1: Ekstrem sporlar bile var abi.
0: Ekstrem sporlar. Her şeyde bulunduğum için birçok spor kültüründe belli bir seviyeye geldim. Ama hep şeydim, anlatıcıydım. İşte bu böyle oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi oradan yorumculuğa geçmek de biraz sıkıntı yaşıyorum gibi düşünüyorum. Çünkü orada hep gördüğümü anlatırdım. Arada işte bilgi verirdim. Bu neden böyle olduğunu anlatırdım. Mesela bir şey oluyor. İşte bu şu nedenle böyle oldu, bu nedenle böyle oldu gibi gibi. Ama şimdi direkt olarak oturup monolog yapmak bana, ya biri olsa yanımda müthiş yaparım. Tek başına yapmak biraz zor geliyor.
1: Orada bende şey var mesela abi, katılmakla birlikte sana şunu ekleyeyim. Mesela kameraya göz kontağı kurmuyorum, dikkatim dağılıyor kendi başımayım diye.
0: Hmm.
1: Dediğin gibi ben tek başına biraz boşluğa konuşuyormuşsun gibi geliyor ama...
0: Evet.
1: Senin yaptıkların üzerine bence bu arada moderasyon yapmak yorumculuktan daha zor olabilir orada. Birden fazla insanı yönlendirmek hakikaten ya, çünkü hani fikrini sorduklarına söyleyebiliyorsun ama moderasyon yapan biri bence bir yorumculuk yapar ya.
0: Ya şu anda yorumculuk yapıyoruz mesela. Burada yapıyoruz yani. Ya yapar evet. Yani üstüne gitmiyorum herhalde. Eve gittiğimde ne bileyim tekrar bilgisayarı aç, kamerayı aç, üstüne konuş, montaj yap biraz zor geliyor. Oturup YouTube izlemek ya da Netflix izlemek daha cazip geliyor belki, bilmiyorum.
1: Yani olabilir. Gündelik hayatta da çok yayın yaptığın için öyle bir hani artık boş zamanda ona değerlendirmek istemiyor olabilirsin. Ona da saygı duyuyorum.
0: O da olabilir tabii.
1: Devam edelim. İlginç konulara yine temas ettik bol bol.
0: Seninle akıyor ya konu. Nereden girdik, nereden çıktık biz yine?
1: Ben şöyle bir şey yaptım abi. Sizin bu programa hani yaklaşık 2 aydır falan dahil olurum. Ercan abiye falan bende bir şey anksiyet olmuştu. Sürekli soruyordum abi, ters bir şey var mı? Memnun musun? Normal akışa da çok vakıf olmadığım için daha iyi dedi. Seninle de konuşmuştuk. Şöyle bir şey mütabık kaldım. Şimdi konuşacağımız gündem var, atlamayacağız ama sabah 7'den beri aynı şeyler konuşuyor. Bizim söyleyeceğimiz çok uçuk farklı bir şey var mı bilmiyorum. Hı hı. Biraz da sohbet ediyoruz. Ben bunu arıyorum mesela bir şey izlerken, o yüzden tüketici kafasıyla böyle yaklaşıyorum olaya.
0: Radyoda daha çekici geldiğini düşünüyorum ben bu tarz muhabbetlerin.
1: Dinleyicilerimize sormak lazım.
0: Motamot sadece bilgi ya da sırf yorum'dan ziyade günlük hayattan da bir şeyler bence paylaşmakta fayda var.
1: Ya burada haber spikeri değiliz, o yüzden çok hani bir de insanları da sıkmamak lazım.
0: Ya bir de yaptığımız iş spor yani, dünyayı kurtarmıyoruz biz.
1: Ben hep söylüyorum meslekle alakalı yani... Çok kıymetli bir meslek olmakla birlikte işte ne doktorluk gibi insanların hayatını kurtaran, ne öğretmenlik gibi işte çocuk yetiştiren tarzda bir şey değil. Burada biraz daha eğlence sektörü olarak bakıyoruz. İnsanlar keyifli vakit geçirsin diye arabalarında nerede dinliyor. O yüzden sohbetin de keyifli olduğunu düşünüyorum. Bir sürü konuya girip çıkıyoruz işte.
0: Evet ya, belki de insanlara daha faydalı oluyoruz. Birçok şey söyledik mesela burada. Dediğin gibi sabahtan beri işte Fenerbahçe'nin rakibini konuşmuşlardır diğer arkadaşlarımız. Biz de konuşacağız zaten.
1: E tabi. Bakalım. Peki abi, sektörün genel son sorum olsun, yine konulara döneceğiz ama mesajlara bakarız sonrasında dersen. Sektörün genel gittiği bu yönden uzun yıllarını vermiş biri olarak bu sektöre memnun musun?
0: Yok değilim. Her sene geriye gidiyor çünkü sektör bence.
1: Bir yarış aramız varmış abi. Araya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte ben Burak Alaca. Az önce konuştuğumuz konuya ilişkin bayağı bir mesaj gelmiş abi. İstersen biraz bakalım yorumlar, geri dönüşler nelermiş. İyisini kötüsünü ayırmıyorum bu arada. Eleştiriye de açız.
0: Tabii.
1: İyi yayınlar. Kedi yavrusu izleyen yayıncıyı izleyen yayıncılar var. Bazı platformlarda ve inanılmaz saçma olmasına rağmen çok fazla izleniyor. Tabii bot hesaplarda satın alıyorlardır diye düşünüyorum demiş Yenal Bey.
0: Ya evet, o da bana garip geliyor. Mesela başkasının yayınını izleyip... Kendi yayını yapıyor, para kazanıyor ya. Çok garip değil mi?
1: Bir gün abi YouTube işine girersen senin yayınları izleyeceğim ama canlı yayında izleyeceğim.
0: Tamam.
1: Mehmet Sevinç üstünden rahat kazanıyor. Seni belki de bu yüzden teşvik ediyorumdur abi, bilmiyorum.
0: Olabilir ama o bana hep garip gelmiştir yani, başkasının yayının.
1: Çok zahmetsiz değil mi ya?
0: Mükemmel ya. Alıyorsun işte, yorum yapıyorsun adamın söylediği ya da kadının söylediği üstüne. Muazzam para kazanıyorsun. Yani. Ya bir de hiçbir şey üretmeden.
1: Orada geçen şeyi duydum abi. Hani arada durdurup videoyu yorum yapıyorsun falan ya. Sen durdurdun, videoyu izleyemiyoruz diye millet hakaret ediyormuş. İşte ne bileyim, gerginlik oluyormuş. Hazırı var, gidip izleseniz o zaman. Siz niye buradasınız şu anda ya?
0: Değil mi? Ya mesela şey, son zamanlarda öyle mi düşüyor? Bir tane hanımefendi var, yemek yapıyor. Evde bulduğu mahtapotla falan işte. Aa, değil mi? Onun üstüne yorum yapan bir arkadaş.
1: Banyoya tamire gelen ustama el yapımı ahtapot yapıyor.
0: Ahtapottan lahmacun.
1: Geçen gördüm abi, lahmacun yapmış, üzerine pesto sos gezdiriyor, kavyar koyuyor.
0: Evet.
1: Yapmayın Allah aşkına. Lahmacun da bu arada bardak altı kadar yani, usta da şey demiştir ya, keşke şey dışarıda kendim söyleseydim.
0: Ama ya muazzam yemekler yapıyor gerçekten, tanımıyorum kendisini, buradan da selam olsun. Ama onun üstünden yürüyüp para kazananlar var ya. O kadar uğraşıyor ediyor, evinde arıyor işte koltuğuna, kanepenin altından köpek balığı falan buluyor. Yemek yapıyor.
1: Orkinos çıkarıyor.
0: Orkinos çıkarıyor. Sen onu yorum yaparak para kazanıyorsun.
1: Ama ona çok güzel iş ya.
0: Çok güzel iş.
1: Ya kadın orada fine dining bir şeyler hazırlıyor. Sen harbiden Orkinos.
0: Çok güzel yemekler yapıyor bu arada.
1: Yeni jenerasyonlarda lider doğanlardansa lider yapılanlar ön planda. Hiçbir vasfı olmayan insanlar sosyal medyadan besleniyor ve kendilerini bir şey oldum sanıyor. Bu yani yanlış bir yorum değil bence ama ağır tabii.
0: Evet.
1: Bakalım. YouTube işini bence ortak yapın, programlarınız çok uyumlu geçiyor. Ayrıca Mehmet Bey'in yaşından ve gördüklerinden ötürü bir bıkkınlık var gibi üzerinde demiş. Mehmet abi genç ama bıkkınlık olabilir.
0: O da olabilir ya. Beni çok hor kullandılar ya. Ya çünkü ben NTV'de de çok ya sömürüldüm, TRT'de de çok sömürüldüm ya. İnanılmaz sömürdüler.
1: Burada mesai saatleriyle alakalı bir şey mi bu?
0: Yok, her şeyi ben bildiğim için bütün işleri ben yaptım. Ya çünkü ben işte... Wimbledon geliyor, NASCAR geliyor, işte Dünya Rally Şampiyonası geliyor, atletizm geliyor, o geliyor, bu geliyor, hepsi bende. İşte diğerleri bilmiyorlar diye yapmıyorlardı. Öyle yırtıyorlardı, ben de hepsini bildiğim için hepsini ben anlatıyordum. Sabahtan akşama kadar ben, mesela Wimbledon'ı almıştı Fuat abi, ya dedim saat 3'te yayın başlıyor, gece 12'ye kadar, 9 saat,
1: aralıksız bütün
0: maçları ben anlatıyordum ya. 9 saat, ben işte off-tube yayın anlattığımız yer... Bana tosmos getiriyorlardı böyle. Pipetle besliyorlardı falan beni.
1: Öyle, çıkışta öyle, nasıl bir ruh halinde oluyordun abi?
0: Öyle kor kullandılar beni yani NTV'de. TRT'de aynı şekilde. İşte voleyboldan çıkıyorum, atletizme giriyorum. Oradan çıkıyorum işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna giriyorum. Oradan çıkıyorum başka bir şeye giriyorum falan. Akşam yayın oluyor, şu oluyor. Bir hor kullanılma var bende yani.
1: Bu söylediğinle ilgili bir mesaj geldi. Abi böyle bir ses

0: varken bu kadar çok bilgi varken sömürmeleri normal değil mi? İzmir'den selamlar, iyi yayınlar Hakan ben
1: Çok
0: demiş.
1: sömürüldüm ya. Ya onun da bir bıkkınlığı var, evet.
0: Ya bu yorum güzel bir yorum ama her zaman emekçinin yanında olalım, patron değil falan diye.
1: Ya.
0: Aman aman. Espri tabii ki bu.
1: Ay Allah.
0: Yani peki abi o 9 saatlik maratondan çıkınca Aleti Rüyen nasıl oluyordu mesela?
1: Abi inanılmaz yorgun oluyordun zaten. Ha.
0: Yorgunken uyumuyor falan da bu arada,
1: E
0: çok
1: tabii
0: uzun
1: tabii
0: mesaiden
1: yani, çünkü
0: sonra.
1: ertesi gün yine aynı mesai. Bir de şöyle, sadece yayın değil, yayın öncesi bir de program yapıyorsun işte, bugünün maçları ile ilgili program, saat 2'de programa giriyorsun, 3'te çıkıp yayına giriyorsun, maç anlatımına gece 12'ye kadar sürüyor. İngiltere'de de o sırada işte güneş geç batıyordu, merkez kortta ışıklandırma vardı, maçlar bitene kadar, canın çıkana kadar anlat babam
0: Bir
1: anlat.
0: de bazı maçlar da uzadıkça uzuyor abi.
1: Evet ya, o şey rekoru da bendedir, 3 gün süren maç, Nicolas Mahut Can İzner maçı,
0: Dünay Zinler de iyi tenisçiydi bu
1: üç
0: arada.
1: gün sürdü maç, 3 gün anlattım ben yani.
0: Büyük eziyet.
1: Eziyet tabii canım.
0: Spikerliği seviyor musun abi peki?
1: Ya seviyorum tabii.
0: O da zor bir meslek. Hata payın yok şimdi. Burada bir dilimiz dolansa, damp olur, bir şey olur, bir şekilde toparlayacak vaktin var da akışta da kalmak zorundayken spikerlik hakikaten zor.
1: Evet, ya zor bir iş ama severek yaptığım bir işte. Bu çok hor kullanılmasaydım daha enerjim olabilirdi.
0: Yani medya sektörünün laneti herhalde biraz bu.
1: Evet yani.
0: Kısa bir reklamımız varmış abi. İlginç yorumlar geldi. Sonrasında onlarla devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yorumlar yağmur gibi geliyor. İlginç fikirler, ilginç öneriler var. Hazır mısın abi?
1: Bakalım tabii canım, her zaman açığız.
0: Bak çok net bir cümle bu, şey değil hani önerme ya da bence gibi bir cümle değil. Avokadosuz lahmacun olmaz olamaz.
1: Ben yemem zaten.
0: Ben
1: Avokadosuz lahmacun hayatımda yemedim.
0: Ümit Görgülü Bey.
1: Ama yani şey de olması lazım. Eksik yazmış işte.
0: Havyar.
1: Havya hani opsiyonel de, o yenilebilir çiçek olmazsa da ben yiyemiyorum ya.
0: Ne, önüne özen göstermeden atmışlar.
1: Evet
0: Yemezsin zaten.
1: olmaz ya,
0: Tabii canım.
1: olmuyor.
0: Tabii canım. Peki abi lahmacun elle mi çatal bıçak mı? Yenilebilir çiçek koyuyorsan da apur apur elle yemezsin mesela,
1: Ya
0: anladın
1: tabii
0: mı?
1: canım, çatalla.
0: Abiler dert etmeyin. Ekşi Sözlük'ten bulduğu üfürük transfer haberlerini kendi haberiymiş gibi lanse eden Sözde gazeteci ve yorumcular var. YouTube'da her şey yapılır demiş.
1: Ne olabilir, deneyelim.
0: Devam edelim, devam edelim. Bursa'dan Onur Bey, gönülden selamlar. Bireysel sporların izleme keyfi takım oyunlarına nazaran daha iyi demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya o kişiden kişiye değişiyor ya. Takım sporları yani, futbolun reytingi belli. Dünyada bir takım sporu. Ama Wimbledon'un da fena bir reytingi yok.
0: Ama
1: Yani.
0: tenisin şahikası ya. Diğer Grand Slam'lerden de çok daha büyük. Mesela Avustralya çağı, Roland Garros'a göre de daha
1: Ya
0: büyük bir ağırlığı var.
1: bireysel sporlarda bir numara her zaman tenistir. Yani Grand Slam'lerdir ve onların da en babası Wimbledon. En çok reytingi o alır. Ve takım sporlarında da futbol.
0: Merhaba. Adana'dan Mustafa ben. Harika program yapıyorsunuz. Dünya Kupası ile ilgili düşüncem şöyle. Milli takımımız elendi. Kırmızı kartlar beklemeye alındı. Messi'ye VIP hizmet verildi. Devre arası dizi reklamı kadar uzadı. Su molaları derken futbol yerine farklı bir organizasyon izledik. Bence turnuvanın aklında kalan en güzel şey İspanya'nın şampiyonluğu ve El Salvador'la hakemi tanımış olmamız, gerisi bol tartışmalı bir senaryoydu demiş.
1: Kabral'ın golü de güzeldi be.
0: Trabzonsporlu Kabral.
1: Evet. Turnuvanın en güzel gollerinden birini attı Kabral. İspanya'nın şampiyonluğu bence yakıştı. Ve yani o Salvador'lu hakemi de tanıdık. Çok beğendik ya. Ben ligimize de davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bizim ligde teveccüh görmüyor ya. Finali yöneten hocaya bir sene önce şey demişlerdi. Yerli hocalar bizim senden daha iyi diye bir teknik direktörümüzün kendisine karşı bir cümlesi vardı biliyorsun.
1: Ben finali de çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani hatta işte bizzat hani hakemi de takip ettim. Dünya Kupası finalinde ne yapıyor, ne ediyor, işte koşu mesafeleri, o topa yakınlığı, durduğu yer falan. Ben çok beğendim yani Vinçiç'i.
0: Zaten şey biliyorsun, Avrupa'da bir numaralı iki hakemden biri Polonyalı bir hakemdi, neydi adı şu an?
1: Marcin yapalım.
0: Marcinyak, iki de Vinci, şu an Avrupa bölgesinin iki hakeminden biri işte.
1: Evet yani ben beğendim, final yönetimini de çok beğendim. Yani
0: Rahmet
1: Yasin Kol kadar iyiydi.
0: o kadar abartmayalım abi, o kadar olamaz da kendi çapında iyiydi.
1: Yani.
0: Rahmetli Sabri abi de yeni başlamıştı. Çok güzel içerikler üretiyordu. Keşke daha fazla dinleyebilseydik.
1: Keşke, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Evet, buradan Sabri Ugan'a tekrardan rahmet dileyelim bu vesileyle. Mekanı cennet olsun. Burak kardeşim, ne zaman Burak Alaca dediğinde Fatih'te bir ayakkabıcı var. Aklıma o geliyor demiş Savaş Bey. Benim adıma isim benzerliğidir. Biz o sektörlerde yokuz. Bakalım. Dilersen şeye geçelim abi. TFF'nin yeni açıkladığı kurala geçelim. Kurallara geçelim. Daha doğrusu.
1: Geçelim. Yani Dünya Kupası'ndaki her şey uygulanacak. Ağız kapatmaya sarı kart var. UEFA ağız kapatmaya sarı kart olmayacak dedi ama Türkiye Futbol Federasyonu ağız kapatmaya kart olacak dedi. İşte kornerlerde bariz hata varsa VAR devreye girebilecek. İkinci sarı kartlarda bariz hata varsa VAR devreye girebilecek. Bunları söyleyelim. 32 derece veya üzerindeki hava sıcaklıklarında su molası olacak. Orada da 32 derece olma şartı koyulmuş. Bunun dışında diğer kurallar yine aynı şekilde devam ediyor. İşte 10 saniye içinde oyuncu değişikliği olacak. Oyuncu eğer sedye istiyorsa ya da sağlık görevlisi istiyorsa kenarda 1 dakika kalacak. Bunların hepsi uygulanacak.
0: VAR süresinde bir kısıtlama getirilmeli mi sence?
1: Ya bizde, ya ben geçen sene şunu da gördüm. Senin dikkatini çekti mi? O kadar bariz bir görüntüyü önüne koyuyorsun ki hakemin. Yani gördüğü anda zaten oradan uzaklaşması lazım. Yani 2 saniyede görüp kararını vermesi lazım. O kadar bariz bir görüntü. Şimdi bizim hakemimiz şimdi ne kadar çabuk, hep eleştiriden dolayı. Baskı altında olduğu için işte ne kadar çabuk karar verdin demesinler diye öyle bakıyor. Şöyle yana eğiliyor bakıyor. Başka görüntü istiyor. Hepsinde de aynı görüntü var aslında işte. Belli ki orada bir ihlal var. Sen onu kaçırmışsın ve VAR seni uyarmış. Orada belli bir süre geçirmeyi kafasına koymuş olarak geliyor zaten monitöre. Bu eleştirilmemek için. İşte çabuk karar verdiğinde de çünkü eleştiriliyor. Çok kaldığında da eleştiriliyor. Hakemler kendi kafalarına göre bir 30 saniye falan her türlü kalacaklar orada anladığım kadarıyla. Bir standart gerekir mi? Bence VAR'ın çabuk karar vermesi lazım. Yani hakemin monitöre gitmesi değil de VAR'ın, mesela Dünya Kupası'nda VAR çok çabuk kararlar verdi. Bir konu hariç bir yerde çok bekledik. Mbappé'nin penaltısında mesela çok bekledik orada.
0: Paraguay maçı.
1: Çok gereksiz de o kadar beklemek. Orada bizi çok bekletti VAR. Bunun dışında VAR'ın kararları çok çabuktu. Oyun bayağı akışkandı.
0: Ya burada bence şöyle bir kıstas getirilebilir abi. Katılır mısın bilmiyorum. Hakemin VAR monitörüne gittikten sonra VAR süreci için 1 dakika tanınıp 1 dakika içerisinde nihai karar kılınamazsa hakemin ilk verdiği karardan devam edilse mesela daha akışkan olmaz mı?
1: Orada da ne gibi problemler çıkabilir? Hakem karar veremedi. O zaman ilk karar doğruydu diyorsun sen. Yani hakemin verdiği, sahada verilen karar doğruydu.
0: İlk karar kabul görecek aynı.
1: Orada ne bileyim, orada da bir şey olmaz mı? Kronometre mi tutacak mesela 1 dakika için? Mesela, ya da göz kararı mı?
0: Kronometre. Standart olacak yani.
1: O da hakemi stresi sokmaz mı mesela?
0: Abi eğer Süper Lig düzeyinde hakem yönetiyorsa bir nebze de artık stres yönetmeyi öğrenmiş olması gerekiyor mu?
1: Yani. Ama dediğim gibi baskı yüzünden hatalar geliyor ya.
0: Ya burada çünkü şeyi düşünerek söylüyorum bunu. Hani işte ikinci sarı kart kararlarında hatalı diğer kararlarda VAR bir daha devreye girebiliyor ya. Bizim ülkemizde VAR'ın 3-4 dakika sürdüğü bile oluyor. Maçı biz 200 dakika izleyecek miyiz mesela? Abartıyorum tabii, mübalağa var da.
1: Şey, monitöre gitmeden VAR'ın karar vermesi lazım. Yani VAR'ın VAR merkezinin 1 dakikada karar vermesi lazım diyorsun sen.
0: Yani şöyle,
1: ben ona daha yakınım.
0: Mesela
1: VAR merkezinin kararın ya da 30 çıkması, saniye içinde.
0: Nihai kararın çıkması için belli bir süre olsun. Çünkü ucu çok açık abi. Burada 6-7 dakikaya giden VAR'lar gördük. Öyle hani oyunu da soğutuyorsun bak. Bir ay boyunca Dünya Kupası'nda işte 3 dakika su molası oyunun tüm ritmini kaçırıyor diyorsun. Biz maçta 3-4 kere 5-6 dakika maç durduruyoruz yeri geliyor. Olacak iş mi?
1: Yani. Belki ilerleyen dönemde olur. Ama çok düşünülmesi gereken bir konu bu. Ya tam yani, oturmadı bende.
0: Su molası haricinde geri kalan kurallar ama okey gibi bence.
1: Evet, onlar
0: faydalı sonra olabilir. Hı-hı. Bakalım. Yasin Kol dediniz, bütün iş yeri ona kopmuş. Senin Yasin Kol isminin üzerine abi. Ümit Bey yazmış. Selamlar bizi dinleyen herkese. Bir dakika dolunca VAR ekranı kapansın, ilk karar geçerli olsun demiş Mesut Utku Bey.
1: Olabilir. Mesela. Ama düşünülmesi, geliştirilmesi gereken bir değişiklik olabilir bu.
0: Üzerine konulabilir.
1: Üzerine, evet. Üzerine bir şeyler düşünülebilir.
0: İstiridye mantarını unutmayalım beyler diye lahmacun üzerine çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor. Bin yıllık lahmacunu füzyon mutfağına evretmeyi başardık programda. Tebrik ederim buradan herkese.
1: Konu nereye, nereden nereye gelmiyor? Yayıncılıktan lahmacuna nasıl geçtik bilmiyorum.
0: Öğle yemeği saatinde bir iki saat geçip artık akşam yemeğine doğru gelirken herhalde genel insanımızda şey var şu an, bir akşam
1: kıyıntısı. Beş çayı şu anda, beş çayı yaklaşıyor.
0: Beş çayı, peynirli börek, kısır, biraz da çay, aynen.
1: Ama kısıra böyle çikolatalı pasta diyecek.
0: Hayır değil mi? Kadar değil abi. Kısır hassas bir konudur. Kısırın içine biraz frank soğanı, üzerine soya sosu gibi böyle şeylerle bezeyebilirsiniz falan diye iyice saçmalıyorum burada.
1: Bisküvi pastasının o çikolatası kısıra değecek abi.
0: O bu arada müthiş mütevazan, müthiş lezzetli bir şeydir ya.
1: Çok güzel bir şeydir.
0: Hindistan cevizi olur mu, olmaz
1: olur
0: mı?
1: Olur. Bende o. Bende Hindistan cevizi vardır yani.
0: Sergen Yalçın gibi, bende yok hocam.
1: Benim menümde vardır Hindistan cevizi.
0: O çok başarılı bir şey. O Türklerin buluşumu, yoksa Avrupa'da mesela mozaik falan var ama bunun birebir bir karşılığı var mıdır?
1: Şey mi, pastanın mı? Bisküvi pastası mı? Bilmiyorum. Vardır ama bence.
0: Keşfedemedilerse büyük kayıp. Bak öndeyiz bir konuda galiba Avrupa'da.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Olabilir. Ama yani o gerçekten çok iyi tatlılardan biridir.
0: Çok başarılı, iyi yapılırsa.
1: Evet.
0: Merhabalar.
1: Aa, önemli.
0: Çok özür diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar abiler. Sizi çok seviyorum. Orta sahası zayıf olan bir takımın hücum attı Mbappe, Dembele, Olise ve Barcola gibi yıldızlardan oluşsa bile 80 dakika boyunca yeri geliyor şut atamıyor. Rezil oluyorsun. Evet. Beşiktaş'a çok iyi bir 6 ve 8 numara şart. İstediğin kadar hücum attı kur, sonuçta orta sahan kadar takımsın demiş Bayrampaşa'dan Ramazan Bey.
1: Şimdi Orkun 8 olacak galiba. Salih oynarsa 6 olur ama bir tane daha oraya sağlam bir 6 ister. Bence ister Beşiktaş'ın orta sahası.
0: Gerekebilir.
1: Başka kim var? Endidi mi var Beşiktaş'ta?
0: Endidi gider diye tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum şahsen ama ister bir tane.
0: İstersen gündeme ufaktan giriş yapalım abi. Hazır,
1: evet, bu soruyla girmiş olduk.
0: İlk olarak bu akşam maçından başlayalım. Fenerbahçe Gornik'le, Polonya ekibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda. Son Polonya Kupası şampiyonu Fenerbahçe için kağıt üstünde güzel bir eşleşme gibi gözüküyor.
1: Bir sonraki eşleşme de fena değil. Yani Fenerbahçe'nin ben burada turu geçeceğini düşünüyorum. Rakibi tanımıyorum yani, izlemedim hiç maçını. Dün İsmail Kartal'ın basın toplantısından izlediğimiz kadarıyla biraz orta sahaları iyi dedi. İki tane 8 numaraları gayet başarılıymış. Dikili oynayabilen bir takım dedi. Buna göre önlem alacağız dedi zaten. Ben Fenerbahçe'nin 3-0, 3-1 gibi bir skorla kazanacağını şahsen düşünüyorum. Çünkü rakibe baktığımızda dişe dokunur bir oyuncusu yok kadrosunda. Fenerbahçe'ye baktığımızda, ki bazı oyuncuları ilk 11 oynamayacaktır. Yeni transferlerden işte Greenwood yok mesela, oynamayacak.
0: Üçü de ilk 11'de gözükmüyor bu arada.
1: Evet, Asensio oynamayacak. En azından ilk 11'de. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la beraber hazırlık maçlarını izlediğimde çok tempolu, istekli, arzulu, ön alanda ne yaptığını bilen bir takım gördüm. Bu akşam da iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum şahsen.
0: Farklı bir galibiyet gelecektir diye düşünüyorum.
1: Ya ben ya 3 gol bekliyorum Fenerbahçe'den, daha fazlası da olabilir.
0: Abi sana o zaman muhtemel 11'i bir sayayım. Yani olmayan oyuncuları zaten biliyorsun. Yeni transferler yok. Vedat Muriç sakatlığından ötürü yok. Yine bakıyorum.
1: Belki rövanş da olabilir.
0: Burada Nene Kante gibi oyuncular statü gereği listeye yazılmadığı için yok. Kalede Mert Günok olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Milan Škriniar, Jadon Osterwolde. Sol kenarda Mert Mercan, Levent Mercan. Sol kenarda Mert Müldür. Tam tersi sağ kenarda. Orta sahada Guendouzi, Bartu Elmas, Fred. Sağ kenarda İrfan Can. Sol kanatta Kerem. En uçta Anderson, Talisca.
1: Yani bu kadro yeterli diye düşünüyorum bugünkü rakip için.
0: Gornik'in kadrosunu sayayım mı? Bizde bir şeyler uyandırır mı?
1: Ben de uyandırmaz.
0: Bende de uyandırmaz. Merak yani. Eden varsa hemen sayabilirim.
1: Bir say bakalım. Ha bak, lehcen nasıl bakalım?
0: Tuzak ama şimdi. Çok telaffuzu zor oyuncular. Deniyorum. Yanlışımız varsa akşam maçı spikerini anlayacağız bakalım. Bir kenara not alalım. Kalede Schulze. Doğru mudur?
1: Schulze doğrudur.
0: Nereliymiş? Alman. Schulze doğrudur.
1: Schulze doğru.
0: Savunmada Sanchez, Sasek. Sanchez muhtemelen Güney Amerikalıdır. Sasek nereliymiş? Çekya. Sasek mantıklı.
1: O Şasek olabilir.
0: Saçek olabilir.
1: Evet.
0: Bakacağız. Janicki sağda.
1: Evet.
0: Kendisi Polonyalıymış. Janicki mantıklı geldi.
1: Evet.
0: Sol bekte Erik Janza.
1: Bu da mantıklı geldi bana.
0: Orta sahada Sadiek. Bakalım Çekyalıymış. Bu Polonya takımı ama yarısı takımı Çek oyunculardan oluşuyor. İlginçmiş. Bir ekol var belli ki. Kasper Urbanski orta sahada yine. Polonyalı.
1: Urbanski galiba. Hocanın dikkat çektiği isimlerden biriydi.
0: Olabilir abi. Hı hı. Bastien Donio. Fransız.
1: Yani Urbanski diye baktığımda iyi futbolcu ismi.
0: Şüpheli, şüpheli. Sağda aa bak sadece soyadını okur mesela. Nijeryalı bir oyuncu. İsmail. Evet. Adını okumak istemiyorum şu an. Gerçekten kendimi burada zorlayıp rezil rüsva olmayalım. Solda Klan, Maxim Klan. Ortada da Prekop. Slavia Prag'dan almışlar. Var mı heyecan uyandıran?
1: Urbanski. Ona dikkat edeceğiz sanki.
0: Doğrudur.
1: Yani bana hocanın bahsettiği oyuncu ne olduğunu düşünüyorum Urbanski'nin. Sistemleri nasıl?
0: Hemen formasyonu da söylüyorum abi sana. 4-3-3.
1: 4-3-3. Dün hocaya soruldu 4-3-3 oynar mı Fenerbahçe diye. Biz her şeyi oynarız dedi. 3-2-5 dahil dedi. Her formasyonu çalışıyoruz dedi. 4-3-3 yani hücumcu bir takım anladığım kadarıyla. Hücumu seven bir takım. 4-3-3 hücum formatıdır. Kanatlar ilk muhtemelen içeriye giriyor. 4-5-1'e dönüyorlar top rakipteyken. Ya bakıp göreceğiz. Dediğim gibi oyunu bugün sahada ancak görebiliriz. Ben izlemedim rakibi.
0: Urbanski bu arada Polonya milli takımında henüz 21 yaşında olmasına rağmen 9 kere maça çıkmış. Legia Varşova, Monza ve Bologna gibi takımlarda daha önce de İtalya'da da oynamış. Hı hı.
1: Ya Urbanski benim bildiğim bir oyuncu. Sadece Urbanski'yi biliyorum zaten. Orta sahanın en önemli oyuncusu bu takım için. Bunu diğer oyuncuları bilmiyorum şahsen.
0: Ben de bilmiyorum. Fenerbahçe'nin rahat geçmesini bekliyorum bu turu.
1: Ya yani ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi 3'ten aşağı atacağını düşünmüyorum.
0: Burada hep şey vardır ya, bazen rakibi zayıf görüp bir tökezleriz. Bu öyle bir rakip değil sanki. Hakikaten arada ciddi siklet farkı var.
1: Yani İsmail Kartal'ın takımları genelde çok tempolu başlar. Golle başlayacağımızı düşünüyorum. Devamı da rahat gelir bana kalırsa.
0: İkinci maça Fenerbahçe daha rahat
1: daha gelir. Rahat çıkar ve daha iyi bir kadroyla çıkar.
0: İkinci maçta sence yeni transferleri risk eder mi Fenerbahçe maç temposu olsun diye, yoksa bir sonraki tura mı kalır oynamayan oyuncular?
1: Burada mesela 4-0 kazandı Fenerbahçe, öyle gitti. İkinci yarılarda sahaya atabilir mesela Vedat Muriç'in durumunu görmek için mesela 60'ta attı diyelim, son yarım saat sonlu bir durumu nasıl diye görelim diyebilir. Greenwood'a bir hafta daha işte
0: mühlet verebilir.
1: Son 10 dakika onu atabilir. Yani olabilir, o oyuncuların fiziksel durumuyla alakalı biraz.
0: Fenerbahçe için güzel bir eşleşme. Burada peki Fenerbahçe'deki transferleri de biraz konuşalım. Şimdi önemli eklemeler yapıldı. Vedat Muriç, Ake gibi. Evet. İşte son olarak Mason Greenwood gibi. Peki bundan sonraki santrfor bir transfer daha yapılacağı açıklandı geçen imza töreninde. Herhalde bu eşleşmeden sonrası için de Fenerbahçe'nin biraz daha temkinli hareket edebilecek vakti var. Yani çünkü Vedat Muriç var. Acele bir transfer değil bence.
1: Tabii zamanı var artık Fenerbahçe'nin. Yani burada zaten çok fazla da ihtiyacı yoktu öyle Girassi ya da Watkins seviyesinde bir santrfora. Oralarda Fenerbahçe'nin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Muriç'in önüne iyi bir santrfor gelecek anladığımız kadarıyla. İyi bir kadro kuruyor Fenerbahçe. Vardı iyi kadrosu.
0: İsim özelinde de konuşuyoruz. Kısa bir yarış aramız varmış. Yarışa gidelim, sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Abi, Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Artık golcü transferi için herhalde çok gaza basmaya gerek yok. Vedat Muriç de sakatlığından döndüyse ama... Sana şunu sorayım. Ortaya farklı profiller atılıyor. Mesela Watkins ve Girassi birbirinden farklı oyuncular. Fenerbahçe'nin sence ne tarz bir santrfora ihtiyacı var? Burada aklına gelen ikisi hangisi ya da bu konuda mesela?
1: Ya orada Girassi üstünde çok duruldu. Sonra Watkins gündeme geldi Fenerbahçe'de. Bence ikisi de olur. Yani ikisi de fiziksel anlamda güçlü oyuncular. Ceza sahası hakimiyeti sağlayabilecek oyuncular diye düşünüyorum. Ya Girassi de geçtiğimiz sezon çok iyiydi. Gerçekten Watkins de bence çok iyiydi. Burada ben ekonomiye bakarım. Yani hangisi daha makulse, ben şahsen o oyuncunun alınması taraftarıyım Fenerbahçe için.
0: Aynı yaştalar.
1: Yaş da aynı.
0: Şartlar da benzer. 40 milyon bandında biteceği tahmin ediliyor ikisinin de. Seç beğenala geliyor biraz sanki.
1: Yani ben Premier League biraz oyuncuları hani hor kullanma dedik ya, yorabiliyor. Girassi'ye gidebilirim.
0: Burada bir de şey benim dikkatimi çekti abi, fikrini merak ediyorum. Premier Lig'deki antrenman tempoları, bireysel antrenmanlara keza takım haricinde buradan farklı olduğu için buranın dinamiklerine, buranın akışına alışan oyuncular 3-4 ay sonra sıradan oyunculara dönüşüyorlar bence geldikten sonra.
1: O niye oluyor bilmiyorum yani. Geldikleri takımın oyunuyla buradaki oyunun farklı olmasından dolayı mı? Oyuncunun buraya adaptasyon problemi mi? Yoksa antrenman kalitesi mi?
0: Antrenman kalitesi olabilir. Weghorst'un bu konuda bir eleştirisi vardı biliyorsun.
1: Antrenmanı beğenmiyordu.
0: Evet.
1: Buradaki antrenmanları beğenmiyordu. Bilemiyorum. Ama mesela şunu da biliyorum. Ama orada şöyle bir durum da var. Şimdi Galatasaray Zaniolo'yu gönderdiğinde Unai Emery çok hazır geldi demişti. Ama Zaniolo kendisi de çalışan bir oyuncu. Yani bireysel de çok iyi çalışan bir oyuncu. Biraz da o zaman oyuncuya da bağlı. Demek ki kendin çalışırsan o açığı kapatabiliyorsun.
0: Ferdi Kadıoğlu hiç zorlanmadı mesela.
1: Evet yani. Bireysel çalışmayla, hani diyelim ki Türkiye Ligi'nde daha az antrenman yapılıyor ya da yoğunluğu az. O açığı sen biliyorsan kendin çalışarak ekstra yarım saat kapatabilirsin rahatlıkla.
0: Yani burada bakalım, ben de biraz daha Giras ismine daha yakınım. Daha fizikli bir oyuncu olduğu için, evet. Ki Gineli olmasından mütevellit, hani Watkins gibi bundan 2 sene sonra İngiltere'ye gitmek için ayak sürmektense Orta Doğu piyasasına da satabileceğim yani bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de sana katılıyorum yani. Girassi biraz daha bende önde açıkçası.
0: Fenerbahçe ile alakalı
1: şöyle bir şey var, kusura bakma. Premier Lig'den gelen oyuncunun gözü tekrar Premier Lig'de oluyor.
0: Doğal olarak.
1: Doğal olarak oluyor yani. O yüzden hani Girassi'yi Bundesliga'dan alacaksın. Öyle yani, Bundesliga zaten genelde her sezon iki takımla oynanan bir lig. Diğerleri figüran. Biraz daha kabul ettirebilirsin Girassi'ye Türk Ligi'ni. Ama Premier Lig'den gelen bir oyuncuya burayı kabul ettirmek çok kolay olmuyor.
0: Hem öyle hem de dediğin gibi, hani İngiliz bir oyuncuyu elden çıkartırken de iyi teklif gelen yere satma imkanı çok yok. O İngiltere'ye dönmek istiyor çoğu zaman.
1: Evet yani Abraham.
0: Ya da Chamberlain işte mesela, şimdi İskoçya'da.
1: Gibi.
0: Fenerbahçe ile ilgili
1: çok eklemek matah bir coğrafyaları yok ama orada olmayı istiyorlar.
0: Futbol
1: mesela
0: anlamında tatminkar,
1: evet,
0: bir coğrafya.
1: Futbol olmaları. Onun anlamında tatminkar.
0: Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğim şey var mıdır abi?
1: Ya başarılar diliyorum ben Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de bu sene Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmasını bekliyorum.
0: Ben öyle ümit ediyorum. Ben de başarılar diliyorum. Artık iki takımla katılalım. En son 2007-2008 galiba, değil mi?
1: Evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. şu kadronun da oraya ait olduğunu düşünüyorum.
0: Hakkı odur.
1: Evet yani, hakkı odur.
0: Evet, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Gelelim Galatasaray'a. Bunu program başında da biraz konuşmuştuk ama derinlemesini konuşalım. Galatasaray taraftar rahatsız transferin gecikmesinden. Genel kanı bu.
1: Ya şimdi dediğim gibi yani yayının başında da söyledim. Bir alışkanlık haline getirdi Galatasaray yönetimi bunu. İşte ilk iki ay bir kutlamalar devam ediyor. Şampiyonluk kutlamaları. İşte listeler hazırlanıyor. Toplantılar yapılıyor ama pek bir ilerleme sağlanamıyor oyuncularla ilgili. Şimdi bunun nedenleri olabilir. Nedenleri nedir? İşte Sarı'ya bir teklif gelir mi? Sarı'ya gelirse işte Sarı'nın yerine de oyuncu bakalım. İşte Singo'ya teklif gelir mi? Şalay gündemdeydi. Şalay'a ilgi var deniyordu. Bu tarz oyuncuları belki de elden çıkarım. İşte Davinson durumu var. Como. Ama bu transferin yavaş ilerlemesi için bir bahane değil. Bu oyuncuların yerine sen zaten oyuncu bakmıyorsun şu anda. Sen 10 numara bakıyorsun 2 yıldır. Mertens gittiğinden bu yana 2 sezondur. Sen 10 numara bakıyorsun, 10 numara bulamıyorsun. Ya da buluyorsun pahalı. O zaman bütçene göre bir 10 numaraya gideceksin.
0: Hibrit çözümler üretiyorsun.
1: Evet. Stoperin yok. Eksiksin o bölgede. Stoper bulman lazım. Bunun gidecek kişilerle alakası yok. Zaten kadronu korusan bile oraya bir takviye yapman lazım. Bunu yapmıyorsun. Kanat, Aspiriye, Lang ikisi de gitti. Yerlerine oyuncu almak zorundasın. Ki bu iki oyuncu varken bile Galatasaray, hatırla, Sané Beşiktaş maçında ceza almıştı. Lang ve Aspiriye sakattı. Galatasaray Şalay'ı kullanmak zorunda kalmıştı mesela. Şimdi sen bu iki oyuncun varken bile kanatta eksik kaldığın anlar oldu ligde.
0: Ahmet Kutucu bile gitti biliyorsunuz.
1: Evet, Ahmet Kutucu gitti. Şimdi senin oralara oyuncu lazımken hala hareket olmaması, tepkiyi anlıyorum, haklı da buluyorum tepkiyi. Ama yönetimin anlayışı bu yani. Yapacak da bir şey yok yönetim. Mesela benim en anlamadığım konu, bugün imzalandı deniyor. Ben yayına girmeden önce baktım. Bazı muhabirler imzalandı Lemina ile deniyor ama mesela Lemina konusu. Şimdi adam İstanbul'da 2 haftadır ama anlaşma yok. Antalya maçından sonra muhabir soruyor. Diyor ki işte kalacak mısın? %99 kalıyorum diyor. Demek ki önceden
0: arzusu var.
1: Ve önceden bir anlaşma sağlanmış zaten en azından sözlü olarak. Şimdi Lemina İstanbul'da bireysel çalışıyor, takımla çalışmıyor. Hazırlık maçı oynuyorsun, Lemina yok. Lemina'yı kadroda tutacağım diyorsun. Tamam. Nerede oyuncu? Şimdi burada da bir problem var.
0: Kamp başladı.
1: Kamp başladı, takımla çalışmıyor oyuncu, bireysel çalışıyor.
0: Bir de bu iç transfer, dışarıdaki transferde tolere ediyorsun bunu ama.
1: Yani Icardi olayı kötü yönetildi, Lemina olayı daha kötü yönetiliyor. Bundan sonrası için de Galatasaray taraftarına ben sabır diliyorum. Yani kötü bir transfer, Galatasaray için en kötü dönemler transfer dönemleridir. Galatasaraylı taraftarlar için.
0: Hep bir karın ağrısı.
1: Hep bir karın ağrısı ya, hep yani. İşte sağ bek bakıldı yıllarca, alınamayınca taraftar artık yeter dedi ya. Kamp başladı, ikinci kamp geliyor. Nerede sağ bek diye yangın yaptı. O da haklı bir yangındı. Gittiler apar topar 11 milyon verip Yelert'i aldılar.
0: Şu an nerede bilmiyorum. Southampton'da da oynamıyordu mesela.
1: İşte orada da oynayamadı. Fiziği yok oyuncunun çünkü.
0: Çatısı çok dar.
1: Yani o yüzden bu sene de kadroda düşünülmüyor. Acele etmen lazım. Acele derken yani zamanında bazı transferleri bitirmen lazım. Senin 2 yıl sağ bekin yokken takım toplanmadan sağ beki bitirmen lazım mesela. 10 numaran yokken takım toplanmadan 10 numaranı bitirmen lazım. Ya da en azından belli bir seviyeye getirmen lazım. Bunlar yok Galatasaray yönetiminde.
0: Oyuncuların ücretleri, bedelleri de artıyor transfer döneminin süresi azaldıkça. Karşı takım senin çaresizliğinin farkında oluyor, tok satıcı oynuyor.
1: Tabii geçen sene mesela
0: Uğurcan Çakır.
1: Uğurcan 1, Hakan Çalhanoğlu 2. Yani son 15 günde Inter dedi ki ben kadromu oluşturdum, Hakan'ı verirsem dedi sana. Kimi alacağım Hakan'ın yerine dedi. Zaman kalmadı dedi yani. Lig başlıyor dedi. Vermedi mesela. Alamazsın ya da almak istesen fahiş fiyat vermek zorunda kalırsın. Zamanında alacaksın oyuncuyu ki o oyuncunun yerine de o oyuncunun geldiği takım başka bir transfer yapabilsin.
0: Vakit tanıyacaksın.
1: Vakit tanıyacaksın yani. Geç kaldıkça bu problemler daha kolay çözülmüyor. Bilakis daha da tersine gidiyor. Daha da zorlaşıyor.
0: Burada şu an yapılan tek hamle Galatasaray'da Lezzi Ugoçuk bu. Galiba öyle gözüküyor.
1: Evet. Da oyuncu herkes bekliyor. Ben beklemiyorum orta sahaya. 10 numara bekliyorum bir tek.
0: Bir 10 numara, bir santrfor, bir sol kanat, bir sağ kanat, bir stoper, bir de sağ bek. Aslında az da değil. Adet olarak.
1: Ya şöyle baktığında Türk oyuncu almadığın takdirde kadronu kuramıyorsun.
0: Tabii.
1: O yüzden Emin Bayram önemli senin için. O yüzden diyorum ya Aral senin için önemliydi. Çünkü Lemina da bugün imzaladı deniyor. Bir tane yaş sınırı olmayan yabancı alma şansın var. Bir tane. Onun muhtemelen 10 numara alacaksın. İki tane de 23 yaş altı alabileceksin. Onları da muhtemelen kanat alacaksın. Stoper yedeğin yok. 6-8'in yok. Yok yani. Bu nasıl bir kadro planlaması ben anlamadım.
0: Ya aslında iskelet oturmuş bir kadro için bu noktadan da transferde afallarsa Galatasaray yönetimi bence çok büyük eksi.
1: İşte Türk almazsan Türk alacaksın abi. Türk buldun mu? Bak belli bir seviyenin üstünde Türk buldun mu alacaksın. Büyük takımsan. Yani şeyine bakmayacaksın. İşte bu bizde olur mu olmaz mı? Ahmet Kutucu'ya nasıl altı verdin? Denedin olmadı. Olmayabilir. Ama en azından iki sezon Türkiye Kupası'nda şurada burada oynattın. İşte Aralı yedek oyuncuya bu kadar para verilir mi? Türk abi vereceksin. Emin Bayram. Zaten yıllardır yurt dışında oynuyor. Alacaksın. Senin oyuncun eski oyuncun yani. Ben burada yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Galatasaray transfer konusunda yine hata yapıyor.
0: Burada bakalım finalde daha önce Osimhen'de olduğu gibi sürpriz isimlerle buradaki görüntüyü toparlayabilecekler mi?
1: Sürpriz isim işte dediğim gibi iki tane 23 yaş altı şansım var. Bir tane de normal yaş sınırı olmayan oyuncu. Onları nereye alacaksın mesela? 6-8 imkanın yok. Saray'ı gönderip ya da Lemina'yı anlaştı deniyor bugün. Hadi Saray'a da teklif geldi diyelim. Gönderdin. Saray'ın yerine gelebilecek ancak bir oyuncu olabilir.
0: Saray'la ilgili şunu çok net duydum kulübe yakın kaynaklardan. Aston Villa'nın oyuncuya bir teklifi vardı sezon bitmeden. 34 milyonluk. O dönem Galatasaray 38 istedi. İşte bu da şey var tabii. Saray'ın Brezilya milli takımına uzuna girmesi vesaire. Galatasaray biraz ayak sürdü değer kazanma ihtimaline karşın. Aston Villa son olarak 60 milyona Manzambi'yi bitirdi Freiburg'dan. Bu defter de kapandı.
1: 34'e vermen lazım Saray'ı bence.
0: 20'ye aldın, 20 artı bonus aldın, 10 milyon.
1: 23 diyelim.
0: Fena değil.
1: 10 milyon euro karla. Göndereceksin abi sarayı.
0: Aston Villa sayfası kapandı şimdi. Manzan bir aldı onlar.
1: Kötü oyuncu değil ama daha iyisini alman lazım Şampiyonlar Ligi için.
0: Ki tam değerini bulmuşken işte Juventus maçı.
1: Daha da fazla etmez. 34'ten yukarı etmez Sara.
0: Çok iyi bir dönemde en fazla 40 çıkarabilir. Çok genç bir oyuncu.
1: Max yani max. İyi niyetli bir yorum.
0: Burada Can Uzun transferine çok saplandığını düşünüyor musun Galatasaray'ın? Süre olarak söylüyorum bunu.
1: Galatasaray'ı kurtarabilecek, hani bu yabancı sınırından çıkarabilecek, kadroyu biraz olsun toparlayabilecek oyuncu Can Uzun olur. Türk olduğu
0: katılırım.
1: İçin.
0: İyi bir oyuncu aynı zamanda.
1: Türk olduğu için ama 10 numara değil 9.5 numara. 4-4-1-1 gibi bir şey olur.
0: Burada Mertens gibi değerlendirilebilir aslında. Burada mesela Mertens de öyle. Öndeki forvetin yarattığı bütün boşluklara sızabiliyordu mesela. Yani sadece oyun kurmaktan ziyade çok skor katkısı da vardı ya.
1: Ama Mertens yeri geldiğinde savunmadaki son adam da olabiliyordu.
0: Mertens çok akıllı bir oyuncu tabii. O becerinin ötesinde zekası da farklı bir seviye.
1: Yani şimdi Can öyle bir oyuncu değil. Orta saha desteği de muhtemelen sınırlı olur Can'ın. Yani mesela oraya oranın tam has adamı bence Odegaard. Galatasaray için. Mantıklı. Hem oyun kuracak, hem orta sahaya gelecek. Hem ileri gidecek, hem gol atacak. Ama çok zor transfer tabii.
0: Ben de Joao Felix gibi düşündüm mesela.
1: Joao Felix olur.
0: Griezmann olurdu.
1: Griezmann olur. Benim çok beğendiğim, kimsenin konuşmadığı ve 23 yaş altı Angelo Borges var. Al-Nassr'da. Çok beğeniyorum.
0: Chelsea çıkışlı, Strasbourg'da da kiralık oynamıştı. Sol kanat orijinli, şimdi orta sahaya devşirdiler.
1: İnanılmaz bir oyuncu bence. Çok
0: Beşiktaş
1: maçını anlattım.
0: Geçen sene.
1: Çok maçını anlattım ve her seferinde bayıldım oyuncuya. Kimse de ilgilenmiyor. Ve hala çok genç, 22 yaşında. Ben yani gözüm kapalı alırım. Eğer tabii param yeterse.
0: Geçen sene Beşiktaş da çok istemişti biliyorsun, sol kanat onu. O dönem kanat oynuyordu. Chelsea
1: kanat oynar, 10 oynar, orta 8 oynar, Borges oynar yani.
0: İnce uzun bir oyuncu bir de, şey değil, kısa boylu
1: çok,
0: değil.
1: Çok yetenekli bir oyuncu.
0: Angelo.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın biraz daha gaza basması gerektiğine katılıyorum. Ben dediğim gibi tabii ki şeyden
1: ötürü. Türklerin de hepsini kaçırdı ama yani Türk alman lazım. Kimse düşünmüyor mu acaba bunu, matematiği yapmıyor mu?
0: Abi bu yabancı sınırının en büyük sıkıntılardan biri şu, Türk oyuncularının piyasası gereksiz enflasyona uğruyor ya. Olmayacak paralar vermek durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir negatif tarafı da var. Hani piyasa buysa vereceksin,
1: mecbursun
0: ama.
1: Artık.
0: Ben yabancı kuralına genel hepten karşıyım ya.
1: 10+4'ün yanlış olduğunu ben sayısız kez burada söyledim zaten. Nedenlerini de anlattım. Tekrara düşmeyelim. Ama 10+4 seni bazı şeylere mecbur kılıyor.
0: Görüldüğü üzere.
1: Görüldüğü üzere. O yüzden sen de yani oyunu kuralına göre oynayacaksın. Abi, Türk alman gerekiyorsa Türk alacaksın yani.
0: Şu an belki tüm kariyerinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kapısından içeri giremeyecek oyuncular için kulüpleri 8-10 milyon euro talep ediyor mesela.
1: İşte Bertu örneği var. 2.5'u aldı. 500 dakika oynattı. 4-5 maç oynadı çocuk. 15 isteniyor şu anda.
0: Hiç makul bulmuyorum bu arada.
1: Makul değil canım. En fazla hani 5.5-6 fiyatı Bertu'nun.
0: O da yaşı bir tık genç olduğu için. Bence çok fizikli bir forvet oyuncusu ama iyi bir santrafor, iyi bir golcü olduğu kanısında değilim ben kendisini. Bilmiyorum
1: yani
0: işte, kastımızın.
1: Dediğim gibi yani 2.5'a geldiyse hadi maksimumu 5.5-6'dır. Hadi olsun 8. Max.
0: Ya da 6 verir, oyuncu verirsin üstüne de bir tane.
1: Yani.
0: Enteresan bu. Oyuncu maaşlarına da yansıyan bir şey. Bu enflasyon bence Türk futboluna zarar veriyor. Zamanında hatırlarsın Tarık Çamdal transferlerini
1: tabii,
0: vesaire
1: tabii,
0: paralar
1: tabii.
0: Çıktı.
1: Ve yıllarca Galatasaray Tarık Çamdal'a maaş ödedi ama faydalanamadı. Türk oyuncu ya zorlamayacaksın aslında, takımları zorlamaman lazım ama yani şu andaki federasyon yönetimi böyle bir karar almış durumda var. Mecbur kulüplerde uyacak.
0: Bakalım, bir reklam aramız varmış abi. Sonrasında biraz mesajlara bakıp oradan biraz da Beşiktaş'ı değerlendirelim. Kısa bir reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi hazırsan birkaç mesaj bakalım, sonrasında da
1: lütfen
0: Beşiktaş tarafına geçelim. Bakalım bakalım bakalım. Bak yine lahmacun konusundan iki mesaj vermiş. Onu aşamadık dinleyicilerimiz de.
1: Abi insanlar acıktı.
0: Yemek saati yaklaşıyor. Bu lahmacunun geyik etinden olması kaçınılmazdır demiş.
1: Geyik mi?
0: Denedin mi abi hiç geyik
1: eti? Yok, denemedim.
0: Ben de denemedim.
1: Ya da benim haberim olmadan yedirdilerse bilmiyorum tabii.
0: Yani merak ettim şu an açıkçası. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Rakibi bu kadar basit görmek bence doğru değil. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ilerlerken Türkiye Ligi'nde küme düşmüş takımlara kendi evinde puan vermişti bu sene.
1: Evet, Karagümrük mağlubiyeti vardı değil mi Fenerbahçe?
0: Evet.
1: Ya İsmail Kartal döneminde daha az oldu bu.
0: Bir Konyaspor maçı var beraber bir tane. O da şampiyonluk gitti zaten.
1: Orada da sayısız gol kaçtı ama yani top bir türlü girmedi.
0: Tabii.
1: Orada da Fenerbahçe yine iyi top oynadı. O maçı ben izledim.
0: Ona şanssızlık

0: denebilir.
1: Şanssız bir maçtı, evet.
0: Beşiktaş'ın Højbjerg söylentileri var. Sizce bu transfer gerçekleşirse nasıl olur? Pierre-Emil Højbjerg'di galiba.
1: Højbjerg, ben ilk defa duydum şimdi dinleyicimizden. Bence çok iyi oyuncu.
0: Beşiktaş'ın orta sahası çok ağır kalmadı mı abi? Salih, Højbjerg, Orkun. Bence iyi oyuncu.
1: Ama orta sahayı tamamen toparlar. Tam toparlayacak oyuncu profili. Højbjerg. Yani, toparlamaz mı?
0: Oyuncu özelliği olarak toparlar ama orada topla çıkabilecek, topla daha çabuk bir oyuncu yok ama mesela. Üçü de çok
1: topla çıkacak var. Oyuncu orada Orkun olacak işte.
0: Ben oraya biraz daha box to box bir 8 düşündüm abi, Orkun'la Salih'in arasına. Getson gibi mesela.
1: Tekniği daha yüksek diyorsun.
0: Daha atletik.
1: Kim olabilir?
0: Getson düşündüm. Belki Olaytan zaman zaman değerlendirilebilir. Vardır herhalde muadilleri, bilmiyorum.
1: Olaytan oldu mu ya da içine siliyor mu Olaytan'ın şu anki performansı?
0: Ben Olaytan'ın performansına bir
1: güvenir misin Beşiktaş'a?
0: Yani şöyle, iyi bir Beşiktaş'ta daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen sene de çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş kötü bir dönemden geçirdiği için çok göze battı. Oyuncunun hani sadece teknik becerileri haricinde Konyaspor maçından sonraki görüntülerini gördün. Oyuncu hırslı da bir oyuncu, yani kazanmak istiyor, onu görüyorsun. Bulunduğu yerin büyüklüğünün de farkında. Ben Olaytan'a süre verirdim bu sene mesela ciddi şekilde.
1: Ya bir de şu var. İyi, etrafında iyi oyuncular varsa sen de performansını yükseltebiliyorsun. Yani iyi takımda iyi oyuncu kendini daha rahat gösterebiliyor.
0: Abi iyi bir atlet, fiziksellik var, teknik kapasite çok belli bir düzeyde var. Dikine topla çıkabiliyor, kesicilik özelliği var. Yani yeterli değil mi mesela bir orta saha için?
1: Yeterli.
0: Yani Galatasaray'a Asensio gibi biri lazım.
1: Yani bulabiliyorsa.
0: Her eve lazım.
1: Her eve lazım yani Asensio.
0: Saray'a, Singo'ya ya da Salah'a bir teklif gelecek olsa şimdiye kadar gelmesi gerekmez miydi? 4 yıldır şampiyon olan takımın hiçbir oyuncusuna ve hocasına teklif gelmemesini bir tek ben mi yadırgıyorum demiş Harun Bey.
1: Yiyordu işte, Como Davinson'a teklif yaptı orada. Bonserviste bir anlaşmazlık var. Saray'a dediğin gibi sen söyledin zaten, teklif vardı ama şu
0: Salah'a
1: anda
0: Salah'a da vardı bu arada Ipswich'ten.
1: Salah'a vardı. Teklifler var Galatasaraylı oyunculara. Ama beklenilen seviyede değil. Yani bu yüzden çok fazla da Galatasaray satmak istemiyor. Çünkü gelen gideni aratabilir. Şimdi sattın Salah'ı 15'i, 15 seviyesinde ya bu kadar verim alacağın bir sağ bek bulamazsın bence. 15 milyona. Çok, sadece çok iyi verim alıyorsun Salah'ı.
0: Sağ bek dedi bu arada. Yeri geliyor sol
1: her yer. Sol bek oynattın. Sol bek oynattın. Ajax maçında sol kanat başladı. 10 numaraya geçti. Gerektiğinde forvet oynattın. Yani oynatıyorsun Salah'ı. Asker bir adam. Okan Buruk'un sevdiği bir profil. Yani 15'e onu çıkarmaz elden. İşte Saray'a teklif vardı. Düşük bulundu. Como Davinson'u hala istiyor.
0: Como'nun ilk teklifini de duymuştum abi mesela. 12 milyon euro. Galatasaray 24'ten kapıyı açmıştı. Şu an görüşmeler ne aşamada bilmiyorum ama.
1: Şu an Galatasaray 30'dan aşağı satmak istemiyor diyor muhabirler. Ben de onlardan biliyorum.
0: Onun da ikamesini bulmak zor.
1: Zor tabii yani. Kim Minje'ye diyorlar. Kim Minje daha maliyetli. 40 milyon civarında. Bir oyuncu şimdi neden satasın?
0: Takımı biliyor, ligi
1: yani
0: biliyor.
1: Takımı biliyor, ligi. Yani Kim Minje'ye de olur mutlaka Galatasaray'da. İyi de olur ama daha maliyetli bir oyuncu sonuçta. Daha yüksek maliyetler.
0: Attığın taş ürküttüğün kuşa değmeyecek.
1: İyiydi yani, evet.
0: Bu arada Harun Bey şey demiş, abiler şu yemek mezunu kapatsak mı, 8'den beri mesaideyim, akşam yemeği saati geldi ve tersanelerde yemekler gerçekten çok kötü demiş.
1: Kolay gelsin.
0: Bahsettiklerimiz de çok iç açıcı, canını çekici insanlar değil ya. Avokadolu, havyarlı, lahmacun, hani ben canım çekmez de açıkçası, bilmiyorum tabii herkesin rafine zevkleri olabilir ama.
1: Gurme zevki vardır belki arkadaşımızın.
0: Ben yani bilemedim. Neyse, afiyet olsun şimdiden. İlkay Gündoğan bu sezon 10 numara oynamaz mı?
1: Oynamaz. Geçen sene denendi, olmadı.
0: Denenmişi denemek yok. Olmadı, hadi senin de dediği gibi hiç olmadı kitabımda.
1: Olmadı. Bu sene Galatasaray'ın ben olsaydım yönetimde mutlaka Aral'ı, ne bileyim işte Emin'i almak isterdim. Ondan sonra yabancılara bakardım. Yani yerlini alacaksın, kadron geniş olmak zorunda. Ya Türkiye Ligi'nde iç sahada Emin'le oyna mesela, Abdülkerim'i dinlendir. Arka arkaya Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Minimum 8 maç.
0: Emin senelerdir Westerlo'da oynuyor bu arada.
1: Oynuyor yani adam. İşte Aral'ı al. Sen Barış'ı dinlendiremediğin kaç maç oldu? Barış'ı dinlendir. 60'ta al Barış'ı.
0: Mesela.
1: Mesela. At Aral'ı. O kadar da sırıtmaz yani Aral'ı.

0: kadar izledim fikrin nedir abi? Ben çok fikir sahibi değilim
1: Ben
0: açık
1: de değilim de candan
0: söyleyeyim.
1: olacağını düşünmüyorum. Şimdi bunlara, bu tarz oyunculara yatırım yapıyor ama yanlış oyuncuya yatırım yapıyor gibi geliyor Galatasaray. Yani Can'a da bir maliyet ödendi. İşte Yusuf'a da maliyet 6 milyon ödendi.
0: Yusuf Demir.
1: Yusuf Demir'e. Şimdi Niyaga'ya verildi para. Bence Niyaga fizik olarak çok küçük bir oyuncu.
0: Biraz kütle kazanmış bu arada, fotoğraflara
1: Ama
0: bak.
1: boy yok yani, bacak boyu uzamamış. Kütle
0: Doğal
1: kazanmış ama
0: olarak.
1: yani bacak boyu uzamamış. O yüzden zaten Ugo Chukwu'ya gittin. Yani yatırım için alınan gençlerin, Ugo Chukwu'yu bir kenara bırakıyorum, o kiralık. Niyaga olsun, Armando olsun, işte Yusuf daha önce denendi. Çok mantıklı tercihler de olduğunu düşünmüyorum.
0: Katılırım. Ya burada mesela Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz hamleleri atılabilir bir zardı ama bu kadar yabancı maliyetli Niyaga'ya da 6 milyon verdin
1: Altı
0: mesela.
1: verdin Niyaga'ya. Can'a da o civarda bir para verdin. Can
0: Hem
1: Armando'ya da.
0: görmek lazım. Oyuncu gerçekten, hani oturup dikkatle izlemedim Can Armando günleri.
1: Ya o da fizik olarak handikaplı bir çocuk.
0: İnce yapılı.
1: Hı.
0: Geyik muhabbetine ithafen lahmacunu geyik etinden olması diye bir espri yapmış. Bir yarış aramız varmış. Dinleyicimizin adını da söyleyeyim. Mustafa Bey, yarış arasına gidelim, sonra Beşiktaş'a devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Artık programın son çeyreğine girdik. Hızlı geçti, ilginç konulara değindik. Sıra Beşiktaş'ta. Taraftar heyecanlı.
1: Değinmediğimiz konu kalmadı ya.
0: Tabii ama şey, tabii hayata dair,
1: Hayat,
0: lifestyle.
1: tabii.
0: Yani bir yarım saat daha olsa sağlıklı tariflere girecektim. Tam yapay zeka adamına bakıyordum
1: Yarın,
0: abi.
1: yarın devam
0: Bel
1: ederiz.
0: bölgesini incelten 3 tarif. Beşiktaş'ta taraftar heyecanlı. Daha Trossard'ın heyecanını atlatamamışken Muhammed Salah ismi ortaya atıldı. Son aldığım bilgileri paylaşayım, sonra yorumlamak üzere topu sana atayım abi. Muhammed Salah'ın menajerinin farklı takımlardan da gelen ilgiler üzerine taraftarın oluşturduğu işte sosyal medyadaki verdiği olumlu reaksiyonlar üzerine biraz komisyon talebini arttırdığı için transfer şu an bir tıkanıklık yaşıyor.
1: Salah'la anlaşma tamam galiba.
0: Salah'ın ikna olduğunu duydum. Bugün gerçekleştirilecek zannediyorum bir görüşmede, artık transfer iyice şekillenecek. Bu akşam bir görüşme var.
1: Ya bu menajerler de iyi para kaldırıyorlar. Bence YouTube'dan daha iyi bir gelirleri var. Menajer mi olsak Burak?
0: Abi burada sana bir şey söyleyeyim. İşin ilginci, menajerlerin aslında hiç kafasında yokken taraftarlar vesaire sosyal medyadan, işte çevre basın kuruluşlarından o kadar fazla heyecanlarını belli ediyorlar ki adamlar elinin güçlü olduğunu anlıyor herhalde bir şekilde.
1: Yani mesela Trossard'ın o imza töreninde işte tribünlerin tezahüratları değil mi? Orada Sayın Serdal Adalı'nın işte
0: Tebessümü.
1: verdiği tebessüm. Beşiktaş taraftarı istiyor Salah'ı. Trossard Salah kanatları da müthiş olur.
0: İrrasyonel bir şey.
1: Ya evet yani bir Liverpool'dan alıyorsun, bir diğer tarafı Arsenal'den alıyorsun.
0: El Bilal Ture'den sonra Trossard'ı koydun. Şimdi Černý'in yerine de Salah'ı koyuyorsun mesela.
1: Ya küçük bir upgrade sanki, küçük.
0: Şey, insanlık için küçük ama Beşiktaş için büyük bir upgrade abi bu.
1: Yani, ya çok büyük upgrade gerçekten. Ya heyecanlandırır. Ya İngiltere'de binlerce insanı Müslüman yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Öyle bir etkiden bahsediyor. Yani Icardi hani Türkiye'de çocukları Galatasaray'la yaptı diyoruz ya. Yani din değiştirtti. Ya
0: Tuttuğu
1: Salah,
0: takımdan da öte tabii.
1: yani din, ya insan, Hristiyanları Müslüman yaptı adam yani. Ya
0: Enteresan bir figür abi.
1: çok farklı bir insan ya Salah. Ya ben gelmesini inanılmaz isterim. Hangi takım olursa olsun fark etmez yani.
0: Yani bir de şey var abi, geçen sene Arne Slot'la takıştı diye eski gücünde değil falan diyorlar da, bir önceki sene 28, 29 gol 18 asist yapmış Premier Lig'de. Ne kadar uzaklaşmış olabilir ki?
1: Ya Türkiye Ligi için ya Salah tartışılmaz ya.
0: Airbag açmadıysa,
1: Ya iyi kaçmadıysa aynen.
0: kaputta bir şey yoksa
1: Yoksa
0: bence
1: evet.
0: her türlü yürür
1: Takla
0: yanına.
1: atmadıysa bir şey yoktur yani bence.
0: Gol asist katkısında 25'i bulur diye düşünüyorum gelirse.
1: Bence de bulur. Rahat bulur.
0: Salah,
1: Salah.
0: Trossard, bir de en
1: Ya
0: ucu
1: bulması
0: bir...
1: lazım. Rahat bulur diyor. Sanki kahiniz de ya bulması lazım bildiğimiz Salah'ın. Yani %50'siyle gelse bulur burada.
0: Ya şimdi şey var abi, hani tabii kainlik değil de Premier Lig'de son 10 senede çift tane de, geçen sene en ölü sezon dedikleri sezonda bile 12 gol 10 asist yapmış. Yani bunu beklemek de herhalde çok uçuk bir fikir
1: Tabii
0: değil.
1: tabii yani. O yüzden diyorum. Hani sonra 24'te kalır bize yazmasınlar ha hani 25'ti falan demesinler diye diyorum yani. Kendimiz bir sağlam alalım da.
0: Sonradan döner dolaşır bizi bulur.
1: bizi bulmasın. Ama yani normal şartlarda yapması lazım Salah'ın 25 gol toplam gol asist katkısı olarak.
0: Yani

0: Trossard'la beraber hele.
1: Trossard beni mesela daha çok heyecanlandıran bir transfer. Tabii benim Arsenal'da biraz zaafım olması bunda efekttir. Hani Salah'tan daha iyi oyuncu demiyorum. Haşa, öyle bir yorumum yok ama Trossard beni daha çok heyecanlandırdı mesela.
0: Yani ben de Salah ya. Ya gelirse gidip karşılamam ama heyecanlanırım yani. Salah'ı izlemek güzel bir şey olur.
1: Tabii. Burada santrafor için bir isim gündemde aylardır biliyorsun. Ortada şey ismi var. Dušan Vlahović. Oyuncunun Süper Lig'e gelme fikri yoktu. Barcelona, Bayern, bazı Premier League takımlarına menajer vasıtasıyla önerildi. Şartlar ve rol muhtemelen tatmin etmedi. Burada Beşiktaş'ın yaptığı 3 yıl yıllık 8 milyon eurodan bir teklif vardı. İmza parası da daha ilave olan. Tekrardan değerlendirmeye aldı ve menajerinin bu hafta içi Beşiktaş heyetiyle tekrardan bir görüşme talep ettiği iddia ediliyor.
0: Şimdi Trossard, Salah, Vlahovic arkalarında Orkun mu olacak?
1: Çok fena. Mahşerin dört hatlısı.
0: Yani bayağı güzel bir sezon Beşiktaş taraftarını bekliyor diyebiliriz. Olursa. Vlahovic'i çok beğeniyorum. Mesela işte bazı oyuncular için şerh koyuyorum mesela ben burada. İşte Leao gelmesin.
1: Aması var.
0: Aması var. Vlahovic'in bende aması yok. Sakat değilse yani o geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın nüksetme durumu söz konusu değilse Vlahovic bu ligde gol kralı olabilecek bir profil. Müthiş bir profil yani.
1: 1.90 boyunda hava hakimiyeti var. Birebir de adam eksiltebiliyor. Şut
0: Şutu
1: menzili yüksek.
0: var.
1: Frikik atabiliyor.
0: Her şey var yani. Adam
1: Bağlantı oynuyor.
0: komple paket ya Vlahovic.
1: Juventus'un da 85 milyon aldığı bir oyuncudan böyle çıkması, bu arada şeyi de söyleyeyim, Juventus'la da hala görüşüyor, orada kalma ihtimali de hatır sayılır, onu da belirtmekte fayda görüyorum.
0: 85'i de 4 yıl önce verdi. Şu anki 100.
1: Belki daha fazla.
0: Belki de daha fazla yani. Düşün. Vlahovic çok büyük potansiyel.
1: Ve daha 26 yaşında.
0: Ve yani çok rahat 5-6 yıl faydalanırsın. Çok üst seviyede.
1: Satabilirsin bu arada.
0: Satabilirsin.
1: Yani 40'a satsan mesela gayet iyi sanki.
0: Yani Vlahovic iş, ben sana şunu söyleyeyim. Bilgi değil. Yorum. 10 artı 4 olmasaydı Galatasaray Vlahovic'e kesin giderdi. Çift forvette oynamak için. Kesin giderdi.
1: Tottenham maçında denendi biliyorsun.
0: Kesin giderdi yani. Vlahovic ve Osimhen çok farklı iki profil ama iki çok yırtıcı profil. Bence kesin ya yani ben olsam giderdim. Vlahovic Osimhen ikilisi bambaşka şeyler düşündürtür insan. 10 numarada istemeyebilirsin. 4-4-2 oynarsın.
1: Bunun benzeri bir Tottenham maçı vardı. Bir reklamımız var abi. Son reklam sonrasında bunu da bir masaya yatıralım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Vlahovic'in eğer şartlar mümkün olsaydı, bunu yabancı sınırı belki mali olarak söyledik, Galatasaray'ın ilgilenebileceği bir oyuncu olduğunu söylemiştin, orada ara
0: Evet.
1: vermiştik abi.
0: Çünkü yani Icardi ile devam etmeyecek bir Galatasaray, Icardi seviyesinde ikinci bir oyuncu isterdi. Bence.
1: Bu çift santrafor dediğinde aklıma geldi. Şeyden de bahsetmiştik. Arada Galatasaray'ın Avrupa'da Tottenham'ı yendiği bir
0: Tottenham.
1: maç vardı.
0: Evet.
1: 3-4-1-2 oynamışlardı mesela.
0: Aynen.
1: 60
0: Yani.
1: dakikada 3-0 olmuştu maç.
0: Olabilir öyle bir şey. Olabilir yani mesela Kasımpaşa maçı vardı ilk kere 3-0'da. Sonra 3-3'e
1: 3-3 oldu.
0: gelmişti. Orada da işte Osimhen Icardi beraber oynamıştı. Ki Vlahovic ki Icardi hareketsiz bir Icardi'ydi. Vlahovic hareketli bir oyuncu.
1: Bir de Icardi'den daha iyi bir oyuncu. Fizik gücü de daha
0: Tabii
1: yüksek.
0: tabii tabii.
1: Aygır diyebilir miyiz?
0: Kesin deriz. Yani
1: Stalin.
0: Gazi koşusunu bile kazanabilir yani.
1: Bakalım gelecek mi? Sence Beşiktaş'a sıcak bakar mı? Nedir o konudaki düşüncen?
0: Vallahi şimdi Vlahovic cephesinde şöyle bir durum var. Oyuncu ve menajeri başka ya yani büyük 5 büyük kulüpten teklif istiyor ve oraları kovalıyorlar. Bunlar olmazsa Beşiktaş'a gelebilir. Yani ama oyuncunun ilk tercihi buralar ve Juventus'ta da dediğin gibi görüşüyor hala.
1: Bakalım bu süreçte de bu hafta önemli gelişmeler olması bekleniyor. Sol stoper için bir isim var ortada. Leo Pereira, Flamengo'nun 30 yaşındaki Brezilya milli takımı havuzunda da bulunan sol stoperi. Oyuncuyu biraz izledim. Nedir abi düşüncelerim? Ben çok
0: Ben bilmiyorum oyuncu.
1: soru işaretlerim var. Yani
0: Bilmiyorum oyuncu. Bir şey diyemem.
1: şöyle özetleyeyim. Şef bir stoper. Ayak kalitesi yüksek. Oyun kurabiliyor. Hücumda orta sahaya kadar gelip dediğim gibi orada bir pas istasyonu daha olabiliyor. Oyun sezgisi yüksek ama çok hantal.
0: Oyun kurucu.
1: Evet ama hantal.
0: Hantalsa sıkıntı olur. Çünkü Beşiktaş çok önde oynayacak bu sene. Belli. Arkaya top kaçırmayan bir stoper lazım.
1: Ya şef bir oyuncu dediğim gibi. Hani teknik kapasite olarak çok üst düzey. Oyun algısı yüksek, zeki ama dediğim gibi çok hamleleri bir tık ağır kalıyor bana sorarsan.
0: Ya o yüzden ya Hantalsa bende bir soru işareti olur.
1: Ben çok sıcak değilim şu an kendisine.
0: Yani İtalya Ligi'nde mesela orta sıra takımlar toplu hücum, toplu savunma yaparlar.
1: Total futbol.
0: Total futbol ve hani o tarz oyuncu kompanse edilebilir. Çünkü savunmada çok başarılı olurlar dar alanda. Ama şimdi Beşiktaş yarı sahaya maçı yıkmaya çalışacak bu sezon. Şimdi uzun topla çıktı, kanada bir top atıldı. Bekin arkasına, sol bekin arkasına top geldi. O Attara'nın arkasına top geldi. Ne olacak? Yetişebilir mi?
1: Sanmıyorum.
0: O zaman sıkıntı.
1: O total futbol anlayışını Türkiye'de neden göremiyoruz abi? O Rito'da 60'lardan Rinus Michels'le birlikte başlayan, işte Cruyff'un falan yaptı. Yeni bir şey de değil. Burada neden diyeceğim de rakip takımlar çok kapandığı için o savunmayı bir arada kolektif yapma ihtiyacı da doğmuyor belki de. Bundan kaynaklı olabilir.
0: Muhtemelen ondandır diye düşünüyorum.
1: Burada peki orta saha eklemesi için ortaya çıkan çok net isimler yok işte. Brandt ismi konuşuluyordu 10 numara için ama işte Højbjerg ismi çıkmış, onu öğrendik. Bunu da tartışmıştık. Sence ne tarz bir orta saha oyuncusu lazım? 10 numara mı lazım? 8 numara mı lazım? Toparlayıcı bir oyuncu mu? Atlet bir oyuncu mu?
0: Bence biraz da stoper profiliyle alakalı. Eğer oyun kurucu stoper bulamazsan oraya bence iki stoperin arasına girip oyun da kurabilecek ayağı temiz bir 6 numara gerekir. Endi de bu değil.
1: Yok. Galatasaray maçında yaktı zaten.
0: Salih de değil. Orkun'u o kadar geride oynatamazsın zaten. O yüzden oraya yani stoperlerin iyiyse, iki stoperin de oyun kurucuysa, o zaman biraz daha box to box oyuncu, Getson gibi bir oyuncu olabilir. Senin dediğin gibi. Daha çok 8 gibi.
1: Olaytan o rolün ben biçilebileceğini düşünüyorum. Hani ideal mi?
0: Yapabilir mi? Oynuyorum.
1: Bence yapabilir.
0: İşte o İtalyano onu değerlendirecektir mutlaka. Bir de Beşiktaş'ın da göndermesi gereken oyuncular var. O da zor bir iş.
1: Çok fazla.
0: Fenerbahçe'nin da çok daha zor bir işi var. Onların çok daha fazla oyuncusu var.
1: Nusrati'si, Onana'sı.
0: İşte adını unuttuğumuz oyuncular bazen işte ekrana veriyor tak şeyler.
1: Şey var, Elan Ricardo var mesela.
0: Değil mi? İşte Omar Fayet, Mimović. Hala Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular bunlar. Ya bunların elden çıkarılması daha zor.
1: Transfer yapmaktan daha zor bu hakikaten. Alıcı bulamıyorsun çünkü oynatmadığın oyuncular.
0: Ya çıkarırsın da maliyetli çıkarırsın. Hem alırken maliyet hem satarken maliyet. Türkiye'de bunun dengesini sağlamak kolay olmuyor maalesef.
1: Mesela geçenlerde şey konuşuluyordu. N'Golo Kante'ye Paris FC'nin bir ilgisi oldu ama maaşının sadece 6-7 milyon euroluk kısmını karşılamak istedikleri. Oynatmayacağım bir oyuncuya 7 milyon euro maliyet yapmak da sıkıntı. Elde tutup 14 vermek de eğer düşünmüyorsan sıkıntı. Mesela bunlar zor durumlar.
0: Şimdi Kante düşünelim. 15 alıyor desen 6'sını karşılıyorsa ya da 7'sini 8 sen ödeyeceksin.
1: Oynatmadan.
0: Oynatmayı mı tercih edersin 15 verip oynatmadan 8 vermeyi mi?
1: Zor durum.
0: İşte İsmail Kartal'ın oyun planının neresinde olduğuyla alakalı Kante. Elzem bir oyuncu benim için derse 15'i verirsin. Sıkıntı yok ama elzem değil derse o zaman onu gönderip yani o 10 kontenjanını daha verimli kullanmayı da düşünebilirsin.
1: Zor durum abi burada biraz daha tabii İsmail Kartal'ın ne arzuladı, ne düşündü önemli.
0: Ya sürekli tabii yabancı oyuncu sayısını azaltmak da mantıksız.
1: Yani.
0: Yani geçen sene 12'ydi şimdi 10, seneye 8.
1: Ya bu seneye de mesela oyuncu göndermek ayrı bir dert olacak.
0: Tabii seneye de yine oyuncu göndermek zorunda kalacaksın. Hatta kadrondan oyuncu gönderici mesela 10 tane oyuncun var ya. 8'e düştü 2 tanesini göndereceksin. E nasıl olacak o iş?
1: Oynattığın oyuncuları göndereceğim.
0: Mesela sözleşme yapıyorsun şimdi. En az 2 yıllık yapıyor oyuncular. Seneye 8'e nasıl indireceksin sayıyı?
1: Satacağım.
0: Sözleşmeli oyuncu.
1: Senin bu durumunu gören Avrupa kulüpleri de belki 30 milyon edecek oyuncularını yok pahasına alacak.
0: 10 verecek.
1: Mesela.
0: Ya Singo'yu satacaksın diyelim Galatasaray'da. 50 bekliyorsun ama adam diyecek ki 20'ye alayım ben bunu.
1: Federasyon bunu öngöremiyor mu mesela?
0: Ya... Federasyon umurunda mı ondan da emin değilim ki.
1: Hayır, bu fikir babası kim bunun mesela? Kimin önergesiyle böyle şeyler ortaya çıkıyor?
0: Hiçbir fikrim yok. Futbolla alakalı olmayan biri. Olduğu kesin.
1: Ya da ne bileyim yerli oyuncuların transferine, menajerlerine, ha hadi onlar komple teorisi de yani futbolla alakası yok gibi, evet.
0: Ya bak şimdi aklıma ne geldi şimdi. Yönetim kurulu toplantısı var, başkan var orada, yardımcıları var. Lahmacun sipariş edilmiş.
1: Oo.
0: Kurye geliyor. Ya başkan şu yabancı sayısını bir 10 yapalım, seneye de 8 yapalım diyor. Başkan da ooo olur diyor mesela.
1: Ağzı dolu tabii o sırada herhalde.
0: Ağzı dolu olur falan diyor. Oradan doğmuş olabilir yani. Futbolla alakalı birinin bunu demesi imkansız zaten.
1: Hayır, kulüpleri de müşkül duruma sokuyor. Elindeki çok asetleri de ersizleştiriyorsun. Yani. Satmak zorunda olduğunu herkes biliyor çünkü. Abi, gizli saklı bir şey değil ki. Hani
0: evet.
1: Tuttu ki işte Chelsea gelecek sezon gitti Fenerbahçe'den. Amara diyor falan. Ya de o 23 yaşın üstüne uyuyor da neyse. Gendouzi'yi almak istiyor. 50 milyonu gözden çıkarttılar. Adamlar demeyecek mi? Bunu mecbur satacak. Hem para kazanmak zorunda hem kural var. 20 ile masaya oturmayacak mesela. Bunlar da salak değil ya.
0: Tabii canım, herkes takip ediyor dünyayı.
1: Biz bu krizi avantaja çevirebilir miyiz? Bence çeviremeyiz.
0: Nasıl çevireceğim?
1: Kuralı değiştirerek.
0: İşte seneye işte 8 olacak deniyor. Nasıl olacak?
1: Bence sıfırlasınlar ya. Yabancı da oynamasın.
0: Yabancı oynamasın. Yabancısız lig.
1: Şey düşünmesi abi, halı sahaya...
0: Avrupa'ya da gitmeyelim.
1: Halı sahaya gittiğinde arkadaşların yabancı getirdiği zaman bunun burada ne işi var abi, haksız rekabet falan diyorsun, gitmesinler. Full yerliye dönelim mesela. Bu da yeni bir model olsun. Enflasyon da artmaz bu arada. Hepsi yerli olunca yani 3 eden oyuncu 3'e alırsın. O yoksa bu var dersin. Şimdi iki taraftan da kusurlu bir model. Full yerliye dönülmeli bence. Şu anda burada bir fikir ortaya atayım.
0: Çok güzel. Ama o zaman da diyecekler ki yerliye daha çok iyi ihtiyaçları var. Daha da pahalı hale gelir. Bertu 15'ten 25 olur bir anda. Ya Türk forvet bulman lazım ya. Kaç tane var?
1: Ya milli takıma bakacak olsak yok.
0: Yok yani. O zaman Bertu bir anda 25 oldu.
1: Hayda.
0: Çıkamadık, o da olmadı ya. Işte. O da olmadı.
1: Nasıl yapalım?
0: Futbolu kapatalım abi Türkiye'de.
1: Voleybol ve basketboldan devam edelim. Aynen, biraz da ya. Bizim önümüz açılsın.
0: Okçuluk, atıcılık, bak başarılıyız buralardan. Devam.
1: Karting sporlarına dönebiliriz. Ha,
0: teniste Zeynep var.
1: Mesela.
0: Tenise yönelelim. Golf'ten bir iki oyuncu çıkaralım. Golf de çok keyifli spor yani.
1: Futbol kendi haline bırakabiliriz ya. Bu yabancı sınırı yani falan.
0: Yeşillik kaldırıp. Seviyorsak golf abi.
1: Kırkpınar yağlı güreşleri var ya, ne golf abi, gözünü seveyim.
0: Hani Kırkpınar kısa sürüyor yani, bir hafta sonu bitiyor.
1: Senelik her senede bir kere yapılacak Kırkpınar gibi mesela. Bir Grand Slam mi? Yanına da Roland Garros gibi işte Avustralya gibi farklı çeşitli güreş organizasyonları
0: var. Canım, onlar var işte, tarihi Elmalı'da var.
1: Mesela.
0: İşte Karagümrük var. Karamürsel var.
1: Mesela.
0: Var ya, çan güreşleri var. Onların sayısını artırabiliriz. Bütün yazı da böyle değerli. Kışın ne yapacağız o zaman?
1: Mesela yani böyle ilginç bir konuya daha girdik abi, süremizin de sonuna
0: geldik. Futbolu kapatalım abi Türkiye'de. Gelirken... Yönetemiyoruz madem. Ya bu...
1: Lav edelim.
0: Ya CEO getirelim ya, yabancı biri gelsin yönetsin Türk futbolunu. Belli ki biz yönetici çıkaramıyoruz.
1: Vallahi bu konuların içinden çıkamayız. Vedat abi de şimdi yeni geldi, rejide bir oyuncu değişikliği. Onu da germeyelim başlar başlar.
0: Vedat kapatın diyor.
1: Dükkanı kapatın diyor. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim.
0: Senin ağzına sağlık.
1: Evet, bugünlük spor kazandan bu kadar diyelim. Yarın aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Ve Fenerbahçe mücadeleyi Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş için az da olsa bir avantaj elde etti. Tabii ki beklenti Fenerbahçe'nin dün rakibini daha farklı bir skorla mağlup etmesiydi. Fenerbahçe aslında daha farklı skorla mağlup edebileceği pozisyonları da buldu. Fakat hem kaleciyi hem de direkleri geçemedi. Out'a giden yine net pozisyonlar oldu Fenerbahçe'de ve mücadele 1-0 sona erdi. Skor belki çok tatmin edici değildi ama bence Fenerbahçe'nin iştahı, ön alan baskısı, topa hakimiyeti, rakibin pek fazla maçın içine girememesi ki ikinci yarıda daha da geriye çekildi Górnik. Bu da Fenerbahçe açısından iyi tarafıydı. Bunları da artıları da eksileri de tabii ki konuşacağız. Bireysel performansları konuşacağız. Dün bir muhtemel paylaşmıştık program içerisinde. O muhtemelde Ake ve Semedo yoktu. Onların yerine Levent ve Mert Müldür gözüküyordu ama dün İsmail Kartal sağ bekte Mert yerine Semedo'yu, sol bekte önce Osterwolde'yi, sol stoperde de Ake'yi tercih etti. İkinci yarının başında Ake'nin çıktığını gördük ki kasında ufak bir ağrı hissetmiş, risk almamış Fenerbahçe teknik heyeti. Levent Mercan girdi, Osterwolde stopere döndü. Ve ikinci yarıdaki 50'den sonra gelen baskı da Fenerbahçe'nin maçtaki herhalde en dominant dönemiydi. Bir 10 dakika yoğun bir baskı, Talisca'yla girilen pozisyonlar, kafa vuruşu var iki tane. İkisinde de kalecinin çok iyi kurtarışları vardı. Onun haricinde Bartu'nun yine direkten dönen şutu bu bölüme denk geldi. Fenerbahçe burada bir gol daha çıkarsa belki maçın geri kalanında da bir gol daha böyle o moralle gelebilirdi. Olmadı. Değişiklikler geldi 69'da. Asensio ve Oğuz girdiler. Bartu ve Kerem çıkan oyuncular oldu. Ama Fenerbahçe'nin üretkenliği ikinci yarının ikinci bölümüyle birlikte düşmeye başladı. 83'te yeni transferlerden Mason Greenwood, İrfancan Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. O da bazı anlarda özellikle o savunma arkası koşusunda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Duran topta bir kafa vuruşu geldi. O da net bir pozisyondu ama üstten out'a gitti kafa vuruşu Mason Greenwood'un da. Şerif son oyuncu değişikliği olarak o da Talisca'nın yerine girdi 80'de ama pek fazla öne çıkamadı. Son bölümde Fenerbahçe dediğim gibi pek net gol pozisyonda üretemedi ve karşılaşma 1-0'lık skorla sona erdi. Şimdi haftaya Polonya'da rövanş karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe'ye beraberlik yetiyor bir üst tura çıkmak için. Galibiyetler de zaten her türlü çıkıyor. Olmasını istemediğimiz senaryoda da bir farklı mağlubiyet uzatma, iki farklı da Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçı haricinde 10 karşılaşma daha oynandı. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri Sturm Graz'la Hearts karşı karşıya geldiler. 21.30'da başladı bu mücadelede ve Sturm Graz'ın 4-0'lık galibiyeti geldi. İlk karşılaşmada Sturm Graz'da turu büyük ölçüde garantiledi. 4. dakikada 1-0'a geçmişler. 50-53, 2-0, 3-0, 59'da 4-0. Geri kalan bölümde gol sesi çıkmamış ve maç bu şekilde sona ermiş. İstatistik olarak aslında Hearts'ın %67 topa sahip olduğunu görüyorum. İsabetli şutlar eşit ama Sturm Graz 4 gol çıkarırken Hearts gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Onlar da geçen yıl biliyorsunuz şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaja sahipti. Son maça lider girmişlerdi Celtic önünde ama kaybedip ikinci bitirmişlerdi. Hocalarını kaybettiler. En golcü oyuncuları yine ikisi de bu arada hocası da Santrfor'da Rangers'a gitti. Yeni bir yapılanma. O yeni yapılanmanın ilk resmi maçında da büyük bir
hayal kırıklığı olmuştur onlar adına. Dünün en farklı bir diğer galibiyeti Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'dan geldi. Onlar da Larne'yi deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardılar. Lech Poznan Polonya Ligi şampiyonu Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi. Mjällby'nin de Lincoln Red önünde 3-0'lık bir galibiyeti gözüküyor. Gecenin golsüz biten tek maçı Klaksvik'le Zalgiris arasındaki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde. Konferans Ligi'nde de 3 maç vardı. Gecenin en gollü maçı burada oynandı. Atert 2, Győr 6 sonucu çıktı. Győr deplasmanda tur biletini cebine koymuş gözüküyor. Evet, bunlar dünün sonuçlarıydı. Bugün Başakşehir, bir diğer temsilcimiz, Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında saat 20.45'te Inter Turku'yu konuk edecek. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşma daha var ve Konferans Ligi'nde de Başakşehir maçı harici 5 mücadele daha oynanacak. Perşembe günü de bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Midtjylland mücadelesi var. Beşiktaş'ın da işte UEFA listesi belli oldu. Trossard yok. Beşiktaş bölümünde tabii ki bu listeyi de transfer gelişmelerinde konuşacağız. Ndidi'nin sakatlık haberi dün Beşiktaş tarafından paylaşıldı. Voleybolda da ondan da bahsedeyim. Milletler Ligi'nde final etabı bugün itibariyle başlıyor. Biliyorsunuz Fener Sultanları da normal sezonu 4. olarak bitirdi. Final etabına kalma hakkı elde etti. Kanada'yla eşleştik. Bugün diğer iki çeyrek final karşılaşması var. Saat 11'de İtalya-Hollanda, 14.30'da da Brezilya-Japonya karşılaşmaları oynanacak. Bizim maçımız da yarın saat 11'de Kanada ile, Guidetti'nin Kanadası ile, tanıdık bir isimin takımıyla oynayacağız. Favoriyiz bu karşılaşmada. Beklentimiz bir yarı final. Eğer maçı kazanmayı başarabilirsek de rakibimiz yarın 14.30'daki ABD-Çin maçının galibi olacak. Karşılaşmayı canlı veriyoruz herhalde Radyo Spor'dan. Yarın saat 11'de Türkiye-Kanada maçını Radyo Spor üzerinden de takip edebilirsiniz. Yarı final ve finaller galiba cumartesi ve pazar günü olacak. Umarız finale kadar gittiğimiz bir turnuva olur. Daha önce 2023'te Milletler Ligi'ni kazanmıştık. Son iki sene çeyrek finalde elenmiştik. Bu sefer bir galibiyet bekliyoruz millilerden. Rakibimiz bu arada ilk kez Milletler Ligi'nde bu final etabına kalmayı başarmış. Peki dün maçlar haricinde transfer gelişmeleri oldu. Galatasaray beklendiği gibi diyelim artık son iki gündür yapılan haberlerde Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı. Oyuncu takımla birlikte Avusturya'da kampta olacak. Oradaki hazırlık maçlarında da süre alabilir. İlk kez onu göreceğiz. Ndidi'den az önce bahsettim, sakatlık gelişmesi. Avrupa çapında önemli bir transfer dün resmiyete kavuştu. Chelsea Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon pound bedelle kadrosuna kattığını duyurdu. İngiltere içi bu transferlerin bedelleri de gerçekten bu yaz döneminde çok yüksek. Tarihin en pahalı bonservislerinde ilk ona herhalde bu yaz transfer döneminde 2-3 transfer girecek. Morgan Rogers da onlardan bir tanesi oldu. Beşiktaş'ta Joe Willock dün itibariyle gündeme gelen oyunculardan bir tanesi, bir merkez orta saha oyuncusu. İngiltere'de o da futbol yaşantısını sürdürüyor. Dün hem yerel basın hem yabancı basın bu haberi yaptı. Bakalım devamı gelecek mi Beşiktaş'tan, yoksa kalacak mı bu haber? Bazen çünkü isimler çıkıyor sonra unutuluyor. Onu da göreceğiz. Stoper için Beşiktaş'ın bir listesi paylaşıldı dün. 3 oyunculuk. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de santrfor için Moise Kean ismi dün gündeme geldi. Galatasaray'da Phil Foden'ın gündeme gelebileceği yine dün benim gördüğüm muhabirlerde transfer haberlerinden bir tanesiydi. Bunlar hani bir çırpıda aklıma gelenler. Dahası da var notlarım arasında. Onları da program içerisinde vaktimiz olursa
konuşuruz. Diyelim 7-10 saatlerimiz, şarkı reklam aramızı veriyoruz. Ardından da Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Beşiktaş yeni sezonu Midland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
3: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Spor'u devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını değerlendirmeye başlayacağız. Yine Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçını İsmail Kartal yönetiminde Gornik karşısında oynadı. Kendi evinde zayıf bir rakip. Fenerbahçe'nin zaten maçı kazanması bekleniyordu. Hatta farklı bir galibiyet, daha gollü bir galibiyet bekliyordu. Daha gollü bir karşılaşma bekleniyordu. Ama pek öyle bir maç olmadı gol açısından. Fenerbahçe kazandı 1-0.

0: Anderson Talisca'nın frikik golü. Maçın kilidini çözen gol oldu 37. dakikada, ilk yarı bitmeden. Fenerbahçe öne geçti. İyi bir dakika futbol için. İlk yarı 0-0 bitse belki rakibin direnci daha da artacaktı. Fenerbahçe Talisca ile golü buldu. Ama rakibin hani direnci dönem dönem yine yüksek kaldı bence ikinci yarıda. İkinci yarının başında Fenerbahçe önemli bir baskı kurdu Gornik Kalesi'nde. Orada ikiyi bulmalıydı. Bulamadı ve son bölümde de o baskı, hani topa sahip oldu belki Fenerbahçe ama bu topa sahip olmayı pozisyon zenginliğiyle birleştiremedi. Böyle gol geliyorum diye bir hava yoktu açıkçası benim için maçın son bölümünde, ama ikinci yarının başında o hava vardı Talisca ile girilen pozisyonlar. İlk yarıda Talisca'nın ayağına soluyla bir şut imkanı geldi. Talisca çok zayıf bir vuruş yaptı. Aa dedim, Talisca yine çok formda girmiyor herhalde sezonu, ama ikinci yarıda birlikte o da daha farklı bir görüntü ortaya koydu. İlk yarıda zaten frikiyi, iyi bir frikik. Frikikte de herhalde son dönemde kurulan en kötü barajlardan bir tanesiydi. Katılır mısın bilmiyorum. Yani 4 oyunculuk baraj, yanından vurdu Anderson Talisca ve köşeye gitti top. Ve kaleci yetişemedi. Hmm. Hani normalde orayı o oyuncularla kapatması, Talisca'nın barajın üstünden vuruyor olması lazım o köşeye gidebilmesi için topun. Top barajın yanından köşeye gitti. Yerden vurdu. Talisca topa kaldırmaya bile ihtiyaç duymadı. Talisca'nın yeteneğiyle birlikte bence barajın da hatalı kurulmasının payı olduğunu düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin tabii şansı oldu. Fenerbahçe o ana kadar Bartu'yla ve Semedo'nun sağ taraftan ceza sahasına yaptığı o topsuz koşularla pozisyonlara girdi. Semedo da bence iyi bir maç çıkardı. En çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu dün Fenerbahçe'de. Beklenmiyordu 11'de oynanması. Yeni geldi çünkü 4-5 gün önce geldi kampa. Ama hazır gelmiş kendi açıklamasından anladığımız üzere. İsmail Kartal açıklamasından düzeltiyorum, anladığımız üzere. Biraz senin dediğin gibi olmuş. Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların öyle çok sezon başı kampı yemesine gerek kalmıyormuş. Semedo'da da bunu
1: Paredes de dün gitmiş, Bokan'ın antrenmana çıkmış.
0: Evet.
1: Direkt.
0: Öyle oyuncular
1: final
0: var.
1: Final oynayan oyuncu yani. Hı-hı.
0: Semedo'da hani 4-5 gün antrenmanla ilk 11'de çıktı ve gayet tempolu, iyi gözüktü. Yani geçen sezonun ikinci yarısındaki görüntüsünden çok daha iyi bir görüntüdeydi Semedo. Çok daha net etki etti. Bunda tabii hocanın onu kullanım tarzının da belki etkisi var. İsmail Kartal'la geçen sezon ikinci yarısında belki daha farklı bir Semedo'da görebilirdik. Dün dikkat çeken isim oldu. Fred yine çok istekli, çalıştı. Ben hani o anlamda beğendim ama tabii bitirici noktada pek fazla ortaya çıkmadı. Genelde toplar Bartu'a geldi o noktalarda. Bartu'nun da vuruşları hani ne çok iyi ne çok kötü. İlk yarıda o Semedo'nun çevirdiği topta daha net bir vuruş yapması gerekirdi. Daha iyi olurdu tabii Bartu için. O en net bence gol fırsatı oradaydı. İlk yarının sonunda soluna bir top geldi. Bir plase yaptı. Kolay değil. Direğin dibinden hemen auto gitti. İkinci yarıdaki şutu çok iyi bir şut. Gelişine çok iyi oturdu ayağına. Orada da direğe çarptı top. Talihsizlik Bartu ve Fenerbahçe açısından. O da kendi galiba dün maçtan sonra söylemiş. İlk defa bir resmi maçta ilk 11'de forma şansı bulmuş Fenerbahçe'de. Genel olarak ben iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Sonuçta elinde Asensio gibi bir oyuncu varken, işte İsmail Yüksek varken tercih etmedi İsmail Kartal bu isimleri. O veya bu sebeple tercih edebilirdi. Dün Asensio için %70'indesin dedim diyor İsmail Kartal. %70'lik bir oyuncuyu oynatırsın Gornik maçında. Oynatabilirsin yani. Gerçekten %70'se illa %100'üne ulaşmasına gerek yok ama onu değil. Bartu tercih etmesi de Bartu'nun da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini bence bir göstergesi. Ona da o şansı verdi. Gol atsa tabii onun için daha iyi olacaktı. Fenerbahçe'de kalma ihtimalini artırabilirdi. Olmadı. Bakalım revanşta nasıl bir 11 tercih edecek. Onu da tabii ki haftaya göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu pek maçın içine giremedi gibi Fenerbahçe'de. Sol tarafta o da istekliydi. Sürekli aslında topsuz koşular yaptı. Yani topa bakarsanız tabii Kerem'in o topsuz koşularını görmeniz pek mümkün değil. Ama Ben hep topa bakıp hem biraz da Kerem'i izlemeye çalıştım. Yani top Fenerbahçe'deyken Kerem sürekli bir çapraz koşu atıyor. Boş koşu atıyor ama takım arkadaşları pek değerlendirmediler dünkü karşılaşmada. Hatta Bartuno çektiği şutta da dikkat edin. Topun orada yine Kerem var. Çapraz koşu atıyor kalenin ağzında. Ama işte dediğim gibi ona o fırsatlar gelmedi. Toplu olarak da karşısında savunmacı varken Kerem Aktürkoğlu çok etkili bir oyuncu değil. O da ilk çıkan oyunculardan bir tanesi oldu. Oğuz Aydın'a bıraktı yerini. Onun da biraz daha belki zamana ihtiyacı olacak. Hani genel olarak galibiyetle bitmesi Fenerbahçe açısından olumlu ama farkı artıramamış olması, tek farkta kalmış olması da böyle bir rakibe karşı kendi evinde biraz da soru işareti yaratıyor. Artılar eksilerin olduğu bir mücadele.
1: Fenerbahçe açısından tabii ki artılar ve eksilerin olduğu bir karşılaşma, her mücadelede olduğu gibi. Şimdi dün mesela maçı izlerken şöyle bir bakıyorsun, çıkan 11'de bir tane yeni transfer var Fenerbahçe'de. Diğer 10 oyuncu işte geçen sene kiraya giden var ama genel olarak hani Fenerbahçe'de kadroda olan oyuncular. Yani Bartuğla İrfan Can Kahveci kiraya gitmişti. Ama onun dışında geçen seneki takım devam ediyor. Şimdi geçen seneki takım Fenerbahçe'de iyi bir takım. Ya bunu defalarca söyledik. Fenerbahçe'nin zaten son dönemlerde oluşturduğu kadrolar iyi kadrolar. Tabii ki bazı noksanları, bazı eksiklikleri var ama genel olarak çok kaliteli oyunculardan kurulan iyi kadroları vardı Fenerbahçe'nin. Bunun yanında Fenerbahçe'de mevki anlamında da bir sıkıntı yok. Şunu demek istiyorum. Yani sol ön oyuncusu, milli takımın oyuncusu. Milli takımla Dünya Kupası'na gitti ama bu karşılaşma için hazır. Ondan sonra Talisca geçen sezon zaten santrafor pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Guendouzi merkezin olmazsa olmazı, yine sağda. İşte sağ beki Portekiz milli takımına gitti ama kısa bir tatil yapmış. Kendini bu karşılaşmada oynayacağını düşünerek hazır tutmuş. Skriniar zaten savunma lideri. Ake geldi ve direkt olarak oynadı. Osterwolde hani sol bekte başladı. Levent Mercan da başlayabilirdi. Archie Brown da başlayabilirdi. Osterwolde'yi tercih etti. Ama Osterwolde açısından da çok yabancı bir pozisyon değil. Geçen sene bir ara sol bek oynamak istemediği, hatırla değil mi? Çıkmıştı. Evet. Ama ona rağmen daha önce oynamışlığı var. Mert Günok da tecrübeli bir kaleci. Neden bunu söyledim? Şimdi bu tarz erken ve riskli olabilecek karşılaşmalarda. Neden riskli? Çünkü sezonun çok başı. Rakipleri çok fazla tanımıyorsun. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Motivasyonlar yüksek. Öyle olunca muska bu ihtimali artabiliyor. Ama işte bu anlatmaya çalıştığımız kadro istikrarı belli bir seviyede olunca o zaman bazı işleri kolaylaştırıyorsun. Yedek kulübesinde de Fenerbahçe açısından çok büyük iş yapması beklenen bazı oyuncular var. Bu da işler istediğin gibi gitmezse yedek kulübesinden de bir katkı alabileceğini, yedek kulübesinden de yine oyuncuları sahaya rahatlıkla sürebileceğini gösteriyor. Demek ki bazı işler Fenerbahçe'de bence belli bir süre doğru yapılmış ki Fenerbahçe dün ikinci eleme turu karşılaşmasında böyle bir kadroyu sahaya sürebiliyor. Bu bence değerli ve önemli. Takımlar çünkü bizde sanki eleme oynamayacakmışçasına planlanan, eleme oynamayacakmışçasına böyle sürekli yapboza giren takımlar halindeyiz. Bunun ben dün izlerken ilk aşamada değerli olduğunu düşündüm. Bununla birlikte sete oynamak çok kolay değil. Yani sete oynarken artık çoğu takım zorlanıyor. Orası kesin. İspanya milli takımı bile dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Bununla birlikte zaman zaman sete oynarken tempo düşük kaldığında pozisyon bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Rakibi çözmekte zorlanabiliyorsunuz. O direnci yok etmekte zorlanabiliyorsunuz. Fakat bunu yaparken, yani her takım seti oynamakta zorlanırken bir de işin öteki tarafı var. Acaba öteki tarafta savunmada problem yaşıyor musunuz? Yani topa çok fazla sahipsiniz. İşte %75, %80 oluyor, %70 oluyor. Bu çok yüksek bir oran. Çünkü mesela Şampiyonlar Ligi'nin topa en fazla sahip olan takımının oranı %70'i bulmuyor.

0: kaleye isabetli şutları yok. Belki şutları da yok. Yani tüm karşılaşmayı rakip iki şutla tamamlamış Gornik. Bu da yine sana çok ciddi bir avantaj veriyor. Neden ciddi bir avantaj veriyor? Topa bu kadar sahipken bir şekilde o golü bulabilirsin. Bir şekilde o golü bulduktan sonra farkı da arttırabilirsin. Sen az önce ne dedin? Hani golü yedikten sonra da zaten oyun anlayışlarında en ufak bir sapma olmuyor. Hani golü yedik, biraz daha risk almamız lazım, rakibin üzerine gidelim. Öyle bir durum da yok. Aynı mantaliteyle, aynı disiplinle kalelerini savunmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla set oynamak çok zorken, rakibi bu tarz rakipleri aşmak zorken, eğer savunmada bir de problem yaşıyorsan, işte o zaman asıl tehlike, asıl çan o zaman çalıyor. Dolayısıyla dünkü maçı izlerken özellikle ikinci yarıda, hani rakip Fenerbahçe'nin üzerine hiç gidemediği için Fenerbahçe bence rahat bir maç oynadı. Bu da Fenerbahçe'nin avantajıydı. Yani sezon başında geriye koşabileceği, sürekli olarak rakibi kovalayacağı bir 90 dakika da olabilirdi. O da olmadı. Bu da iyiydi. Gerisi tabii ki topun dolaşma hızı, bulduğunuz pozisyonları değerlendirme ve bazı oyuncuların sihrine kalıyor. Çünkü organizasyon olarak Fenerbahçe mesela işin hücum tarafında 3. bölgede çok ekstra işler yaptı der miyiz? Çok ekstra işler yapmadı. İşte Semedo'nun kaçtığı pozisyonlar Fenerbahçe adına iyi gözüktü. Ama onun dışında ataklarda Fenerbahçe tıkandı işin hücum tarafında. Fakat ne zaman ki İrfan Can daha merkezileşti, merkeze girdiği zaman Semedo'ya güzel bir koridor açtı. Ama Semedo da o koridorda sabit kalmadı. Yani Semedo'nun etkili olduğu alanlar Semedo'nun koşu yapıp Semedo'nun o boş alandaki koşusunu arkadaşlarının görmesiyle oldu. Yani Semedo gidip birebir de adamı geçip ondan sonra öyle bir şey yapmadı. Dolayısıyla İrfan Can'ın merkeze girmesi, Semedo'nun orada kanatta birebir bırakılması ama birebir bırakıldıktan sonra da o koşuyu yapması ve o koşunun karşılık bulmasıyla Fenerbahçe bir iki kez etkili geldi. Ve ardından da işte az önce senin anlattığın frikikle Fenerbahçe bir şekilde rakibi çözdü ve maç sonuna kadar da o golün avantajını kullandı. Buradan tabii bazı sonuçlar çıkartabilirsin. Nedir o? Mesela şimdi 10+4 ile alakalı olarak Fenerbahçe'de bazı oyuncuların gidebileceği konuşuluyor. Mesela şu Talişka'yı bırakır mısın? 10+4'te.
1: Yani bilmem, bırakmazsın büyük oranda. Kimse bırakmak istemez böyle bir gol silahını.
0: Aynen, yani bu kadar mesela dün Talişka iyi gününde değildi. Fizik olarak hazır olmadığı belli Talişka'nın. Yine ağır. Ama öyle bir yeteneği var ki işte bir frikikte gol atıyor. İkinci yarı Levent Mercan güzel bir orta yaptığı zaman çok üst düzey bir kafa vuruşu yapıyor. O kafa vuruşu gol olabilir. Orada Fenerbahçe şanssız. Kaleci kurtarıyor. Direkten dönüyor. Ondan sonra ilk yarıda bir tane şutu var. Yerden out'a giden. İkinci yarıda da sağ ayağını alıp vurduğu savunmadan dönen bir tane şut var.
1: Kerem'in kornerinde kafası da kaleci çeldi, kornere çıktı.
0: Doğru, bir de o var. Yani iyi olmayan, fizik olarak hazır olmayan bir Talişka böyle bir kapalı savunma karşısında 5 kez gol girişimi yapıyor. Ve bir tanesi de, dediğim gibi iki tanesi de hatta üst düzey vuruşlar. O yüzden de Fenerbahçe sezonun genelinde kapanan takımlara karşı oynayacağı için ve tekrar söylüyorum, yani seti oynamak günümüzde hemen hemen her takımın problemi iken Talişka gibi büyük bir gol silahı kesinlikle kadroda kalmalı. Ya yani bence dünün net çıkarımlarından biri bu olması lazım. Talişka çok müthiş oynadığı için değil ya da takım oyununa müthiş katkı verdiği için değil. Ama maçları çözebildiği için söylüyorum bunu. Ben isterim böyle bir oyuncu. Ha, yarın öbür gün Vedat Muriç santrafor pozisyonunda, Asensio kendi pozisyonunda çok iyi olur. Mason Greenwood sağ taraf, sol taraf Kerem. Fenerbahçe akışkan bir oyun oynar. O zaman rakipleri daha kolay çözer. Evet, Talişka bu durumda yedek kalabilir. Ama ne olursa olsun Talişka'ya da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacağı çok karşılaşma olacak. Bunu bence yıllardır görüyoruz. Dolayısıyla dün maçı izlerken ben Talişka'nın da, işte dün İsmail Kartal yabancı kuralının yine değişme ihtimalinden

0: bahsetti ama maçı izlerken bence Talisca'nın da kalması gerektiği, eğer 10 artı 4 olursa bence maçın çıkarımlarından biriydi.
1: Valla İsmail Kartal'ın açıklamalarına bakılırsa Fred de kalacak, Osterwolde de kalacak. Talisca zaten kalır. 12 artı 2'ye göre sanki dün açıklamalarını yaptı İsmail Kartal. Çünkü biz olduramıyoruz. O 10 oyuncuya bu isimleri sığdıramıyoruz. Yani Fred yazılamıyor mesela 10 oyuncu arasına. Ama dün bizimle birlikte olacak dedi İsmail Kartal. Eğer bu bir strateji değilse, Fred'i isteyen takımlar için daha fazla bonservis kazanmak için bir strateji değilse, hani kalacak dedi net şekilde Fred için. Osterwolde için sezon içerisinde belki Ake Solbek oynar, belki üçlü oynayabiliriz dedi. Osterwolde'nin yine hani oralarda olabileceğini dile getirdi ki Osterwolde de satılması beklenen oyunculardan biri şu anda. O kurala uymuyor artı dörde. Ama açıklamalar bu. Bir de İsmail Kartal'ın o 12 artı 2 açıklaması var. Olabilir dedi. Sanki bunu söylerken de hani durduk yere değil, içeriden bilgi almış gibi bir surat ifadesi de vardı. Bilmiyorum sen videosunu denk geldi mi bilmiyorum. Okulda olarak tabii farklı. İzlerken daha farklı. Böyle basın mensuplarına da bakıyor. Basın mensupları da bir şaşırıyor. Sanki hani bir bilgisi var gibi konuşmuş İsmail Kartal. Ben öyle yorumladım video izlediğimde. Öyle olursa da tabii Fenerbahçe'nin çok büyük avantajı olur bu senaryoda diyelim. 7.37 aramıza gidelim. Aradan sonra da yine Fenerbahçe'de devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklam.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.40 saatlerimiz Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını konuşuyoruz. Dinleyicimiz Kahraman Bey şöyle bir mesaj göndermiş yayınlar dileyerek. Şu an Can Kahveci'yi kadroda tutmam. Fred'in fizik kalitesi yerlerde. Osterwolde'den sol bek olmaz. Kerem

0: iyi bir rotasyon oyuncusu. Talisca Türkiye Ligi'nin bug'ı, her türlü kadroda tutarım. Kendimce değerlendirmelerim diyor dinleyicimiz. Umarım İsmail Hoca bazı şeylerde inatlaşmaz İrfan Can ve Fred gibi konularda demiş. Osterwold ile ilgili de dün İsmail Kartal uzun zaman sonra sol bekte oynadı. İlk yarı hücuma katkısı olmadı, destek verdi demiş. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar. Belki üçlü oynayabiliriz, rakibe göre değişecektir. Son kısmı reklamda önce de zaten okumuştum. Buradaki yalnız belki üçlü oynayabiliriz İsmail Kartal'dan, herhalde onun ağzından ilk kez böyle bir cümle duyduk. İsmail Kartal genelde taktiğini değiştiren esnek bir teknik direktör değil, hele ki üçlü konusunda. Ama belki üçlü oynayabiliriz dedi bu oyuncu grubuyla. Onu da merak ediyorum. Sezon içinde bakacağım, hani takip edeceğim, dikkat edeceğim. Üçlü bir düzen görecek miyiz İsmail Kartal döneminde? Daha önceki dönemlerinde hani tabii ki tek tek hatırlamıyorum ama aklımda hiç üçlü oynattığı kalmadı İsmail Kartal'ın. Ama böyle bir oyuncu grubuyla belki deneyebilir. Ake'de üçlüye de uygun bir stoper, sol stoper. Zaten Hollanda milli takımıyla son elendikleri Fas maçında da üçlüde sol stoper olarak Ake ilk 11'de tercih edilmişti. Bek de oynayabilen, stoper de oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Ama Ake ile ilgili de benim en büyük endişem çok fazla sakatlık yaşanmasıydı. Yani benim aklımda öyle kalmıştı Nathan Ake. Gerçi geçen sezona baktığımda herhangi bir sakatlığı yok. Oyuncu 2025-26 sezonu sakatlıksız geçirmiş. Ama ondan önceki sezon 5 farklı sakatlık, toplamda böyle 30'un üzerinde maç kaçırmış milli takımla birlikte. Ondan önceki dönemlerinde de böyle irili ufaklı hep sakatlıklar yaşamıştı. Dünkü maça da 11 başladı. Nasıl buldunuz Ake'yi bilmiyorum ama çok test edileceği bir maç değildi savunma tarafında. Oyun kurarken ben neler yapacağını merak ettim. Orada da çok risk almadı Ake. Hani acaba böyle Kerem'in o koşularını savunma arkası bir uzun pasla değerlendirir mi dedim ama mesela o işi Şikrinyar yaptı. Semedo'yu yerden bir ara pasıyla kaçırdı. Ake tarafından aklımda kalan öyle ekstra bir pas yok. Savunmada da dediğim gibi çok büyük bir şey yoktu Ake'nin. Ama katkı verecek eğer sağlıklı kalabilirse. İsmail Kartal da işte ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık dedi. Bu arada Ake'nin çıktığı ikinci yarının başıyla o Fenerbahçe'nin 60. dakikaya kadarki bölümü maçtaki en etkili bölümüydü. Fenerbahçe'nin en yoğun baskı kırdığı bölümdü. Levent'in burada sol tarafa geçmiş olması Osterwold'e kıyasla hücumda daha fazla katkı demek. Topu çok daha iyi kullanan bir oyuncu Levent Mercan Osterwold'e göre. Herhalde orada bir fark oldu. İkinci yarıda Levent de bir asist yapabilirdi Talisca'ya. Ama kalecinin kurtarışıyla top direkten dönmüştü. Yabancı kuralı ile ilgili az önceki açıklamasında bir detay daha var İsmail Kartal'ın. Biz 4 U23 oyuncu transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil diyor. Bunun değişmesi lazım. Hesap kitap yapıyoruz. Bizim için de zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar diyor. 18 kulüpten 14-15'i değişmesini istiyormuş bu kuralın, İsmail Kartal'ın açıklamasına göre. Yalnız burada hani dikkatimi çeken nokta ha U23 ha U23'ün tersine ne denir? Neyse.
1: U24.
0: Ha işte under 23 yukarısı ne denir? Onu İngilizce. After 23 diyeceğim ama değil. Sonuçta siz yine yabancılara çalışacaksınız. Değişen bir şey yok burada. Hani U23 almışsınız yabancı. U23 değil, 28 yaşında birini aldınız yine yabancı. Yani yine yabancıya çalışmış oluyorsunuz. O yüzden hani o tez bence çok sağlıklı bir tez değil. Açıklamanın o kısmı ama diğer tarafta evet, Fenerbahçe zorlanacak 10 artı 4'te. Belli yani bu matematiği, biz de Fenerbahçe'de zorlandık. Olmuyor çünkü tutturamıyorsun. Yani Fred kalacak diyor İsmail Kartal. Nasıl kalacak ben 10 artı 4'te bilmiyorum. Ederson kalacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Osterwold'i az önce okudum. Bu arada 12 artı 2'de bile Fred'i, Osterwold'i ve Ederson aynı anda tutamayabilirsin. Center for yabancı gelecekse bir tane. O da, o bile zor. Ama İsmail Kartal böyle diyor. Demek ki ya işte perde arkasında bir bilgiye sahip bu kuralın değişmesi konusunda, ya da takım içinden böyle kalmasını beklediğimiz ama gidecek herhalde oyuncular var. O yüzden böyle konuşuyor diye yorumluyorum ben.
1: Yani dün Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçından sonra teknik direktör bazında zaten yabancı kuralı ile ilgili açıklama yapması şu an ne kadar zorlandığının göstergesi. Orada Fenerbahçe bence altından bakıyor, üstünden bakıyor, sağından bakıyor, solundan bakıyor ve işin içinden çıkamıyor. Ve işin içinden çıkamadığı noktada da bu açıklama geliyor. Çünkü işte az önce sen de söyledin. Bugün herhangi bir Fenerbahçe taraftarı eline kağıt kalem alıp bir hesap yapsa yapamıyor. Çok zor çünkü. Bunu Galatasaray için de dile getirmiştim. Fenerbahçe için de dile getirdim. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. İnanmıyorlar. İnanmamışlar. Yani geçen seneden beri bu kuralın bu şekilde olacağını Fenerbahçe ve Galatasaray inanmamış. Bir yerde biz bunu değiştiririz. Bir yerde bu iş döner diye düşünmüşler ve bugüne kadar geldiler. O yüzden de şimdi onun kamuoyunu yapıyorlar. Onun baskısını yapıyorlar diye düşünüyorum. Hatta işte belki Galatasaray'ın da transferdeki sessizliğinin bununla alakalı olabileceğini yine senle burada konuşmuştuk. Bu sessizliğinin bununla alakalı olabileceğini konuşmuştuk. Bakalım orada federasyon tabii bu tartışmalar kısa süre önce alevlendiğinde kısa süre içerisinde iki tane üst üste açıklama yapmıştı. Çok net açıklamalar yapmıştı. Federasyon geri adım atacak mı? Fenerbahçe ve Galatasaray genelde biliyorsun hiç aynı noktada buluşmaz. Şimdi uzun yıllar sonra aynı noktada bir şey için, konu için uzlaşmış durumdalar. Bu iki takımın baskısıyla beraber federasyon direnebilecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Fakat hani transfer döneminin içinde işte sezonun başlamasına kısa bir süre kala üstüne iki tane net açıklama yapılmışken, bu yabancı kuralının nasıl uygulanacağı sene öncesinden belliyken federasyonda bir U dönüşü yaparsa tabii federasyon açısından da hani var mı kredileri bilmiyorum ama ciddi bir yine kredi kaybı olur. Diğer tarafta ben de tam anlamadım. Hani yabancılara çalışmak ne oluyor U23'ü transfer edince ne anlama geliyor? Çok anlamadım ben de ne demek istediğini. Çünkü bu hocalara sorduğunda işte genelde şey derler, hani yaşlı genç oyuncu yok, iyi kötü oyuncu var derler. Yerli yabancı oyuncu yok, iyi kötü oyuncu var derler. Yani dolayısıyla takımların U23'te iyi oyuncu bulamaması ya da U23 oyuncularına forma şansı vermemesi gibi bir durum yok aslında.
0: Bir dinleyicimiz yabancılara çalışıyoruz derken onların genç oyuncularının yetiştiriciliğini biz yapmış oluyoruz Zoom'u acaba kastetti.
1: Ya büyük ihtimalle onu kastetti. Fakat işte onun da çok bir mantığı yok. Yani bugün gencecik oyuncular dünya şampiyonu olurken, milli takımlarda sorumluluk alırken biz hala yani 22-23 yaşındaki oyunculara güvenmekte tereddüt eden bir ülke haline geldik. Bu çok normal bir durum değil. Eğer biz de daha iyi takımlara, daha iyi organizasyonlara sahip olmak istiyorsak bu tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Ha, bana sorarsan 10+4'ün hiçbir mantığı yok. Bunu ben defalarca söyledim. Yani bu işi federasyon sürekli olarak kendi kendine zorlaştırıyor. Yani şu yabancı kuralı sayı kaçsa belli bir sayı olsun ve artık onu bırakın. Yani hani bunun zorlamasını yaptığınız zaman olmuyor. Üstelik şimdi federasyon kendini de zor bir durumda bıraktı. Az önce söyledim. Şimdi 14-15 kulüp istiyor deniyor bunu, değil mi? Hı hı. Bu kadar kulübün istediği bir noktada eğer federasyon bu baskıya boyun eğerse, o zaman zaten futbolu yönetmediği gene ortaya çıkacak federasyon. Yani federasyon da bunun belki şeyini düşünmeyerek, ilerisini düşünmeyerek böyle bir karar alıyor. Ve bir sene sonra aldığı karar ayağına dolaşmaya başlıyor. Şimdi yani iki ucu keskin bıçak federasyon için. Bir tarafta kulüpler yoğun baskı yapacak. Diğer tarafta planlamaya çalıştığın bir yabancı kuralı. Devam mı edersin yoksa kulüplerin istediğini mi yaparsın? kulüplerin istediğini yapsan, dediğim gibi federasyonu yönetmediğin ortaya çıkacak. İleri görüşlü olmadığın ortaya çıkacak. Bu kararın bir anlamda yanlış düşünülmüş, Türk futbolunda uygulanması zor bir karar olduğu ortaya çıkacak. Diğerini yapsan yine türlü zorlukları var. Yani federasyon için de federasyonu soktukları durum da zor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray şu
0: aslında an görevde baskıyla kalma şeyin yoksa, nasıl diyeyim, görevde kalma doğru kelimeyi bulamadım. Yani illa görevde kalayım diye bir derdin yoksa, daha güzel bir cümle oldu, yaparsın hepsini. Yani çünkü kulüpleri karşına almak demek herhalde bir sonraki seçimde çıkacak diğer adaya oyların gitmesi demek. Ya da erken bir seçime, nasıl oluyor olağanüstü seçime, kulüpler oy toplayarak, imza toplayarak o kararı alabilirler. Ama İbrahim Hacı Osmanlı hep diyor, benim bu koltukta böyle sonsuza kadar kalma gibi bir derdim yok diyor. Ben doğru bildiğimi yaparım diyor. Öyleyse kolay yani bu kararın arkasında durmakta. Çok zor bir şey değil. Yani ne olacak, Fenerbahçe Galatasaray baskı yapmış. Sen yönetiyorsun normalde federasyon olarak. Baskı yapıp seni de indiriyorlarsa indir. Ben doğru bildiğim şekilde davrandım. Kulüpler kabul etmedi. Olağanüstü seçime gittik. Kaybettim. Bunda da yapacak bir şey yok. Alırsın ceketini gidersin.
1: Peki öyle olamaz diye düşünüyorum ya Mert. Öyle yapamazlar diye düşünüyorum yani.
0: Yok, o koltuk zaten bence tatlı. Hani başkan öyle dese de herkes, yani bunu çok örnek verdim hep ama Duygun Yarsuvat bile çok kısa süre kaldı ama o bile o koltuğun ne kadar tatlı olduğunun, insanların neden bırakmak istemediğinin farkına vardı. Kendinin öyle ifadeleri vardı. O yüzden o ilgi alaka gidecek tabii ki bu başkanlık koltuğunu bıraktıktan sonra. Şu an her yerde farklı karşılanıyorlardır eminim. Yani hayatları, sosyal hayatları. Hani sosyal medyada çok tepki var ama yüzde de o kadar tepki olmuyor bu insanlara. Tam tersi, yani büyük bir ilgi görüyorlar. O yüzden ben de farkındayım ama hani kendi açıklamasından yola çıkarak bunu söylüyorum yani. Görevde kalma niyeti, öyle illa koltuğa oturayım diye bir niyetini olmadığını söylediği için kulüpler istemese de arkasında durabilir yani. Bunda bir şey yok. Aynı şeyi ben kulüp başkanları için de söylüyorum. Hani taraftar baskısı var şöyle böyle. İlla görevde kalayım diye bir derdiniz yoksa taraftar istediği kadar baskı yapsın. Sen doğru bildiğini yaparsın. Taraftar beğenmiyorsa, üyeler beğenmiyorsa al Burak Elmas ibra edilmedi. Gitti adam. Kaç ayda gitti.
1: Sen neyi öngörüyorsun? Değiştirir mi?
0: Ben insanın ağzından çıkanla içindekilerin farklı olabileceğini düşünüyorum. Başkan her ne kadar tersini söylese de değişebileceğini, yani o görevde kalabilmek için bir şey verebileceğini düşünüyorum.
1: Taviz verebilir diyorsun.
0: Tabii verebilir diyorum ama bunu tabii bilemem. Bu dışarıdan benim analiz etmem mümkün değil. Genel insanoğlunun
1: bir ara formül 11 artı 3 gibi bir şey çıkar mı?
0: 11 artı 3. Güzel, o da olabilir. O da olabilir. Karşılıklı bir yol. Hani sen de geldin, ben de geldim. Pazarlık. Ortada buluştuk. Olabilir. Her şey olabilir yani. Bilmiyorum, ben kapalı değilim. Mevcut şekilde de kalabilir. Onu da es geçmiyorum. 11 artı 3 olabilir. Hiç aklıma gelmemişti ama o da bir yol. 12 artı 2 olabilir. 12 artı 4 bir ara konuşuluyordu. 12 artı 4 öyle bir şey bile olabilir. Fazla yabancısı olan takımlar için. Her şey olur. Bakmayın hani 22 Temmuz'dayız. Sezon yakın zamanda başlayacak. Avrupa maçları başladı. Değişebilir yani.
1: Ya neler burada oldu? Tabii hani şunu da söyleyecekler. Büyük ihtimalle şimdi onun kamuoyu oluşturulacak. Yani olay U23'ü almak değil. Elimizde çok fazla yabancı var. Onları gönderemiyoruz. Gönderirsek maliyetleri çok yüksek. Bence onun üzerinden de giderler. Hı-hı. Hep zaten genelde oradan vuruyorlar. İşte bizim paramız. Sokağa atılacak bu para. Bu oyuncularla uzun yıllar sözleşmeler yaptık. Şimdi böyle olduğu için göndermemiz gerekiyor. İşte o yüzden de milyon eurolar sokağa gidecek diye bunun bir kamuoyunu oluştururlar diye düşünüyorum.
0: Ben. Aslında burada mesela Galatasaray Fenerbahçe'den daha avantajlı. Elinde öyle çok sayıda Fenerbahçe kadar yabancı oyuncusu yok mesela Galatasaray'ın. Derdi de burada Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Orada daha iyi bir kadro kurmak. Yoksa aslında zıt kutuplarda da yer alabilirlerdi. Galatasaray o avantajını kullanmak isteyebilirdi daha az yabancısı olmasın ama Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nden dolayı o şeyi istiyor.
1: Yani Galatasaray'da hani dediğim gibi U23'te de çok iyi oyuncular bulabilir. Çok iyi oyuncular var. Hani o mesela İsmail Kartal diyor ya 12 artı 2 düşünüyor. Mesela o artı 2'yi iyi şeyle U23 oyuncularıyla kendin de 12 artı 2 haline getirebiliyorsun. Hani iki tane potansiyelli alırsın. İki tane de üst düzey oyuncu alırsın. Konu kapanır.
0: 7.55 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: At yarışı.

0: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
6: QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz. Bugün programın ilk bir saatlik bölümünde zaman zaman cümle kurmakta, kelime bulmakta zorlandım. Sağ olsun dinleyicilerimiz de WhatsApp üzerinden desteklerini gönderiyorlar. Az önce kuramadığım cümleyi mesela bir dinleyicimiz sağ olsun göndermiş. U23'ün tersi, hani Under 23 nedir diye sorduğumda da orada da bir above gelmiş. Bir de upper gelmiş ama above herhalde daha doğru olan tabir.
1: Above. Direkt 23. Şeyi söylemiş. Karşıt kelimesini söylemiş de. Yani above mu diyorlar İngilizce'de U23'ün tersi olarak kullanılıyor
0: hani
1: mu diye.
0: Ben şu an şey yaptım onu. Ha? Öyle bir kullanım şey yok zaten. Hani under bir, 23
1: evet
0: var da
1: yani,
0: hani above bir şey yok.
1: Jargonda yok diye biliyorum ben de.
0: Yok hani bana özel bugün çıkardık bunu İsmail Kartal'ın açıklaması üzerine. Sağ olsun dinleyicilerimize destekleri için teşekkür ediyorum.
1: Çünkü U23, U21 dediğin zaman zaten diğeri üstte olduğu için bütün yaş grupları otomatik algılanıyor gibi oluyor.
0: Ama biz şeyde de zorlanıyoruz mesela. 10 artı 4'te işte U23 artı 4'te olan diyoruz, 10 diyoruz falan. Böyle bir cümle kurarken o yabancıları yerleştirirken 10'a veya artı 4'e böyle bir karışıklık oluyor gibi hissediyorum. Tam oturmadı o. Bizi de zorluyor bu kural bu arada. Yani yorumcu olarak konuşmakta da zorlanıyoruz.
1: Değişsin diyorsun o zaman.
0: Bu yüzden değişmesi Türk futbolunun yararına
1: sen
0: olur.
1: De Fenerbahçe ve Galatasaray saflarına katıldın.
0: Abi
1: artık Galatasaray Fenerbahçe ve Mertelem aynı saflarda.
0: Ya dün bir tweet attım yine bak. CONMEBOL başkanı şimdi onu çağrıştırdı. Çok alakası benim dediğim buradan. Zorlanıyoruz diye kural değişsin de. Adam şey demiş. Dünya Kupası'nın 100. yılı onuruna 2030 Dünya Kupası'nda 64 takımın yer almasını sağlamak için çalışıyoruz demiş. Ne alaka yani Dünya Kupası'nın 100. yılı diye 64 takımlı olsun diye bir şey mi var
1: yani
0: mesela?
1: Bütün dünyayı kapsasın diye söylemiş orada. Sen sinirlenmişsin de.
0: Ne yani alaka
1: 100.
0: abi?
1: Yıl katılabildiği kadar şey katılsın diye yani, söylemiş. Takım ben, katılsın yani, diye
0: tamam,
1: söylemiş.
0: Tamam bir şeyi var tabii ki bir altyapısı var. Bu arada o yüzden de değil aslında. Niyeti çok da umurunda CONMEBOL başkanının. O kendi şeyine derdine bakıyor. Hüseyin abi de yazıyor. Daha Güney Amerika'da daha fazla maç oynansın diye yapıyor da. Hı. Hepsi hikaye hani. Herkes böyle kendi düşüncesini ya şey yapmak mi için alakasız tezler
1: mantığa
0: sunuyor.
1: Mantığa bürüyecek
0: i̇şte oluyor. Benimki de o hesap yani. Konuşmakta işte yorum yapmakta zorlanıyoruz diye değişsin. Dün çok sinirlendim o CONMEBOL başkanın açıklamasına yani. Ne alaka 100. yıl diye hani. Tamam senin dediğin daha mantıklı bu adamın dediğine göre de. Neyse.
1: Bak mesela Donald Trump da en kısa sürede tekrar Amerika'da Dünya Kupası yapılması için başvuracaklarını söylemiş.
0: Evet 2038 büyük ihtimal Amerika'da yapılır. Şu an o boş. En son 2034 belli oldu Suudi Arabistan. 2038 boş. Zaten 64 takımla yapacaksan ya Amerika gibi bir ülkeye tek, gerçi o da Kanada ve Meksika ile yaptı da tek versen de kotarır. Ya da 3-4 ülkeye paylaştıracaksın yani başka tek tek aldıracak tesisidir falan öyle bir yer yok yani.
1: Yani sana söyledim NFL stadyumları kullanılmış. 30 NFL takımının sadece 11 stadyumu kullanılmış. Yetti de arttı bile. 30'da 11.
0: Tabii yani Amerika çok uygun aslında. Bence güzel de. Amerika olunca da işte işin o siyasi tarafı girerken zorlanan ülkeler Amerika'yla işte savaşta olan ya da Amerika'nın ambargo uyguladığı ülkeler falan o zorlanıyor.
1: Onlara da herhalde işin ekonomik tarafı tatlı geldi. Çünkü hani seyirci sayısı sadece mesela New York bölgesinde giden taraftarlar 2 milyar doların üzerinde bir şey bırakmış o bölgeye. Para bırakmış. Sadece oradaki taraftarla ve sadece New York bölgesi. 2 milyar doların üzerinde bir rakam.
0: E tabi para tatlı gelmiş.
1: Büyük ihtimalle onunla alakalı.
0: Peki tekrar dünkü maça ve açıklamalara ben dönmek istiyorum. Asensio beklendiği gibi yedek kulübesinde başladı. Henüz tam %100 hazır olmadığını söylüyordu İsmail Kartal. Dün maç sonu da Asensio ile ilgili şöyle demiş İsmail Kartal. Dün akşam Asensio'ya kendini nasıl hissediyorsun diye sordum. %100 hazırım dedi. Ona bana göre %70 desin dedim. Elbette siz hoca olarak en doğrusunu biliyorsunuz dedi. Ben de bundan dolayı acele etmemesini söyledim demiş. Herhalde bir gün önceki basın toplantısındaki eleştirilerden sonra Asensio ile ilgili soru da gelmiş oldu. Şimdi nasıl gelişti bilmiyorum ama bir şey söylemek ihtiyacı hissediyor İsmail Kartal süreç. Yani benim kontrolümde hala bir problem yok diyor. O da bana saygı duyuyor işte. Bakın siz hoca olarak en doğrusunu biliyorsunuzu göstermiş İsmail Kartal.
1: Ya bununla işte çok gerek yok diyoruz hep İsmail Kartal'la alakalı olarak bunları şey yaparken söylerken. Zaten teknik direktör sensin. Yani hoca karar verici olduğu için oyuncu senin gözünde %100 olsa da oynatmayabilirsin. Taktik icabı oynatmayabilirsin. Ondan sonra oyuncu ile alakalı tercih dışında ne bileyim bir sonraki maça saklıyor olabilirsin. Oyuncunun profil olarak rakibe uygun olmadığını düşünebilirsin ve %100 olsa da bazı oyuncu oynatmayabilirsin. Yani bu karar tamamen sana ait. O yüzden çok da kendisinin açıklamasına gerek yok.
0: Ama mevzu bahis tabii Asensio olunca herhangi bir oyuncu değil. Evet, mesela şey konuşuluyordu. Aykut Kocaman'la Asensio anlaşamayabilir mi acaba? Aykut Kocaman hani bu tarz oyuncularla problem Alex'e de yaşadı. Asensio'yla yaşanır mı deniyordu. Şu an ben problem olduğunu tam olarak iddia etmiyorum. Bir sıkıntı olabilir. İsmail Kartal, Asensio çok iyi başlamadılar mesela. Evet, hiç yani beklenmedik şekilde.
1: Ama dün Asensio girdikten sonra etkili oldu mu? Olmadı.
0: Yok, olmadı.
1: Hani beklentilerin hatta bayağı altında kaldı. Çünkü hani sonuçta Asensio da bir gün önce artık maça tam olarak hazırım meyalinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Dün hani Fenerbahçe'de oyuna girdikten sonra etkili olmayan oyunculardan biriydi Asensio. Ama Asensio'ya Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Orası net. İşte sen dün de vurgusunu yaptın. Şimdi 10 numaralı formayı alan bir oyuncunun ayrılması da pek kolay değil. Daha yeni 10 numaralı formayı aldı. Geçen sene sakatlarına kadar yaptıklarını düşünürseniz zaten hani Fenerbahçe'nin Asensio'yu gerçekten pamuklara sarması lazım. Bir de Asensio'yla daha iyi performans verebilecek bir yapı da oluşturdu. Yani Asensio şimdi doğal olarak sağ tarafında Mason Greenwood'la oynamak ister. Önünde Vedat Muriç gibi bir duvarla oynamak ister. Yeni gelen santrafor bilmiyoruz hani kim olacak ama sadece Vedat Muriç bile oraların havasını bu tarz oyuncular için değiştirebilecek. Yani Mason Greenwood, Asensio, Alveri çok üst seviyede yapan oyuncular. Artı o top ayağına geldikten sonra şutu da olan oyuncular. Yani hem kilit pas da atabilirler hem şut atıp gol de yapabilirler. O yüzden Asensio yani bu sene bir sakatlıkla falan uğraşmazsa, öyle bir dezavantaj yaşamazsa geçen senenin de üstüne çıkabilir net şekilde. Hatta işte buna Pavlidis'le oynadığı dönemde Kerem'in Benfica performansını da düşünüyoruz. Yani Vedat Muriç geldiği zaman oraya şimdi sol öne bir oyuncu almazsa Fenerbahçe ideal ileri dörtlüsü ve santrafor da gelmediği sürece Kerem, Vedat Muriç, Asensio Greenwood gibi olacak gibi gözüküyor. Bu çok iyi bir şey. Yani birbirini de tamamlayabilir kağıt üzerinde. Yani umut vadeden bir, çok umut vadeden, hatta umut vadeden değil mi? Çok umut vadeden bir dörtlü var orada. Merkezde işte Genduzi'nin yanında da artık istediğin tarzda bir oyuncu seçebilirsin. Dün mesela ben açıkçası Bartu'nun çıkmasına üzüldüm. Çünkü Fenerbahçe maç boyunca Bartu sahadayken merkezden en çok Bartu ile denedi. Ve Fenerbahçe skor arttırmaya çalışırken mesela Fred'i tuttu oyunda. Bartu kalsa belki daha iyi olabilirdi. Ama Fred'i de çok seviyor, beğeniyor. Belki de biraz onur ede etmek istiyor çalışmasını. Anlıyorum ama orada bence kolayı seçti İsmail Kartal. Yani Bartu yani ilk yarıda çektiği şutta şanssızdı. Direkt rakibe geldi. Top kornere gitti. O sol ayağıyla vurduğu top hani çok zor bir toptu. İkinci yarıda ayağını kapatarak vurduğu şut da çok iyiydi. Orada da Genduzi'nin yanında hani istediğin profili kullanabilecek bir kadron da var. Yani Fred kalacaksa Fred'i de kullanabiliyorsun. Kantesi var. İsmail Yüksek'i var. Yani bayağı bir elde Fenerbahçe'nin iyi kadro var. İşte o kadroyu da roller belli olduktan sonra artık kim daha akışkan bir oyun sağlayacak Fenerbahçe'ye, hangi oyuncu sahadayken onu biraz zaman gösterecek. Ama şu an hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elindeki kadrolar çok iyi kadrolar.
0: Peki İsmail Kartal'dan yine devam edeyim. Talisca müthiş bir free kick attı, gol oldu. Asensio, Greenwood, Ake çok kaliteli oyuncularımız var ama hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyunculara değil, fiziğe de dayalı bir oyun. Topu kaptığınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç rakibe göre değerlendireceğiz diyor. Burada herhalde Talisca ve Asensio'nun aynı anda sahada olması, yani Talisca santrafor değilse çok mümkün değil herhalde İsmail Kartal'ın söylediğine göre. Orada zaten ideal 11'i az önce Ali abi saydı. Talisca yedek kulübesinde gözüküyor.
1: Zaten bulamıyorsun da. Hani nasıl yapacaksın?
0: İşte ya santrafor oynatacaksın ya da Greenwood gelmeseydi Asensio'yu kanatta oynatıp Talisca'dan 10 numara çıkaracaktın ama o da artık Greenwood'la birlikte mümkün değil. O yüzden biri yedek kalacak.
1: Evet.
0: Yani şu an Asensio da belki yedek kalabilir bu arada. Talisca oynayabilir.
1: Olabilir tabii, çünkü Talisca biliyorsun tutturduğunda her hafta gol atıyor. Öyle de bir özelliği var adamı. Şimdi her hafta gol atan adamı da zor kesersin.
0: Aynen.
1: Ama oyuna kim daha etkili? Oyuna Asensio daha etkili. Hı hı.
0: Takımı daha çok yükselten oyuncu. Ama mesela Fenerbahçe şimdi Gendouzi topu çok iyi kullanan bir orta saha mı? Bence değil.
1: Ama kötü de kullanmıyor.
0: Kötü de değil. İsmail Yüksek'ten bence daha iyi kullanıyor ama dün takip ettiğim bir Fenerbahçeli Hakan Çağanoğlu'nun aslında bu takımda çok iş yapabileceğini geriden özür diliyorum topla çıkarken fark atabileceğini söyledi.
1: Yok ya. Bence yani Hakan'ı koyduğun zaman diğer orta saha oyuncuları kim olacak?
0: İşte Gendouzi'yi biraz önde belki kullanacaksın geriden. Çünkü dün stoperlerin arasına yanına giren Gendouzi oldu mesela. Bartu'yu da orada tercih etmedi. Bartu'nun ayağı daha iyi bence Gendouzi'ye göre.
1: Doğru.
0: Ama Gendouzi'yi tercih etti.
1: Mesela büyük problem oldu mu dünkü karşılaşmada Fenerbahçe'nin topu taşımasında? Bence yok. Çok olmadı.
0: Ama daha ince işler gerekebilir diye belki.
1: Ya tabii ki, tabii ki gerekebilir. Ama bilmiyorum ya, ben Hakan Çağlanoğlu'na, Hakan Çağlanoğlu

0: Onun sanki oynadığı düzen çok üçlü olması gereken bir, yani o Inter'deki düzen adeta Hakan için yaratılmış bir düzen sanki. O herkesin ezbere sayabildiği o düzen. Yani çünkü yani Hakan'ı biraz daha merkezileştirdiğin zaman öndeki iki tane oyuncu, yani şimdi Barella her şey yapabilen bir orta saha oyuncusu. Mkhitaryan da 10 numaradan dönme bir oyuncu. Ama iki kanat beki de yani oyunu da ileride taşıyabilen. Yani onlar da kanat beki olarak böyle örnek gösterebileceğin iki tane oyuncu vardı Inter'de. Ve öndeki iki tane adam. Yani öyle bir şey ki o hani az önce bahsettik ya takım kimyası. Yani öyle oyuncularla öyle bir kimya tutturmuştu ki Inter. Orada da herkes parlıyordu. Ama sen öyle oynamadığın noktada işte çünkü Hakan olacak. Hakan'ın yanında o tarz iki tane oyuncu kullanmayacak Fenerbahçe.
1: Asensio olacak.
0: Ama
1: Yani
0: kanatları olmayacak işte o zaman da.
1: kanatta bak.
0: Kanatlar öyle olmayacak. Yani bir sürü şeyi var bence onun. Farklı durumu var. Dolayısıyla evet Hakan böyle şey gibi geliyor insanlara. Geriden çok iyi top çıkartır, doğru çıkartır da ama Inter'deki düzen de Hakan o seviyeye ulaştığını unutmayalım.
1: Mustafa Kol dinleyicimiz, o da Talisca Asensio ikilisi milli takımımızda Arda Hakan gibi yan yana kesinlikle oynamamaları lazım demiş. İşte Hakan Asensio da aynı anda olursa ya da Hakan Talisca savunma anlamında bir zafiyette olabilir gibi duruyor.
0: Bir de onu söylerken İsmail Kartal topu geri kazanmadan bahsediyor.
1: Evet.
0: Fiziksellikten bahsediyor. Dün mesela Fenerbahçe tabii önde topu kaybettiğinde işte Alp Özgen de arada söyledi. Kısa sürede topu geri kazanmayı başardı. Onu iyi seviyede yaptı. Onu iyi seviyede yaptığın zaman zaten geri koşma işinin de büyük kısmını çözüyorsun otomatik olarak. Hatta kazanamadığı noktada bazen faul de yaptı Fenerbahçe. Zaman zaman bu tarz takımlarda önde oynayan takımlarda görürüz onu.
1: Fenerbahçe maçı daha çok faulle bitirmiş bu arada. 3-4 faul daha fazla yapmış. Maçta da bu arada herhangi bir kart çıkmadı.
0: Evet.
1: O da detay oldu.
0: Mesela İrfan Can'ın yaptığı faulde kart çıkabilirdi. İkinci yarıda bir ceza sahası önünde bir faul yaptı İrfan Can maçın sonlarına doğru. Fenerbahçe'nin kaybettiği bir topta. Orada kart çıkabilirdi. Hani zaman zaman faulle, zaman zaman direkt presle kazanılan toplar Fenerbahçe açısından tabii ki önemli olacak. Orada zaten Asensio ve Talisca'nın aynı anda sahada olması sadece bu fiziksellik ya da topu geri kazanma değil, taktiksel olarak da pek uymuyor. Hani birini sağa atmadığın sürece ki o da Asensio oluyor. Olmuyor şimdi. Orada da sağ tarafta da acayip bir adam aldı Fenerbahçe. Dolayısıyla dediğin gibi yani biri yedek kalacak gibi gözüküyor.
1: Yani 2-8 gibi oynamaları da çok mümkün değil. Hani
0: Yok.
1: Guendouzi önü Asensio Talisca'da kolay değil.
0: Ha, Asensio'yu biraz daha merkezi hale getirebilir misin? Getirebilirsin. Getirebilirsin. Hani nasıl bir şey sağlar sana fayda sağlar ya da takım içindeki o uyumu, ahengi, savunma, hücum şeyini bozar mı? Onu bilemiyorum ama hani İrfan Can için konuşuluyorsa İrfan Can niye 8 oynamıyor? Asensio için de rahatlıkla konuşulabilir.
1: Belki kendi sahasında bir Anadolu takımına karşı
0: Öyle,
1: oynar.
0: aynen.
1: Bu takım bu düzende de Avrupa maçlarında pek o riske girilmez. Hidayet Bey demiş ki Bartu çıkmadan önce adalesini tutuyordu. Ondan çıkmış olabilir. Ben görmedim
0: Ya ben de
1: adalesini
0: görmedim ama
1: tuttuğunu.
0: olabilir, eğer dinleyici gördüyse belki öyledir.
1: Olabilir. Ben hiç
0: Mesela Aki o
1: gözüm
0: yüzden
1: çarpmadı.
0: çıkmış.
1: Evet, Aki ağrı hissetmiş. Gerçi maçı oynanırken herhangi bir şey onda da görmedim ben. Bir belirti, bir kenara hareket. Mesela şeyi gördüm. Arjantin İspanya maçında Lisandro Martinez bir pozisyonda çıkmadan sakatlandığını kenara böyle değişik işareti yaptı. Ondan sonra çıkmıştı. Yalnız dün Arjantin'le ilgili o kadar çok şey yine önüme düştü ki komplo teorisi artık bu sosyal medyada inanılmaz bir yere dönüştü bir.
0: Komplo teorisi derken Dünya Kupası'nda finale getirilme
1: Yok, tam
0: anlamında.
1: tersi. Finalde neden bu kadar kötü olduklarına dair ne oldu? FIFA ya da işte Trump mı tehdit etti? Soyunma odasına, yani otobüste inip soyunma odasına giderken çok neşeli olan takım maç için sahaya çıkacağı anda yüzler düşük, işte Enzo ağlamış yeni galiba, suratlar düşük, Messi unutun her şeyi, unutun her şeyi işte diyor, böyle bir şey olmuş olması lazım diyor insanlar. Bu arada illa FIFA baskısı değil. Takım içinde bir tartışma da olabileceği söylenmiş. Lautaro Martinez'le oyuncular mı kavga etmiş? Lautaro hiç süre almadı. Şey yazmışlar. Messi ısınmada 5 tane şut çekiyor. Hepsi alakasız kötü gidiyor. Messi ne zaman 5 şut çekti de kaleye gitmedi, bu bir mesaj. Allah Allah. Bana millet bir de ciddi ciddi herhalde. Ya da ben mi fazla ciddi aldım bilmiyorum. O kadar bir de tıkladıkça devamı da geldi ki herkes.
0: Ha, ben bilmiyorum ben.
1: Benzer şeyleri yazmışlar.
0: Maç ben sonu Dünya paylaşımda... Kupası haberlerine son verdiğim için artık mağlubiyetten sonra benim önüme hiç gelmedi.
1: Ya neler neler yazmışlar. Tam tersi yani Arjantin'in finali kaybettirildiği gibi şeyler yazmışlar da. İşte bilmiyorum, sosyal medya bu algıları da insan vallahi çok çabuk kapı. Ben dün ya hakkımız yenmiş dedim ya finalde. Biz şampiyon olmalıydık dedim. Arjantin bu kadar kötü olamaz.
0: Final tekrar edilsin.
1: Valla tekrar edilsin diye düşündüm. O algılara kapıldım biraz. Neyse, tekrar dönelim Fenerbahçe'ye. İsmail Kartal'ın açıklamada bunlar. Mesaj olarak da bakayım. Neler var? Onlardan devam edeyim. Hayırlı sabahlar demiş Almanya'dan Mete Gül. Çok erken bir kanıya varmış ama dün akşam gösterdi ki İsmail Kartal seçimi bir hatadır. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Fred, İrfan, Cengiz ısrarı takımın huzurunu bozuyor. İsmail Hoca geçmişi sırtında taşıdıkça Fenerbahçe bir katkısı olamaz demiş. Gelecek için ümit vermediğinden bahsetmiş. Dediğim gibi yani tek maçtan bir çıkarım yapmak çok doğru mu emin değilim. Dün bir de hani oyun olarak da tamam, oyuncu tercihleri konusunda eleştiri yapılabilir ama orada da hani hangi oyuncunun ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Yani Asensio'yu çok hazır görmüyor. O yüzden oynatmıyor. Greenwood zaten daha dün bir bugün iki. Belki skor 3-0 olsa gerçi yine girerdi süre almak için. Çok fazla dakika alamayacaktı ama. Elindeki malzemeden bence iyi bir şey çıkardı. Mesela İsmail Yüksek. Normalde onun oynaması lazım değil mi Bartu yerine? Ama o da daha yeni hafta sonu evlendi. Hani evlilik üstüne tam herhalde hazır gözükmedi mental ve fiziksel olarak. Tercih etmedi. Yani dün bilmiyorum, İsmail Kartal üzerinden ben okumazdım. Over olacak demiş. Over 23. Öyle bir mesaj gelmiş. Over. Ne over gelmiş ya? Over 23 denmesi gerekiyormuş. Öyle karar kılınmış dinleyicilerimiz tarafından. Aklınızda olsun, o 23'ün tersi olarak over 23 diyebilirsiniz. O 23. O zaman O 23 diyelim, kısaltalım. O 23. O 23. Tamam. Ben öyle kullanacağım.
0: Günün konusu da bu olsun.
1: 10 artı 4 yerine O 23'e nasıl sığdıracak Fenerbahçe yabancıları? Birkaç kere hatırlatırım bunu, hiç millet şaşırmasın da. Peki 8-18 saatlerimiz, çok maçla ilgili bir şey bulamadım şimdi dinleyicilerden. Bir araya gideyim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
9: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlen, dinamik ateş
1: Bilyoner. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da dün Mario Lemina ile yeni sözleşmeyi imzaladı, resmi siteden duyuru yaptı. Dendi ki oyuncumuz Mario Rene Junior Lemina ile 2027-28 sezonu sonuna dek geçerli sözleşme imzalandı. Yani 2 yıllık bir sözleşme. Dün 1+1 gibi de diyenler olmuştu ama Galatasaray'ın açıklaması net, 2 yıllık bir sözleşmeden bahsediyor. İmza sonrası da Galatasaray TV'nin YouTube kanalına açıklamalarda bulunmuş Lemina ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Burada çok mutluyum, başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada 2 sene devam edeceğim, çok mutluyum demiş. Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var demiş. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Mario Galatasaray için önemli bir oyuncu. Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız 2 senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. 2 senedeki performansın şimdiye kadar gösterdiklerinin üzerinde olacak dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. 2 sene daha bizimle beraber, inşallah bu 2 senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız dedi. Ve Mario Lemina bilmecesi de artık çözülmüş oldu. Icardi zaten çözüldü. Galatasaray onunla da devam etmeyeceğini duyurdu. Icardi'den hala Galatasaray taraftarına bir veda yok bu arada. Dün hatta dün gece ya da ondan önceki gece başka bir paylaşım yapmış Icardi. Sosyal medyada aktif beğeniler yapıyor. Ama Galatasaray'la ilgili henüz çıt yok Icardi'den, ki Galatasaray onu İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçlarına davet edip böyle bir veda planlıyordu söylenen, ama bu gidişte öyle bir veda da olacak gibi gözükmüyor. Şu
1: i̇şte orada da bazı şeyler yazıldı. Hani sen dün Arjantin'le alakalı teoriler okudum dedin ya. Hı hı. İşte aslında Galatasaray Icardi ile anlaşmıştı. Icardi de tatil sonrası İstanbul'a gelip antrenmanlara katılacağını düşünüyordu. Sonra taraftar baskısı gelince anlaşma iptal oldu tarzında şeyler yazıldı Galatasaray'ın açıklamasından sonra. Orada tabii bir şey olduğu kesin. Yani Icardi bu kadar sevildiği bir kulüpte yani en kötü tekrar paylaşırsın o postu. Onu dahi yapmadı. Demek ki bir kırgınlık, bir şey var. Ama ne olduğunu ancak zaman geçtiğince öğreneceğiz. Şu an ben de sana katılıyorum. Yani yakın şeyde, dönemde herhalde zor. Galatasaray çünkü ikisinde İstanbul'da Ren'le oynayacak. Sonra da 9'u olması lazım. Ya 8'i ya 9'u. Villarreal maçı var. Onlardan bir tanesine ikna edilirse tabii iyi olur Galatasaray taraftarı için. Sezon başladıktan sonra çünkü biraz daha zor o işler.
0: Icardi burada hem yönetime büyük ihtimal kırgın, hem taraftarın bir kısmına da kırgın herhalde. O günkü açıklamalardan sonra Icardi'nin son sosyal medya paylaşımının altına da bayağı küfür hakaret geldiğini okumuştum. Belki ona da bozulmuş olabilir Mauro Icardi.
1: Niye küfür ediyorlar? Sebep ne?
0: İşte ediyorlar abi, bir sebep olmasına gerek yok yani. Icardi'nin hatalı olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar cevap vermemesi falan herhalde. Uzatması süreci. Net bir cevap vermedi dendi ya Icardi.
1: Evet.
0: Teklifin üzerine. Onun üzerine bir tepki.
1: Bir dakika, ben yanlış mı anladım? Son hangi postuna dedin? Olay bittikten sonra bir post atıyor ona mı?
0: Hayır yani en son postu neyse o anda.
1: En son postu neyse.
0: O an yani isterse bir ay önce atmış olsun. En son postuna genelde oluyor ya, bir oyuncuya come to işte Beşiktaş diyorsun son postunun altında. Burada da hani Icardi ile ilgili o gün işte Şahan'ın açıklamaları mı oldu, böyle bir tepki oluştu Icardi'ye. Millet de tepkisini o son paylaştığı oraya postun gitti altındaki yorumlarda göstermişti. Hmm. Bayağı küfür kıyamet vardı. Belki onu da gördü. O da.
1: Görmüştür tabii eğer öyleyse, ama ayıp yani, Galatasaray taraftarı da bunu yapmayacak artık. Galatasaray taraftarının tabii belli bir bölümü de. Ya ben anlamıyorum bu insanları gerçekten.
0: Yani burada zor ya böyle küfürleri gördükten sonra tabii şey yapmak. Ya sağduyulu kalabilmek. Şimdi Icardi'ye burada çok da kızamıyorum, eleştiremiyorum. Ama Icardi ilk etapta böyle bir tepki verebilir. Bir bozulabilir ama sonra şeyde tabii düşünebilir. O da ihtimaller dahilinde, yani ona küfredenden belki 100 kat fazla onu seven, destekleyen de Galatasaray taraftarı var. Bunlar kesin çok azınlık.
1: Öyle, kesin öyle de.
0: İşte o taraftarlar için belki o paylaşımı biraz zaman geçtikten sonra üzerinden, dediğim gibi ilk anda belki birkaç gün atlatmak zor olabilir Icardi'nin. Hani şaşırmıştır adam. Bu kadar sevildiği yerde küfür kıyametle karşılaşıyor.
1: Fakat bence taraftar tepkisiyle değil bu. Çünkü bu normal bir şey olsa, hani süreç olsa, zaten Icardi'nin ekibiyle Galatasaray'ın sosyal medya ekibi ortaklaşa bir şey yapardı. Ortaklaşa hareket ederlerdi. Daha önceden de sana söyledim ya.
0: Yok öyle,
1: hani
0: bence de.
1: Icardi'nin ekibi bir şey hazırlardı. O da kendi için bir edit yapardı. Bir videolu paylaşım olabilirdi. Bir görselli paylaşım olurdu. Yani onun hazırlığı yapılırdı iki taraf tarafından da. Ondan sonra zaten paylaşılırdı. Orada bir şey olduğu belli. Büyük ihtimalle senin dediğin taraftar konusunda işin tuzu biberi olmuştur. Yani daha da Icardi'yi olaydan soğutacak. %100 öyle ama işte çok zor yani. Öyle birkaç tane kendini bilmez. Hani birkaç tane de değil ne yazık ki de. Kendini bilmez insanların verdiği zarar kulüplere çok büyük seviyede. Yani ben daha önceden de söyledim. Her türlü şeye karşıyım bu tarz yasaklamalar ama ben kulüpte yönetici olsam oyunculardan Türkiye'de yorumları kapatmasını isterdim.
0: Yani mantıklı, bir şey diyemiyorum.
1: Hani post paylaşın ama yorumlara kapatın derdim.
0: Evet, yani Türkiye'de maalesef iki ucu keskin bıçak. Sen kullandın bugün. Kazandığında o yorumları okumak da çok keyifli olsa gerek futbolcular için. Ama bu işin bir de diğer tarafı var. Orada da aynı şekilde küfür kıyamet oluyor. O da riskli yani.
1: Ne olursa olsun kimse eşine, çocuğuna, kendine yapılan o tarz hakaretlere katlanmaz. Yani insanlar şeyi anlayamıyorlar. Ne yazık ki yaptıkları, verdikleri zararın büyüklüğünü anlayamıyorlar. Sorsan en büyük taraftar onlar. En çok onlar anlıyor futboldan. En çok onlar takımını seviyor. Ama en çok zararı da onlar veriyor. Ne yazık ki yani. Tekrar söylüyorum, bu kabul edilebilir bir şey değil. Herhangi bir insanın eşine, dostuna, çocuğuna bu tarz şeyler yazmak onların sosyal medya hesabından. Yani ne yapmış olabilir? Yani hani ihanet mi etti? Anlatabildim mi? İhanet etse dahi ki öyle bir şey,
0: tepkini
1: öyle bir durum
0: daha farklı
1: da yok.
0: Şekilde
1: yani,
0: buraya getirebilirsin yani.
1: Böyle bir dünya yok. İşte bunu sezon içerisinde anlattık yani. Fenerbahçe'de de En-Nesyri'nin durumu, Ederson'un durumu, oyuncu gitmek istemiş işte yapılanlardan sonra. Bu kadar basit. Sen milyon euroluk yatırım yapıyorsun.

0: de kalmıyor Türkiye'de.
1: Aynen. Bir dinleyicimiz bana o kadar para versinler, sabaha kadar küfretsinler. Sorun
0: öyle
1: değil
0: işte yani, öyle
1: demiş.
0: Değil.
1: Bu bizim meslekte de bazen öyle hissediyorum. Yani biz burada atıp tutuyoruz da yaşayana zor. Yani şimdi ben Icardi'ye istediğim kadar şey diyeyim ya. Keşke Galatasaray'la ilgili bir veda paylaşımı atsaydı. Hala da diyorum bu arada. Diyorum. Atsaydı keşke de. Ben Icardi'nin ne yaşadığını bilmiyorum ki şu anda. Onun yaşadığını bilmiyorum yani. Ancak tahmin edebilirim. Bana o kadar küfürlü mesaj gelmedi. Gelse ne yapacağımı ben kestiremem şu anda. Şuna şey diyebilirim, soğukkanlı kalırım falan ama yaşamak ayrı. Böyle empati kurmak farklı yani, yaşayan bilir. O yüzden bizim burada her söylediğimizde bir taraftan şey, boş gibi hissediyorum insanların nezdinde. Dün mesela İsmail Kartal'la ilgili bir eleştiri getirdim. Asensio'yla ilgili. Daha farklı konuşabilir dedim ama ben hani İsmail Kartal'la Asensio arasında ne yaşandığını bilmeden bunu söylüyorum. Benim için konuşması kolay. Yaşayana zor. O yüzden burada da öyle yani, Icardi için dinleyicimiz bana da o kadar para versinler, sabaha kadar küfretsinler. Versinler, etsinler de göreyim. Öyle olmuyor. Olmuyor yani. Mümkün değil. O yüzden Icardi için de ancak hani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Icardi çok
0: hani
1: bozulmuştur.
0: Böyle bir karşılığı da yok. Yani insan mesela çok para kazanıyor diye küfür yemek zorunda mı?
1: Yani bunu, onları kaldırmak zorunda.
0: Evet, yani bunu normalleştiriyor şimdi dinleyici. Yani çok para yiyorsa küfür de yiyebilir o zaman. Çok para kazanıyorsa küfür de yiyebilir o zaman. Yani daha fazla verelim, dövelim. Hani ona geliyor iş.
1: Ama bak şu
0: hani,
1: var.
0: Öyle bir dünya yok ama.
1: Yok, kesin küfüre zaten savunacak bir tarafı yok ama hani şu da var. Bu kadar küfür gelebileceğini bilip onlardan daha az etkilenebilir oyuncu. İşte belki. Bu da işte herkes için kolay bir şey değil. Sonuçta herkes de her şeyden aynı şekilde etkilenmiyor.
0: Doğru ama.
1: Yani herkes sahaya çıktığında birinin bacağı titriyor, diğeri soğukkanlı kalıyor.
0: Doğru ama yani o çok kolay bir iş değil. Yani bunu da herkesten belli bir standartta yapmasını bekliyoruz o zaman. Yani o işin zor tarafını da normalleştirmiş oluyoruz. Yani çok zor bir şeyi normalleştirmiş oluyoruz. Yani küfür gelebilir. İşte sen biraz daha buna bilerek hareket et. Soğuk olmayabilir. Yapamayabilir. İdare edemeyebilir.
1: Tabii ki. Ben yani, hayır. Ben idealde söylüyorum zaten. Bunu mi? Ben de yapamayabilirim. Hı. Yani burada ben sadece olabilir diyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü her futbolcu da küfür yiyor ama herkes de aynı tepkiyi vermiyor. Bazısı etkilenmiyor o kadar.
0: Aynen, ben insan tanıyorum. Sesi yükseliyor, kavga ediyor. Bir dakika sonra normale dönüyor. Ben insan tanıyorum. Yani bütün günü mahvoluyor. 3-5 saniyelik şey için. Evet, yani biriyle sesi yükseldi diye. Bütün gün ona takılı kalıyor. Yani. Arada çok büyük uçurum var ama işte sen daha şey ol, ne derler, sakin ol, peki daha şey olsun diye herkesi aynı bir kefeye koyamayız. Burada işin özüne bakmamız gerekiyor. İşin özü de yani taraftarların oyunculara bu sosyal medyada yaptıkları zorbalama diyorlar ya artık buna. Yani. Hı hı. Ona giriyor iş. Benim de en şey çözümüm Türkiye için. Dediğim gibi yani kulüp olarak ben isterdim. Yapmayın derdim yani. Kapatın yorumlara. Önünüze bakın.
1: İşte burada da yapılacak şey mesela, evet küfürle baş etmek kolay bir şey değil ama yoruma kapatırsın. O da bir yöntemdir. Hı hı. O küfrün önüne geçmiş olursun. DM'ni kapatırsın. Kimse yazamaz sana. Küfür görmemiş olursun. Bu da bir başa çıkma yöntemidir. Hani ben çünkü Icardi ile ilgili ya da futbolcularla ilgili bunu söylerken kolay değil ama hayatında gerçi engelleyemiyorsun insanların küfrünü. Mümkün değil. Ancak böyle engelleyebiliyorsun. Hani çözüm odaklı da yaklaşmaya çalışıyorum. Sonuçta küfür yedin dünyanın sonunda değil. Hayat devam ediyor. Bundan ne yaptığın önemli. Ben de o ikinci kısma geçiyorum. Hani küfrü normalleştirmek değil. Küfüre karşıyım ama yedin mi? Biz de yiyoruz yani zaman zaman. WhatsApp'tan da geliyor, Twitter'dan da geliyor ve engelliyorsun, bir şey yapıyorsun. Ya da çok gelirse kapatırsın yorum. Hani ne yaptığın da bence kıymetli burada.
0: %100.
1: Yani onu da söylemek istediğim için gerisini getiriyorum. Yoksa küfürle ilgili diyecek ne olabilir yani? Peki, Lemina'dan başladık. Icardi'den devam ettik. Şunu söyledim hani Galatasaray'daki o belirsizlikler yavaş yavaş gidiyor. Şimdi dün taraftar galiba bir hashtag
0: şimdi
1: çalışması
0: Lemina
1: yapmış.
0: 9 oldu. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Galatasaray o zaman hakkını şu an 10 numaradan kullanacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Kullanmazsa da Rafael Leao'yu alabilir deniyor. 10 numaradaki hakkını Can Uzun'dan yana kullanırsa. Hı. Leao gibi böyle bir fırsat transferini de Ağustos sonuna doğru kovalayabilir deniyor benim okuduğum kadarıyla. Ama işte orada Bruno Fernandes konuşuluyor. Dün Phil Foden 10 numara için mi artık kanat için mi her yerde de oynuyor. O gündeme gelmiş. İşte Brahim Diaz, bunlar O23 oyuncuları. O yüzden yani U23 olarak ya da Türk olarak bir

0: Can Uzun var herhalde o bölgede.
1: Yani Galatasaray'ın istediği kalitede, potansiyelde yerli olarak başka yok.
0: Yabancı U23'lerde Santrfor'da var. Hiç 10 numarada yabancı bir U23 ben şu an kadar okumadık. Hatırlamıyorum. Genelde tecrübeli oyuncular tercih edilmiş. Dün taraftar transferler nerede diye bir hashtag çalışması başlatmış. Muhabirlerden bir kısmı Haluk Ürekli'de de galiba gördüm. Sabır taşı olsa çatlardı demiş. Böyle muhabirlerden de tabii onlar da hem muhabir hem artık yorumcu. İkisi birden tek muhabir demek de doğru değil. Yorum da yapıyorlar. Burhan Can da Lemina konusuyla ilgili böyle yönetime eleştiri getirmiş. Haluk Ürekli taraftar hashtag çalışması. Bayağı bir baskı var Galatasaray yönetimi üzerinde. Dün de Lemina. Biraz şey oldu, taraftar zoruyla gibi oldu zaten her şey. Yani hem Okan Buruk'un açıklamaları hem taraftar, işte Şahan Gökbakar taraftar. Icardi konusu çözüldü çat diye. Lemina konusu çat diye çözüldü.
1: Evet, o biraz...
0: Sanki ihtiyacı varmış gibi yönetimin buna.
1: Evet, o biraz benim de dikkatimi çekti. Bunu zaten seninle geçen hafta Icardi konusunda konuşmuştuk ama sanki Lemina da öyle oldu gibi geldi bana. Umarım öyle değildir. Yani Galatasaray taraftarı ne zaman böyle bir sesini yükseltiyor, durumdan memnuniyetsizliğini dile getiriyor, o anda bir bakıyorsun Galatasaray'daki o problem futbol takımı özelinde çözülmüş oluyor. Umarım öyle değildir.
0: Evet, yani onu da bilemiyoruz.
1: Çünkü sorsan işte, zaten kimse sosyal medyadan etkilenmiyor. Evet. Kimse sosyal medyaya bakmıyor. Bütün yöneticiler aynı şeyi söylüyor.
0: Ya ben artık şu anda şeye de acayip ikna olmuş durumdayım. Yani insanın ağzından çıkanla içinde hissettiği tamamen zıt olabiliyor ya. Bakmayın, hani bu herkes için geçerli. Bir şey diyorsun, yok ya çok etkilenmedim falan. İçten içe nasıl aslında etkilenmişsin? Yani o kadar fazla kendimde de keşfediyorum ki yavaş yavaş. Ağzından çıkanla hissettiğimin hiç alakası yok. İşte. Tamamen zıt. İnsan da hani şey yapmak istemiyor demek ki orada. Kendine mi yediremiyor artık? Sosyal medyadan etkilenip karar verdim diyecek hali yok değil mi bir kulüp başkanı?
1: Tabii o zaman
0: insanların aynen gözünde seni
1: küçültüyor tabii.
0: Küçültüyor yani, küçük gösteriyor. Aslında insani de bir şey bence. Çok anormal bir şey değil bu. Ama işte insan kendine konduramıyor. 8.38 Galatasaray ile ilgili iki haberim daha var. Reklamdan sonra onlarla devam edip sonrasında da planım Beşiktaş'a geçiş yapmak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
11: dünya katılım var.
13: At yarışı.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Es Sport'la ortak yayınla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.43 saatlerimiz Galatasaray'dan haberlerle devam ediyorum. Dün Ali Naci Küçük şöyle bir haber paylaşmış. O dikkatimi çekti. Galatasaray Como'dan Davinson Sanchez için gelen 30+3 milyon euroluk teklifi yine reddetti. Como Davinson'a 3,5 milyon euro net maaş teklif etmiş. Davinson Galatasaray'dan 4,5 milyon euro alıyor. Sanchez'in gitmek istiyorum diye bir tavrı da yok demiş. Buradaki rakamı görünce ben gözlerime pek inanamadım. 30+3 milyon euroluk bir teklif varsa eğer 30 yaşındaki Davinson Sanchez'e ben gözüm kapalı satarım Davinson Sanchez'i. Yani 30 yaş, sözleşmesi daha var tabii, 2029'a kadar sürüyor. Ama çok iyi bir para, satılabilecek bir para. Dedim şimdi karşı görüş olarak da büyük ihtimal şu gelecek, hemen böyle kafamda da canlandı. Tamam, 30'a sattın da Davinson'u. Kimi alacaksın? O paraya mesela daha ucuz, daha iyi bir oyuncu bulabilecek misin? Denecek. Ona da cevabım var mı? Emin değilim. Şu an piyasada iyi bir stoper getirmeye kalksan, Galatasaray sonuçta marka isimleri de gidiyor transferde. Kimi alabilirsin? Valla o da tabii yönetimlerin işi. Burada benim işim değil ama ben bu yaştaki bir oyuncuya böyle bir teklif geldiyse satılması tarafında olurum. Ama dediğim gibi bu benim bakış açım. Galatasaray yönetimi bu konuda biraz daha farklı bakıyor. Barış Alper Yılmaz konusunda da geçen sezon hatırlayın tarihi bir teklif geldiği söylendi. Galatasaray yönetimi hayır, biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, takımın iskeletini koruyacağız dedi. Kabul etmedi. Barış Alper de sezon içinde normale döndü sonrasında. O yüzden tabii Galatasaray bu açıdan bakarsa göndermez, kadronun önemli bir parça sonuçta Davinson, ama hani ben biraz daha işin ekonomik tarafından baktığım için ve yaşını da hesaba kattığım için, yani 30 milyona Davinson'u satıp böyle 20-25'e belki daha genç, daha genç, hani illa U23 olsun demiyorum ama daha genç, daha iyi bir stoper de bulunabilir gibi geliyor. Bilmiyorum, bu fırsat gelmişken değerlendirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer haberim de Galatasaray yarınla birlikte Avusturya'da kampa başlıyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray ve burada iki hazırlık maçı oynayacak. 24 Temmuz Cuma günü önce Monza ile karşı karşıya gelecek. İkinci maçı da 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia ile olacak. Bu iki takıma da dün başka bir işim gereği bakayım dedim, ne yapmışlar geçen sezon ligde diye. İki takım da geçen sezonu Serie B'de geçiriyor. Venezia lider olarak Serie A bileti alıyor. Monza da üçüncü oluyor ve playoff'u.

0: yoluyla onlar da Serie A biletini almışlar. Yani geçen sezonu iyi bitiren iki takımla Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yalnız şu dikkatimi çekti. Monza'nın işte playoff final maçının skorları önüme düştü. İki maç onlarda da final. İlk maçı 2-0 kazanmışlar. İkinci maçı 2-0 kaybetmişler. Herhangi bir uzatma penaltı yok. Ve Monza Serie A'ya yükselmiş. Allah Allah dedim, ben hayatımda böyle bir şey görmedim daha önce. Ne alaka? Bakayım dedim bu Serie B'nin playoff sistemi nasılmış diye. Orada da bayağı şaşırdım. Sonra Twitter hesabından da paylaştım. Yayında da paylaşayım. Bence güzel bir bilgi. Burada bizim birincilikteki playoff'lara da örnek olabilir diye düşünüyorum. Ben genel hatlarıyla bu Serie B'deki playoff sistemini beğendim. Şöyleymiş Serie B'deki playoff sistemi. Normal sezonu 2-2'de bitiren takımlar bizim birincilikte olduğu gibi direkt olarak en üst lige çıkıyorlar. Buraya kadar ortak. Playoff'ta ise 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar yer alıyor. Şu an birincilikte 7'ye kadar takımlar playoff'ta. Serie B'de 8'e kadar olan takımlar mücadele ediyorlar. 3 ve 4 sırada bitiren takımlar playoff yarı finalinden başlıyorlar. 5, 6, 7, 8'de kendi aralarında playoff birinci turu karşılaşmalarını oynuyorlar. Yalnız şöyle bir detay var. Playoff'un oynanması için de playoff'un oynanmama ihtimali var. Yani üçüncünün direkt çıkma ihtimali var playoff'suz. Nasıl mı? Eğer 14 puan ve üzeri fark atmışsa üçüncü, dördüncüye playoff oynanmıyor. Üçüncü direkt olarak Serie A bileti alıyor. Bence hakkaniyetli bir şey geldi. Yani o kadar fark atmışsın, playoff'a da girme abi. Yani.
1: Puan farkını neye göre şey yapmışlar acaba?
0: Onda birkaç takipçim yazmıştı. 14'te durduran neydi sizi diye.
1: Niye acaba hakikaten?
0: Onu yazmamışlar. Ben Serie A'nın ya da İtalya Futbol Federasyonu sitesinden baktım. Bir detay yok ama 14 demişler. Orada 13 ise playoff oynanıyor. 14 yaptığın anda 3 ile 4 arasındaki fark 14 olduğunda playoff yok. Direkt 3.'yü Serie A'ya çıkarıyorlar.
1: Bence, güzel bence.
0: Güzel. Bu mantıklı geldi. Bizde de uygulanabilir diye düşünüyorum. Ha 13 puan oldu, 8 puan oldu, 5 puan oldu. Playoff'lar var. Playoff ilk turunda 5 ile 8, 6 ile 7 eşleşiyor. Tek maç ve ev sahibi ligi daha üst sırada bitiren takım. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa ligi daha üst sırada bitiren takım turu geçiyor. Penaltılar yok. Burada da lig sıralamasının bir avantajını uygulamak istemiş İtalya Futbol Federasyonu. Bu da bana fena gelmedi. Sonra yarı finale geçiyoruz. 3 ile 4 ile diğer taraf oynuyor. Bu sefer çift maç. İkinci maçlar 3 ile 4'ün evinde. Onlara bir avantaj. Sonuçta gerçi uzatma da yok bu arada bunda. Deplasman golü kuralı yok. İki maç sonunda skor eşitse uzatma ve penaltılar yok. Ve ligi yine daha üst sırada bitiren takım.
1: Uzatma ve uzatma da yok.
0: Bunda uzatma da yok. Yarı finalle birlikte uzatma da yok.
1: Yalnız burada biraz şey olur. Playoff'lar başladıktan sonra şu an ne yapıyorduk bu sonuca göre.
0: Tek dezavantajı bu.
1: Şu an ne yapıyorduk bu her durumda, ne oluyordu diye.
0: Şimdi finalde de değişecek. Şimdi şu anda ligi daha üst sırada bitiren takım eğer skor eşitse, ilk maç 2-0 kazandın, ikinci maç 2-0 kaybettin. Ligi sen 3. bitirdin, rakibin 5. 3. olan turu geçiyor. Bence lig sıralamasının bir avantajı olmasını da bu şekilde sağlamaları yine bence güzel. Finalde de genel olarak yarı final gibi ama tek bir fark var. İki maç sonunda yine skor eşitse ligi daha üst sırada bitiren takım değil, daha çok puan toplayan takım. Yani iki takım aynı puanda bitirdi.
1: Evet.
0: Biri averajda 3. oldu, biri 4. oldu. Burada şey önemli değil. Ligi kimin daha üstte bitirdiği önemli değil. Aynı puanda olduğu için burada uzatmalara gidiyor bu sefer. Ligi daha üstte bitirmenin bir anlamı kalmıyor. Puana bakıyorlar finalde de.
1: Bu da averajın anlamı kalmıyor. Zaten aynı puanda ligi nasıl bitireceksin? Averajın bir anlamı kalmıyor o zaman.
0: Evet, yani daha işte ligi sonuçta bir sıralama oluşuyor ya. 3, 4, 5, 6.
1: Tamam.
0: 65 puanlı biri 4. bitirdi. 65 puanlı biri 5. bitirdi averajla diyelim. Ama playoff finalinde ligi daha üstte bitirdiği için bir takım avantajı değil. Aynı puanda oldukları için uzatmaya gidiyor. Uzatmalarda değişiklik bozulmazsa seri penaltı atışları burada var ilk kez.
1: Yani bence filmin sonuna kadar iyi gelmişti ama bu filmin sonunu pek anlamadım. Çünkü aynı mantığı neden lig sıralamasını şeyde

0: baz alıyorsun da ilk ve ikinci turda baz alıyorsun da finalde baz almıyorsun.
1: Aslında yine alıyorsun da sadece puan eşitliğinde almıyorsun.
0: Ama olur mu yani?
1: Yoksa Monza bu sezon 3. bitirdi. Rakibi 18 puan geride bitirdi.
0: Anladım,
1: finalde...
0: anladım ama o kadar yani oraya kadar öyle getirdin. O mantıkla getirdin. Çünkü o da lig sıralaması. O da lig sıralaması.
1: Ama
0: avarajla ya da değil.
1: Bu da şey var şimdi. Onu da destekleyeyim. Başka bir kullanıcım da şunu yazmıştı. Serie A'da da son maç işte son hafta puan eşitliğinde playoff maçı oynanıyor orada da. Averaja bakılmıyor. İkili averaja veya genel averaja. O mantık.
0: Tamam o mantık da ötekinde de yap o zaman o mantığı. İşte
1: onu sadece
0: yani ilk turlarda da yap.
1: Belirleyici noktada yapıyorlar. Yani Serie A'da şampiyonluk için ama 3 ile 4 aynı puanda bitirdiğinde playoff yok mesela. Sadece en şampiyonun belirleyici noktada yaptıkları için bence tutarlı Serie A ile kıyasladığımda. Ama çok farklı tabii şeyler. İlk turdaki uygulama farklı, yarı final farklı. Tek dezavantajı dediğim gibi bu. Ama kendi içinde bence bir hakkaniyeti de var. Bu
0: yani,
1: playoff sisteminin.
0: Bence de iyi fikirler var içinde. Bayağı iyi fikirler var. Özellikle o puan farkıyla beraber playoff'un oynanmaması benim en çok hoşuma giden detay oldu.
1: Aynen. 14 puan ve üzeri yaptığında 3 ile 4 arasındaki fark 3. direkt olarak playoff oynamadan Serie A bileti alıyor. Dün bana bu Monza ve Venezia maçlarını kazandırdığı şey de bu oldu. Bu Serie B playoff sistemini öğrenmiş olmak.
0: Evet. Okan Buruk da hani bundan bağımsız söyleyeceğim. Bu iki takımla oynayacakları karşılaşmalar için bize verdiği röportajda şöyle demişti. İki takımın da üçlü oynamasını bekliyoruz. O yüzden iyi bir test olacak demişti bizim için. Ümraniye maçından
1: geçen
0: sonra.
1: Geçen sezon demek ki üçlüyle oynamışlar. Evet bu maçlarda ne gün dedik? Cuma ve pazartesi günleri oynanacak. Esport Plus'tan
0: verilecek, evet.
1: Karşılaşmalarda verilecek. Onu da hani Twitter'da paylaştım. Radyoda da hani hoşuma gittiği için değişik bir şey ve bizde de uygulanabileceğini düşündüğüm için uygulanmayacak şeyler de değil. Biz çünkü yurt dışından Türkiye Kupası formatı aldık Romanya'da. Direkt olarak uyguladık. Bir sene mi uyguladık? Bir sene uyguladık. Hani bunu da uygulayabiliriz yani. En azından bir kısmını kendimize adapte edebiliriz. Tamamen aynısını alalım demiyorum. Bizde 1 ile 2 mesela aynı puanda bitirdiğinde bir playoff yok. Ama kendimize göre bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet Galatasaray ile ilgili o zaman benim paylaşacağım haberler bitti. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım bu bölümü öyle kapatalım. Yeni saatle birlikte de Beşiktaş'ta devam edelim. İstanbul'dan Erdal, bu dediğiniz uygulamayı bizim ülkemizde yapmaya kalksalar federasyondaki yöneticiler anlayana kadar 3 ay geçer demiş. Ya benim anlatmam biraz belki karışık olmuş olabilir. Sistem de karışık da halledilir ya, bunda bir şey yok. Yeter ki bunu kullanın. Yani Serie B'de kafa karışıklığı oluyor mu? Sonuçta bir takım çıkıyor yani. Her sezon bir...
0: Sonuçta doğruyu buluyorlar.
1: Buluyorlar yani. Aa biz yanlışla Monza'yı Serie A'ya çıkardık diye bir şey olmuyor. Hani bizim kafamız karışır da oynayanların, uygulayanların öyle bir kafa karışıklığı olmaz.
0: Ama tabii ne kadar basit, ne kadar anlaşılır, ne kadar net o kadar iyi.
1: Yani evet orada biz daha standart yapabiliriz. Birinci tur, yarı final, aynen, final şeyini. Onların hepsi farklı yapmışlar. Biz mesela onu aynı yapıp uygulayabiliriz. Mesela ligi daha üstte de bitirene bir avantaj.
0: Ama onu verdik zaten biliyorsun. Onu verdik.
1: Nasıl verdik?
0: Son yıllarda direkt finalden başladı şey. Son iki yıldır
1: üçüncü.
0: Öyle değil mi? Üçüncü. Hı-hı. Onu verdik yani ligi daha üstte de. Eskiden şeye sokuyorduk. Onu da playoff'a sokuyorduk. Hı-hı. Oradan çıkardık. Oradan çıkarınca mesela bir takımın daha playoff oynama ihtimali oldu, doğdu. Üçüncüyü biz de ayırdık. Yani lig sıralamasında orada bir avantaj verdik. Ötekilerde de şey avantajı veriyoruz zannedersem. İç saha deplasman avantajı veriyoruz.
1: O bunda da var ama.
0: Gene belli bir şeyde, belli bir ölçüde. Yani bu playoff sistemleriyle alakalı olarak hep formüller üretiliyor. Bazıları akla yatkın oluyor. Bazıları biraz daha zorlaştırıyor işi. Ama ben en çok bu, tekrar söylüyorum, senin söylediklerin arasındaki o puan farkı bana mantıklı geldi. Yani artık kopmuş olay. Adam onu koparmış. Onu da nasıl şey yaptıklarını öğrenebilirsek onu da ben...
1: Biz belki 12 yaparız atıyorum. Onlar 14 yapmış. Biz 12 yaparız. Ne bileyim 16 yaparız.
0: Acaba ligdeki hafta sayısına göre mi düşündüler? Maç sayısına göre mi düşündüler? Çünkü enteresan yani. 14 puan neye göre? Kime göre? Mesela niye 15 değil mesela? Çünkü 15 dediğin zaman 5 maç oluyor. Hı hı. Mesela 14 dediğin zaman
1: bir puan bir puan, bilmiyorum. O sormak lazım. Onu aynen sormak yani. Bak,
0: bunlar olabilir yani. Bunlar düşünülebilir.
1: Peki acaba normal sisteme devam mı etseler demiş bir dinleyicimiz. Olabilir.
0: Ya da eskisi gibi 3 takım düşecek, 3 takım yükselecek. Bitti.
1: Yani ya da Almanya'daki gibi play-out. Hani 16. ile 3. direkt olarak 2 maç yapacak. O da net. Ama işte burada şeyi istiyorlar. O 7.ye o havuç, 8. hatta. Ya biz de 7.ye veriyoruz. La Liga şu an 6.ya veriyor. Serie A 8. Serie B 8.ye kadar veriyor o havucu.
0: Artı şeyi de unutmayalım. Hem La Liga 2 hem Serie B'de takım sayısı çok fazla. Takım sayısı çok fazla olduğu için ilk 3'ü yaparsan o işin içinden çıkma ihtimali yok. Yani o ligin izlenme, oynanma ihtimali ortadan kalkıyor. Mutlak surette şeyi uzatman gerekiyor. Hedefi olan takım sayısını uzatman gerekiyor. Hı hı. Yoksa mümkün değil. Yapamazsın.
1: Peki 8.57 ara vakti. Aradan sonra Beşiktaş'la devam ediyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
13: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçına yarın çıkacak. Ama dün Endidi'den kötü bir haber geldi. Ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıklamış Beşiktaş kulübü. Bağlarda bir problemi varmış Endidi'nin. İlk maçta oynaması beklenmiyor. Hatta ikinci maçta da oynaması beklenmiyormuş. Nijeryalı orta saha oyuncusunun ki şu anda kafasındaki 11'in, ideal 11'in önemli bir parçası gibi gözüküyordu. Endidi, Salih Özcan ve Orkun'dan merkez orta sahayı kuracak gibi gözüküyordu. Şimdi Endidi'nin sakatlığıyla birlikte herhalde Salih, Orkun ve Olay Tan'a dönüş yapacak, eğer bir sağlık problemi, benim bilmediğim ki yok herhalde başka, buna dönecek Beşiktaş. İşin savunma anlamında tabii kayıp oldu Endidi. Ama Olay Tan'ın girişle birlikte hücumda daha farklı şeyler vaat ediyor Beşiktaş.
1: Valla bence rakibin de oyun anlayışını 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyoruz. Neler yapabileceklerini. Endidi'nin olmaması çok büyük dezavantaj yarattı tur öncesi Beşiktaş'ta. Çünkü böyle takımların hücuma çıkmadan ilk baskıyla onlardan topu alabilmek çok önemli. Orada da en iyi bu işi yapan oyuncu Endidi Beşiktaş'ta. Belki top kullanmasıyla alakalı ciddi zaafları var ama rakibe ve daha doğrusu direkt rakibe baskıda ondan iyisi yok Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş eğer o geçişleri kaçırırsa, o geçişlerde o istediği presi yapamazsa o zaman çok büyük sıkıntı yaşar. Yani mutlaka bu maçlarda olması gereken oyuncuydu bana sorsan. Şöyle tahmin edin. Merkezdesiniz, ikinci bölgedesiniz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye topu geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir hata yaptınız. O hatayı yaptığınız anda 4-5 oyuncu direkt kalenize geliyor bu tarz takımlarda. Orada topu kaptınız, kaptınız. Kapamadınız mı ya geri koşuyorsunuz ya da geri koşuyorsunuz. Yani hani atağın nasıl biteceğinin de bir önemi yok. Ve sizi maç içerisinde defalarca geri koşturabilirler. Geri koştururken de bir süre sonra fiziksel olarak tükeniyorsunuz. Artı çok fazla adamla gittikleri için, 4-5 adamla geldikleri için boş adamı da bulabiliyorlar. Yani nereden baksan çok tehlikeli bu tarz ekiplerle oynamak. Çünkü beklenti topun zaten sende olması. Ki zaten top sende olacak. Genel olarak da iç sahada oynuyorsun. Öyle olduğu noktada Endidi'ye ihtiyaç vardı. Şimdi Endidi'nin yaptığı işi yapamaz. Yani o seviyede bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın.
0: Evet, rakip hani daha Gornik seviyesine bir takım olsa Endidi'nin yokluğu çok aranmaz. Dün hani Fenerbahçe, Gendouzi tamam çok iyi topu geri kazandı Fenerbahçe ama rakip tabii daha mütevazi bir takım Gornik, Midtjylland'a kıyasla. Yani Avrupa Ligi'nde geçen sezonu çok iyi bitiren bir takım. O yüzden Endidi'nin yokluğu savunmada bence de bir dert ama bakalım belki hücumda Beşiktaş topu daha iyi kullanıp sonuçta Olay Tan'da atlet bir oyuncu. Hı hı. Orada ön tarafta o baskıda belki rakibi çıkarmamada etkili olur. Yani iyi tarafından bakması gerekecek İtalyanın. Bir çözüm üretmesi gerekecek.
1: Tabii yapabileceği bir şey yok şu an. Çünkü o profilde bir oyuncusu yok zaten. Senin dediğin gibi Olay Tan olacak gözüküyor.
0: Yani orta sahada Amir listede olan isimlerden biri ama azlık maçlarında Amir'i biz
1: gördüm, hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum. Kartal var. Černý'i belki merkeze kaydırabilir. Bu kadar.
1: Černý'i kaydırırsa zaten şey
0: kanat
1: kalmıyor.
0: Olmuyor gerçi,
1: kanat kalmıyor. Çünkü mesela yok, evet. Şimdi Trossard yok. Mesela sol önde kim oynayacak?
0: İlhan.
1: İlhan oynayacak.
0: Fakılı.
1: Yani İlhan.
0: Sağda Černý.
1: Oh merkezde. İleride. Arkada Orkun, Olay Tan, Salih.
0: Sağ bek Murillo hazırsa Murillo. Evet. Sol bek artık Uattara Rıdvan'dan biri. Sağ stoper Agbadu. Sol stoperde de Emirhan veya Calo'dan,
1: evet,
0: bir tanesi. Kalede de Nübel.
1: Nübel olacak, aynen.
0: Hazır olursa ki Dünya Kupası'ndan döndü.
1: Böyle 11 çıkacak gibi gözüküyor. Yani belki söyleyeceğim garip gelebilir ama mesela bu turu ilk maçtan çok riske etmeye gerek yok. Yani Beşiktaş ilk karşılaşmada mutlak kazanayım, mutlak farklı kazanayım diye çok risk alarak oynamasını gerektirecek bir eşleşme değil bu.
0: Peki İtalyano'nun oynattığı oyunu düşününce hani önde oynamak, baskı kurmak.
1: İşte onu diyorum ya, bu onu anlatmaya çalışıyorum ben zaten bir süreden beri. Yani mevcut takımın şartlarıyla rakibin şartları artı elindekiler. Çünkü 180 dakika oynayacaksın bu turu. Yani bir hafta sonra Beşiktaşlı oyuncular fizik olarak daha iyi durumda olabilir. O yüzden de burada işte kendi seyircim önünde ben favoriyim, mutlaka kazanayım, risk alayım bana çok doğru gelmiyor. O riski aldığın zaman sana ceza kesebilecek bir rakip ya da o riski alıyorsan direkt şeyini de alman lazım, karşılığını da alman lazım. 2-0, 3-0 gibi bir skorla bitirebileceksen karşılaşmayı, hı hı, o zaman ne iyi. Ama yani kusura bakmasınlar ama yani Černý ile İlhan kanadı bana öyle çok müthiş güven vermiyor bu karşılaşma öncesinde.
0: İşte Aydın Hoca hoca vurgusu yaptım. İtalyano bilmiyorum sezon başlangıçlarında daha dengeli bir oyun oynatıyor mu ama adam daha düşük seviye takımlarda bile o büyük takım gibi önde oynatan bir teknik direktör.
1: Topu istiyor.
0: Topu istiyor, baskı yapıyor. Evet. İşte o PPDA değerinden bahsetmiştim Önder Özen. O çok düşük. Düşük olması da iyi bir şey galiba.
1: Aynen.
0: Yanlış bilmiyorsam.
1: Ters orantı var onda.
0: Evet. O yüzden hani böyle bir hocanın bu tarz bir maçta iç sahada çok risk almayayım, daha geride bekleyeyim demesi de kolay değil. Ama işte tabii bilemiyoruz. Önder Özen belki işte sen demiştin bu oyuncu değişiklikleri konusunda, rotasyon konusunda belki konuşsa iyi olabilir Türkiye'de. Çünkü çok tutulan bir şey değil bu. Sürekli kadronun değişmesi. Belki bu konuda da sezon başı bir fikir alışverişi olmuştur, olmamıştır. Onu artık sahada göreceğiz.
1: Çünkü mesela ligleri de hafta sonunda başlıyor.
0: Evet.
1: Yani fizik olarak Beşiktaş'tan daha önde bir takım. Bu hazırlık devrelerinde bir hafta çok büyük fark yaratıyor. İki hafta hayat mevat meselesi oluyor. İki haftalık bir süre. Şimdi bakıyorum hani Beşiktaş 2 Temmuz'da ilk hazırlık karşılaşmasını oynamış. Onlar 20 Haziran'da oynamışlar hazırlık karşılaşmasını. Yani 12 gün önce oynamış ilk hazırlık karşılaşmasını Mitchell'in Beşiktaş'a göre. Ve oynadığı rakipler de Beşiktaş'ın oynadığı rakiplere göre çok daha güçlü rakipler. Oynadıkları takımlar. Yani daha hazır, fizik olarak daha hazır bir takımla karşılaşacak Beşiktaş. Orası kesin. Artı iki ekibin de hazırlık süresi aynı olsa gene fizik olarak Beşiktaş baş edemeyebilir. Bir de onu da unutmayalım.
0: Aynen.
1: Hani farz et Beşiktaş da 20'sinde başladı. Aynı hazırlık dönemini geçirdiler. Aynı noktada bitirdiler ve bu maça çıktılar. Gene rakip senden fizik olarak daha hazır olabilir. Artı senden 12 gün önce ilk hazırlık maçını oynamış bir takımdan ligi de 3 gün sonra bu hafta sonu başlıyor Danimarka Ligi. Dolayısıyla tekrar söylüyorum yani bu maçları tek 90 dakika mutlaka kazanmalıyım. Hayır. Ya bu maçta yapabildiğinin maksimumunu yaparsın risk almadan, o beraberlik de olabilir. Kötü bir şey değildir. Bir hafta sonra orada sonuçta bu takımların bireysel anlamda senden çok gelişmiş ya da çok farklı oyuncuları yok. Onu da unutmayalım. Asıl olan avantajı hiçbir zaman kaybetmemek. Yani turun içinde kalmak. Ama burada kaybettiğin noktada ya da işte birden fazla gol yiyip kaybettiğin
0: Shakhtar
1: noktada.
0: Shakhtar eşleşmesi nasıldı geçen sezon? İlk maç kendi evinde 3 gol yemişti Beşiktaş.
1: Galiba.
0: Değil mi? Yani o
1: tabii
0: dezavantajı.
1: İlk maçta gitmişti zaten.
0: Yaşamıştı değil mi? Yani aklımda çok böyle kaldı da. Sen kim bakıyor musun?
1: Bakacağım şimdi, bulabilirsem söylerim sana.
0: Demeye çalıştın herhalde o yani. Burada çok yaralayıcı bir skorla çıkmadan umudu en azından rövanş
1: 4-2 karşılaşması. Bitmişti ilk maç.
0: 4-2.
1: 24 Temmuz'da oynanmış o maçta mesela bak. Hı-hı. Yani yarın Beşiktaş 23'ünde oynayacak. O da 24'ünde oynanmış. 4-2 2-0'la gitmiş Beşiktaş.
0: Bu arada sen hani hazırlık maçları rakiplerin güç dengelerinden bahsettik hep Beşiktaş'ın rakiplerini. Sen hani Transfermarkt sayfasında bile bulmakta zorlandığını söyledin. Dün Trabzonspor'un mesela hazırlık maç programı açıklandı. Frankfurt, Alsat ve Udinese ile oynayacak. Yani. Galatasaray'ınkileri işte Monza, Venezia, Avusturya ile oynayacakları. Ren ve Villarreal mi dedin?
1: Evet, içeride.
0: İstanbul'da oynayacakları. Fenerbahçe'nin görece tabii daha iyi Beşiktaş'a göre ama Trabzon ve Galatasaray'dan geride zorluk olarak. Beşiktaş'ınki de en kolay rakipler. Şey aklıma geldi. Acaba bu takımlar sezonu çok daha erken açtıkları için böyle üst seviye takım bulamıyorlar mı?
1: O mutlaka
0: Trabzon
1: var.
0: Trabzon ve Galatasaray'ın avantajı
1: mutlaka var ama orada Beşiktaş'ın kuzey ekiplerine gitmesi gerekiyordu.
0: Oraya bağlayacaktım. Mitchell'den de sonuçta erken açıyor ama o görece Beşiktaş'a göre daha güçlü takımlarda buluyor. Bir Frankfurt bulmuyor. Bir Udinese, bir Villarreal bulmuyor ama daha dişli
1: yani
0: takımlar
1: milli
0: buluyor.
1: Araya, Dünya Kupası sebebiyle araya girmiş liglerden takımlar bulmuşlar yani. Hı hı. Doğal olan da o. Git Norveç'ten bir takımla oyna. Danimarka'dan bir takımla oyna. Yani gerekirse seyahat et hatta, öyle söyleyeyim. Yani tamam, o işin lojistik tarafı da var ama yani Galatasaray mesela Avusturya'ya gidiyor. Avusturya'ya gidiyor. 3 günde 4 günde 2 tane maç yapıyor. Ondan sonra dönüyor.
0: Evet.
1: Bitti gitti yani. Hani bu atla deve bir olay değil. Bir de tekrar söylüyorum yani mesela bu seviyede hazırlık maçları nasıl hazırladı Beşiktaş'ı hiç anlamış değilim. Yani 3. lig takımı, 3. ligden 2. lige çıkan Macar takımı artı Slovakya 2. lig takımı. Ne oldu Beşiktaş yani? Oynadı da ne oldu? Ne anladı Beşiktaş bu maçlardan? Ya da ne gelişimine katkı sağladı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden merak içerisindeyim yani.
0: Bir de çok iyi sonuç da alamadı. Hani bir özgüven de devşiremedi. 4-0, 5-0 kazandı. Yani. Hani belki onun için istedi. Hani kötü skor da almayayım diye düşündü ama o skorlar da pek yaramadı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listeden şimdi bahsedeyim. Kaleci olarak Nübel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin yazılmışlar. Savunmada Agbadu Udokayi, Uattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Calo, Emirhan, Yasin ve Murillo var. Orta sahada Orkun, Salih, Endidi, Amir, Raşitsa, Kartal, Olaytan, Çerni ve İlhan Fakılı var. Forvet'te de Mustafa Ekemoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor. Leandro Trossard kadroda yok ama burada maçtan 24 saat önceye kadar listeye ekleme yapılıyor. Fenerbahçe, Greenwood ve Ake'yi bu şekilde listeye dahil etti. Trossard'ın ama tatile mi gitmiştir onu bilemiyorum.
1: Büyük ihtimalle.
0: O yüzden değer etmez herhalde.
1: Evet. Gelecek hafta rövanşta belki bir ihtimal olur.
0: Ama rövanş için de şimdiden mi acaba dahil etmek lazım? Gelecek hafta 24 saat öncesinde acaba bir hak daha veriyorlar mı? Onu da bilmiyorum. O yüzden belki şimdi o zaman.
1: Dur, orada yanlış söylemiş
0: bu hafta oynamasa tabii. Bile belki gelecek hafta ihtimali varsa şimdiden o listeye eklenebilir.
1: Galiba turla alakalıydı ya Mert.
0: O zaman
1: tur için
0: 24 saat öncesine evet. Kadar. Yani bu ki işte maçtan 24 saniye ne oluyor? 21'e kadar vakti var.
1: Galiba turla alakalıydı.
0: Trossard için ilk açıklanan listede Belçikalı oyuncu yok.
1: Sonra bir sonraki turda değiştirebiliyordun.
0: Hı-hı. Evet, Beşiktaş'taki tablo bu şekilde. İşin transfer tarafına bakacak olursak Beşiktaş'ta dün sürpriz bir isim ortaya atıldı. Ben açıkçası daha önce adını bir Türk takımıyla da duymamıştım. Joe Willock. İngiliz oyuncu, 26 yaşında, 1999 doğumlu, O23 isim, 2003 doğumlu ve sonrası olmadığı için. Merkez orta saha oyuncusu, herhalde senin daha yakından bildiğin bir isim Ali abi. Arsenal çıkıştı, zamanında Newcastle 30 milyon euro bonservis ödemiş 2021'de. Ama herhalde rotasyonda biraz gerilerde kaldı son yıllarda.
1: Evet, son dönemde düşüşte olan bir oyuncu. Arsenal Akademi mezunu. Ama benim bir türlü karar veremediğim oyunculardan biri. Et mi balık mı? Böyle oyuncuyu izliyorsun. Kesinlikle kötü oyuncu değil. Ama kesinlikle de çok iyi oyuncu değil. Tam böyle seni arada deride bırakan. Hani tam da benim aslında takımlarda istemediğim tarzda oyuncular. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz tarzda bir oyuncu. Göndersen sonra seni pişman edebilir. Takımda kalsa da pişman edebilir. Her şeyi belli bir seviyede yapıyor ama neyi iyi yapıyor dersen o da bir soru işareti. Böyle bazı maçlarda varlığını yokluğunu anlamazsın. Ama maç sonunda bakarsın mesela %89 pas yüzdesiyle bitirmiş karşılaşmayı. Hani rakamlar iyi ama karşılaşmada sana ne sunmuş? Kilit bir şey yapmış mı? Hayır. Topu almış vermiş. O aksiyonlar içerisinde hata yapmamış. İşte ikili mücadele kazanma yüzdesi. Belli bir seviyede. Gene çok kötü diyemiyorsun ama çok da iyi diyemiyorsun. Valla zor bir oyuncu. Zor bir oyuncu. Nasıl gündeme geldi, nereden gündeme geldi bilmiyorum. Menajer olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama bir taraftan da hani böyle çok biraz spesifik bir oyuncu olduğu için. Çünkü sonuçta sadece adada kariyerini geçirdi ve iki takımda kariyerini geçirdi. Acaba Önder Özen'in hani böyle takip ettiği, beğendiği bir oyuncu da mı gündeme geldi? Onu da düşünmedim değil. Çünkü normalde Joe Willock mesela Newcastle'dan çıksa şimdi ayrılsa adada bir takıma gider. Rahat rahat gider. Çok büyük bir problem yaşamaz. Seviye düşer. Belki Championship'e kadar bile düşebilir. Ama gider. O yüzden böyle oyuncular gündeme geldiği zaman da ben de merak ediyorum. Hani direkt olarak menajer mi yapıyor ama... Şey daha olası geliyor bana. Hani birinin böyle izleyip ya bu oyuncu alsak bize olur. Yani İtalyano da olabilir bu tabii. Beşiktaş scout'undan biri de olabilir. Önder Özen de olabilir. O biraz soru işareti çünkü böyle hani adadan çıkıp sağda solda dolaşan bir oyuncu değil. Sadece peki, iki takım var kariyerinde.
0: İlk 11 için mi eğer gerçekten düşünüyorsa düşünülüyor Willock?
1: Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani çünkü direkt bir kesici değil.
0: Daha hücuma yönelik galiba.
1: Evet, yani merkez orta saha oyuncusu. Hı-hı. Ama direkt öyle hani Ndidi'nin yerine Ndidi, şimdi haberler var Ndidi ile alakalı. İşte 7 milyon euro teklif etmişler. Beşiktaş kabul etmemiş. 10 milyon euro beklenti varmış gibi. Mişler muşlar konuşuluyor. Hı-hı. Ama Ndidi'yi gönderdiği anda böyle bir oyuncu almazsın. Yani Salih Özcan'a daha yakın bu oyuncu. Tarzı olarak. Ndidi'ye değil. O yüzden zannetmiyorum direkt 11'e düşündüklerini. Yani Ndidi gidecekse Beşiktaş'ın, ya tabii bilmiyoruz, bunları da sormak lazım. Belki yarın fırsatımız olur da sorarız. Hani Beşiktaş'ın maçını bir vereceğiz biz. Gideceğiz stada. Belki

0: görürsek sorarız da ya da basın toplantısında belki sorulabilir. Ama yani Ndidi gidecekse Beşiktaş'ın yine sert ama ayağı daha iyi olan bir oyuncuya gitmesi lazım. Yani Vlog o tarz bir oyuncu değil.
1: Peki Paredes'in son maçta yaptıklarından sonra Beşiktaş'a transferine nasıl bakıyorsun?
0: Hala sıcak bakıyorum.
1: Sıcak mısın? Tamam.
0: Hala sıcak bakıyorum.
1: Bilmiyorum, Türkiye'de de dünyada da bir o algıyla birlikte Arjantin takım bayağı antipati topladı. Ya, Paredes de onun şeyi oldu, zirvesi oldu yani maçta.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani zaten çok sert, sinirli, agresif bir oyuncu. Türkiye'ye geldiği zaman da 3 kırmızı kartı, 11 sarı kartı garanti gibi gözüküyor.
1: Hakeme bile kırmızı kart falan Salih Dursun gibi
0: gösterebilir yani.
1: Paredes'te her şey beklenir.
0: Evet.
1: Ama sağ içi olarak tabii ki senin çizdiğin profile çok uygun bir isim. Diğer bir oyuncu gündeme gelen sol stoper istiyor Beşiktaş. Sol ayaklı bir stoper istiyor. Brighton'dan Igor Julio. Hocanın da eski öğrencisiymiş İtalya'dan. Brighton oyuncusu. O gündeme gelmiş. 1998 doğumlu. Brezilyalı bir isim, adından da anlamışsınızdır. Geçen sezon 4 ya da 5 maçı var Brighton'ın. Hani yedek oyuncusu. Çok maç temposu olan bir isim değil ama belki de en gerçekçi hedeflerinden biri. Dün kim yazmış? Ertan galiba. Sol stoper için adaylardan biri. Gerçi 3. sıra yazmış. İlk sırada Lukumi varmış. Kolombiyalı ve Davinson'un partneri. Sol ayaklı. 2. sırada bu Brezilyalı Leo Pereira varmış. 3'te de Igor Julio'nun olduğu söylenmiş. Burada zorluk derecesine göre gidiyor herhalde. En zor Lukumi. Olmazsa Leo Pereira. Olmazsa Julio. Stoper şeyi bu. Alternatifleri bu Beşiktaş'ın. 3 oyuncu da solak. 3 oyuncu da belli bir deneyimin, yaşın üzerinde. Şimdi Lukumi'ye de bakayım. Igor Julio 28. Leo Pereira 30 yaşındaydı. Lukumi de 28 yaşındaymış. Yani o futbolun olgunluk yaşı denen 28 ve üzeri. 3 evet. oyuncudan bahsediliyor transferde. Yani belli bir şey var burada sanki. Bakış var sol stoper konusunda. Sol ayaklı, tecrübeli bir isim arıyor Beşiktaş. Udoka ile yolları ayırması bekleniyor orada. Emirhan herhalde alternatif olacak. Sağda da Jalo stoperin alternatifi olacak. Yasin de şu anki yapılanmada 5. stoper alternatifi gibi duruyor. Yalnız geçenlerde bir transfer haberi paylaşıldı. Ertan yine paylaştı galiba, böyle iki büyük kulüp arasında bir takas gibi. Orada da Oğuz'la Beşiktaş'ı ilgileniyor ya, Emirhan'ın da Fenerbahçe'ye gidebileceğini böyle birkaç kullanıcı yazmış. Benim de hani o açıdan bakınca bir aklıma yatmadı değil. Oğuz'un Beşiktaş'a gittiği, Emirhan'ın şeye gittiği.
0: O zaman Yasin mi olacak?
1: Tabii Beşiktaş'ın stoperde bir dezavantaj oluyor. Yasin ile Emirhan arasında bir fark var ama Yasin de sonuçta çok potansiyelli bir isim. Hala genç yaşına rağmen en tecrübeli isimlerden biri. Bizim Kubarsi'miz yani. Şey olarak, maç tecrübesi olarak, kulüp takım tecrübesi olarak. Ama riski tabii ki.
0: Yani burada Emirhan için ne değişiyor ona bakmak lazım.
1: Yedekti, yedek olacak yine. Ya Oğuz da yedekti, yedek olacak. Yani Oğuz için de çok değişen bir şey yok. Burada orada Greenwood'un, hatta İrfan Can var.
0: Ama Bekir dün mesela sol aldı mesela. Dün Kerem'in yerini aldı mesela. Sol, sen bunu söylemiştin.
1: Ama yine yedeksin.
0: Hatırla da sen tabii, maçtan tabii. bir gün önce söyledin. Soldun
1: yani. Da alternatif.
0: Sağ tarafta az diye şansı.
1: Tabii İrfan Can da var.
0: Orada.
1: Ama Beşiktaş'ta da yedek olacak.
0: Yani o zaman ne anlamı oluyor?
1: Salah'la şeyin yediği. Orkun'la işte arkadaşıyla Salih, onlar bir ekip. Belki öyle bir fark olur. Fenerbahçe'de kendini çok rahat hissetmiyor olabilir. Bilmiyorum, bunu farazi konuşuyor.
0: Yani takım içinde bir problemleri varsa olabilir. Çünkü genelde hani oyuncu o hareketi yaptığında, şimdi Cengiz Ünder örneği var mesela. Hani Cengiz Fenerbahçe'de forma bulamıyordu. Beşiktaş'ta ilk 11 için alındı Cengiz. Hani o potansiyeli bilindiği için Cengiz alındı ama sonra performansı gösteremediği için rotasyon oyuncusu haline geldi. O hareketi yapmaları için bir ikna edici sebep olması lazım. Yani Fenerbahçe'de oynayamıyorsun, Beşiktaş'ta oynayabilirsin. Beşiktaş'ta oynayamıyorsun, Fenerbahçe'de oynayabilirsin. Tamam, o zaman yapayım o hareketi, değsin. Ama yani Fenerbahçe'nin yedekliğinden çıkıp Beşiktaş'a yedeklik gitmek ne kazandırır oyuncuya, ben anlamadım. Hı hı. O yüzden benim pek aklıma yatmadı.
1: Yani sadece
0: burada kaleciler için konuşulabilir belki bu. Hı hı. Zaman zaman yedek kaleciler için konuşuluyor bu. O daha bir şeyi var, mantığı var.
1: Burada ortam benim aklıma gelen işte Orkun'la yakın arkadaş olduğu biliniyor. İkisi de 2000 doğumlu Hollandalı. Geçen fotoğrafları vardı. İşte Salih zaten. Onlar belki o ekibin etkisi. Çünkü parası falan değişmez. Yine Oğuz'un hani kazandığını kazanır yine Fenerbahçe'de kazandığını. İstanbul için. Kıta değiştirecek. O kadar yani, başka çok değişen bir şey yok bunun haricinde. Diyelim 9.21 Beşiktaş'la ilgili bakıyorum haberler bitmiş.
0: Bir parantez açayım. Belçika milli takımında da Mark Van Bommel, eski ünlü oyuncuları milli takımın başına geliyormuş.
1: Van Bommel Hollandalı ama.
0: Ya pardon, Hollandalı, doğru ya bak.
1: Van Bommel. Doğru. Ama
0: o da en son neredeydi?
1: İşte Hollanda şey Belçika'da mı bir takım çalıştırdı? Van Bommel de Belçika milli takımı ona gitmiş ya.
0: Bir bak bakalım nereyi çalıştırdı.
1: Ben de hiç Van Bommel'i en son 2024'te Antwerp'i tabii. Belçika'da 2 sene Antwerp'i çalıştırmış. Ondan önce Wolfsburg'u, ondan önce PSV'yi çalıştırmış.
0: 2028 Haziran'ına kadar anlaşmışlar. 2028'de Euro'nun sonuna kadar anlaşmışlar. Orada da Rudi Garcia gitti. Mark Van Bommel geldi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 65.866 dolar. Dünkü fiyatı Bitcoin korudu. Hatta dün gün içerisinde 66.931 doları görmüş öğleden sonra. Ama oradan böyle 1000 dolar kadar geri çekilip dünkü seviyelerine geri gelmiş. TL olarak da 3.106.086'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Burada da günün karşılaşmalarını konuşacağız. Temsilcimiz Başakşehir. Saat 20.45'te konferans ligi ikinci eleme turu. İlk maçında Inter Turku'yla karşı karşıya gelecek. Normalde tabii konferans ligi maçları perşembe günü olur ama bu benim çıkarımım. Beşiktaş'ın da maçı İstanbul'da, Başakşehir'i de aynı günde İstanbul'da iki iç saha maçına UEFA hani mümkünse başka bir alternatif varsa izin vermiyor. O yüzden Başakşehir'de bugün oynayacak Inter Turku'yla karşılaşmasını. Inter Turku'da konferans liginde bir eleme turu önce başladı. Sarajevo ile onlar eşleştiler. İlk maçları deplasmanda 1-1 bitti. Rövanşı kendi evinde 2-1 kazandılar ve bu şekilde toplamda 3-2'lik skorla turu geçmeyi başardı Inter Turku takımı. Finlandiya takımı olduğunu hatırlatayım. Başakşehir'de bakalım nasıl bir başlangıç yapacak yeni sezona. Çok da bir göz önünde olan bir takım değil. Transfer döneminde de ben hani Başakşehir'e de hazırlık dönemini çok yakından takip etmedim. Ama merak ediyorum nasıl bir maç göreceğiz, izleyeceğiz Başakşehir'den. Nuri Şahin'le yola devam ediyor. Operi bu karşılaşmada kart ceza sebebiyle forma giyemeyecek. Onu söyleyeyim. Muhtemel 11 olarak da şöyle bir 11 paylaşılmış. Kalede Muhammed Şengezer bekleniyor. Savunmada Ömer Ali, Emin Bayram, Bağ ve Karbovnik. Orta sahada Umut, Kemen ve Berkay, Yusuf ve Brnić kanatlar. Serke de ileri uç denmiş önümdeki bir kaynakta gördüğüm 11. Ama tabii Başakşehir'i çok yakından takip eden bir muhabir olduğunu zannetmiyorum. O yüzden verilen muhtemeller de herhalde hazırlık maçlarından yola çıkılarak hazırlanmış muhtemellerdir diye düşünüyorum Başakşehir'de. Umarız tabii ki onlar, çünkü elendiklerinde gidebilecekleri herhangi bir yer yok. Konferans ligi bu turların hepsini sorunsuz geçmeleri ve lig aşamasına kalmaları gerekiyor. Bir sonraki turdaki rakipleri de çok mütevazi takımlardı. Şimdi adları aklımda kalmadı ama mütevazi, bu rakip mütevazi. O yüzden Başakşehir'in bir problem yaşamaması gerekiyor. Transfer döneminde de en büyük yatırımı Emin Bayram'a yaptı Başakşehir. Westerlo'ya 4 milyon euro bonservis ödedi. Şomurodov'un opsiyonunu kullandı. Ve Dinamo Tiflis'ten genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı ki geçen yıl zaten anlaşma yapmıştı. Bu oyuncuyu hatırlıyorum. Karabaşvili, 2008 doğumlu bir sol bek. Bu oyuncunun bonservisine 2,5 milyon euro ödedi Başakşehir. Bu transferleri de deniyor. Hani Feyzullah Eve de daha deneyimli bir isim tabii ki bu isme göre ama ona da 7,5 milyon euro vermişti Başakşehir geçen sezon. Bu oyuncuya da 2,5 milyon euro ciddi bir yatırım. Sakarya'dan Fofana gelmiş, Hertha Berlin'den Karbovnik, Trabzonspor'dan Edin Visca ve Artvin Hopaspor'dan Emre Karal transferleri, bunlar gözüküyor Başakşehir. Doğan Alemdar takımdan ayrıldı. Beşiktaş'a gitti. Leo Duarte gitti. Crespo yine Alkalej'in yolunu tuttu Başakşehir'de. Onun haricinde geçen seneden bildiğimiz isimler var.
1: Şimdi mütevazi bir transfer dönemi geçildi Başakşehir. Hocasıyla devam ediyor. Kadronun büyük bölümü devam ediyor. Bu sabah da dile getirdiğim gibi Fenerbahçe ile alakalı olarak bu dönemde belli bir avantaj sağlıyor takımlara. Eğer tabii hani mevki bazında çok büyük bir problem yoksa, çok ciddi bir eksik yoksa, mesela senin saydığın 11'de Şumuradov yok. Hı hı. Neden yok acaba? Milli takıma gitti diye mi yok?
0: Aslında
1: genelde hani, erken elendiği için sonuçta Özbekistan ilk turda elendi.
0: Bizim de, biz de erken elendik. Bizim milli oyuncular dün işte yani, Fenerbahçe'de
1: normalde olması beklenebilir. Bilmiyorum hazır mı değil mi, bir şey mi varsa.
0: Ama bu muhtemeller de çok şey olmayabilir işte. Gerçekçi olmayabilir yani.
1: Senin söylediğin gibi hani Başakşehir özellikle konferans liginin elemelerinde takılacak bir takım değil normal şartlarda. Finlandiya Ligi'ne Dünya Kupası sebebiyle ara verilmişti. Dönüşte sadece tek maç oynadılar. Ligde de ikinci sırada şu an. Hı hı. Inter Turku. 16 maçta 8 kez kazanabilmişler. 7 beraberlik ve bir mağlubiyetleri var. Kolay mağlup olmamışlar ama kolay da kazanamamışlar. Inter Turku genelde hep oralarda dolaşan bir takım zaten. Ama Finlandiya Ligi'nin seviyesi diğer İskandinav liglerine göre çok daha geride. Yapılan yatırım da çok daha geride. Yani çok mütevazi kadrolarla genelde mücadele ediyorlar. Yani mesela bir Norveç'in yaptığı çıkışı ne lig bazında ne oyuncu bazında Finlandiya Ligi'nde çok uzun süredir görmüyoruz. İsveç'in hep belli bir standartı var. Danimarka'nın da belli bir standartı var. Finlandiya oralarda geride kalan taraf. O yüzden mütevazi bir takımla oynayacaklar. Büyük

0: geçen sezon playoff turunda veda etmişti. Şimdi oraya kadar yolu açık. Playoff turunda da iyi bir kurayla, iyi bir oyunla inşallah lig aşamasına kalırlar. 5 takımla lig aşamasında oluruz. Başakşehir'in şimdi hazırlık dönemindeki maçlarına bakıyorum tabii. Bir taraftan maç kuytan bakıyorum ama eksik galiba. Bina Berin'de de daha farklı maçlar da var.
1: Salzburg'u yendiler.
0: Salzburg'la oynamışlar, evet. Hı hı. Ertesi günde Puşkaş takımıyla oynamışlar. Az önce saydığım 11'i de Salzburg maçının 11'i, tahmin ettiğim gibi.
1: Oradan almışlar.
0: Oradan direkt birebir almışlar. Tamamen aynı.
1: Şeyi görebiliyor musun peki kadroda? Şumurodov var mı?
0: Yok.
1: Orada?
0: Yok. Yok. Yedekte de yok. Hmm. Yedekte de yok. Bertu falan var diğer maçta ama pardon, bu maçta Bertu'yu koymuşlar. Selke yok aslında bu maçta. Bir tek o farklı. Düzeltiyorum. Birebir aynı şey değil. Selke okudum az önce. Bertu oynamış Salzburg'da ama geri kalan 10 oyuncu aynı yazılmış. Selke konmuş ama Şomrodov gözükmüyor mesela o karşılaşmalarda. Bakalım Başakşehir'e bu akşam için başarılar dileyelim. İddiadaki tabii oranlarını da hemen söyleyeyim. Galibiyet oranı yok Başakşehir'in. Çok favori. 6.32 beraberlik 13.25'te Inter Turku galibiyetinin oranı. Golle bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.37. O tercih edilebilir. Onun haricinde bugün Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşma var. 20'de Omonya Kayrat Almaty. Omonya Bieli ile maçın favorisi. Kayrat da bu geçen sene lig aşamasında olan takım değil mi? 4.41 galibiyet oranı, sürpriz denemek isterseniz. 20.30 Levski Sofia Craiova ve 22'de de bu nasıl bir takım ya?
1: Levski Sofia'yı mesela duyduğunda hep sana şu hissiyatı vermiyor mu? Sanki böyle 82 yıldır falan aralıksız ön elemelerde oynayan bir takım gibi hissiyat vermiyor mu Levski
0: ben
1: Sofia?
0: Ben dün iddia yazısı yazarken aynı şeyi Dinamo Zagreb için aslında yazdım.
1: Bazı takımlar vardı mı öyle kafanda öyle kodluyorsun?
0: Çünkü Dinamo Zagreb en çok Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan takımmış.
1: Öyle mi?
0: Araştırırken hani maçla ilgili neler yazabilirim diye.
1: Ligde şampiyon olduğun zaman eleme oynamak zorunda kalıyorsun.
0: Tabii direkt hakkı olmuyor. Genelde de şampiyon oldukları için ve alt turlardan da başladığı için ve herhalde turları da geçiyor bir şekilde. En çok oynayan takım Dinamo Zagreb ama Levski Sofia.
1: Onlar hep oradalar yani, hep oradalar. Evet. Böyle bir güvenli kapı gibi bizim için. Hep orada olan takımlar. Onlar ayrılsalar mesela üzülürüz. Bugün Norveç'te de iki tane maç var 20'de. Norveç Ligi'nde. Tekrar işte Dünya Kupası sonrası ligler start aldı. Bugün iki tane şampiyonluk adayı sahaya çıkacak. Bodø ile Viking. Viking'in Lilleström deplasmanı var. Zor bir deplasman. Hı hı. Zaten oranı da yüksek. O maç gollü olur diye düşünüyorum. Risk almak isteyenler deplasman 1.5 gol üstü deneyebilir Viking üzerinden çıkıp ama kolay bir karşılaşma değil. Bodø da yine iç sahada oran almadığı bir karşılaşmaya çıkıyor. Burada da ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü gibi hafif riskli ama oran itibariyle denememiz, yani deneyebileceğiniz bir seçenek. Çünkü diğer seçenekler çok düşük, yani 2.5 gol üstüne de mesela 1.13 verilmiş. O yüzden biraz daha risk alarak böyle bir tercih yapılabilir.
0: Dün ben Fenerbahçe için Anderson Talisca en az iki isabet şu çeker bahsini önerdim. Benim önerdiğim esnada, yani yazdığım esnada 1.75'ti. Akşam 1.38'lere kadar düşmüştü ki dün 4 isabetli şutla bitirdi Anderson Talisca karşılaşmayı. Keşke daha fazla.
1: Rahat geldi.
0: Çok rahat geldi. İkinci yarıda herhalde o kafa vuruşu. Kornerde Kerem'in kestiğinde direkt out'a çıkmış gibi de gözüküyordu. Kaleci çelmiş. O isabetli şut sayıldı. Onu tutturdum. Şeyi sen de tutturdun herhalde. Stumgraz maçında sen üst demişsin.
1: Evet, ben Hartz gol atabilir ve üste taşıyabilir diye düşündüm karşılaşmayı. 4-0
0: bitti. Ben de yani Stumgraz kazanır dedim. O rahat geldi. Dinamo Zagreb'e de bir galibiyet dedim deplasmanda. Ama onlar berabere kaldı Tun'la. 1-1 evet. Bitti o maçta.
1: Ben bir de İsveç'in şampiyonunu yazdım. Nasıl okunuyordum? Malbi mi diyelim? Majalbi mi diyelim? Nasıl okunduğunu bilmiyorum.
0: Yani Mialbi diyorum.
1: Mialbi diyelim.
0: Ama.
1: Her neyse. Onlar da geçen sene sürpriz bir şampiyonluk kazanmışlardı. Bir baktım Cebeli Tarık takımıyla eşleşmişler Lincoln'le. Orada da ilk yarı 1 ve işte bugün Bodø'ya söylediğim 1.5 üstü tercihini yaptım. Zaten ilk yarı 3-0 önde kapattılar. Yüksek bir orandı. O geldi. Bazen öyle oluyor. Yani bu tarz maçlarda ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü demek. Yani kuvvetli olan tarafın işte 2-0, 3-0'a gidebileceğini

0: düşünerek yapmak oran açısından iyi oluyor. Riskli mi? Çok riskli. Ama başka bir alternatif de bulamıyorsun bu kadar net favori olan karşılaşmalarda. Ben bulmakta zorlanıyorum yani.
1: Fenerbahçe için direkt mi 2.5 üstü diyordun?
0: Yok.
1: Neyi dedim işte?
0: Ben şey demiştim. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Ya da sadece Fenerbahçe'nin maçı 2.5 gol üstüne taşıma ihtimali olabilir demiştim. Ona da direktler engel oldu.
1: Evet. 9.37 son aramız.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren... Hey!

0: 9.39 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Şimdi az önce Başakşehir'in maçından bahsettik, Inter Turku. Maçı TRT 1 canlı olarak verecek, onu hatırlatayım. Az önce söylemedik ama saat 20.45'te Başakşehir Inter Turku mücadelesini TRT 1'den naklen takip edebilirsiniz. Unuttuğum aslında programda bir diğer not, Ali abi de hiç bahsetmedi. Fenerbahçe-Gornik maçının hakemi. Benim çok hoşuma gitti. Lukyan Kukas hakem. Bugün şimdi haberlere bakarken Deniz Çoban'ın köşe yazısını gördüm de aklıma geldi. O da şöyle demiş fanatik, en azından onu o kısmı tweet atmış. Böyle maçlarda hakemden beklenen oyunu ön plana çıkarmadan doğru yönetmesidir. Bu hakem de bunu yaptı. Kolay geçen bir maçı zorlaştırmadı. Tartışılacak bir performans sergilemeden sezonun ilk sınavını tamamladı. Benim tabii neden hoşuma gitti? Çok kolay şekilde kendini yere bırakan futbolculara hiç müsamaha göstermedi. Hiç neredeyse faul düdüğü çalmadı. O yüzden ben de hakemi beğendim. Futbolcular pek sevmemiş olabilirler bu yüzden ama bir izleyen olarak ben hakemin yönetiminden çok keyif aldım. Oyunu güzelleştirdiğini düşünüyorum.
1: Ama şey de olmadı. Mesela oyuncular biraz belki Dünya Kupası etkisi olabilir. Öyle yerde yatmaya çalışan, mesela şimdi Gornik takımı 1-0 sanki onlar için iyi bir skormuş gibi devam etti karşılaşmaya. Böyle yerde yatıp zaman geçirmeye öyle bir şeyleri de olmadı, niyetleri de olmadı. Bu biraz sanki Dünya Kupası etkisi gibi diye düşünüyorum. Dün hakem zannedersem bir sadece touch sırasında bir saydı.
0: Bir kere şey sınırı geçmedi mi oyuncuya? El değiştirmedi mi touch? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Onu kaçırmış olabilirim ben. Bir kere saydığını gördüm. Orada da oyuncu 3'te attı. Hani genel olarak bu...
0: Bir tane şey yaptı, tacı değiştirdi. Değişti mi? Hani... Şimdi tekrar ekrandan geldi.
1: Genel olarak şey değildi, kötü değildi oyuncuların niyeti, yaklaşımı. Biraz Dünya Kupası'nın etkisini bir süre devam ederiz diye düşünüyorum. Ligde de öyle olabilir. Bir iki hafta. Ondan sonra biz normale kendi normalimize dönene kadar.
0: Dün o yeni oyun kuralları da resmi olarak açıklandı. Öğle saatlerinde ET Spor paylaştı. Öğleden sonra da o oyun kuralları kitapçığı TFF'nin sitesinde yayınlandı ve ağırlıklı o Dünya Kupası'nda gördüğümüz neredeyse her şey bizim ligimizde de uygulanacak. Tekrar okuyayım ben. Hakemin değişikliğinden okuyacağım. Yayıncı kuruluşun sitesi de paylaşmış. Hakemin değişikliği işaretinin ardından oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda. Çıkmayan oyuncu 10 saniyede yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca yeni oyuncu oyuna giremeyecek. Sakatlık konusunda da belirli istisnalar dışında tedavi gören oyuncu saha içinde 1 dakika süreyle saha dışında kalacak, oyuna giremeyecek. İstisnalarda böyle kafa travması, yok rakibi sarı kart gördüyse falan. O zaman tedavi görse de sahada kalıyor. Oyuna da devam edebiliyor. Hakemin düdüğü çalmasının ardından 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek. Dün işte uygulandı. Kale vuruşlarında da yine benzer bir uygulama var. 5 saniyede kullanmayan kaleci olursa rakip takım köşe vuruşu kullanacak. Bu arada hani avuta çıktıktan 5 saniye sonra değil, hakem orada o inisiyatifi kullanacak. Kendi istediği zaman o 5 saniyeyi başlatacak. Yani topun herhalde koyulduğundan sonra, ama çok yavaş hareket ettiğini düşünüyorsa daha topu koymadan bile o 5 saniyeyi başlatabiliyor hakem. Dediğim gibi o onun inisiyatifinde. VAR'ın müdahale alanı tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi genişliyor. Açıkça hatalı verilen ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızılarda, hatalı köşe vuruşu kararlarında ve duran toplarda top oyuna girmeden önce meydana gelen ve gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallerle de VAR devreye girecek ve bu İngilizce tabiri mistaken identity, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğini tespit edilmesi halinde de VAR inceleme yapabilecek. Ama FIFA'nın kullandığı haliyle mi, en son Embolo'nun kırmızı kartı, çünkü onun çok mistaken identity olmadığı söylendi, UEFA'nın kullanacağı haliyle mi, bununla ilgili bir ayrım oldu mu onu açıkçası dikkat etmemişim. Futbolcuların ağzını kapatarak gerçekleştirdiği ve ifadelerin gizlendiği hareketler bizde sarı kart kapsamında değerlendirilecekmiş. Kırmızı kart değil. Eğer gizlen ifadelerin maç sonrasında yapılan incelemeler sonucunda hakaret içerdiği tespit edilirse ilgili futbolcu hakkında disiplin kurulları tarafından ayrıca yaptırım uygulanabilecek deyip bir orta yol burada bulunmuş FIFA'nın uyguladığı kuralla. Direkt kırmızı veriyordu. FIFA bizim ligimizde bu sarı kart kapsamında değerlendirilecekmiş. Ve serinleme molaları hava sıcaklığının 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek deniyor. Hakem maçın her iki yarısına verilecek serinleme molalarının süresinin 3 dakikayı geçmemesini sağlamakla yükümlü denmiş. Herhalde 3'er 3'er. Toplam 3 dakika değil 2 mola, yani 1,5 evet, 1,5 evet. Değil. Dünya Kupası'nın olduğu gibi. Bu da ancak Ağustos ayındaki maçlarda olur. O da çok uzun soluklu olmaz. Bu arada dün değil daha önce açıklandı ama ligde artık Eylül ayından sonraki maçlar akşam saatlerinde hafta sonu tekrar 19'a kaydırıldı. Geçen sezon niye olduğunu çok anlamadığımız şekilde 20'ye alınmıştı. Daha da geç başlıyordu. Şimdi tekrar 19'a dönülmüş. Bu da güzel oldu.
1: Bence de. Yani 19 bizim saatimiz. Süper Lig'in saati 19.
0: Hafta sonu için. Yani.
1: Hafta sonu için. Öteki pek kurtarmıyordu. Tabii bunlar olumlu. Yani bu kararların Süper Lig için alınması olumlu. Bir anlamda da kaçınılmazdı. Çünkü Süper Lig ne yazık ki zaman geçirme konusunda en çok muzdarip liglerden bir tanesi. Seninle yıllardan beri program yapıyoruz ve bir süreden beri herkes net şekilde bu tepkiyi anlamış durumda. O tepkiyi de vermiş durumda Süper Lig'le alakalı olarak. Bu kaçınılmazdı. Fakat bunun bir de tabii işte niyet ve uygulama kısmı var. O niyet kısmında oyuncuların iyi niyetli olması gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdik. Hakemlerin de tabii tutarlı ve iradeli olması gerekiyor. Oralarda herkes gibi benim de kafamda tabii soru işaretleri, şüpheler var. Çünkü bunun oyunu ne kadar hızlandırdığını net şekilde Dünya Kupası'nda gördük. Yani Dünya Kupası'nda birçok şeyden şikayet etti insanlar. Ama ya oyunda ne kadar çok duruyor, bu oyunda ne kadar zevksiz, oyuncular da ne fazla numara yaptı kimse demedi. Kimse ağzını açmadı. Hatta belki bu su molaları gereksiz uzun olmasa oyun anlamında, oyunun devamlılığı anlamında tadından yenmeyecek bir Dünya Kupası olacaktı. Oyuncular kendini sakatlık bahanesiyle yere atmadı. Boşu boşuna sahaya giren sağlık ekibi görmedik. Oyun değişiklik için durduğunda ne kadar hızlandığını gördük. Taç atışları için keza aynı şey söylenebilir. Senin dediğin gibi yani taç verildiği andan itibaren sayılan bir şey değil ama hakem o niyeti sezdiği anda saymaya başladı.

0: başlayıp oyunun ne kadar hızlandığını gördük. Dolayısıyla bunlar doğru kararlardı. Doğru uygulanan, doğru düşünülen kararlardı. Ve Süper Lig'e gelmesi de elzemdi, kaçınılmazdı. Yani umarım daha standartı yüksek bir lig haline getirir Süper Lig'i bu kararlar. Bütün temennim o yönde. Eğer öyle olursa herkes daha çok keyif alır. Yani izleyen daha çok keyif alır, oynayan daha çok keyif alır, yayınlayan daha çok keyif alır, konuşan daha çok keyif alır. Yani bu 2x2=4. Buna da ihtiyacımız var. Fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü çekilemez boyutlarda Süper Lig'de birbirini kandırmaya yönelik hareketler.
1: Evet, inşallah güzel olur. Uygulama uzun soluklu olur. Kısa vadede kalmaz. Hepimiz için faydalı. Şimdi haberlere bakıyorum. Salah'ın forması hazır demiş Sözcü. Yeni transferlerden Ouattara normalde 11 numarayla oynamış herhalde maçlarda. Ben dikkat etmemiştim. Şu an 20 numaraya çekmişler galiba. Bu da hani Salah 11 numaranın ayrılacağı şeklinde yorumlanmış. Evet. Önüme düşmemişti ama Sözcü böyle bir haber yapmış.
0: Ben de gördüm benzer haberi.
1: Öyle mi?
0: Aynı şey yazılmış. Hani 10 numarayla oynamıştı, 20 numarayı alacak diye şimdi. Ama tabii o 11 numarayı direkt olarak istedi mi? Çünkü bir sol bek normalde 11 numara giymez. Yoksa boşta olduğu için mi o an, yani o şekilde bir gelişti olay, onu tam olarak bilmiyoruz. Ama Beşiktaşlı taraftarları tabii özünde heyecanlandıracak bir haber. Bugün Salah'la alakalı olarak işte görüşmeleri Serdar Adalı devraldı ya da işte Serdar Adalı tek başına görüşmeleri devam ediyor. İşte menajerin komisyonu üzerinden yapılan görüşmeler olduğunu anlıyoruz Beşiktaş'ta. Taraftarın tabii beklentisi çok yüksek. Yarınki karşılaşmada da çok büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı hem kapalı gişe yapar hem de Salah'a yönelik tezahüratlar yapar. Yani yönetime tekrar o mesajı ben net şekilde Beşiktaş taraftarının yarınki Avrupa maçında vereceğini düşünüyorum. Bu bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Beşiktaş taraftarının takım için daha iyisini istemesi iyi bir şey. Ama onun oluşturacağı baskıyla Beşiktaş'ın kasasından çıkacak paralar da tabii çok önemli. Çünkü bir noktada artık o taraftar baskısıyla başkan ya da yönetim, ya tamam ne yapalım işte 3'te 3 verelim de alalım, bu baskıdan kurtulalım da yoluna gidebilirler. Gittiler zamanında Beşiktaşlı yöneticiler. Yani o zor bir denklem. Fakat yarın bir Salah beklentisi olacaktır Beşiktaş taraftarlarda.
1: Sözcü'deki haberi şimdi okurken Doğan Gündoğdu imzalı bir haber. Son cümlede şöyle bitirmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülke tanıtımı adına önemli olan bu transfer için Adalı'dan bilgiler aldığı öğrenildi denmiş. Bu detayı ben ilk kez yine bu haberde gördüm ki Kante transferinde en son. Değil mi? Cumhurbaşkanı devreye girmiş. Transfer gerçekleşmişti. Burada da kendisini yakından takip ettiğini öğreniyoruz. Bir sorun çıkması halinde belki yine bir ikili ilişkilerden devreye girebilir kendisi. Şimdi bu forma numarasıyla ilgili olarak yanlış bilgi. Sistemde eski kulüp numaraları gözüküyor. Nübel'de de aynı sorun var demiş bir başka dinleyicimiz. Hazırlık maçlarında 20 mi giydi mesela Ouattara?
0: Bilmiyorum.
1: Ben de öyle dikkat etmedim. Şimdi Beşiktaş'ın mesela Transfermarkt sayfasında ne gözüküyor? Gerçi 20'ye döndü dediler ama 11 gözüküyor mesela Transfermarkt sayfasında Ouattara'nın.
0: İşte tam olarak bilgim yok açıkçası. Hani kaç numaralı formayı giydi, ne oldu, ne bitti. Ama hani zaten Salah geldiği noktada o numarayı almış olsa bile, hani ben 11'i giyeyim kulüpte tamam demiş olsa bile zaten onu tekrar konuşulurdu oyuncuyla. Çünkü sonuçta genç potansiyelli bir oyuncu. Hani Salah geldiğinde onun da o formayı bırakması normal olurdu. Bunlar çok önemli değil.
1: Yalnız mesela İspanya milli takımında Yamal'ın hani 10 numara giymesi beklenir ama o mesela orada şey varmış. Rütbe gibi herhalde. Dani Olmo mesela 10 numarayı giymiş. Daha önce ona soruluyormuş. Yani daha tecrübeli olanlara, sonra Yamal'a sıra geliyormuş. Yamal da kaç giyiyor? 19 giyiyor. Olmo 10
0: ya
1: giyiyor.
0: Burada eğer şeyse, netse, daha önce o çerçeve çizilmişse kesinlikle o şekilde devam etmek lazım. Onu bozmamak gerekiyor ama öyle bir çerçeve yok Beşiktaş'ta mesela. Hı hı. Hani bunu geçen sene ben El Clasico

0: Atletico döneminde Real Madrid kaptanlığı için de anlattım yani. Kıdem mesela. Orada en önemli şey. Bir numara. Barcelona'da kıdem artı oyuncu seçimi.
1: Ben rütbe dedim de kıdem daha doğru bir ifade.
0: Evet. O yüzden orada net mesela bu tarz durumlar. Şimdi forma numaralarında da eğer böyle bir şey varsa hani genel geçer bir kural varsa kulüp içinde uygulanan ona devam etmen gerekir ama olduğunu görmedim ben Beşiktaş'ta. Böyle bir şey okumadık
1: bir
0: yani.
1: Bir de hani mevzu bahis salahsa da evet. Bir ayrıcalık tanınır. Evet. Futbolcunun kendisi de yapar o jesti.
0: Yani. Yani o jesti kendisi yapmak istiyorsa hani o da yapar. Yani salah gelsin de bunlar hani hiçbir önemi yok bunların hepsi. 10 dakikada çözülecek işler Beşiktaş açısından.
1: Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Murat Bey güzel bir soru sormuş. Peki demiş hakemler VAR kararlarını tribünlere açıklayacak mı? Bence çok güzel bir soru. Benim aklıma bu da gelmedi.
0: Bilmiyorum öyle bir şey bunda yazılmadığına bir şey göre yazılmadı, evet. Yoktur.
1: Yazılmadı çünkü Dünya Kupası'nda olan şeylerden biri de buydu. Açıkladılar.
0: Offside tımsı diyormuş mesela hakem.
1: Türkiye'de. Ya oradan da gol yeriz ya.
0: Gol yeriz, her türlü gol yiyebiliriz.
1: Ya ne kadar fazla hakem kararlarını işin içine dahil ettiğinde ki şimdi ikinci sarı kartlar geldi. Hı hı. Yanlış kornerler geldi. Ve diğer işte golden önce bir şey olursa falan.
0: Öyle bir niyet olsaydı bu kurallar içerisinde yazılırdı. Hakem de VAR kararlarını açıklayacak diye sağ içerisinde olmadığını göre yok sayabiliriz.
1: Ben de yok sayıyorum. Hazırlık maçında 11 numaralı formayı giydi diye fotoğraf göndermiş dinleyicimiz.
0: Evet, teşekkür demek ediyoruz. Ki oradan çıktı zaten haber de oradan çıktı. Hı hı.
1: Evet son birkaç haberim Fenerbahçe'den transfer haberleri olsun. Ve Alper Yemeneciler şunu yazmış dün gece maçtan sonra. Archie Brown Chelsea'den sonra Manchester United'ın da radarına girdi diyor. Archie Brown da aslında bu artı 4 ile birlikte takımda tutulmasına kesin gözüne bakılan oyunculardan biriydi. Ama hani bahsettiği takımlar Chelsea ve United reddedebileceğiniz takımlar değil kolay kolay. Fenerbahçe'de öyle çok takımda kalsın diye bir şey var mı? Archie Brown'la ilgili onu da çok emin değilim. Archie Brown arada derede bıraktı geçen sezonki performansıyla.
0: Yani Osterwolde kalırsa Osterwolde Levent Mercan'la devam eder. Osterwolde giderse kalır. Hem artı dörde uyduğu için hem de sol bek alternatifi olmadığı için direkt yine başka kararla bağlanıyor iş. Yani tek başına karar veremiyorsun.
1: Zor ihtimal ama satıp yine belki bir başka U23'le yabancıyla sol beki doldurabilirsin.
0: Yani o da risk olur.
1: O da çok en zorlu yol tabii. Yani elinde hazır bir oyuncu varken gönderip yenisini bulmak ki bulacağın oyuncu da U23 olduğu için pahalı bir oyuncu olur. Sonuçta direkt ilk 11'e düşüneceksin Fenerbahçe seviyesinde.
0: Evet.
1: Pahalı bir opsiyon. Ben de hani çok mantıklı bulmuyorum ama haberlerde bu yönde. Bir de Moise Kean, Sercan Hamzoğlu dün yazmış. Önerilmiş Fenerbahçe yönetimine. Kulübün bonservis beklentisi de 25-30 milyon euro bandındaymış. Yani bu kadar isim konuşulduktan sonra Kean herhalde zayıf kalır. O da iyi bir oyuncu ama Watkins'ler, Girassi'ler tarz olarak da farklı çünkü Kean. Yani bu isimlere göre.
0: Bence asıl çıkış noktası da o.
1: O da var ama yazılmış işte. Ben de onu paylaşayım dedim programın son bölümünde. Evet bugünlük programın sonuna geldik. Bu akşam Başakşehir'e başarılar dileyelim. Yarın Başakşehir'i de konuşacağız. Beşiktaş'ı diğer gündemleri de konuşacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber

0: Olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsun gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerin için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Yeni Çay'sı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Şu an bugünün programına bakalım. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. TRT1'den canlı yayın olacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Şimdiden de Başakşehir'e başarılar dilerim. Evet, Anderson Talisca frikikten avladı. Fenerbahçe avantajı elde etti başlıkları var ama elde etti mi acaba demek istiyorum ben size. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Dün akşamla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Ben şöyle bir yayın öncesi şöyle dedim bakayım, yani Górnik Zabrze'nin Transfermarkt'taki piyasa değerine bir bakayım dedim. Fenerbahçe 334 milyon euro. Górnik Zabrze'nin piyasa değeri 25 milyon euro. Onu söyleyeyim şimdiden yani. Dün akşam sen 3'ü 4'ü bulamadığın zaman sıkıntı yaşarsın. Şimdi ben biraz gerçekçi konuşmam lazım. Demin Yücel'le de onu söyledim yani. Herkes baktım, herkes turu geçirdi Fenerbahçe'ye. 1-0 büyük bir avantaj değil. Net size söyleyeyim. Rakip gol atamadığın zaman dezavantaj. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Katılıyorum sana Tayyip. Ben İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarıyım. Ben de onu söyleyecektim abi. Yani herkes büyük avantaj diyor ama...
0: Abi herkes turu geçirdi Fenerbahçe'ye ya. Çık gitmeyelim ya. Arayın Seferini, Infantino'yu.
1: Abi çok genç, mücadeleci bir takım. Taraftarı çok ateşli sahasında.
0: Boş alan bırakmayacaksın bunları. Bıraktığın zaman sıkıntı yaşarsın.
1: Abi işte şimdi Sayın Başkan demişti ki ilk resmi maça Fenerbahçe tamamen her şeyle hazır halde çıkacağız demişti.
0: Doğru.
1: Ama dün sahada sadece Nathan Ake vardı. Bir de daha sonrasında 83. dakikada Greenwood geldi. Yani geçen seneki kadro. Aynı kadro. Hı hı. Bir de Fenerbahçe'nin artık bu duygusallıktan çıkması lazım Sayın İsmail Kartal'ın da özellikle. İsmail Kartal'da böyle bir gerginlik var abi. Bilmiyorum sen fark ettin mi?
0: Ben 2-3 gündür konuşuyorum onu zaten. Basın toplantına baktığın zaman bir gerginlik var. Yaşıyorsun orada. Hissediyorsun.
1: Yani yüz ifadesi falan böyle aşırı gergin. Fred'i soruyorlar. Bu duygusallıktan kurtulmamız lazım abi. Yani Fred dün nasıl 90 dakika sahada kaldı? Bir de yani Fred övdük Fred'i. Bilmiyorum, ben başka bir karşılaşma mı izledim? Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum abi.
0: Fred genel fena değildi yani. İyiydi de yani, ama tabii çok ağımşam da değildi, onu söyleyeyim. Ya kulübede Asensio varsa oynatacaksın abi.
1: Asensio oynar abi. Greenwood hazırsa abi, Greenwood'u.
0: Kulübedeki kulübeyi almışsan o futbolcuda bir sıkıntı yok. Yok efendim, ben futbolcuyla konuştum. Futbolcu bana %100 hazır dedi. Ben yok %70 dedim, haklısın dedi falan. Bunları geçeceksin abi. Asensio yani yazdığın zaman, kadroya yazdığın zaman Asensio yok, yazacaksın. Söyle.
1: Bir de dün Fenerbahçe'nin iyi bir sol açığa ihtiyacı oldu.
0: Fenerbahçe'nin bir forvete de ihtiyacı var. Forvete de ihtiyacı
1: var. Santrafor'a da ihtiyacımız var. Yani Kerem Aktürkoğlu maalesef bilmiyorum ama böyle devam ederse Kerem Aktürkoğlu'nun yerine transfer de yapılır ve Kerem Aktürkoğlu yavaş yavaş böyle geriye doğru gider abi. Çünkü gerçekten dün hiçbir varlık gösteremiyor. Diyorum ya, duygusallıktan kurtulmamız lazım abi. Geçen sene kiralık verdiğimiz, bilmiyorum sorun neydi ama, İrfan Can, Cengiz Ünder, yani Kerem Aktürkoğlu'nu hadi bir ayrı bir yere koyalım daha. Ama Fred, birçok böyle futbolcudan, yerlerin çoğundan. Mesela Oğuz Aydın diyoruz abi. Yani o da giriyor, hiçbir varlık gösteremiyor.
0: Bağlı yapmayan adam.
1: Yani o yüzden bu duygusallıktan kurtulup özellikle böyle takımın enerjisini düşüren futbolcuları, böyle yani vasat futbola alışmış olan futbolcuları bence acilen göndermemiz lazım. Hiç bence artık bu sene öyle kimsenin gözünün içine bakacak durumda aynen, değil Fenerbahçe Spor Kulübü. Ben İrfan Can'da da o şeyi göremedim yine. Yani bilmiyorum, çok ağır abi yani.
0: Ağır.
1: Greenwood girdi mesela, önüne bir top attılar. Son dakikalardaydı herhalde.
0: Greenwood'la beraber biraz hareketlendin, fark ettin değil mi?
1: Tabii abi, yani şimdi Greenwood soldan geldi, bir orta yaptı, hatta rakip korner attı. Hı hı. Yani İrfan Can bunları yapamaz zaten, öyle bir yapısı yok.
0: Bir de kafa vuruşu var bir tane de.
1: bu duygusallıktan kurtulmamız lazım dediğim gibi abi. İrfan Can'la, Cengiz Ünder'le bunlarla acilen yolların ayrılması lazım artık.
0: Peki.
1: İyi bir santrafor ve yine bir, bilmiyorum ne düşünüyorsun
0: bir
1: ama.
0: Kanat. Kanat ve santrafora acil ihtiyacım var. Bak acil, acil, acil ihtiyacım.
1: Şimdi bu turu geçebiliriz belki. Yani şöyle, tabii ki avantajlıyız ama dediğim gibi rakip çok genç bir takım. Taraftarı çok ateşli. İleriki turlarda gelmeden bence ileriki turlar gelmeden transferlerin hallolması lazım abi.
0: Peki, doğru.
1: Gidenlerin de söylemiş olduğum gibi abi, gidecek olanların da gözünün yaşına bakmadan burası Fenerbahçe Spor Kulübü, vedalaşmak lazım abi.
0: Peki, çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar abi, sağ olun.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, şöyle bir WhatsApp'tan başlayalım. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Abi bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Böyle takımlara karşı hem evinde oynuyorsun, bir forvetsiz sahaya çıkıyorsun. Anlamadım, adamlar orta sahaya geçemiyor. İnşallah rövanşta başımız ağrımaz. Almanya Oberhausen'den Güngör Gülmez'e de teşekkürlerimizi iletelim. Şu mesajı bir tane kaçırdım, bir mesaj da. İyi yayınlar Aygün Bey, İzmir'den Fahrettin. Ederson'un durumu ne oldu? İyi yayınlar diyor. Ya başkanla bir görüşme yapacak. Onu söyleyelim. Ondan sonra net karar verilecek. Ama yani bir an önce bu işi çözmen gerekiyor. Şu an Sayın Aziz Yıldırım, gel oturalım konuşalım. Yani Fenerbahçe'nin şu an baktığın zaman Livakovic'e bakıyorsun ve biri Hırvat milli takım ve Brezilya milli takım kalecisi. Biz hala Mert Günok'larla falan devam ediyor. Hadi Mert'i severim ederim ama yani iki tane milli takım kalecim var. Tamam, Mert de milli takım kalecisi ama biri Brezilya milli takım kalecisi, öbürü de Hırvatistan milli takım kalecisi. Hala durumlarında belirsizlik devam ediyor. Varlar mı, yoklar mı, gidecekler mi, kalacaklar mı, sakatlar mı, değiller mi? Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Lig başlıyor. Daha hala transferler bitmedi. Söylüyorum, Avrupa maçları var. Hala transferler bitmedi. Fenerbahçe forvetsiz çıkıyor. Tamam, Vedat Muriç'in sakatlığı geçmiş olsun. Bir an önce sahalara döner. Tabii orada bir şanslık yaşanıyor. Dinleyici alacağım, merak etme. Şanslık yaşanıyor ama ya bir an önce çözülmesi gerekiyor. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abim. Hayırlı günler.
0: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
2: Abi Almanya'dan Yavuz Başal abi. Giysen'den.
0: Ha Yavuz, hoş geldin. İyi misin Giysen'den Yavuz?
2: Merhabalar. Teşekkürler abi. Hatırlarsan sana 3 hafta önce mesaj yapmıştım abi. Türkiye'ye gideceğiz. 3200
0: kilometre
2: diye. Evet. Geldin abi. Şu an Konya'dayım abi.
0: Vay kardeşim.
2: İşte haftaya çarşamba geri dönüş yolu başlayacak abi. Öbür hafta pazartesi iş başı başlıyor. Yine tatil çabuk bitiyor maalesef.
0: Vallahi çabuk bitmiş be hakikaten.
2: Aynen abi, 3 haftaydı. Bir 10 gün İzmir'de kaldık. Şimdi 2 haftadır da Konya'dayız abi. İşte haftaya da Abbas Yolcu, öyle derler ya.
0: Aynen abi. Aman dikkatli gidin. Acele etmeyin. Sakin sakin
2: gidin. Aynen, aynen abi. Allah'a şükür kazasız belasız geldik. İnşallah aynen. Cümlesiyle beraber de kazasız belasız herkes geri döner abi.
0: İnşallah amin. Buyurun, dinliyoruz seni.
2: Abi ben şu 2 haftadır spor gündemini takip ediyorum. Sadece ben sana selam vermek için aradım abi.
0: Aleyküm selam. Tekrar hoş geldin vatanımıza. Ülkemize hoş geldin
2: abicim.
0: Sevgili kardeşim.
2: Hoş bulduk abicim.
0: İyi tatiller diliyorum. Ailene de sevgiler iletiyorum.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar olsun. Sağ ol abim.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Ederson kısmını konuştuk. Onun da bir an önce çözülmesi lazım. Aygün Bey günaydın. Fenerbahçe'nin defans oyuncuları her zaman sağa sola yaklaşık 200 pas yapma huyu ne zaman bitecek? Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Defansın arkasına atılan toplarda büyük sıkıntılar yaşadı dün Fenerbahçe. Fark ettiniz mi? Skriniar'ın kaç tane faul yapmak zorunda kaldı kısa boylu. Şimdi rakipteki futbolcunun adı aklıma gelmedi ama çok büyük sıkıntılar yaşadı. Biz ne zaman dikine pas yapıp rakip ceza sahası etrafında soldan sağa, sağdan sola paslar oynayacağız? Antalya'dan selamlar Timuçin Akkaya ben demiş. Ara mı dinleyici mi? Ara. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL

0: Hediye ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, dinleyicimiz ne demiş? Taner Ül Tanır demiş ki İsmail Kartal olmayacağı aşikar demiş. Bu turu geçsek bile işimiz kolay değil, zor demiş. Aziz Bey bu konuda yanlış yaptı. Hadi büyük hata yaptı demiş. Alo, günaydın. Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey. İsmail ben, Ankara'dan dün de katılmıştım.
6: Evet İsmail Bey, hoş geldiniz.
7: Teşekkürler. Sizden bir istirhamda bulunmuştum. Benim numaram WhatsApp'tan mesaj gönderemiyorum diye arkadaş sağ olsun not aldı. Ama bir dönüş olmadı, değişik olmadı. Siz ona bir eğilirseniz.
6: Bir dakika, bir saniye. Yücel, bir saniye. Yücel, tamam. Baktınız mı? Duymuyorum ki Yücel ne dediğini. Duymadığım için.
7: Evet. Ya ya engelliğin ya şey, anladım.
6: Bakacaklar tekrar, dün not almış Yücel de, bakacak tekrar, bilginiz olsun. Buyurun, dinliyoruz sizi. Alo, evet. Buyurun.
7: Ya şöyle, ben Fenerbahçe'yi dün akşam şöyle buldum. Yani ilk yarıyı seyrettim. Bir defa Talisca kesinlikle ve kesinlikle takımda kalmalı bana göre. Yani evet. Talisca kalmalı. Hı-hı. Yani üretken şey, ama Fred. Artık Fred, İrfan Can, ondan sonra işte ne bileyim birkaç tane daha böyle, özellikle Fred ve İrfan Can bu takımdan gitmeli. Anladım. Çünkü orta saha problemi yok. İsmail dönecek, efendim diğer şey de var, o opsiyonları çok. Bir de şöyle bir şey var, biz taraftarı olarak dün tek maçta İsmail Hoca'yı hemen yargılıyoruz ama evet, İsmail Hoca çok duygusal, bunu kabul ediyorum. Her soruyu sanki bir karşıtmış gibi değerlendiriyor değil mi Aygün Bey? Yani böyle evet. Her soruya böyle bir alınganlık gösteriyor gibi.
6: Evet.
7: Karşı. Yani büyük takım hocası böyle olmamalı. Biraz geniş olmalı. Yani böyle biraz şey karşılamalı.
6: Sakin olmalı çok, biraz.
7: Hı-hı. Sakin olmalı. Yani artık sen kendini kanıtlamışsın. Yani üzerindeki şampiyonluk baskısı da onu düşünmemeli yani. İyi futbol, iyi şey zaten sonuç gelir yani.
6: Peki.
7: İyi de kadro var. O yüzden Fenerbahçe bence iyi yolda yani. Şey yapar.
6: Çok teşekkürler. Kendinize tabii. Çok iyi bak. Görüşmek üzere.
7: İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.
6: Aygün Bey günaydın, Ankara'dan Cengiz Çek. Aygün Bey, iki transfer dönemi oldu. Fenerbahçe hala Avrupa maçına santrafor çıkmak zorunda kaldı. Bu ne demek? Buna ne demeli? Bir de İsmail Hoca'yı yabancılardan hangisini göndereceksiniz gibi bir soru soruldu. O da belli, belki kural değişir, 12+2 iyiydi dedi demiş. Evet, o yabancı kuralla ilgili ben değişine ihtimal vermiyorum ya. Yani şu ana kadar görüntüye baktığımız zaman çok sıcak bakmıyor federasyon bu konuya. Ama bir an önce netleşmesi lazım değil mi? Hala sürünceme de, hala kulüpler değişmesini bekliyor. Günaydın. Alo, günaydın.
8: Günaydın Aygün abi.
6: Kimle görüşüyorsun?
8: Murat Hoca adam.
6: Murat, hoş geldin.
8: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
6: İyiyim Murat. Sen nasılsın?
8: Teşekkür ederim abi. Ben de iyiyim. Ben başta bağlansaydım sana soracaktım abi. Fenerbahçe'yi nasıl buldun diye, ama istersen ben hani söyleyeyim.
6: Ben çok iyi bulmadım sizi.
8: Ya abi şöyle söyleyeyim, çok karamsar olmamak lazım. Şimdi bu ilk resmi maç. Hani evet, deneme hazırlık maçlarında fena
6: bir ölçü değil. Hazırlık maçları ölçü değildir. Onu sana söyleyeyim.
8: Tabii ki değil. Bu bir ölçü değil ama ilk resmi maç için de fena değildi. Şimdi yayını başından beri dinliyorum. Az önce bir dinleyici mesaj çekti. Biz ne zaman dikine pas yapacağız diye. Hı-hı. Ya biz aslında dikine pas yapmaya çalıştık maçın İlk yarısında ve ikinci yarının başlarında. Ama abi Kerem'in kapasitesi bu. Yani Kerem araya işte kaçabilirse, yukarıdan bir aşırtma pas atarsanız Kerem işte kaleciyle karşı karşıya kaldığında tehlike yaratabiliyor, ama Kerem bir Van Nistelrooy değil abi. Bunu kabul etmek lazım.
6: Doğru.
8: Evet. Ve Vedat Muriç geldiğinde Vedat dikine girebilen bir adam. Topu sürebilen bir adam. Dirikli bir adam. Ama şeyi soracağım abi sana. Onu açı için ne diyorsun? Hani Onaço bizim aradığımız forvet olabilir mi?
6: Ben Onaço'ya bayılıyorum.

0: Biz Onaçio bizim olsaydı geçen sene şampiyonduk diyorum ben de.
1: Onaçio ben bayılıyorum. Yani şimdi Trabzon kanadından gelen bilgi şu. Yani düşündükleri rakam gelirse satmayı düşünüyorlarmış. Ya ben ne yapar nedir alırım Onaçio'yu. Ligi de biliyor.
0: Abi bir laf vardır. Yani bir laf vardır. Her malın bir fiyatı vardır diye. Tabii ki hani bu nacizane bir şey. Yani,
1: tabii, yanlış anlaşılmasın. Doğru.
0: Tabii yanlış anlaşılmasın. Ama her takım bu Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray'a çok iyi bir teklif gelirse abi satmayacaklar mı forvetlerini? Satacaklar.
1: Tabii ki canım satmaz olur.
0: Yani, aynen. Yani burada da iki kulüp arasında çok fazla böyle hani hırgür olmadan anlaşabiliyorlarsa Onaçio'yu ben Fenerbahçe'de görmeyi çok isterim.
1: Vallahi ben de isterim.
0: Vedat top sürebiliyor ama en azından onu aç şu. Dün bakıyorum abi takım boş boş ortalar yapıyor. En azından o ortalara hani kafa vurabilecek.
1: Evet. Adamın kafa vuruşu ayak vuruşu gibi ya. O kadar sert.
0: Abi geçen sene yerden bir gol atmıştı. Spiker çok şaşırdı ya yerden gol atmasına. Yani hatırlıyorum hangi maç. Ya ben gerçekten Trabzonspor'un maçlarını seyretmekten keyif alan bir Fenerbahçeliyim bu arada. Adam gerçekten harika oynuyor. Keşke geçen sene bizde olsaydı. Hayırlısı diyelim. Ama ben çok kafayı karartmama taraftarıyım. Bir daha bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Şampiyonlar Ligi diyoruz ama ya biraz ayaklarımızı yere basmamız lazım. Bu bizim rakiplerimiz için de geçerli. Beşiktaş için, Galatasaray için de geçerli. Ya abi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak mı yoksa Avrupa Ligi'nde abi final oynamak mı veya kupayı almak mı?
1: Finansal açıdan baktığın zaman Şampiyonlar Ligi daha önemli.
0: Finansal abi açıdan. Ben vitrin açısından bakıyorum artık. Yani şimdi bakın İspanya hangi takımdı? Sevilla mı? Sevilla'ydı değil mi? Sevilla. Şu an en fazla kupa alan takımlardan bir tanesi.
1: Toparlayalım. Çok dinleyici var mı? Toparlayalım.
0: Tabii. Ya bu adamlar abi bu ligin gediklisi oldular. Ya kupayı kaç kere aldılar bilmiyorum ama bence artık Türk takımları buraya koşmalı abi. Şampiyonlar Ligi bence artık ütopya ya bence.
1: Peki. Çok teşekkür ederim kendine.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: iyi
0: ediyorum.
1: Görüşmek üzere. İyiyim. Sağ ol. Aygün Bey merhaba, ben Hakan. Fenerbahçe'nin oyuncu tercihleri bana göre çok yanlıştı. Osterwald, Fred, Bartu'dan bıktık artık demiş. Hep aynı isimler demiş. Mimoviç'e neden zaman vermiyoruz anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Abi günaydın. İspanya Yeşilburnu Adaları yenemedi ama şampiyon oldu. Dikkatini çekerim. İspanya'nın piyasa değeri de Yeşilburnu'nun bana göndermiş mesajı direkt. Ya şöyle söyleyeyim yani dörtlük beşlik bitecek maç 1-0 bitti. Onu anlatmaya çalışıyorum. 1-0'lık skorlar da böyle garanti skorlar değil, onu söyleyeyim. Yani o anlamda inşallah sıkıntı yaşamayız. Trossard Fenerbahçe'de olsaydı ya da o tarzda bir oyuncu ve kaliteli bir santro olsaydı dünkü maç en az dörtlük olurdu. Katılıyorum. Ayrıca Sturm Graz çok tehlikeli takım. İyi yayınlar demiş. Tabii ki bundan sonraki turlarda Fırat kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
2: Aydın Bey günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Halil İbrahim İmir.
1: Halil Bey hoş geldiniz. Halil İbrahim
2: hoş bulduk. Sizinle yıllar önce muhabbet yapmıştık. Size Fenerbahçe'de Aydın İpek olarak biliyordum.
1: doğru hatırladım. Hatırladım. Buyurun dinliyoruz sizi efendim.
2: Şimdi Fenerbahçe İsmail Hoca aslında Aziz Yıldırım İsmail Hoca'yı açıkladığı gün biz futbol olarak aslında her şeyi kaybettik. Nasıl kaybettik? Çünkü Sayın İsmail Hocam çok duygusal, çok yani böyle içine kapanık, yüzü ağlama suratlı bir hali var. Yani bu futbol iklimine uymuyor. Yani futbol ikliminde bazen güler yüz olacaksın. Yani Fatih Hoca gibi. Bu şekilde davranmak gerekiyor. Ama Aykut Kocaman bizi bir yerlere getirebilirdi. Neden? Nasıl getirirdi? Çünkü ben Aykut Hoca'da daha çok Fenerbahçe aidatı hissediyorum. Çünkü ben Fenerbahçe Televizyonu'nda Kıvanç'ın sunduğu bir programda yıllar önce 2010-2011 sezonunda şampiyon olduğumuzda ben bir röportaj vermiştim Bağdat Caddesi'nde. Demiştim ki Aykut Kocaman'a rağmen şampiyon oldu dedim. Çünkü Alex'e büyük bir haksızlık yapıldı. Ama mücadele etti, küsmedi ve Fenerbahçe şampiyon yaptı Alex. Fakat bu 3 Temmuz sürecinde bizi inanılmaz...
1: Abi toparlamamız lazım. Oralara girersek tamam. Çıkamayız.
2: Yani inanılmaz temsil etti. Dün bakıyorum Fenerbahçe'de bir tane orta sahamızda kreatif, yani çalım atan, eksilden kaleye giden hiçbir oyuncumuz yok. Yani bu Fred'le, ben İrfan Can'ı çok seviyorum bir Türk olarak, ama İrfan Can, Fred, yani bunların gitmesi lazım.
3: Anladım.
2: Cengiz'in, Çağlar, özellikle Çağlar. Ya Çağlar'da ne buluyorlar? Topa vurup da düşen adamdan hayır gelmez. Bakın, sakatlandığından bahsetmiyorum. Topa vuruyor, topa vurduktan sonra düşüyor ya.
3: Anladım, yani... anladım, doğru. Doğru. doğru söylüyorsun, doğru söylüyorum. Yani ben de Çağlar'dan umudum yok. Bir de çok fazla sakatlanan bir futbolcu.
2: Evet.
3: Müzmin sakatlığı çok uzun süre yaşıyor. Çok güvenebileceğim bir futbolcu değil, o anlamda söylüyorum. Peki.
2: Yok değil. Yani bir Galatasaray'a şansa bir gol oldu ve o yüzden Fenerbahçe'de kaldı, ama o gol de aslında bilinçli vurmadı topa. Yani top ona vurdu, gitti, gol oldu yani.
3: Peki. Çok teşekkür
2: ederim. Aygın Bey. Hoşçakalın.
3: Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Mert dün muazzam bir kurtarış yaptı. Bu arada atlamamak lazım demiş dinleyicimiz. Tabii ki kaleci olacak zaten. Kaleci kurtaracak. Enver Sinan Bardak. Benim söylemek istediğim şu. Ederson ve Livakovic hala belirsizliğini devam ediyor. Şu an Fenerbahçe'de bak. Ederson, Livakovic, Mert, Tarık, İrfan Can Eğribayat. 5 tane kalecim var ya. 5 kalecim var abi şu an kadroda. Hala belirsizlik devam mı? Söylemek istediğim nokta o. Bir an önce karar verilmesi lazım. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
3: Kimle görüşüyoruz?
4: Mücavimli Serdar. Nasılsın?
3: Serdar iyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
4: Sağ ol abi, ben de iyiyim. Abi dün akşamki maçla alakalı biz dün akşam zaten geçen seneki kadromuzdan hariç bir Ake vardı abi bizim, değil mi, yeni futbolcumuz?
3: Sonradan da şey girdi, öbür transfer girdi.
4: Ya Greenwood girdi ama Greenwood son 10 dakika girdi. Hani şimdi bizim Vedat Muriç, biz geçen seneki kadroda ne demiştik abi? Ya bu takımın forveti ve kreatif bir sağ kanat oyuncusu, adam eksilten böyle şut atan vesaire.
3: Bir de stoper ihtiyaç var demiştik.
4: Bir de stoper ihtiyaç var şimdi. Üçü de alındı şimdi. Vedat Muriç'in sakatı tamamen talihsizlik oldu. Şimdi Greenwood da zaten hazır değil. Bakalım ikinci, üçüncü maçlarda oynayacak. Abi bu kadar karamsar olmaması gerekiyor Fenerbahçe taraftarının ya. Hani aldık şimdi transferleri, oynatamadık zaten diyor zaten 3 tane, yani 2 tanesini. Bir bakalım abi ne olacak, birazcık oynasın takım, bir otursun. Ben ümitliyim vallahi takımdan. İsmail Hoca'nın da oynattığı futbol zaten hani hücum futbol olduğu için. Bence göze hoş gelen bir futbol oynayacağız. İnşallah başarılı olacağız Hüseyin abi.
3: Peki. Çok teşekkürler.
4: Kendine iyi bak abi.
3: Sağ ol, görüşmek üzere. Günaydın Aygün Bey. Kongo'dan selamlar. Bu sene Fenerbahçe'mize her branşta başarılar diliyorum demiş. Nurettin Doğan'a da sevgilerimizi iletelim. Çok fazla mesaj var. Okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Selamlar Aygün Bey. Ben Sami. Bu futbolla bu turu geçsek bile belki bir sonraki turda %100 eleniriz demiş. Günaydın Aygün abi. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu beğenmedim. İlk yarı bitirmesi lazımdı maçı. İsmail Kartal artık kendi döneminden futbolculardan vazgeçmesi lazım. Sevgiler saygılar Hollanda'dan Tuncay Toraman 55. Teşekkürler sevgili Tuncay. Hollanda'ya sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi. Bence senin programın ismini değiştirmek lazım. Reklam köşesi koymak lazım. Abi bu kadar sık reklam konulmaz ki demiş. Reklamlar candır ama. Biliyorsun. Selam Fenerbahçe'ye. İsmi okuyamadım ya. Hemen ismini söyleyeyim. Deminki arkadaşımızın ismi. Abdullah Kaleş. Kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Onu okuduk zaten. Selam Fenerbahçe böyleye Galatasaray'ın transfer yapmasına gerek yok. Yedek kadro rotasyonda bile ligi sallar, çok kötü, beğenmedim. Bu kadar harcama bu hak etmiyor Fenerbahçe taraftarı demiş dinleyicimiz Eren Bey. Yücel telefon mu var? Ha pardon, tamam, ben de öyle bana bakınca telefon var zannettim, tamam. Evet, şunları okumak istiyorum. İyi yayınlar, çok mesaj var çünkü. İyi yayınlar sevgili Özüpek. Dün akşam edik kadro dahilinde çıkan 11'e baktığımızda hem Fred hem de Bartu aynı anda oynarsa maalesef temposuzluğa mahkum oluyorsun. Bir de Tarışkan'ın güçsüzlüğü eklenince ilk yarı oldukça zor geçti. Açıkça görüldü ki yalancı santraforla oynayınca goller zor geliyor. Tam Muriç'e göre pozisyon vardı. Yoksa ilk yarı maç kopardı. Dikey pasla oynamamız gerek. Bunun içinde oyun içinde Asensio ve Greenwood ikilisine ihtiyaç var. Bartu ve Fred takımın el freni oldular. Kalacaksa Kante mutlaka takıma monte edilmeli. Ve tabii ki Juresi mutlaka takıma katılmalı. Sevgiler Nedim Küçük demiş.
1: Abi günaydın, İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu günler diliyorum abi. Fenerbahçe'nin bence psikolojik olarak çözmek gereken öncelikle santrafor. 2008 yılındaki ruh bizi çok iyi hissettirmişti. Aradan geçen 18 yıl saçlarım döküldü. Bu sene o sene dedik saç ektireceğim. Başarılar Fenerbahçe demiş. Sonu onunla biten mutlu ol diye de Niki'de mutlu ol. Günaydın, alo günaydın. Günaydın.
5: Günaydın, günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
5: Bahadır Çimen ben, Antalya'dan. Nasılsın?
1: Bahadır iyiyim, sağ ol, sen nasılsın, hoş geldin.
5: Teşekkür ederim, ben de iyiyim, hoş buldum. Öncelikle dün maçı seyrettik. Aslında Fenerbahçe'mizi de özlemişiz. Canlı canlı stadımızda seyretmeyi. Hı-hı. Taraftarın coşkusu, herkes de gelmiş, çok da güzel. Kapalı gişe oynamışız zaten.
1: Evet.
5: Ama. Şimdi eleştiriye
1: ama
5: gelince.
1: Ama geldi.
5: Gelince. Ya bizde bir İrfan Can Kahveci var. Benim belki de Türkiye'de en sevdiğim futbolculardan. O ayağı, o tekniğiyle. Ama sanki bizde olmadı ya. Dün belki de takımın en kötüsüydü. Biraz da erifreniydi gibi hissediyorum. Hı-hı. Aksine Semedo'yu normalde beğenmiyordum geçen sene ama bu dünkü maçta inanılmaz beğendim. Çok katkısı oldu takıma. Özellikle o bir ceza sahasının içindeki bir çalımı var ki Bartu'nun kaçırdığı goldü,
1: evet,
5: galiba.
1: Kalecinin
5: üstüne vurdu. Hı-hı. Yani aslında takım olarak kötü değiliz. Ekip olarak zaten iyi bir ekiptik. Takviyelerimiz de geldi. Onların da hızlıca adapte olmasıyla bence çok daha iyi yerlere geleceğiz. Tabii 1-0'lık skor yeter mi yetmez mi belli olmaz. Fenerbahçe bu 90+4'te bile bir taç atışı kullanırken hepimizin yüreği ağzındaydı. Acaba mı, Allah korusun, bir şey mi olacak diye.
1: Aynen abi, evet, onları hep yaşıyoruz çünkü.
5: Gideriz deplasmana, belki ilk yarıda 20 dakikada 2-0 3-0 yapar.
1: İnşallah.
5: Turu rahat rahat alıp döneriz diye düşünüyorum. Bundan sonra hani kötüyü çağırmak değil, hani turu geçer miyiz geçecek miyiz diye düşünmektense bu turu geçeriz. Sturm Graz da galiba farklı kazanmış, rakibimiz de o. Bence hemen analizine, hemen onların analizine başlayıp hızlıca o tura adapte olmalıyız diye düşünüyorum. Hı-hı. Takviyelerimiz de gelecektir. Ben Talisca'yı çok beğeniyorum.
1: Ben de çok beğeniyorum.
5: Çok güzel bir gol attı. Belki de can suyu oldu bize o pozisyonda. Sanki ama taraftarımızın birazcık daha böyle ateşleyici olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
5: Rakip takım taraftarlarını çok sevmem. Rakip takım taraftarlarını görüyorum. 1-0 olmuş. Baskımız devam ediyor. Yüklenip ikinciyi attırıyorlar, üçüncüyü attırıyorlar. Biz orada kopuyoruz sanki. Taraftar olarak da kendimizi hani batırmamız gereken iğne bu diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ettim.
1: Güzel analizden dolayı kendine
5: i̇nşallah
1: çok iyi bak.
5: Hı, tur sonrası Sturm Graz maçımızda konuşacağız.
1: İnşallah, yani. İnşallah.
5: Sağ olun, görüşmek,
1: görüşmek üzere. Bunu okuduk mu bakalım. Erdi'ymiş demek ki dinleyicimizin adı. Dedim yani mutlu ol diyen, onu okuduk sevgili Erdi'ninkini okuduk. Günaydın Aygün abi. Ake'nin dışında bir değişiklik yok. İrfan, Oğuz, Kerem gibi yerleri göndermemiz lazım. Sağ açık, golcü ve kreatif bir 6 numara gerekti. Bence İsmail Hoca da eskilerden vazgeçmeli ve takımın çehresi değişmeli. Üzümüzüme baka baka kararı, atasözünü unutmayalım. Eskişehir'den Özcan. Sevgili Özcan'a da teşekkür edelim. Reklama mı gidiyoruz? Çok kısa bir aramız var.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
7: Spor. Reklam.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
11: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
12: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
13: Reklam.
14: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Ne demiş Adnan Öz, diyor ki selam Aygün abi, bize başkanlar teşhisler belli, forvet lazım demişti diyor. Forvetsiz çıkıyoruz, bu takımdan bir şey olmaz demiş. 11 tane forvet istiyoruz, yeter artık demiş dinleyicimiz. Günaydın.

0: abi ben Trabzon'a geldim iş seyahatine. Burada çekiyor. Abi biz takım taraftarı değil miyiz ya? Ben fanatik Fenerliyim. Her gün ben İstanbul'da ben her gün sizle başlıyordum. Güney yok abi. Samsun'da dinleyemiyorum abi.
1: Samsun aslında şeyden yani cep telefonlarından falan filan bilgisayarlardan falan dinlenebiliyor. Doğru söylüyorsun da yani o da tabii cep telefonundan dinlediği zaman doğru. Abi mesaj alındı. Mesaj alındı. Şimdi vallahi diğer mesajına gelelim.
0: Şöyle abi bilmiyorum bu radyoyu ben yönetimden dinlediklerini düşünüyorum abi. Abi benim derdim şu. Biz niye kolej havasını bu kadar yakalamak istiyoruz abi? Fred arkadaşlarıyla iyi anlaşıyormuş. Eyvallah Mert Hakan'ın yaşadığı durumdan sonra kalması taraftarıyım. Öncesinde gitmesini isteyen bir taraftarım. Hı-hı. Abi bu kadar takım içinde bir tutkal arıyorlarsa beni alsınlar. Çok ucuza dururum abi ben. Abi bu bir yerden sonra çok anlamsız olmaya başladı yani. Hani Galatasaray'da gelen başaramıyorsa yollanıyor işte. Gidiyor ediyor. Biz sürekli bir kolej havası peşindeyiz. Fred'in faydasını gerçekten artık dün gece uyuyamadım rüyama girdi. Galip gelebiliriz sıkıntı yok. Biz o takımı 4-5 atıp ikinci maçı tamamen formaliteye çevireceğimiz bir maçı hatalardaki ısrar yüzünden devam ettiriyoruz. İrfan Can Kasımpaşa'da ne oynadı abi? Ben Fenerbahçeliyim tamam. Ben milli takıma gitmesi hata diyen birisiyim. Bu adam Kasımpaşa'da ne oynadı? Biz buna Şampiyonlar Ligi yönelimesinde bel bağlıyoruz.
1: Dinliyorum seni.
0: Bilmiyorum abi. Fred biz yanlış mı hatırlıyorum abi? Geçen yıl devre arasında göndersek mi göndermesek mi?
1: Tartışmaları vardı.
0: Geri gelir
1: tartışmaları
0: mi diyen vardı. Adam değil miydi bu Fred?
1: Aynen.
0: Bu Fred biz şu an 10+4 bizim işimize gelen bir şey. 4 tane oyuncumuz zaten bizim o statüye uyuyor. Biz bunu açmaya çalışıyoruz. Diğer takımlar çok daha lüks transfer yapabilir. Gerek yok abi. Ya biz niye bunu açmaya çalışıyoruz? Fred'den çıkalım. Ben Talişka bile olsun mu olmasın mı onun içinde derdindeyim. Fred için ya bu yangın yakmayı anlamıyorum yani.
1: Anladım. Doğru.
0: Kante'nin parasını biz karşılayacaksak örnek veriyorum Paris Dağı'da çıkıyor 4 milyon veriyormuş işte onunu Fener verecekmiş. Böyle bir duruma gireceksem Kante bende otursun abi işe yarar.
1: Onu nerede okudun ya? Onu nerede gördün? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum.
0: Abi Twitter'da böyle 1000 tane kirli haber var ama tabii teyitli bilgi değil. Yani öyle bir,
1: ben de ilk kez duydum Allah'a şaşırdım şimdi ne oluyor falan filan dedim. Yok öyle bir şey ya.
0: Yok bilmiyorum ya. Kante yok, bu takımda şey tutulmalı abi.
1: Kante bu takımda yani tutulmalı onlar. Tabii ki. Kante bu takımda kalmalı.
0: Kesinlikle kalmalı. Hatta Kante kendi üzerine kurulmalı orta sahada.
1: Aynen. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Abi çok teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak.
0: Samsun konusunu lütfen unutma abi.
1: Tamam. Samsun'da pide yiyor musun?
0: Yeriz abi.
1: Yiyor musun? Bak yeriz deme. Yiyor musun yemiyor musun?
0: Abi,
1: yedin mi?
0: Ben hep yerim abi. Ben yiyorum. Üstüne diyorum ki gel sana da ısmarlayayım.
1: Peki teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşmek
0: rica ederim abi. Kolay gelsin. Görüşmek
1: sağ olasın. Üzere. Samsun'da pidesi abi ya. Huzur buluyorsun o pideyi yerken. Bak markayı farklı söyledim gördün mü? Huzur buluyorsun pideyi yerken ya. Sabah. Selam Aygün abi. Bunu okuduk. Pide yerken huzur buluyorsun biliyor musun? Ne güzel pide yapıyorlar ya. Enteresan. Günaydın. Alo.
2: Günaydın abi. Kolay gelsin. Trabzon'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz efendim?
2: Ayhan benim.
1: Ayhan Bey hoş geldiniz. Trabzon'dan Ayhan Bey. Buyurun efendim. Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi? Hangi konu üzerinden konuşmak istiyorsunuz Ayhan Bey?
2: Ya ben işin açıkçası Trabzonspor'dan ziyade böyle
1: Türk futbolu
2: için konuşmak istiyorum. Hızlı konuşuyorum.
1: Buyurun efendim. Buyurun Ayhan Bey. Buyurun.
2: Şu son dönemlerde futboldaki bahis ve şike olayları yıllardır ülkemizin kanayan yarası ve
1: doğru.
2: Bu yaraların hep üstüne tendirde dökülü pansumanı ve yani oradaki virüsü temizlenmediği için bu böyle devam etti ve edecek gibi gözüküyor.
1: Doğru.
2: Şöyle söylüyorum yıllardan beri futbolda hep böyle olan bitenleri başkalarının üzerine yıktık. Hep böyle hani suçu başkasında aradık. Ben diyorum ki yani şahsen ülkenin tamamının istediği şey şu. Bir an önce bir şey yani ne olacaksa olsun yani küme mi düşecek, bir ceza mı alacak, cezaevine mi? Ne yapılacaksa yapılsın. Yani şu örneği vermek istiyorum. Bugün aracından inip kavgaya karışan bir kişinin ehliyeti alınıp 180 bin ceza yazılıyor. Çok güzel bir uygulama bana göre daha da ağır olması gerekiyor.
1: Valla 180 artık millet şey gelmeye başladı. Herkes inmeye başladı. 180 artık şey geliyor herhalde insanlara.
2: Abi insin sorun değil. Yani ehliyeti bir taksicinin tamamen ehliyeti iptal edildi. 200 bine ceza yazılmış. O adam artık taksicilik yapmasın yani. Anladın mı abi? Şimdi futbolu yöneten böyle bahis de şikeyle bu işi yapanlar abi yapmasınlar ya. Yapmasınlar.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Doğru. İşte doğru. Dünya doğru. Kupasına gittik ne yaptık abi?
1: Hiçbir şey yapamadık.
2: Milyonlarca dolarlık euroluk oyuncularımız ya hiçbir başarı elde etmeden prime başarı şey bulduk

0: adamların. Yani bize ne verdiler?
1: Hiçbir şey.
0: Bir, ülkemizde şöyle bir algı oluştu. İşini düzgün yapanlar ödüllendiriliyor. Ya işini düzgün yapacaksın zaten. Senin işin bu. Birincisi bu. İkincisi de bütün Avrupa kulüpleri şu anda genç oyunculara yatırım yapıyor. Özellikle altyapıdan ya da farklı ülkelerden alıp yetiştirip bir şekilde oynatıp ya da satıyor. Arsenal bunun en canlı örneğidir. Keza bugün Barcelona ve birçok kulüp bunu yapıyor. Türkiye'de niye bu kulüpler 10+4'e takıldılar? 10+4 derken 4 tane genç oyuncu al demek zaten bu.
1: Doğru.
0: Bunda gocunacak ne var? Yani Paris Saint Germain yıldızlarla şampiyon olunamayacağını gösterdi. Yani bunu görmüyor mu kimse?
1: Yani katılıyorum. Doğru
0: Avrupa'da yani dünyanın 4 milyonunda abi 18-25 yaş aralığında keşfedilebilecek bir sürü, hele de şu teknoloji çağında bulamamak imkansız. Yani eskiden yöneticilerimiz Brezilya'ya giderlerdi. Bir ay iki ay futbolcu bakacağız diye karnavallarda gezerlerdi. Çok bir şey yok. Yani bizde de işte bilmem kim Brezilya'da oyuncu bakıyor. 4 ay sonra gelirdi bulamadık. Yani yok böyle bir şey. Şu anda
1: ama doğru söylüyor. Karnavala giden Fener'den vardı 3-4 tane. Adamlar karnavala gitti geldiler. Doğru söylüyor bak. Hakikaten doğru söylüyor. Karnavala gitti adam ya. Futbolcu izlemeye gönderdiler var ya. Rio sahillerinde karnavallarda takıldı bu adamlar. Ağzımızı açtırmıyorlar. Şimdi bak bunları konuşmuyoruz. İsimleri bile biliyorum. İsimlerine kadar biliyorum. Karnavallarda dolaştı bunlar. Doğru söylüyorsun. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor niye altyapıya önem vermiyor? Diyorsun ya altyapı altyapı diyorsun. Şimdi asıl altyapının olması gereken yerlerden biri Trabzonspor.
0: Aslında Trabzonspor altyapıya önem veriyor abi. Şöyle sonuç itibariyle U19 takımımız 3 senedir şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Bu önemli. Avrupa Kupası'nda final oynadı. Burada sadece bence geçişi düzenleyemiyorlar.
1: Aynen. Yani oradaki yukarıya çıkış olmuyor. Aynen.
0: Alıp yani ya yukarıda ya da bazı kulüplerde oynatıp bir şekilde Trabzonspor'da gerçi geçen sene Salih Malkoçoğlu'nu oynattı. Yani bir de Türk futbolcularının mental olarak ben oldum havasına giriyorlar. Bakın bugün Abdülkadir Ömür, aynı Yusuf şey, Yazıcı, bizde çok oyun ben oldum dediğin an olmadın sen abi.
1: Bitiyorsun doğru doğru.
0: Şimdi Emre Belözoğlu yani seven var sevmeme şahsen ben de çok sevmem ama abi bu adam profesyonel bak 40 yaşına kadar top oynadı. Ya kusura bakmayın da git Emre'nin profesyoneline bir bak yani bu adam nasıl 40 yaşına kadar top oynadı.
1: Doğru,
0: demek
1: doğru,
0: ki profesyonelce doğru. Kendine bakarsan oynarsın.
1: Doğru. Peki. Şahane bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Çok da güzel şeyler söylediniz.
0: Kolay gelsin.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Yavaş yavaş dinleyici kısmını kapatıyoruz. Birazdan Fenerbahçe ile ilgili tabii ki gelen mesajlar, çok fazla mesaj var arkadaşlar. Okunmayı bekleyen bayağı bir mesaj var. Artık rakamları da söyleyemiyorum. Utanıyorum çünkü. Ara ara onları da okumaya çalışıyorum. Bunu okuduk. Tabii dakika yani süre anlamında başlıyorum. En altlardan başlıyorum ki merhaba Aygün Bey, iyi yayınlar. Tarafsız gözle baktığımda bu İsmail Kartal'ı bu kadar erken yerin dibine sokmak doğru, ancak şu bir gerçek. Her profesyonel takım teknik direktörünün yardımcı hocaları olduğu kadar kesinlikle iletişim uzmanı olması zorunluluk olmalı. Bana göre profesyonelin göstergesi olur. Emre Karagöz, Göztepe İzmir, katılıyorum. Özellikle bu son basın toplantısında bir iletişim uzmanının olmaması dikkat çekti. İsmail Hoca'nın da biraz da böyle agresif olduğu gözüküyor. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Spor yazarı sevgili Süleyman Arat'la konuşacağız. Evet sevgili Arat, düne dönmek istiyorum. 334 milyon euroluk Fenerbahçe, 25 milyon euroluk Gornik Zabre ile karşı karşıya geldi. Direklerine dönen şutları oldu. Belki 4-5 bitecek olan maç 1-0 sona erdi. Evet. Medyaya bakıyoruz. Herkes Fenerbahçe'ye tur atlatmış vaziyette. Bir sonraki rakibi analiz etmeye başladılar ama kolay olmadığını da tekrar söyleyelim. Sözü sana bırakalım. Neler söylersin?
2: Sevgili Aygün, maça geçmeden önce ben bu maçtan aşağı yukarı 10 gün önce bir Gornik Zabrze videosu hazırladım kendi YouTube kanalımda. Burada Polonyalı bir dostum var benim. Onunla görüştüm. Ondan aldığım bilgileri aktardım. Kendisi zaten uzun yıllar Türkiye'de yaşıyor. Eşi de Türk. Dolayısıyla da bir ayağı orada, bir ayağı Türkiye'de. Çok iyi tanıyor Gornik Zabrze takımını. Şimdi Avrupa Kupalarında geçmişte çok başarılı olmuştu dedi. Ben hemen araştırdım. 1970 yılında Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynuyor ve Roma'ya 3 maç oynuyorlar Roma'yla o yıllarda. Üçü de berabere bitince yazı tura atışıyla kaybediyor. O zamanlar kurallar öyleymiş. Bir sene sonra bu sefer Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıyor. Finalde Manchester City'ye kaybediyor ve kupayı kıl payı kaybediyor. Yani genlerinde Avrupa başarısı olan bir takım Gornik Zabrze. Adı Gornik, Gornik demek işçi demek.
3: Evet,
2: işçi kenti. Dolayısıyla orada da inanılmaz derecede bir aşk var futbola. İnsanlar maça gidiyorlar her maça. Maç eğer gidemeyen varsa iş nedeniyle veya başka nedenlerle gidemeyen varsa onlar da televizyondan seyrediyorlar. Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum yaşanıyor Gornik kentinde. Bunları hep kendisinden bilgi aldım ve dedi ki bana o Romanyalı arkadaşım. Fenerbahçe belki turu geçecek ama çok rahat olmayacak bu dedi. Dün akşam da bunu gördük yani. Kapanan bir takım, düşük bütçeli bir takım. Kendi gücünü kuvvetini biliyor, ona göre oynuyor. Şimdi kimse kapanlıyor diye eleştiremez yani Gornik Zabrze'yi. Sen de belirttin arada neredeyse 10 kat fark var.
3: Evet.
2: Bütçe anlamında baktığın zaman. Böyle bir takımın edi budu bu işte. Mecburen bir Anadolu takımı gibi İstanbul'a geldiği zaman kapandı onlar da. Buraya en az 2000 tane taraftarı geldi. Dolayısıyla da oradaki maç bence de kolay olmayacak ama Fenerbahçe bence zorlanarak da olsa turu geçecek diye düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe'nin baktığın zaman heyecan vermiyor insanlara. Neden heyecan vermiyor? Çünkü geçtiğimiz senenin oyuncularıyla çıktı. Umudu yitirilen oyuncular sahada yer aldı. Tüm bunların hepsi Fenerbahçe'yi taraftarları daha maç başlamadan tedirgin etti. Dedi ki yani o kadar transfer yapıldı, o kadar para harcandı, büyük umutlar bekliyoruz. Aynı geçen seneki kadroyla sahaya çıkıyoruz denildi.
1: Bir i̇şte Nathan vardı, onun artık kadro aynıydı, doğru söylüyorsun.
2: Nathan da çok az oynadı, ağrı hissetti. O da henüz hazır olmadığını görebiliyoruz. Yani çok eleştirilecek yanı var Fenerbahçe'nin dünkü maçta. Yani hırslı oynadı, rakip güçsüz bir takım olarak göründü bir gözümüze, bir Anadolu takımı gibi gözüktü. Dolayısıyla da kapandı. Kapanınca da sen çok atak yapıyor gibi gözüktün ama bal yapmayan arıydı Fenerbahçe dün. Yani eleştirilerimizi yapmazsak doğruya ulaşamayız. Bunları kabul etmemiz lazım. Fenerbahçe dün istekliydi. Baskı altına aldı özellikle ikinci yarıda rakibini ama böyle dört dörtlük bir futbol kritik pozisyon kurguları bunları göremedik yani. Bizi mutlu edecek bir Fenerbahçe oyunu dün akşam göremedik. Greenwood heyecanla bekleniyordu. Asensio heyecanla bekleniyordu. Bunları gördük tabii. Asensio 69. dakikada girdi. Greenwood da 83. dakikada sahaya girdi ama onlar girdiği anda taraftarlar ayağa kalktı. Tribünler ayağa kalktı. İnanılmaz bir heyecan seli tribünleri sardı. Demek ki insanlar yeni yüzler, yeni umutlar görmek istiyorlar takımda. Dolayısıyla da biraz şanssızlık tabii. Fenerbahçe sezonu seçim nedeniyle biraz geç açmış oldu. Transferlerinde biraz geç yapmış oldu. Gornik Zabrze takımı bile Fenerbahçe'den 10 gün önce sezonu açtı.
3: Evet.
2: Onlar orada bir süper kupa maçı oynadı. 3-1 kaybettiler şampiyon Pozan'a. Ama daha hazır fizik olarak, kondisyon olarak daha hazırlar. O yüzden de yani biraz daha kaliteli ayakları olsa bu takıma 3 tane takviye yapsan Gornik Zabrze'ye çok farklı olur tabii ki. Öyle de bakmamız lazım. Ama Fenerbahçe taraftar bir coşkuyla evine dönemedi dün akşam, öyle söyleyeyim size. Soru işaretleriyle döndü. Ben eve döndükten sonra birçok Fenerbahçe grubunda yazılanları, çizilenleri okudum. Hepsi yani oyundan şikayetçi, İsmail Hoca'nın eski böyle duygusal bağlarla bağlı olduğu oyuncularda ısrar etmesinden dem vuruyorlar. İşte bu ligi Bartu'yla mı götüreceğiz, bu ligi İrfan Can Kahveci'yle mi götüreceğiz diyorlar. Ben onların yani kendi fikrim olarak söylemiyorum, onların hislerine, onların konuşmalarına tercümanlık olarak buraya aktarıyorum bunu. Yani insanlar kadroda yenileşme yapılmasını istiyorlar. İsmail Kartal'ın duygusal yanını bırakıp eski daha önceki dönemlerde başarıya ulaştığı oyuncuları tekrar başarı onlarla gelecek şeklinde hayallere kapılıp Fenerbahçe'yi yakmasından çekiniyorlar, açık söyleyeyim. Bu şeyinden vazgeçmesini istiyorlar. Yani şimdi zaten gerçekler de ortada. Bu sakatlığı Vedat Muriç'in geçtiği zaman, Greenwood antrenman yüklemesini tamamladığı zaman, Ake'nin ağrıları geçtiği zaman, yeni bir santrofor geldiği zaman birçok oyuncuya sıra gelmeyecek yani. Yani Bartu'a, İrfan Can Kahveci'ye, Fred'e, birçoğuna oynama şansı çok az olacak, düşecek. Ancak olağanüstü durumlarda, sakatlıklar, cezalar durumunda onlara şans gelebilecek. Ama şöyle bir gerçek de var ki bazı teknik adamların hatalı kararları onların kafasını yiyebiliyor. Yani geçen sene bunu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'da gördük. Israrla Çerni'yi kesti, Cengiz Ünder'i oynattı.
3: Evet.
2: Israrla Salih Uçan'a sürekli yer aradı. Ne oldu sonunda? Kaybeden kim oldu? Kendisi oldu. Fatura kime kesildi? Kendisine kesildi. Taraf

0: taraftar sabretti sabretti, en sonunda istifa diye bağırdı ona.
1: Burada sence hatalı kararlardan kısmı biraz açar mısın? Sevgili Çok Yaşa.
0: Çok bir teşekkür yandan, ederim.
1: Bir yandan burada sen büyük ihtimalle İsmail Kartal'ın hatalı kararları üzerinden gitmeyi düşünüyorsun, tahmin ediyorum. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Yani İsmail Kartal'ın hatalı kararları demeyeyim ama erken kararı veremedi yani. Sen bazı oyuncularla yani gelirken kusura bakma ben seni çok seviyorum. Çok seninle birlikte çok güzel işlere imza attık. Önemli tarihte geçmişte başarılar yaşadık ama bu sene çok farklı bir Fenerbahçe var. Çok farklı bir kadro var. Burada şans bulman çok zor. Gerçekçi olalım diyebilmesi gerekiyordu. Bazılarını kampa dahi götürmemesi gerekiyordu.
1: Yani katılıyorum.
0: Yani çünkü şimdi Bartu'yla Fenerbahçe'li taraftarların yola çıkılmasını istemiyorlar. Dün çok kötü oynamadı Bartu. Bir topu direkten döndü. Gayet de iyiydi. Bana sahanın en iyisi desem Bartu'yla Semedo derim ben. Ama Fenerbahçe dün çok iyi top oynamadığı için vasat altında kalan çok oyuncusu vardı. Böyle baktığın zaman iyi oynayanı bulmak, seçmek çok zor gerçekten de. Yani iyi oynuyor gibi gözükenler ortaya çıktı. Talisca mesela bunlardan biriydi. Çok çabaladı. Çok da güzel bir gol attı. Ama henüz hazır olmadığını da görebildik yani Talisca'nın. Yani bu takımın bir an önce kurgusunu şekillendirmesi ve lige artık kadrosu ezbere bilinen böyle hayaller kurmayan acaba olur mu şeklinde düşünülmeyen oyuncularla, garanti oyuncularla girmesi gerekiyor. Ben öyle düşündüğünü zannediyorum İsmail Kartal'ın. Risk alacağını zannetmiyorum. Yani bu kadro dün akşam seyrettiğimiz kadronun birçoğu lig maçlarında oynayamayacak. İşte kaleye Ederson olacak. Sağ bek tamam, stoperler tamam. Sol tarafta Osterwalde de olabilir, Levent de olabilir, Archie Brown da olabilir. Üçü de denk güçlü aşağı yukarı oyuncular. Ama orta sahada İsmail, Gendüzü, Kante, Asensio olacak bir kere. Sağ tarafta Gendüzü olacak. Gol noktasında Vedat Buric ve yeni gelecek forvet olacak. Çünkü bu iki oyuncu hem kanat özelliği olmasını istiyor çünkü gelecek golcünün. Hem de santrafor özelliğinin olması isteniyor. Dolayısıyla burada Kerem Aktürkoğlu da kendine dikkat etmez. Daha iyi noktaya futbolunu taşımazsa bu takımda oynaması zor gözüküyor. Dün akşam da vasatı aşamadığını gördük yani gerçekten. Çok istedi. Çok arzuluydu. Her topu aldığında kaleye dikine gitmeye çalıştı. İçerek kat edip kaleye vurmaya çalıştı ama tam hazır olmadığı için çok başarılı görülmedi. Çok eleştirildi dün akşam maçtan sonra. Yani sıcak hava var. Sakatlıkları var Fenerbahçe'nin. Tam manasıyla hazır olmayan bir takım görüntüsü verdi. İlk resmi maçını oynadı. Tüm bunlar olumsuzlukları tabii Fenerbahçe'nin ama bu olumsuzlukların içinde bile yani daha parlayan, daha iyi oynayan bir Fenerbahçe'yi görmek isterdik açıkçası.
1: Süleyman, çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı

0: bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Süleyman Hatta, gazeteci Süleyman Hatta sohbetimiz devam ediyor. Şunu söylüyorsun, yani eski isimlerle devam etmesi büyük hataya yol açıyor diyorsun. Doğru anlıyorum.
3: Evet, yani bir kere her şeyden önce taraftarın ona duyduğu güveni sarsıyor. Yani duygusalca baktığını düşünüyor taraftarlar. Yani iyi oynamıyor, hala ısrar ediyorsun. Yani burası Fenerbahçe diyor taraftarlar. Yani ben kendim okuduklarımı da tercüme ediyorum. Kendim de benzer düşüncelere sahibim. Zaten maç başlamadan önce çıktığım televizyon kanalında da aynı yorumları yapmıştım. Nitekim aynısı oldu. Yani Fenerbahçe bir sünger çekmeyi beceremiyor. Yani bakın kadrosunda hala yani yer alması tartışılacak oyuncuları barındırıyorsun. Yani Mert Hakan Yandaş mesela, sevdiğimiz insan. İrfan Can Kahveci, ben şu an takımda bulunan 30 tane oyuncunun içinde en fazla sevdiğim oyuncu. Ama şimdi gerçekçi de olmak gerekiyor bir yandan. Eğer bu işi futbol yorumcusu olarak ekmeğimizi buradan kazanıyorsak, bu işi yapıyorsak, değil mi? İnsanları bizi dinlemesine zemin hazırlıyorsak, tabii fikirlerimiz de doğru olmalı. Yani insanları sevdiğimiz için kayırmamamız gerekiyor. Yani bu takımda artık bir şeylere sünger çekilip bu takımda yer alamayacak bazı oyuncularla yol ayrımına girilmesi gerekiyor. Burası Fenerbahçe Esirgeme Kurumu değil ki, Fenerbahçe Spor Kulübü. 30 milyon taraftarım var diyorsun. Türkiye'nin en önemli spor kulübüyüm diyorsun. Takımda oynayabilecek oyuncuları barındırman lazım. 40 kişiyle kampa gidiyorsun. Yani bu kadar gerek var mı bilmiyorum yani. Geçen sene kiraladığın, alt kategorideki takımlara kiraladığın oyuncularla hala bir deneme iş düşüncesi içindesin. Buralardan bir şey çıkartır mıyım mantığıyla bakıyorsun olaya. Olmaz yani bence. Yani kiraya Fenerbahçe geçmişine sünger çekip yepyeni bir kadroyla yola devam etmesini istiyor taraftarlar. Bunu net biçimde görebiliyoruz. Oynayabilecek oyuncular sahaya çıkar oynar. Kötü oynayan da iki maç üst üste ısrar etmemen gerekir. Bunun adı ne olursa olsun, hangi oyuncu olursa olsun, eğer Fenerbahçe formasını giyecek kadar formunu yükseltmemişse onda ısrar etmeyeceksin. Adı ne olursa olsun.
2: Şunu sana söyleyeceğim. Aslında baktığın zaman aslında senin söylemiş olduğun şeye de biraz daha uyuyor. Mesela işte Avrupa kadrosu açıklandı. Bir baktık. Evet. Ake ve şey yoktu. Greenwood yoktu. Doğru mu? Son evet. Anda sonra kim vardı orada? Cengiz de Mimović vardı. Doğru mu?
3: Evet.
2: Son anda
3: o ikisini çıkarıp bu ikisini koydu.
2: Yani şimdi senin dediğin doğru. Yani Cengiz geldiğinden beri bu takıma hiçbir katkı sağlamamış olan Cengiz oraya yazmak zaten. Mimović'e Cengiz yazmak büyük hataydı. Evet. Acaba bir uyarı da geldi son anda, bir değişim oldu. Ne dersin bu anlamda?
3: Şöyle bir
2: sanki
3: şey,
2: bana yani böyle bir Aziz Silin gelmiş gibi geldi, bilmiyorum ama.
3: Şimdi
2: benim meşhur foto maç başlığı, foto maçtayken çok boşta çok kullanırdım Aziz Silin diye. Evet. Söyle.
3: Evet, yani şöyle bir yani bir tedavi ilacı gibi Aziz Silin gelir, dokunur ve orası onun müdahalesiyle değişir, düzelir şeklinde kullanıyorsun onu, eminim.
2: Aynen.
3: Ama şöyle bir gerçek var, şimdi taraftarın isteği görülüyor. Şimdi sen kadroda yani olmaması gereken...
2: Şöyle sana söyleyeyim o zaman Süleyman. Şöyle söyleyeyim. Biraz daha seni biraz daha açma anlamında. Sence şu anki kadroda olmaması gereken isimler büyük ihtimalle kimler? Öyle sana söyleyeyim.
3: Beni zora sokacak soruyu sordun. Yani hepsini, o bütün oyuncuları seviyoruz. Hepsi kardeşimiz, iyi insanlar.
2: Ama demin
3: yani,
2: güzel bir şey söyledin. Burası.
3: Bak ben futbol yorumcusuyum. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Doğruları söylemek benim görevim.
2: Doğru.
3: Yani bu takımda Cengiz'i bir randıman verebileceğini, bir yere çıkabileceğini zannetmiyorum. Beşiktaş'ta geçen sene denendi. Evet. Uzun süre umutla bakıldı ama hiçbirinde sahaya bir şey veremedi. Bir küçük bir kıvılcım oldu, insanlar umutlandı ama parlayamadı. Sergen Hoca'nın da gitmesinde baş faktör oldu yani bence.
2: Aynen,
3: onun
2: ısrarı.
3: Şerni'yi çıkartıp onu koyması. Az önce de söylemiştim bunu. Mesela bu formuyla ben İrfan Can Kahveci'nin de bu formayı giyme konusunda henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Ama olur mu? Potansiyeli var, bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaş da ilerliyor. Yani Fenerbahçe'ye geleli kaç sene oldu? 6 sene oldu galiba.
2: 5-6 sene oldu tabii. 5-6
3: sene
2: oldu.
3: Yani Şimdi yıllarda ilerliyor yani, sen çalışmalarını hızlandırmazsan, üzerine koymazsan. Bak, milli takımda tercih edilmedin mesela. Dünya Kupası elemelerinden tut FIHA'ya kadar. Çok kısa kısa küçük küçük süreler aldı. Fenerbahçe'de dün mesela ilk 11 şansı geldi. O kılcımı yine göremedik yani baktığın zaman. Bartu olmayacağı belli oldu artık yani. Tamam, kötü oyuncu değil ama Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Yani nasıl bunu, aynı şeyi Musaba için de söylüyorum ben. Musaba da Fenerbahçe'nin oyuncusu değil bana göre. Yani bir alt takımlarda parlar.
2: Vallahi ben devam edeyim. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Çağlar da aynı şekilde.
3: Çağlar Söyüncü'yle yol ayrımına girilmesi gerekiyor yani bence. Şimdi Kerem Aktürkoğlu sürekli şans buluyor kötü oynasa da. Ama o isteği görebiliyorsun. Onu birazcık bir kenara alabiliyorum. Çünkü o isteğini, hırsını, daha iyi oynama umudunu sahaya yansıtıyor. Ama olmuyor şu ana kadar. Ama olabileceğini de görebiliyorsun. Potansiyelini daha önce Galatasaray'da gördük, milli takımda gördük, Benfica'da gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de görme ihtimali var. O yüzden de ona mecbur şans veriyorsun. Çünkü o henüz o kredisini doldurmadı. Ama olmayacak oyuncular da işte Mert Hakan Yandaş hala kadroda tutuluyor mesela. Bence onlarla bir yol ayrımına. Burada duygusallığa yer yok. Burası Fenerbahçe. Oynuyorsan burada varsın. Oynamıyorsan yoksun. O zaman teknik direktörlük yapmayacak potansiyeli olmayan adamları da duygusallık gözüyle bakarak getirelim. Samandıra da kenarda köşede otursunlar. Takıma belki fikir verirler. Olur mu öyle şey? Burası Fenerbahçe, burası Beşiktaş, burası Galatasaray, burası Trabzonspor. Bunlar büyük kulüpler. Bütçelerine baktığın zaman Avrupa'nın yani yarısından fazla takımından daha önemli. Taraftar sayısına bakarsan hemen hemen hepsinden daha önemli kulüpler bunlar. Buralarda duygusallığa yer yok. Yani kararlar kat'i ve direkt uygulayıcı olmalı. Yoksa bu işin içinden çıkmak gerçekten zor olur ve burada fatura İsmail Hoca'ya kesilir. Onu da ben baştan söyleyeyim. Mesela burada sıkışıklık yüzünden Oğuz Aydın'a sıra gelmiyor bir türlü. Oysa ben onda daha büyük potansiyel görüyorum. Yaşı genç, Fenerbahçe'ye gelecek vaat edebilecek bir oyuncu. Sıra gelmiyor yani oyuncuya. Hala olmayacak oyuncularda ısrar etmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden de İsmail Hoca'nın bu maçtan ders çıkartması gerektiğini düşünenlerdenim. Aziz Yıldırım'ın da senin de söylediğin gibi müdahale ettiğini düşünüyorum. Çünkü taraftarlar görmek istiyorlar onları. Kulübede de olsa, beşer dakikada oynasa sahada olsunlar. Taraftar onları görünce mutlu olacaktır. Bir takıma da bir olumlu hava gelecektir şeklinde görüşte belirtmiş olabilir. Bu da gerçeğe dönüştü zaten. Mimović ile Cengiz çıktı yerlerine. Greenwood'la
2: ya
3: Nathan Ake girdi.
2: Yanlış anlamam. Yani Mimović'i, Cengiz'i ya. Şimdi ikinci maçta büyük ihtimalle Greenwood ilk 11'de olacak. Nathan Ake ile beraber. Doğru mu? Eğer yazmasaydı.
3: Olma ihtimali yüksek tabii ki.
2: Tabii ki Greenwood. Büyük ihtimalle şimdi o, yani 1-0'lık bir skor avantaj değil. Dezavantaj. Farkında değil kimse. Herkes şu, bakıyorum ben bugün şeye baktım. Herkes Fenerbahçe'yi turu geçirmiş vaziyette.
3: Evet. Yani
2: kolay bir rakip değil. Demin sen söyledin. Ciddi bir rakip. Bir sürü başarılar elde etmiş. Bir sürü finallere çıkmış. Tabii. Oynamış bir takım.
3: Tabii DNA'sında Avrupa başarıları var. Ben mesela Türk takımları içinde hemen şu an aklıma geldi. Göztepe mesela. Avrupa takımlarıyla oynadığı maçlarda geçmişte önemli zaferleri, başarıları
2: aynen,
3: var.
2: Aynen.
3: Yani DNA'sında var yani bu. Yeniden Avrupa'ya kulüpler, Avrupa takımlarıyla mücadele edecek noktaya gelirse, Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederse bence yine başarı sağlar. Çünkü DNA'sında var. Gornik Zabzer'in de DNA'sında olduğunu görüyoruz. Bir yarı finali, bir finali var. Kaç tane Türk takımının yarı finali var Allah aşkına?
2: Yok
3: var. Avrupa'da. Ona göre baktığın zaman Gornik Zabzer'i hiçbir zaman küçük göremeyiz. Yani belki ekonomik nedenlere küçüldüğünü görebiliyoruz ama dünyaya Polonya takımlarının kazandırdığı yıldızlara şöyle bir bakalım. Boniek vardı, Lewandowski vardı, Lato vardı, DNA vardı. Lato dediğin oyuncu Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Şimilarek vardı. Yani bunlar hep aklımıza bir çırpıda gelen isimler. Podolski'yi de kenara koyamayız. O da Alman milli takımda. İki Dünya Kupası birinci santrofor olarak oynamış oyuncu. Yani Polonya futbolunu kenara atamayız. O yüzden de tedbiri elden bırakmayacaksın. Tur cebimde garantide demeyeceksin. Rakibi küçük görmeyeceksin. Gidip orada da yenip gelmen lazım. Senin kadron onların kadro yapısından 10 kat daha güçlü, pahalı, daha da kaliteli ve değerli oyuncular olduğunu anlamına geliyor bu. O yüzden de o kaliteyi sahaya yansıtman lazım. Ama bu maçtan çok eleştiri aldı İsmail Hoca ve o eleştiriler bence ona ışık tutacak ve yolunu aydınlatacak diye düşünüyorum yani. Başka bunun yolu yok.
2: İletişimde bir sıkıntı yaşıyor olabilir mi İsmail Kartal? Basın toplantısına baktığın zaman tabii maçtan bir gün önce

0: Bir basın toplantısı Asensio ile ilgili söylemiş olduğu cümleler ki onunla ilgili de çok fazla sorular geliyor. Daha sonra Asensio'nun çıkıp ben sakat değilim hazırım tarzı bir açıklama yapması. Ne diyorsun? İletişim anlamında bir sıkıntı yaşıyor mu İsmail Kartal?
1: Yani İsmail Hoca'nın geçmişten bu yana konuşurken potlar kırdığını biliyoruz zaten hepimiz. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi onu bu sene değişmesi bekleniyor artık. Yani değişmesi gerektiği de şimdi bir kişi kendini geliştirmek için çaba sarf edecek. Çünkü vücut dili olsun, kullandığı kelimeler olsun biraz hırçın olmayacak, daha yumuşak olacak ve sert ifadelerden kaçınıp doğru kelimelerle kendini anlatabilmeli, meramını anlatabilmeyi başarabilmesi lazım. Yani burada yani iletişim ekibi değil, İsmail Kartal'ın iletişiminde sıkıntı olduğunu net biçimde görüyoruz. Değişmesi gerektiği için bir görüş birliği var zaten, uzun zamandır var, geçmiş yıllardan da gelen bir şey var. Ama görünen o ki kenarda beklerken, sıranın yeniden teknik adam olarak kendisine gelmesini beklerken bu konuda çok fazla bir çalışma olmamış gibi gözüktü dünkü basın toplantısı yine ve senin de bahsettiğin gibi Asensio konuşmalarında net bir kelimelerle taraftarın zihnini berraklaştıramadı. Ama bak kaç gün geçti üzerinden şimdi ortaya çıkıyor. Yani ben kendisine sordum %100 hazırım dedi ama bence %70 hazırsın. Yani bu diyalogların anlatılmasına bence gerek yok.
0: Bunları anlatmaya gerek yok, doğru söylüyorsun.
1: Gerek yok yani kafa karıştırıcı kelimeler bunlar. Oyuncu %100 hazırım diyor. Bana göre sen %70 hazırsın. Yani bu bilmiyorum ki yani bence bu kelimeler taraftarın da kafasını karıştırıyor. Taraftar ne der burada? %100 hazırım diyen oyuncuya vereceğim formayı hocam der mesela. Dolayısıyla da yani şimdi biz onun verilerine baktık. Kas yorgunluklarına baktık. Hazır olmadığını hissettik. Oyuncumuz çok değerli, çok kıymetli. Bizim için takımın en özel oyuncularından biri. Şampiyonluk yolunda ona çok ihtiyacımız var. Avrupa başarılarında ona çok ihtiyacımız var. Asensio'yu pamuklara sarıp saklamak istiyoruz. O yüzden küçük de olsa o riski göze alamadık desen her şey farklı olur değil mi?
0: Aynen.
1: Bir örnek olarak.
0: Aynen, aynen.
1: Ama böyle bir diyaloğu ortaya atarsan ben %100 hazırım hocam. Bence %70'sin Asensio. Sen bir teknik adamsın. Elbette en doğrusunu bilirsin hocam. Yani tuhaf bir diyalog bence yani.
0: Gereksiz yere yapılan açıklamalar ben sana söyleyeyim.
1: Bence de.
0: Yani olmayan sıkıntıları varmış gibi şu an
1: varmış gibi gösteriyor.
0: Fenerbahçe'de
1: tabii.
0: Şu anda bir sıkıntı olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yani Asensio ile hoca arasında bir sıkıntı varmış gibi gözüküyor artık.
1: Öyle gözüktü. Bir haftadır onu konuştuk yani gerçekten. Mesela Avusturya kampındaki hazırlık başında çıkarken el kol hareketi yaptı şimdi Asensio. Bunu anlat kardeşim, bu nedenle yaptı de. Şöyle oldu de. Asensio çıksın Fenerbahçe TV'ye bir şeyler söylesin mesela. İnsanlar bu konuyu bir gün konuşur tak diye kapatır. Ama öbür türlü temcit pilavı gibi tekrar önümüze geliyor bu konular. Sana sorusu olarak soruluyor. Ben katıldım canlı yayında televizyonda, sordular işte bana. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Çünkü oradaki el hareketinin ne olduğunu tam manasıyla gördük ama ne anlamda yaptığını anlayamadık. Kulüpte bu konuda bir aydınlatma, yani orada çalışan personelin bir suçu yok. O yukarıdan talimat gelmeden bu konularla ilgili detaylı açıklama yapamaz, bilgi veremez basın mensuplarına. Geçen sene çok ağır bir sakatlığın dibinden döndüğünü öğrendim ben. Yani futbol hayatını bitirebilecek kadar sert bir sakatlığın dibinden döndüğünü ve tesadüfen böyle bir sakatlığı yaşamadığını. Bu nedenle de topuk yaylasında düz koşularla çalışmaya başladığını, 5 gün düz koşuyla yaptıktan sonra Avusturya kampında ve topuk yaylasının ikinci bölümünde topla çalışmalara başladığını, o yüzden de tam hazır olmadığını bana belirtildi. Bunu şöyle, oyuncuyla birlikte bir röportaj yapılsa, yani burada ben çok iyiyim, bu sene şampiyon olacağız, takım olarak çok iyiyiz, iyi hazırlandık, arkadaşlığımız çok yüksek düzeyde, yerine bu da o açıklanacak kelimelerin arasında olsa, inanın bu taraftarı çok daha mutlu eder ve aydınlatır. Böyle karanlıkta kalan soru işaretlerini ortadan kaldırır bunlar, bu tür şeyler. Bence doğru olan, doğru iletişim böyle olmalı. Ama tabii oradaki personele talimat verilirse bu yapılabilir ancak.
0: Öyle de bir talimat verilmeyeceğini sen de biliyorsun. Şu anda. Doğru mu?
1: Yani Fenerbahçe'nin hayrına bu. Her şey açık oynanmalı, her şey açık görülmeli ki kimse karnından konuşmasın. Yani bakın Asensio noktası nereye kadar geldi? Sanki İsmail Hoca bunu bilerek oynatmıyor gibi bir havaya büründü olay. Aslında şimdi öyle bir şey olabilir mi? Fred... Yani Asensio

0: gibi takımın en önemli silahı. Yani şimdi senin elindeki Greenwood çok önemli bir oyuncu değil mi? Vedat'ın çok önemli bir oyuncu. Yeni transferler anlamında evet. söylüyorum. Ama esas kilit oyuncun Asensio. Onları oynatacak oyuncu çünkü o.
1: Geçen senenin yıldızı Asensio.
0: Tabii bence Alex'ten sonra Türkiye'ye gelen en iyi orta saha oyuncularından biri olarak konuşuluyor. Hatta Fenerbahçe'ye gelen diyelim, daha doğrusu Türkiye demeyelim de Fenerbahçe'ye gelen en iyi orta saha oyuncularından, forvet arkası oyuncularından biri olarak konuşuluyor. Artı sağ kanatta da oynayabiliyor. Böyle özelliği de var. Yani böyle bir oyuncuyla sürtüşmeye girdi gibi bir manzara ortaya çıkarıp böyle şeylerin konuşulmasına izin vermek bence çok büyük hata.
1: Diyor ki dinleyicimiz, abi günaydın, İsmail Kartal basın toplantısında Fred iyi, ben onu kullanacağım dedi. Sanki Asensio'yu çok fazla kullanmayacak hissi verdi diyor. Katılıyor musun buna?
0: Yok öyle şey, yani kendi bindiği dalı keser yani, ipi keser. Fred eski Fred değil arkadaşlar. Ben şimdi dün katıldığım ET Spor yayında bir kelime söyledim. Sadece o bölümü kullanmışlar Twitter'da da. Linç edildim orada. Yani futboldan anlamıyor denildi. Kendini geliştiremedi denildi. Fred'den ne umuyorsun denildi. Yani ben şöyle diyorum, bakın arkadaşlar, burada hazır böyle bir daha uzun paylaşım ve kendimi aydın anlatma imkanım varken söyleyeyim. Fred geldiğinde Fenerbahçe inanılmaz bir potansiyeli vardı ve görüyorduk bunu. Her maçta Fenerbahçe'de hayranlıkla izliyorduk. Ama son iki senedir çok kötü. Formu geriye gitti. Bunun nedenleri, çeşitli nedenleri var. Mourinho dönemi ve onun ardından gelen Tedesco döneminde daha geride oynatıldı. Onunla birlikte uyum içinde oynayacak bir orta saha konusunda sıkıntı yaşadı. Bu da onu geri götürdü. Zaten yaşı da ilerledi. Fenerbahçe'de miadının dolduğu şeklinde bir düşünceye kapıldı. Şimdi İsmail Hoca gelince yeniden umutlandı. Bence şimdi sakatlıklar olacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır, ama eğer gönderilmesi söz konusu olmazsa kulüpte kalmasında yarar olacak oyunculardan biri. Ama ben Brezilya'dan talipleri olduğu kulağımıza geliyor. Aynı şekilde Talişka'ya var. Aynı şekilde Premier Lig'den Archie Brown'a var. Bunun yanı sıra Osterwalde'ye var. Semedo'ya olduğu kulağımıza geliyor. Dolayısıyla da böyle baktığın zaman birçok oyuncusuna Fenerbahçe'nin talip var. Kimlerden ayrılacağı, yol ayrımına gireceği henüz belli değil, ama yani bir Fred takımda kalırsa kulübeden hamle oyuncusu olarak şans bulabilir ancak. Yoksa bir Asensio ile kıyaslanması şu bu falan mümkün değil.
1: Doğru.
0: Hani ancak doğru. Sakatlık durumunda veyahut da dinlendirilmesi gerektiği zamanlarda veya kart cezalısı olduğu zamanlarda oynayabilir. Aynı şekilde Talişka'nın durumu da ona doğru gidecek. Şimdi bir golcü daha alınacak. O gol noktasında şimdi Vedat Muriç sakatlıktan dönecek. İki tane golcün olacak. Sağ kanatta Greenwood'un olacak. Dolayısıyla da böyle baktığın zaman Talişka'da forvet arkası da oynaması zor. Çünkü orada Asensio var. Haliyle kulübeye çekilecek. Böyle para harcadığın değerli bir oyuncun var. Mali yapıdan güçlü. Ve sen onu kulübede oturtamayacağına göre ona da teklif gelirse bir yol ayrımına, ya Talişka ya Fred'in yol ayrımına girme ihtimalini ben gerçekten güçlü görüyorum.
1: Doğru. Çok kısa bir ara, aradan sonra Süleyman Hatta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
7: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo

0: Spor'da. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz de devam ediyor. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman? Dün akşam maç üzerinden ekleyeceğimi söylemek istediğim bir şey var mı? Yavaş yavaş transferlere döneyim mi? Ne diyorsun?
2: Yani şöyle bir şey. Sözün özü Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe'den daha iyi futbol kadro, daha güçlü bir kadro görmeyi bir an önce arzu ediyor. Zaten az önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe taraftarının sakin olması gerekiyor. Çünkü bu oynayan oyuncuların birçoğunun lig başladığında veyahut da bir sonraki turda, en azından belki bu revanş maçı da dahil olmak üzere, takımda forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu tahmin etmekte zorlanmıyoruz. Kadro yapısı zaten Fenerbahçe'nin belli. Kalede Ederson olacak. Sağda Semedo, solda muhtemelen Osterwalde veya Archie Brown veya Levent olacak. Üçü de oynama şansına sahip. Göbekte Ake ile Skriniar. Önde İsmail, Guendouzi, Kante. Onların önünde Asensio, sağda Guendouzi, Vedat Muriç, yeni transfer golcü, henüz adını bilmediğimiz veya Kerem Aktürkoğlu olacağı şeklinde bir ifadeyi kullanabiliriz net biçimde. O yüzden telaşeye veya panik yapmaya gerek yok.
1: Tabii ki senin söylediğin cümlelerden şunu da anlamış oluyoruz. Eski et rağbet olsa bit pazarına nurlar yağardı. Yani İsmail Hoca'nın doğru mu?
2: Noktayı koydun, evet.
1: İsmail Hoca'nın buna biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyleyelim. Doğru
2: Vallahi
1: mu?
2: Kendi iyiliği için söylüyoruz biz. Yani biz kimsenin ne düşmanıyız ne kötülüğünü isteriz. Biz yani görünen köy kılavuz istemez. İşte taraftar da aynısını görüyor. Bütün gruplarda, Fenerbahçe gruplarında her birinde 300-500 tane Fenerbahçeli var. Bunların hepsi, bazıları Yüksek Divan Kurulu üyeleri var. Yani dolayısıyla bu insanların söylediği kelimeler bunlar. Yani güven sarsıcı hamlelerden kaçınmak lazım. Bu sonra bu üzerinize yapışıyor. Bir kere senin hakkında olumsuz düşünüldüğü zaman onu değiştirmekte çok büyük zorluklar yaşıyorsun.
1: Doğru. Gelen mesajlara bakıyorum. Merhaba Aygün abi. Sevgili kaptanım, o gün abinin Beykoz konaklarında evinde karşılaşıyorduk hep seninle. Uzun zaman oldu seni görmeyeli demiş bana. İnşallah iyisindir. Teşekkürler sevgili kardeşim. Fenerbahçe başarılar diliyorum demiş. Kendine çok iyi bak. Şey, o gün de Beykoz konaklarından ayrıldı, öyle biliyorum ben. Riva'ya geçti.
2: O gün mü?
1: O gün. Futbolcu o gün.
2: Evet.
1: Sen hangi o gün abi? O gün hangi?
2: Yani rahmetli olan
1: yok,
2: o gün
1: yok,
2: abi de olabilir.
1: Futbolcu o gün. Futbolcu o gün. Futbolcu o günde. Sevgili Süleyman, hadi geçelim transfere. Neler söylersin? Çünkü Sayın Hoca da bir veya iki tane takviye gerektiğini söyledi. Dün de gördük, Fenerbahçe'nin bir kanat ve bir forvete acil ihtiyacı olduğu gözüktü. Neler söylersin?
2: Evet. Ya şimdi ben zaten bunu Greenwood'un imza töreninde bir yöneticiyle konuştum ve orada kendisine kendi videomu da gösterdim. Kendi YouTube kanalımda çektiğim videoyu, dedim ki yani ben böyle bir şey düşündüm dedim. Yani Türkiye Ligi'nin geçtiğimiz sene gol kralı olan iki gol kralından biri birlikte bitirdiler biliyorsun, Onaçu'yla Şamuradov. Dedim niye Şamuradov olmasın yani?
1: Hem veya Onaçu niye olmasın? Veya Onaçu.
2: Veya Onaçu biraz Trabzonspor'u zor bırakır. Onaçu hiç ihtimal vermiyorum ben ona, ama aynı niteliklere sahip daha da genç olan Şamuradov olabilir mi diye sordum da dedi ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım kesinlikle isimsiz bir oyuncu istemez ve muhakkak surette bir yıldız getirtecek dedi bana. Ağzından kaçırmış oldu yani. Şöyle düşünüyorum, yani önemli, adı bilinen ve iyi takımlarda oynamış bir oyuncuyla yani bu forvet hattını beslemeyi düşündüğünü net biçimde biliyoruz. Yani iki tane yönetici ağzından kaçırdı zaten bunu. Biri canlı yayında kaçırdı, biri de benimle konuşurken kaçırdı. Dolayısıyla bu noktaya transfer yapılacağını artık herkes biliyor. Ve bu sıradan bir transfer de olmayacak. Yani gelişime açık, bir de gelsin biz de oynasın da deneyelim tarzında değil de vay be dedirtecek bir transfer olacak muhtemelen. Fenerbahçe taraftarı şimdi onu bekliyor. Şimdi artık o konuda bir kilitlenme yaşanacak. Herkes rotasını yeni gelecek bu transfere çevirecek. Oli Watkins çok konuşuldu biliyorsun ama Aston Villa'nın vereceğini zannetmiyorum. Çok önemli rakamlar telaffuz edildi. Ve Aston Villa'da bırakmayınca bence çok fazla bu konuda daha fazla düşünmeye gerek yok diye tahmin ediyorum. Ama o noktaya hem kanat oynayabilecek hem de gol noktasında oynayacak bir oyuncu alacağı Fenerbahçe'nin kesin. Onun ardından da belki bir stoper, yerli bir stoper rotasyonda kullanmak için bir yerli stoper düşünülebilir ve transferi

0: bu şekilde kapatıp lige merhaba diyecek Fenerbahçe.
1: Aygün abi, Süleyman abi sorar mısın? Semedo'yu nasıl buldu? Gönderir mi? Ben süper buldum ve yorumlarına %100 katılıyorum.
0: Bravo. Ben en beğendiğim oyuncuydu dün sahada. Kanattan bindirmeleri şahaneydi. Diri gördüm. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş Portekiz milli takımıyla belli. Ve Fenerbahçe'ye istekle geldi. Bence başarılı olur. O da bunun farkına varması lazım artık. Yani Portekiz ligine dönse hangi takımda oynar? Banko oynar mı? Milli takımdaki teknik heyetin seçiminden bunu anlamıştır. O yüzden Fenerbahçe onun değerlendirebileceği önemli bir durağı haline geldiğini bence fark etti. Geçen sene biraz tırnağının ucuyla oynuyordu. Çok mutlu gözükmedi. Ama bu sene şapkasının önüne koymuş belli ki. Bence gönderilmemesi gerekiyor. Yani zaten iyi para vermişsin. Şimdi o yaştaki oyuncuya Avrupa takımları, Portekiz takımları bu paraları vermez. O yüzden de zarar edip ayrılacağına Semedo'dan yararlanması bence akıllıca. Mert Müldür'le birlikte artı Oğuz Aydın da orada rotasyonda kullanabilecek kapasitede bir oyuncu. Bence oradaki sıkıntısını ortadan kaldırır Fenerbahçe'nin. Ben dün sahada en beğendiğim oyuncu sıralamasında bir numaraya Semedo'yu koyuyorum. Arkasına da Bartu Elmas'ı koyuyorum ama yani şutlarıyla, çalışmasıyla, çalışkanlığıyla öne çıktı ama Bartu'yla sezonda bence
1: devam edilmemesi gerektiğini söylüyorum.
0: Kiralama yoluna gidilmesi gerektiğini de net biçimde düşünüyorum.
1: Günaydın Aygün abi. Talişka'nın aklındakilerini yapmaya bedeni el vermiyor. Aynı şekilde Fred de öyle. Artık yaşları geriye gönderilmeleri gereken oyuncular demiş. Gençler alınmalı demiş. Katılıyor musun?
0: Katılmıyorum. Talişka bence üzerine koya koya daha iyi noktaya gelebilir. Talişka çünkü kaliteli bir oyuncu. Şut özelliği var. Pres özelliği var. En önemlisi her an her yerden gol vuruşu yapabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Ama şimdi aynı noktalara çok daha genç ve yıldız oyuncular alıyor Fenerbahçe. O yüzden baktığın zaman şimdi onu nerede oynayabiliyor? Forvet'te oynayabiliyor. Şimdi sen oraya Vedat Muriç aldın. Bir tane daha golcü alacaksın. Orada Talişka oynayabilir mi? Oynayamaz. Başka nerede oynayabilir? Forvet arkası onun yeri. Forvet arkasında kim var? Asensio var. Asensio'yu kesebilir mi? Mümkün değil. O halde kulübeye gidecek. Kulübede de bu kadar değerli bir oyuncu, maddi anlamda değerli para ayırdığım bir oyuncu, bu oturması doğru olur mu? Bence olmaz. O yüzden de yol ayrımı düşünülebilir bence Talişka'yla. Çünkü ama Talişka üzerine koya koya sürekli oynadığı zaman muhakkak ki gelişecek bir oyuncu. Çok da yetenekli. Ama sürekli oynayamayacağını ifade etmeye çalıştım ben.
1: İsmail Yüksek nasıl buldun diyor. İsmail Yüksek'le ilgili düşünen ne?
0: İsmail Yüksek oynamadı dün.
1: Hayır, düşüncen ne İsmail Yüksek'le ilgili?
0: İsmail Yüksek bence yeni evlendi. Bir balayı izni gibi. Dün sahadaydı, yedek kulübesindeydi. Antrenmanda da gördük maç öncesinde. Çok mutlu gözüküyor. Mixon'da da geçerken havalarda uçuyordu. Kanat takmış gibi. Mutluluğun daim olmasını diliyoruz tabii ki. Ama bence Fenerbahçe de çok, yani eğer bir form düşüklüğü yaşamazsa ve bu evlilik ona yararsa Fenerbahçe'de yeri garanti olan oyunculardan biri olarak görüyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi orta sahada Gendüzü Kante Asensio'da olabilir. Gendüzü İsmail Kante Asensio'da olabilir. Bazı maçlarda böyle çıkar, bazı maçlarda üçlü çıkar. Dolayısıyla da ben İsmail'in Fenerbahçe'de çok yararlı olacağını düşünenlerden.
1: Aslında Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bir kadro. Saydım baktığım zaman isimlere baktım. Hep milli takım oyuncuları. İyi bir kadro ama tabii ki
0: biraz yaşlı olması.
1: Biraz da aççının el becerisine de ihtiyacı var.
0: Evet, tabii ki.
1: Aygün Bey, Lukaku
0: aşağıya büyük iş düşüyor.
1: Tabii. Lukaku olmaz mı demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun Lukaku?
0: Vallahi Lukaku tabii ki çok güçlü bir oyuncu. Ben Avrupa'da en beğendiğim golcülerden biri. Yani boğa gibi resmen. Türkiye'de oynasa bence tozunu atar ama çok para isteniyor. Yaşta ilerledi, uzun kontrat istiyor. Biraz onu da zor görüyorum. Eğer bir böyle bir dokunuş transferi gelirse müthiş olur, ben size söyleyeyim. Bir yıl boyunca Fenerbahçe'ye çok şeyler kazandırır. Yani taraftar tapar yani ona. Ama ikinci yılında ne olur? Çünkü biraz kalın fizik yapısı var biliyorsunuz. Yaşta ilerledikçe ikinci ve üçüncü yılları biraz riskli oluyor bu tür oyuncularda. O nedenle 1+1 kontrat harika olur. Bakın Beşiktaş akıllılık yapıyor. Muhammed Salah'a 1+1'i öneriyor. Orada ısrar ediyor. Bence doğruyu yapıyor. Yani iyi oynarsa +1 kullanılacak. Aynı şekilde Lukaku eğer gelecekse de hem fiyatında bir miktar düşürme hem de 1+1 yapılırsa hiç tereddütsüz evet derim ben yani.

0: böyle bir futbol insanı olarak benim nacizane görüşüm öyle olur yani.
1: Salah da hakikaten yani.
0: Evet, çok şey katar.
1: Çok şey katar.
0: Tabii, tabii. Yani. Özel seyircileri olur. Benim kaç tane Fenerbahçeli arkadaşım var. Eğer Salah gelirse Beşiktaş maçlarına ben de giderim.
1: Vallahi ben de Beşiktaş maçlarını izlemeye gideceklerden biri benimdir. Ben sana
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben Salah'ı beğeniyorum çünkü.
0: Bazı oyuncuların özel seyircileri vardır biliyorsun. Hangi takımı tutarsa tutsun. Gelir o oyuncuyu seyreder ve gider yani. Salah'ın içinde birçok insanın geleceğini düşünüyorum.
1: O
0: yani.
1: Arada tabii menajerin de biraz şeyi var tabii.
0: Öyle deniyor anlamadım. Acaba bu bir Beşiktaş'ın acaba şeyi mi, senaryosu mu?
1: Ama yani başkan açıklama için yaptı o konuyla ilgili yani.
0: Evet ama bilemiyorum yani. Benim düşüncem sevgili Aygün, Perşembe günü Muhammed Salah'ı açıklayacak Beşiktaş. Ve takıma bu bir doping etkisi yaratacak ve akşam oynanacak Midland.
1: Eğer Beşiktaş'a Salah gelirse bu benim sayemde olacaktır, onu söyleyeyim. Neden diye sor. Neden diye sor. Neden? Şimdi ben sosyal medyada bir isim yazdığım zaman kesin gelmiyor diyorlar ya. Ben de dün şöyle bir tweet attım. Muhammed Salah yattı diye tweet attım.
0: Totem mi yaptın Beşiktaş'ta?
1: Altında herkes ne biliyor? Evet, Beşiktaş'a geldi, geliyor, imza attı, kap açıklaması geldi gibi binlerce yorum var. Yani Salah gelirse benim sayemde gelecek Beşiktaş'ta arkadaşlar. Ne diyorsun?
0: Valla yani ben çok Beşiktaş için hayırlı bir şey yapmıştım.
1: Türk futbol açısından ha, söyle.
0: Çok, yine bunu da çok konuştum ben insanlarla. Dikkatimi çekiyor. Gençler Muhammed Salah'ın gelmesini istiyor. Belli bir yaş grubunun üzerindekiler ise ne
1: gelmesin
0: diyor. Bizim yaşlı adamla gelmesin diyor. Enteresan yani, bana bu çok şey geldi. Allah Allah dedirtti yani. Ya niye öyle düşünüyorsun diye. İşte gençler tribünde tezahürat yaptılar. Yarı esprili yarı ciddi. İşte alkolü bıraktık, namaza başladık. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye bağırdılar. Evet,
1: tribünler öyle bari.
0: Tribünler öyle bağırdılar.
1: Tabii yani ki alkol tasvip etmediğimiz bir şey, onu da tekrar söyleyelim.
0: Tabii ki. Dolayısıyla da bence tribünlere de renk getirecek. Zaten şey bir insan, renkli bir insan. Yani yaşantısıyla da şey, önemli bir karakter. Aile yapısıyla da. Yani Beşiktaş'ı çok renk getirir ve çok sevdirir kendini diye düşünüyorum. Liverpool'da gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olarak düşünüyorum. Bir ünlü bir yorumcu gelmiş geçmiş en iyi oyuncu bence istatistiklere bakınca Muhammed Salah dedi. Ben de o sırada dedim ki siz Kevin Keegan'ı izlememişsiniz dedim. He. Ertesi gün Kevin Keegan
1: evet
0: öldü.
1: Ya.
0: Öldü ya.
1: Evet
0: maalesef. Çok üzüldüm. Bizim gençliğimizin yıldızıydı. İnanılmaz bir futbolcuydu. Bence hala bak adı aklımızda, ezbere biliyoruz. Gerçekten İnanılmaz bir oyuncuydu. Sonra teknik adamlık da yaptı Liverpool'da. Bu da rahmet istedi durup dururken, ama Liverpool denince akla Muhammed Salah da geliyor yani, onu da kabul etmemiz lazım.
1: Evet, bu akşam da UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. TRT'den canlı olarak, TRT1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. 20.45'te başlayacak. Şimdiden Başakşehir'de başarılar dilerim. Yarın da zaten Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ı evet, şimdiden başaracağız. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı sevgili Süleyman Arat?
0: Yani hemen hemen Fenerbahçe'de her şeyi konuştuk.
1: Mesela her şeyi konuştuk.
0: Yürümet için bir kelime söyleyeyim. Top girer girmez ayağına geldi ve yıldırım hızıyla içeriye girdi. Altı pasa kadar yürüdü farkındaysan. Yani küçük bir hamlede bile onun potansiyelini görebildik yani. Çok şey katacak Fenerbahçe'ye gibi gözüküyor. Tabii diğer transferler de gelince Fenerbahçe'nin forvet hattı ürkütücü olacak gibi gözüküyor. Greenwood, Vedat Buric bir yeni transfer. Arkalarında Asensio. İyi bir Kerem Aktürkoğlu da buraya takviye olacaktır tabii ki. Dolayısıyla da Fenerbahçe sezona iyi başlayacak ve taraftarın gönlünü hoplatacak gibi gözüküyor. Ama işte burada gidecekler de çok önemli. Kimlerin gideceğini henüz şeyi bilmiyoruz yani. Gerçekten çok karışık bir durum. Çok fazla aday var gönderilmeye. Nasıl netleşecek? Kante olabilir deniyor. Talişka olabilir deniyor. Fred olabilir deniyor. Osterwald'e teklifler var. Archie Brown'a teklifler var. Semedo konuşuluyordu ama bence dün akşamki futboluyla bu biraz düşünceyi sildi gibi gözüküyor. Musabba konuşuluyor. Diego Carlos dün stat'tan çıkarken gördüm, böyle yani manken gibiydi. İnanılmaz şık giymiş, farklı bir stili var ama futbolcu gibi değil de manken gibi çıktı. Dün Livakovic de stat'taydı.
1: Bir an önce bunlarla yollar ayırmak lazım Süleyman.
0: İşte bunlarla yol ayırmana girilmesi gerekiyor. Kadronun ferahlaması gerekiyor. Peki. İsmail Hoca'nın da önüne bakıp kiminle yola devam edeceğim, kimleri daha çok kullanacağım, bunun kararını doğru, net biçimde vermesi gerekiyor.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman Atay, yayınımıza bağlandığınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok güzel bir hafta olsun inşallah. Görüşmek Türk üzere. Takımları için zaferlerle dolu bir hafta olsun inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor!
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
12: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
12: Şampiyonla son düzlükte.
9: Radyo Reklam.
14: Radyo Spor.
15: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
16: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
17: Efendim herkese günaydın. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Sevgili dinleyenler, Son Düzgün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere sevgili dinleyenler

0: keyifli de bir mücadele var. Öncelikle Elazığ'da hava ve pist durumunu senden alalım. Sonrasında gerekli tahminlere geçelim.
1: Elazığ'da hafif dinleyelim ama gayet güneşli ve güzel bir hava var. Şu anda yani yarışı bekliyoruz. Temiz bir hava diyebiliriz. Hı-hı. Şans bizden yana olsun. Herkese selamlar, saygılar.
0: Peki o zaman günlük koşusundan başlayalım dilersen. Şartlı 4 mücadelede 3 yaş İngilizler 1700 metre kum pistte start alacaklar ve 11 isim start alıyor bu koşuda. Neler söylersin birinci koşuda Elazığ'da?
1: Burada bir tabii ki şart 4 yarışı ister istemez 3 yaşında bazen birbirini geçen safkanlar oluyor. Ben burada 5 at olarak önereceğim. İlk atım 4 numaralı Legend Warrior. Sonrasında 1 numaralı My Brave Son. Onun ardından 3 numaralı Jace Master. Sonrasında 10 numara King Warrior. En son olarak da 2 numaralı Bermede olmak üzere toplamda 5 adet olarak öneriyorum burada.
0: Evet, günün birinci koşusunda 4 numaralı Legendary Warrior öncelikli, sonrasında 1 numaralı My Brave Son, 3 numaralı Jazz Master, 10 numaralı No Word ve 2 numaralı Bermede. Toplamda 5 isim önerdi sevgili Menderes. Günün birinci koşusunda Elazığ'da sıralaması sevgili dinleyenler 4, 1, 3, 10 ve 2 şeklinde oldu. Günün birinci koşusuna geldik. Günün ikinci koşusuna Maiden mücadele 2 yaş İngilizler 1200 metre kum pistte 10 isim bu sefer deklar olmuş durumda. 7 numaralı Prens Abdi %47'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Neler söylersin tay yarışında?
1: Burada da Ufuk Bey'e böyle söyleyeyim. Lafıma başlamadan önce normalde burada toplamda 6 at olarak yazmıştım ama ben genelde sabahları idmana gidiyorum. Hem Necmi Altın'ın menajeri olarak 4 numaralı çöl kesene tek yazmayı düşünüyordum. Tay yarıştır. Startını görmediğim için tedirgin kaldım. Ama 4 numaralı çöl kesene çok çok ön planlarda tutuyorum. Rakip hanesine 7 numaralı Prens Abdi. Sonrasında 1 numara Aziz Akdemir'in bindiği Safkan. Onun ardından Hüseyin Altın Kılıç'ın ilk defa yine start aldığı 5 numaralı Safkan. Onun ardından 8 numaralı Mehmet Emin Doğan'ın bindiği Safkan. En son olarak da 6 numaralı Papa Klas olmak üzere toplamda 6 at olarak öneriyorum burada. Ama 4 numarayı çöl keseni bazı dinleyicilerimiz varsa eğer sabitte veya da ilk 2'de alma olasılığı varsa da alsınlar.
0: Evet sevgili dinleyenler, bir anekdot. 4 numaralı çöl kesen ilk defa start alıyor. İdris Ünlü ekürüsüne sahip bu isim. 4 numaralı çöl kesen eğer kombine bahis ya da sabit ihtimalle oynuyorsanız muhakkak değerlendirin dedi. İlk 2'de ilk 3'te 4 numaralı çöl keseni sevgili dinleyenler Menderes Avşar özellikle bu detaya dikkat çekti. Çöl kesenin yanı sıra altılı ganyanlarda 7 numaralı Prens Abdi, 1 numaralı Bob's Your Uncle, 5 numaralı Glacius Bore, 8 numaralı Irritable Gör ve 6 numaralı Papa Klas. 6 isim önerdi. Sıralamasını tekrar edeyim. Günün ikinci koşusunda Elazığ'da 4, 7, 1, 5, 8 ve 6 şeklinde. Üçüncü koşuya geldik. Aynı zamanda ikinci altılı ganyanın da başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. 4 numaralı Cihan Baba ile 11 numaralı Recohat koşuya ekür olarak katılıyorlar. Bir şart 5 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kompis Menderes.
1: Burada da çok suratlı gidecek bu yarışta. İlk atın tabii ki 8 numaralı Nevalisi. Kısrak olmasına rağmen ilk at olarak öneriyorum. Rakip hanesine 1 numaralı Dicle Fırat. Sonrasında 6 numaralı Şahkaya, onun ardından da 5 numaralı Sigalhemi olmak üzere toplamda 4 at olarak öneriyorum.
0: Evet, günün 3. koşusunda 8 numaralı Neval Çiçeği önceliğim dedi ama 1 numaralı Dicle Fırat, 6 numaralı Şahkaya, 5 numaralı Çılgın Heme yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 8-1-6-5. Günün 3. koşusu 2. altılı ganyanın başlangıç ayağında Menderes'in önerisi. 4. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Toplamda 14 isim start alıyor. Neler söylersin bu zevkli mücadelede?
1: Burada da böyle söyleyeyim, birbirine yine geçen safkanlar, bir şartlı yarış. Totemleri kötü olabilir. Tabii ki 3 numaralı Zephyr West'i ufak bütçeler için tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde 5 numaralı My Secret'ten, sonrasında 6 numaralı Atom Black, onun ardından 11 numaralı King of the Red, en son olarak da 4 numaralı King İhsan olmak üzere yine toplamda burada 5 at olarak öneriyorum.
0: Evet, günün 4. koşusunda 3 numaralı Zephyr West alternatif kuponlarda ya da küçük kurgularda banko olarak değerlendirilebilir dedi. 3 numaralı Zephyr West için

0: Ama daha geniş kurgular 5 numaralı My Six Sense, 6 numaralı Atlantic Black, 11 numaralı Night of the Road ve 4 numaralı King İhsan'ı değerlendirsinler dedi. Sıralama günün 4. koşusunda 3 numaralı Zephyr West Banco, rakip 5, 6, 11 ve 4 sıralamasını öngördüğü günün 4. koşusunda Elazığ'da. Geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 3 mücadele. Burada da dişlere mahsus 3 yaşlı Araplar start alacak. 9 isim var. Neler söylersin?
1: Burada da Pirnaz kızı takı değiştirmeye giderek zaten her sabah idmanlarda gördüğüm bir safkan. Hem bir bağı hem de starta kadar kulak değişikliğiyle 3 numaralı Pirnaz kızı bu gruptan üstün bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yani benim için bugün net banko, bir aksilik olmasa kısa mesafe avantajıyla bugün kazanmasını bekliyorum.
0: Evet, günün 5. koşusunda 3 numaralı Pirnaz'ın kızı son koşmuş olduğu yarıştan ikincilikle ayrılmıştı. Bir balalayka temsilcisi, oynanma oranlarından da %27'lik şu an itibariyle ön planda olduğunu görüyoruz. Sevgili Menderes Avşar da 3 numaralı Pirnaz'ın kızını banko olarak önerdi. 5. koşuda Elazığ'da 3 numaralı Pirnaz'ın kızı banko. 6. koşuya geldik. 6. koşuda şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Araplar 1900 metre kum pistte start alacaklar. 9 isim start alıyor. Neler söylersin bu zevkli mücadelede?
1: Burada da yine 4 at olarak önereceğim. İlk atın 2 numaralı Çilo Bey, sonrasında 8 numaralı Kara Korsan, onun ardından 1 numaralı Taştepe, son olarak da 9 numaralı Meleğin İzi olmak üzere yine burada 4 at olarak öneriyorum.
0: Evet, günün 6. koşusunda 4 isim önerdi sevgili Menderes. 2 numaralı Çilo Bey benim favorim dedi ama %32'lik de zaten oynanma oranına sahip bir isim. Sonrasında 8 numaralı Kara Korsan son koşmuş olduğu yarışta tekrardan dönüş sinyalleri vermişti bu isim. 1 numaralı Taştepe ve 9 numaralı Melih'in izi. 4 isim 2, 8, 1 ve 9. 6. koşuda Elazığ'da sıralaması Menderes'in. 7. koşu Menderes, burası da Maiden'ın bölünen bir diğer ayağı. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist. 2 ekürü var koşuda, 4 numaralı Power of Iron'la 7 numaralı Big Victory koşu ekürü olarak katılıyorlar. Sen neler aktarırsın bu koşuda?
1: Burada tabii bir ağır bir favori atımız var. Bravo Çevik. Ufak bir arası, demeyeyim de hemen hemen 2'ye yakın bir arası var. Tabii ki iyi bir safkan, Maiden'i kazanma olasılığı var. Doğu ileride genelde sıkıntılı atlar olduğu için ben şanssıza vermemek adına tabii ilk atım 1 numaralı Bravo Çevik. Ama 4 numaralı
0: Power of Iron.
1: Evet, takı değişikliğine gitti. Adana'da bir yarış gördü. Burada çok iyi koşmasını bekledim bir safkan. Sonrasında 3 numaralı Yusuf Cengiz'in bindiği safkan. Yani burada toplamda 3 at olarak öneriyorum.
0: Evet. 1, 4, 3. Peki bir şey soracağım. Power of Iron ekürüsüyle birlikte yani baktığımız zaman %11'lere falan geliyor. Bir 59 günlük arası var bu ismin. Hazırlıkları senin için tamam mı?
1: Ben kendim bizzat zaten burada idmanda sürekli gittiğim için Necmi Altun'un bekleri kağıtları ben de menajeriyim.
0: Evet.
1: Hani özellikle Maiden'larda belki dikkat ederseniz geçen hafta 3 Maiden vardı. 3 Maiden'da Necmi Altun idaresiyle kazandı. Genelde yani seçici olmaya çalışıyorum. İnşallah da bugün de yine iyi koşacak safkanlardan birisini tercih ettiğimi düşünüyorum.
0: Yani en kötü kombine bahislerde de değerlendirilmesi gereken tabii bir isim olduğunu söylüyorsun. Doğru mudur? 4 numara Power of Iron. Evet tabii, sevgili dinleyenler, günün 7. koşusunda hem koşmuş olduğu yarışlar hem de performans olarak 1 numaralı Bravo Çelik rakiplerinin bir hayli önüne geçiyor. Üçüncülük ve ikincilik totosuyla ama alternatif olarak değerlendirilebilir banko bu isim. Ama Menderes'in de söylediği gibi 4 numaralı Power of Iron yakından tanıdığı ve kendisinin menajerliğini yaptığı Necmi Altın'ın bindiğini ve bunu kendilerini tercih ettiğini söyledi. 4 numara Power of Iron'ı muhakkak değerlendirelim dedi. Son olarak da bu iki atın eksik koşması halinde 3 numaralı Inferno Blizz'i de değerlendirerek bu koşuyu geçebiliriz. Bir alternatif banko 7. koşuda, rakip 4 ve 3. Geldik 8. koşuya. Yurt başında kapanışa Elazığ'da handikap 16, 4 yukarı Araplar 1600 metre kum pist, 4 numaralı Mir Şeşen, 10 numaralı Irmak Bey de koşuya ekür olarak katılıyor. Neler söylersin?
1: Burada da Ufuk Bey en çok kalabalık tutum yarışlardan birisi. Neden deseniz hemen hemen birbirini dengi diyebiliriz. 9 safkan öneriyorum. İlk atım tabii ki grup yarışında 16 numaralı Demir Atlas 4.'lüğü çok beğendim. İlk safkanım o. Sonrasında 7 numaralı Cenge Bey. Onun ardından 2 numaralı Sarraf Bey. Yanı sıra 1 numaralı Kılıç Bağ. Onun ardından 8 numaralı Koca Sabri. Sonrasında 9 numaralı Hızlı Mehmet. Onlardan 3 numaralı Yalnız Baba, sonrasında 10 numaralı Irmak Bey, en son olarak da 14 numaralı Rüzgar Delen olmak üzere toplamda burada 9 at olarak önerdim.
0: Evet, kapanışı biraz kalabalık tuttuk. Diğer ayaklar daha biraz azaltlı geçmiştik sevgili dinleyenler. Kapanışta sıralama şöyle: 16 numaralı Demir Atlas, 7 numaralı Cengebey, 2 numaralı Sarraftay, 1 numaralı Kılıçbağı, 8 numaralı Koca Sabri, 9 numaralı Hızlı Mehmet, 3 numaralı Yalnız Baba, 10 numaralı isim Irmak Bey'i ve 14 numaralı Rüzgar Delen. Sıralama son koşuda 16, 7, 2, 1, 8, 9, 3, 10 ve 14 şeklinde Elazığ'da kapanışta. Mender, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini aldım.
1: Ben teşekkür ederim Ufuk Bey. İyi yayınlar. Bizi dinleyenlere çok selam ve saygılar.
0: Evet sevgili dinleyenler, Menderes Avşar hattımızdaydı. Kendisi Elazığ yorumladı ve Elazığ yarışlarını bankolarıyla birlikte değerlendirdi. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve henüz son düzey üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Uzman yorumları ve hazır kuponları son düzükte ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Ama nasıl? Öncelikle son düzey üye olmanız gerekecek. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları az önce dediğim gibi ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Ve çeşitli kampanyalardan faydalanacaksınız. Nedir bu kampanyalar? Sevgili dinleyenler, her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye yeni üyelere özel olarak bu kampanya. Yine sevgili dinleyenler, oynamış olduğunuz altılı kuponlarınız eğer 5'te kalsa bile 500 TL'ye varan fırsatlarda %25 hesabınıza iade olarak oynamış olduğunuz kupon geçecek. Yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç ve 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası da son düzlükten faydalanıyor olacaksınız. Kampanyalara katıl butonuna tıkladıktan sonra aktivasyonunuz onaylanacak ve işlem gerçekleşecek sevgili dinleyenler. Son düzlüğe henüz üye olmadıysanız işte size tam bir fırsat. Evet, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da bugün yine 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 14.30 gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Çim pist normal, biraz yumuşak ama normal seviyeye gelecek yarış saatine kadar. Hava 27 santigrat derece, nem ise %58. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Evet, günlük koşusu satış 3 mücadeleyle start alacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte sahne alacaklar. 6 numaralı La Copa. Baktığımız zaman rakiplerine göre performansı ve koşmuş olduğu yarışlar son derece etkili. Zaten koşunda favorisi 6 numaralı La Copa, benim de önceliğim. 2 numaralı Maximus Man diyeceğim ikinci sırada. Her ne kadar kağıdı biraz daha kum piste yatkın olsa da uygun grupta muhakkak değerlendirilmeli derim. 2 numaralı Maximus Man'i muhakkak yazalım. 5 numaralı Kral Osimhen. 2 yarıştır performansın altında yarış koşuyor ama bugün tekrar çıkışa geçebilir bu isim. Aman dikkat, son olarak da 11 numaralı El Rey Scorpion diyeceğim ki o da son derece cazip. Günün ilk koşusunda benim sıralamam İstanbul'da 6, 2, 5 ve 11 şeklinde. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim pistte start alacaklar sevgili dinleyenler. %39'luk oynanma oranıyla şanslı adam daha doğrusu koşunun favorisi, benim de önceliğim o olacak. 2 numaralı Şanslı Adam ilk sırada önerim. Sonrasında 1 numaralı Çanakkale Fırtınası diyeceğim ki koşmuş olduğu son yarışında bence müthiş bir performans gösterdi. Şartlı 3 mücadeleydi. Bir önceki yarış kısa vade 7'ydi ki yarış aşamına kazanarak başlayan 2 numaralı Şanslı Adam'ın en ciddi rakibi 1 numaralı Çanakkale Fırtınası olur. 2-1'i öncelikli tutalım ama bu iki isim eğer eksik koşarsa bir isim bana göre devreye girer. O da kim? 5 numaralı Lisboa olur ki Lisboa da bana hiç boş bir at değil. Bugün için etkili koşabilir ki son yarışı Grup 2 Kazım Karabekir koşusuydu. O günkü performansını göz ardı edelim ama bugün daha farklı koşar bu isim. İkinci koşuda sıralamam. 2-1 öncelikli, sonrası da 5 Lisboa. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Handikap 15 mücadele. 4 yukarı Araplar 2200 metrelik çim pistte start alacaklar. Bu uzun mesafeli yarışta sevgili dinleyenler, ben sizlere 6 isim önereceğim ki bana göre zor bir koşu. 4 numaralı Tahayyül son ikinciliği.

Gerçekten de çok tatminkar. Nispeten rakiplerine göre daha iyi bir performansa sahip bir isim bu isim. Bugün farklı bir yarış koşabilir ki koşunun favorisi. Bir numaralı altın saat. Son sentetik yarışı kesinlikle ölçü değil. Çin pistte daha etkili bu isim. Tek dezavantajı ağır kilosu. Ama formuyla bu göz ardı edilebilir. İkinci sırada bir numaralı altın saati değerlendirelim. İki numaralı Olgun Vedat. Evet, bu isim de Hiçan Gökçe ile start alacak. Ankara'dan gelip İstanbul'a koşmuş olduğu ikinci yarışını kazanmıştı bu isim. 2100 metrede bugün de yine etkili koşmasını bekliyorum bu ismin. 7 numaralı Kral Yazıcı. Hep oyunun içinde ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı bu isim. Bugün ilk olabilir Mehmet Salih Çelik ile piste çıkacak. Dikkat! 9 numaralı Tot. O da son üçüncülüğü gayet tatminkar bir Tor temsilcisi. Pist ve mesafede tamamen lehine, bir çarpı da 10 atalım. Bu koşuyu rahat bir şekilde izleyelim sevgili dinleyenler. Üçüncü koşuda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sıralamam 4, 1, 2, 7 ve 9. Evet, günün dördüncü koşusu Handikap 16 mücadele ile devam ediyor. Üç yukarı İngilizler 1900 metre Çin pistte start alacak. 8 isimi izleyeceğiz bugün için. 5 numaralı Damperli. Çin pistte çıktı, adeta değişti bu isim. Bir Sharp Knife yavrusu ki anne Lady Krakow, ki o da Prince of Krakow'un anneden kardeşi, çok da değerli bir kısrak bu isim ki o gen haritasında Damperli'ye adeta gerçekten de vermiş diyebileceğimiz bir isim olmuş. 5 numaralı Damperli pist ve mesafede lehine zaten istikrarlı koşuyor. Ben alternatif banko olarak önereceğim 5 numaralı Damperli'yi sizlere. Ama kötü koşması halinde devreye 6 numaralı Papa Runner muhakkak girer diyorum. Son olarak da 1 numaralı Mir Emre ki koşunun favorisi, 3'te 3 ile bu koşuya katılıyor. Ama dediğim gibi Damperli bana göre bir adım önde ki ondan dolayı alternatif banko veriyorum. Ama rakip hanesine yazmak isteyenler 6 Papa Runner ile 1 numaralı Mir Emre'yi muhakkak değerlendirsinler. Günün 5. koşusuna geldiğimizde kısa vade bir mücadele izleyeceğiz. 4 yukarı Araplar 2200 metre sentetik pistte Profesör Raif Durak adına koşulan koşuda start alacaklar. 5 numaralı Fış Fış, hem kendisini tanıyan jokeyi hem de koşmuş olduğu son 3 yarışında, daha doğrusu bu sezon koşmuş olduğu 3 yarışından güzel performansla ayrıldı ki son koşusunda kazanmıştı. Öncelikli olacak 5 numaralı Fış Fış ama adeta sınıf değiştiren bir isim var burada. 1 numaralı Cazgır Yaşar ki bence çok etkili koşacak bugün. 1 numaralı Cazgır Yaşar'ı muhakkak değerlendirelim. Ben 2 isim burada önereceğim sizlere. 5 numaralı Fış Fış ve 1 numaralı Cazgır Yaşar bana göre yeterli. Altıncı koşuya geldik. Merhum Özdemir Atman koşusu, gerçekten de Türk atçılığına müthiş bir değer katan efsanevi bir isim idi Sayın Özdemir Atman. Bu vesileyle kendisini de rahmet ve saygıyla analım. Özdemir Atman koşusunda Grup 3 dişi mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2100 metre Çin pistte start alacak kısraklar. 3 numaralı Jahera ve 5 numaralı Nairs koşuya ikili olarak katılıyorlar sevgili dinleyenler. 6 numaralı Neuromat son koşmuş olduğu yarışında, ki biliyorsunuz Gazi koşusuydu ve o gün istenilen performansı gösteremedi ama onun öncesinde kısrak koşusunda kendi dişiler, yani kendi hemcinsleriyle koşmuş olduğu yarıştan ikincilikle ayrılmıştı Grup 1 mücadeleden. Bugün de yine hemcinsleriyle koşuyor. 6 numaralı Neuromat önceliğim. Sonrasında 8 numaralı Star Runner. O da kendi hemcinsleriyle koşmuş oldu her yarışta. Buradayım dedi ki gene bugün buradayım diyecek bir isim. 3 numaralı Jahera. O da sevgili dinleyenler son koşusunda Gazi koşusunu koştu. Kısrak koşusundan üçüncülükle ayrılmıştı Neuromat'in. İkincilikle ayrıldığı koşudan yine rövanş niteliğinde bir mücadele olacak. Aralarında son olarak da 9 numaralı Theater of War diyeceğim ki bu isim ne etliye ne sütliye dokundu. Bu koşuya kadar geldi. Etkili de koşmasını bekliyorum. Muhakkak ona da bir çarpı atalım. Evet, günün sevgili dinleyenler 6. koşusunda sıralamam 6-8-3 öncelikli, sonrasında 9 numaralı ismi değerlendirebiliriz. Evet,
Sevgili dinleyenler, günün

0: 7. koşusuna geldik. Bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik pistte start alacaklar. 2 numaralı White Walkers artık kazanma vakti geldi. Koşmuş olduğu 2 yarışından da ikincilikle ayrıldı bu isim. Bugün galibiyet hasretine son verebilir. Yine onun gibi bir galibiyet hasreti çeken bir isim var. 1 numaralı Red Victory koşmuş olduğu 3 yarışının ikisinden ikinci birinden de üçüncülükle ayrılmıştı. Bugün de kazanmak için sahneye çıkacak bu isimler. 2 ve 1 sıralamamda öncelikli isimler ama bir isimden bahsedeceğim. 3 numaralı Black Sovereign. Bana göre iyi bir kum atı ama bugün hava ve pistten dolayı sentetik birazcık kabardıysa 3 numaralı Black Sovereign sonlarda yapacağı etkili sprintle ters bir yarış koşabilir. Ama diyorum ya, bana göre kum atı bu isim. Koşacağı ilk kum yarışında da hiç gözünüzü kırpmadan bu ismi değerlendirebilirsiniz. Bugün eğer pistte kabardıysa 3 numaralı Black Sovereign muhakkak değerlendirin. En kötü ihtimal kombine bahislerde değerlendirebileceğiniz bir isim. 7. koşuda sıralamam 2, 1 ve 3 şeklinde. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Handikap 14 mücadelede birazcık kalabalık tutmakta fayda görüyorum. Çünkü 16 isim start alacak ve baktığımız zaman içerisinde çok fazla istikrarlı isim yok. Ki o istikrarlı isimlerden 1 numaralı Mega Fauna benim önceliğim olacak. Yine 3 numaralı Genç Yürek, 4 numaralı İnzibat, 15 numaralı Son Zeybek ve 10 numaralı Bay Aras. Ben bu 5 ismi ayrımsız olarak önerdim ama siz de tuttuğunuz isimleri değerlendirerek muhakkak kuponlarınızı doldurun. Günün 8. koşusunda sıralamam 1, 3, 4, 15 ve 10 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden Perşembe, yarın yine mikrofonların başında ben olacağım ve sizlere buradan sesleneceğim ve yarının yarışlarını değerlendireceğiz konuklarımla. Evet sevgili dinleyenler, dediğim gibi bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımız sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımız bugün saat 14'e kadar sürecek. 14'e kadar sürecek olan programımızda önemli konu ve konuklarımız olacak. Kulüp yöneticileri, muhabir arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. 13-14 dilimindeyse bugün çarşamba, çarşamba günleri Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları ve tüm takımlarımızı konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Aranın ardından bağlantı sağlanırsa ilk konuğumuz Hasan Yavuz Bakır olacak. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Rize Spor'un gündemini değerlendireceğiz. Rize Spor, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncu bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a gitti. Tayyip Talha Sanuç'un ardından Ahmet Kutucu'la Galatasaray'dan kiralandı. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu'nun sevgili dinleyenler maaşını Çaykur Rizespor takımı ödeyecek. Kiralama bedeli yok. Satın alma opsiyonu yok sözleşmesinde. Zaten bu detayları da paylaşacağız sevgili dinleyenler. Bağlantı sağlandığında Hasan Yavuz Bakır'a da soracağız. Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'la yoluna devam ediyor. Önemli hamleler yaptı. Hem stopere hem de hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Yapılan bir

0: Birkaç transfer daha vardı bu iki isim öncesinde. Transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Detayları da kendisiyle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Hasan Yavuz Bakır'ın ardından Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu bizlerle birlikte olacak. Sonrasında ise Hakan Gündoğar. Hakan Gündoğar'la birlikte de en çok merak edilen transfer gelişmesine Muhammed Salah'la ilgili son durumu konuşacağız. Hakan Gündoğar yapmış olduğumuz bağlantılarda hem Trossard hem de Nubel transferi ile ilgili kesin ve net bilgileri paylaşmış. Dediği tarihlerde de her iki transfer açıklanmıştı. Hem Nubel hem de Trossard'la ilgili vermiş olduğu bilgiler gerçeğe dönüşmüştü. Radyo Spor'da özel olarak paylaşmıştı. Bugünkü konumuz da Muhammed Salah ve Muhammed Salah dışında Van Dijk iddiası da vardı Beşiktaş için. Van Dijk'ın menajerinin İstanbul'a geldiğinden söz edildi. Hepsini detaylı bir şekilde Hakan Gündoğar'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hemen mesajları kontrol ediyorum. Mesajları kontrol etmeden önce de Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Gelen mesajlar var. İlk mesaj Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm konuklarına selam olsun. Batıkan kardeşime de selam olsun. Dinleyenlerin hepsine selam olsun. Rabbim sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş Hüseyin Mecit. Çok teşekkür ederim kardeşim. Derfin Yunus tane mesajını göndermiş. Selamlar. Transfer ateşine hoş geldin Salim Manav. Günün anlam ve önemini paylaşıyorum demiş. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nde bu yıl migren gibi önemli ve zor bir konu gündeme getiriliyormuş. Teşekkür ederim. Rahatsızlıkları olanlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Hemen kontrol ediyorum. Kolay gelsin güzel insan Salim Bey. Sefaköy'den satılmış saat. İşim gereği uzun süre Radyo Spor dinleyemiyorum. Mesaj yazamadım. Buradan size ve Batıkan kardeşime, Radyo Spor çalışanlarına, konuklarına, tüm dinleyenlerine selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız demiş. Ben de tüm çalışan emekçi arkadaşlarıma, benden yaşça büyük abilerime, kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Rabbim yardımcılar olsun. Saatlerimiz 12.12. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına sorularını bekliyor.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
7: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
7: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sattığımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi, Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, muhabir Hakan Gündoğar. Bu üç ismi bu bölümde bağlantı gerçekleştireceğiz. Eğer müsait olurlarsa sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Çaykur Rizespor'daki transfer gelişmelerinden bahsetmiştim. Çaykur Rizespor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Birazdan Ajans Spor'da da özel bir habere imza atacağız. Özel iki habere imza atacağız. Detayları takip edebilirsiniz Ajans Spor'dan. Ajans Spor'da haber yayınlandığı andan itibaren ben de sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Gençler Birliği ile ilgili bir transfer gelişmesi. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan sizlerle paylaşacağım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Transferde hızlı bir giriş yaptı Çaykur Rizespor. Hafta sonu iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Tayyip Talha Sanuç bonservisiyle geldi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet Kutucu ise Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil oldu. Özellikle de Ahmet Kutucu'nun transferinde merak edilen olaylar var, merak edilen detaylar var. Kiralama bedeli ve opsiyonu var mı?
1: Kulüpler arasında zaman zaman anlaşmalarla ilgili sponsorlar da diyecekler de çok fazla örneği var. Anlaşmaların detayları çok tabii kulüplerin kendi özellerinde kalması gerekiyor hususlar. Biz Ahmet Kutucu'yu çok isteyen bir kulüptük. Evet. Ahmet de bu anlamda bizim beklentilerimize çok pozitif yaklaştı. Ahmet de ilk etapta kiralık anlaşma yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Biz de Ahmet de mutlu olacağına inandırırsam. Ondan sonra şartları değerlendireceğiz, şartları konuşacağız. Bunun dışında Rizespor olarak biz bu transferin hem Ahmet hem de

0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, daha önce de yapmış olduğunuz transferler vardı. Yaz transfer dönemi sizin adınıza nasıl geçiyor? Özellikle de Dünya Kupası'nın oynandığı sezonlarda yaz transfer dönemleri biraz daha durağan olur ama Çaykur Rizespor şu ana kadar takviyelerini sürdürüyor, kamp çalışmalarına devam ediyor. Sizin adınıza nasıl geçti? Nasıl geçiyor bu yaz transfer dönemi Hasan Bey?
1: Yaz planlama kapsamında ilerliyoruz. Eksiklerimizi belirlemiştik ve bu alanda çalışmalarımız vardı. Mevkilerimiz için oyuncu alternatiflerimiz mevcut. Bu anlamda gayet iyi gidiyor. İlk tercihlerimizle şu ana kadar anlaştık diyebiliriz. Amacımız süreci mümkün olduğu kadar az hatayla kapatmak. İlk etapta defans bölgesinde eksiklerimizi giderdik. Şimdi Ahmet ve Tayyip'ten sonra da yine biz bu anlamda 3-4 transfer daha yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şunu söylemeliyim ki bizim sporun transfer politikası son yıllarda benzer süreçte ilerliyor. Özellikle genç oyuncuların da tadımızda olmasını önemsiyoruz. Dünya Kupası sezonunda gerçekten zor oluyor bu dediğiniz gibi bu süreçler. Ama biz bu anlamda şu ana kadar bir zorluk yaşamadık. Dediğimiz gibi erken planlamanın sanırım faydasını görüyoruz. Tabii ki erken planlama kadroyu bir arada şekillendirme anlamına gelmiyor da bazen yanlış yorumlanabiliyor. Biz en azından doğru tercihleri spor menfaatleri kapsamında olgunlaştırarak ilerlemek istiyoruz. Bu konuda şu ana kadar gayet iyi bir süreç yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de eksik bölgelerimizle ilgili acele etmeden doğru tercihler üzerinde ilerleyerek kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da hedefler nelerdir? Çünkü sizin bir projeniz vardı. Genç oyuncuları kadronuza dahil ettiniz. Bu oyuncuların satışı ile ilgili bu oyuncuların satışı, oynayıp tekrardan takıma bonservis kazandırması, böyle bir hedef vardı. Kiralık olarak gelen oyuncuların zaman zaman satın alma opsiyonları kullanıldı. Genel anlamda Çaykur Rizespor'da hedefler nelerdir?
1: 3 yıldır ilk 10'da yer alan bir kulüp. Evet. Olma özelliğimiz oluştu. İşte
0: düşme korkusu yaşamadınız.
1: Evet, 9. 8. olduk bu sene. Bizim için oldukça pozitif bir durum bu. Tabii ilk hedefimiz daha ileri. Her sene biraz daha ileri gitmek. Şüphesiz bu yıl daha başarılı olmak için sonuç anlamında 8. ligden yukarıda olmamız lazım. 7. 6. olmamız lazım. Bu rakamları telaffuz etmek yerine biz bu anlamda söylemlerimizi bir önceki yıldan daha iyi olmalıyızın üzerinde kuruyoruz. Şüphesiz bildiğiniz üzere ilk 10'da olan takımlar dönemsel performansların da devre girmesiyle beraber 6. da olabiliyor, 5. da olabiliyor, 8. da olabiliyor. Bu anlamda biz ana hedef olarak ilk 10'daki yerimizi korumak ve bir üst hedefte bir önceki yıla göre daha iyi yere ulaşmak. İnşallah bu yıl, geçen yıl yaşadığımız bazı şanssızlıklar vardı. Onları yaşamayacağız. Oyuncularımızın form düzeylerinin daha erken gerçekleşmesi, zaman zaman mutsuz olduğumuz durumların yaşanmaması gibi bazı hedeflerimiz var. Bunlara gerçekleşirse bir önceki yıla göre daha iyi olacağımıza inancımız tam. Sonuçta bir artık takımın bir iskeleti var. O iskelet üzerine biz eklemeler yapıyoruz. Bu sürecinde Rizespor menfaati kapsamında gelişeceğini düşünüyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır sohbetimiz devam ediyor. Hasan Bey, iki transfer hamlesi geldi hafta sonunda. Yapılacak olan transferler var mı?
1: Evet, önümüzdeki süreçte 4-5 transfer daha yapabiliriz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda hocamızın da isteklerini, işte bizim hedeflerini birleştirip bu doğrultuda

0: bazı mevkilere takviyeler yapacağız. Bazı mevkilere ilaveler de yapacağız. Şimdi tabii ki süreci takip ediyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra bazı işte tabii gelişmeler daha netleşebiliyor. Biz her zaman konuşuyoruz sezon başlarında. Oyunculara istemek yetmiyor. Mali anlamda anlaşmak yetmiyor. Onların da şehirle bütünleşmesi konusundaki süreci de atlatmak lazım. Zaman zaman bunu yine yaşamaya devam ediyoruz. Oyuncuların özellikle Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dışında zaman zaman kulüpler zorlanıyor onları ikna etmekle ilgili. Bu da tabii bir gerçek. Onun için parası anlamda anlaşmış olduğumuz oyuncuların bir de şehirle ilgili, sosyal durumla ilgili iknaları gerekebiliyor. Biz bu anlamda kadromuza takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Bu sayı anlamında illa sayısal bir şey söylemek gerekirse 4 de olabilir, 5 de olabilir. Evet. Mesela sol bek mevkiinde bir oyuncu daha işte takip ediyoruz. Onu da kadromuza katmakla ilgili çalışıyoruz. Orta saha takviyemiz de olabilir. Forvet hattında bir takviyemiz daha olabilir. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Öte yandan da kadromuzda bulunan ama gelişim süreçleriyle ilgili daha sürekli oynayacakları kulüplerde olmaları gereken oyuncularımızın da transferini takip ediyoruz. Bir planlama dahilinde hem iç hem dış transfer konusunda süreç devam ediyor.
1: Erdem Can Polat ve Seyfettin Anlı Yaşar, teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda kampa katılmadı. İkinci etap kampına katılmadı. Erdem Can Polat'la ilgili Esenler Erokspor'a kiralık olarak gideceği yönünde haberler var. Doğru mu?
0: Hem Erdem hem Anıl'la ilgili onların da hocamızın raporu bu arkadaşlarımızın başarısıyla ilgili değil. Biz bu arkadaşlarımızın daha uzun süre oynayabilecekleri, daha çok forma giyebilecekleri sezon yaşamaları önemsiyoruz. Bu arkadaşlarımızın Rizespor'a hizmetlerinin daha uzun süre devam edeceğine de inançımız tam. Onun için oynayabilecekleri kulüpler anlamında çalışmalar yapılıyor. Şu anda netleşen bir kulüp yok ama bu her iki kardeşimiz için de ve yine ona benzer bazı futbolcularımız için de kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Onların ve Rizespor'un hedefleri kapsamında en doğru kulübü seçeceğimizi düşünüyoruz.
1: Peki Hasan Bey, Fayer'in durumuyla ilgili raporunuz nedir? Çünkü ben geçtiğimiz hafta Mustafa Gürsel Hoca'yı, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel Hoca'yı yayınımıza bağladım. Faya'yı tekrardan kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Çaykur Rizespor'un cevabını bekliyoruz demişti. Sizin yeni sezon planlamanızda yer alacak mı oyuncu, yoksa oynaması için tekrardan kiralık
0: gönderiyor? Yani Faya Senegal'de Ümit Milli pozisyonunda oynarken biz kadromuza katmıştık.
1: Evet.
0: Sonra 2 yıldır Erekspor'da forma giydi. Epeyce tecrübe kazandı. Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Şu an Slovenya kampımızda kampımızın sonunda Faya ile ilgili karar vereceğiz. Henüz bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Gayet iyi durumda, iyi çalışıyor. Hocamız da performansından memnun. Slovenya kampı bittikten sonra tekrar bu durumu değerlendireceğiz.
1: Yine gündemdeki isimlerden birisi Kızıl Yıldız forması giyen Gambiyalı 6 numara Mahmudo Bayo. Listenizde var mı? Son bilgiler oyuncuyla anlaşıldığı, kulübüyle görüşmelerin devam ettiği yönündeydi. Dün paylaşılan bilgilerdi. Rize Yerel Basını'nda paylaşılan bilgilerdi. Kulüpler anlaşma sağlayamadı denildi.
0: Biz normalde Bayo konusunda aslında ilk transferimiz Bayo olacaktı.
1: Evet.
0: Planlamamız, çalışmamız oydu. Fakat olmadı. Bahsettiğim gibi farklı unsurlar devreye girdi. Bizim için Bayo transferi kapandı şu an.
1: Yani şu an için Bayo transferi kapandı diyebiliriz.
0: Evet kapandı diyebiliriz.
1: Yani bir de merak edilen konulardan birisi şu. Dün teknik direktör, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da dile getirdi. Yabancı kuralının 12 artı 2 olması yönünde bir mesaj verdi. Gornik Zabire maçından sonra. Sizin kulüp olarak bu konuyla ilgili tasarrufunuz nedir?
0: Biz 10 artı 4'ü savunan kulüplerden bir tanesiyiz. Çünkü bu anlamda genç oyuncu yatırımımız 3-4 yıldır devam ettiği için bizim kulüp menfaatimiz anlamında 10 artı 4 formülü üzerinde bizim görüşümüz devam ediyor.
1: Peki sizinle birlikte bu görüşü savunan kulüpler var mı Sayın Bakır?
0: Bununla ilgili bir net bilgim yok. Yanlış bilgi paylaşmak istemem. Ama var.
1: Bu konuda savunuyor.
0: Evet, yani Rizespor dışında da vardır ama kimlerin olduğunu söylemem mümkün değil.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Hasan Bey, özellikle de Çaykur Rizespor takımı transferde politikasını değiştirmiş demiştim. Son 3 sezondur ilk 10'da bitiren bir takım. Bu noktada sizin tesisleşme ve stadyum zeminiyle ilgili de önemli çalışmalarınız vardı. Tesisleşme ve stadyum zemini noktasında son durum nedir? Gerçekten çok güzel bir zemin inşa ettiniz. Bu ulusal basında da birçok kez haber değeri taşıdı. Neler söylersiniz bu iki konu ve içine alt yapıyı da dahil edebilirim?
0: Stadyumla ilgili şey yaptığımız çalışmanın sonucunda gerçekten Türkiye'nin en iyi stadyumlarından sahalarının bir tanesi ortaya çıktı. Evet. Stadyumda bir kısmı iyileştirmeler yaptık. Taraftarımızın daha rahat maç seyretmeleri için bu anlamda yeniliklerimizi yaptık. Devreye bu yıl onlar da devreye girdiler. Altyapı tesisimiz anlamında binamız oldukça modern, güzel binamız var ama saha problemimiz var. Biz tabii bizlerin yer problemi, coğrafi şartlarının ötürü, yer problemleri ötürü daha sorununu aşamıyoruz. İlk etapta tek hedefimiz Rizespor altyapısı için, hatta A takım için yeni saha alanları oluşturmak. Bunu da gerçekleştirebilirsek Rizespor'un tesis anlamında, saha anlamında bir problemi kalmayacaktır.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz devam ediyor. Hasan Bey, Mithat Pala Trabzonspor iddiası gündeme geliyor devamlı. Var mı bir gelişme?
0: Mithat Pala'da olduğu gibi hiçbir futbolcumuzla ilgili resmi bir teklifin olmadığını bir kez daha söyleyebilirim. Kulübümüze ulaşan bir teklif yok. Gerek Mithat, gerek Taha, gerek diğer oyuncularımız, bütün oyuncularımızla ilgili tekliflere açık olduğumuzu tekrarlayabilirim. Rizespor oyuncu alıp yetiştirip satmayı da hedefliyor. Bu anlamda bir teklif yok şu an için. Tabii ki bu resmi teklif olmadan da diğer konuşmaların kulüpler bazında çok bir anlamı olmuyor. Bizler de basından okuyoruz ama biz şu an için Rizespor futbolcularına herhangi bir teklif gelmediğini, bir kulübün talip olmadığını belirtmek istiyorum. O sadece yurt dışından bazı oyuncularımızla ilgili görüşmeler yaptık bazı kulüplerle. O görüşmelerde daha çok genç oyuncularımızın üzerinde yoğunlaşıyor. Genç oyuncularımızın farklı ülkelerden teklif aldıklarını, biz de bu oyuncularımızı satmak yerine kiralamakla ilgili yöntem üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Onun dışında başka herhangi bir teklif yok şu an için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz devam ediyor. Peki Hasan Bey, ifade ettiğiniz gibi gelen tekliflere açıksınız. Zaten sizin bakış açınız değerini bulduğunda bir oyuncu gönderebilir kulüp menfaatleri doğrultusunda, bunu savunuyorsunuz. Altyapıyla ilgili konuştuk. Mithat Pala ile ilgili konuştuk. Yapılacak olan transferlerden bahsettiniz. Hedeflerinizden bahsettiniz. Çaykur Rizespor taraftarına, siz de Rize'de yaşıyorsunuz. Taraftarla iç içesiniz. Mesajınız neler olur? Fikstür de açıklandı yakın dönemde.
0: Taraftarımız tabii ki bir kulüp için taraftar çok önemli. Taraftarın, evet, gücü takımın sahadaki gücüne ciddi anlamda katkı yapıyoruz. Taraftarımız son yıllarda olumsuz zamanlarda kulübümüze destek oldular. İnanıyoruz ki bu yılda daha güçlü bir şekilde bize destek olmaya, takıma destek olmaya devam edecekler. Sonuçta biz de takım için, onlara takım için çaba sarf ediyor. Ortak paydamız Rizespor. İnşallah bu yıl hep beraber daha huzurlu, daha güzel sonuçlar, daha başarılı sonuçlar alacağız. Geçen yıl Türkiye Süper Ligi'nde 8. olarak kulüp tarihinde bir ilki beraber gerçekleştirdik. Bu yılda inşallah bir adım ilerisini yine beraber gerçekleştireceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'da. Hasan Bey, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Çok çok sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır'dı. Şimdi saatlerimiz 12.32. İkinci aramıza gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
6: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan müsait olursa konuğumuz Hakan Günduvar olacak. Hakan Günduvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Hakan Günduvar bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Hakan Günduvar'la birlikte gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, tüm gelişmelerle ilgili Hakan Günduvar yayınımızda aktaracak. Yayınımızda Hakan Günduvar Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerini konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Bağlantı sağlanırsa hattımızda Hakan Günduvar olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ulaşabildin mi Batıkan? Ben mesaj atayım kendisine. Hakan Günduvar'a mesaj atayım. Tekrardan arayabilirsin. Yanlışlıkla kapattım diye hemen ben kendisine yazmadan mesaj atmış. Hakan abi bizlerden telefon bekliyor. Kendisine yazabilirsin. Hakan abi bizlerden telefon bekliyor. Hemen kendisiyle bağlantı sağlayalım sevgili dinleyenler. Hakan Günduvar bizimle birlikte olacak birazdan. Hakan Günduvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş'ta gündemdeki konulardan en önemlisi şu anda sizlerle de paylaşalım. En önemli konulardan birisi Muhammed Salah. Muhammed Salah'la ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarının değil, kamuoyunun merak ettiği, en çok merak ettiği konulardan birisi. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Hakan Günduvar. Hakan Günduvar'la birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Hakan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Hakan abi, en çok merak edilen konulardan birisi Muhammed Salah transferi. Hatta ben de yayına girmeden önce haberleri kontrol ettim. Haberleri kontrol ettiğimde Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi'nden zaman zaman yayınımızda konuklarımız arasında da yer alır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke tanıtımı adına önemli olan Muhammed Salah için Serdar Adalı'dan bilgi aldı. Adalı Salah transferi için gaza basmış durumda diyor. Sendeki detaylar nelerdir Hakan abi? Birçok transferi ilk kez yayınımızda paylaştın. Muhammed Salah'la ilgili son durum nedir?
1: Şimdi Doğan'ın haberini gerçekten alkışlıyorum. Çok güzel bir haber. Ve evet, ben doğruluk payının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tutumu da oldukça olumlu. Çünkü Muhammed Salah Arap ülkeleri, Arap

0: Yarımadası için çok önemli bir figür. Şimdi turizm açısından ülkemizde bulunan, ülkemize gelen Arap Yarımadası'ndaki vatandaşlar burada Muhammed Salah'ın olmasından dolayı mutluluk duyarlar. Bu bir gerçek. Muhammed Salah Liverpool'da oynarken yapmış olduğu paylaşımlarla da nasıl bir Müslüman olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Önemli bir figür. Öncelikle işin bu kısmını çok olumlu karşıladığımı söyleyeyim. Bir yandan şöyle şunu da belirteyim sevgili Salim. Yani herhangi bir Süper Lig takımından bir futbolcu almıyorsunuz. Premier Lig'de sağ kanat oynayıp 4 kez gol kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Premier Lig şampiyonlukları var. Kupaları var. Var oğlu var Muhammed Salah'ta. Zor bir transfer.
1: Evet.
0: O gün sana bağlandığımda da söyledim. Tabii ki sevgili Candaş Tolga Işık attıktan sonra tweet'i hepimiz Muhammed Salah Beşiktaş'a hayırlı olsun dedik. Çünkü Candaş Tolga Işık alelade bir gazeteci değil. Beşiktaş yönetiminde bulunmuş, Beşiktaş'ın iletişiminden sorumlu olmuş bir insan böyle bir tweet atarsa herkes bu transferin kap bildirimi olarak görür. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra başkanın açıklamasından sonra da zaten herkes frene bastı. Evet. Haklı olarak. Başkan da haklı olarak yani görüşmelere bu verilen haberlerin sekteye uğrattığını söyledi. Şimdi dediğim gibi kolay bir transfer değil. Sıkı pazarlıklar sonucu. Ben daha önceki yayınlarımda da sık sık dile getirdim. Muhammed Salah'ın alacağı ücret, menajerin alacağı ücret bunlar yazılıyor ama işin diğer tarafları hiç kimse bunu detaylandıramıyor. Bakın evet. Burada uçak biletleri, çocukların okuyacağı okul, gidecekleri yerler, kalacakları ev, senede kaç kez ülkesine gidip gelecek, bunların hepsinin planlamaları yapılıyor. Uçak biletleri, şimdi diyecekler ki ya kardeşim buna mı bakıyorlar? Bakılmak zorunda. Bunlar da hepsi üst üste konduğunda çok ciddi meblağlar oluyor. Bunların da hepsinin pazarlık masasında konuşulduğunu biliyoruz. O yüzden hani evet her şey olumlu gidiyor. Menajerlerle dün gece görüşüldü. İndirim talep edildi. Cevap verilecek. Ama öyle alelade bir transferden bahsetmiyoruz. Muhammed Salah isminden bahsediyoruz. Pardon. Doğan'ın da haberleştirdiği gibi bu isim kendi ülkesi Mısır'da yapılan seçimlerde Mısır halkının oy pusulasına 3 milyon Mısır halkının oy pusulasına ismini yazdığı bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani böyle şey bir transfer olarak görmeyin. Kolay bir transfer ha bitti ha bitecek olarak gözükmesi doğru değil. Bence çok olumlu şekilde sonuçlanacak. Onu söyleyeyim ben buna yürekle inanıyorum. Doğan'ın yaptığı haberde %100 benim bu inancımın artmasında etkendir. Muhammed Salah ve ülkemizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Başkanı aradıysa Doğan haberi haberinde olduğu gibi olumlu bakıyordur. %100 ben de aynı görüşteyim. Çok ciddi bir turizm katkısı sağlayacaktır. Prestij açısından, PR açısından çok önemli bir transferdir. Ülkemiz adına da çok önemli bir transferdir. Ben o yüzden olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama bugün veya yarın dersem çok büyük hata etmiş olurum. Daha önceki transferlerdeki gibi. Çünkü alelade futbolcu değil. Gerçekten değil. Yani öncelikle bunu kavramamız lazım ve yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de şu. Bence en büyük hata. Pardon Salim hastayım.
1: Estağfurullah biraz. Estağfurullah abi. Geçmiş olsun. Sen de yoğun bir tempoda çalışıyorsun.
0: Evet evet.
1: Hem yani Beşiktaş transfer gelişmeleri hem de bilindiği üzere TJK TV'de de
0: evet.
1: Dijital içeriklerden sorumlu yönetmensin diye biliyorum. Genel müdürsün diye biliyorum. Doğru değil mi abi?
0: İçerik yöneticisiyim evet.
1: İçerik yöneticisi.
0: Yani Salim benim demek istediğim nokta şu. Trossard gibi bir futbolcu aldı Beşiktaş. Ve bunun keyfini duya duya yaşayamadı.
1: Evet.
0: Trossard çok önemli bir futbolcu. Bakın Dünya Kupası'nda 11'e seçildi. Finalden sonra yapılan en iyi 11'e seçilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Geçen sene Premier Lig şampiyonu olmuş. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmiş. Yaptığı katkı ortada olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Beşiktaş bunu aldı. Bu futbolcuyu aldı. 4 senelik başarısızlığa rağmen böyle bir futbolcuyu kadrona katıyorsun. Ama bunun zevkini yaşayamadan birden Muhammed Salah fırtınası başlıyor. Ya bu da çok enteresan. Keşke yani bu Trossard transferini doya doya yaşayıp şu Midland maçını geçtikten sonra Muhammed Salah heyecanı başlasaydı. Ya ben tek umudum var, tek isteğim var Beşiktaş'ın Midland'ı rahat bir şekilde geçmesi. Yani ben sadece yarınki maçı düşünüyorum. Tabii ki Muhammed Salah çok büyük bir isim. Çok büyük bir transfer olacak. Ama öncelik bence Midland maçı olması gerekiyor şu anda. Şu aşamada. Çok önemli ya. Midland maçı hakikaten çok önemli Salih.
1: Savaş Bey şunu yazmış. Salah'ın sözleşmesi kim bilir kaç sayfa olacak. Çok uzun sözleşmeler oluyor bu oyuncularda demiş. Selamlar, ben Sami. Muhammed Salah ve menajeri taraftar yüzünden Beşiktaş'tan çok ücret alacak demiş. Taraftarın baskısı yüzünden. Katılır
0: mısın? Hiç alakası yok. Hayır, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ya bu durumların gerçekten ben bir alakası yok.
1: Menajerine kızmış Yusuf Yel. Menajeri demiş çok fazla komisyon istiyor demiş. Başkan Bey de açıkladı, Serdar Bey. %35 dedi.
0: Şimdi onun da son transferi olacak büyük ihtimalle. Yani şimdi tamam biz menajere kızıyoruz ama bahsettiğimiz isim Muhammed Salah'ın menajeri ve son sözleşmesi.
1: Son sözleşmesi.
0: Ya adam isteyebilir, pazarlık yapılıyor zaten. Bu pazarlıklar da düşecektir mutlaka. Yani adamın da son yani sözleşmesi.
1: Son vurgulu mu diyorsun abi?
0: Tabii ki adam son futbol yani son belki de.
1: Son kurşun.
0: Belki de menajerliği bırakacak yani. Muhammed Salah'tan kazanacağı son para abi bu yani.
1: Başka yani oyuncusu tamam, yok diyebiliyorum menajerin.
0: Efendim?
1: Menajerin başka oyuncusu yok diyebiliyorum. Bazı menajerler ya, oluyor. Tek bir oyuncusu oluyor.
0: Tabii ki. Ya biraz evvelki beyefendi çok güzel söylemiş. Yani herkes şunu düşünüyor. Sözleşmede sadece Muhammed Salah 2 yıl içinde şu parayı alacaktır, menajeri şu parayı alacaktır falan diye düşünüyor. Vallahi değil. Sayfa sayfa sözleşmeler oluyor. Beyefendi çok doğru söylemiş yani.
1: Evet.
0: Çok haklı o konuda. Yani dediğim gibi Salim bak inan bana o sözleşmelerde her şey var.
1: Çocukların aklına, gideceği okul.
0: Aklına gelmeyecek şeyler var yani.
1: Ev durumu, ondan sonra tabii, kendilerine tabii, eşlik edecek olan emekçi insanlar, tabii, şofördür, tabii, evindeki yardımcılar.
0: Gelecek misafirleri. Bak yemin ediyorum sana bazılarına ne oluyor biliyor musun? Mesela kulüp ev tutuyor. Adam diyor ki gelecek arkadaşlarım ve yakınlarım için de etrafında bir daire daha kiralanmasını talep ediyorum yazıyor sözleşmesinde. Var bunları yaşadım ben ya.
1: Evet.
0: Yani neler var yani o sözleşme. Bu Muhammed Salah da var diye demiyorum. Bilmiyorum onun sözleşmesinde ne olduğunu çünkü.
1: Yo, doğru şey yani bu normal. Sonuçta ailesiyle birlikte geliyor. Tabii ki böyle oluyor. Tabii. Zaman zaman özel okullar problem olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani mesela şimdi Arapça öğrenim gören bir okul isteyebilir. İngilizce isteyebilir. Fransızca isteyebilir. Almanca isteyebilir. İtalyanca isteyebilir. Yani her şey olabilir yani. Hani bunları da karşılıyor kulüpler. Ya böyle büyük yıldızların da gelmesinde bunlar normal karşılanıyor açıkçası.
1: Bu arada
0: yaşanıyor. Bunları çok yaşadık.
1: Evet. İki haberim var. Ajans Spor'da yayınladım Hakan abi. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ile konuştum. Carlo Holsten'in MLS ekibi Louis City'ye 6 milyon dolar karşılığında transfer olduğunu doğruladı kendisi. Yapmış olduğum konuşmada transferi doğruladı. Yayına girmeden önce Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Arda Bey'e İrfan Can Eğirbayat'ın transferdeki son durumunu sordum. İrfan Can Eğirbayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'den gelecek olan cevabı bekliyoruz dedi. Bilindiği üzere hem İrfan Can Eğirbayat için hem de Tarık Çetin için Gençler Birliği Kulübü Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı. İrfan Can Eğirbayat bir aksilik olmazsa Gençler Birliği'ne transfer olacak. Bu iki bilgiyi hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaştım transfer ateşinde. Tekrardan Beşiktaş'a döndüğümüzde Salah.
0: Şimdi çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Buyur abi.
0: Şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki.
0: Ben Holse gittiği için dedim ki yani çok büyük kayıp ve daha yüksek bonservis lazım demiştim. Fakat son sene Simic'e kalmak istemiyormuş.
1: Evet.
0: Böyle bakınca da çok iyi bir bonservis gelir elde etmişler. Ama evet. Holse hakikaten çok iyi futbolcu bu arada. Yani
1: çok çok iyi futbolcu.
0: Müthiş futbolcu. Ben
1: baştan
0: çok beğendim.
1: Zaten ben söz vermişti Holse'yi. Uzatmazsan gönderirim bonservis, uygun bir bonservis bedeli karşılığında diye.
0: Yani çok güzel bir şekilde yollar ayrılmış. İrfan Cam Erbayat'la ilgili de şunu söyleyeyim. İşte bazen anlık yaptığınız reaksiyonlar sizi nerelere götürüyor. Bak İrfan Can Fenerbahçe'nin as kalecisiydi. Livakovic'den sonra. Hatırlayın.
1: Evet.
0: Çok uzun süre ilk 11'inde oynadı Fenerbahçe'nin. İyi performanslar pardon. İyi performanslar göstermişti. Ama geldiğimiz noktada bak Samsunspor'a gitti olmadı. Şimdi Gençler Birliği istiyor. Yani böyle genç ve yetenekli bir kalecinin yapmış olduğu hareketler, yapmış olduğu paylaşımlar kendisini nereye getirdi? Ben çok iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Adanalıdır bir daha üstün üstlük.
1: Evet.
0: Sanırım da. Yani çok üzüldüm. Keşke o dönem özellikle Trabzonspor maçlarında yapmış olduklarını yapmasaydı. Mesela Tarık Çetin. Bence çok iyi bir kaleci. Her takıma gidebilir mesela Tarık.
1: Evet.
0: Tarık mesela efendi bir çocuk. Kulübesinde oturur. Sesini çıkarmaz. Görev verildiğinde en iyi şekilde yapar. Geçen sene ben Tarık'ı mesela çok takdir ettim. Çok takdir ettim ve bak o maçların karşılığında sözleşme uzatarak aldı. Ama İrfan Can çok uzun süre 11'de oynamasına rağmen maalesef işte bir anlık gaflete kapılıp yapmış olduğu paylaşımlar, tribünlere yapmış olduğu hareketlerden dolayı bütün kendisine olan sempatiyi kaybetti. Üzücü bir nokta. İnşallah yeniden toparlar. Çünkü bizim kaleciye de ihtiyacımız var. Milli takımımız için, milli takımlarımız için. O yüzden Allah onun da yolunu açık etsin. Salak konusu. Ben sana şöyle söyleyeyim Salim. Bugün bu işin kokusu tamamen çıkar. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Bende herhangi bir olumsuzluk yok. Umarım benim dediğim gibi olur. Benim istediğim, arzuladığım gibi olur. Çok büyük bir yıldızdan bahsediyoruz. Sadece Beşiktaş için değil, ülkemiz için de çok önemli bir transfer olacak. İnşallah en kısa sürede olumlu bir şekilde sonuçlanır.
1: Yani şunu söyleyeyim Hakan abi. En son Nubel konusunda bugün netleşir dedin. Netleşti. Trossard'da 16 Temmuz Salı günü dedin. Netleşti. Salah'ta da bugünü işaret ediyorsun.
0: Ben bu akşam saatlerinde artık olayın nihayete eleceğini düşünüyorum. Olumlu veya olumsuz mutlaka bir sonuç alınacaktır ama ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum.
1: Peki bendeki bilgi şu Salah konusunda. Salah santrafor pozisyonunda da oynayabilir şeklinde. Hem Önder Hoca hem de İtalyano Hoca kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun dışında yani santrafor pozisyonu için hayal edilen isim, hedefteki isim Vlahovic. Vlahovic noktasında bir reaksiyon alınacak mı? Gündeme gelen iddialar var. Van Dijk iddiası var. Van Dijk
0: yok,
1: önemli bir
0: kesin
1: isim.
0: Yok. Kesin yok Van Dijk.
1: Doğrulatamadın değil mi abi?
0: Yok, kesinlikle yok. Yani kesinlikle yok. Sadece PR çalışması. Yani Türkiye'ye bir şekilde getirme çalışması Van Dijk. Başka bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın alakası yok.
1: Yani şu da vardı.
0: Söyleyebilirim.
1: Başkan Bey, Önder Hoca ve İtalyano Hoca orta saha ve santrafora takviyeler yapılacak ve sol stopere. Sol stoper ve orta saha için duyduğum benim winner bir isim olacak. Yani winner isimler, CV'si olan isimler olacak denildi.
0: Şimdi baştan başlayayım. Sana şöyle söyleyeyim. Salah santrafor pozisyonunda oynayabilir mi? İnsanlar şunu unutuyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu.
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam. Tam 4 kez.
1: Hatta Premier Lig'in unutulmaz oyuncularından birisi Thierry Henry'dir. Hala gollerini izleriz. Zaman zaman Salah Thierry Henry ile kıyaslandı ve Thierry Henry'den daha iyi mi sorusu akıllara geldi.
0: Yani bitiriciliği inanılmaz iyi. Gol koklaması çok iyi. Sağ kanat oynamasına rağmen bir futbolcu zaman zaman tabii ki santraforda oynadı ama yani 4 kez gol kralı olan bir adam tabii ki santrafor oynayabilir. Yani bunlar da mesela bana çok komik geliyor. Ya Muhammed Salah deseniz ki santrafor oynar mısın? Tabii ki oynar yani. Bunu sormaz bile Önder Hoca. Anlatabiliyor muyum? Önder Hoca'dan daha iyi hiçbirimiz bilemeyiz onu da vereceğini. Veya İtalyan'dan daha iyi biz bilemeyiz. Ya konuşmuşlardır neler yani ne yapabiliriz? Daha iyi bir işte senden daha nasıl fazla katkı alabiliriz? Bunların hepsi konuşulmuştur mutlaka. Ama yani santrafor oynar mı gerçekten komik bir soru olur yani Muhammed Salah için. Onu sana söyleyeyim Salim.
1: Yani biri de futbolun dili bir. Yani her pozisyonda oynayabilir. Ben de aynı görüşteyim seninle Hakan abi.
0: Yani ben mesela orta saha. Højbjerg gelirse bak çok net söylüyorum. Ben Endidi'nin gideceğini düşünüyorum bu arada.
1: Ben Endidi'yle görüşteyim.
0: Ben Endidi'nin Arap Yarımadası'na transfer olacağını düşünüyorum. Yerine Højbjerg alınırsa Beşiktaş çok başka bir şey. Bambaşka bir takım olur. Öyle söyleyeyim sana.
1: Direkt Højbjerg çok beğeniyorum. Højbjerg ismini söyledin. Gündemde mi?
0: Var. Önerilen futbolcular arasında var. Keşke olsun. Yani hemen olsun. Bak hemen. Yani keşke bu maça yetiştirilseydi, oynasaydı çok farklı bir durumdan bahsederdik. Çok büyük futbolcu bence. Yani ben çok beğeniyorum. Ya bir de Orkun, Salih, Hoiberg'i düşünemiyorum bile. Bambaşka bir şeyden bahsederiz.
1: Sol stoper yani için var mı?
0: Sol stoper, vallahi birçok isim gündeme geldi ama sol stoperle ilgili net bir bilgim yok. Ama Brezilya'daki futbolcuyu, özellikle Önder Hoca'nın istediğini çok iyi biliyorum. Sol stoperi, Leo.
1: Evet.
0: Yanlış söylemeyeyim ismini de Leo.
1: Leo'nun da teklifi kabul ettiği gelen bilgiler arasında Hakan abi.
0: Vallahi Önder Hoca istiyorsa gelsin. Mutlaka takımız katkı sağlar. Bu işin çünkü piri Önder Hoca.
1: Yani gerçekten çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu da söylediler, vurguladılar.
0: Evet, yani eğer Önder Hoca bu futbolcunun Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorsa hemen olmasını dilerim.
1: Yani gerçekten yoğun bir mesai geçiriyorlar. Gökhan Hoca'dan biliyorum.
0: Tabii yani... Gökhan abi, Önder Hoca, Melih Bey, Melih Haydoğdu. Yani tesiste yatıp tesiste kalkıyorlar yani.
1: Evet.
0: Bir de bu akşam kamp var. Başladı kamp. Yani yarınki maç çok çok önemli. Çok fazla bir önemi var yani Beşiktaş için.
1: Evet. Muhtemel 11 biliyor musun abi, muhtemel 11'i?
0: Kalede Nübel oynayacak.
1: Evet.
0: Murillo, Agbadu, Jalo, Rıdvan. Salih önlerinde.
1: Evet.
0: Orkun. Sağ tarafta Sermi. Ortada Olaytan. Solda İlhan Fakıllı. O 11 ile çıkmasını bekliyorum. Hocanın şeylerinden, hazırlık maçlarındaki dizilimlerinden kafamda böyle bir kurgu çıkardım. Ama Nübel oynar yani yarın. Ama Ottara oynayamaz.
1: Evet.
0: Ottara henüz tam olarak hazır değil.
1: Trossard'ın zaten oynamayacağını ilk kez radyosunda.
0: Trossard zaten yazılmadı. Evet.
1: Evet, normal. Yazılmadı. Sen de ilk transferi bittiğinde de, bitmeden önce de gelse oynayamayacak demiştin. Nitekim öyle oldu Hakan abi.
0: Yani bekliyoruz bakalım. O da inşallah en kısa sürede katılacak Beşiktaş'a. Ve mutlaka çok ciddi katkı verecek. Çok çok ümitliyim. Çok ümitliyim yani.
1: Çok teşekkür ederim Hakan abi, değerli yorumların
0: için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar.
1: Hoşça kal. Kendine iyi bak. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hakan Gündoğar'dı. Muhammed Salah transferiyle ilgili bugün gelişmeler olacağını yayınımızda paylaştı. Ben de bugün gelişmeleri yakından takip edeceğim. Bugün gelişmeler yaşanacağını, hatta bu gelişmelerin olumlu olacağını ifade etti. Saatlerimiz 12.56. Şimdi reklam, saat başı, haberler ve at yarışı bandımız var. Ardından İkinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla bizler burada olacağız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Kısa bir mola verelim, ardından buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Gündüz İstanbul'dayız. Gece ise Elazığ programlarını analiz edeceğiz. İstanbul'da 3. koşuyla birlikte 2. altılı gayen 15.30'da start alacak. Bir banko ile başlayacağım. Bu da 4 numaralı tahayyül. Sevgili arkadaşım Murat Aktaş'ın sahibi olduğu Safkan her geçen gün daha iyi duruma gitti. Bugün de bu gidişattan faydalanacaktır. Yavaş bir yarış 2200 metrede. Uzadıkça daha iyi koşmasını beklerim 4 numaralı tahayyülü sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci ayakta ise keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. 4 numaralı Sirius Vega. 62 kilo bence ilk rakiplerinden birisi, ağır kilosu. 1 numaralı Mir Emre süper durumda, son yarışındaki 3 birinciliğiyle bu yarışa çıkıyor. Yine kazanabilir. 2 numaralı Mert Efendi. Bakın bu Safkar'ın performansının ben çok iyi sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Ankara'da hazırlanıp gelen bir isim. Bugün için rakiplerinin önünde koşuyu bitirip sürprize imza atabilir ama Radyo Spor dinleyicileri bu sürprizi benim vasıtamla dikkate alsınlar. 3 numaralı Yargıç. Aslında Yargıç biliyorsunuz Alihan'ın kardeşi, sevgili Ali Erimoğlu'nun da Safkan'ı. Yargıç'ın bu mesafeyi yapabileceğini öngörebilsem banko diye çekilirim. 3 numaralı Yargıç hani 1900 metre mesafede ilk kez deneyimleyecek. Bu mesafeyi yadırgamazsa kazanır. Dolayısıyla biz sıralamayı 4-1-2-3 şeklinde oluşturduk. Altılı gayenin 3. ayağında 5 numaralı Fış Fış 28 gün ara. Çok uzun aradan sonra geldi, kazandı. Demek ki bütün sıkıntılarından arınıldı bu Safkan. Ben bugün de bu hazırlıklarıyla 5 numaralı Fış Fış'ı sizlere banko olarak öneriyorum. Altılı Gayan'ın 4. ayağında ise nefis bir mücadele bizleri bekliyor. Nene Hatun koşusunda, Gazi Günü koşulan Nene Hatun koşusundaki Safkanların buluştuğu adeta bir rövanş. Bir diğer ekip ise Kısrak koşusunda buluşmuştu. Bakalım ne olacak? Bana göre zorlu. 3 numaralı Jahera. 6 numaralı Noira Met. 1 numaralı Ant Nobedi ki Ant Nobedi startta kalması en büyük handikaplarından birisi. Buna rağmen sonlarda etkili geliyor. 8 numaralı Star Runner sezonu çok iyi geçirdi. 5 numaralı Nairs ve 4 numaralı Maftet de son yarışlarındaki performansıyla bugün bu güçlü rakiplerine kafa tutmaya çalışacak. Bu arada 3 numaralı Jahire ve 5 numaralı Nairs'in de ekürü olduğunu unutmamak gerekir. 3, 6, 1, 8 ve 4 şeklinde sıralamayı sizlere analiz ve yorumlamış olayım. Beşinci ayakta 2 numara Void Walkers, 1 numara Red Victory. Şu ana kadar koştukları yarışlarında Maiden'a çıkacak sinyali verdiler. Hem sentetikte hem çim pistte iyi koştular. Bu iki isim ilk kez birinciliğe koşabilirler. Daha sonra 6 numaralı Kral Aliço, 9 numaralı Blyver startta kaldı. Bakın bu safkan da startta kalmasının dezavantajını yaşadı ve 4 numaralı Excelso da günün sürpriz adayıdır. 2, 1, 6, 9 ve 4. Son ayak bana biraz zor geldi değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu zor gibi görünen koşuda 9 numaralı Göksagun kolaya çevirebilir. Ama 4 numaralı İnzivat, 2 numaralı Toz Yutturan, 3 numaralı Genç Yürek, 15 numaralı Son Zeybek ve yine 1 numaralı Megafauna'yı dikkate alabilirsiniz. Gerçekten sürprize açık bir koşu. 9, 4, 2, 14, 15, 3 ve 1. Son ayak biraz zorlu geçeceğini düşünüyorum. İki bankomuz olduğu için son ayağı bütçeler ölçüsünde sizler de tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz. Bu şekilde İstanbul analiz ve yorumlarını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli transfer gelişmeleri var. Bunları da paylaşacağım. Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da özel haberini paylaşmıştım. Sizlerle de bir kez daha paylaşmak istiyorum. Yayına girmeden önce, Radyo Spor'daki yayınıma girmeden önce Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la konuştum. İrfan Can Ayırbayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz dedi. İrfan Can Ayırbayat Gençler Birliği Kulübü'nün teklifini kabul etti. Fenerbahçe'den gelecek cevap bekleniyor. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Carlo Holse'nin transfer detayına dair bir görüşme gerçekleştirdim. Carlo Holse'nin MLS ekibi Louis City'ye 6 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında transfer olduğunu doğruladı. Başkan resmen bu transferi doğruladı. Ben de bu transfer gelişmesiyle ilgili detaylara ulaştım. Detay şu şekilde. Louis City squad şefi Colin Rooney 27 Nisan'daki Alanya Spor Samsun Spor maçını izliyor. Holse'yi ilk kez orada görüyor. Maçta Holse ile ilgili olumlu rapor sunuyor. Ve Alanya Spor'daki squad arkadaşlardan bilgiler alıyor. Ve bu bilgiler ışığında Carlo Holse'nin MLS ekibine transferi gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor squad ekibi Alanya Spor, Samsun Spor maçına. Squad ekibindeki squad şefi isim de paylaşalım. Squad şefi Colin Rooney. Colin Rooney'nin olumlu raporu doğrultusunda bu transfer 22 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Tüm mesajları kontrol edeceğim. Birçok gelen mesaj var. Dinleyenimiz Çağlayan Bey yazmış. Hemen kontrol edelim. Beşiktaş'ın Salah'a verecek parası yok. Kulüpleri batırmayın, iflas ettirmeyin. Bu tür transferleri popoflamayın demiş. Direkt düşüncesini dile getirmiş. İsmail Kartal'la ilgili bir soru var. Bunu da cevaplayacağım. Dinleyenimiz yazmış. Hemen kontrol edelim dinleyenimizin mesajını. İsmail Kartal'da taktik maktik yok. Bam bam bam. Kazanamayınca da herkes suçlu, o hep haklı demiş. Ali Esen eleştirmiş. Fakat ben dünkü maç özelinde, dünkü maçın Fenerbahçe'nin yeni sezon oynayacağı futbola bir ışık olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü Fenerbahçe'nin eksikleri çok. Dün ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların sezonun başlangıcını düşündüğümüzde, İlk 5 haftalık süreçten sonra, 6. 7. haftadan sonra o ilk 11'deki birçok ismin değişeceğini düşünüyorum. Dünkü maçı da takip ettim. İlk kez Greenwood forma şansı buldu. Maçın ikinci yarısında sahaya çıktı. Son bölümde forma şansı buldu. Taraftar dünkü maçta tribünleri tıka basa doldurdu. Yani Fenerbahçe'nin özellikle de sezon başında taraftarı sezon başı başlangıç itibariyle önemli işlere imza atıyor. Bunu da paylaşalım. Her sezon yıkılmış olmasına rağmen yoluna devam ediyor. Fenerbahçe taraftarını da bu konuda kutluyorum. Merhaba abi, ben Erkan. Dünyada futbol değişti. Artık iki şekli var. İki şekil takım var. Bir kapanan, topu karşı tarafa veren. İki karşı tarafa devamlı atak yapan. Biz dünkü maçta karşı tarafa atak yapan takımdık. Bunun başarılı olabilmesi için paslarımızın çok hızlı ve seri olması lazım. Ki karşı tarafın kilidini açabilelim. Bence Fenerbahçe durup sadece bu hızlı pas trafiğine nasıl geliştirir ona çalışmalı demiş. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum dinleyenimize. Çok güzel bir soru, çok güzel bir mesaj diyeyim. Sorudan ziyade bir mesaj. Dünya futbolu değişti. Dünya futbolunda kapanan takım kapanmasıyla birlikte, yani kapanan takımlar var. Hızlı kontra atakta şans buluyor. Hızlı kontra atakta atakta bulduğu şansı gole çevirebilirse direkt kapalı savunmanın aşına devam ediyor ve atak oynayan takımlar var. Atak oyununu da genellikle set hücumu şeklinde yapıyorlar. Hızlı bir şekilde paslaşarak hem oyuncular hem de oyuncular topla birlikte rakip sahasında ikinci ve üçüncü bölgesinde konumlanıyor. Burada önemli olan ifade ettiğin gibi tempolu oyun. Yani dünkü maç özelinde Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bize belli başlı doneler verebilir. Ancak durağan uyanmaz. Yani o arzuladığınız futbol hızlı ve tempolu oynanır, coşkulu oynanır. Hatırlayalım, Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bir önceki döneminde bu futbolu oynamaya çalıştı ve başarılı oldu. Her ne kadar ligi ikinci de bitirse önemli bir puan topladı. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, hocanın oynattığı futbol kamuoyundan geçer not almıştı. Şimdi saatlerimiz 13.11, kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Sayın Kutlu, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Salim, şükür iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Sayın Başkan, transfer çalışmaları devam ediyor. Dün de Yusuf Abdoğlu kadroya dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yapılacak olan transferler var mı bu süreçte?
6: Ya tabii, çünkü biz transferleri Cafer hocamızın yani bilgisi dahilinde, onun listesindeki oyuncu havuzundan yani birebir tanıdığımız, izlediğimiz, yani bildiğimiz oyuncular doğrultusunda, yani Cafer hocanın öncülüğünde ve transfer komitemizin öncülüğünde Yani yavaş yavaş, fazla acele etmeden nokta transferlerimizi bitirdikten sonra tabii bir de genç oyuncu transferlerimiz olacak. Yetenekli genç, yani ileride yani bu takıma her türlü katkı sağlayacak. Yani alternatif oyuncular konusunda da şeyimiz var. Yani Cafer Hoca gerçekten yani transfer konusunda gerçekten yani çok bilgili, çok havuzu dolu. Yani gece gündüz maç izleyen, her sezon havuzuna yani onlarca, yüzlerce oyuncu katan iyi bir hoca. İnşallah onun doğrusuna transferlerimizde şöyle baktığımız zaman yani hep patlama yapacak oyuncular. Hep kendini ispatlamış oyuncular. Bazıları sakatlıktan çıkmıştır. Bazıları cezadan çıkmıştır. Yani iyi bir ekip oluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek tabii. Bazı ortamlar şeyler ekonomik olarak yani kendimizi üzmeden, sıkmadan, borca harca girmeden öyle bir politika izliyoruz. Tabii transferlerimiz devam edecek tabii, transfer bitene kadar. Yani eksik gördüğümüz yerlere transferler var. Çünkü şöyle baktığımız zaman takımın omurgasını oluşturacak bir yapıya büründük.
0: Evet.
6: Yani bir omurgayı oluşturdu. Yani iyi bir kadroyu yapılanmasına doğru yol alıyoruz yani.
0: Takımın renkleri de değişti Sayın Başkan. Eski renklere geri döndünüz.
6: Zaten biz Salim, sen de biliyorsun. Ben çocukluktan ve yönetimde çoğu arkadaşlarımız çocukluktan hep iyi bir adama sıkıyorlar. Zaten biz daha baldayken, üçüncülükteyken zaten rengimiz turuncu beyazdı. Şimdi yani bizde turuncu beyaz bir sevdası var. Yani Adana ya turuncu beyaz sevdası olur ya mavi lacivert sevdası olur. Evet. Bizim de sevdamız turuncu beyaz.
0: Evet.
6: Artık dedik yani o turuncu beyaz sevdayı en azından heyecanlı bir şekilde yani Adana halkına izlettirecek bir takım olsun. Yani o renklere büründük. Yani tabii Adana'da çok sayıda şey de var. Yani olumlu yönde de şey de var. Tabii insanların şeyi illa turuncu beyaz yap o şeyi de var. O izlenimleri de çok büyüdü. Ondan renklerimiz eskiye geri döndük. Turuncu beyaz renklerimize yeniden kavuştuk desem yalan olmaz. Sonuçta turuncu beyaz bizim sevdamızdır her zaman.
0: Peki, bu renklere. Sayın Başkan, halkın ilgisi nasıl Adana FK takımına?
6: Ya halkın ilgisi her sezon üstüne koyarak da gidiyor. Sonuçta bu şehrin takımı. Yani iyi bir cami olmayı, tabii cami olmak hemen 3 senede 5 senede olmaz. Evet. Ama iyi sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yani kitlemiz her geçen gün üstüne koyarak da gidiyor. Yani güzel, temiz, güzel bir cami oluşturuyoruz. Güzel bir taraftar kitlesi oluşturuyoruz. Yani tabii bu işler biraz zaman alıyor ama biz yani bu bazı işleri çoğunu başarıyoruz yavaş yavaş. İnşallah halkın tepkisi, ilgisi Adana FK'ya her zaman iyidir. Yani zaten son maçlara baktığımız zaman Elazığ maçından sonra Sizat full şey oldu. Yani ben bu sene de daha iyi olacağından ben eminim. İyi bir ambiyanstan inşallah ilk maçta da iyi bir girişten yani takım daha iyi yerlere gelecek. İyi bir taraftar kitlemizden, iyi bir camiayla her geçen üstüne koyaraktan daha iyi yerlere geleceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, sohbetimiz sürüyor. Menderes Bey, Cafer Hoca geldi. Cafer Hoca sizin 3. ligde de planlamanız içinde yer alan birisiydi. O dönem sportif direktördü. Sonrasında şampiyonluk yaşadınız. Şampiyonluk yaşadıktan sonra kendisi kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Güvendiğiniz isimlerden birisi Cafer Hoca. Cafer Hoca ile çalışmalar nasıl gidiyor? İnceleyip sık dokuyorsunuz ve kamp çalışmaları da başladı. Bu noktada kampınız hangi şehirlerde olacak? Hoca ile
6: uygulayın. Şimdi Cafer Hoca bizim memleketimizin insanı. Bizim şehrimizin insanı. Bu şehri iyi biliyor. Yani futbolda inanılmaz kendisine hocalıkta, yani sıkayıtlıkta, sportif direktörlükte yani inanılmaz başarılarla yoluna dolu düzgün devam ediyor. Şey benim gerçekten şey hoca konusunda şöyle baktım, bak 5 senede bir dünya hocayla çalıştık. Ama şöyle Cafer Hoca geldi ya, benim gözüm hiçbir zaman arkada değil.
0: Evet.
6: Yani gözüm arkada olacak bir hoca değil. Çünkü bu işler hep çalışmaktan geçer.
0: Evet.
6: Cafer kendini inanılmaz işine veriyor. İnanılmaz konsantre oluyor. inanılmaz çalışıyor. Yani desem gecesini gündüzünü kulüpte geçiriyor. Oyuncu izlemekten geçiriyor. Yani bir oyuncu tasfiyeyle, önerilen oyuncuyu kimse Cafer'e oyuncu aldırttıramaz. Ancak izlediği, inandığı oyuncu olur. Yani ya kulübe katkı yapacak, ileride bir iki sene sonra satacağımız oyuncu olur. Veya hedefe götürecek oyuncuları inceleyip sırt okuyan bir hoca. Evet. Gerçekten bu yönden dolayı Cafer'e yani eleştirecek hiçbir konu yok. Hiç, ama illaki üstüne koyaraktan gidiyor Cafer. Yani bak her sene üzerine koyaraktan gidiyor. Demin de dedim ya, iyi çalışıyor, dersine iyi çalışıyor Cafer. Yani bu konudan dolayı biraz şanslı işte. Cafer burada bir sene, iki sene, üç sene daha üst liglerden teklif gelene kadar Cafer burada. Ne olursa olsun şampiyon da olsak, yani ligi ortada da bitirsek, playoff'ta da bitirsek artık en azından gözümüz arkada kalmayacak bir hocamız var. En azından kendi şehrimizin insanı. Bu yönden dolayı bir sıkıntı sorunumuz yok. Kamp dönemimizde de Adana'da başladık bir haftadır, 10 gündür. Herhalde cumartesi mi bitecek? Pazartesi herhalde Kızılcahamam kampımız başlıyor.
0: Evet.
6: Ondan sonra Kızılcahamam kampından sonra herhalde bir 3 gün izin verip ondan sonra da Erciyes kampımız başlayacak. Erciyes kampından sonra zaten takım Adana'ya gelecek. Adana'da Erzincan maçının son hazırlıklarını yap. Erzincan maçını hazırlanacağız.
0: Peki Sayın Başkan, Beşiktaş Başkanı Serdar Bey ile de zaman zaman görüşüyorsunuz. Beşiktaş'tan kadronuzu alacağınız oyuncu var mı kiralık olarak?
6: Ya bizim almak istediğimiz iki oyuncu vardı. Serdar Başkan da Allah var. Tamam, yani ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle de bir şey yapayım dedi, jest yapayım dedi Adana'ya. Dedi oyuncularla ben anlaşırım, peşinatlarını biz veririz. Siz ona göre dedi çocuklar orada oynatırsınız. Çocukların bir tane Fahri diye bir oyuncu vardı. O birinci ligde gitmek istediğini belirtti.
0: Evet.
6: Ondan sonra bizim eski oyuncu Beşiktaş'tan geçen sene kiraladığımız oyuncu vardı, Yusuf Çalayır. Ona çaprazı kopmuştu. Onu istedik. Onda biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Yani şu an için Beşiktaş'tan daha da istediğimiz şu an bir oyuncu yok.
0: Yusuf Can olacak mı peki? Yusuf Can'ın transferi gerçekleşecek mi Sayın Başkan?
6: Yusuf Çalayır mı Beşiktaş'taki?
0: Evet.
6: İşte dedim ya, o çaprazla dolayı işte Eylül'ün başında sahalara dönecek. Onun biraz zamana ihtiyacı var. Yoksa onun transferinden yana bir sorun, sıkıntı yok. Biz onu zaten Serdar Başkan'dan bonservisine istemiştik.
0: Evet.
6: İşte burada çaprazı gitti. Yani inşallah Eylül'ün başında inşallah gelir, orada çalışmalara Beşiktaş kulübünde devam ediyor.
0: Evet.
6: Orada daha hazır bir şekilde inşallah Adana'ya getiririz onu da.
0: Evet, transfer bu şekilde. Peki, Adana futbolu gerçekten çok zor günler geçiriyor. Adana Spor, Demir Spor zor günler geçiriyor. Siz devamlı destek çağrısında bulunuyorsunuz Adana Spor, bir FK ve diğer Adana takımlar için. Bir hareket var mı şehirde?
6: Hiçbir hareket yok. Bizim şehrin üzerine gerçekten ölü toprak serilmiş. Yani hiçbir yerden, yani en ufak bir destek alıyor musunuz desen, sade aldığımız Sarıyer Kola Osman Oğuz sağ olsun, o destekledi. Demirspor'a da zaten Demirspor Sarıyer Kola üzerine Demirspor Kolası'na yetişçi yaptı. Onlara da o şekilde destek veriyor. Başka da yani Adana'da öyle destek olacak, yani ne bileyim, o kadar şey yapıyoruz da, ama en ufak bir destek yok Adana'da maalesef.
0: Peki, evet. Sayın Başkan, bu sezon hedefler nelerdir peki takımınızda?
6: Ya şimdi burası Adana. Adana şehri ne olursa olsun en kötü günde bile her zaman hedefine oynayan bir şehirdir. Bizim hedefimiz her zaman, yine diyorum, biz yani şimdi burada bu yönetim Cafer Hoca'nın olduğu yer, bizim olduğumuz yerde hedefsiz bir takım kurma şansımız zaten yok. İstesek de biz kuramayız. Sonuçta biz her zaman için hedefe oynayan bir grup olduğumuzdan dolayı, yani öyle bir arzulu istekli bir grup olduğumuzdan dolayı, yine hedefimiz gene diyorum üstüne basa basa, ben şampiyonluk demiyorum, biz gizli bu ligin gizli favorisi olacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Menderes Kutlu. Peki Sayın Başkan, kombine satışı ne durumda, başladınız mı?
6: Diyeyim ya, bu şehrin üzerinde ölü toprak serildiğinden dolayı gerçekten biz kombine satışlarına hiç daha ağırlık vermedik. Biz zaten şey, reklamlara biraz ağırlık verdik. Orada bile yani sıkıntı var. Bu sene gerçekten her yerde, şehrin her yerinde sıkıntı var. Ondan dolayı ne sizler için reklamlarda istediğimiz düzeye gelebildik. Daha kombine satışlarına başlamadık. Bu transferlerimiz biraz daha şekillensin. Ondan sonra kombine satışlarına başlayacağız. İnşallah kombine satışlarında iyi bir şeye yakalarız diye düşünüyorum.
0: Maçları yine aynı yerde oynuyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Size özel stadyum yapılmıştı. Siz o stadı düzenlediniz.
6: Tabii o zaman yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle güzel bir sizat yapıldı. Tam bizim istediğimiz, tam Barış Çamlı'nın içinde, Sefici'de, Ali Hoşfikir stadı. Bizim için inanılmaz bir stad. Yani gerçekten yani mükemmel bir stad. Yani artık biz ta birinci lige çıkana kadar biz buradayız. Zaten adalet gücünün biz Ali Hoşfikir'de bizim stadda oynayacağız. Demirspor'un da Adana Spor büyük stadda oynayacaklar. Evet. Yani stat paylaşımı Adana'da 4 takım olduğundan dolayı bu şekilde yaptık.
0: Siz yaz sigortayla, yaz sigorta adalet gücüyle evet. Birlikte maçlar.
6: Evet, adalet gücüyle Levent Bey'le görüştük. Yani her şeyde anlaştık. Artık bir hafta onlar, bir hafta biz. Artık şeyde 4 tane takım olduğundan dolayı artık şeyde her hafta bir 2 tane maç var yani.
0: Evet.
6: Onun için işte biraz Adana o futbola küskünlüğü biraz bir taraf atarsa haftanın 2 günü en azından maç seyretme imkanına kavuşacak. Yani bu konudan dolayı Adana'lılar biraz daha futbola ilgilerini, alakalarını daha iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde bekliyoruz yani.
0: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Mesajınız ne olur taraftara, Adana halkına?
6: Bizi desteklemeye devam etsinler, bizi izlemeye devam etsinler. Ben gene üstüne basa basa diyorum. Biz şampiyonluk kelimesini ağzımıza almıyoruz. Ama bu ligin en gizli favorisi, en can yakacak takımı biz olacağız.
0: Evet, zaten siz Cafer Hoca...
6: Erzincan maçıyla zaten bunun başlangıcını yapacağız. Erzincan maçıyla bu başlangıcı yaptığımız takdirde, tabii taraftarımızın çok büyük desteği lazım bize. Erzincan maçını şimdiden kimse randevularını başka bir yere vermesinler. Abiş Fikersiz adına ayın kaçındaydı Erzincan maçımız? Ayın 5'inde, 5 Eylül'de herkese Ali Hoşfikir adına bekliyoruz çünkü gerçekten çünkü ligin yani en para harcayan takımı ama biz çok para harcayan takımları biz Adana'da yerine bir ettiğimiz takımlar var. İnşallah Erzincan'a da burada en güzel şekilde misafir edip ağırlayacağız ama eli boş göndereceğiz Erzincan'a. Onun için taraftarımızın çok büyük desteğine ihtiyacımız var. 5 Eylül'de Ali Hoşfikir adına inşallah hep beraber bütün Adana'da buluşuruz orada.
0: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu'yla Adana 01 FK takımı da ilk maçını iç sahada Erzincan Spor'la oynayacak. Tüm liglerde fikstür çekimi de tamamlandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Tüm liglerde fikstür açıklandı. Fikstürler açıklandı sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.30. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor.
5: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Bu bölümde Reşat Yılmaz bizlerle birlikte, Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Her çarşamba olduğu gibi son bölümde Reşat Hoca konuğumuz olacak. Şimdi bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
7: Hoş bulduk sevgili Salim. Çok şükür iyiyim. Herkese hayırlı günler. Sana da iyi yayınlar.
6: Hocam, dün yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Hem yerel basında hem de ulusal basında ses getirdi Adana Spor'la ilgili. Dün bir basın toplantısı düzenlendi. O basın toplantısında siz de konuştunuz.
7: Ya şöyle, yani Adana Spor gerçekten de bu şehrin çok önemli bir markası. Yani ülkemizi 3 kez Avrupa kupalarında temsil etmiş. Gol kuralları çıkartmış. Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırmış. Önemli bir marka Adana Spor. Portakaldan turuncusunu, pamuktan beyazını almış bir marka Adana Spor takımı. Ama gelinen noktada gittikçe eriyen bir Adana Spor görüyoruz. Her geçen gün Ergin Güleli Başkan'ın belki işlerin kötü olmasından kaynaklanan, belki durumunun iyi olmamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı Adana Spor kaderine terk edilmiş durumda. Şehirden zaten hiçbir destek yok. Zaten istemiyorlar da desteği. Dolayısıyla geçen sene küme düştü. Genç oyuncularla U19 takımına lige katıldı. Bu yıl yaprak kıvrılamıyor. Belki bir sahip çıkan olur diye umut ediyoruz. Özellikle Turbeyler taraftarlar grubu bu konuda çok duyarlı, çok hassas. Dün de bir basına bir açıklama yapma gereği hissettiler. Bizi davet ettiler. Camiada bir büyük olarak görüyorlar bizi de. Teşekkür ederim onlara. Onlarla beraberdik. Böyle bir açıklama yaptık. Yani Adana Spor'un aslında çok büyük borçları yok. Adana Spor'un kurtulabilir borçları var. Çok cüzi miktarlar aslında. Ama tabii

0: bugünlerde. Çünkü az önce ben yayına girerken Salim, işte Hakan Gündoğar'la konuştuk, yayına bağladık. Salak geliyor demiş.
1: Bugün açıklanabilir dedi
0: Evet,
1: galiba.
0: evet. Öyle bir şey söylemiş. Hani şimdi tablo böyleyken,
2: E
0: böyle büyük
2: şimdi
0: bir beklenti oluşmuşken.
2: başkan da şey dedi ya, biz aslında anlaşma çok bir aşama ilerledik ama ne zaman ki gazetelerde, televizyonlarda çıkmaya başladı, istekler arttı, işte menajerin istekleri arttı. Hani belki de gerçekten bu sefer anlaşıldı ya da yine anlaşılmak üzere, Allah aşkına bu konuyu şey yapmayın,
0: Kurcalamayın.
2: kurcalamayın, evet.
1: Ama çok da basit yani. Kurcalanır, sorulur. Hoca da bu maç önü basın toplantısı, ben maçla ilgili sadece soruları alıyorum derse cevap vermeden geçer yani. Zorla bir şey söyleyecek hali yok.
0: Evet, yani bunu bir türlü yerleştiremedik.
1: Her soruya cevap vermek
0: Aynen öyle.
1: zorunda
0: Zorunda
1: değil. Yani
0: değil.
1: basın mensubu soru sormakta özgür. Teknik direktör de
2: Cevap
1: cevap
2: vermemek
1: alamamakta
2: de özgür.
1: özgür.
0: Çok da hani kibar bir şekilde de soruya cevap vermeyeceğini
1: Tabii.
0: söyleyebilir.
1: Yani gerçekten de maç önü basın toplantısı sonuçta, transfer dönemi toplantısı değil. Bazen hocalar onu da yapıyor. Ya da yönetimler yapıyor. Transfer dönemi bittiğinde soru cevap yapıyorlar. Orada sorulur ama bu hani maçla ilgili. Ben maçla ilgili soruları cevaplayacağım. Benim olmayan bir oyuncuyla ilgili şu an konuşmam doğru olmaz gibi bir şey der. Kapatılır yani. Bir sürü cümle var bunu
0: Zaten
1: şey yapacak.
0: salata o paralar
1: Yani
0: etmezler. Zaten salata o kadar para verilmez. Daha bir sürü eksiğimiz var. Ondan mı çekiniyorlar bilmiyorum. Şaka bir tarafa ama. Evet, salat sorusu sorulmadı İtalyano'ya. Beşiktaş yarın 21'de ağırlayacak Midtjylland'ı. Bakalım, ben de gideceğim karşılaşmaya, bir aksilik olmazsa. Radyospor'dan da yayınlayacağız mücadeleyi. Ama zor bir karşılaşma olacağının herkes bilincinde. Dün de Fenerbahçe resmi olarak sezonu açtı ve Fenerbahçe iç sahada oynadığı karşılaşmada Polonyalı rakibi Gorni'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Talisca'nın frikik golü geldi ilk yarıda. Daha sonra Fenerbahçe Bartu ve Talisca ile bir kez daha direğe takıldı. Bir iki net pozisyona girdi. Talisca'nın kafası, Greenwood'un kafası, yine Bartu'nun şutu İlk
1: Direkten mi?
0: yarıdaydı. Direkten de onu söyledik. İlk yarıda bir tane Bartu'nun şutu vardı. Rakip tarafından engellendi ve out'a çıktı. Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. Biraz tabii Fenerbahçe'den bahsedelim. Zaten süremiz de bugün çok fazla değil. Ama WhatsApp hattımız her zaman olduğu gibi açık. 0538 052 1487 numaramız bu. Mesajları gönderebilirsiniz diyelim ve Mert'e dönelim. Mert, sen bana sabah sordun, ben hemen aklımda kalanları maçla ilgili söyledim. Mesela onlardan bir tanesi, benim için notlardan bir tanesi, Talisca formsuz olsa da çok büyük bir hücum silahı olduğu için hani ben takımda bırakırdım diye düşündüm dün maçı izlerken. Benim en büyük çıkarımlarımdan biri oldu. Yani benim zaten biliyorsun skorerlere karşı bir zaafım var. Böyle işte kötü oynarlarken ya da takım rakip savunmalar açmakta zorlanırken büyük fark yarattıklarını düşünüyorum. O benim çıkarımımdı. Sen izlerken Fenerbahçe'yi neler düşündün, neler söylersin?
1: Valla Fenerbahçe'nin dünkü ön alan baskısını, rakibini pek fazla çıkarmamasını ben onları beğendim. Geride pek fazla açık vermemesini beğendim. LASK maçında işte çok 3-4 pozisyon vermişti. Ama bu maçta hani kaleyi bulan tek şut var. Rakipte toplam şutta zaten 2. Birkaç atak var. Ceza sahasına kadar geldikleri, içeri çevirdikleri tehlikeli. Ama şuta dönüşmedi. Onlar da o kadar da olur 90 dakika içinde. Fenerbahçe ile ilgili olumlu olarak bunları söyleyebilirim. Topa sahip olması, oyuna hükmetmesi olumluydu. Pozitif olarak. Talisca'nın tabii varlığı dediğin gibi büyük bir nimet Fenerbahçe için. Duran topta, akan oyunda, kafayla her türlü yani gol atabilecek bir oyuncu Anderson Talisca. Dün bir kez daha bunu gösterdi. Bu dediğin gibi olumlu. Benim de aklımda bir çırpıda bunlar var. Semedo dünün yine bence öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ben en çok Semedo'yu beğendim karşılaşmada. Geçen sezon ilk zamanlar gerçekten ağzımıza böyle bir parmak bal çalmıştı. Acayip şeyler hayal ettirmişti. Sonra kademe kademe performansı düşmüştü ama şimdi tekrar sanki o geçen sezon başındaki performansına yakın bir görüntü görüntüde Semedo. Eğer kalacaksa, bu performansı da sürdürecekse İsmail Kartal'ın boyununda çok fark yaratabilir gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Olumsuz olarak da hani topa bu kadar fazla sahip

0: skoru daha fazla arttırabilirdi Fenerbahçe. 1-0 da değil, 2-0, 3-0 yapabilirdi, yapmalıydı rakibi karşısında. Orada da biraz talihsizlik, yani direkten dönen toplar, kalecinin çıkardığı toplar, out'a giden toplar. Ama dediğim gibi rakip bu kadar zayıfken ve üzerine gelemiyorken Fenerbahçe'nin skoru daha farklı yapması gerekiyordu. Bir fark çok yakın. Rakip evet ilk maçta pek bir şey gösteremedi ama deplasmana gidecek Fenerbahçe. Bir gol yer maçın başında oldu ya, yani futbol bu, maç dengeye gelir. Hani bu kadar strese girmeye gerek yoktu. O dünden herhalde en olumsuz söyleyeceğim nokta olur.
1: Genco, sen nasıl buldun Fenerbahçe ilk maçta?
2: Ben sabah bizim 11.45'te bir YouTube yayınımız var. İşte 1.02 platformu diye. Orada gelen mesajlarda Fenerbahçe ile ilgili çok iyi konuşulmadı. Ama ben de dedim ki tamam, bu bir resmi maç. Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı, ama tam Mert'in söylediğini söyledim. İki takım arasında güç farkı var, fakat kendi liginde şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da bir şey hedefleyen, sadece bir Türk takımı değil, bir İngiliz takımı da olsa, İspanyol, İtalyan, Fransız takımı da olsa, sezonu bu kadar erken açmak bir dezavantajdır. Yani mümkün olduğu kadar ligin sonunu getirebilecek ama şu anı da çıkarabilecek, o işte kuvvet, güç yüklemesi, fizik kondisyon. Yani Fenerbahçe iyi oynadı. Bol pozisyona girdi. Ama şu dönem için eleştirilebilecek tek bir şey varsa atamaması. Ama bu bile bence eleştirilmemeli. Çünkü çok daha sezonun başı. Yani bu bir, bana göre bir resmi maç bile değil bu. Yani bana göre bu bir hazırlık maçı kıvamında bir şey. Şimdi bir tehlike, Mert'in dediği gibi, hani deplasmanda olur da futbol, 1-0 geriye düştü. Ya bence o bile Fenerbahçe'nin turunu tehlikeye atmaz, atmamalı da. Bak kafaca. Yani hiç o tehlike hissedilmemeli. Ya zaten dünkü maçın istatistiklerine baktığında adamların totalde 2 şut çektiğini görüyoruz. Ya 90 dakika, işte 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika uzatma olsa ilk yarı, ikinci yarı, 95 dakikada totalde, bak, kaleyi bulan değil, 2 şut çektiğini görüyoruz. Ben bu düşünceyle Fenerbahçe'nin dün iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Sana ilaveten Semedo ile birlikte ben şeyi de çok beğendim. İrfan Can çok istekliydi. Ya o kanat çok iyi iş yaptı. Ve Ali'nin dediği gibi, ya Talişka da hani sırf bitirici özelliğinden de değil. Yani duran top nerede olursa olsun, korner olsun, ceza sahasının etrafında kaleye vurulmayacak yer olsun, ortalarıyla bile hakikaten şu tip maçlarda, ki zaten onun sayesinde Fenerbahçe golü buldu, ben de sonuna kadar Talişka'nın gidebileceği kadar oyunda tutardım. Akeş-Skriniar ikilisi için ben biraz bakayım dedim ama hiç bir şey söyleyecek bir durum olmadı.
1: Evet, Ake dün Fenerbahçe'de ilk 11'de sahaya çıktı. İsmail Kartal'ın maç sonunda söylediğine göre bir ağrı hissediyor. Ondan sonra da Fenerbahçe riski almadı. Orada bir değişiklik yaptı. Osterwold ile stopere geldi. Levent Mercan sol beke geçti. Tabii Osterwold'in sol bek performansı da maçın ilk yarısında pek verimli değildi. Diğer tarafta Semedo'yu izleyince, hani bir tarafta Osterwold'i izleyince arada ciddi bir fark var. Tabii Kerem orada hareketli olan taraf, ama Kerem'le Osterwold arasında da geçen sezondan beri de, hani zaman zaman Osterwold'e stoper oynarken de ileri çıkar ya, sola yaklaşır. Pek böyle bir şey göremiyorsun. Hani uyum göremiyorsun. O tabii biraz Kerem'in de profiliyle alakalı. Onun arkasında oynayan oyuncunun profili de alakalı, ama hani Semedo, İrfan Can tarafı daha rahat akacak gibi gözüktü. Hatta İrfan Can'ı çıkar oraya. Greenwood geldiğinde de, yani Greenwood da biraz içeri girdiğinde, Semedo yine aynı şekilde o koşuları, o şeyleri yapabilir. Fenerbahçe'nin belli ki bu sezon, eğer tabii Semedo kalırsa, sağ tarafı bayağı kuvvetli olacak. Yumruklar sağ taraftan gelebilir. Şimdi mesela Semedo'nun da bu tarz böyle iyi özelliklerini görünce onu da insan bırakmak istemiyor. Çünkü alternatif olarak Mert Müldür var. Mert Müldür de iyi çıkar, bindirir, ama tabii topu kullanma konusunda Semedo gibi değil. Dün mesela bir pozisyonda çok sakin kaldı. Çok iyi bir pas çıkardı.
0: Evet, rakibini yatırdı.
1: Evet, rakibini yatırdı. Yerden bilinçli pasını çıkardı. Mert onları biraz daha az yapan bir oyuncu. Ama şu an 10+4 kuralı olduğunda da Fenerbahçe'den bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. İşte sabah Mert'le konuştuk. İsmail Kartal da diyor ki Fred kalacak. Osterwolde kalacak. Başka kim için söyledi? Dün ikisi için söyledi galiba, değil mi?
0: İki oyuncu herhalde.
1: İki oyuncu için söyledi. Matematik nasıl tutacak onu anlamak mümkün değil. Orada da İsmail Kartal'ın yabancı kuralı ile ilgili söylediği şey devreye girdi. Umarım değişir dedi. 12+2 olur dedi. 12+2 olduğu zaman tabii Fenerbahçe rahatlıyor. Ama olacak mı olmayacak mı onu zaman gösterecek. Yoksa Fenerbahçe zor yani şu an iş 10 oyuncuyu yazmakta.
0: Şimdi başka bir şey söyleyeceğim ama konuyla çok alakalı olmayacak. Yukarıda Aygün abiyle konuşurken o şeyi hatırlattı.
1: Neyi?
0: İsmail Kartal'la bir yönetici bir yalıda görüşmüştü. Hatırlıyor musunuz? Ve o yalıda galiba bir sunum yaptığı söylenmişti. Devin Özek ve Hamdi Akın da o kişi de bu arada. Ali Koç döneminde. Herhalde Mourinho'nun gönderildiği dönemden sonraya denk geliyor. Tedesco'dan önceki dönem. Orada çıkan haberleri, açıklamaları hatırlıyor musun diye sordu Aygün abi. Vallahi hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum dedim. Bir rapor sunmuştu. Sonra ona baktı Aygün abi. Ben de tekrar baktım. Mesela orada güya tabii söylediği iddia edilen şey Asensio'yu henüz hazır görmüyor. Szymański ile ön alan baskısını daha iyi yapabilirim demiş. İddia edilene göre İsmail Kartal. Sol bekte Ferdi olur mu demiş. İşte Archie Brown var o zaman yine kadroda ama Archie Brown'dansa Ferdi'yi söylemiş. Duran ancak alternatif oyuncu olur. Benim santrforum En-Nesyri demiş. Bunlar tabii iddia edilen şeyler. Orada fazla bulunmadık ama bu Asensio ile ilgili hani bir anlaşmazlık falan konuşuluyor ya. O döneme dayandırılmış bir şekilde. Ben bunu es geçmiştim. Sabah Aygün abi hatırlatınca ben de tekrar bakayım dedim. Oradan da bilmiyorum Asensio'nun kulağına gitmiş olabilir mi? Sonuçta Sergi Yalçın, Rafa Silva'da da ki Sergi Yalçın üslubu tabii çok daha farklı. Onun direkt televizyonda söylüyor. İsmail Kartal'ın söylediği iddia edilen bir şey. Asensio'yla ilgili sıkıntı bundan kaynaklanan olabilir mi diye aklıma geldi. Onu da söylemek istedim.
1: Yani Asensio'yu ön alan baskısını istediği seviyede yapamadığı için mi beğenmiyor?
0: İşte fizik olarak hazır değil diyor ya. Yani %70'inde diyor. Hayır, fizik olarak henüz
2: hazır değil. Bu maçlık mı sadece? Genel mi? Hani ben öyle bir anladım ki Szymański'yi tercih ederim Asensio yerine gibi anladım.
1: Şimdi ben de öyle anladım. Hani çünkü o zaman sunum yaptığında bunu söylediğinde Asensio'nun bir sakatlığı, bir sıkıntısı var mı?
0: Demek ki tam hazır değil. Geç geldi falan herhalde Fenerbahçe'ye. Çünkü Ağustos sonu falandı. Benfica maçlarından sonra oldu. Daha yeni gelmişti belki. Belki o dönemlik söyledi tabii ki. Bunu bilemiyorum ama.
1: Yani çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'ye bakıp Asensio'yu beğenmeme.
2: Evet.
0: Ya da hani, o daha başında ama işte
1: Asensio'lu Fenerbahçe ile Asensio'su Fenerbahçe arasındaki farkı zaten sezon sonunda gördük. Hani Fenerbahçe'ye bakıp da kolay kolay bir teknik adam demez. Bir de Asensio, hani Asensio da Asensio. Hani arada çok büyük fark var.
0: Zaten bu sunumdan sonra da şey söylenmiş. Bu as oyuncularla ilgili Duran yedek olur, yok Ferdi lazım, yok Szymański falan deyince de İsmail Kartal'la anlaşılmadığı söylenmiş bu rapordan sonra.
1: Evet. Bilemiyorum tabii ne olacak Asensio durumu, bir kriz
0: yani
1: mi?
0: O da gidebilir mi acaba? Onu oraya getiriyorum aslında. Hani Fred'i tutmak istiyor. Acaba Asensio'yu falan mı takımdan gönderecek Fenerbahçe? Ki ben 10 numarayı seçince kalacak gibi düşünmüştüm ama transfer süreci sonuçta dinamik. Şartlar değişiyor.
1: Şimdi ben sana söyleyeyim. Ederson, sen say. Bir mi?
2: Kalır yani.
1: Kalır. Yazıyor muyuz Ederson'u?
0: Ben yazıyorum.
1: Tamam. Yazdık Ederson'u. Osterwolde?
0: Ben yazmıyorum. 10+4'e göre ise yazmıyorum.
1: Hoca yazıyor.
0: Ha, hocanın yazdıkları.
1: Hocaya göre. Hoca kalıyorlar dedi. Öyle değil mi?
0: Semedo'dan da o övgüyle bahsetti.
2: Bu ama o isimlerden biri giderse ben de Mert'e katılıyorum. Sanki Osterwolde gider. Ama hadi kalıyor diyelim.
1: Tamam. 2. Ake?
0: 3.
2: Yani.
1: Şikinyar 4.
0: Semedo 5.
1: Dur daha Semedo'ya gelemedim bile. Stoperlerden geçemedim. Semedo 5.
0: Gendouzi 6.
1: Kante
0: 7.
1: Fred
0: 8.
1: Asensio
0: 9.
1: Talisca
0: 10. Greenwood 11. Muric 12.

0: 12.
1: Musabayı söylemedim falan yani. Tabii.
0: Hani, bir de yabancı santrfor
2: gerekir. Şerif.
0: Şerif gençleri saymıyoruz.
1: Gençleri de saymadık.
0: Parti 4'e girenleri saymıyoruz.
1: 12 saydık.
0: 12 saydık. Ki Musabba 13, yabancı bir santrfor gelirse ki gelebilir, 14 oluyor.
1: Ya böyle bir dünya yok.
0: Yani 12 artı 2 de bile yabancı santrfor geldiğinde hadi Musabba'yı da devre dışı bırak 13 yabancı ediyor. Evet. Bir oyuncuyu göndermen lazım.
1: Gene göndermen gerekiyor evet. Yani.
2: İşte bence o isim Osterwold'de olabilir.
0: Aynen.
2: Ya da Semedo'ya bir transfer teklifi gelecek. Bilmiyorum.
1: Evet yani Fenerbahçe'nin bu rakamlara hani az önce yaptık işte saydık. Şu an düşmesi 12 artı 2 olsa bile gene bir şey yapması gerekiyor. Fedakarlık yapması gerekiyor oyuncu getirdiği noktada. Evet. Asensio gidecekse hemen Galatasaraylılar
0: 10 numara değil mi?
1: Mesaj evet. Atmışlar. Galatasaray onlara seve seve yardımcı olur diye 2 tane mesaj gelmiş. 3 tane oldu Asensio böyle bir durumda Galatasaray'a gelsin diye. Vallahi Galatasaraylı ister. Yani evet. Ben de Galatasaraylı olsam Asensio isterim.
2: Ben
1: yani.
2: İsterim şu an
1: yani
2: hemen söyleyeyim.
1: 10 numara arıyorsun.
2: Ligi biliyor.
1: 10 numara arıyorsun. Aynen yani istemez misin
0: yani Asensio? Yani Gendouzi istersin Fenerbahçe'den. Orta sahaya. Asensio istersin. Talişka'yı da istersin herhalde.
1: İstersin yani.
0: İstersin.
2: 10 numara olarak. Ben Asensio. Ben büyük düşünürüm.
1: Bilmiyorum ya, yani. Fenerbahçe Asensio'yu bırakmaz bence ya. Asensio ve Talişka'yı bırakmaz yani bu kadar.
2: Ancak oyuncu gitmek isteyecek ve çok iyi bir teklif gelecek bence ancak yani.
0: Öyle bir şey de zaten Avrupa içinden artık Asensio'ya o paralar verilmez. Suudi Arabistan olursa. Olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den çok yüklü alıyor değil mi Asensio?
1: Tabi iyidir kontrat. Tam Asensio'nunkini hatırlayamadım ama çok iyi bir kontrat olduğu kesin. Ya yani.
2: Avrupa'daki hemen hemen birçok kulüpten daha fazla alıyordur. Alabileceğinden.
1: Evet. Dün Fenerbahçe kazandı. Haftaya rövanş mücadelesi var. Fenerbahçe. Ondan sonra da Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe mücadele edecek bu turu geçmesi durumunda. Orada da dün Sturm Graz Hartz'ı rahat mağlup etti. 4-0. Daha maçın başında öne geçmişlerdi. Ondan sonra maçı 4-0'a kazandılar. Artık Hartz'ın o revanşı çevirmesi çok zor. Yani Fenerbahçe Gorni'yi eledikten sonra Sturm Graz'la oynayacak gibi gözüküyor. Onu da dün söylemiş olalım. Dünkü sonuçla beraber söylemiş olalım. Bugün Başakşehir temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi'nde Inter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir açısından da sezon resmi olarak başlayacak. Mücadele 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den değil mi? Yanlış söylemedim. TRT 1'den bu mücadele yayınlanacak. Inter Turku Finlandiya'da bir önceki sezon şampiyon olmuştu. Geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Bu sezonda geride kalan 16 haftada İkinci basamakta yer alıyorlar ama mütevazi bir kadro, mütevazi bir ekip. Yaklaşık 4-5 milyon euroluk bir toplam kadro kalitesi var. Bu arada Kuzey İskandinav takımları demişken bugün Norveç Ligi'ni yazıyordum iddiaya. Dikkat etmemişim ben, kaçırmışım. Beşiktaşlı Müre vardı ya, hatırlıyor musunuz?
0: Kaleci.
2: Evet.
1: Kaleci. Beşiktaşların pek beğenmediği Müre. O da Norveç Ligi'nde antrenörlüğe dönmüş 3 sene sonra. Bir olmuş ama 6-7 ay.
0: Antrenörlük mü? Teknik direktörlük mü?
1: Teknik direktörlük.
0: Başladı.
1: Teknik direktör. O da teknik direktör olmuş. Tabii adam değişmiş bayağı falan. Tipimi falan.
0: Hangi takım?
1: Hamkan var ya, biliyor musun? O takımda.
2: Ama bugün Bodo ile oynayacaklar.
1: Aynen. Onun teknik direktörü.
2: Daha da yaşlanır bugün.
1: Bugün biraz daha olduğundan yaşlı gösterebilir Bodo karşısında. Aynen. Bu gereksiz bilgiyi de program içerisinde sizlerle paylaşmış olayım. Evet, Başakşehir Inter Turku karşısında tabii turun favorisi. Geçen sezon Başakşehir playoff turunda Roman temsilcisi Craiova'yı mıydı? Onlara elenmişti iki karşılaşmada da kötü sonuçlar alarak. Ama bu sezon artık Başakşehir'in de Konferans Ligi'nde en azından lig aşamasında mücadele etmesi gerekiyor diyelim. Evet, bugün Italiano'nun ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısı sebebiyle kısa bir hat-trick yaptık. Yarın Beşiktaş 21'de Midtjylland'ı ağırlayacak dedik. Ondan sonra da bu haftayı Avrupa Kupalarında tamamlayacağız. Haftaya da rövanş karşılaşmaları olacak. Bu ara Galatasaray'da Avusturya'da 24'ünde ve 27'sinde iki tane İtalyan takımıyla Monza ve Venezia'yla hazırlık karşılaşmaları yapacak. Onları da yine Esport Plus'tan yayınlayacağımızı hatırlatalım ve programı da kapatalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Eyvallah. Teşekkürler.
1: Evet, az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
0: hoşça
1: kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: QNB'ye geçiyorum.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Niye basıyor ki?
12: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
10: Nasıl duracak?
11: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
13: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.
3: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
3: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
17: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
18: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
19: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
20: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
16: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanana hoş geldiniz. Bugün ben Burak Alaca, sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
1: Merhaba herkese, iyi günler diliyorum, hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum, evet. Bugünün gündemi herhalde Fenerbahçe'nin dün oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı. Dün Polonya ekibi Gorniki 1-0'lık skorla Talisca'nın güzel frikiyle mağlup etti Fenerbahçe.
1: Evet, Fenerbahçe için önemli galibiyet. Daha farklı bir skor bekliyordum ben. İki top direkten döndü. Onlar olsaydı aslında benim tahminim tutacaktı. Yani 3 gollü bir galibiyet bekliyordum ama olmadı. Şans da yanında değildi Fenerbahçe'nin. Rakip de tahminimizden iyi, disiplinli bir takım çıktı aslında.
0: Oturmuş bir takım, evet.
1: Evet, yani disiplinli bir takım. Çok fazla boşluk da bırakmadılar. Fenerbahçe'ye karşı hücum edemediler belki ama kendi kalelerini de iyi savundular. En azından az da olsa bir ümitle kendi ülkelerine bu rövanşı taşıdılar bence. Onlar için önemliydi, değerliydi. Yani burada turu kaybetmeden gittiler. Podolski'nin açıklamalarına da baktım zaten, işte kendi sahamızda çevirmeye çalışacağız dedi Podolski. Onlar için güzel bir skor diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe için de oyun fena değil. Yine baskılı bir oyun, tahmin ettiğimiz oyun Fenerbahçe'den ama belki de Şerif'i daha erken mi girebilirdi ya da ilk 11 mi başlayabilirdi bilmiyorum. Onun olması bir şeyleri değiştirebilir miydi? Bunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Ama iyi oynayan oyuncular da vardı. İşte mesela İrfan Can bence daha iyi olması gereken bir oyuncu Fenerbahçe için. Çok beğenmedim ben İrfan Can'ı. Ama çok da göze batan, yani performansıyla negatif diyebileceğimiz bir oyuncu da çok fazla olmadı Fenerbahçe'de. Greenwood kendini gösteremedi tabii, son bölümde girdi. Fizik olarak eksik.
0: Bir kafa vuruşu var. Direğin biraz üstünden çıkan.
1: Evet, ama yeni bir takıma geldi. İşte ortama da alışmaya çalışıyor vücut dilinden anladığım kadarıyla. İşte maç sonu İsmail tribünlere götürdü onu. İşte üçlü çektirmeye çalıştığı bir, hani ortama da adaptasyon süreci için biraz zaman vermemiz gerekecek Greenwood anladığım kadarıyla. Ama Fenerbahçe toparlayacaktır. Yani daha iyi olacaktır.
0: Pozitif bir oyunu var ama işte tabii henüz asıl ilk 11 oyuncuların olmaması, biraz mecburiyetten deneysel bir kadro, yeni bir teknik direktör. Çok üretken görmedim Fenerbahçe'yi, açık söyleyeyim. Yani çok kaçan tehlike, net pozisyonlarda yoktu gol haricinde.
1: Evet, yani direkten dönen toplar var. Bunun dışında Fenerbahçe zorladı ama rakip de, yani bazı pozisyonlarda mesela son anda rakibin dokunup uzaklaştırdığı pozisyonlar da oldu. Özellikle Semedo'nun son çizgiye inip çevirdiği toplarda Fenerbahçe ciddi tehlikeler yarattı. Sadece orada son vuruş yapacak oyuncuya top gelmedi. Onlar yerini bulsaydı Fenerbahçe için daha net bir skor olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Dün ilk yarıda Ake'yi beğendin mi diye soracağım ama ona da çok fazla bir iş düşmedi aslında bakarsan.
1: Yani dünkü mücadele özellikle Ake için, yani savunmada oynayan bir oyuncu için çok hani not verebileceğimiz bir maç değildi bence.
0: Evet.
1: Ama oyun kurulumunda vardı. Skriniar'la bir uyumu olduğunu ben gördüm. İşte kanatlara top aktarımı güzeldi. Oyun kurma konusunda bir sıkıntısı yoktu. İşte Gendouzi'yi stoperlerin arasına sokup Fenerbahçe iki kanadı da öne çıkaran bir oyun yapısına sahip. Dün bunu da net bir şekilde gördük. Hücumda mümkün olduğunca çok oyuncu bulundurmaya çalışan bir Fenerbahçe. Fred bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sanki ondan geçmiş gibi geldi bana. Hatta yani seninle yaptığımız Fenerbahçe 11'inde ben gönderebileceğim oyunculara Fred'i yazmıştım, hatırlarsan.

0: Yani 10 artı 4 devam edecekse ki etmesi lazım. Ben de bununla ilgili bir paylaşım da yaptım. Tepki de aldım. İnsanlar bunun bir futbol paylaşımı olduğunu düşündüler ama bu bir sosyo-kültürel paylaşımdı benim Instagram hesabımdan yaptığım. Çünkü yani kurumsallık olması lazım değil mi? Yani
1: Bir
0: bir ay
1: standartın olması
0: bir
1: lazım.
0: standardın olması lazım. Bir ay önce transfer dönemi başlamış. 10 artı 4'e ben en başından beri karşıyım zaten. Ama bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsiniz. Şu anda o kuralın değişmesi başka bir yanlış şı gündeme getirir. Bu yanlış da nedir? Diğer takımların hakkını yersiniz siz. Çünkü diğer takımlar buna göre planlama yaptı, transfer yaptı. Belki de bazı takımlar oyuncuları fırsat transferlerini kaçırdılar 10 artı 4 yüzünden. Şimdi ben yeniden 10 artı 4'ü dere geçilirken getirdim dememesi lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Ne Galatasaray istedi diye ne Fenerbahçe istedi diye. Bu yanlış karar verildi bir kere en azından bir karardır. Devam etmesi lazım bu yanlışın.
1: Ya burada şey var, büyük takımlar şu anda biraz bastırıyor 10 artı 4'ün değiştirilmesi için ama burada ufak bütçeyle planlamasını yapan, ona göre hareket eden, belki yabancılarını elden çıkartan Anadolu takımları için hakkaniyetli bir durum olmaz. Katılıyorum, güzel bir yorum.
0: Tabii ya olmaz tabii ki. Hatta Daron Acemoğlu'ndan örnek verdim yani. Daron Acemoğlu Nobel kazandı. Diyor ki coğrafya kaderdir. Onun dediği coğrafya 50 kilometre doğuda, 20 kilometre batıda olmanız değil. Sizin kurumsallar, sizin kurumlarınızın gerçekten kurumsal bir kimliği var mı yok mu? Buna bakıyor.
1: Kültür.
0: Kültürüne bakıyor Daron Acemoğlu. Hakka, hukuka, hakkaniyete, gelecek planlamasına uygun şekilde yönetiliyor mu? Mesela işte Kuzey Kore, Güney Kore örneğini verir. Aynı yarımadada yaşayan iki halk ama farklı bir hayat sürüyorlar.
1: Çok
0: Bu
1: farklı.
0: yani coğrafya aynı ama kaderleri farklı. Bu kurumlardan kaynaklı, yönetimlerden kaynaklı, insanların tercihlerinden kaynaklı. Şimdi sen tamam bir yanlış yaptın. 10 artı 4 yanlış. Altını 50 kere çiziyorum yanlış. Ama bir ay önce başlamış bir transfer döneminde de artık değiştiremezsin bu yanlışı. Başka bir yanlış olur.
1: Ya burada mesela şeyi görüyorsundur abi. İngiltere'de mesela bir oyuncu vizesi uygulaması var. İşte milli takım maç kotası, yeterlikler vesaire, performans verilerine, son sezonda oynadığı maça bakıyorlar. Ve senelerdir aynı bu mesela. Bir revizyona da gerek yok iyi bir şey yaparsan.
0: Ya Türkiye'de yine dediğim konuya geleceğiz. Kurumların işleyişi. Türkiye'de bir günde üniversite kapatılıp açılabiliyor. Yabancı kuralı işte hala 5 kez söylenmiş olmasına rağmen değiştirilmeyecek diye hala insanlar değiştirilebilir gözüyle bakıyorsa burada bir kurumsallık yok demektir.
1: Karara itibar etmiyorlar.
0: Karara itibar etmiyorlar. Artı yani itibar etseler bile demek ki değişebileceğini düşünüyorlar. Değişebileceğini düşünmek bile bir problem aslında.
1: Örnekleri var ama geçmişte haklı var. Yani bu
0: Tabii
1: tamamen...
0: işte o Türkiye'nin işte geri kalmışlığının nedeni bu. Kurumlarının kurumsal olmaması. Yanlış bir karar vermişsin 10 artı 4 ile. Vaktin varken değiştirebilirdin transfer sezonu başlamadan. Değiştirmediysen eğer bu yanlışla bu sezon devam etmek zorundasın.
1: Bence şu an asıl dönülmesi gereken nokta, şu an artık 10 artı 4 değil, seneye 8 artı.
0: 8 artıyı değiştirmen lazım tabii canım. Ya mesela dün Lemina 2 yıllık sözleşme imzaladı ya. Gelecek sene de kadroda var. Peki nasıl 10 yabancını 8'e düşüreceksin?
1: Bir de burada şöyle bir durum var abi. Buraya getirdiğin yabancılara, özellikle iyi olanlar için söylüyorum bunu, İkna etmek açısından çok ciddi şartlar sunduğun için adam gitmek de istemiyor.
0: Ya tabii gitmek istemez. Niye istesin ki? Sen şimdi 1 yıllık sözleşme yapabiliyor musun futbolcuyla? En az 2 yıl yapıyorsun. En az.
1: O da uzatırken baştan daha fazla.
0: Ya baştan 3 yapıyorsun. Sonra uzatırken 2 diyorsun. Tamam oyuncu şimdi gelecek sene 8'e mesela nasıl inecek takımlar? Bunun hiçbir planlaması yapılmış mı federasyon tarafından? Yapılmamış.
1: Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela hatırlarsın abi, Ahmet Nur Çebi döneminde, Hasan Arat döneminde gelen oyuncuları hala Beşiktaş'ın kadrosuna gönderemiyorsun ki.
0: Ya gönderemezsin bir de şu da olmaz. Ya Türkiye'de her sene işte eğitim sistemi değişiyor, transferlerde yabancı kuralı değişiyor. Yani böyle hareket edersen gelişmen bir plan yapman orta vadede uzun vadede yani bir kalkınma planı oluşturman mümkün değil. Hükümetler ne yapar? 5 yıllık kalkınma planı. Bunlar uzun vadeli kalkınma planlarıdır mesela.
1: Orta uzun.
0: Orta uzundur. Şimdi sen her sene bir şeyi değiştirirsen kalkınma mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Değil, imkansız yani.
1: İvme kazanamıyorsun yakaladın.
0: Hiçbir şekilde
1: Standart
0: kazanamıyorsun.
1: yakalayamadın işte.
0: Standardın olmuyor işte. Eğitim değişiyor. Futbola geliyoruz, spora geliyoruz. İşte kurallar değişiyor. Yabancı kuralı değişiyor. Şimdi Türkiye için şey de olmaz. İngiltere'deki sistem olmaz.
1: Vize sistemi.
0: Vize sistemi olmaz. Neden olmaz? İşte 10 kere milli takım forması. Yani oradaki kural ne? Son 1 yılda %75 oranında milli takım formasını giyme zorunluluğu. Türkiye'ye zaten oyuncu gelmek istemiyor. Bunu yapamazsın ama şunu

0: yapabilirsin. 30 yaş üstü 2 oyuncu alabilirsin diyebilirsin. Yani.
1: Mesela.
0: Bu daha mantıklı bir çözüm olur. Türkiye için, Türkiye standartları için.
1: Burada birden fazla öneri var. Mesela Uğur Meleke'nin yaptığı bir liste vardı. Görmüşsündür belki, o da TFF adayı olmayla alakalı bir düşüncesini söylerken. Bu oyuncu vizesi konusunda 30 yaş üstü kısıtlamadan falan kendisi de bahsetmişti mesela.
0: En mantıklısı, biz burada çok dile getirdik Ercan abiyle yaptığımız programlarda. Ama 5 kere eğer resmi hesaplardan ve bizzat federasyon başkanının ağzından kural değişmeyecek deniyorsa ve bir ay sonra hala... Federasyon değiştirir değiştirmez, ben orada değilim, net bir şekilde kendimi anlatayım insanlara. Hala biz bunu düşünüyorsak burada problem var.
1: Biat etmiyorsun federasyon kurallarını.
0: Hayır, biat etmiyorsun, o da değil. Biz her an her şeyin değişebileceği bir coğrafyada yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: İşte bu kötü bir şey, bu iyi bir şey değil. Her an her şeyin değişebileceği bir coğrafya güvensiz bir coğrafyadır. Bir şeyin yani kuralı vardır. Ve o kural uygulanır. Doğru veya yanlış.
1: Yarın ne geleceğini bilmeden yaşıyorsun.
0: Yani yarın ne geleceğini bilmeden yaşamak kadar zor bir şey var mı?
1: Yok. Boşa kürek çekiyorsun. Şu an yaptığın her şeyin yarına garantisi yoksa insanın şevkinde kalmaz ki.
0: Aynen öyle. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Ya benim o itirazım şey değil. İşte Fenerbahçe istedi, kural değişecek. Ben orada değilim. Ben sosyokültürel bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Ülkenin halini insanlara anlatmaya çalışıyorum burada. Yani çok Galatasaray'a itiraz etti mesela. Ya burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon noktasında değilim ben. Yani bu şekilde ilerlemez Türk futbolu.
1: Yani bu çok tartışılıyor. Bir standart yakalanamıyor. Hala dediğin gibi değişecek değişmeyecek söylentileri ortada. Kendi verdiği federasyonda karar tam olarak arkasında, onu da bilmiyoruz mesela. Yani açıklıyorlar değişmeyecek diye ama hala değişebileceğinin hepimiz farkındayız ya mesela.
0: Tabii işte o problem. Kötü. İşte problem o. Hala mesela yarın federasyon başkanı çıktı dedi ki değiştirdim. Şaşıracak mıyız?
1: Yok.
0: Yok. Problem bu zaten. Biz şaşırmamız lazım. Bu ülkede hiçbir şeye şaşırmıyor olmamız.
1: Şaşırma yetisini kaybetmek tehlikeli.
0: O kadar saçma bir şey ki yani. En büyük problem şaşırmayı unuttuk biz bu ülkede.
1: Maalesef maalesef. Her konuda. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz mesajlara bakalım ama öncesinde bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Burada çağrıda bulunalım size. Yani sadece Fenerbahçe'nin futbolunun ötesinde biraz daha sosyolojik problemlere burada Mehmet abi biraz daha vurgu yaptı. Bence önemli bu arada. Hepimizin hayatında bir tesiri var. Yani futbol doğrudan etkilemiyor ama bugün kalkıp hastaneye gittiğinde de bu belki liyakat problemleri önüne sorunlar çıkartıyor.
5: Her yerde, her yerde.
4: Çıkartıyor. Ondan kaçamazsın.
5: Hı-hı. İşte normal kaçman lazım. Kaçabiliyor olman lazım.
4: Ama bunu birey bazında yapmak çok zor ya. Toplumsal farkındalık gerektiren bir şey.
5: İşte evet. İşte orada Darol Acemoğlu'nun dediği coğrafya kaderdir muhabbeti orada devreye giriyor işte.
4: Ya burada şey var işte, reklamda da konuşuyorduk ya, işte bu bahsettiğin kurumsal standart yakalanamıyor vesaire, ama balık baştan kokar derler ya, bunu şahıs bazlı söylemiyorum. Son işte 7-8 federasyon başkanına bakar mısın? Hani kulüp başkanlığı falan yaptılar ama hiçbirinin branşı spor değil, ne bileyim sporla alakalı bir daha önce bir yöneticilik geçmişleri yok. Kulüp başkanlığını tenzih ediyorum ama burada şey var, şimdi radyoyu mesela restoran işleten birini radyonun başına geçirirsen burada işlerin yolunda gideceğini düşünüyor muyuz mesela?
5: Güzel yemek yeriz. Ama yayıncılık konusunda
4: bir şüpheler var.
5: Pek ümitli olmam. Ya mesela federasyon derken Şenol Güneş'i getir mesela.
4: Fatih Terim'i getir. Fatih Terim'i getir.
5: Ama ya ona da başkaları karşı çıkacak işte. Fatih Terim çok Galatasaraylı kimliğiyle ön planda diye ona karşı çıkanlar olur. İşte Şenol Güneş'e çok edebi sözler söylüyor diye karşı çıkan olur. Ya mutlaka onlara da karşı çıkanlar olur ama doğrusu bu.
4: Ne istiyoruz?
5: Şenol Güneş'in gelmesi, Fatih Terim'in gelmesi. Biz ne istiyoruz? Biraz da siyasi bir kimliğin oraya gelmesini istiyoruz. Türkiye'nin çünkü gerçeği bu. Yani siyasi birileri de olacak. Siyaset bağlantıları da olacak. Bütün federasyonların başkanlarına bak, hepsinin siyasi bağlantıları var. Yoksa oraya gelmeleri mümkün değil zaten.
4: Yani burada halk bazında söylüyorum, biz ne istiyoruz derken hani tabii Şenol Güneş gelse mırıkırın edecek bir kitle var, Fatih Terim gelse var, ne olsun istiyoruz biz mesela, memnun muyuz halimizden, o da değil.
5: Herkes kendi çıkarına uygun insanın gelmesini istiyor.
4: Bu da yanlış değil mi?
5: Mesela işte Fenerbahçelere sorsan der ki Ali Koç gelsin kardeşim, federasyon başkanı Ali Koç olsun der. Galatasaraylılar Fatih Terim der. İşte Beşiktaşlılar işte derler ki Rıza Çalınbay.
4: Şenol Güneş derler
5: belki.
4: Vallahi bilmiyorum abi, burada genel...
5: Ama doğrusu bu isimlerdir yani.
4: Farkındalık
5: Fatih
4: konusunda
5: Terim'dir,
4: sıkıntı var
5: Şenol Güneş'tir. Hı?
4: Farkındalık konusunda ciddi sıkıntımız var ya.
5: Ya oraya katılıyorum ama herkes de kendi çıkarını düşünüyor maalesef. Yani şeyi düşünmüyor. Futbolu konuşuyoruz ya. Futbolu düşünmüyor. Takımının geleceği açısından bu isim doğru isim mi? İşte Fatih Terim gelse, federasyon başkanı olsa... muhtemelen düşünüyordur şimdi Fenerbahçeliler. Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları daha da artar diye düşünüyorlardır. Ne yaparlar burada? İstemezler. Şimdi ama futbolun geleceğini düşünenler Fatih Terim isterler.
4: Adam 50 yılını vermiş hayatını futbola.
5: Evet yani. Ve söylediği her şey de doğru çıkıyor adamın.
4: Ha biliyorsun onunla ilgili de Dünya Kupası'nda yaptığı bir yorum üzerine ileri geri konuşmalar olmuştu.
5: Orada Sayın Başkanımızın, Federasyon Başkanımızın yani anlayamaması diyorum ben. Yanlış yönlendirilmesi mi diyeyim, ne diyeyim
4: yanlış
5: yani.
4: Yanlış yorumladı diyelim.
5: Ya da yanlış yorumladı diyelim. Yani çünkü orada Fatih Terim yapıcı bir söz söylüyor. Eleştiri de yapmıyor. Olması gerekeni söylüyor yani. Çocukları rahat bırakın diyor. Ama herhalde Galatasaraylı kimliği olduğu için Sayın Federasyon Başkanımız hemen sert bir tepki koydu. Galatasaray'la ilgili problem olduğunu biliyoruz Sayın Başkanı. Yani onu gizlemenin bir anlamı yok. Fatih Terim yerine başka biri bu açıklamaları yapsa muhtemelen cevap vermezdi.
4: Yani bu da enteresan ya. Çünkü şeyi söyleyeyim abi, bu ülkede milli takımla alakalı yapıcı ya da kırıcı bir eleştiri yapacak birkaç kişi varsa bunlardan biri Fatih Terim'dir. Bir numaralı. Şenol Güneş de bunlardan biridir mesela. Onlara aynen. eleştirisine bir şekilde kulak asmak zorundasın. Yani milli takım tarihine baktığında en iyi dönemler işte Euro 2028, 2002 Dünya Kupası hep bu adamların

0: yönettiği düzlemler de ortaya çıkıyor. Şu anki tablo ile alakalı Fatih Terim bir eleştiri yapıyorsa acaba ne demek istiyor diye oturup düşünmen lazım.
1: İşte
0: cevap vereceğini.
1: Orada dediğim gibi Fatih Terim olması, bir de adının federasyon başkanlığıyla anılıyor olması kulislerde alçak sesle de olsa rahatsız etmiş olabilir Hacı Osmanoğlu'nu.
0: İlginç. WhatsApp hattımızı bir söyleyelim, sonra mesajlara bakalım. Enteresan mesajlar var bu arada. Dünkü yemek mezunun da hala bugüne taşındığını görüyorum birkaç mesajdan göz ucuyla.
1: Gireriz yemek
0: Tabii
1: konusuna.
0: canım.
1: Önemli.
0: 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattında mesajları yağmur gibi bekliyoruz. Şu an mesajlara giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diye başlıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Müsaadenle. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Mehmet Bey'e selamlar. Sabahtan beri konuşulmayan bir konuya değinmek istiyorum. Dün Gornik taraftarı önce Fenerbahçeli taraftarlara, sonra polisimize bir kavga içerisinde tutuştu. Gornik takımına aşık bir taraftar grubu, o gün Gornik'in maçı varsa hayat duruyor orada, olacak orada olacak taraftarımıza küçük bir uyarım olsun. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Tekrardan iyi yayınlar. Mustafa Demirkaya demiş. Deplasmana gidecek Fenerbahçe taraftarlarına küçük bir uyarıda bulmuş.
1: Yani demek ki Polonya'yı bilen bir dinleyicimiz.
0: Orada öyle şeyler olur mu ya? Meşhur Kiev deplasmanları, işte Beşiktaş'ın meşhur Zafer Algöz'ün anlattığı bir Napoli deplasmanı vardı Sicilya'da, biliyorsun.
1: Evet, ya olabilir, bilmiyorum. Ben hiç bulunmadım Polonya'da bir futbol maçında. Voleybol maçlarında çok bulundum Polonya'da ama hiç futbol maçında bulunmadım. Bilmiyorum atmosferi. Ama dinleyicimizin böyle bir tespiti varsa doğrudur.
0: Voleybol
1: Dikkatli olun.
0: taraftarında böyle bir hararet söz konusu mu taraftar bazında?
1: Yok. Hararet yok. Yani hararet dediğim böyle taşkınlık maşkınlık yok. Gelirler işte ellerinde işte
0: Döner bıçağı
1: sis
0: falan
1: yok, döner bıçağı yok.
0: demeyeceksin.
1: Kılıç var. Kılıç da yine. İşte ellerinde ne bileyim böyle ses çıkaran aletler oluyor. Şak şak vuruyorlar birbirlerine. O öyle şeylerle falan geliyorlar. İşte destekliyorlar takımlarını. Sayı olunca alkışlıyorlar. Öyle sonra gidiyorlar yani. Öyle
0: Evet,
1: bir
0: nezih.
1: taşkınlık, nezih bir ortam oluyor voleybol maçlarında.
0: Bakalım futbolda
1: Hiç
0: da öyle bir
1: görmedim
0: durum.
1: böyle taşkınlık vesaire. Ama şehirden şehire gidenleri gördüm. Yani voleybol önemli Polonya için. Şehir değiştirenleri gördüm
0: Majör spor
1: yolda.
0: ama Polonya'da.
1: Tabii
0: Rusya'daki
1: tabii.
0: buz hokeyi gibi mesela, ne
1: Tabii
0: bileyim.
1: tabii yani majör sporlardan biri.
0: Mehmet abi, iyi yayınlar. Fenerbahçe değerlendiriyorsunuz. Abi, Fenerbahçe'de Kerem'deki inanılmaz düşüşe ne diyorsunuz? Ben bu kadar vasatın altında olmasına açıkçası inanamıyorum diye bir yorum yapmış.
1: Ya Kerem için şunu söyleyelim. Kerem her zaman böyle pivot santrforlarla başarılı olan bir oyuncu. Mesela Icardi ile Alveri çok iyi yapardı. Kanattan hemen ceza sahasına girip gol asist katkısı verirdi.
0: Duvar olabilecek biri lazım.
1: Evet, şimdi Fenerbahçe'nin dünkü kadrosunda böyle biri yoktu. Şimdi
0: Pavlidis söyledi mesela
1: Pavlidis de
0: Amerika'da.
1: öyleydi. Orada da gol asist katkısı çok fazlaydı. Her zaman kendisini ceza sahası için atan bir oyuncu. Kerem böyle bir forvet geldiği, daha doğrusu böyle bir santrfor geldiği anda Kerem'in katkısı da artacaktır diye düşünüyorum. Kerem dün yine hareketliydi, yine çalışkandı. Bazıları eleştirmiş ama yani Kerem böyle bir oyuncu, top kaptırır, koşar, mücadele eder, savunma arkasına gider, ceza sahasına girer, arar, kovalar. Yani Kerem'in alamet farikası bu. Ama bir tane sırtı dönük oynayacak, duvar olacak bir oyuncuyla oynarsa çok daha verimli oluyor. Bunu gördük.
0: Ya burada Kerem'in farkında olmak lazım. Eğer Kerem'in farkında olmazsan eleştirilerin sonu gelmez. Kerem topla birlikte üretebilen bir oyuncu değil işte. Ön alan baskısı yapar, duvar bulduğu zaman onu bir şekilde kullanabilir. Savunma arkasında koşu atar ama topu ayağına aldığında Kerem'in direkt topla bir şey üretmesini beklemek bence çok biraz hayalcilik olur. O yüzden çok eleştirmeye de gerek yok. Böyleydi çünkü hep.
1: Böyle bir oyuncu yani top kaybı sayısı fazla olabilir. Savunma yardımı az olabilir Kerem'in. Ama işte gol yollarında da bence etkili bir oyuncu. Yani
0: Katılırım.
1: eğer bir pivot santrforum varsa yani 20 üstü her sene gol katkısı alırsın Kerem'den.
0: Ya bugüne kadar da öyle oldu.
1: Hep de öyle. Geçen sene de öyle oldu. Yine çok eleştirildi ama 20 üstü gol katkısı verdi yine.
0: Kerem'i burada doğru anlamak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet yani hataları da olacak ya da eksikleri de olacak ama faydalı.
0: Spor Kazan'a ekibine başarılar. Öncelikle iyi yayınlar. Fransa Nis'ten Ali Sözen. Programınızı can kulağıyla dinliyorum. Ama fakat lakin bizim takımlar sezon başı ortası sonu olsa bile Avrupa'dan hangi takımla oynarsa oynasınlar kendi ülkelerinin birincilik takımlarıyla, hatta ikincilik takımlarıyla bile zorlanırlar. Havanda su dövüyoruz, futbolumuz hasta. 10-15 üzerinde neymiş bu? 10-15 üzerinde çalışın, sonuç olsun. Diğer branşlardan esin alınabilir demiş Ali Bey. Havanda su dövüyoruz diyebilir miyiz Türk futbolu için? Bence fena bir benzetme değil.
1: Güzel bir benzetme. Ya ilerlemiyoruz.

0: maalesef.
1: Göle maya çalıyoruz.
0: Göle maya çalıyoruz, aynen öyle. Dinleyicilerimize de ben mesela şunu söylüyorum, mesaj atarken kısa ve öz atarlarsa daha net oluyor. Bazen uzun oluyor.
1: Bağlamdan kopuyor.
0: Evet, yani anlayamıyoruz biz. O kadar zeki değiliz. Kısa atarsanız daha bizim için de kolay olur.
1: Ya, güzel bir toparlama oldu, evet. Okurken biraz zorlandım açıkçası. Çünkü evet. Şey oluyor, cümle işte devrik cümle falan kurdum, onlarda arkası kesilmiyor. İyice bambaşka bir yere gidiyoruz.
0: Tabii yani mesela arkadaşını atar gibi atıyor burada ama sen canlı yayında önceden okumadan okursan toparlamakta güçlük çekersin.
1: Uzun mesajları da önceden okuyamıyorsun biliyorsun. Burada uzun sessizliklere çok fazla hakkımız olmadığı için.
0: Evet, evet, evet.
1: Yabancı kuralı yanlış dediniz ancak bu yanlış da olsa devam etmeli düşüncesi var. Yanlışın neresinden dönsek kar değil mi diye bir Tuncay Bey'den soru gelmiş. Yani bu erken yabancı kuralın değişmesi konusunda da zararın neresinden dönersek kar bakış açısı var ama burada dediğim müşkül durumda kalacak düşük bütçeye çok takım olur ya.
0: Federasyon başkanının söylediği en doğru laf bu süreçte şuydu. 18 kulübün tamamı kabul ediyorsa dedi, ben kabul ederim. Bu doğru. 17 kulüp yetersiz. 18. kulüp belki de bu takımlardan daha önce planlamasını yaptı. Oyuncuları ellerinden çıkardı dediğin gibi. Belki de Türk oyuncuları ederinden daha fazla para ödeyerek belki transfer etti. Sen onun rızasını almadan değiştirirsen kuralı, o zaman bu takıma haksızlık etmiş olursun.
1: Müşkül durumda bırakırsın.
0: Evet.
1: Yenilebilir çiçeklerle bezenmiş ahtapotlu lahmacunumu yedikten sonra sizi dinleme keyfi tarif edilemez. Hepinize iyi yayınlar demiş. Afiyet olsun diyeceğim ama olur mu bilmiyorum bu afiyet ya.
0: Ya zorlama bir lahmacun ya ahtapot.
1: Lahmacundan başka şey diyeceğim arada abi yani. Ayrı ayrı güzel ama yenilebilir çiçek konusunda yokum ama hani ahtapot Ege mutfağı falan okey. Lahmacun okay. Da kendi başına güzel
0: lahmacun
1: ama.
0: Lahmacun efsanedir ya, en sevdiğim yemeklerden biridir ya.
1: Bu kadar füzyon mutfağına girmeye gerek yok,
0: yok
1: ama.
0: Yok yok yok, çok da zorlamayalım.
1: Yenilebilir çiçek detayı da dün abi insanların aklına soktum gerçekten.
0: Aa, yenilebilir çiçek olmadan ben yiyemiyorum ya, doymuyorum yani.
1: Allah Allah. Tadımlık mıdır, doyumluk mudur abi? Yani ya, oturup mesela yarım kilo çiçek yaptırıyor musun kuru yemiş çiçeği? Bana bir yarım kilo papatya verir misin?
0: Yenilebilir şey papatya. Yani.
1: Film izlerken falan atıyor musun abi?
0: Ya işte tabağın yanına koyuyorum, arada karıştırıyorum pilavla beraber. Çok, i̇yi
1: çok,
0: gidiyor.
1: Çok iyi. Dün kuru pilav vardı, keşke yemekhanede de olsaydı yenilebilir çiçekli vallahi. Sunum
0: ya,
1: hiç
0: beğenmedim. Bunu yönetime iletelim yani. Yenilebilir çiçek niye yok? Aç kalıyoruz.
1: Burada düz kuru pilav yiyoruz. Keyif almadım vallahi.
0: Evet yani
1: vallahi.
0: Olmaz.
1: Evet. Asensio Galatasaray'a gelsin. 30 yaş Asensio Galatasaray dediğiniz C ile yazmışlar. Bu acaba Real Madrid'deki genç stoperden mi bahsediliyor?
0: Genç. Neydi onun adı? Raul Asensio. Raul Asensio. Bugün öyle haberler de vardı.
1: Ben artık yetişemiyorum abi ya.
0: Ya yetişip yetişmeme konusu değil de çok tepki var Galatasaray yönetimine. Oraya da geliriz. Galatasaray konusunda konuşuruz.
1: Asensio doğru oyuncu mudur? Kısa bir cevap alayım, yine üzerine konuşalım.
0: Raul mu?
1: Evet, Raul. Öteki gelmez artık herhalde. Sürpriz olur.
0: Ya Raul Asensio'yu ya ben doğru mudur yanlış mıdır yorumu yapacak kadar izlemedim ya. Ya o kadar emin değilim oyuncudan, bilmiyorum yani.
1: Bence kabiliyetli bir oyuncu. Ayakları falan fena değil ama çok sakar. Pozisyon bilgisi falan biraz problem. Yani Süper Lig'de götürebilir belki ama daha iyisi olabilir.
0: Yani ben o kadar izlemedim oyuncuyu. Denk gelmedim.
1: 30 yaş üstü iki oyuncu şartı gelirse yetenekli oyuncun 30'a yaklaşınca Avrupa kulüpleri ucuza almaya çalışmaz mı? Mesela Osimhen 30'a gelince senin elin zayıf, Avrupa kulüplerinin eli güçlü olmaz mı? Burada şey var ama oyuncunun sözleşme imzaladığı yaş önemli ya, mesela 1 Ocak 2003 sonrası oyuncularda da var ya şu an o durum.
0: Evet.
1: O standartı karşılıyorken imzaladığında yaşı aşması problem olmuyor sözleşmesi devam ederken.
0: Tabii ki, tabii ki. İlk alışta, ilk sözleşmede 30 yaş üstü sınırı getirmen lazım.
1: Size gelişi neyse o.
0: Gelişi, evet, gelişi neyse o.
1: Ankara'dan Gürsel, İsmail Kartal maçtan sonra kadro kalitemiz rakipten bir tık üstün dedi. Rakibin 25 milyon kadro değeri var. 2 katı para verdiğin sadece bir tane oyuncu var. 10 tık üstün kadro değeri olarak iyi yayınlar. Bu da ilginç bir yorum olmuş. Bir tık üstün görmüş İsmail Hoca'nın.
0: Ya şimdi orada
1: mütevazılık.
0: Şöyle yani, rakibi de rencide etmemek lazım. Takımının da iyi olduğunu belirtmen lazım. Biz 10 gömlek üstünüz diyemez bir basın toplantısında.
1: Hiç girmeyebilir buna.
0: Teknik direktör. Hiç girmeye de bilir tabii ki. Biz daha iyi takımız demeye de bilirsin. Başka bir kelime kullanırsın. Yani öyle bir soru mu geldi? Bilmiyorum yani, kadroyu kıyaslayacak basın toplantısında bu tarz bir soru geldi. Ona mı cevap verdi? Bilmiyorum tabii soruyu. Ama yani şeyde diyemezsin. Biz 5 gömlek üstün takımız da diyemezsin basın toplantısında. Yani kimse ya kimseye demez.
1: Bir tık da samimi değil mesela. Bir şey dememek bence daha doğru.
0: Yani soruya bağlı. soruyu bilmem lazım.
1: Orada şey var ya bir daha abi, karşı taraf da mesela aradaki siklet farkının farkındadır. Hani bir tık daha iyi kadro izlemek onlar açısından da bir tık çok hoş karşılanmayabilir diye düşünüyorum.
0: İşte kadroları kıyaslarsanız Fenerbahçe'yi nerede görüyorsunuz şeklinde bir soru gelmişse bir tık iyiyiz demiş olabilir yani. Orada şey diyemem.
1: Kötü bir soru bu da bu arada. Hangi gazeteci sorduysa.
0: Ha yani kötü sorular bol bol var zaten ya gazetecilerin.
1: Ya bu şey gibi abi, kaşını gözünün rengini sormak gibi bir şey olmuş sanki.
0: Ya belki dediler ki işte ya Fenerbahçe çok iyi kadro ama 1-0'lık skor yetersiz kaldı hocam demişlerdir. Bilmiyorum yani, izlemedim ben basın toplantısının tamamını.
1: Ben de görmedim.
0: Belirli bölümlerini izledim de kesitleri, soruları bilmiyorum. Böyle bir soru geldiyse belki soruya göre böyle bir cevap vermiş olabilir İsmail Kartal.
1: Olabilir, bir yarış aramız varmış. Dilersen ona gidelim abi. Sonrasında mesajlarla dönelim. Çok sayıda mesajımız var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Yaklaşık 2,5-3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Yalısan Bey, 4 boy kadar geride 8 numaralı Ponçiktaş şeklinde safkanlar 1600'ü geçti. 1400'e gidilirken 4 numaralı Tahayyül Koşu'nun lideri, dışında 10 numaralı Yakup abinin yakın takibi var. Onların 5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Ersalay'ı izliyorum. Ersalay'ın hemen dışına doğru 6 numaralı Pelit Sırtı geldi. O nerede yer bulmaya çalışıyor. 2 numaralı Olgun Vedat'la birlikte 1,5 boy kadar geride ortada kaldı 1 numaralı Altın Saat. Dışına dolanmaya çalışan 9 numaralı Tolt oldu. Onların dışına 3 numaralı Yasan Bey dolandı geldi. 2 boy kadar geride 7 numaralı Kral Yazıcı. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Ponçiktaş sırasıyla son 800 geçmek üzere. Liderlik en değiştirdi 10 numaralı Yakup abi. Son viraja doğru giderken koşunun lideri farkı 2,5-3 boya kadar taşıdı. İkincilikte 4 numaralı Tahayyül var. Geriden şimdi 2 numaralı Olgun Vedat bir anda üçüncülüğe sokuldu. Dördüncülükte 5 numaralı Ersalay takibini sürdürüyor. Beşinciliğe 3 numaralı Yasan Bey geldi. İçeride 1 numaralı Altın Saat var. Onun dışına doğru gelen 7 numaralı Kral Yazıcı. Onun dışında kendine yer bulan 9 numaralı Toğut 2,5 boy kadar geride. 6 numaralı Pelit Sır ve son sırada 8 numaralı Ponçiktaş şeklinde düzlükteyiz. 10 numaralı Yakup abi koşunun liderliği yapan isim. 2 numaralı Olgun Vedat yaptı ataklarla 10'la olan fark etmeye çalışıyor. Geriden buralarda 5 numaralı Ersalay'ın da öndeki rakibini yakalama çabası var. 7 numaralı Kral Yazıcı ile birlikte. Şimdi 5 numaralı Ersalay geldi. Şimdi içerideki rakibi 10 numaralı Yakup abi yakaladı. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Onlar 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Olgun Vedat iç kulvarda 1 numaralı Altın Sağ şeklinde safkan son 50'ye geldi. Şimdi rakibinden ayrılan 5 numaralı Ersalay farkı da netleştirdi ve koşuyu da kazandı. 1 numaralı Altın Saat koşuna ikinci olarak ayrılıyor. 10 numaralı Yakup abi üçüncü olurken 2 numaralı Olgun Vedat ise koşunun dördüncüsü oldu. Üçüncü koşu handikap 15 mücadeleyi 5 numaralı Ersalay, jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
9: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir kraksla.

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış

0: Start gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yarış aramız vardı sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte. Mesajlarla devam edelim mi abi?
3: Edelim.
2: Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçemizde bazı sorunlar var iken bir de İsmail Hoca'nın gergin tavırları. Ayrıca Asensio işine takılması işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir bizi. Tavsiyem Asensio'ya sorumluluk verip arkasına yaslanıp izlemesi. Yoksa ömrü kısa olur. Zaten tahammül seviyemiz hayli düşmüş durumda. İyi yayınlar Mehmet Bey'e de selamlar demiş.
3: Ya dün Asensio ile ilgili yaptığı açıklama gündem olduğu birçok yerde gördüm ben. İnsanlar eleştirdiler. Ya eleştirmek için çok mu zorluyoruz bazen olayları diye de düşünmedim değil. Yani hazır görmedik dedi, oynatmadık dedi adam İsmail Kartal.
2: Gayet basit bir açıklama aslında.
3: Kabul yani niye bunun üstüne bu kadar gidildi ki? Yani İsmail Kartal bunu dememeli mi? Yani diyemeyecek bir teknik direktör mü? O zaman niye Fenerbahçe'nin başında?
2: Ya bir de burada oyuncuyla ilgili söylediği kötü bir şey de yok.
3: Ya hazır görmedik dedi.
2: Bu kadar.
3: Daha başka bir ifadesi yok. Bu kadar yani. Hazır görmediğimiz için oynatmadık dedi. Hatta %70'inde dedi maç sonrasında flash röportajda %70-75'inde olduğu için dedi. Risk almadık dedi. Oynatmadık dedi. Sonra bunun üstüne işte yorumcuların yorumlarını gördüm. Sosyal medyayı gördüm. Bir tane işte kick yayıncıları var, onları gördüm. Ben anlamadım yani niye eleştirildi.
2: Gereksiz bir infial yaratılmış.
3: Gereksiz bir infial oldu gerçekten. Ya onu da desin yani bir takımın teknik direktörü gerek yani hazır görmediğimiz için oynatmadık dedi. Bir yanlış ya bizim kaçırdığımız bir ifade mi var dinleyicilerimiz yazarsa sevinirim.
2: Neden kadro dışı bırakılmış gibi bir muamele gösteriliyor mesela bu açıklamaya?
3: Yani belki haftaya ilk 11 oynayacak. Şimdi ben bazen bu eleştirileri de anlayamıyorum. Yani İsmail Kartal tamam işte bir Mourinho karizması yok diyelim. Hadi.
2: Okey.
3: Okey tamam bunu kabul ettik. İşte o yüzden mi sürekli İsmail Kartal'a vuruluyor? Parantez içinde söylüyorum yani.
2: Yani burada Bülent Bey'in söylediği doğru. Fenerbahçe taraftarında pek fazla tahammül kalmadığı için biraz böyle oluyor abi.
3: Ya evet tahammülsüzlük var. Bunu kabul ediyorum. Yani tribünlerde de var o gerginlik her puan kaybında mesela. Hatta geçen sene miydi oyuncuların 2 senedir oyunculardan duyduğumuz şey şu, iç sahada daha büyük baskı hissediyoruz. O taraftarın gerginliğinden kaynaklı 13 yıldır işte şampiyonluğun gelmemiş olması, gelememiş olması bir baskı oluşturuyor tribünlerde. İşte gol de gecikince homurtular yükseliyor, oyuncuların üzerindeki baskı yükseliyor vesaire. Ama İsmail Kartal üstünde daha ilk resmi maçta gereğinden fazla eleştiri gördüm ben. Buna da pek... Yani bunu da pek hoş karşılamadım.
2: Daha şimdiden bence çok hoş değil, katılıyorum bu konuda.
3: Çünkü sosyal medyada da gördüm. Mesela işte açıklamasını veriyorlar. Basın toplantısındaki açıklamaları. Altta Fenerbahçeli mi? Hangi takımı tuttuğu da belli değil. İşte böyle giderse böyle konuşursa işte zaten sezon sonunu göremez tarzında çok yorum okudum. Yani ki İsmail Kartal Fenerbahçeli çok hem güzel futbol oynattı hem 99 puan aldı.
2: Gol rekoru kırdı.
3: Bence yani daha ilk maçtaki kazanılmış bir maçın ardından bu yorumlar pek sağlıklı gelmiyor bana.
2: Yani çok erken ya daha bunları konuşmak için.
3: Erkenin erkeni.
2: Daha birinci maça çıktın. O da şey yani zayıf bir rakip.
3: Takımın yarısı yok zaten. Bu takımın büyük bir ölçüde değişecek.
2: Bartu ile Fred'le çıktın orta sahada. Evet. Daha ötesi berisi yok herhalde.
3: Yani. Bu takım değişecek. Kalede işte Mert oynadı. İşte forvetsiz oynadın. Bir tane forvet kişi gel. Santrifor gelecek. Forvet demeyelim de Santrifor gelecek. Ederson gelecek. Yani orta sahanda oturacak.
2: Kante.

0: Kenara Greenwood'u atacaksın.
1: Kante gelecek daha. Yani Greenwood içeride olacak dediğin gibi. Bu takım başka bir hüviyete kavuşacak. Yani Asensio gelecek. Yani Fenerbahçe iyi kadro zaten. Teknik direktör de iyi. Sadece bir ifade üzerinden, yani hazır görmedik, oynatmadık ifadesi üstünden de eleştirilmesi bana sağlıklı gelmedi.
0: Ki bu arada şey var biliyorsun, oyuncunun,
1: yani Muriç gelecek daha.
0: Oyuncunun da bu ifadesini kabul ettiğini söyledi. Yani şey, teknik direktör sensin, patron sensin diye bir yanıtının olduğunu da İsmail Kartal söyledi Asensio'nun. Oyuncu da durumu kabullenmiş, bir problem görmüyor.
1: Yani Asensio bu maçta oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Adam 4 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış.
0: Onun için de çok anlamlı.
1: Yani ne ya, hazırlık maçı gibi bir maç onun için kariyerine baktığımızda. Ben Asensio olsam ya oynatma zaten bu maçta beni derim.
0: Çok dert değil.
1: Ya dert değil. Değil mi? Ya Asensio da dert etmemiştir bu negatif yorumları yapanlar kadar.
0: Yani. Bakalım bakalım. Seattle der ki Fenerbahçe iyi oynadı dediniz. Kendi sahasında zar zor bir golle bitirdi. Fenerbahçe ve ikinci maçta %51-49 ile gidecek deplasmana. Zira kendi sahasında skoru bence garanti olarak almadı. Benim gördüğüm çok fazla yan ve geri pas vardı. Ataklarda da bir düzen görmedim diye bir Fenerbahçe eleştirisi yapmış.
1: Şimdi bir pozisyon vermedi bir kere rakibe. Bu önemliydi bence. Artı rövanşta daha açık oynayan bir rakip. Gol atmak zorunda oynayan bir rakip olacak karşısında. Daha fazla geniş alan bulacak ve orada da Kerem gibi, Talişka gibi bitirici oyuncularla ben daha rahat bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ben deplasmanda Fenerbahçe'nin. O yüzden ben, yani tamam skor 1-0, ben zaten 3 tane atar Fenerbahçe diyordum. 2 top direkten döndü. Yani son paslar yerini bulsa yine o goller geliyordu, gelebilirdi. Özellikle Semedo'nun geliştirdiği ataklarda, son çizgi indiği pozisyonlarda. Olabilir yani, beğenilmemiş de olabilir ama daha sezonun başı, yüklemelerin yeni yapıldığı dönem. Ya çok fazla da bir şey beklememek lazım ya. Ağustos'tayız. Temmuz'dayız. Ağustos bile gelmedi. Temmuz'dayız daha.
0: Bir de bu çok endişe verici bir eşleşme değil ya. Bundan sonraki turlarda daha sıkı bir rakip geldiğinde bu hani kaygıları taşıyabilirsin ama şu an bir şekilde geçecek Fenerbahçe. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bu kadar ortalığı aleve vermeye erkenden gerek var mı?
1: Evet. Yani bak Gasparik de ne dedi? Çok çok güçlü bir takımla yüzleştik dedi. Bayağı problem çıkardı Fenerbahçe bize dedi. Deplasmanda da bu problemler olacak. Bir hafta daha Fenerbahçe futbolunun üstüne koyacak. Ya dediğim gibi daha Temmuz ayındayız.
0: Takımlar toplanalı 15 gün oldu.
1: Dünya Kupası finali oynananı 2-3 gün oldu ya, değil mi?
0: Takımlar toplanalı 15 gün oldu.
1: Evet, yani ne bekliyoruz Fenerbahçe şimdi, uçsun kaçsın mı? Şu anda uçması kaçması çok büyük zarar verir sezon içinde Fenerbahçe'ye zaten.
0: Erken sakatlıklar vesaire patlayabilir.
1: Artı yani. Çok erken. Eylül'de de formdan düşersin.
0: Kötü olur.
1: Evet.
0: Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Burak Bey. Mehmet abime de selamlar, sevgiler. İrfancan Kahveci çok durağan değil miydi? Ayağına top geldiğinde atakları direkt kaleye değil de sanki bir soluk alma derdinde bir görüntüsü vardı diyor.
1: Biraz evet, İrfan'la yollar ayrılabilir gibi düşünüyorum ben de Fenerbahçe'de. Ya tabii teknik direktörün kararı bu ama İrfan'da bir tempo kaybı görüyorum. Göze çok teknik. Görür. Yani bir tane Semedo'ya galiba mükemmel bir pas attı böyle yukarıdan. Koşu yoluna müthiş bir pastı o. Semedo da içeriye çevirdi işte, o geçmeyen toplardan biriydi o. Geçseydi işte Kerem çok rahat bir pozisyonda belki de gol yapacaktı. Teknik tabii ki baki kalıyor ama temposu düşmüş.
0: Vücudun el vermesi lazım.
1: Evet, yani tempo düşmüş.
0: İyi yayınlar, kısa bir mesaj atayım. Salah transferi ne durumda?
1: Bugün galiba Sayın Başkan Serdar Adalı bir kez daha Salah'la yüz yüze görüşecek. Ve artık bir noktada nihai kararın verilmesini ben bekliyorum. Bugün yarın bu durumun netleşeceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey olmuş galiba Beşiktaş'ta. Yöneticilerden bu haberin erken çıkması neticesinde biraz menajeri el yükseltmiş. Yani ben örnek veriyorum. Tamamen sayıyı da afaki söyleyeyim. 10'a bitecek bir transfer. Şu anda 12 seviyelerine gelmiş. Bu haber sızdığı için mesela, bu haber sızmasa, basına ulaşmasa, Beşiktaş taraftarının haberi olmasa Salah'la Beşiktaş'ın ilgilendiğinden belki 10'a bitecek transfer. Şimdi 12 seviyelerine gelmiş. Başkan biraz bu konuda dertli.
0: Burada aldığım duyumlar böyle. Bu yüzden basına sızdırıyor olabilir mi?
1: Tabii olabilir, tabii.
0: Ya olabilir değil, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hadi çok şey yapmayayım. Net ifadeler kullanmak istemiyordum ama. Yani her seferinde basına biraz daha dalgalık olduktan sonra artan fiyatları görüyoruz. Menajerler sızdırıyordur böyle bir görüşme olduğunu, temas olduğunu, iyi gittiğini. Taraftarın arzusunu kıramayacağı için yönetimler oyuncu ve menajer cephesinde eli güçleniyor. Onlar da bunu çok kolaylıkla uyguluyordur herhalde. Biraz prim vermemek lazım sanki.
1: Hele hele de Türkiye gibi ülkelerde transferin çok fazla talep edildiği ülkelerde bu işe yarar. Güzel bir taktik.
0: Güzel.
1: Ya ben menajer olsam yapar mıyım? Yaparım tabii, niye yapmayayım ki? 300 bin komisyon alacağım ama 400 bin alırım.
0: Basın mensubu olarak bunu doğru buluyor musun?
1: Menajerden gelen haberi basın mensubu yazar. Gazetecinin işi budur.
0: Ya burada şeyden ötürü söylüyorum. Hani bir görüşme olduğu, bir haber değeri taşıyorsa elbette paylaşırsın ama bu art niyetli bir hamlenin bir parçası olmak gibi de ya bir yandan.
1: Onu doğrulatman lazım tabii yani. Gerçekten oldu mu olmadı mı, bir ilgi var mı? Yani tek taraflı olmaması lazım. Birkaç yerden doğrulatman lazım. Diyelim ben menajerim, seni aradım, işte elimde bir oyuncu var, Beşiktaş ilgileniyor dedim. Sen pat diye yazarsan bu gazetecilik olmaz zaten. Senin gidip onu yöneticilerden de onaylatman lazım.
0: Duyumculuk olur.
1: Evet, o duyumculuk olur. Onu ben böyle bir şey duydum olur. O gazetecilik değil ki.
0: Eskişehir'den selamlar. Galatasaray neden transfer yapmıyor? Fırtına öncesi sessizlik olabilir mi?
1: Zannetmiyorum çünkü 9 yabancısı zaten var. Bir tane yaş sınırı olmayan oyuncu alabilir. 2 tane de genç oyuncu alabilir. 3 tane transfer yapacak Galatasaray. Türk oyuncu almadıklarına göre, yani Aral gibi, işte Emin Bayram gibi oyuncularla hiç ilgilenmediklerine göre demek ki Türk oyuncu almayacaklar. 3 transferle de bence noktalayacaklar. Benim düşüncem bu.
0: Bundan parayı 10 numaraya verecekler. Bundan sonra 3 transfer mi? Leslie dahil mi?
1: Yok, Leslie'den sonra 2 transfer. Genç oyuncu. Bir tane de 10 numaraya parayı bastırıp alacaklar. Parayı 10 numaraya harcayacaklar anladığım kadarıyla.
0: Santrfor için aklında bir hamle var mı abi?
1: Santrfor için Ponomarenko galiba olmuyor. Çok yüksek bir talebi var kulübünün. Bunun dışında John Duran Benfica'ya gitti. Başka da yazılan bir isim olmadı herhalde.
0: Şu ana kadar görmedik.
1: Yani şu ana kadar da görmedik. Evet, biraz ağır davranan bir yönetim. Transfer süreçleri hep böyle oldu Galatasaray'da. Dursun Özbek yönetiminin yoğurt yiyiş şekli bu. Yani böyle yapıyorlar transferleri. Bekleyip görmekte fayda var.
0: Geçtiğimiz yıllarda taraftarın bu kadar gözüne batmamıştı ama ilginç bir
1: hep
0: şekilde.
1: Hep battı.
0: Bu kadar tepki ben hatırlamıyorum ya.
1: Ya 2 yıl sağ bek aradılar. 2 yıl bulamadılar. En sonunda
0: devşirdiler Şalay'ı.
1: Yok. Yelert'i aldılar 11 verip panik transferi. Bulamayınca oyuncu.
0: Nerede acaba şu an? Southampton'da kiralıklı, bakalım şu an ne yapıyor?
1: Yelert kadroda ama kadroda düşünülmüyor. Henüz bir yere gitmedi. Tabii geri döndü. Southampton'da istemedi Yelert'i. Şimdi çok baskı, ya haklı görüyorum ben taraftarı. Galatasaray yönetimi, ya şimdi şeyi de bilmiyoruz. Şimdi transfer kolay bir süreç değil. Örnek veriyorum. Tamamen örnek, bilmiyorum. Bruno Fernandes'e Galatasaray talip, değil mi?
0: Aha.
1: Yalanlanmadı. Şöyle bir diyalog olmuş olabilir mi? Ya Manchester United, tamam biz bu oyuncuyu size verebiliriz, şartlarımız bu. Ama onun yerine bir oyuncu almamız koşuluyla bizi bekler misiniz?
0: Vakit istiyorlar. Öyle olsun.
1: Demiş olabilir mi bilmiyorum ben şu anda, sadece geçtiğimiz seneki transferde yaşananlardan yola çıkarak söylüyorum. Geçtiğimiz sene neler yaşandı? Donnarumma'nın işte City'ye gitmesini bekledi. Galatasaray Ederson'un boşa çıkmasını ve Ederson'u almayı planlıyordu, değil mi?
0: Araya Fenerbahçe girdi.
1: Sonuna kadar Galatasaray Ederson'u bekledi. Donnarumma'nın City'ye gitmesini bekledi. Bekledi. Olmayınca Uğurcan'ı aldı. Şimdi buna benzer bir bekleme süreci var mı acaba Bruno Fernandes'de diyorum aklımda. Çünkü geçen seneden bunu tecrübe ettik, değil mi? Var mı yok mu bilmiyorum. Yönetim bunu tabii ki tek bilen mecra. Böyle bir şey olabilir. Bu bir, fiyatların düşmesini bekliyor olabilirler. Bu iki, kuralın hala değişme ihtimali olduğunu belki onlar da Fenerbahçe gibi düşünüyorlardır. Bu üç. Başka da aklıma bir neden gelmiyor transferlerin bekletilmesi konusunda? Ya bu üç neden olabilir Galatasaray'ın bekliyor olmasının nedeni. Şimdi şu da olabilir, dört. İşte Sarı'ya ilgi vardır, Singo'ya ilgi var, Sanchez'e ilgi var. Bu oyuncuları kaça satarız? İşte bu oyuncuların yerine kimleri alırız? Biraz da bu nedenle de bekliyor olabilirler.
0: Yani olabilir. Bir reklamımız varmış abi. Galatasaray'la ilgili zaten ilerleyen bölümde yine konuşacağız. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İlk saati bitirdik abi. Mesajlarla gitmenin de güzel yanı, her konuya bir şekilde değiniyorsun aslında.
1: Evet, yani nabzı tutuyoruz. Halkın nabzını tutuyoruz bu şekilde.
0: Tabii bu çok güzel bir yorum oldu abi. Sorun aslında uzun mesaj değil. Noktalamasız atılan konuşma dili olan mesajlar. İnsanlar doğru konuşmadığı gibi doğru da yazmıyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin sezonun ilk zorlu sınavında portakallı ama portakalı yetersiz kalmış ördek tadı verdi. Umut vaat ediyor ama zaman lazım. Bu da ilginç bir yorummuş. Portakallı ama portakalı az.
1: Portakal az gelmiş. Portakallı ördek sever misin?
0: Hiç denemedim desem. Yani bu da benim eksiğim olsun abi. Senin yorumun nedir portakallı ördek hakkında? Denemiş gibisin.
1: Abi portakallı ördek iyi yapılırsa güzel oluyor ya. Kuru olmaması lazım.
0: Ben Asya mutfağına çok yokum ya.
1: Asya mutfağı, evet. Ben de yokum çok.
0: Soya soslu hiç sevmiyorum
1: ben
0: mesela.
1: Mesela sushi yiyemiyorum. Ben denizden ne çıksa yiyen biri olarak sushi yiyemeyen biriyim yani, pişmeden. Pişmiş olması lazım bir şeylerin.
0: Ben sushi yiyorum ama orada da şeyim var abi, yani herhalde bilmiyorum, bizim kültürel psikoloji olarak mı? Yani tadımlık bir şey var. Ben doyumluk olmadığı için oraya gidip yemek yemeyi manalı bulmuyorum. O yüzden tercih etmiyorum mesela.
1: Ama tadı sana hitap ediyor mu?
0: Fena değil. Bir aram vardır ama işte şimdi 32'li set tek başına yesen saçma.
1: Yok, olmaz. Abartı olur.
0: 8'li yesen yediğinden hiçbir şey anlamadan kalkacaksın.
1: Ya bir yok. Ben benim menümde yok mesela.
0: Dengeyi kuramadım orada.
1: Yok. Benim menümde yok. Hatta ben Japonya'da yememe rağmen hatta beni özel olarak götürdüler. Hadi burada yersen olur dediler.
0: Menbahında.
1: Menbahında yok, yine olmadı bende, karşılık bulmadı yani.
0: Yavan bir şey aslında. Soya sosu falan da ben çok sevmem mesela. Bana çok şey geliyor, fazla tuzlu geliyor, hoşlanmıyorum.

0: O da yemeğine göre, kıvamına göre, yemeğine göre değişiyor. Bazen ben beğeniyorum yani, atarım.
1: Wasabi sever misin abi?
0: Yok, çok çok taraftarı değilim.
1: Ben wasabi'nin yakma biçiminin hastasıyım. Hani boğazlı değil, genzi artık burnundan falan çıkan bir acısı var. Çok enteresan.
0: İşte hastayken bir kaşık o seni iyileştirir.
1: Denenebilir. Bulursak evet. Tabii. Hani şey, elimizin altında sürekli wasabi olmuyor ama bu fikri bir değerlendireceğim.
0: Kışın insanı ısıtır.
1: Tabii.
0: Tabii. Soğuklarda iyi gider.
1: Kızarmış ekmekle falan bir güzel oluyor ama ya.
0: Wasabi.
1: Tabii ama hani deneyelim. Şey, oturup ne denir ona, tereyağı sürer gibi değil ekmeği. Bir tane atarsın, bir tane. Bitti ya. O kadar. Devamlı olacak bir şey değil, sağlıklı değil. Merhaba, İstanbul'dan Mustafa. Fenerliyim. Osterwold'de Fred, Bartu, Kerem, İrfancan hala ilk 11 kurarak yeni bir oyun ve başarı beklemek hayalcilik. Daha durun, birçoğu oyuncu hazır değil. Kampa geç katılanlar var, yeni transferler var yani. Bu rakibe karşı da yaparsın mı 11'i ya, bu kadar abartmayalım.
0: Evet evet, yani daha değişecek, kadro da değişecek. 4-5 oyuncu girecek, 4-5 oyuncu çıkacak. Yani
1: değişmeyen tek şey değişimi kendisidir.
0: Değişecek ya. Haftaya biraz daha farklı bir kadro göreceğiz sahada. Ondan sonraki turda daha farklı bir kadro göreceğiz. Lig başlarken daha farklı. Yavaş yavaş oturacak yani. Şimdiden sezonun genellemesini yapabileceğimiz bir veri almadık Fenerbahçe'den.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Portakallı ördek benzetmesi, bak bu mesaj 20 dakika önce gelmiş bir mesaj bu arada. Hani birbirinden bağımsız bir tane daha gelmiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Erdal. Muhammed Salah'ın güzel haberini verin abi. Fırında portakallı ördek yemeye Çin'e hep beraber gidelim. Hesaplar benden, seviliyorsunuz.
0: Ya veremedik şu ana kadar da, bakalım verebilir miyiz? Belki bugün biz yayındayken bir açıklama olur.
1: Abi de Çin'e 15-16 saat uçuşulmaz gibi ya.
0: Ya. Türkiye'de de yapılır ya.
1: Yani.
0: Portakallı ördek.
1: Kebap şişeye de gidebiliriz.
0: İlla ördek yemek zorunda da değiliz.
1: Yani. Ama teşekkürler, güzel haberler bekliyoruz inşallah. Bakalım bugün herhalde biraz daha net bir zemine oturacak transfer, olup olmamak yönünde diye düşünüyorum.
0: Evet, bugün yarın bir hareket bekliyorum ben o konuda. Ya ilgi kesin, belli konularda anlaşma da oldu. Galiba menajerinin istekleri arttı bu ilgiden dolayı. Orada bir orta yol aranıyor, bunu söyleyeyim.
1: Bakalım. Aşçılar Diyarı Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen, sevgiler Burak kardeşim, söz uçar yazı kalır, o yüzden yazarak söylemek istedim. Yakında ligimizin perdesi açılıyor, senaryosu yazılmamış bir perde olmasını diliyorum ve temenni ediyorum demiş.
0: Yani senaryo yazılmamıştır tabii, yani niye yazılsın ki?
1: Yani senaryo yazılsa bundan daha iyi yazılır bu arada ya, gerçekten bir senaristin elinden çıktığına inanmıyorum bunun ya.
0: Yani işte yönetmenimiz Christopher Nolan olmasın da.
1: Ya hangara uçak sokabilir. Böyle şeyleri var kendisinin.
0: Evet yani Nolan, ya herkes çok övüyor ama casting'de bir problem var ya son filminde.
1: Ya orada yani ben de sevmedim ve ilginç de bir şey var. Bütçe, çok büyük bütçeli filmler yarısı da casting'e gidiyor. Sürekli böyle şey, top class aktörleri, işte Matt Damon'ı kullanmış, Zendaya'yı, Tom Holland'ı kullanmış bu filmde de mesela. Ama casting mesela, ben şeyi hiç beğenmedim. Aşil karakterini hiç beğenmedim. Yani Truva'yı izlemiş biri olarak bana hiç geçmedi o Aşil.
0: İşte Aşil geçmiyor, Helen geçmiyor.
1: Helen de geçmiyor.
0: Helen, işte o problem bu iki karakterde zaten. Orada da kendi imzasını atmaya çalıştı herhalde. Yani o efsanenin tamamen dışında iki karakter seçerek.
1: Ya bir de biliyorsun bu Truva mitolojisi Yunan kökenlerinden geliyor. Yani fenotip olarak da bu kadar uzakta seçimler yapılması bana mantıklı gelmiyor.
0: Bana da mantıklı gelmiyor. Ben orada mesafeliyim Nolan'a bu filmde. Ya sadece bu iki karakter için.
1: Bilet bulunamıyormuş bu arada IMAX'te. Dün bir arkadaşımla konuştum. Cuma'ya ancak alabildim dedi mesela. Ta salıdan. Şu an bir izdiham var ama yani bu film iki ay falan muhtemelen vizyonda kalacak.
0: Öyle bir endişeye gerek var mı? İki aydan fazla kalabilir ama Türkiye'deki IMAX gerçek IMAX değil ki.
1: Olan salonlarda da tam vermiyor.
0: Dünyada 41 tane varmış. Bu filmin tam boyutlarıyla izlenebildiği.
1: Yani. Ben tam IMAX'e
0: gitmem.
1: IMAX'e de gitmem bu arada ya.
0: Niye?
1: Tam randımanlı izleyemeyeceksen. Buradaki salonlar özelinde söylüyorum.
0: Evet, evet, tam randımanlı burada da izlenmiyormuş. Yani 41 tane dünyada salon varmış. Christopher Nolan'ın çektiği kadrajı gösteren. Ama o herhangi biri Türkiye'de değil.
1: Enteresan bu arada. Normal IMAX'leri karşılayan salonlar var burada. Nolan'ın yaptığı ekstra bir şey var herhalde. Bir yarış aramız varmış abi. Bunu arada biraz tartışalım. O arada da yarışa gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Deli 3 numaralı yargıç olduğu viraj üzerinde hareketlendi. Öne geldi. Karşı düzleyerek bir önce çıkmayı başardı. 5 numaralı damperli buralarda yaptı ataklarla. 1600'ün hemen sonrasında ikinciliğe yürüdü. Onun 1,5-2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Sirius Vega var. Sirius Vega'nın dışına doğru ortadan 7 numaralı Filius Ventus hareketlendi. Filius Ventus'un dışına 6 numaralı Papa Runner gelmeye çalışıyor. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Mert Efendi. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Mir Emre. 5-6 boy kadar geride son sırada 8 numaralı Secret Pet şeklinde safkanlar son 8'e doğru yaklaşıyor. İç kulvarda 3 numaralı Yargıç koşunun liderliği yapmaya sürdürüyor. 5 numaralı Damperli yine takipte. Dışarıdan 6 numaralı Papa Runner önlere gelmeye çalışıyor. 4. iç kulvarda 4 numaralı Sirius Vega var. Dışında 7 numaralı Filius Ventus. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Mert Efendi. Onun sarısında son 600 geçirken 1 numaralı Miremle. Buralarda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Son sırada 8 numaralı Secret Pet. 3 numaralı Yargıç düzlüğe giderken liderliğini koruyor. 5 numaralı Damperli'nin baskısı var. İç kulvardan da 4 numaralı Sirius Vega öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışarıda 6 numaralı Papa Runner. Hemen içinde 7 numaralı Filius Ventus sırasıyla safkanlar son 400'ü geçti. 3 numaralı Yargıç buralara kadar direnmeyi başardı. Dışarıdan da 1 numaralı Miremli'nin atakları var. Ortadan 5 numaralı Damperli ile birlikte ancak dışarıdan 1 numaralı Miremli transitli şekilde geldi. 200'den sonra rakiplerine ayrılmayı başardı. Son yüze doğru giderken adeta vites değiştirdi. Fark 2,5-3 boya kadar çıktı. 4 numaralı Sirius Vega da ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. 1 numaralı Mir Emre Berkant Gökçel'e kazandı. 4 numaralı Sirius Vega koşuna ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Yargıç 3. olurken 7 numaralı Filius Ventus ve içerideki 2 numaralı Mert Efendi arasındaki 4. kararı varış hakemlerine kaldı. 4. koşu handikap 16 mücadeleyi 1 numaralı Mir Emre Apprentice Berkant Gökçe'yle kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara dönüyorum abi istersen.
0: Tabii, bunlar, tabii.
1: Bayağı bir mesajımız var. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani 60'a yakın şu an hala okumamız mesajlar. Merhabalar Kayseri.
0: Eritelim.
1: Tabii. Evet, hem burada hiç kimsenin sorularını da cevapsız bırakmayalım. Merhaba, Kayseri'den Akın ben. Bir sorum olacak. Türk futbolunda gelirler yükseldi. Buna bağlantılı olarak da oyuncular artık Türkiye'ye geliyor ama bunu bir başarıya bir türlü dönüştüremiyoruz. Bu nasıl düzelecek hocam? Buna da bir yorum yapabilir misiniz?
0: Aslında geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde fena işler yapmadı Galatasaray. Orada bir yere kadar geldiler bence. O yükselttiler kendi derecelerini diye düşünüyorum ki yeni sistem eski sistemden daha zor. Bunun altını ısrarla çiziyorum ben. Çünkü her torbadan iki takımla oynuyorsun. Çok zor.
1: Avrupa'ya gitme şansın
0: yok. İçeride dışarıda, evet. Bir hayli zor gerçekten tur geçmek. Çeyrek finalin kapısına kadar geldiler. O yüzden Galatasaray'ı geçen sene başarılı buluyorum. Diğer takımlarımıza baktığımızda yani Fenerbahçe de ilerleyebilirdi. Orada şanssız bir eşleşme oldu Fenerbahçe için. Yani Premier Lig ekibiyle eşleşmek bir şanssızlıktı bence. Bir de orada biraz da akıllar, hani Galatasaray puan kaybediyor. Akıllarda biraz da lig de vardı. Belki biraz lig ön plana taşındı Fenerbahçe için. Bir önceki sezonda da bu oldu çünkü. İsmail Kartal döneminde de lig biraz daha fazla önemsenmişti. Ben başarının geleceğini de düşünüyorum. Şahsen yani bunlar bir günde olmuyor, bir senede olmuyor. Yani PSG örneğini verdik, City örneğini verdik geçtiğimiz yayınlarda. Yıllarca beklediler. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanabilmek için milyarlarca lira, dolar harcadılar. Ya geçen seneki performanslardan bu iki takım üzerinde ben yeterli verim alındığını düşünüyorum. Fenerbahçe biraz daha ileri gidebilirdi sadece.
1: Burada başarı kıstası nedir abi peki senin için? Atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamak mı?
0: Çeyrek, yarı mı? Çeyrek başarıdır. Büyük başarıdır bence Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek. Daha ötesi de Türk takımı için olmaz zaten bence kısa vadede. Yani kimi alırsan al olmaz diye düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final. Konferansta da bence final.
1: Bakalım, ümit ediyorum güzel bir sezon olur takımlarımız için. Şimdi Avrupa'da bu yatırımların karşılığını almak anlamında. Selamlar Burak Bey. Bugün ilk defa Fenerbahçe taraftarının bir konuda hemfikir olduğunu gözlemledim. İsmail Kartal'ın basın toplantılarındaki gereksiz konuşmaları herkesi yıldırmış. Sürekli olarak kendini ispatlamaya çalışması ve ısrarla ben biz çerçevesinde konuşması mutlak surette desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor demiş. Böyle bir yorum gelmiş.
0: Bunun nedeni, evet, ben biz var İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Ama bunun nedeni herhalde o hak ettiği saygıyı görmediğini hissediyor. İşte ben bunları yaptım ama o saygı bana gösterilmiyor.
1: Bu kulüp bazında mı, oyuncu bazında mı abi kastettiğin?
0: Yok, yani İsmail Kartal diyor ki işte ben 99 puan aldım. Avrupa'da en çok puanı ben topladım. İşte Süper Kupa kazandım ama hak ettiğim saygıyı görmüyorum diyor kendi içinde. Ve bunu hissediyor iliklerine kadar ve böyle olunca da diyor ki ben bunları yaptım ve benci bizci konuşmalar bu nedenle ortaya çıkıyor İsmail Kartal'da.
1: O da baskı altında.
0: Tabii baskı altında. Yani kendini ispatlamaya çalışıyor. Sahada olduğu kadar basın toplantılarıyla da, yaptığı açıklamalarla da.
1: Fenerbahçe'nin en büyük sorunu iç saha maçları demiş Ankara'dan Tuğlahan Güler.
0: Evet, buna değindik zaten. Katılıyorum.
1: Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Burak ben. Sayın İsmail Kartal'ın basın açıklamalarını hayretle dinledim. Kimse uyarmıyor mu kendisini ya da ne bileyim bir iletişim ekibi yok mu? Taraftarlar çok takılmış İsmail Hoca'nın açıklamalarına.
0: Ben bir daha yayından çıkınca dinleyeceğim ya. Yani o kadar problemli ne söyledi İsmail Kartal?
1: Burada bununla ilgili bir mesaj gelmiş. Dikkat etmemişsiniz sanırım. İsmail Kartal'da üstenci bir tavır, agresif bir mizaç, böyle bir sert duruş açıklamalarda da umarsızca olunca kötü gözüktü demiş mesela.
0: Bir daha dinleyeceğim buna. Ben onu, basın toplantısını. Yani 13-14 dakikamızı alır. Ben o kadar dikkatimi çekmedi benim.
1: Eğer İsmail Kartal Asensio ile çalışmayı düşünmüyorsa hemen Galatasaray'a alalım demiş ama yani bu çıkarım nasıl yapıldı ben anlamadım ya. Ben kendi gördüğüm kısmından basın toplantısının Asensio ile gemileri yaktığı algısı var şu an, anladım ama ben öyle bir şey idrak etmedim.
0: Hazır değildi, oynatmadık dedi. Biz hazır görünce oynayacak dedi. Biz ifadesine çok takılmış insanlar. Yani Asensio istediği zaman değil, biz işte istediğimiz zaman oynayacak vurgusu yaptı İsmail Kartal. Doğru bir vurgu. Yani Asensio kendi kendine forma verecek hali yok.
1: Ne, teknik heyeti de kastediyor orada. Kapsayıcı bir şey söylüyor. Bence orada da bir yanlışlık yok.
0: Yani doğrusunu söyledi bence. İşte Mourinho söylerse vay kral oluyor. İsmail Kartal söyleyince olmuyor.
1: Yani. Yani Fenerbahçe taraftarının İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla alakalı gerçekten bir rahatsızlıkları var. Onu görebiliyoruz.
0: Bundan sonra yani bu tepki muhtemelen gidecektir kendisine. Burada bir toparlama olur.
1: Takıldıkları nokta neymiş biliyor musun taraftarların? Açıklamaları gördüğümde bak o detayı yine bir masaya yatıralım. Asensio %100 hazırım demesine rağmen İsmail Kartal sen şu an %75 durumdasın. Ben istediğimde, hazır gördüğümde oynayacaksın açıklaması var. Asensio yani %100 hazır olduğunu söylemesine rağmen oynamadığı için bir rahatsızlık var.
0: Demek ki daha fazla, mesela Asensio'nun %100'ü İsmail Kartal'ın %75'ine denk geliyor demek ki.
1: Yani. Erkenden bunlara girmek sıkıntı ya.
0: Tabii canım, daha çok erken. Yani Fenerbahçe taraftarının şu anda İsmail Kartal'a sahip çıkması lazım. Eleştirmek yerine sahip çıkması daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Hemfikirim. Selamlar İzmir'den Yakup Yavuz. İsmail Kartal'ı eleştirenler, Mourinho hiçbir şey katmadan gitti, bunu unutmasınlar. Daha ilk maçta bu kadar eleştiri çok değil mi? Biraz kendi hocalarımıza sahip çıkmamız gerekmez mi? Hani milli duygular, bunlar bizim hocalarımız demiş. Bence bu takım iyi olacak. Biraz sabır, iyi bir kadro kuruldu. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde sorunlar ortadan kalkıyor. Kalkacaktır da, lütfen oyunculara protesto etmeyin. Bundan kaçınmanız gerekiyor diye de bir mesaj atmış kendisi.
0: Evet, katılıyorum. Bu yoruma katılıyorum.
1: Bakalım. Bir sürü mesajımız var. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Dünya Kupası'nda şu kategorilere 10 üzerinden puanlar verseniz kaç puan verirdiniz demiş. Turnuvanın geneline başlayalım abi. 6 kategori var. Turnuvanın geneline kaç puan verirsin?
0: Ya bütün maçları izleyemedik tabii saatten dolayı. Turnuvanın geneli çok eleştirildi turnuva. 10 üzerinden mi?
1: Ben 5 vereceğim.
0: O kadar sıfırcı değilim ya ben. 7 veriyorum.
1: Stadyumlar?
0: Stadyumlar iyiydi.
1: Ben de 7-8 veririm stadyumlara.
0: Stadyumlar 8,5.
1: Taraftar ve ambiyans?
0: Ha, ambiyans yoktu.
1: Taraftar vardı, ambiyans yoktu.
0: Ambiyans yoktu, evet, bu Dünya Kupası'nda ambiyans yoktu. 6.
1: Ben de 6 diyorum buna. Hakem yönetimleri, ben yarı finalden itibaren mesela çok beğendim hakem yönetimlerini.
0: Grup aşamasında ve çeyrek finale kadar olan bölümde gerçekten sıkıntılar vardı. Hem VAR konusunda sıkıntılar vardı, hem hakem yönetimi konusunda sıkıntılar vardı. Orada da bir 7 diyelim hadi.
1: Ben 6 diyeyim.
0: Hadi.
1: Yeni kurallar. Su molasını dahil
0: ederek. Su hariç. Aynen. Ya suyu, o su molası değil, reklam molası ya, Amerika'daki yayıncılar için.
1: Yani bence yeni kurallar 10 üstünden 10, su molasında hesaba katınca 7'ye düşüyor.
0: Su molasız, evet, 10. Bende de 10.
1: Gayet iyi oyun akışını hızlandıracak şeyler. Yayın. Bu genel Amerikan rejisi için.
0: Amerikan rejisi için herhalde. Biz yayıncılık yapamadık ki.
1: Yani Amerika'dan nakden aktardık, evet.
0: 8. Daha fazlasını bekliyordum ben.
1: Ya çok prodüksiyonlu bir şeyler olmadı.
0: Evet, ben daha yani Amerikan yayıncılığını bilen biri olarak daha fazlasını bekliyordum.
1: Ben de 7 derim.
0: Evet.
1: Bakalım. Bir Fenerbahçe, yine İsmail Hoca eleştirilerini geçiyorum yanlış anlamazsanız. Hani çok aynı konuya saplanıp kaldık.
0: Evet, oralara geçelim. Biraz olsun ama anladık, biz de anladık eleştirilerin nedenini.
1: Okey, yani en azından burada değerlendirmeye çalıştık. Tabii farklı fikirleri olan, farklı düşünceleri olan da saygı duyuyoruz buradan. Tur şansımızı yüzde kaç görüyorsunuz? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok düşük görüyorum. Maalesef karşımızdaki rakip çok hazır demiş Mijant eşleşmesi için.
0: Of. Ya Beşiktaş tabii hazır değil rakibi kadar. Mijlant da son yıllarda adından söz ettiren ekiplerden biri aslında. Ya ben burada şansları %50-50 görüyorum diyebilirim. Ya benim istemediğim bir eşleşmeydi. Özellikle Beşiktaş için ilk turda Kuzey takımı gelmesini istemedim. Ve maalesef Kuzey takımı geldi. Orada Beşiktaş sorun yaşayabilir.
1: Orada farkındasındır abi. Daha doğrusu biliyorsundur. 26'sında da bir Danimarka Ligi başlıyor. Yani onlar hazırlıklara da daha erken başladı bizden.
0: Evet, daha erken başladılar. Şu konuda Beşiktaş taraftarı ümitli olabilir. İtalyano'nun Avrupa kupalarındaki başarısı. Buraları biliyor.
1: Kadro çok ters ayakta, eksik yakalandı abi bence. Bu biraz
0: kadro burada. Evet, olmadı daha. Oturmadı.
1: Muhtemel 11'e dilersen bir bakalım yarına kadar.
0: Ama yine
1: kadar
0: de çok eksik değil ya Beşiktaş.
1: Reklam aramız varmış abi. Reklamdan sonra bir muhtemel 11'e bakalım. Ne eksik ne gedik üzerine konuşuruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
5: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yarın oynanacak Beşiktaş Midtjylland maçının muhtemel 11'lerini paylaşalım, üzerine konuşalım istersen abi.
6: Tabii ki.
5: Kalede yeni transfer Nübel'in olması bekleniyor. Savunmada Agbado Emirhan ikilisi, sağ bekte Murillo, solda Rıdvan. Orta sahanın gerisinde Kartal Kayra ile Salih Özcan. Önlerinde Orkun Kökçü, solda Olaytan, sağda Çerni, en üçte de Yang Yuo'nun olması bekleniyor.
6: O hatta aram.
5: Outlara şu an muhtemel 11'de gözükmüyor. Kadroda olması bekleniyor ama.
6: Yani geçen tabii Trossard yetişse çok daha farklı bir şey konuşacak olur. Konuşuyor olurduk ama ya bu kadronun da bir şekilde ben ya tur ortak olduğunu en kötü düşünüyorum. Yani çok Beşiktaş kötü bir rakiple eşleşti. Kabul ediyorum bunu. Ama bu eleneceği anlamına da gelmez. Beşiktaş'ın da sonuçta bir tarihsel kültürü var. İtalyano'nun Avrupa'da finalleri var. Ben ümitsiz değilim Beşiktaş'tan. Yani kendi evinde taraftarıyla ben iyi bir baskı kuracağını düşünüyorum. Galibiyete yakın olur bence Beşiktaş burada ama deplasman ne getirir bilemiyorum.
5: Yarın iyi bir skor almak lazım ama.
6: Evet. Deplasman biraz sıkıntılı.
5: Burada Beşiktaş'ın avantajlarından biri işte Aral Şimşir ayrıldı biliyorsun.
6: Evet.
5: Midtjylland'dan oranın önemli oyuncuları var işte. Frank Kulinoğlu bunlardan biri. Han Beom savunmada Güney Koreli. Castillo, yine Fabian Castillo orta sahada önemli oyunculardan biri. Onların da ayrılmasını bekliyordum. Talep vardı ama bu maça kadar yetişmedi onların transferi de.
6: Evet, yani onlarda da bir hareketlilik var. Onlar da tam oturtmadı kadroyu henüz. Beşiktaş da oturtmadı. Yani hazırlık dönemi için çok... Yani ligi hazırlık dönemi için çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum iki takım arasında. Belki bir tık daha iyi olabilir onlar.
5: Onların da ligi başlıyor. Onlar evet. Daha erken başladı hazırlığa.
6: Aynen.
5: Yani burada Beşiktaş'ın 11'inde eğer Trossard'da olsaydı şayet Olaytan, Salih Özcan, Orkun Kökçü üçlüsü güzel olurdu mesela.
6: Evet, işte bir Trossard sanki orada eksik kalan parça gibi. Yani şu an için tabii ki şu anki kadroda diyorum. O olsa daha farklı şeyler düşünebilirdik. Yine de yani ben ortada görüyorum turu.
5: Öyle maçın oyun olarak bir öngörün var mı? Mesela Beşiktaş baskılı mı bekliyoruz?
6: Baskılı tabii Beşiktaş baskılı.
5: Artık oynayacak. Topu rakibe bırakan Beşiktaş görüntüsünden kurtuluyor mu üzerine itibariyle?
6: Kesinlikle. Yani Italiano zaten böyle bir teknik direktör. Artı Önder Özen de bunun zaten Italiano'nun imza törenini hatırla. Bunu oynayacağız dedi. Yani önde oynayacağız, rakip yarı alanda oynayacağız. En çok koşan takım olacağız ve topu en kısa sürede, GDA'sı en düşük takım biz olacağız dedi. Bunun sözünü verdi. Yani bu yoğun bir baskı demek. Yani riskli bir futbol oynayacak Beşiktaş. Yoğun baskılı, topu kaptırdığı topu en kısa sürede almaya çalışan bir Beşiktaş göreceğiz.
5: Burada yeni transferlerden de gördüğüm kadarıyla şu an Salih Özcan ve Nübel yarın ilk 11'de olacak. Beklenen bu.
6: İşte Uat Tara yok, Trossard yok. Bakacağız. Yani ortada dur.

0: Ya ben biraz endişeliydim açıkçası ama işte kaleci transferinin bilhassa yetişmesi. Kalecisiz gitme ihtimalin vardı çünkü. Yani şu an ortada olduğunu düşünüyorum. Evet, Midtjylland bence iyi bir takım. Son Danimarka ikincisi biliyorsun. Aarhus orada seneler sonra şampiyon oldu. Midtjylland'ın önünde. İyi bir takım. Gerçekten yetenekli oyuncuları var ama Dolmabahçe'de bir Avrupa atmosferinde kaldırabilirler mi bilmiyoruz. Burası Beşiktaş Danimarka Ligi takımı değil netice itibariyle. Bisiklet farkı var.
1: O atmosferlere alıştılar ama son yıllarda Avrupa'da. Evet. Sürekli olarak yer aldıkları için o atmosferlere de alıştılar. Ama Beşiktaş'ın atmosferi tabii ki daha farklı olacak diğer karşılaştıkları takımlara göre. Ya burada Beşiktaş iki farklı kazanırsa turu alır ama tek farkta bile zorlanır.
0: İkinci maça sence Trossard yetişir mi? Burada Salah ismi de mesela yine yetişir mi yetişmez mi?
1: Salah yetişmez. Bir hafta yok mu?
0: Bugün bir haber vardı abi. Önder Özen'in Salah'a bir ne zaman takıma katılabilirsin sorusu üzerine. Salah 6 Ağustos. Cevabını veriyor. Önder Özen burada ikinci maçta ya da en kötü ihtimalle bir sonraki turda oynamanı istiyoruz diyor. Salah da buna ikna oluyor gibi bir haber vardı bugün.
1: İşte rövanş yetişmiyor. Salah hiçbir türlü yetişmez. Yani bugün anlaştık deseler yarın gelse kaç gün kalıyor? 6 gün.
0: Bir üst turu.
1: Bir üst turu. Yetişmiyor yani. Bir üst turu yetişir.
0: Bir de Dünya Kupası'da oynayıp geldi. Yani o tatil hakkı da var açık söylemek
1: gerekirse. Tabii yani rövanş yetişmesine imkan yok ama bir üst turda olabilir. Trossard ama bence rövanşta olur. Bana kalırsa.
0: Ya burada iyi bir skor almak çok önemli ya.
1: Her zaman öyle iç sahada Avrupa kupalarında. İç sahada kaybetmeyeceksin.
0: Norveç deplasmanı, düzeltiyorum, Danimarka deplasmanı sence peki Temmuz sonu itibariyle handikaplı mıdır?
1: Çok iyidir.
0: Ne çok sıcak ne çok soğuk.
1: Evet yani kar çamur soğuk olmadan serin bir akşamda güzel bir futbol oynarsın.
0: Beşiktaş...
1: Bu Türkiye'ye göre serin tabii.
0: Bu eşleşmeyi geçerse bundan sonraki eşleşmeler kolay olacakmış gibi gözüküyor. Seri başı olarak çıkacak. O yüzden bu kritik.
1: Orada da Tromsø var galiba.
0: Tromsø da fena bir dönem geçirmiyor son 2 yıldır Norveç Ligi'nde ama orada artık Vikingler, Molde'ler. Molde de biraz düştü gerçi ama Bodø götürüyor. Tromsø o orta şeker bir takım.
1: Evet. İşte Galatasaray'la eşleştiğinde de orta şekerdi, eledi. Ama o zaman kar çamur vardı.
0: Tabii.
1: Öyle bir dezavantajı vardı Galatasaray'ın. Ama yine de çok kötü takım diye herkes dans etmişti.
0: Çok kötü takım değil onu söyleyebilirim.
1: Ama ben şu anda daha iyi bir takım.
0: Norveç Ligi'ne de göz ucuyla bakıyorum. Orada da şey çok saçma geliyor. Şey var biliyorsun mesela takımlar sürekli eksik maç oynuyor. Maç erteleniyor bir şey oluyor. Şu an zirvede mesela lider takımın 14 maçı var. İkincinin 12 var. Üçüncünün 11 var falan. İlginç bir lig ama. Viking'le Bodø arasında gidip geliyor bu sene. Yine Tromsø orada çok iddialı olacak mı gibi gözükmüyor. Ama iyi başladılar sezonu onu söyleyeyim.
1: Hı hı.
0: Yani
1: ya önce adım adım gidelim. Önce bir bu takımı geçelim. Midtjylland'ı geçelim.
0: %50 görüyorum.
1: Evet, ben de öyle görüyorum.
0: Bakalım Beşiktaş'a başarılar diliyoruz Midtjylland karşılaşmasında. Vincenzo Italiano ile birlikte de hiç ciddi sınavına çıkacak Beşiktaş.
1: Ya şimdi şu nedenle şimdi Midtjylland'ı da bu sezon izlemedim. Beşiktaş'ın da hazırlık maçları dışında elimizde veri yok. Şimdi ilk maçlardan sonra hem Beşiktaş'ın oynamak istediği oyunu daha net göreceğiz. Hem de bu oyunu ne kadar oynayabiliyor onu daha net göreceğiz. Yani bizim için de analiz yapmanın zor olduğu dönemler. Çünkü hazırlık maçları çok fazla bir şey ifade etmiyor.
0: E tabi. Ya bir de hazırlık maçların çok daha düşük siklet takımlara karşı oynuyorsun. Geniş rotasyonlar. Bir de evet. Yarınki maçta Beşiktaş'ın önce teoride ne yapmaya çalıştığını anlayacağız. Sonra da pratikte ne kadar iyi uyguladığına bir bazı ipuçları olacak.
1: Ya mesela şöyle bir kıyas yapayım dinleyicilerimiz için. Şimdi mesela yarın Galatasaray'ın maçı olsa ne oynayacağını biliyoruz. Aynı teknik direktör, aynı kadro. Ne oynayacağı belli. İsmail Kartal'ın da ne oynayacağını biliyorduk. Geçmiş dönemden tecrübemizde. Ama şimdi Italiano geldi, kadro değişti Beşiktaş'ta ve net olarak bilmiyoruz.
0: Ne tabii.
1: Yani o yüzden analiz yapması daha zor bir takım Beşiktaş. Midtjylland'ı da izlemediğimiz için.
0: Midtjylland geçen sezon abi çok kolektif bir takım. Geçiş hücumlarını hızlı oynayabilen belli teknik kapasitesi yüksek oyuncular var işte. Burada dediğim gibi Franculino Ju diye bir oyuncu var. Geçen sene ağır bir sakatlık yaşadı. Bilmiyorum yarın ne durumda olacak ama. Benfica altyapısından aldıkları bir oyuncu abi. Sprint özelliği var. Topla nispeten becerikli. Fena bir bitirici değil. Hakikaten çok iyi forvet. Kanada evrildiler biraz ama. Mesela Fabian Castillo yine orta sahada. Ekvadorlu o da mesela çok bu... Caicedo var ya Chelsea'de. Evet. Aynı hemşerisi zaten. Onun light versiyonu gibi falan. Orada da ilginç cevherler var.
1: Caicedo Junior diyebilir miyiz?
0: Yani Junior olabilir evet. Senior değil.
1: Şöyle. Kuzey takımlarının hepsi disiplinli zaten.
0: Onda bir base yok.
1: Evet. Yani o hepsi belli bir disiplinle oynuyor. Kadro kaliteleri belki çok yüksek olmuyor işte. Geçtiğimiz yılın Bodo örneğini verebiliriz. 50-55 milyon euroluk kadro değeriyle neler yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde gördük.
0: İnter'e dediler.
1: O yüzden kuzey takımları her zaman problem. Bizim gibi hani çok da dengeli olmayan takımlar karşısında. Midland'ın da ben hani geçtiğimiz yıllardaki maçlarından bildiğimiz kadarıyla belli bir seviyesi var. Belli bir seviyenin altında top oynamıyorlar zaten.
0: Norveç örneği var mesela milli takım bazında da.
1: Evet. Yani belli bir seviyenin altına düşmeyen bir takım. Burada Beşiktaş belirleyici faktör olacak. Yani güçlü taraf çünkü Beşiktaş. O gücünü ne kadar sahaya yansıtabileceğini biz göreceğiz. Beşiktaş'ın takım oyunu olarak Midland önde olacaktır bana kalırsa. Ama bireysel yetenek olarak da Beşiktaş önde olacaktır.
0: Burada dünkü maça benzer bir şey görebilir miyiz? Bence siklet farkı o kadar bariz değil ama yani takım oyunu olarak biraz daha oyunu tutabilme, direnç gösterebilme anlamında Midland daha etkili olabilir ama bireysel yetenekler, seyirci avantajıyla birlikte falan Beşiktaş daha öne çıkıyor.
1: Yani taraftar da itecek, itici bir güç olacak Beşiktaş için. Belki de erken bir golle daha güzel bir skor olabilir Beşiktaş adına.
0: Çok tatlı olur.
1: Yani birçok şey vaat eden bir mücadele aslında. Yani ben merakla bekliyorum Beşiktaş'ı.
0: Hadi yarın göreceğiz. Saatler 21'de oynanacak mücadele Dolmabahçe'de. Bu akşam da bir maçımız var. Dilersen onunla da. Ya öncesinde Vincenzo Italiano'nun bazı açıklamaları varmış maç öncesi. Onları aktaralım dilersen abi. Hı hı. Aramızda çok fazla genç oyuncu vardı ve milli takım olayı da biraz bizim canımızı yaktı. Çünkü geç geldiler. Keşke hepsiyle beraber ilk günden itibaren idman yapabilseydik. O zaman çok güzel olurdu ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryoyla karşılaşabiliyoruz. Son 10 gündür dediklerimizi son 10 gündür tam kadro beraber çalışıyoruz. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek. Yarın da Midland karşısında zor bir maç oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Bence yarın iyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum.
1: Ya pozitif konuşmuş. Tabii her takım için o Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların geç katılması bir handikap. Midland'ın var mıydı Dünya Kupası'nda oyuncusu bilmiyorum.
0: Zannetmiyorum.
1: Şu anda.
0: Fabian Castillo Ekvador'daydı. Bir de Han Beom bildiğim kadarıyla Güney Kore'deydi stoper.
1: Fizik olarak daha hazır bir takım olacak Midland. Bu kesin.
0: Devam edeyim abi açıklamalarla. Ben ve ekibim çok heyecanlıyız çünkü yarın ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta ilk maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçın oynanacağına eminim. Taraftarımızla ilk defa beraber olacağız. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız ve tabii ki maç da çok önemli ama bakalım. Taraftarlarımızın da bilmesi gerekiyor ki bu bizim daha ilk maçımız. Bu sezona başlangıcımız olacak ve daha çok çalışmamız gereken çok fazla şey var. Ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Biz yarından itibaren kuvvetimiz ve daha iyi taraflarımızla sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız her şeyi göstermeye çalışacağız demiş.
1: Artık futbolcuların konuşma zamanı. Futbolcular konuşacak bundan sonra. İtalyano da açıklamalarını yaptı.
0: Evet,
1: biz de bekliyoruz. Yani biz de bekliyoruz. Dediğim gibi hiçbir resmi mücadelede izleyemediğimiz için Beşiktaş'ı özellikle işte mesela Calo Agbadu ikilisi yazanlar var muhtemel 11'de. Sen Emirhan dedin. Emirhan yazanlar var. İşte Salih Orkun, Kartal üçlüsü diyenler var orta sahada.
0: Senin tercihin ne olurdu abi?
1: Solda İlhan mesela.
0: İlhan Fakılı.
1: Fakılı. Ya bilmiyoruz biz nasıl oynayacak mesela. Sağda Çerney. Bazı kadro eksiklikleri var Beşiktaş'ta. Göreceğiz. Yani şu anda çok daha kestiremiyorum ben Beşiktaş'ı.
0: Solda Olaytan yazılmış benim gördüğüm muhtemelde mesela.
1: İşte Olaytan diyen var. İlhan diyen var. Bilemiyorum. Farklı 11'ler gördüm ben Beşiktaş'ta. Demek ki muhabir arkadaşlarımızın da kafasında tam oturmamış.
0: Ya biliyorsun bazı maçları basına kapalı yaptılar. Yayın olmayan bazı antrenmanlar basına kapalı yapıldı vesaire. Bence biz bir sürü basın mensubu için yakından takip edenler de dahil yarın ortaya çıkacak tablo sürpriz olabilir.
1: Evet sürpriz olabilir.
0: Bu akşam bir maç daha var abi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu. Temsilcimiz Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yla karşı karşıya gelecek.
1: Ya Başakşehir onlar da bütçeleri el verdiğince kadrolarını revize ettiler. Onlar için de tabii rakibi çok tanımıyoruz. Bu aşamalarda rakipleri tanımamamız bizim en büyük handikapımız olabilir ama analizlerini muhtemelen ekipler yapıyorlardır. Başakşehir'e de ben başarılar diliyorum.
0: Bir yarış aramız varmış abi. İstersen hızlıca oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Doğru, ikincilikte yine 3 numaralı Ersan Şah var. 1600'ün sonrasında salıma değişmedi. 3-4 boy kadar geride. Üçüncülükteki yerini korudu 5 numaralı Fış Fış. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Sadın Kasırgası var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Taşucu. 2-2,5 boy kadar geride yine son sırada 1 numaralı Cazgır Yaşar şeklinde safkanlar bu sırayla 1400'e geçti. Önde 2 numaralı Bozarslan koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Yine ona en yakın isim 3 numaralı Ersan Şah. 2,5-3 boy kadar geride. Ortada 5 numaralı Fış Fış var. Onu 2 boy kadar geride 1200'ün sonrasında 4 numaralı Sadın Kasırgası takip ediyor. 2 boy kadar geride 6 numaralı Taşucu. Grubun son sırasında 1 numaralı Cazgır Yaşar şeklinde şimdi 8'e doğru yaklaşıyoruz. Tempoyu beğenmedi 3 numaralı Ersan Şah. Şimdi hareketlendi geldi. 2 numaralı Bozarslan'ın önüne düştü ve son 8'e doğru gidilirken farkı 2,5 boya kadar taşıdı. 2 numaralı Bozarslan tekrar tazeli 800'den sonra önde içerideki kır rakibini yakında tutmaya çalışıyor. Yine 3.lükte 5 numaralı Fış Fış var. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Sadın Kasırgası. 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Taşucu. Grubun son sırasında 1 numaralı Cazgır Yaşar şeklinde düzle yaklaşıyoruz. Profesör Raif Durak koşusunda 3 numaralı Ersan Şah koşunun lideri. 2 numaralı Bozarslan takibini sürdürüyor. Yine 3.lükte 5 numaralı Fış Fış var. 3-4 boy kadar geride 400 geçinmek üzereyken 4 numaralı Sadın Kasırgası. Onun dışına dolanan 6 numaralı Taşucu, onun dışında 1 numaralı Cazgır Yaşar sırasıyla safkanlar 200'e doğru gidiyor. İç kulvarda 3 numaralı Ersan Şah koşunun lideri, pistin ortasından 2 numaralı Bozarslan, onun dışından 5 numaralı Fış Fış yaptıkları ataklarla iç kulvardaki rakipleri fark etmeyi başardılar. 200'den sonra önde buluşan bu 3 isim. Ortada 2 numaralı Bozarslan var, dışarıdan şimdi 5 numaralı Fış Fış geldi. İçeriden 3 numaralı Ersan Şah da tekrar tazimeye çalışıyor. Son metreler, dışarıda 5 numaralı Fış Fış. Şimdi Fış Fış rakiplerine hakim olarak koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Bozarslan ikinci oldu. 3 numaralı Ersan Şah üçüncü olurken 4 numaralı Sadık Kasırgası dördüncüydü. 1 numaralı Cazgır Yaşar ve 6 numaralı Taşucu arasındaki sıralama ise varış hakemlerine kaldı. 5 numaralı Fış Fış 5. koşuyu değerli yarışseverler Özcan Yıldırım'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Biraz mesajlara bakalım. O yüzden WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Gündemi konuştuk. Biraz da zamansız konulara girebiliriz. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz sohbet edelim, laflayalım. Bize de deşarj olur. Size de eminim ki deşarj olacaktır. Gelen birkaç mesaja bakalım abi, diğer mesajları beklerken.
4: Tabii ki.

0: Summer. Forma numarası bile belli değil ama 11 bastırmışlar mesela.
1: Peki diyelim transfer olmadı. Ne olacak? Sıkıntı olur.
0: Forma 6000...
1: Çok acele etmeyelim ya.
0: Forma 6100 lira galiba. Bir isim bastırmayla birlikte bir 6500 lira falan. Giymezsin de o formayı muhtemelen. İçine sinmez bir daha o saatten sonra.
1: Salah yazılı forma değil mi? Evet.
0: Bir de Salah tutup rakibin bir takıma gitse o formayı mesela yakarsın muhtemelen.
1: Yani. Çok erken davranmayalım ya, biraz sabırlı olalım. Biz sence coğrafya olarak...
0: Tez canlıyız.
1: Hemen her şey olsun istiyoruz.
0: İlginç değil mi? Bazı
1: çabuk zengin olalım mesela. Hemen zengin olalım.
0: O insanı hataya sürüklüyor ya bence. Evet. Yani hemen her şey olsun istiyoruz. Bir de çok analitik düşündüğümüzde ben düşünmüyorum. Biraz
1: yemeği de hızlı yiyoruz.
0: Her şeyin şehvetine çok çabuk kapılabiliyoruz mesela. Yani çok analitik düşünmüyorum. Salah hemen bitsin. Hemen yönetim bugün istese menajerin istediği şartlarda bitirir de. Zarar etmeye gerek var mı?
1: Gerek yok.
0: Analitik düşünmüyoruz maalesef. Biraz da tezcanlık var.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Yemeği de hızlı yiyoruz. Bu da mesela ilginç bir tespit sosyolojik.
1: Tabii de hızlı yiyoruz. Yani çok her şeyi bir an önce bitirme, sonuçlandırma daha doğrusu isteği var bizde.
0: Süreçten keyif alamıyoruz pek fazla.
1: Yani mesela gidiyorsun İtalyanlara, yavaş yavaş keyif sohbete de İspanyollar mesela. Akşam 9'da yemeğe gidiyor adam. Biz 9'da çayı bile bitirmiş oluyoruz yani.
0: Çay bisküvi dizi.
1: Aynen. Ama adamlar 9'da oturuyor 11'e kadar. Böyle sohbet, muhabbet öyle yavaş yavaş. Hem sohbetin tadını alıyor hem yemeğin tadını alıyor. Ama biz hemen oturduğumuzda yemeğimiz gelsin. Niye garson bize bakmadı? Yemek niye gecikti?
0: Hayattan çok keyif almıyor muyuz acaba ya?
1: Almayı bilmiyoruz sanki.
0: Sonuç odaklı, süreç odaklı değiliz. Güzel
1: evet,
0: bir şey
1: evet. Sonuç. Biz direkt sonuca bakıyoruz.
0: Ya süreç keyifliyse mesela, bazı şeyleri de kaçırıyor olabilir miyiz?
1: Ya hayatı kaçırıyoruz ben diye düşünüyorum bazen.
0: Ya bu bize has bir şey mi peki?
1: Ya her kültürü bilmiyorum ama Türkiye'de yaptığım gözlemler de bunu söyleyebiliyorum. Yani yemeği hızlı yeriz, ne bileyim işte çabuk zengin olmaya çalışırız. Bu nedenle çok dolandırılırız. Yani sürekli bir dolandırılma vardır Türk insanında. Maalesef. Çünkü çabuk para kazanma hevesi vardır insanların. Bu da tabii dolandırıcıların işine gelen bir durum.
0: Ağına düşersin.
1: Yani işte transfer hemen bitsin. İşte parası neyse verin kardeşim. Kendi parasıymış gibi. Alın gelin.
0: Ya şartlar detaylar.
1: 2 milyon euro nedir falan.
0: Aslında şey değil mi, çalışmak 2 milyon euro kazanmak için 45 yıl falan çalışıyoruz. Yani işleri iyi derse o da.
1: 45 yıldır kazanıyorsan iyi.
0: İyi giderse tabii.
1: Tabii, tabii yani.
0: Yani ilginç. Çoğu şey yapmak için yaptığımızı düşünüyorum ben ya. Yemek yemek de hızlı yiyorsun diyorsun ya, yediğinden keyif almıyorsun. Aslında ne yediğinin de bir önemi yok mesela.
1: Evet, hemen yani karnın doydu mu doydu.
0: Kendini şişirmeye, her şeyi yapmak için yapıyoruz. O iyi bir şey değil. Ben uzun yol severim. Sağa sola izleye izleye rahat rahat yavaş yavaş sindire sindire gitmeyi. Ama eşim ve çocuklar bir an önce gidelim ister mesela demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Mustafa Dürüst Bey.
1: Ya şoförken çok sağa sola izlememenizi tavsiye ederim.
0: O anda keyif almaktan bahsetmiş süreçten ya. O bir şey değil.
1: Şoför sizseniz diyorum da bunu. Belki eşiniz kullanıyordur.
0: Kendini ihbar etmiş gibi olmuş.
1: Yani. Plakayı yazarsanız.
0: Bunu metafor olarak alabiliriz ya. Genel evet. Hayattan keyif evet. Almak üzerinden.
1: Aynen öyle.
0: Burak Bey yayınlar. Yalova'dan Harun. Beşiktaş maçı için tur ortada demek Beşiktaş'a haksızlık gibi geliyor. Rakip 50 yıl önce final oynamış. 40 yıl önce yarı final oynamışlar falan ama şimdi neredeler? Beşiktaş'ın ilk zorlu sınavı sezon başı olması münasebetiyle evet biraz zorlu geçecek ama bizim Beşiktaş'ımız kötü takım değil. Kaldı ki maç Dolmabahçe'de ve bir taraftar gerçeği var. Bence Beşiktaş olmasa taraftar yener. Yoluna bakar demiş. Mehmet Bey'e selamlar demiş Harun Bey. Kendisi de bir Fenerbahçe'yi bu arada. Güzel temennileri de bence olumlu o yüzden.
1: Teşekkürler.
0: İzmir'den Halil Demir. Abiler, yarınki maçtan önce salı açıklansa maçta taraftarlar stadı coştururlar. Yine coştursunlar.
1: Ya her türlü coşkulu olur zaten Beşiktaş tribünü. Şimdi böyle deyince dinleyicimiz aklıma Ziyech'in tribünden, maç sonu tribündeki görüntüsü geldi. Galatasaray transfer etmişti. Böyle bir şey olsa muazzam olmaz mı?
0: Kazanırsan
1: Salah
0: güzel olur.
1: Salah tribünde mesela yarın.
0: Kazanırsan maçta. Güzel olur.
1: Ya maç esnasında diyelim Salah tribüne geldi. Böyle bir şey oldu. Ekstrem bir şey söylüyorum şu anda. Olacağından değil de çok müthiş bir şey olmaz mı? Harika bir şey.
0: Loca'da maç izlerken Salah görüntülense.
1: Tabii.
0: İlginç olur. Bir dinleyicimiz şu an zannediyorum kasıtlı olmayan bir şekilde bize ses kaydı gönderiyor ama neyse, yazılı olarak da mesajınızı atmışsınız, ona döneceğim ses kaydına. Burada açamıyorum affınıza sığınarak.
1: Görüntülü arayanlar oluyor bazen.
0: Görüntülü arayın aynen, burada sesinizi çıkartmazsanız eşlik edebilirsiniz. İspanya'dan selamlar, İngiltere'den Erkan. Benim biraz kafam karıştı. Normalde İngiltere'de yaşayıp İspanya'da olan biri zannediyorum.

0: Başka bir anlam çıkıyor mu?
1: Bir daha okusana. İngiltere'den Erkan Bey bizim daimi dinleyicimiz. Ha,
0: İspanya'dan selamlar, İngiltere'den Erkan.
1: Tamam, o yüzden hani İngiltere'den demiş. Mahlas. Tanıyoruz kendisini çünkü İngiltere'den her zaman bize mesaj attığı için demek ki İspanya'ya geçmiş.
0: Yani evet, tamam, şimdi kafamda taşlar yerine oturdu. Burak şu Salah gelsin de maçın falan önemi yok. Sadece odak Salah'ın imzası demiş. Yani Salah geliyorsa abi Avrupa'da da biraz rekabetçi olalım ya. Konferans yine yani. Oynamasın Salah. Hani öncelik bu olmaz bence.
1: Yani Salah'la bir yarı final kovalasın Beşiktaş ya Avrupa'da. Salah, Trossard kanatları, aralarında Orkun. İleride iyi bir forvet.
0: Çok fena.
1: Ne güzel bir hücum attı bence.
0: Ve iyi bir sol
1: kanatlar da oturdu. Ya bekler yani kanatlarda.
0: Mourinho, Outtara benim için biraz soru işareti ama Mourinho orada artık net bir isim. Hani Rıdvan Outtara bir şekilde iyi tutarsa götürür.
1: Kale güzel.
0: Kale, Alman milli takımında şu an Neuer'in bırakmasıyla birlikte birinci
1: kalecisi. Bir numaralı kaleci, daha ne olsun yani.
0: İyi bir sol stoper, iyi bir 8 numara, iyi bir santrfor. Sonra da devam ki.
1: Güzel güzel yani, güzel bir kadro oluşturuyor Beşiktaş. Nokta transferler ya. Ben bu bakış açısını sevdim.
0: Şey artık ne denir ona? Zar atmak yok. Net.
1: Evet evet, net oynuyor Beşiktaş. Bu açıdan güzel.
0: Hayırlı yayınlar. Ben İzmir'den Vahit. Trabzonspor'da gelen oyuncuların, giden oyuncuların hakkında gelen ve giden oyuncular hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz demiş.
1: Satışta niye para kazandı Trabzonspor?
0: Vayvu gidebilir şimdi. Ulay'dan 30
1: evet,
0: kazandım.
1: Evet. O da gidebilir. Öyle bir dedikodu da var. Her an orada da bir gelişme olabilir.
0: Fulham'ın istediği söyleniyor.
1: Evet evet, yani Premier Lig'e gidebilir, İngiltere'ye gidebilir. Yani ben son, özellikle şöyle söyleyeyim, Fatih Tekke geldikten sonraki hamlelerin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela transferlerin başarılı olma yüzdesi diğer takımlara nazaran daha iyi Trabzonspor'da. Ya genç de aldığında onu parlatabiliyor.
0: Diğerlerine nazaran bir de daha deneysel transferlere gidiyorlar. Hani gidip Trossard'ı getiriyorsun mesela, ne olduğu zaten belli ama.
1: Belli.
0: Adam Ocak ayında Batagov sakat diye Avusturya Ligi'nden, Wolfsberger'den gidiyor 5,5 milyona Vayvu diye bir, Çibuke Vayvu diye bir stoper alıyor. Ki kapalı kutu 5,5 milyon veriyorsun, adam 30'a 6 ay sonra almaya çalışıyorlar senden. Başka bir şey.
1: Artı bir de genç oyuncuları alıp oynatıyor. Yani sen mesela cesaret edemiyorsun, çok rekabetçisin diye zirvede. Örnek veriyorum işte Galatasaray, Fenerbahçe. Ki Fenerbahçe de oynatıyor. Ama Trabzonspor düzenli oynatıp iyi de para kazanıyor.
0: Ulay burada bunlardan biri. Folcarelli evet, bunlardan biri.
1: Para da kazanıyorsun. Yani dün de konuştuk seninle, benim bir takımım olsa, iddiası bir takım orta sıralarda mücadelede, mutlaka 17-18 yaşındaki gençleri 2-3 tane sahaya atarım, düzenli oynatırım. Bunların hep alıcısı oluyor çünkü.
0: Evet. Ya bir de şey var, neden ona? Çok büyük meblağlar da harcamadın hiç mesela. Ulay geçen sezon o kadar fark yarattı. 5,5 milyona Bastia'dan almışsın mesela.
1: Evet, yani sportif direktöre ihtiyacı olan kulüpler varsa bize ulaşabilirler buradan.
0: Buradan selamlar sevgiler. Futbol menajeri senelerce oynadık. Aktif de takip ediyoruz. Hani vardır bir şeyler bizde de. Bakalım. İyi yayınlar, İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım. Beşiktaşlı Çerni Trabzonspor haberleri duyduk ama gerçeklik payı var mı? Olursa Trabzonspor'a yararı olur mu? Teşekkürler demiş.
1: Zannetmiyorum yani böyle bir şey.
0: Yarar olur mu? Bence olur.
1: Ya Çerni Trabzonspor'da olur bence.
0: Ben katılıyorum, en fikrim.
1: Fatih Tekke verim alır Çerni'den.
0: Salah gelirse sence peki bir Çerni'den çıkma durumu söz konusu olur mu?
1: Bence çıkılmalı. Ya, Çerni'den önce Raşitsa'dan çıkılmalı.
0: Raşitsa'nın hani, haber de çıkmıyor abi.
1: Evet yani Raşitsa evet, çalılıklar arasında kayboldu.
0: Terk yani, diyareyi dedi.
1: İlk çıkılacak oyuncu Raşitsa bence Beşiktaş'ta o pozisyon için. Sportif direktör derken bilgin var mı? Çok merak ettim. Altay'da bir belirsizlik vardı. Hiçbir şey duydun mu Altay ile ilgili, Altay Spor?
0: Ahmet Nur Çebi'nin orada kulübü satın alma girişimlerinin başarısız sonuçlandığını gördüm. Onlar
1: sonra çekildi gibi. Ahmet Nur Çebi o olaydan. Evet. İşte maddi destek sağlayacaktı, olmadı. Başkanlık seçimi vardı, başkan adayı çıkmadı, kulüp borç içinde zaten. En sonunda son bir iki hafta önce yeniden bir seçim olacaktı, sonrasında haber kesildi, ben de takip edemedim. Altay'ı merak ettim, bilen varsa yazabilir.
0: Evet.
1: Altay'da son durum çok, çünkü köklü kulüplerden biri Türkiye'de Altay.
0: Tabii 0538 052 14 87, diyelim. Benzeri bir durum Karşıyaka'da da vardı. Başkan adayı zor bulup seçim yaptılar. Hala mesela basketbol takımında hamleler başlamadı.
1: Hı hı. Yani mesela Altay için de gelişime hani mesela dernekler yasasına uygunsa bir satış olabilir mi? Bir talibi var mı kulübün? Çünkü çok fazla borcu da var.
0: Altın Ordu mesela benzeri bir durumda. A takım kapattı adamlar.
1: Yani böyle durumlar var. Merak ediyorum.
0: Bakalım böyle kulüplerin inşallah sonu hayır olur. Türk futboluna çok zamanda katma değer katmış köklü kulüpler ve şehir takımları. O yüzden görmek de isteriz yani. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Hakan. Bu Galatasaray'ın transfer yapmaması fırtına öncesi sessizlik mi yoksa kadro yeter düşüncesi mi? Çünkü rakipleri acayip derecede iyi transferler yapıyor ve yapmaya devam ediyor ama Galatasaray'da tık olmaması beni çıldırtıyor.
1: Haklı. Ya dinleyicimiz haklı. Galatasaray taraftarı dün galiba ben çok fazla takip etmiyorum ama bir hashtag açmış transferler nerede diye. Sen takip ettin mi bilmiyorum. Bunu hep Galatasaray'da görmeye başladık son yıllarda. Dediğim gibi Dursun Özbek yönetiminin vazgeçilmezi oldu bu. İşte son günleri bırakıyorlar transferleri. Ya dediğim gibi bunun da nedenlerini az önce saydım. İşte bekliyor olabilirler. Bazı oyunculardan haber bekliyor olabilirler. Kuralın değişmesini bekliyor olabilirler. İçlerine sinen oyuncular çok pahalı geliyor olabilir. Sürekli başka oyunculara gitmek zorunda kalıyor olabilirler. Bilmiyorum nedenini içinde olmadığım için. Muhabir arkadaşlarımızdan da net bilgi gelmiyor bu konuda. Onlar da tabii çok sert eleştiremiyorlar. Çünkü haber kaynakları yöneticiler, onları da anlayabiliyorum. Ama taraftar haklı bulduğumu söyleyeyim. Yani taraftar haklı. Şu takıma en azından iki tane Türk oyuncu alınması gerekiyordu mutlaka.
0: Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı sükseli transferler de Galatasaray taraftarının tepkisini biraz arttırmıştır diye düşünüyorum yönetime karşı.
1: Son 4 yılın şampiyonu olmasaydı Galatasaray bu tepkiler misliyle olurdu. Şu andaki tepkiler Galatasaray için evet ciddi tepki ama geçen senenin şampiyonu takım olmasaydı bu takım bu tepkiler kat be kat fazla olurdu.
0: Güven
1: yönetime. Ya güvenden ziyade en azından bir şey var.
0: Kredi
1: var. Bir kredi tanıyor Galatasaray yönetimine taraftar. Ama planlamanın yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ben sportif direktör olsam böyle bir planlama yapmam. Ne olursa olsun Aral'ı alırdım. Ne olursa olsun Emin'i alırdım. Türk oyuncu alırdım yani.
0: Yani.
1: Ya bütçemden kısardım, yabancı bütçemden Türk oyuncu alırdım.
0: Bunlar oynatabileceğin de oyuncular bu arada.
1: İşte niye buralara gidilmiyor anlamıyorum yani.
0: Canos'un takıntısı oluştu biraz.
1: Bir de Can tam 10 numara da değil ki. Can 10 numara değil, Can 9.5.
0: Ara bir pozisyon.
1: Ara pozisyondaki bir oyuncu. Yani Can senin 10 numara ihtiyacını karşılayacak bir oyuncu değil bence. Ya bu benim düşüncem, bilmiyorum.
0: Ya bu arada ne Nürnberg döneminde ne de şeyde Eintracht Frankfurt'ta biraz daha ikinci forvet gibiydi. Hiçbir zaman hani orta sahanın bir parçası olarak zaten Can'ın uzunu görmedik.
1: Tabii yani 4-4-1-1 gibi ya da 4-4-2 gibi oynatır seni Can Uzun. Ya bana öyle geliyor. Ya da 4-2 işte 3-1-1 gibi.
0: Mertens benzeri diyebilir miyiz abi? Neden diye sorarsan hani Mertens tabii oyun kurma özelliği de olan bir oyuncuydu ama Napoli döneminde Mertens'in de aslında santrafor orijinli bir oyuncu olduğunu, orta sahada çok mücadelede bulunmadığını aslında Galatasaray döneminde biraz daha ileride bir oyuncu olduğunu düşününce rol olarak benzeri bir rol biçilebilir mi canım?
1: Napoli'deki Mertens'e uyar.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray'daki Mertens'in ikamesi değil.
0: Tam 10 numaraydı Galatasaray'daki.
1: Tabii ki. Ya savunmaya da gelirdi. Bazen savunmadaki son adam olurdu. Kontralarda en gerideki adam olarak görürdük Mertens'i. Ama Can öyle bir oyuncu değil.
0: Bakalım burada nasıl bu süreç ilerleyecek göreceğiz.
1: Ya benim en büyük eleştirim Galatasaray yönetimine stoper yedeğin yok. Şimdi Davinson'un yedeği Arda, Abdülkerim'in yedeği Metehan, böyle büyük farklar olur mu? As oyuncu ile yedek oyuncu arasında.
0: İkamet çek oyuncular yok arkada.
1: Şimdi Emin varken Emin'i ben alırım bir kere. Türk.
0: Eski oyuncu.
1: Barış'ın yedeği yok. Barış'ın yedeği olarak ya da yedek demem ikinci kanat oyuncum olarak Aral'ı alırım. Türk. Yani bunlar da düşünecek bir yer. Yani düşünmeni gerektirecek bir durum yok. Ya Aral'a olur mu? İşte Emin ne yapar? Bunları düşünmemen gerekir. Metehan'dan döndü, Arda'dan döndü Emin. Evet. Şimdi Aral zaten kimsenin olmadığı bir yere gelecek. Çünkü dediğim gibi Barış'ın yedeği yok.
0: 10 numara da oynayabiliyor Aral bu arada.
1: 10 numaraya da koyabilirsin yeri geldiğinde. Hani 10 numara alacaksın ama 10 numaram diyelim sakatlandı, cezalı. Aral'ı oraya da koyabilirsin. Yani niye buraları düşünmüyor? Planlamayı çok yanlış yapıyor Galatasaray. Yani bu geçen sene bunun cezasını çektiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yani oyuncu değiştiremeden maç bitirdiler. Ama demek ki bir ders çıkarma yok.
0: Bakalım bir plan var mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. Şu an çok iyi ilerlemiyor o yönde. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen reklama gidelim, sonrasında devam edin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda son yarım saate giriyoruz. Mesajlarımız var. Biraz sohbet edelim dedik, genel gündemi de değerlendirdikten sonra. Mesajlarınız için 0538-052-1487 no. Radyo Spor WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Dün bayağı renkli bir sohbet olmuştu hayata dair, yemeğe dair. Bugün sosyolojiden girince insanların biraz içi karardı. İştahları da kapandı, öyle tahmin ediyorum.
1: Yok ya, gelir yine saat 5 oldu ya, 5 çeyi zamanı. Mesela iyi bir
0: gün tabağı
1: nasıl yapılır mesela?
0: Dün konuşmuştuk bunu. Evet,
1: İyi bir gün tabağı.
0: Ne olur iyi bir gün tabağı? Ay,
1: kısır olur. Yaprak banko. Sarma olur. Banko.
0: Banko.
1: Böyle ya hiç. Islak kek olur ya da işte çikolatalı bisküvi pastası olur mutlaka.
0: Hangisini tercih edersin?
1: Ben bisküvi pastası.
0: Ben de ıslak keke büyükseldim şu an.
1: O da olur. İkisi de olur.
0: İnan hiç fark etmez.
1: Fark etmiyor şu an. Tam çay saati ya.
0: Börek?
1: Börek olur, peynirli.
0: Rulo mu, tepsi böreği mi?
1: Tepsi böreği ya.
0: Öyle mi? O da yani, kuru oluyor ya.
1: Yok ya, güzel böyle, harika gider.
0: Ortasından
1: gelmesi lazım. O da olabilir yani. Köşe verirlerse, sigara böreği diyorsun sen.
0: Evet, köşe verirlerse
1: o,
0: hemen.
1: O da olabilir. Ya köşeyi vermesinler misafirlikte ya. Köşeyi, ayıp ya. Köşeyi evde, hani odada saklanan kocalar genelde ya.
0: Ya da çocuklara verirsin.
1: Ya da çocuklar ya yani. O yüzden.
0: Patates salatası.
1: Patates salatası olabilir.
0: Makarna salatası mı, patates salatası mı?
1: Patates ya.
0: Makarna.
1: Böyle ekşili, böyle soğanlı ekşili.
0: Ona şimdi hardal falan da koymaya başlamışlar. Bu kadar yorum katmayalım. 100 yıldır yapılan bir şey Allah aşkına.
1: Başka ne olabilir? Böyle mercimekli çiğ köfte olabilir.
0: Abi şeyle, kısırla çok şişirebilir bulgur.
1: Ha doğru, kısır varken o olmaz.
0: Soda içmek zorunda kalırsın üstüne.
1: Menüye ekleyeyim. Kısırı unuttum ben, kısır varken olmaz.
0: Kısır mı, mercimek köftesi mi?
1: Kısır ya benim. Bir numaram kısırdır yani. Bol ekşili. Kısırdır.
0: Çok, kısır yemesi daha kolay ya kaşıkla falan. Ben katıldım şu an.
1: Kısır kısır. Yani bundan güzel bir tabak yaptık bence.
0: Evet, tatlı biraz az kaldı ama.
1: Tatlı ne olabilir mesela?
0: Bu ıslak keki vişneli, vişne dolgulu yapılabilir mi ya? Çok iyi olmaz mı? Annem yapar buradan, kendisine de selamlar.
1: O da ya, o da bir yorumdur, olabilir. Olabilir ama tatlı mesela ne olabilir?
0: Sütlü tatlı, tavuk göğsü mesela.
1: Olur, tavuk göğsü olur. Ama zaten şeyimiz sütlü ya, çikolatamız ya da kekimiz.
0: Revani?
1: Revani olabilir.
0: İyi bir revani.
1: İyi bir revani gider.
0: Gider.
1: Evet.
0: Her yerde her şartta gider.
1: Aynen.
0: Siz yorum yapmak isteyen varsa siz de gün tabaklarınızı yazabilirsiniz. Böyle bir beş çayı vesaire deyince. Çay da hiç sevmem abi ama gün tabağına varım ya. Ben çay içmem genelde. Kahve
1: ama gün tabağının yanında mecbur. Ya o adettir yani.
0: Yani artık o saatten sonra gün tabağı gelmişse zehir olsun.
1: Yani neredeyse zaten. Yani o sünnettir ya o.
0: Tabii.
1: Yani çay içeceksin. Sevmesen de içeceksin.
0: Değil mi? Gün tabağı gelmişken o saatten sonra zehir olsa içersin.
1: Tabii canım yani.
0: Tabii canım. Devam ediyorum. Ben bugün diyete başladım. Henüz birinci gün, insaf edin diye bir yorum gelmiş Can Bey'den. Can Lafçı.
1: Ya, zor iş ya diyet. Gerek kolaylık versin.
0: Hayattan biraz keyif almak lazım bence. Yani çok...
1: Ya şöyle dikkat edersin. Yürürsün bol bol. En güzel diyet.
0: Ben şöyle bakıyorum abi, çok aşırıya kaçmadıkça hani artık yürürken nefes nefese kalmayacak ya da ne bileyim kalp damar kontrollerini de tabii yaptırmak lazım ama gündelikte keyif alıyorsan keyif al ya, sal biraz. Çok da hani mesela dün bir arkadaşımla konuşuyorum, işte fecat dürüm istiyor canım dedi ama işte diyetteyim, spor yapıyorum falan, kendimi kasacağım, ne gerek var ya?
1: Git dürümünü ye, sporunu yap diyorsun.
0: Ay, canım bir şey istemiş ya, canın da kıymetini bil kardeşim.
1: Ya işte azimli de olmak lazım.
0: Bir de burası spor kanalında şu an bunu söylemek de ayrı bir ironi oldu bu arada. Bakalım. Abi yaşları yakın olsan Bayern, ha bu soru bize gelmemiş pardon. Ha şimdi elmalı pay kurabiye üstü tarçınlı. Aa,
1: olur. Elmalı tarçınlı kurabiye olur.
0: Of ya.
1: Fena oldu. Evet.
0: Rulo ama şey hani milföy biçiminde gibi düşün, evet, ama evet. Şey sütle gerçekten akar.
1: Hatta onu çok iyi yapan bir pastane de var. Böyle Sultanahmet'le Sirkeci arasında bir yerde. Çok meşhurdur. Söylemeyelim adını da reklam olur.
0: Şu an adını biliyor gibiyim, biliyor musun? Reklamda soracağım. Çok meşhur mesela portakallı kurabiye yapan portakal kabuklu bir yer vardır Beşiktaş'ta. Çok yüz küsür yıllık bir yer, bilir misin?
1: Nerede? Köy içinde mi?
0: Annem oranın hastasıdır, köy içinde.
1: Köy içinde biliyorum.
0: Fırın.
1: Evet.
0: İnanılmaz iyi. İnanılmaz evet, iyi.
1: Köy içinde.
0: Hı-hı. Ben tansiyonum düştü şu anda, devam edeyim.
1: Devam edemeyeceğim diyeceksin zannettim.
0: Edelim abi, iyidir. Pastane sandviçi arası acuka, çocukluğumuz annemizle güzel günlerde geçti.
1: Aa.
0: Fena bir şey gelmiş şu an.
1: Yorum mu?
0: Bir
1: tabak mı?
0: Tabak geldi. Bak göstereyim de abi sana, ondan sonra.
1: Fotoğraflı tabak mı geldi?
0: Fotoğraflı. Fotoğraf da gönderebilirsiniz ya. Gözümüzde canlansın. Şu an saat 5 itibariyle kahvaltıyla duruyoruz.
1: Olur,
0: tabii.
1: Olur.
0: Şey, tansiyonumuz düşmeye başladı. Yani o yüzden görsek daha iyi olur. İdrak konusunda bazı küçük sıkıntılar olabiliyor. Dağda kısır yaptıydım. Hem de somonlu.
1: Somonlu
0: Seattle'dan. Somonlu kısır.
1: İddialı ya.
0: Bak füzyon mutfağıdır bu işte mesela.
1: İddialı. Somonlu kısırın
0: ama iddialı. Mesela bulgur ağırlıklı bir kısır değil bu. Biraz daha salata modelinde bir şey olmuş gibi düşünüyorum.
1: Ya bu tam bizim kısır değil.
0: Kısır değil bu hani.
1: Evet yani.
0: Chia tohumlu salata diyebilirsin.
1: Evet şey. Evet yani bu sağlıklı kısır. Bu diyet kısırı gibi bir şey olmuş.
0: Aynen. Bayağı,
1: çok çok sebzeli.
0: Yine fena değil de kısır iyidir ya.
1: Ya şu anda senin önüne ne koysak yersin ya. Sende tansiyon kalmadı.
0: Vallahi evi arayayım da kısır yapsınlar bari akşama bir. Burada nispet yapmış Erkan Bey. Seni bilmiyorum ama benim şu an hani ailem şehir dışında olduğu için bizde kısır yapacak biri yok. Hani bulursan yersin bir pastanede falan da yani.
1: Bende de yok evet.
0: Nispet gibi olmuş abi.
1: Ben de bekar hayatı yaşıyorum bugünlerde.
0: Zor bir durum. Kendimden biliyorum.
1: Evet zor.
0: Yani geçenlerde eve yardıma gelen abla o kadar yemek yapmaya tenezzül etmemişim ki dolaptaki her şey çöpe gitti mesela.
1: Hanım dinlemiyor şimdi. Hanımdan uzak kalmak değil de çocuklardan uzak kalmak zor, öyle değil mi?
0: İnşallah dinlemiyor.
1: İnşallah dinlemiyor.
0: Şu an kendisi dinliyor. Buradan sevgiler tabii ki Mehmet abi, şaka yapıyor şu anda. Yani,
1: evet tabii canım.
0: Böyle şaka. Küçük şeyler için hiç büyük hadiseler çıkmasına gerek yok. Bunlar küçük latifeler. Evi arayayım da kısa yapsınlar. Bakalım ne var. İşin sonu kokoreçe kadar gider demiş Mustafa Dürüst. Ben kokoreç sevmem mesela. Bu kötü bir yorumu bilmiyorum ama.
1: Ben kokoreç severim. Ben de yokum. Midye yemem mesela.
0: Midye de yemem ben. Bana steril gelmiyor.
1: Bana da gelmiyor, o yüzden yemem. Ama güvendiğim yerden kokoreç yerim.
0: Ama midye tava mesela olur. O hani belli bir ısıda piştiği için ona kabulüm. İyi de kumlarından temizlenirse tıkır tıkır ediyor.
1: İşte o da çok çok taraftarı değilim ya ben midyenin. Ama tepsi yiyen adam da bilirim yani.
0: Ya bana çok bileyim bir steril gelmiyor. Bir bana de yeme şekli falan ayaküstü hoşuma gitmiyor. Geçen bir şey denedim abi. Bir aramız varmış. Yarış arası ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor!
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Takip ediyor 4 numaralı Maftet onları. Gecikmeli başlamasına rağmen 2 numaralı Elementi Farika buralarda doldurdu. Önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Neris var. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarı 8 numaralı Star Runner tutuyor. 2,5 boy kadar geride içeride 7 numaralı Queen Save. Hemen dışında izlediğim isim 10 numaralı Veragorn. Onun da 2 boy kadar gerisinde son sırada 1 numaralı Ain't No Muddy şeklinde Özdemir Atman koşusunda safkanlar 1000'i geçmek üzere. İç kulvarı vardı ekürlerden 3 numaralı Cehre koşunun lideri 6 numaralı Neuromet'in yakın takibi devam ediyor. Dışarıdan 2 numaralı Alameti Farika 3.lüğe sokulmaya çalışıyor. Hemen içinde bariyer dibini tutan 9 numaralı Theater of War var. Onları 5.likte ortada 11 numaralı Whisper of Victory takip ediyor. 800 geçmek üzereyken bu kalabalık grubu 2 boy kadar geride çukurlarda 4 numaralı Maftet takip ediyor. Hemen dışından 5 numaralı Neris önlere gelmeye çalışan isim. İç kulvarı 8 numaralı Star Runner tercih edildi. 2,5 boy kadar geride dışarıda 10 numaralı Veragon var. İç kulvarda 7 numaralı Queen Save. Grubun son sırasında 1 numaralı Ain't Nobody şeklinde Özdemir Atman koşusunda düzlükteyiz. 400 geçmek üzereyken 3 numaralı Ceara koşunun liderliği yapmayı sürdürüyor. İç kulvardan 9 numaralı Theater of War'ın atakları var. Pistin ortasından 6 numaralı Neuromet de gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Ceara buralara kadar koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. İkincilikte 6 numaralı Neuromet var. İç kulvardan 4 numaralı Maftet'in geriden 8 numaralı Star of Runner'ın ataklarıyla safkanlar son yüze doğru yaklaşıyor. 3 numaralı Ceara koşunun lideri pistin ortasından 8 numaralı Star Runner etkili geldi. Şimdi dışarıdan gelen rakipleri var. 3 numaralı Maftet en dış kulvarda Star of Runner ve içeride Maftet. Yakın aynı çizgi geçti aralarında. 6 numaralı Neuromet ve 3 numaralı Cehara vardı. Tabela nasıl oluştu? Karar varış hekimlerine kaldı. İçeriden 4 numaralı Maftet kendini gösterdi. En dışta 8 numaralı Star Runner vardı. Aralarında 6 numaralı Neuromet ve son metrede kadar önde gelen 3 numaralı Cehara. Tabela nasıl oluştu? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Oldukça çekişmeli bir mücadele bekliyor Elazığ'da bizleri. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak ilk ayak. 8 numaralı Neval Çiçeği. Ben bu safkanın artık kazanmamak için bir bahanesi kalmadığını düşünüyorum. Kısa mesafeli yarış süratli de gidecek. Sonlarda etkili sprintiyle favori olarak öneriyorum. 5 numaralı Çılgın Heme rakiptir. Ciddi rakip. Necmi Altın çok form tuttu. 8 ve 5 bu ayaktaki tercihlerim. İkinci ayak yine kısa mesafe. Bir önceki ilk ayak 4 yaşlı Arap atları. Burası ise 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafede buluştukları koşu. 3 numaralı Zephyr West. 4 numaralı King İhsan. 2 numaralı Sarı Mamba. 1 numaralı Oğuz Başkan. 13 numaralı Mir Bey. Bu zorlu koşuda benim ön plana çıkardığım isimler, hatta bunlar içerisinde 11 numaralı Night of the Road da eklenebilir. 3-4-2-1-13 ve 11. Prenses Alioni tercihi İsa Akioz'un 32 gün ara yine seçimlerde başlarda bulundurmanızı tavsiye ederim. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 7 numaralı Can Şilan, 3 numaralı Pirnaz'ın kızı, 8 numaralı Elif Naz kızım. Kızlardan gittik. Can Şilan'dan sonra 7-3-8 şeklinde değerlendirdiğimiz bir koşu olacak. 4. ayak bana çok zorlu geldi değerli Radyo Spor dinleyicileri. Kapatmaya gitmenizi tavsiye ederim. Son ayakta bir bankomuz olacak. Her ne kadar Taştepe ön planda olsa da zor bir koşu, gelin bu ayağı kapatın derim. 5. ayak maiden mücadelede ise 1 numaralı Bravo Çevik ve 7 numaralı Big Victory ön plana çıkarttığım isimler. Son ayakta ise 8 numaralı Koca Sabri'yi günün bankosu olarak değerlendiriyorum. Bu şekilde de gün içerisinde de sizlere Elazığ programı için analiz ve yorumlarımızı vermiş olduk, paylaşmış olduk. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
14: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
13: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, gastronomi turumuza kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim spor kazanında. Mesajlar geliyor abi, iştahım hayli kabardı. Devam edeyim istersen.
1: Varsa güzel tarifler.
0: Oho, neler neler. Evet, burada Vedat Parlak'tan.
2: Gastronomiye katkı.
0: Gastronomiye bir katkı geldi. Amerikanlı Goralı mı? Hemen anladım mesela. Goralı da mesela iyi büfelerdeydir ama yeni büfeler değil de böyle sokak ortası eski böyle özellikle İskele yakınlarındaki büfelerde olayı başka oluyor. Bana sorarsan Goralı'da mesela.
1: Daha mı iyi oluyor?
0: Daha mı bilmiyorum, nostaljik hissettirdiği için mi yoksa adamlar...
1: Ortamdan dolayı.
0: Vedat abi şu an keyif çatıyor rejide. Bizde yaklaşık 20 dakikamız kaldı. İnşallah bize de nasip olur.
1: İnşallah.
0: Sever misin Vedat büfe ürünlerini?
1: Bitirmezse bütün yemekleri.
0: Vallahi bayağı iştahlı şu an gördüğüm kadarıyla. Sever misin büfe ürünlerini abi?
1: Şöyle... Mesela ıslak hamburger severim. Yemesi çok kolay oluyor. Lık lık gidiyor ya.
0: Evet.
1: Islak hamburger severim. Ama şeyi aramam mesela. Goralı'dır. Ne bileyim. Sosisli iyi yapılan yerde severim.
0: Ben Ayvalıkçıyım ya.
1: Ha, Ayvalık tostu. Aa, o da güzel. Aynen. Aynen. O da iyidir. O da iyidir. Bir de kumru güzel.
0: Kumrunun iyisini çok tereyağlı yapıyorlar. Ben tereyağı sevmiyorum mesela.
1: Kumru da iyidir. Artı bir de hani İzmir yolunda tost.
0: Susurluk tostu.
1: Evet.
0: Eyvahlar olsun. İnanılmaz bir şey abi. Susurluk ayranı ve susurluk tostu hakikaten yani şu an kalkar giderim öyle söyleyeyim.
1: Hadi gidelim.
0: Bize müsaade.
1: Güzel yani. Onlar olur.
0: Gün tabağında sigara böreği olmazsa olmaz. Rus salatasına da yokuz demiş. Rus salatası mı? Rus mu Amerikan mı?
1: Ya
0: politik
1: onun,
0: bir soru değil.
1: Şöyle onların tarihini ben okumuştum yani niye Rus, birinin niye Rus diyorlar, birinin niye Amerikan diyorlar. Sonra unuttum. Yeniden bir bakayım ona. Çok taraftarı değilim ya ben de.
0: İkisinin
1: de değilim yani. Çok aramam, sevmem yani. Tabağıma koysalar da yemem.
0: Bu Beşiktaş'ta bahsettiğimiz kurabiyeci için fırın eski 100 yıllık adını vermeyelim. Bir anlatı, okuma yazma bilmediği için kendisi imza yerine Arapça 7 ve 8 yazarmış arka arkaya. O yüzden mekanın ismi buradan gelmiş. Biraz da spoiler olmak ise
1: tuzağa... İyi ki vermedin ya.
0: İşletme sahibi mi yazdı acaba bilmiyorum ama biraz tuzağa düşürdüler.
1: Vermemen iyi oldu.
0: Gereksiz bilgi candır demiş. Burada bizi ters ayakta bıraktı dinleyicimiz. Ama 7-8 ne? Her şey olabilir.
1: Tabii.
0: Biraz da çaba. Antalya'ya buyurun beraber yiyelim demiş Ali Bey. Oo.
1: Afiyet olsun.
0: Bir neredeyse kazanla kısır. Buradan Vedat abinin de görebileceği şekilde bir göstermek istiyorum.
1: İşte bak marul da olacak. Marul da kısırı var. Marulun arasına koyacaksın, gömeceksin.
0: İyi bir turşu da olması lazım.
1: Evet, turşu da.
0: Kısır peki çay mı ayran mı yanında?
1: Ayran.
0: Bence de ayran.
1: Ayran. Ama beş çayında mecburen yani dediğimiz gibi sünnet artık o. Çay içeceğiz. Ayran. Beş çayı dışındaki kısırlarda ayran.
0: Evet yani... Dün lahmacun, bugün yine yemek muhabbeti. İki gündür tam bu saatlerde size denk geliyorum. Resmen bizi acıktırdınız. Evde hanım olmayınca sistem zaten çökmüş durumda. Bir de siz böyle anlatınca menemen yapmayı bile gurme yemeği gibi düşünmeye başladım demiş.
1: Çakallı menemen.
0: Oo.
1: Çakallı menemen.
0: Peki menemen soğanlı mıdır, soğansız mıdır?
1: Hadi soğanlı çok... canım, tartışmasız.
0: Toplumu ikiye bölen bir soru.
1: Tartışmam, soğanlı.
0: Ben de soğansızdayım mesela.
1: O zaman menemen olmaz ki, başka bir şey olur.
0: Niye olmasın abi?
1: Ya menemenin aslı soğanlıdır ya şimdi.
0: Ben de hemfikirim mesela orada.
1: Soğanlıdır ya. Vedat Milorcu'yum ben soğanlı.
0: Diyorum ya bu işte tüm toplumu ikiye bölen konulardan biridir. O yüzden bir
1: ikiye bölündük biz burada.
0: Mutabakata varmamız kolay değil. Kendimi Ramazan ayında zannettim, iftar programını çevirdiniz iyice demiş.
1: Teşekkür ederiz. Ya işte transferlerde bir hareketlilik olmayınca biz de ne yapalım?
0: Yani gelinen nokta bu.
1: Evet.
0: Transferlerin hepsini konuştuk, maçları da konuştuk. Hani burada kaseti başa sarsak sıkılmaz mısınız?
1: Ya bu konular da gerekli ya hayat.
0: Reality.
1: Hayatın içinden.
0: Kapanışta sevgili Mehmet Sevinç'ten sağlıklı fit tarifler alacağız.
1: Alırız.
0: Var mıdır abi?
1: Bir reklama gidelim sonra.
0: Tamam, önce bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
1: Bilyoner. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
7: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı bir mesajımız var bu arada. İnsanların bayağı ilgisi çekti yemek konusu bu arada. Onu da söyleyeyim.
8: Futboldan çok ilgi çekti ya gerçekten.
7: Şöyle bir şey sorayım.
8: Şimdi futbolda bir şey yok ya. Ne diyelim yani? Dün oynanan maç herkes izledi. Bugünkü rakipler işte Turku ve Midland çok...
7: Konuştuk.
8: Onları da konuştuk. İşte transferleri konuştuk. Galatasaray'da bir numara yok dedik. Sorular geldi, anlattık. Beşiktaş'ta Salah gelişmesi var. Fenerbahçe bir santrafor daha kovalıyor, onu biliyoruz.
7: Trabzonspor konuştuk.
8: Trabzonspor'u konuştuk. Biraz da reality show ya.
7: Peki abi sana bir soru. Sporcusun ve belli bir disiplin etrafında olman lazım. Yemekten asla feragat edemeyeceğin tek yemek hangisi olurdu?
8: Zor soru ya.
7: Bu ama şey gibi, hani normal sağlıklı besinler tabii ki burada bir tehdit oluşturmuyor ama işte fast food olur, işte kebap olur gibi.
8: Ya herhalde lahmacunu kesemem.
7: Lahmacun bir oturuşta kaç tane yersin abi?
8: 2 maksimum ya. 3'e gitmem yani.
7: Ben 4'e çıkıyorum ya.
8: Ben 2'de bırakırım. Ya en azından nefsimi öldürürüm yani. 3'e geçmem.
7: Kurtarmaz ya.
8: Kısır. Ama senin fizikle benim aynı değil yani. Kilolar da farklı ya. Senin,
7: ötekileştirildim galiba.
8: Senin yok, daha fazla kaloriye ihtiyacın var benden. Artı kısırı çok severim. Kısırda da biraz... Belli bir noktaya giderim yani. Orada duramıyorum ya kısırda.
7: Kısır yedikten sonra geliyor abi çünkü. Evet. Ama şey misindir mesela, iki lahmacun yediğinde doygunluğa ulaşıp...
8: Tabii doyuyorum yani.
7: Yoksa yeterli deyip mi kalkıyorsun?
8: Doyuyorum.
7: Allah Allah.
8: Doyarım yani.
7: İlginç. Bakalım. Benim zeytinyağlı bamya çok severim. Annem de çok iyi yapar, ekşili vesaire. O da tehdit etmiyor mesela. Çok
8: yemeyeceğim tek yemek bamyadır.
7: Şaka yapıyorsun.
8: Kesinlikle.
7: Benim favorimdir abi.
8: Kesinlikle yemem.
7: Zeytinyağlı bamya, zeytinyağlı...
8: Hayır, yemem derken yani eve gittim diyelim, bir misafirliğe gittim. Hanım zaten yapmaz da, bamya var tabii karnım doysun diye yerim ama...
7: Keyif almazsın.
8: Keyif almam.
7: Enginar falan çok severim mesela. Kereviz.
8: Kereviz salatası çok severim, enginar aramam.
7: Varsa güzel oluyor ama iyi ayıklanmış olması lazım. Tabii, o kasıkları yani, hakikaten çok eziyet yerken.
8: Aynen öyle bir durum var.
7: Üstatlar yumuşacık bir ekmeği arasında 1,5 Adana kebap yanında şalgam dünyada hiçbir şeye değişmem demiş.
8: Güzel. Güzel. Güzel menü.
7: 1,5 da kurtarmaz mesela.
8: 2 mi olacak?
7: 2 olacak.
8: İskender?
7: Sevmem tereyağlı olduğu için. Tereyağsız da İskender'in İskenderliği kalmıyor.
8: O zaman eledin.
7: Döner olarak yoluma devam ediyorum.
8: Yok, İskender 1,5 mu olur diyecektim de hiç yemiyorsun.
7: Olursa 2 olur.
8: 2 olur.
7: Döneri de 2 yerim mesela. Ya burada şey var abi, hani motor hacmi büyük olduğunda yakıt tüketimi de fazla oluyor. Yani kendi durumu böyle diyebilirim. Fabrikada fazla mesaideyim. Akşam yemeğinde siz olsanız hangilerini seçerdiniz? 5 çeşit yemek çıkmış bak mesela. İnteraktife döndük şu anda. Kalorileri de yazıyor. Beyran çorbası 307 kilo kalori. Pastırmalı kuru fasulye 401 kilo kalori, sade patates yemeği, tel şehriyeli pirinç pilavı, patlıcan tempura, soğuk baklava, kayısı yoğurt. Tatminkar.
8: Beyran. Beyran, onu da hiç konuşmadık Beyran. Bak Beyran.
7: Sakatat çorba sever misin?
8: Severim.
7: Ben de severim.
8: Beyran imza yemeklerden biridir yani Antep gastronomisinde.
7: Vedat abi C hepsi dedi, biraz acıkmış.
8: Bayağı acıkmış canım.
7: Beyran mı, işkembe mi?
8: Beyran.
7: Ben işkembeciyim mesela.
8: Beyran. Kelle paçayla yarışır.
7: Benim şey vardır abi, Kutay diye bir arkadaşım vardır. Bazen gece kayıntısına gidersin. İşte iki porsiyon işkembe, ortaya beyin salatası, işte yürek vesaire, öyle bir vahşice masayı tüketir ve kalkarsın mesela. Gece saat, gece yarısı genelde bir çorbacı da bunu yaparız. Severim işkembe.
8: İşkembe de olur da ben ya çok fazla hani işkembeci değilim.
7: Beyran'da sunumu çok güzel ya.
8: Sunumu çok güzel. Acısı bol olacak. Böyle yakacak. Biraz.
7: Beyran iyiymiş.
8: Tam kış yemeği.
7: 307 kalori.
8: Çorba diyenlere çok kızarlar Antep'te. Yemektir Beyran.
7: Onlar parçalı yapıyor çünkü herhalde bayağı.
8: Evet.
7: Abi kolay gelsin. Kars'ta tandıra kete yanında yeşil peynir. Bir tane de çay inanılmaz. Bu da tatlı bir kahvaltı olabilir. Ya da akşam atıştırmalı mesela.
8: O da olabilir.
7: Tandırda kete yanında yeşil peynir. Yeşil olma sebebi küflü olmasına.
8: Küflü galiba.
7: Ben tulum peyniriyle şu an hayal ettim.
8: Erzincan tulum olacak ama. Oo. Erzincan tulum olacak.
7: Tereyağı sevmiyorum ama tuzlu tereyağı, tulum, kete, yanına da çay.
8: O da gider.
7: Fel fena. İyi yayınlar abi. Menemen soğanlıdır net. Soğansız menemen katı domates çorbası gibidir demiş. Dinleyicimizin ismiyle de hitap edelim. Metin Bey.
8: Teşekkürler.
7: Bu da Uğur Pekşen'in sofrası. En sevdiğim yemek kıymalı patates ve yancıları. Yanında da yoğurt tercih etmiş Uğur Bey. Galiba haşlanmış yumurta da var. Afiyet bal şeker olsun diyelim. Ben patatesi de kızartma olarak vesaire yemekte de çok sevmem. Hani yemeğin içinde patates varsa da genelde ayıklarım. Çok yokum patatesi.
8: Patates... ben varım ya patates. Doyurucu
7: çok düz
8: oluyor.
7: Geliyor bana ya. Doyuruculuğuna varım. Nişasta enerji de veriyor ama çok düz geliyor. Yani yerken çok keyif almıyorum ben.
8: Hmm. Yani evet olabilir ama patates kızartmasını da varım. Cips mesela sevmez misin?
7: Yok, çok tercih ederim.
8: Ben severim.
7: Görüntüm aldatıcı olabilir ama.
8: Sağlıksız ama severim.
7: Biraz keyif
8: bir şey.
7: Alalım ya. Zaman gelince tıkatılır.
8: Evet evet.
7: Çakallı menemeninde soğan olmaz mesela. Menemenin türüne göre soğanlı soğansız değişebilir. Genelde ben değilim. Soğanlı da çok yokum ama Mehmet abi karşıt fikirde.
8: Evet ben soğanlıyım.
7: Bir dinleyicimiz bir fotoğraf atmış abi. Saç kavurma yapıyor şu an soba üstünde İsmail Bey Ataşehir'de. Eyvah eyvah eyvah.
8: Ataşehir'de mi?
7: İkinci köprüden çıksak kaç dakikada oraya varırız abi şu an?
8: Ataşehir'in şu anda bizim buradan 50 dakikası var.
7: Saat 17:20 bence daha fazla da sürer.
8: Eminim Mehmet daha fazla da olabilir.
7: Ama etler biraz çiğ duruyor yani. 2 saat sonra falan orada olacaksanız daha hiç pişmemiş. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Biz 7.30'da Ataşehir'de buradan çıksak 8'de oradayız. Bekler misiniz İsmail Bey? Şey işte biz tanrı misafir olarak bir giriş yapalım. Lahana mı yaprak mı sarmada? Güzel sorular geliyor.
8: Zor ya.
7: Ben lahanadayım mesela.
8: Ben de lahanadayım burada. Ama... Zor yani. İyi yaprak, iyi lahana. Ya beraber olsa daha iyi olur.
7: Yaprağı benim midem öğütmüyor abi. Zorluyor.
8: Ha, onu bilemiyorum ama yani güzel yapraksa yaprak çok iyi.
7: Etli
8: yani.
7: Mi zeytinyağlı mı yaprak sana?
8: Zeytinyağlı.
7: Ben etlisinin hastasıyım mesela.
8: Bizim çok uymuyor sevklerimiz aslında seninle.
7: Evet abi seninle yemeğe gitmeyelim. Bir çay içeriz ama çıkışta.
8: Sen farklı yersin ben farklı.
7: Benim yemek zevkim herkes uyuz olur abi bu arada. İşte zeytinyağını sevmem falan. Ben et falan da çok genelde hani özellikle aradığım bir şey değildir. Arkadaşlarım falan da o konuda beni biraz yadırgar. O maalesef böyle bir sorunum var.
8: Alışkanlıkla alakalı.
7: Ya benim annem de mesela hiç tereyağı yemez, süt ve süt ürünleri tüketmez. Oradan geliyor herhalde bana. Böyle,
8: tabii,
7: bende öyle şeyler yok ama bazı şeylerim ondan geliyor. Cumartesi günü bir tane lahmacun yedim ve hala kendime gelemedim. Midem perişan oldu. Ankara'da inanılmaz bir salgın var demiş dinleyicimiz. Geçmiş olsun.
8: Geçmiş olsun, dikkat edin.
7: Gaziantep'te nohut dürümü tek geçerim. Denedin mi abi?
8: Yok, denemedim.
7: Ben de denemedim. İçeriğini...
8: Çok duydum ama denemedim.
7: Ben hiç... Nedir içeriği? Humus gibi
8: bilmiyorum,
7: bir şey mi?
8: Bilmiyorum. Nohut dürüm.
7: Nohut dürüm. Nedir abi? Haşlanmış nohutu sandviç ya da işte lavaşın arasında yapılıyor galiba. Yanında bir şey var mı? Vedat abi şu an bize bilgileri veriyor. Yönetmeni bilgileri aktarıyor. Baharat vesaire. Kimyon ve ayran. Evet, yönetmenim beni uyarıyor diye şu anda. İlginç bir bilgi. Diyete başladım. Etmeyin, eylemeyin ne olursunuz.
8: Diyete başlayanlar için riskli bir program oldu bu program.
7: Diyete başlayan abi şu an var ya yani yetişir mi bilmiyorum. 3-4 dakikamız var herhalde ama 50 tane falan mesaj var bu arada.
8: Bak futbol konuşurken gelmiyor işte.
7: Ya futbol herkes.
8: Bu kadar gelmiyor yani.
7: Yani. Patlıcan sevmezdim, iftar davetine gittik. Yemekte imam bayıldı vardı. Ev sahibine ayıp olmasın diye yedim. O gün bugün favorilerimdendir.
8: İmam bayıldı mı?
7: Evet.
8: İmam bayıldı yedir tabii canım.
7: Patlıcan fena değil de patlıcan da kendi başına başarılı bir şey değil ya.
8: Ya işte kızarınca çok ağır oluyor ya.
7: Yağ çekiyor.
8: Evet, çok ağır oluyor ya.
7: Vedat abi bayağı acıkmış bu arada. Her şeyden inanılmaz keyif oluyor. Şu an her yemek heyecanlandırıyor.
8: Yani...
7: Etin yanına yakışacak en iyi şeydir diyor mesela. Şu an telefon çalıyor galiba. Şey, Vedat abi sipariş verdi herhalde. O geldi bilmiyorum.
8: Abi patlıcanı çok severim ama mesela işte karnıyarık yaparken de biz fırınlarız. Ya çok yağ çekmesin
7: çok
8: diye.
7: Çok iyi fikir. Zeytinyağıyla mı peki?
8: Evet.
7: Çok iyi. Abi Siirt büryanından bahseder misiniz? Benim bilgim dahilinde değil. Varsa bir yorumunu alalım abi.
8: Ya büryan yedim ama çok favorim değil.
7: Ben denemedim.
8: Çok favorim değil.
7: Abi selamlar, iyi yayınlar. Bu saatin muhabbeti değil bu, yapmayın etmeyin. Açız hepimiz, köprü trafiğinde helak olduk demiş bir dinleyicimiz.
8: Köprü ya, trafiğinde de evet aç kalmak iyi bir şey değil ya.
7: Kalkıp Mersin'e gelin, size çok güzel bir tantuni ısmarlayayım demiş bir dinleyicimiz. Aa. Ömer Okantan.
8: Ben gittiğimde işte benim takım da orada biliyorsun. Tantuni mutlaka yenir yani.
7: Son olarak ben geçen sene Mersin Spor Kulübü davetine gitmiştim. Orada bardak altı diye bir fındık lahmacunun türevi var. Çeşitli biberli, peynirli falan fındık lahmacunun. Hakikaten çok keyifli bir konsept var. Tavsiye ederim diyelim. Okuyamadığımız çok fazla mesaj kaldı. Burada hepsini değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederiz öncelikle katılımınız için. Çok keyifli bir program oldu. Ağzınıza sağlık abi.
8: Senin de ağzına sağlık. Cuma tekrar beraberiz.
7: Evet, Cuma tekrardan sevgili Mehmet Sevinç'le buradayız. Bugünlük spor kazanından bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
4: Spor. Reklam.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor.
1: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
3: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
1: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
7: Ve en iç kulüplerden çıkış yapacak 10 numaralı Salih Tunguska değişen jokeyi bırakıp çayla hazırlanıyor.

önce yarışatı ilk koşusunda Çin pistte ilk 9 dereceye girememişti Silent Tunguska. Onun gözleri örtüldü. İki numaralı White Walkers. Biraz daha gerideler.

2 numaralı White Walkers. Üç günlük bir yerden sonra yaşayacaksın. Üçüncü kursuna katılacak.

bölme onun. Şimdi arka kapaklar kapatıldı ve Kinor White Walkers da yerini aldı. 10. ve son isim 8 numaralı Royal Akgün.

yerine biraz daha yakın 8 numaralı Royal Akgün ancak geriye doğru hamle yaptı.

8 numaralı Royal Hakkı için. İşlemi tekrar edecek ancak göstermiş olduğu titizlik sebebiyle onu şu an için kullanı yaklaştıramadığı stak evleri şimdi

0: turlarındaki yerini aldı. Maiden mücadeleye katılacak. Start'taki mevlinde start verildi ve koşu başladı. Hikmet Yer'le birlikte iç kulvardan yaptı ataklarla bir numara Red Victory numaraya çıkmayı başardı. Hemen dışına iki numaralı White Walkers geldi. Bu ikili yüksek tempoda önde buluştu. İç kulvardaki bir numaralı Red Victory koşunun az farklı lideri. Dışarıda iki numaralı White Walkers takipte. İç kulvardan dört numaralı Echelso üçüncülüğe sokuldu. Hemen dışında altı numaralı Kral Aliço var. İki buçuk boy kadar geride beş numaralı Ganadores. Onun iki buçuk boy kadar gerisinde sekiz numaralı Royal Akgün şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. İç kulvarda bir numaralı Red Victory koşunun lideri ikincilikte. Yakın takipte 2 numaralı White Walkers var. Üçüncülükte iç kulvarda 4 numaralı Echelso. Onun dışında 6 numaralı Kral Aliço sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400'e doğru gidiyken iç kulvarda 1 numaralı Red Victory koşunun lideri. 2 numaralı White Walkers onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 4 numaralı Echelso'nun. Onun dışından 6 numaralı Kral Aliço'nun atakları var. Farklar azalmaya başladı. İç kulvardaki 1 numaralı Red Victory dışından gelen 2 numaralı White Walkers yakaladı. Onların dışından da 4 numaralı Echelso'nun atakları var. Son metrelere doğru 3 safkan sonlarda buluştu. Dışarıdan 4 numara Chelsea gelmeye çalışıyor. Şimdi 2 numara White Walkers rakiplerinin önüne düştü. 2 numara White Walkers koşuyu kazandı. 4 numara Chelsea ikinci oldu. 1 numara Red Victory üçüncü olurken 6 numaralı Kral Aliço dördüncüydü. 3 numaralı Black Sovereign'sa koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı White Walkers 7. koşu Maiden mücadeleyi Jockey'i Vedat Abiş'le kazanmayı başardı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org
4: Nesine editörlerinin sonu.

0: Temsilcimiz sahaya çıktı. Kazandı. Bugün Başakşehir sahada saat 20.45'te İnter Turku ile oynayacak. Yarın da Beşiktaş'ın Avrupa serüveni başlıyor diyelim. Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Başakşehir ile Beşiktaş'a şimdiden başarılar dileyelim. Avrupa serüveni bizim için önemli, Türk futbolu için önemli bir nokta ve Fenerbahçe'yi konuşarak başlamak da istiyorum aslında. Dün göreceli olarak kolay rakibe karşı tek farklı alınan bir galibiyet Gornik Zabrze karşısında. Aslında maç boyu oyunun temposunu ayarlayan, istediği gibi oynayan takım Fenerbahçe'ydi. Ancak istediğimiz skoru tam olarak aldık mı daha farklı olabilir miydi düşüncesindeyim ben. Yayın süresi boyunca bu arada Nesine yorumcularından Tansu Gürsel de bizimle birlikte olacak. Onunla da değerlendirmeleri yapacağız. Tansu abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: İyiyim. Valla sıcaklar birazcık tabii biraz zorlamaya başladı ama en azından bilsem biraz canlandı. Dünya Kupası idare ediyordu bizi gerçi ama şu an Avrupa bilseninde devreye girmesi de biraz daha keyifli geçiyor.
0: Bu sıcakların zorlamayacağı insan yok abi. Özellikle bugün farklı bir boyuta ulaştı sıcaklarda. Hakikaten nefes alması dışarıda çok zor.
1: İnan bana en az zorlananlardan biri benim normalde de. Bana da ağır gelmeye başladı yani.
0: Abi şimdi tabii temsilcilerimiz sahaya çıkıyor. Dün Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni başladı. Bugün Başakşehir oynayacak. Onu da konuşacağız. Yarın da Beşiktaş oynuyor. Dün Fenerbahçe'yi nasıl buldun sorusuyla başlamayı isterim ben. 1-0'lık galibiyet skoru artabilirdi. Direkten dönen toplar da var. Sezonun ilk maçı tabii ki. Eleştirilerimizi de aslında buna göre de yapabiliriz bir nebze.
1: Yani sezonun ilk maçı olması çok önemli tabii burada. Yani her şeyi ona göre konuşmak lazım. Normalde benim beklentim aslında daha gollü bir galibiyet olacağı yönündeydi. Fenerbahçe'nin ben her iki devrede de goller bulmasını bekliyordum. Hatta tek başına 2,5 barajını da aşması beni şaşırtmayacaktı. İsmail Kartal'ın oyun tarzından dolayı böyle daha hücumcu, daha risk alan oyun tarzından dolayı rakibin de arkada bulacağı boşluklar belki bir kaza golüne sebep olabilir diye de düşünmüştüm. Ama 1-0'lık çok düşük bir skor çıktı karşımıza. Bu da çok aslında normal. Yani sezonun dediğim gibi ilk maçı kadroda yani çok fazla tabii yeni oyuncu yok normal şartlarda. Baktığında aslında bir ilk 11'e girmiş yeni oyuncular arasında tek oyuncu ama yine de tabii ki bir şey var. Yani ilk maç olmasından kaynaklı olarak bir orada bocalama oldu diyebiliriz belli dönemlerde, belli dakikalarda. Genelde oyunu rakipleri sahada oynamaya çalışan Fenerbahçe gördük. Oyunun yönünü sık sık değiştirmeye çalışan bir Fenerbahçe gördük ki bu zaten İsmail Kartal'ın da çok uyguladığı bir yöntem. Fenerbahçe taraftarının sevdiği futbol oynatmaya çalıştı İsmail Kartal zaten. Oldu mu nasıl? Ama yani eksiklik neredeydi dersen net bir 9 numaranın olmamasıydı bana göre. Tarışka tabii ki müthiş bir gol attı. Ama yani bir bitirici oyuncu orada yer alsa belki biraz daha farklı bir skorla da karşılaşabilirdik. Şanssız olan anlar var. Onu da kabul etmek lazım. Göze çarpan isimler var. Yani bu takımda bu sene olur mu acaba dediysen isimler de var. Mesela kim göze çarptı dersen Bartu çok iyi çalıştı. Ama bu takım olmayacak bu sene yani çok büyük bir ihtimalle.
0: Bartolu ile ilgili en büyük isteğim benim. Sürekli mesela devre arasında kiralanıyor. Bir 6 ay futbol oynuyor. Sezon başında gitsin ve bir sezonu gittiği yerde full ilk 11 oynayarak tamamlasın.
1: Aynen öyle. Oynayacağı bir takıma gitmesi lazım. Artık yani öyle çok aşırı genç bir oyuncu da diyemeyiz Bartu için. Artık oynama zamanı yani. Hani senede 3000 dakikaları görmesi lazım Bartu'yu. Ve rekabetçi bir yerde oynaması lazım. Hedefleri olan bir takımda oynaması lazım. Çünkü belli ki Marzu'dan bir şeyler olacak. Yani ayakları yere çok sağlam basıyor bir kere. Ve ceza sahası civarında da fırsat arama gibi bir özelliği var. Yani bir orta saha oyuncusu için çok ekstra şeyler bunlar. Fred'in ben çok istekli olduğunu gördüm. Beğendim Fred'i.
0: Frenkie ile fizik çok gitmiyor gibi abi. Bir de kural eğer ki böyle kalırsa 10 artı 4 olarak kalırsa Fred'in

0: mecbur denklem dışı olma ihtimali var bence. Hoca ne kadar tutacağız dese de.
1: Hoca çok tutuyor onu. Yani o noktada ben pek Fred'den vazgeçeceğini zannetmiyorum ama yani Osterwolde'den vazgeçmek zorunda gibi geliyor bana mesela. Yani Osterwolde oynattı dün fakat ondan vazgeçmek zorunda gibi geliyor. Kural değişmezse. Koş kuralın değişmesiyle alakalı da dün baştan sonra hocanın bir açıklaması vardı. Belki değişir bakarsınız dedi. Yani değişir mi? Türkiye'de her şey olur. Kural transferin son gününde kuralı değiştirirse şaşırmam yani. Öyle bir ülkede yaşıyoruz biz yani. Normalde değişecekse de transfer dönemi açılmadan önce değişmeli ki kulüpler stratejilerini, planlarını, programlarını ona göre yapsınlar. Ama hani transferin son günü değiştirseler beni şaşırtmaz. Yani Fenerbahçe'nin şu an kadrosuna baktığımda tabii göndermesi gereken bayağı bir oyuncu var. Onu da kabul etmek lazım. Fred bu sezon bizim olacak cümlesinde kurdu İsmail Hoca ama tabii ki mecbur kalırsa ne yapar onu da görmek gerekiyor. Fiziği götürmüyor dediğim noktada da ben işte sezonun ilk maçı olmasına biraz bağlıyorum. Aslında tam hocanın sevdiği tarz oyuncu Fred. Hatırlarsın yani Crespo, Zayt gibi isimlerden çok verim almıştı. Fred'den yine zamanında çok verim almıştı İsmail Hoca. Dolayısıyla onu tutmak isteyecektir. Onun haricinde yani Osterwolde'nin ben bu takımda kalacağını zannetmiyorum. Dünkü oyunu da bana pek açıkçası ışık vermedi. İkinci yarıda stopere geçti. İlk yarıda zaten bek olarak hiçbir şey vermedi. İyi bir bek olur mu olmayacak gibi artık. Yani stoper oynamaya yoğunlaşması lazım. Veya üçlünün solunda oynamaya yoğunlaşması lazım sanki Osterwolde'nin. Yani hoca da zaten bir üçlü oynatma planından da bahsetti. İrfan Can'a gelecek olursak yani İrfan Can için çok da böyle fikir verici bir maç mıydı emin değilim. Yani Senado'nun bildirmeleriyle beraber sanki böyle orada uyumlu bir ikili yakalanır gibi bir görüntü olsa da bana çok keskin konuşturacak bir sınav gibi gelmedi İrfan Can'ın hakkında. Yani İrfan Can'ı hoca tutuyor ama şu haliyle bende soru işaretleri var İrfan Can'la alakalı. Tempo problemi çünkü ortaya çıkacak. Evet. Devamlı problemi ortaya çıkacak. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu beğenmedim yine. Onu da söyleyeyim. Biraz daha sanki orada net top kullanan bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ve bilmiyorum, Kerem bence şu haliyle birazcık sanki hücumda homurçulara sebep olur gibi geliyor bana. Özellikle sağ başlarında öyle söyleyeyim. Tribünden homurdanmalar gelir yani.
2: Evet,
1: Kerem söz konusu olduğunda. Asansiyon'un bu takımda mutlaka yer alması gerekiyor. Hocanın maçtan bir gün önce Asansiyon'a ilgili yaptığı açıklamayı da fazla sert bulduğumu söyledi. Yani,
0: ben çok anlamadım hani, neden böyle bir iletişim yöntemine gittiğini hocanın Asensio konusunda.
1: Bence aralarında bir diyalog geçmiş olmalı yani. Hani oynamama konusunda Asensio ile bence bu konu konuşulmuş hoca ile ikisinin arasında ve bence bir mesaj vermek istedi ona. Asensio da ona bir cevap verdi sosyal medya üzerinden. Bana çok iyi kokular gelmiyor konuda, onu da söyleyeyim yani.
0: Evet.
1: Bilmiyorum yani, nasıl olacak?
0: Bazı şeyler hoca ile oyuncu arasında kalmalı. Orada bence ilk hatayı İsmail Hoca yapıyor basın önünde yaptığı açıklamayla.
1: Bence oyuncu yücelterek daha böyle hani politik bir cevapla,
0: evet,
1: hem hani oyuncuyu da yücelterek yandan kırmadan dökmeden gerekli mesajı verebilmesi lazım. Fenerbahçe gibi veya işte diğer bizim büyük kulüplerimizde düşünürsen o noktalardaki hocaların bu süreçleri iyi yönetebilmeleri lazım. Bu bir iletişim becerisi aslında. Hatta bence bu konuda profesyonellerle de çalışıp bireysel olarak konuyu bence biraz farklı konulara, yani farklı bir noktaya geçirme, biraz daha o konuda kendini geliştirmeye hocanın ihtiyacı var. Özgüvenli olmak iyidir ama yani bazen kibirle özgüven arasındaki ince çizgi aşılabiliyor. Ben İsmail Hoca'da biraz kibir kokusu aldım. Yani onu da söyleyeyim.
0: Bence açıklamaları nezdinde baktığımız zaman diğer 3 gelişinden daha farklı bir üsluba sahip hoca. Yani daha agresif bir konuşma tarzı var bence.
1: Çünkü daha önceki gelişlerinde özellikle yönetim bazında çok işine karışıldığını ben düşünüyorum. Hatta bir önceki o 99 puanlık sezonda Olympiakos ve Sivas maçları peş peşe gelmişti hatırlarsın. O dönemde önceliğinlik mi yoksa Avrupa mı olduğu konusunda mesela yönetimle çok da anlaşamadıklarını düşünüyorum. O dönem İsmail Hoca çok karıştı kafası. Ve hani ligde oynatması gereken bazı isimleri Olympiakos maçında oynatması gereken bazı isimleri Sivas maçında oynattığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Hatta bence Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı o da bir görüş ayrılığına sebep olmuştu diye bir düşüncem var yönetimle İsmail Hoca arasında. Yani bu sefer işleri baştan sıkı tutup ben işle karıştırmam ve buranın tek patronu olurum mesajı vermeye çalışıyor. Bu mesajı vermesi yanlış değil ama mesajı veriş tarzı bana çok doğru gelmedi.
0: Bir de özellikle takımın en önemli oyuncusu Asensio üzerinden yapılması bunun bu biraz daha tartışma konusu yapıyor abi tabii.
1: Aynen öyle. Yani böyle standart bir rotasyon oyuncusu üzerinden konuşmuyorsun. Yani gerçekten geçen sezonun en çok katkı veren ve bu sezonda belki de üzerinde en çok beklenti olan 10 numaralı forma verilmiş
0: evet. Bir
1: isim hakkında böyle konuşuyorsun.
0: Talişe'yi de sormak istiyorum. Yani nasıl bir çilingir olduğunu aslında yine gösterdi. Bakıldığı zaman Fenerbahçe maça baskılı başladı ama belli bir dakikaya kadar yine skor yok. 30 metreden çıkıyor, bir frikik atıyor, günün sonunda yine kazandırıyor. Tutar mısın Talişe'yi takımda? Çünkü onun bu yeteneği dışında size yani takıma getirdiği bazı defolar da mevcut çünkü.
1: Yani en büyük defa nedir? Devamlılık. Devamlılığı hiçbir zaman Talişe'den bulamazsın. Bulamayacaksın. Bunu kabullenmek lazım. Ama bazı maçları senin de bahsettiğin gibi bireysel yeteneğiyle sana çözen tek başına maç alabilecek bir yeteneğe de sahip. Ben bu tarz oyuncuları severim. Ama bana çok büyük külfet olmayacaksa tutmayı tercih ederim. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosunun içinde ne derece işte o durum söz konusu onu bilemiyorum. Daha yani ne bileyim maaş yükü konusunda özellikle çalışkanın diğer oyunculara nazaran nasıl bir seviyede olduğu şu anda hani çok net değil benim gözümde. Oyun planımı onun üzerine kurmam, onu söyleyeyim. Ana planımda olmaz ama elimin altında böyle bir oyuncu benim her zaman işini kolaylaştırır gözüyle bakarım.
0: Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimaliyle ilgili bir şüphen var mı Tansu abi?
1: Yok. Bu takım yani Gornik belki çok hafif alınacak bir takım değil ama Fenerbahçe daha önceki senelerde, geçen sene falan da deplasmanlarda daha zorlu rakiplere karşı iyi sonuçlar almayı başardı. Kadro kalitesi olarak da şu anda rakibinin çok üstünde bir takım Fenerbahçe. Ben deplasmanda çok büyük bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Yani sert oynayacaklar. Rakip bir kere sert bir takım. Zor, kolay bir deplasman değil. Polonya neticede. Ama Fenerbahçe'nin bunda başa çıkabileceğini düşünüyorum. Neticede onlar da ilk resmi maçlarına dün çıktı. Hani bitmeyi devam eden bir kuzey takımı olsaydı biraz daha böyle tereddütlü bakabilirdik bu konuya. Ama ben çok da şüphe etmiyorum. Fenerbahçe hatta bazen deplasmanda daha rahat oynayabiliyor. Ben deplasmanda da Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum.
0: O içerideki taraftar baskısı bazen Fenerbahçe özelinde daha etkili olabiliyor. Bu geçtiğimiz sezonlarda da çok gördüğümüz bir nokta. Tansu abi bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında bugünün karşılaşmalarını ve Başakşehir Inter Turku karşılaşmasını değerlendirmeyi istiyorum.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. at yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
8: Bilyoner. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
1: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol.
2: Sporda eğlendiğin ilk adres Milyoner.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatleri devam ediyor. Biz de Tansu Gürsel'le birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Başakşehir İnter Turku karşılaşması bugün saat 20.45'te Konferans Ligi 2. eleme turu maçı. Tansu abi, nedir bu maçtan beklentileri? Tansu abinin sesinde bir problem var. 20.45'te başladığını tekrar hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları ve onun dışında yine Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Başakşehir için de önemli bir sınav Nuri Şahin. Bu sınav öncesi oyuncuların ben dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak maalesef bu maç özelinde erken toplanmamız gerekti. Onlardan özür diliyorum demişti. Tansu abinin ses geldiyse ona pası atabiliriz. Gelmediyse ben devam ediyorum.
8: Duyabiliyor musun?
7: Evet abi, şimdi geldi sesin.
8: Şimdi Başakşehir tabii ki şimdi çok kaliteli bir kadro sahip ama burada en büyük dezavantaj rakibin liginin devam ediyor olması. İnter Turku kendi liginde de başarılı. Yani sezonu ikinci götürüyorlardı yanlış hatırlamıyorsam.
7: Evet, şu an ikincilik devam ediyor orada.
8: Yani fizik ve kondisyon açısından hazır bir rakiple karşılaşıyor Başakşehir ve maalesef bizim takımlarımız böyle rakiplere karşı biraz bocalayabiliyorlar. Normal şartlarda iç sahada çok rahat kazanmaları gereken bir mücadele aslına bakarsan ama şartlar çok normal mi? Emin değilim. Başakşehir'in kadrosuna baktığımda tabii şimdi normalde ana planın parçası olan oyunculardan bazılarının gittiği, takımdan ayrıldığını görüyoruz ama yerlerinde transferler yapılıyor. Mesela Çin gitti, Duarte gitti. Onun dışında Crespo daha zaman zaman oynayan isimlerden de o gitti. Amine Hayretis ve Kazım Can yine zaman zaman katkı veren bir oyuncu vardı. Bunlar gitti. Yerlerinde transfer yapıldı. Erin Bayram geldi mesela stoper bölgesine. Onun dışında da orta sahaya aslında çok da böyle ciddi bir taktiğe yaptıklarını görmüyorum. Ama listeye yazılmamış isimler de dikkat çekiyor. Edilmişçe mesela transfer edildi Trabzonspor'dan. Onu Avrupa listesine almadılar tam olarak hazır olmadığı için. Ebosele geçen sezon birçok maçta forma edilmiş bir sabek. Onu da Avrupa listesine dahil etmediler. Yani biraz böyle sanki hazırlık maçı tadında Uğur Şahin bu maça çıkacak mecburen. Öyle söyleyeyim. Ve kazanmasını bekliyorum Başakşehir'in aslına bakarsan ama benim öncelikli tercihim karşılıklı gol var seçimi oldu.
7: Evet, 1.83 oranı var abi onun.
8: Yani çok çok da güzel bir oran bence. Cazip de bir oran. Karşılıklı golleri tercih ediyorum. Maç sonu bireye karşılıklı gol var yine tercih edilecek bir diğer oran diyebilirim.
7: Başakşehir'de mesela Şomurodov'un da eksikliği var. Tabii orada bir diğer avantajı Selke gibi ikinci bir santrafora sahip olması.
8: Çok tecrübeli bir oyuncu biliyorsun. Selke zaten zamanının böyle wunderkid oyuncularından Almanya'da. Birazcık işte mental yapısı daha kuvvetli olsaydı çünkü Bundesliga'da iyi bir kulüpte rahatlıkla forma giyiyor. O yeteneğe sahip. Dolayısıyla Şomurodov'u da aratmaz. Geçen sezonda sorumluluk aldığı birçok maç var.
7: Gollü bir karşılaşma olmasını bekler misin? 2.5 üst, 3.5 üst beklentim var mı? Benim mesela dün Fenerbahçe maçında 3.5 üstü beklentim vardı. Tek haneli gol oldu sadece.
8: Yani gollü beklentim, gollü maç beklentim tabii ki var. Karşılıklı golleri zaten bekliyorum ve maç sonu 1 ve karşılıklı gol var beklediğim için en azından 2.5 üst bekliyorum. Ama zaten 2.5 üst 1.27. Çok da böyle cazip bir oran diyemem. Evet. Evet, ama maç sonu 1 ve karşılıklı gol var. 2.43 yani. Bu hiç fena değil. Başakşehir'in her iki yarıda böyle 1.50 girmem. Yani onu söyleyeyim. 1.50'den girmem. Atacağını düşünüyorum ama 1.50 bana bunu aldırmaz yani. KG var 1.83 tek başına çok yeterli. 1 ve KG vardı 2.43'ten bence cazip.
7: Bir de mesela Dünya Kupası dönemi hep şeye çok alıştık abi. Sonsuz bir seçenek opsiyonumuz vardı. Yani ya, o kadar çok opsiyon vardı ki şimdi tabii dönüp buraya bazen opsiyon bulmakta zorlanabiliyoruz açıkçası.
8: Zorlanabiliyoruz. Hatta dün Fenerbahçe karşılaşması canlı iddiada açıldığında korner bahsi bile yoktu yani. Böyle diyen böyle çok moralim bozuldu ama maçın ilerleyen bölümlerinde o kornerler falan açıldı, bir rahatladım yani. Daha çok seçenek istiyoruz. Daha çok seçenekli, daha fazla tabii böyle oyundan da keyif alıyoruz, öyle söyleyeyim.
7: Evet abi, yani bakıldığı zaman yani opsiyonlarımızın artması bizim için önemli. Bu maçta da mesela korner tercihi çok fazla yok. Yine.
8: Evet. Evet yani bilmiyorum yani, daha bence bu konu gelişecektir. Her sene daha çok üzerine ekleniyor. Yeni bahisler açılıyor. Umarım bu sene birçok maçı Dünya Kupası seçenekleri kadar bilmiyorum olur mu ama buna yakın en azından görmek isterim ben kendim.
7: Var mı peki bugün eklemek istediğin başka bir maç Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde?
8: Yani saat 19'da Nefçi Dinamo Minsk maçı var. Burada ev sahibinin ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Genelde Azerbaycan takımları zaten kendi sahalarında da etkili olabiliyorlar. O noktada Nefçi'nin ben galip gelmesini bekliyorum. Saat 20.30'da Nefçi Sofia Craiova mücadelesi var. Yani bu karşılaşma bana biraz böyle 2-3 gol aralığı çağrıştırdı. Nefçi Sofia Craiova mücadelesi. Biraz ilk yarı beraberliği 2-3 gol gibi bir seçenek burada dikkat çekiyor. Çünkü yani çok birbirine benzer tarza sahip iki ülkenin takımları karşılaşıyor. Genelde bu karşılaşmalar çok kolay çözülmez. Biraz böyle gol gecikirse, mesela çok erken bir gol gelmezse ilk yarı beraberliği burada ciddi bir alternatif olur. İlk yarı 0-1.79. Evet. Onu söyleyeyim. Yine bir ilk yarı beraberliği maçım var. Bohemians Balkani maçı. Yine savunma ağırlıklı, savunmayı ön plana koyan bir takım. Öyle de bir ekol Bohemians ve yine çok fazla risk almayan bir takım Balkani. Özellikle deplasmanda bir beraberlik yetecektir Balkani'ye. Yeterli gelecektir. Dolayısıyla ilk yarı beraber 1.98 hiç fena değil.
7: Teşekkür ederiz Tansu abi.
8: Peki.
7: Ben teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Şimdi at yarışına dönüyoruz.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Kızı Ginler'den olmalı Bayar Az'ın 12 boy kadar gezisinde 2 numaralı toz yutların çabalarıyla Safkanlar son 300'ü geçiyor. Şimdi dışarıdan yüklenen 10 numaralı Bay Araz geldi, içerideki rakiplerini yakaladı, liderliği aldı. Onun içinde 9 numaralı Göksakun var, ancak dışarıdaki 10 numaralı Bay Araz şimdi rakiplerinden ayrılmayı başardı. Farkı da son 50'ye doğru gidilirken

0: anda 4-5 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Menderes kızı ikinciye sokuluyor. 10 numaralı Bayraz kazandı. 12 numaralı Menderes kızı koşuna ikinci olarak ayrıldı. 11 numaralı Kökbey üçüncü olurken 9 numaralı Göksagun ve 4 numaralı Zibat arasındaki dördüncü kararı ise varış hakemlerine kaldı. İstanbul'da günün son koşusunu 10 numaralı Bay Aras, jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatleri devam ediyor. Tansu abiyle güzel bir sohbet yaptık. Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Başakşehir'in bugünkü Inter maçını değerlendirdik. Sırada Beşiktaş var programın bu bölümünde. Beşiktaş'ta önemli bir sınava çıkacak yarın. Özellikle son dönemdeki Avrupa performansına baktığımız zaman çok başarılı olmayan, çok Avrupa'da istediği skorları alamayan bir Beşiktaş var ki geçen yıl hem Shakhtar mağlubiyeti hem Lozan elenmesi derken Avrupa serüvenine erken veda etmişti Beşiktaş. Tabii bu yıl hedefler daha farklı. Yeni bir başlangıç var İtalyano ile birlikte. Midtjylland da geçen yılki Avrupa performansını hatırlıyoruz. Nottingham'a özellikle büyük zorluk çıkarmıştı. Daha istikrarlı bir yapıya sahip, daha kadrosu oturmuş bir yapıya sahip ama Beşiktaş'ın burada tabii ev sahibi olması büyük avantaj. Ya kimilerine göre göreceli olsa da Midtjylland'ı favori gösterilmesine ben çok anlam veremiyorum bu maç özelinde. Ne olursa olsun Türk takımları Avrupa'da iyi zamanlar geçirmese bile bu tarz maçların bence favorisi. Hiçbir zaman ikinci takım olarak bence çıkmıyoruz. Tabii ki bu turlarda hatalar da yapıyoruz. İtalyano'nun bugün basın toplantısı vardı. Maç öncesi kaptan Orkun Kökçü ile birlikte. Onlar da önemli açıklamalarda bulundular. Onlara da değineceğiz. Midtjylland teknik direktörü Mike Thulberg de iyi bir kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz. Büyük bir tarihi var. Geçen senede son aylarda oldukça iyilerdi. Yakın dönemde yeni oyuncular aldılar. Hocaları değişti. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız demiş. İtalyano'nun da hemen hemen beklentileri aynı aslında. Rakip teknik direktör gibi. Orkun Kökçü de bugün iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Ağır bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Bence fiziksel bir maç olacak yarın. Tempolu bir karşılaşma olacak. Midtjylland önde basmayı seven bir takım. Hızlı çıkan, yüksek skorlu giden bir takım. Beşiktaş'ın da İtalyano ile aslında bürünmeyi istediği kimlik bu. Ön alan baskısını yapan, hızlı kaleye giden ve topu ayağında tutan bir takım oluşturmak istiyor İtalyano'da. Hemen hemen aynı sistemin karşılaşması olacak. Tabii Midtjylland'ın avantajı biraz daha oyun yapısının oturmuş olması. Bir de onların Beşiktaş'tan farklılıkları biraz daha üçlü savunmayı tercih ediyorlar sezon genelinde. Ben Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 2.5 üstü bir karşılaşma bekliyorum. Yine yarın tabii ki değerlendirmesini yapacağız Beşiktaş maçı özelinde ama böyle Beşiktaş'ın 2.5 üstü bir şekilde kazandığı, karşılıklı gol varın olduğu bir maç bekliyorum açıkçası. Ohun bireysel performansı önemli. Onun da ben goller atacağını düşünüyorum bu karşılaşma öncesinde. Oyuncu bahislerinde Ohun gol atarı 2.39'dan değerlendirilebilir. Tabii Beşiktaş'ın en önemli gol silahlarından bir tanesi kaptan Orkun Kökçü. Orkun da geçen yıl özellikle ligin ikinci yarısında hem oyun anlamında hem skor anlamında takımına fazlasıyla katkıda bulunmuştu. O da sezonun ilk maçında açıkçası Beşiktaş'a katkıda bulunup takımı bir üst tura çıkarmaya çalışacaktır diyelim. Beşiktaş'ta bir diğer gündemde tabii Muhammed Salah gündemi. Aslında hem yönetim Hem taraftar maç kadar bu gündeme daha odaklı gibi. Tabii ki orada açıkçası bazı pürüzlerin de olduğu dış basında konuşuluyor. Menajeriyle ilgili bazı çözülmemiş konular var Muhammed Salah meselesinde ama son aldığımız haberlere göre özellikle yurt dışı basında bu menajer meselesinde yavaş yavaş çözüme kavuştuğunu ve Muhammed Salah'ın bir iki gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atıp Başkan Serdar Adalı ile birlikte İstanbul'a gelmesini beklediklerini çokça yerde okuduk. Tabii gelişmeler oldukça yine Radyo Spor'da konuşulmaya devam edecektir açıkçası ama biz yine de Muhammed Salah transferi ile ilgili bunu da ekleyebiliriz diyelim ve reklama gidelim. Daha sonrasında Emrecan Demirci'nin yorumları sizlerle olacak.
4: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine saatleri devam edecek. Nisine başka bir
2: reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
11: Sağlam bank gücülük.
12: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
13: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
15: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
16: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
17: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Merhaba dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası geride kaldı, ancak Avrupa'da kulüp futbolu tüm hızıyla devam ediyor artık. 3 kupada da ikinci ön eleme turu maçları başlamış üzere. Dün itibariyle ilk temsilcimiz de sahaya çıktı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi ilk maçta 1-0 mağlup etti. Bu akşam bir diğer İstanbul ekibi, bir başka temsilcimiz Başakşehir saat 20.45'te Konferans Ligi'nde Inter Turku'yla karşı karşıya gelecek. Başakşehir hazırlık döneminde aslında muhtemelen biraz da bu karşılaşmayı düşünerek Reed, Krakowia, Salzburg ve Puşkaş Akademi ile karşılaşmıştı. Hem uluslararası maçlar oynamış oldular, hem de bu turlar için uygun sayılabilecek rakipler seçtiler. Geçtiğimiz yıl Universitatea Craiova karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını hatırlıyoruz. Ancak bu sefer Nuri Şahin yönetiminde başlangıç hazırlıklarını ben kendi adıma daha iyi yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Bu zamanlarda zaten hemen hiçbir takım tam anlamıyla hazır olmuyor. Ama geçtiğimiz yıllara kıyasla ön elemede daha diri bir Başakşehir'i görebileceğimiz kanaatindeyim. Rakibimiz Inter Turku devam eden Finlandiya Ligi'nde şampiyonluk yarışında. Bu arada 16 maç oynadılar. Fakat son 5 maçta 4 beraberlik alınca lider Kuopio'nun 2 puan gerisine düştüler. Bu kulvarda ise bir önceki turda Bosna Hersek ekibi Sarajevo'yu elediklerini hatırlatalım. Keza Finlandiya Kupası'nda da finale yükselmiş durumdalar. Bu anlamda sezona bize kıyasla daha hazır, ama diğer taraftan da artık şampiyonluk baskısını da hisseden yoğun bir fikstürün içerisine girmiş durumda olduklarını ifade edebiliriz. Başakşehir eşleşmenin tabii ki doğal favorisi konumunda, ama karşımızda hazır bir rakip olacak ve aynı zamanda geçiş hücumlarında başarılı, fizik gücü yüksek bir ekip olduklarının altını çizmek lazım. Bu anlamda belli bölümlerde bizi zorlayabilirler. Açıkçası mevcut oranlarla Başakşehir lehine bence değerli bir bahis bulmak kolay değil. Ben bu sebeple, biraz da bunun etkisiyle konuk ekip tarafına yönelmek istiyorum. Inter Turku'nun golünü burada cazip gördüğümü ifade edebilirim. Oran da oldukça dolgun sayılabilir. Bu sebeple bu karşılaşmada benim önerim karşılıklı goller olacak. Başakşehir'e yürekten başarılar dileyerek günün ikinci karşılaşmasına geçelim. Saat 20.30'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Levski Sofia ile Universitatea Craiova kozlarını paylaşacaklar. Levski Sofia Bulgaristan'da gerçekten çok özel bir hikayeye imza attı. Tam 14 yıldır aralıksız şampiyon olan Ludogorets'i tahtlarından ettiler. Şampiyonluk ipini göğüslediler ve kendileri de böylelikle tam 17 yıl aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş oldular. Bir önceki ön eleme turunda Bosna Hersek ekibi Borac Banja Luka ile karşılaşmışlardı. İlk maç 1-1 berabere bitmişti. Levski burada 4-0 kazanıp rövanşta turu rahatlıkla almıştı. Geçtiğimiz cuma akşamı Bulgaristan'da ligde yeni sezonun açılışını da yaptılar. Orada da Dunavrusya'yı 2-1'lik galibiyette geçtiler. Orada tabii ki ilk 11'de bazı değişikliklere gittiklerinin de altını özellikle çizmek lazım. Geçtiğimiz sezonun kahramanlarından olan Brezilyalı Everton keza yine yeni sezona da asistleriyle başlamış ve oldukça formda bir giriş yapmış durumda. Kadroya bakacak olursak, bir önceki eşleşmede listede olmadığı için yer alamayan orta saha Sula ile ileri uçta Sangare'de bu sefer görev verilmesi halinde forma giyebilecekler. Konuk ekip Romanya temsilcisi Universitatea Craiova, az önce ifade ettiğim gibi geçtiğimiz sezon Başakşehir'i elemişti. Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmeyi başarmış. Orada da gol sayısıyla, averajla bile değil, gol sayısı farkıyla lig aşamasına veda etmişti. Ve Romanya'da şampiyon oldular onlar da. Bu sefer kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne atmayı başardılar. Bir önceki turda onlar da Belarus şampiyonu MLV Vitebsk ile karşılaşmıştı ve rakiplerini saf dışı bırakırken fazla zorlanmadılar. Bayram liderliğinde muazzam hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Onun da adı zaten artık Avrupa'nın daha büyük takımlarıyla şu an için özellikle Anderlecht'in adı geçiyor. Artık anılıyor. İki ekip adına da gerçekten tarihi bir eşleşme olacak çünkü her iki takım da ülkesinde aslında çok köklü geçmişe sahip önemli kulüpler ama oldukça uzun süredir Avrupa arenasından en azından bu seviyelerde uzaklardı. Ben bu anlamda belli ölçüde kontrol, bir gerginlik, temkinlilik olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sebeple ilk dakikadan itibaren çok yüksek bir tempo, bolca gol pozisyonu görmeyebiliriz. Fakat diğer taraftan şuna da dikkat çekmek istiyorum. Levski Sofia geçtiğimiz yıldan beri yine bu sezonun başında da hazırlık karşılaşmalarında da ikinci yarılarda çok hızlı şekilde vites yükseltebilen bir takıma dönüştü. Özellikle rakiplerin zayıf noktalarına, zayıf oyunculara birebirlerle çok iyi baskı yapmayı başarıyorlar. Oyun içerisinde o gerekli hamleleri çok etkili bir şekilde yapabiliyorlar. Konuk ekip Universitatea Craiova'da az önce sözünü ettiğim gibi hücum potansiyeli oldukça yüksek bir takım. Ben bu anlamda temkinli bir başlangıç beklerken bir yandan gollerin de göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple burada eşleşmenin ilk ayağında tercihim ikinci yarı daha gollü geçer seçeneği olacak. Üçüncü karşılaşma yine bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi. Bu sefer saat 22'de Egnatia ile Telye kozlarını paylaşacaklar. Egnatia Arnavutluk'ta şampiyon olduktan sonra Devler Ligi macerasına da çok özel bir başlangıç yapmıştı. Moldova'da Petro Kubla 1-1 berabere kaldılar. Burada ise rakiplerini 6-1 devirmeyi başardılar. Özellikle savunma hattında ve orta sahada önemli ayrılıklar yaşadılar. Bunu da belirtmek lazım. Ama yine yoğun bir transfer süreci geçirdiler ve eksikleri giderme yolunda önemli adımlar attıklarını söyleyebiliriz. Geçmişte kısa sürede olsa formalarını giyen Kostarikalı santrfor Montenegro'da takıma geri dönmüş durumda. Slovenya ekibi Telye ise turnuvaya bu turdan dahil olacak. Kendi liglerinde onlar da açılışı yaptılar. Mura ile 2-2 berabere kaldılar. İkinci yarıda özellikle son bölümde ciddi bir baskı kurmuşlardı. Fakat hem fiziksel hem de taktiksel anlamda sezon başı için biraz tutuk bir görüntü verdiklerini düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü Slovenya'da son yıllarda gerçekten ciddi atılım yapmış bir kulüp konumundalar ve ilk hafta biraz daha iyi bir oyun onlardan açıkçası beklemek yanlış olmazdı diye düşünüyorum. Fakat sezon başı itibariyle onlarda da görüntü biraz sallantılıydı. Ama yine de tabii ki Avrupa tecrübesi ve kadro kalitesi, hatta son yıllarda teknik direktörden bağımsız olarak yerleştirdikleri hücum anlayışı sebebiyle bu eşleşmede biraz ön plana çıktıklarını düşünüyorum. Egnatia'da rövanşta Slovenya'da işinin zor olacağını biliyor. Bu sebeple kendi evlerinde biraz daha agresif bir oyun tercih edebilirler. İlk maçın her sonucu açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Egnatia iç sahada belli bölümlerde avantajlı bir noktaya gelebilir. Ama Telye'nin de 90 dakikaya en azından bir gol sığdırmasını bekliyorum. Ve bu karşılaşmada hakemimiz Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bunu da ayrı bir not olarak eklemek istiyorum. Burada beklentim karşılıklı goller. Son karşılaşma için Azerbaycan'a gidelim. Saat 19'da Konferans Ligi'nde Neftçi ile Dinamo Minsk karşı karşıya gelecek orada da. Neftçi sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirmişti. Sonuç anlamında baktığımız zaman tabii ki çok iyi bir karneye sahip değiller ama güçlü takımlarla oynadılar. Bence zorluk düzeyi yüksek rakiplerle karşılaştılar. Partizan, Cluj, Osijek ve Radnički Niš'le oynadılar. Tabii ki mevcut performans olarak baktığımızda çok büyük isimler değiller ama bu turlarda denk gelebilecekleri rakiplerle denk takımlar olduklarını, hatta biraz daha sert takımlar olduklarını söylemek mümkün. Sezonu resmi olarak bu karşılaşmayla açacak onlar da. Aboubakar'ın sözleşmesi bitti ancak savunmada Gravion, orta sahada Klisman ve ileri uçta Tupta takviyelerini yaptılar. Ukraynalı teknik adam Yuri Vernyudub bölge futbolunu iyi bilen bir isim. Zaten geçtiğimiz sezon ligi de özellikle son haftalarda muazzam bir çıkışla bitirmişti Neftçi ve özellikle iç saha maçlarında hücum futboluyla, hücum kapasiteleriyle dikkat çektiklerini hatırlıyoruz. Belarus ekibi Dinamo Minsk bir önceki turda İlk maçta kendi evinde oynayamadığı, Bulgaristan'da oynamak zorunda kaldığı mücadelede Silex'i 1-0'lık skorla, daha doğrusu Silex'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Fakat deplasmanda Kuzey Makedonya'da aynı skorla kazandılar ve 120 dakika sonunda seri penaltı atışlarıyla tur biletini aldılar. Açıkçası Belarus'un en kuvvetli takımlarından birisi olarak iyi bir turu geride bıraktıklarını düşünmüyorum. Vardanyan son dönemde oldukça formsuz. Bu sebeple skor yükü tamamen Malaşeviç'e kalmış durumda. Belarus'ta evet lig devam ediyor. Bu küçük bir avantaj sayılabilir. Ama Neftçi'de kadro kalitesi ve tecrübesiyle kendi evinde bu avantajı bertaraf edebilecek kalitede bir takım bana göre. Bu turlarda elbette devam eden liglere değinmekte fayda var. Bu faktörü göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama şu an için yalnızca Dinamo Minsk değil, diğer Belarus takımları da son yıllardaki Avrupa performansları ve mevcut durumda düşünecek olursak çok ışık vermiyor açıkçası. Ben bu sebeple bu durumun en azından bu maç özelinde çok önemli bir faktör olmayabileceği kanaatindeyim. Neftçi'nin kendi evinde ilk maçta avantajlı olduğunu düşünüyorum. Burada sizlere önermek istediğim öncelikli tercih maç sonu bir bahsi olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
0: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin kardeşi
1: Bilyoner. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
4: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
9: Mantıklı telefonun adresi Get Mobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.

Herkese merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Saatlerimiz 18.30 oldu. Girişi duydunuz. Ayhan Şensoy'la Derin Pas programı başladı. Ama herhalde pazartesi ve salı günü fark etmişsinizdir ki Ayhan Şensoy tatilde, çok hak ettiği tatiline çıktı. Onun yerine de bizler müsait olduğumuz zamanlarda konuştuk, anlaştık ve bu programı yapıyoruz. Beni daha çok gündüz kuşağını takip edenler tanıyor. Akşamüstü Drive kuşağında ilk kez, çok uzun zaman sonra ilk kez yer alıyorum. Yoksa ben Radyo Spor'daki ilk program yılım 2005 yılıydı benim. Yoksa 2006 mıydı? Ya 2005 ya 2006, bu ikisinden bir tanesiydi. Miydi? 2005 ya da 2006. Evet, aynen öyleydi. Şimdi bir anda daha önce bir Ali Erim'le radyodaki ilk programım hakkında bir ikilem yaşamıştım da acaba yine karıştırıyor muyum dedim. Ama daha sonra hep gündüz kuşağı, yıllardır gündüz kuşağında hafta sonları, ya gündüz derken öğlen program yapıyorum. Ben Genco Boran. 2 saat boyunca Derin Pas programında birlikte olacağız. Tabii Ayhan Şensoy bir gazeteci, çok güzel araştırmalar, araştırmacı gazeteci, haberleri, bağlantıları, günün gelişen olayları, günün flash olayları ile ilgili en flash bağlantılarını yapan bir arkadaşımız. Ben o kadar açıkçası gazetecilik anlamında öyle donanımlı değilim. Onu da söyleyeyim. Ya bu programı o yüzden dinliyorsanız ben onu karşılamayacağım, ama tabii ki günün güzel haberlerini, gelişmelerini, başka takımlarla ilgili tabii ki, işte şu anda ne konuşuluyor? Dünya Kupası bitti. Dünya Kupası da konuşabiliriz sıcağı sıcağına. Fenerbahçe dün Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçını oynadı. Bugün Başakşehir, yarın da Beşiktaş ilk kez resmi maç yapmak üzere sahaya çıkacaklar. Beklentilerinizi, ben de kendi beklentimi ve Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerimi ben de tabii ki sizlerle paylaşacağım. Ayhan Şensoy bu hafta yok ama değişmeyen bir şey var. O da WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Gündem dediğim gibi bugün serbest olsun ama ben tabii Dünya Kupası ile ilgili mesajlarınızı beklerim. Yani bir Dünya Kupası geçirdik. Kimilerine göre güzel bir Dünya Kupası'ydı. Kimilerine göre çok vasat, işte Arjantin'le ilgili gelişmeler, işte Messi, Infantino, Amerika maçındaki oyuncunun, Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi, işte İran milli takımının Dünya Kupası sebebiyle hakkıyla katılmaya hak kazandığı, fakat Amerika tarafından oyunculara vize verilmediği, dolayısıyla her maç günü 7,5 saatlik uçuş yaparak Meksika'dan Amerika'ya gelip maç akşamı yine 7,5 saat yolculuk yaparak yine Meksika'ya döndüğü, yani birçok tartışmanın yaşandığı bir Dünya Kupası oldu. Bilmiyorum sizler tabii bu anlamda ne kadar keyif aldınız. Maçlar tabii yine her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Dünya Kupası maçlarında hikayeler oldu. İşte Curaçao İlk kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk golünü Almanya karşısında hem de bir beraberlik golü olarak attı. 1-0 mağlupken 1-1 yaptılar. İşte Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, İngiltere falan derken böyle birçok hikayesi olan güzel bir Dünya Kupası oldu. Genco abi, sürpriz yumurta gibisin abi diyor bir dinleyicimiz. Alttan fon müziği hiç gelmiyor diyor. Alttan fon müziği ne de alışmıştık dedi. Evet, şu anda sevgili Vedat fon müziğini açtı. Ben de çünkü duymaya başladım. Fenerbahçe dün ilk maçına çıktı Polonya ekibi karşısında. Bazı tabii futbol severler alınan neticeyi beğenirken, bazı futbol severler Fenerbahçe'nin daha hazır olmaktan çok uzak olduğunu
Söyledi. Tabii bunlar hepsi düşünce. Tabii daha baktığımızda Fenerbahçe'nin birçok oyuncusunun %100 formuna yaklaşması daha var. Yani böyle hemen oyuncular Temmuz ayında %100 olmasını beklemek doğru değil. Bazı oyuncular oynamadı bile. Bazıları çok sonradan oyuna girdi. Daha bu takımda Mason Greenwood'u tam hazır bir şekilde görecek Fenerbahçeliler. Asensio geçen sene neler yaptı bu oyuncu Türkiye Ligi'nde. Gerçekten oynadığı futbolla gollere direkt katkı rakamları olarak ligimizi kasıp kavurdu. Asensio'nun geleceği bir yine Fenerbahçe olacak. Kante yoktu. Forvet'e bir takviye yapılacağı söyleniyor ama yine geçen senenin yıldızlarından Talisca şu ana kadar oynadığı futbolla yine bu senede adından bahsettireceği benziyor. Doğal bir bitirici, çok özel bir bitirici. Yani hep kaleyi düşünmesi, topa vuruşlardaki becerisi ve tecrübesi, ayrıca duran toplardaki de yine aynı şekilde becerisi onu bence ne olursa olsun ister 9 numara ister 10 numara Fenerbahçe'nin çok önemli bir parçası yine olacaktır. Benim gözüme İrfan Can çarptı. İrfan Can bence çok istekliydi. İrfan Can'la Fenerbahçe orada sağ kanatta hakikaten artık Mason Greenwood'la ya da orayı kim düşünülüyorsa orada güzel bir mücadele verecek gibi gözüküyor. Kalıp kalmayacağı belli olmayan iki tane isim, iki tane bek, Semedo ve Osterwolde. Bu isimler de yine özellikle Semedo eğer kalırsa oynadığı daha sene başında olmasına rağmen, sene derken sezon, futbol senesinin diyelim, sezon başında olmasına rağmen çok iyi bir performans sergileyecek, ışıkları o şekilde bize gösterdi.

veren, belki de gördüğüm en düşük gol beklentisine sahip olan takım oldu. Gornik Zabrze 0.06 gol beklentisiyle maç boyunca topa sahip olma yüzdesi de %21. Başlayalım Fenerbahçe ile. Mesajlarınız da gelmeye başladı. 0-538-052-14-87. Dinleyicimizden bir mesaj gelmiş. İzmir'den Oktay Bey diyor ki: selamlar, Fenerbahçe yendi, güzel ama Fenerbahçe'yi sanki Montella'nın çalıştırdığı bir takımı seyreder gibi hissettim zaman zaman diyor. İzmir'den Oktay Bey. Bu arada tabi Montella demişken de Montella'nın kardeşi vefat etmiş. Bugün evde yaşadığı bir ev kazası neticesinde başta tabii ki Montella ve ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı dileyelim. Acı bir şey, kardeş kaybı. Ve Oktay Bey'in mesajına geri dönelim. Şimdi ben bu sabah 1.02 platformunda program yaparken tabii gündem hemen Fenerbahçe maçıyla başladı. Ve bana gelen birçok mesajda Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'yi beğenmediğini söyleyen birçok mesajla karşılaştım. Tıpkı bugün şimdi az önce İzmir'den Oktay Bey'in yazdığı gibi. Fakat yani bu şu anda kendi liginde ve Avrupa'da başarıya oynayan, zirveye oynayan bir takımın en yüksek seviyeye gelmesi için çok erken bir dönem. Yani ne Galatasaray'dan, ne Fenerbahçe'den, ne Beşiktaş'tan, Trabzon'dan şu anda daha Temmuz'un 3. haftasındayken, daha son haftasına bile girmek üzereyken, girmemişken daha hani böyle sistemin, ki Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği oldu, sistemin, taktiğin, tekniğin hemen oturmasını bekleyemeyiz, beklememeliyiz. Oyuncuların fizik kondisyon gücü deseniz bambaşka, o da öyle. Dolayısıyla biraz daha Fenerbahçe'nin bu anlamda zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bu oynanan karşılaşmada alınan netice belki Fenerbahçe taraftarını biraz hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Fakat ben Fenerbahçe'nin zamanla çok daha iyi futbol oynayacağını, yeni transfer takviyeleriyle, ki dediğim gibi tüm Fenerbahçe camiası mevcut yönetimden golcü takviyesi bekliyor. Ayrıca dediğim gibi Mason Greenwood ve Asensio'nun da, Kante'nin de katılacağı bu takımın çok daha iyi oynayacağını, iyi futbol izleteceğini düşünüyorum ben. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Genco Bey, Allah aşkına Fenerbahçe'nin oynadığı takım kim ki bu kadar öve öve bitiremedin Fenerbahçe'yi demiş. Şöyle yani hani övmek, ya övebilirim de o ayrı da. Yani daha iyi gideceğini söylüyorum. Yani şu anda Fenerbahçe'nin eleştirilmesi için çok erken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Daha ilerleyen safhalarda daha çok antrenman, daha çok teknik taktik, oyuncuların birbirini, yeni transferlerin daha çok birbirini tanımasıyla Fenerbahçe'nin seviyesinin daha üste çıkmasını bekliyorum diyeyim. Yine aynı ilk iki mesaja benzer bir mesaj gelmiş Ogün Bey'den. Fenerbahçe çok iyi değildi. Rakip çok kötüydü. Bu analizi böyle yapıp bence böyle okumak lazım. İsmim Ogün Çelik demiş, İstanbul'dan. Tamam. Fenerbahçe'nin çok iyi olmadığını düşündüğünü söyleyen mesajlara o zaman acaba benim söylemim geçiyor mu? Yani doğru. Biraz daha Fenerbahçe'nin vakte ihtiyacı var. Biraz daha Fenerbahçe'ye vakit tanıyalım. Daha da işler iyiye
gider düşüncem. Acaba size

0: Geçiyorum ya. Böyle mi kalacak Fenerbahçe? Tamam, rakip çok kötüydü. Doğru. Ama Fenerbahçe de böyle bir Fenerbahçe değil. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynadığını, çok daha iyi şeyler yapabildiğini, sahada daha iyi şeyler yapabileceğini de biliyoruz diye düşünüyorum ben. Acaba bu söylemime karşı neler düşünüyorsunuz? Bir başka mesaj. Kerem Aktürkoğlu'nun oynamaya çalıştığı takım her zaman aksar. Bakın, oynadığı demiyorum, oynamaya çalıştığı diyorum. Evet, dün gerçekten sahanın kötülerindendi Kerem Aktürkoğlu. Yani hani mesela İrfan Can çok iyiydi, Nelson Semedo çok iyiydi, Guendouzi çok istekliydi. Ama Kerem gerçekten pek de hani ne fizik olarak ne verim anlamında, isteği anlamında şeyleri çok fazla dün yansıtamadı bence. Ya yani buna katılırım mesela. Bununla ilgili ben de bir şey diyemem. Ama yine bu dönem bu oyuncular için de çok erken, biraz daha vakit verip, yani eğer işler iyiye gitmezse Kerem kesiyor yer. Artık orada kim oynarsa bakılır. Ona göre transfer sezonu devam ediyor. Belki de sırf bu gidişattan dolayı acaba sol öne de bir tane bir alternatif birini bulsak mı diye düşünüyordur belki Fenerbahçe yönetimi. Bir başka mesaj. İyi akşamlar abi. Biz bu oyuna Göztepe'mizden alışığız. Topu rakibe bırakıp savunup kontralarla gol aramak. Ama rakip takım çıkmayı bile düşünmedi neredeyse. Umarım ikinci maç bir sürpriz yapmazlar Fenerbahçe'ye. Bugün öğlen Hat-trick programında Mert de aynısını söyledi. Yani olur ya, tamam, iki takım arasında çok güç farkı var ama hani Fenerbahçe oldu da ikinci maça bir anda bir sürpriz golüyle mağlup başladı 10-15 dakika içerisinde. Yani girilebilecek bir panikle, hani düşünmek bile istemediğimiz bir sürprize maruz kalabilir. Bu yüzden 1-0'ı ben çok riskli bir skor olarak görüyorum dedi. Ama ben gerçekten o sürpriz golü yese bile Fenerbahçe'nin o sürprize izin vereceğini ve kalan dakikalar içerisinde istediği skoru almak için hem gayret göstereceğini hem de alacağını da inanıyorum ya. Çünkü sahada gerçekten, bakın, benim düşündüğümün aksine de düşünüyorsunuz. Çok zayıf olduğu için rakip, Fenerbahçe daha iyi oynamalı diyorsunuz işte, ama çok zayıf olan rakipten de ben bir tehdit beklemem. Yani söz konusu takım Fenerbahçe ise ve yani dünkü kadroya bile baktığımızda Guendouzi'si, savunma ikilisi Ake ve Skriniar, Talisca, işte sağda İrfan, solda tamam belki dün kötü oynadı ama Kerem ve birçok daha sahaya çok az süre alarak girmiş ya da girmemiş işte Asensio, Mason Greenwood falan varken ya böyle bir sürpriz de olmaz bence. Yani böyle bir sürpriz de bence beklenmemeli. Bir dinleyicimiz Yurgun 21. Selam, iyi yayınlar genci abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Akşamın sürpriz konuğuyum herhalde bugün. Radyospor'u dinleyip de sizi tanımayan olamaz. Sevgiler, saygılar diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, radyosunu yeni açanlar için Radyospor'dasınız. Fakat Ayhan Şensoy yok, tatilde. Onun yerine Çarşamba, Perşembe, Cuma 18.30-20.30 arasında ben, Genco Boran, sizlerle olacağım. Zaten Ali Erim ya dün sabah ya da bu sabah güzel haberi size şu şekilde vermiş. Sizlere korkunç bir haberim var. Saat 18.30'da Genco Boran sizlerle birlikte olacak diye. Galatasaray'dan da mesajlar geliyor. Galatasaray'a da geçeceğiz. Şu ilk yarım saatimizi tamamlayalım. Galatasaray ile ilgili hakikaten benim de bazı söylemek istediğim ve düşüncelerim var ki böyle bir hemen bir başlangıç, güzel bir done gelmiş çünkü neyle ilgili konuşacağımıza dair. Bruno Fernandes gerçekten Galatasaray'la anlaştı mı? Valla ben gelene kadar böyle bir şey görmedim. Hemen bir bakalım. Twitter'da Galatasaray muhabirlerinden bir şey var mı böyle? görüntü de yok. Yani Galatasaray Bruno Fernandes'le ilgileniyor. Doğru. Ve Galatasaray böyle çok önemli bir 10 numaranın peşinde olduğu söyleniyor. Doğru. Ama işte Bruno Fernandes'in de sözleşmesinde bir madde var. Serbest kalma maddesi. O da İngiltere Premier Lig haricindeki takımlar için 65 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. İngiltere Premier Lig takımları için bu madde 75 milyon euro. Bu da tabii İngiltere Premier Lig takımlarının ne kadar daha zengin olduğunu çok açık bir şekilde gösteren bir madde. Yani Bruno Fernandes'i Galatasaray isterse 65 milyon euro verecek. Ama Bruno Fernandes'i Manchester City isterse, Chelsea isterse ya da Tottenham isterse 75 milyon euro verecek. Benim baktığım kadarıyla bir tane Manchester United'ın resmi haberler sitesi var. Orada Bruno Fernandes'e gelecek her türlü teklife açığız başlığı var. Bu da 8 saat öncesinin haberi. Evet, Galatasaray'ın bu oyuncuyu resmen istediği söyleniyor ve Bruno Fernandes'in de bu transfere yeşil ışık yaktığı söyleniyor diyor. Yine bir baktığım 600 bin takipçisi olan bir Manchester United haber kaynağı, Twitter haber kaynağı diyelim. Yani bir anlaştığı yolunda bir haber yok ama görüşme var. Anlaştığı yönünde bir haber yok ama görüşme var diyelim. Ve devam edelim. Devam edelim. Galatasaray işte Bruno Fernandes'le ilgileniyor falan diyoruz ama işte Galatasaray'a geçtiğimizde de şunu söyleyeceğim sizlere. Acaba Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyup mu daha kimseyi alamadı en iyisini bulmak amacıyla, yoksa bir transfer gerçekleştiremedi mi? Yani burada bence çok ciddi bir fark var. Bunu da bir konuşmak lazım ama Fenerbahçe'yi bitirdiğimizde, şimdi Fenerbahçe ile ilgili mesajlar devam ediyor. 18.50 oldu saatler. O su gibi akmış bile 20 dakikamız. Hemen reklamlardan sonra birlikteyiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlar var. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Ayhan Şensoy yerine 3 gün boyunca 18.30-20.30'da birlikte olacağız. Hatta hazır onun yerine Drive Time'da program yapıyorken biraz bunu da kendim için kullanayım. Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Genco Boran. Sonunda iki tane ne var? Genco Boran. Bakalım Ayhan Şensoy'un Drive Time'ı ne kadar takip ediliyor? Bana kaç takipçi kazandıracak? Hep beraber görelim. Bu saatlerde çünkü yayın yapmadığım için tam gündüz kuşağı bunu yapıyoruz. Dinleyici geliyor ama bu saatlerde ilk kez yapıyorum. Bakalım. Hem de Drive Time. Yani hakkını verin. Şöyle bir 4-5 kişi gelsin. Hak ediyorum bunu. Mesajlarla ilgili, pardon, mesajlar okumaya ve mesajlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar Genco. Ben Almanya'dan Hakan. Bu Galatasaray'ın transfer yapamaması fırtınacı sessizlik mi yoksa bu kadro yeter düşüncesi mi? Çünkü şöyle bir düşüncem var. Galatasaray Mertens gittiğinden beri 10 numarası. 4 senedir Abdülkerim'i dinlendirecek yedek stoperi. Osimhen yokluğunda oynayacak yedek forveti. Barış Alper'in yükünü hafifletecek yedek kanadı. Ve lig başlamasına 23 gün kaldı. Ne düşünüyorsun demiş. Peki o zaman biraz da Galatasaray'a girmiş olduk. Fenerbahçe'de Fener, Galatasaray'sa Galatasaray, karışık bir şekilde devam edelim. Şimdi Mertens gittiğinden beri bir 10 numarası yok diyoruz ama şimdi yönetime de haksızlık yapmayalım. İlkay Gündoğan geldi. Fakat İlkay Gündoğan Galatasaray'ın özellikle sakatlandıktan sonra Galatasaray'ın taraftarının ve kendisinin bile istediği performansı sergileyemedi. Fakat bir 10 numara transfer yapıldı mı? Yapıldı. Abdülkerim'i dinlendirecek yedek stoperi yani alternatifle aldı. İşte Samba da stoper oynuyor. Ama böyle stoper gibi stoper, gel işte Abdülkerim ya da Davinson, ikinizden biri sakatlandı mı, şöyle oldu mu, böyle oldu mu, böyle o kaliteli biri yok. Osimhen'in yokluğunda oynayacak yedek forveti vardı. Yine haksızlık yapmamak lazım Galatasaray yönetiminin. Icardi vardı. Ama şimdi Icardi gittiğine göre oraya biri bulunmalı. Barış Alper'in yükünü hafifletecek yedek kanat var. Orada da haksızlık yapmamak lazım Galatasaray'da. Yani Barış Alper, Sané, işte Belçika'dan gelen o kıvırcık saçlı çocuk, şimdi adını unuttum. Napoli'den gelen, Belçika'dan gelen derken Belçikalı. Napoli'den gelen. Sonra orada yerli bir tane daha Galatasaray'ın kanat alternatifi var. Çocuğun yüzü gözümün önünde ama ismini unuttum şimdi. Neyse, sizler zaten söylerseniz. Yani Galatasaray'ın da yedek alternatifi iyi. Kanat anlamında gayet iyi. Takım aynı takım. Yeni transferlerin ne katacağına bakmamız lazım diyor. Fenerbahçe ile ilgili bir mesaj gelmiş. Bir Galatasaray taraftarı diyor ki Fenerbahçe'nin futbolunu değil ama İsmail Hoca'nın açıklamaları bence beni düşündürdü. Acaba ne anlamda? Yani onu da söylerseniz beraber değerlendirelim. Ünal Bey, N.Ünal, Nezir Ünal Ankara'dan hemşerim. Evet, Drive Time'da da Ankara'ya selam olsun. Ben de Ankaralıyım. Ama son yıllarda da Ankara'nın trafiğinin inanılmaz arttığını öğrendim. Yani hiç bu saatlerde Ankara'da araba sürmüyorum. Yani gittiğim zaman işte gündüz çıkıyorum arabayla. Öğlen Ankara'da oluyorum. İstanbul'a dönerken de sabaha karşı çıkıyorum. O yüzden hiç bu saatlerde sürmüyorum ama Eskişehir yolunun Eskişehir yolu tıkanıyormuş. Perişan oluyormuş Eskişehir yolu. Öyle duydum. Ben dünkü Fenerbahçe'yi geçen sezondan daha istekli fakat yetersiz gördüm. Kendi potansiyellerinin çok altındaydı. Rakip takım birazcık organize olsa bir kaza kurşunu gol yiyip Allah korusun elenmekle karşı karşıya gelebilirdi. Ayrıca ben bizim kulüplerimizin Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu sezon kalitelerinin altında takımlarla hazırlık maçı yaptığını, bunun da onları çok iyi geliştirmediğini düşünüyorum demiş. Şimdi sezonun çok başındaki hazırlık maçları takımları çok zorlayıcı olmamalı. Zaten o maç hafif teknik taktik yerleşmesi açısından olduğu gibi biraz daha fizik ve fizik kondisyonlarının artması açısından yapılan maçlar. Ya kalkıp da bu dönemde böyle Milan'la falan, ki gerçi Milan'la oynasa ne olacak, onların da fizik kondisyonu yetersiz olacak da, yani öyle bir şey yapmaya gerek yok. Ben de bir hazırlık maçı yapıldığında çok kendini yoracak güçlü takımlara karşı oynanması taraftarı değilim. Ha mesela son hazırlık maçındır. Ondan sonra ligden önceki şöyle bir kendimi göreyim, hadi çocuklar neredesiniz bir bakalım diye bir iyi bir takım seçebilirim. Ama onun haricinde böyle ligin daha başlamasına çok uzun bir süre varken hazırlık maçlarının çok yıpratıcı maçlar olması bence yani çok yanlış seçim olmaz. Burhan Bey diyor ki İrfan Can ne oynadı da ben görmedim diyor. Bizim televizyonda sağ kanat mı yoktu diyor. Avrupa'dan elenince mi toparlar Fenerbahçe? Ne zaman toparlayacak? Neden bu işler zamanında yapılmıyor diyor Emre Bey. Muhtemelen transferlerden bahsediyor Sebahattin Bey. Evet, transfer konusunda da şey var. Şikayet var, Fenerbahçe'den de var, Galatasaray'dan da var ama tabii Fenerbahçe'nin işi Galatasaray'a göre biraz daha zor. Yani Fenerbahçe de yıldız oyuncu almak istiyor ama tabii daha Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağı belli değil. 3 tane ön eleme maçı oynamak zorunda ki Fenerbahçe ikinci ön elemeden başlıyor. Bu bile yıldız bir oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi için düşündürücü bir olay. Yani benim geleceğim takım öyle bir takım ki ikinci ön eleme oynuyor. Ben biraz düşüneyim der. Hani bir katıldığını göreyim, öyle geleyim der. Bundan önceki yıllarda ön eleme oynayan takımların yöneticilerinin hep yaptığı ortak açıklama buydu. Yıldızlara gidiyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne katılın, imzayı öyle atalım diyorlar. Dolayısıyla ön elemeleri böyle geçiyoruz diyor ama işte bunun da önüne geçilemiyor. Yani bunun da önüne geçilemiyor. Fenerbahçe şu anda ön eleme oynadığından dolayı belki aklındaki yıldız oyuncuları yönetim görüştü. Fakat maddi anlamda anlaştıysa da oyuncu kariyerini düşünüp ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum deyip belki o anlaşmayı henüz imza atmadı. At yarışına daha var diye zannediyorum. Var. Ben de lazım, tekrar lazım diye düşünüyorum İzmir'den Oktay Bey. Ama işte 15 şutta 1 gol, %80 toplu oynama, yani 1 golde kalmasını eleştiriyorum demiş Oktay Bey. Çetin Bey diyor ki iyi yayınlar, teşekkür ederim. Hemen ilk maçından Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirmek bence doğru değil. Bence de zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fred'in yapmak istediklerine maalesef vücudu ve fizik kondisyonu müsaade etmiyor. Ayrıca Fenerbahçe bu takımı orada bence çok daha rahat yener ve turu atlar diyor Ankara'dan Çetin Bey. Ben de Fenerbahçe'nin deplasmanda bu arada rakibini çok daha rahat yenmesini bekliyorum. Diyelim, at yarışımız başlıyormuş, hadi bakalım.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: İşte Fırat. 3 numaralı baksa kullanacak. Rejo hatta en dış baksa kullanacak. 1 numaralı Dicle Fırat.
7: Onun da giriş hazırlığı tamamlandı. Dışarıda Ecurilerden 11 numaralı Rego Hat var. Onun da giriş hazırlığı şimdi yaptırılıyor ve safkanlar box içinde hazır. Start verildi. Elazığ'da 3. koşu heyecanlı başladı. 10 numaralı Power of Red rakiplerinden 4-5 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. 7 numaralı İrem Hatun çıkışla birlikte liderliği aldı. 1 numaralı Dicle Fırat ikinciliğe geldi. Dicle Fırat'tan 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Çılgın Hemey'i görüyorum. O da 3.lükte ilerliyor. 1 boy kadar dışında 9 numaralı Biçer Roza var. Daha sonra 2 numaralı Oğuz Bey. Oğuz Bey'inden 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Ali Mender. 3-4 boy kadar geride Ekürüler var içeride. Recoat dışında Cihan Baba. Bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. 7 numaralı İrem Hatun. Az farklar lider. Dışına sokuldu. 1 numaralı Dicle Fırat. İçinde de 5 numaralı Çılgın Heme var. Ve safkanlar bu şekilde virajı dönüyor. 7 numaralı İrem Hatun virajı 3-4 boy kadar önde döndü. İçinde Çılgın Heme. Dışında 1 numaralı Dicle Fırat. Onu yakalamaya çalışıyor. Şimdi bu 3 safkan buluştu. İçerideki 5 numaralı Çılgın Heme. Az farklar liderliği aldı. 7 numaralı İrem Hatun ikincilikte. Dışında 1 numaralı Dicle Fırat var. Koşunun son 100 metresine gidiyoruz. 5 numaralı Çılgın Heme 2,5 boy kadar liderliğini koruyor. 1 numaralı Dicle Fırat ikincilikte. Koşuyu kazanan isim 5 numaralı Çılgın Heme oluyor değerli yarış severler. 1 numaralı Dicle Fırat ve 6 numaralı Şahkaya ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 7 numaralı İrem Hatun 4. olurken 11 numaralı Recohat ve 2 numaralı Oğuz Bey de tabelanın diğer kısmı için aynı yakın geçtiler yarışseverler. 3. koşuyu 5 numaralı Çılgın Heme Necmi Altun'da kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tabii Galatasaray Fenerbahçe konuşuyoruz ama Beşiktaş'ı da konuşacağız. Zira bugün İtalyano'nun basın toplantısı vardı. Midland maçı öncesinde Beşiktaş kaptanı Orkun'la birlikte maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Oradan da başlıkları sizlerle paylaşacağım. İşte Türkiye Ligi ile ilgili bildiklerini biraz paylaştı. Orta sahadaki kurgumuzu rakiplere göre değiştirebiliriz dedi. Dörtlü savunma hattı çalışıyoruz dedi. Rakibe göre bazen bazı durumlarda değişiklikler olabilir dedi. Yeni transferler, işte uyum süreci, bazı genç oyuncuların kendisini çok şaşırttığını ve genç oyuncular denemeye de devam edeceğini söyledi. Onu da söyleyeyim. İşte Beşiktaş'la ilgili bunlar varken tabii Trabzonspor son 2 yılda olduğu gibi bu sezonunda en çok transferde adından söz ettiren, hani yıldızıyla değil ama transferi bence olması gerektiği gibi yapan, yani planlamayı belli ki Trabzonspor yapıyor erkenden, araştırmasını da yapıyor, oyuncuyu buluyor ve o transferi çok makul bir fiyata gerçekleştiriyor. Yani bunu mesela en son Cabral'da çok net bir şekilde gördük. Yani Cabral transferi Dünya Kupası'ndan sonraya kalsaydı, bu oyuncunun Arjantin'e attığı golden sonra inanın fiyatı 2-3'e bile katlanabilirdi. En az o da. En az. Katlanırdı. Katlanabilirdi değil. Katlanırdı. Yani Arjantin'e gol atacaksın bek oyuncusu olarak. Millet der ki ne oluyor? Dünya Kupası öyle bir vitrin ama işte bakın Trabzonspor onu hemen erkenden bitirdi. Ve bu anlamda işini ne kadar iyi yaptığını bir kez daha futbol severlere gösterdi. Galatasaray'a 10 numara kim geliyor şeklinde bir soru var. İşte yani Bruno Fernandes okuyorum ben de. Ve bunu sadece Türk basınında değil, İngiliz basınında da çok görüyorum. Hatta hemen bakın şimdi merak ettim. BBC'deki futbol transferleri sayfası var. Ona bir bakmak istiyorum. Acaba tanıdık takımlar için haber var mı? Premier Lig'de Marcus Rashford haberleri var. Arsenal'in istediği söyleniyor. Tottenham'ın, Chelsea'nin, Aston Villa'nın hepsinin bu oyuncunun peşinde olduğu söyleniyor. Fakat Manchester United Rashford'u satmayı düşünmüyormuş. Aston Villa Martinez yine bir Dünya Kupası yaşadı ve yine bir Dünya Kupası finali oynadı Martinez. Finalde de yine bayağı kurtarışlar yaptı. Juventus ve Arsenal'in Emiliano Martinez'i istediği haberleri var. Valla Galatasaray ve şeyle ilgili bir haber yok. Galatasaray ve Bruno Fernandes haberi İngiltere'de. Ha biraz daha varmış. Bakayım birazdan reklama gideceğiz. Bakıyorum. Juventus Todibo'yu istiyormuş West Ham'dan. Bakıyorum. Bunlar artık düşük profilli takımların haberleri. Arsenal Scott'ı istiyormuş Bournemouth'tan. İngiliz U21 oyuncusu Alex Scott. Manchester United Brighton'da oynayan Kamerunlu milli oyuncu Baleba'yı istiyormuş ve o da Alex Scott'ı istiyormuş Bournemouth'tan. Demek ki Arsenal, Manchester United ikisi birden Alex Scott'ı istiyor. Yok, bugün Galatasaray ve İngiliz gazetesinde Galatasaray ve Bruno Fernandes haberi yok olan mevcut haberleri de sizlerle paylaştım. 10 geçe reklamından sonra hemen devam ediyoruz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası

0: yatırım var.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Yaklaşık 1,5 saat sonra Başakşehir İnter Turku mücadelesi de başlayacak. Kadroları bekliyorum ben de. Önümde Başakşehir'in muhtemel 11 var ama onu vereyim. Sonra gerçek kadroyla kıyaslarız. Kalede Muhammed, sağda Ömer Ali, solda Karbovnik, stoperler Emin ve Ba. Orta sahada Kemen, Umut, önlerinde sağda Yusuf, solda Brnić, 10 numara pozisyonda Berkay ve ileride de Selke'yi görüyoruz. Davi Selke bu sezonun Başakşehir tarafından çok şeyler beklenen oyuncusu. Tabii geçen sene de yaklaşık bir 10-15 gol attı diye hatırlıyorum Selke. Rakip İnter Turku, Finlandiya takımı. Yani çok da zayıf bir takım. Fakat İnter Turku bir Finlandiya takımı ve Finlandiya Ligi Nisan ayında başladı. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz başlayalı 3 ay olmuş. Bu oyuncuların, bu takımın fizik kondisyonu Başakşehir'den çok daha iyi durumda. Teknik uygulaması eminim ki Başakşehir'den çok daha iyi durumda. Fakat kadro kalitesi anlamında iddia oranlarından da görüyoruz ki takımımızın yanına yaklaşamaz. Ama işte ben hani laf ağızdan bir kere çıktı ya, iddia dedim. Belki rakip takımın bir gol atması bu çok formda olması. Yani oynadığı 16 lig maçında da sadece bir mağlubiyeti var. 16 maçın 15'ini kaybetmemiş bir takımdan bahsediyoruz. Belki hani böyle bir gardını düşük yakalayıp da bir tane Başakşehir'e gol atabilir mi? Gerçi sabah Efe Uysal'la konuştum. Efe de Finlandiya Ligi'ni çok seviyor. Yazları çok yakından takip ediyor. Başka lig olmadığı için. Ben de mesela yazları oynandığında Amerika Ligi'ni çok severim. Çok gollüdür. Ben böyle hani yaşını başını almış futbolcuları severim ya. Bütün yaşını başını almış yıldızlar da Amerika'ya gidiyor. O yüzden onların oynadığı böyle takımları takip etmek hoşuma gidiyor. Keyifli futbol var orada. Efe de İnter Turku ile ilgili bana dedi ki, Genco dedi, yanına yaklaşamaz Başakşehir'in İnter Turku dedi. Yani kaleye şut çekmezlerse benim için sürpriz olmaz dedi. Hani o kadar arada fark var şeklinde görüşünü benimle paylaştı. Güven Yıldız bir mesaj atmış bu arada. Epey takipçi gelmiş. Twitter anonsumdan sonra. Bir daha söyleyeyim, hoşuma gitti. Genco Boran. Sonunda iki tane N var. Genco Boran. Twitter'dan bakalım kaç kişi takip ediyor. Kaç kişi dinliyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Twitter'dan beni takibe basarsanız. Vallahi hoşuma gider. Güven Bey ne demiş? Merhaba, İsmail Hoca'nın da bir sistemi var. Bu sistemin oturması bir anda olmayacaktır. Fenerbahçe'nin ve İsmail Hoca'nın zamana ihtiyacı olduğu fikrinize katılıyorum demiş Güven Yıldız. Bir başka dinleyicimiz Murat Bey. Selam Radyospor ailesi. Fenerbahçe Gurasi ile anlaştı mı? Murat Bey, Fenerbahçe Gurasi ile ilgileniyor. Bunu haftalardır okuyoruz. Ama yani ya şu anda tıkanan bir yer var ya Gurasi çok para istiyor ya kulüp istiyor. Yani bir şey var ki şimdilik bir ilerleme yok. Hatta haberler bile çok fazla çıkmıyor. Ama bu demek değildir ki Gurasi transferi olmayacak. Olabilir. Ya da Gurasi gösterip bambaşka bir golcü de alabilir Fenerbahçe. O yüzden beklemekte fayda var. Ama şu anda bir anlaşma yok. Ali Erim öyle demedi. Bu akşam, sabah için diyor. Akşam Genco yayında olacak. Allah yardımcınız olsun dedi. Demiştir. Demiştir Ali Erim. Halbuki ne kadar güzel. Yağ gibi akıyor program. Hele bir de hoşunuza gittiyse Twitter'da beni takip edin. Bakayım kaç kişi gelmiş şu ikinci anonsumdan sonra. 8 takipçim vardı. 6 kişi daha gelmiş. 14 takipçim olmuş. Daha ne olsun? 14 takipçim olmuş. Devam. Hedefimiz 20 takipçi olmak. Kerem sol kanat değil sol forvet gibi oynuyor. Bence kanat oynamayı denese daha başarılı olur. Çok önde kalıyor demiş dinleyicimiz. Antalya'dan Yunus Arıcan. Antalya'ya da selamlar. Yalnız şu anda ne sıcaktır Antalya. Yani ne sıcaktır. Ama Antalyalılar buna alışık tabii. Ya bakın ben sıcağa çok bir şey demem ama Antalya sıcağı da biraz yorabiliyor. Hani beni bile yorabiliyor. Ama sıcak severim ben. İyi yayınlar. İspanya ilk Dünya Kupası maçında bu seneki tabii ki Yeşilburnu Adaları'na gol atamadı ama dünya şampiyonu oldular. Eleştiri için çok erken. Bak güzel bir nokta. Dünkü oyunda olumlu taraf dönen toplara çok hızlı baskı yapıp sahip oldu Fenerbahçe. Bunu da geliştirirlerse bence harika bir takım olacaktır diyor. Vay Yunus Bey çok güzel söylediniz. İspanya. Tabii Lamine Yamal yoktu ama işte Fenerbahçe'de de Asensio ile Greenwood yok şu anda. Ve belki de olası bir 9 numarası hala alınmayan fakat alınacak olan bir durum. Ona da bakacağız. Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında bu arada Bruno Fernandes ile birlikte tabii Can Uzun'u da ve son zamanlarda adı yazılan Paraguaylı Strasbourg'da oynayan Julio Enciso'yu da unutmamak lazım ama tabii Galatasaraylılar için Bruno Fernandes ya hele ki serbest kalma maddesi 65 milyon euroysa ve kendisi de gelmek istiyorsa Can Uzun'a istenen rakam çünkü 50'lerde 50 milyon eurolarda tabii onda da yerli olma olayı var o ayrı ama ya Galatasaray taraftarı büyük bir ihtimalle Bruno Fernandes ister yani ayıptır söylemesi ben de Bruno Fernandes derim yani geçen sene Premier Lig'de yazarlar oylamasında yılın oyuncusu seçildi. 37 maçta 22 asisti var. Premier Lig'de asist yapma rekorunu kırdı. Ayrıca 9 tane de golü var. Yani Premier Lig'de böylesini bir istatistiğe sahip olan bir orta saha olmak yani ne kadar özel olduğunuzu çok net bir şekilde gösterir. Hiç kimse de bunu herhalde tartışmaz diye düşünüyorum. İstanbul'dan Burak, çok seviyorum seni, sesini duymak çok güzel demiş. Burak Aktan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, genelde de bana mesaj atmışsınız ama hep gündüz kuşağında atmışsınız. Bu kuşakta da karşılaşmak nasip oldu. Devam. İyi yayınlar. İzmit'ten Serkan. Fenerbahçe, Mert Müldür, Çağlar, kaleci Mert, Cengiz, İrfan Can, Bekao, Fred, Diego Carlos, Amrabat bu oyunculardan çıkması lazım diyor. Zaten saydığınız oyuncuların çoğundan da çıkmaya çalışıyor. Yani onu da söyleyeyim. Ama belki biraz daha hızlanmasını mı istiyorsunuz? O yani o artık yönetim takımın da kulübün de daha doğrusu para kazanması için kulübü zarara düşürmeyecek teklifleri beklediğini ve değerlendirdiğini de düşünüyorum. Bundan da eminim. Bursa'dan bir taksici dinleyicimiz Serhat Bey diyor ki Genco abim joker gibisin. Her programda varsın. Jet lag olmuyor musun? Ligimizin daha çok izlenmesi için yabancı sınırlaması mı yapılmalı? Bence yabancı sınırlaması yapılmamalı. Ben yabancı sınırlaması yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sefer Amerika'dan geldiğimde nasıl jet lag olmadım ben de bilmiyorum. Yani hakikaten olmadım ama. Ya 3-4 gün sadece. Uyurken biraz zorlandım. Uyanıp ama yine sabah 7'de 8'de uyandım ki normalde ben çok daha erken uyanırım. Ama jet lag olmadım. Hatta bu acaba bir kere daha şu uzun yol biraz beni artık endişelendiriyor. Yaşım geriye artık öyle 10 saat bir yerde oturmak, öyle yani uçakta oturmak yani o çok gözümde büyüyor. Eğer o çok zengin olursam Radyo Spor bana first class uçabileceğim maaşı verirse burada kesin Radyo Spor yöneticilerimiz, büyüklerimiz beni dinliyordur. O zaman Amerika'ya first class uçuşa hiç hayır demem. 10 saate hiç hayır demem. Giderim gelirim. Jet lag'e de sonradan bakarız. Yöneticilerime saygılarımı sunuyorum. Genco Bey, Amsterdam'dan iyi akşamlar. Seni takip edelim de Galatasaray'dan başka bir şey yok sizde. Ayhan Bey bile sizin kadar fanatik yayın yapmıyor demiş. Yaşar Bey, Amsterdam'a selamlar yollayalım. Ama yani bugün programın yarısında Fenerbahçe konuştum. Belki de siz sonradan açtınız mı? Amsterdam'ı da severim bu arada. Güzel gitmişsiniz, ne güzel. Kapağı atmışsınız Amsterdam'a. Ben de oraya iki kere gittim. Sensation White konserine. Yıllar 2003 ve 2004 ya da 2004-2005'ti. Michael Jackson öldüğü sene ve ondan bir önceki sene gittim. Michael Jackson'ın öldüğü sene. Tam çünkü Türkiye'ye döndüğüm, pardon, tam Amsterdam'a gittiğim gün havalimanındaydık. Michael Jackson'ın ölüm haberini aldığımızda zaten bütün müzik dünyası şoka girmişti. Hatta Sensation White'da line-up'taki bütün DJ'ler bir şarkısını Michael Jackson'a ithaf edip böyle harika bir müzik lazer gösterisi. Hepimiz de çok etkilenmiştik tabii öyle Sensation White. Bir de biz Michael Jackson öyle 20'li yaşlardaki çocuklar gibi değiliz ki, biz o anlarda 20'li 30'lu yaşlarımızdaydık ve Michael Jackson bizim için çok büyük bir olaydı. Ya adamın lakabı King of the Pop. Pop'un kralı ya adam. Yani pop'un kralı ölüyor. Tabii ki bir müziksever olarak çok üzüldük ve dediğim gibi Sensation White Amsterdam Arena güzel bir anma yapmıştı. Yani Amsterdam Arena'ya iki kere gidip de Ajax ya da Hollanda milli takımını izlememek herhalde bir tek benim yapabileceğim bir şeydir. Ama yaptım. Yani Amsterdam Ajax takımını izleyeceğimi zannetmiyorum. Eskiden daha iyiydi Ajax ama büyük bir ihtimalle Hollanda milli takımını izleme şansım olursa orada şöyle güzel bir milli maç. İşte Hollanda İtalya, Hollanda Almanya, Hollanda Fransa falan gibi. Hollanda İspanya'ya gitmem. İspanyollar çok sıkıcı oynuyor. Yani bir milli takımda, bir milli takımlar seviyesinde öyle bir takımın oynaması eksikti. Ya yani bir Manchester City'den ve Barcelona'dan Paris Saint Germain yetmiyormuş gibi bir de bir milli takım çıktı. Topa %70 sahip olup rakibe top göstermeyen. Ya finalde Arjantin top görmedi. Hadi Arjantin çok iyi değil diyelim. Fransa milli takımına bile top göstermediler yarı finalde. Adamlar bir gaza bastı, bir gaza bastı, o kadar. Umarım yani bu futbol ya çok yayılmaz ya. Hakikaten hoşuma gitmiyor yani. Ama bundan da kaçış yok gibi gözüküyor. Diyor ki dinleyicimiz, yine bekleriz Amsterdam'a. Kapımızda, kalbimizde her zaman açık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tadını çıkarın. İyi akşamlar benden de Amsterdam'a. Trabzonspor taraftarıyım diyor İbrahim Bey. Avrupa'da Türk takımlarını destekleyen biri olarak Guendouzi gibi bir topçu varsa hızlı oynama şansınız olmaz diyor. Kendi fikrini dile getirmiş. Ankara'dan İbrahim Bey bir fotoğraf yollamış. Diyor ki şu an sadece Ankara değil, Eskişehir yolu değil, her yerde trafik var diyor. İşte Ankara'da da öyle bir durum var. Ankara trafiğine selamlar. Ben de o asfaltlarda az gitmedim. Eskişehir yolunda. Murat Bey, çevre taksiden selamlar diyor. Yani tesadüfe bakın. Çevre taksi yani en az 6-7 yıl çevre taksi bizim durağımızdı. Hep oradan arardık. Çevre taksi selam olsun. Tabii acaba 25 yıl önce hala çevre takside çalışıyor olup orada olup da ben bu çocuğu hatırlıyorum diyen var mıdır? Nereden hatırlayacak ki? Üniversite öğrencisiydim. Gidiyordum, geliyordum. O zamanlar çok fittim. 1.82 boya 70 kiloydum. Şimdi 1.82 boya 90 kiloyum. Bir şey diyemedim yani. Bir şey demek istedim ama diyemedim. Vereceğim kilo anneciğim, vereceğim. İyi yayınlar Genco Bey. Fenerbahçe'nin Kerem, Bartu, İsmail, Talişka, Çağlar gibi vasat oyunculardan kurtulması lazım diyor. Antalya'dan Coşkun Kan. Yalnız ben Talişka'ya vasat demem. Denmesine de pek izin vereceğimi zannetmiyorum. Hani Prime Çağlar'a da aslında kızardım da, Çağlar şu sıralar gerçekten iyi değil. Çağlar'la ilgili diyeceğim bir şey yok ama mesela Leicester'daki Çağlar muhteşemdi bence. Yani ama Talişka'ya olmaz ya. Talişka'ya bence biraz haksızlık oldu. Genco Bey, bence söylediğiniz program başındaki Fenerbahçe henüz hazır değil cümlesi bana çok mantıksız geliyor. Fenerbahçe'nin ilk maçı da Gornik Zabze'nin sezon ortası mı? Değil de zaten Gornik Zabze hiçbir şey yapmadı. İyi oynayan Fener'di. Yani zaten Fenerbahçe taraftarları diyor ki oynanan oyundan şikayetimiz yok. Girilen pozisyonlardan şikayetimiz yok. Topa sahip olmada şikayetimiz yok. Şikayetimiz tüm bunların birleşeni olarak sadece bir gol atılabilmiş olması. Şikayetimiz bu. O da geçecektir. O da geçecektir. İnşallah Trabzon'da konuşursunuz diyor dinleyicimiz. Konuşacağız. Tabii ki transferde az önce de zaten söyledim bu mesajdan önce. En iyi transferde giden, benim en beğendiğim, ne yaptığını en iyi bildiğini düşündüğüm takım gerçekten bence Trabzonspor. Ya bu konuda Trabzon yönetimini, futbol şubeyi, herkesi kutluyorum. Yani bakın diyorum ya, mesela geçen sene Galatasaray, Muslera'nın Galatasaray'ı bırakacağı bir sene önceden biliniyordu. Fakat Galatasaray transfer sezonunun bitmesine saatler kala Uğurcan'ı aldı. Yani senin kalecinin Galatasaray'dan ayrılacağını 9 ay önceden biliyorsun. E büyük takımsan, bir futbol şuben varsa, bir scouting ekibin varsa, ya zaten Uğurcan'ı çok uzaklarda arama. Uğurcan dibinde. Senin liginde oynuyor. Galatasaray'da da adı hep geçiyor. E madem Uğurcan'ı alacaksın, madem hedefin Uğurcan ya da Uğurcan'ı aldın, neden 3 ay önceden almıyorsun? Hadi neden 2 ay önceden, 1 ay önceden almıyorsun? Saatler kala alınması benim nezdimde çok büyük bir soru işaretidir. Ya Galatasaray istediği isimleri alamadı, ulaşamadı. Yani saatler kala 9 ay öncesinden ayrılacağını bildiğim bir pozisyon için. E şimdi bu seneye bakıyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunları da yaşamıyor. Galatasaray istediği etiketteki oyuncuya transfer teklifi götürebilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılması garanti. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım diyor. Merak mı ediyorsun? Hocam bak CV'me, son 4 sezonun şampiyonuyum ben. Şampiyonlar Ligi'ne de artık katılmam. Önemi oynamıyorum. Garanti. Geçen sezon yaptıklarım ortada. Kendi evimde 2 kere Liverpool'u yendim. Kendi evimde Tottenham'ı yendim. Kendi evimde Juventus'a 5 gol attım. Ve Juventus'u eledim. E şimdi bunları gösterebilirsin. Bir soru işareti bırakmayacaksın. Ama gelin görün ki Galatasaray hala ne giden Icardi yerine bir yedek sıfatıyla golcü, ne de Mertens'ten sonra evet İlkay'la yerini doldurmaya çalıştığı fakat dolduramadığı ve şiddetle tüm Galatasaray'ların beklediği mevki olarak bir 10 numara transferini hala gerçekleştiremedi. Ama Trabzonspor'a gelecek olursak, işte Trabzonspor'u görüyoruz. Sezon bitiyor. Tak tak tak. 3 tane nokta transfer geliyor. Hiç. E bu oyuncuyla, şimdi bak dün bugün öğlen Italiano ne dedi? Tek sıkıntım tüm takımla 10 gündür çalışıyor olmam dedi. Yani yıldızıyla, osuyla, busuyla, tatilden döneniyle, Dünya Kupası'nda oynayanıyla ancak 10 gün önce buluşabildik ve 10 gündür tam takım, tam kadro çalışabiliyoruz dedi Italiano. Ama Trabzonspor bu transferleri hemen gerçekleştirdiği için 1,5-2 aydır Trabzonspor yeni gelen isimlerle takımı, kimyasını, osunu, busunu, teknik, taktik analizini Fatih Hoca'nın hepsini gördü, tanıdı. Çok daha hazır başlayacak sezona birçok takıma göre. Sevgili Vedat herhalde at yarışına daha var diye tahmin ediyorum. Atlar dolanıyormuş, tamam. Devam ediyoruz. Lemina'nın bekletilme haberi demiş ama Lemina ile anlaştı Galatasaray. Ha devam varmış, özür dilerim. Yabancı kuralı haberi olduğunu düşünüyorum. Yani bu kural Galatasaray'a erken geldi, açıklanacak haberi. Bu yüzden Galatasaray Lemina'yı bekletti ve bu haberin çıkacağını öğrendikten sonra aldım diye düşünüyorum. Tabii bu bir komplo teorisi. Bu bir komplo teorisi. Bir şey diyemem. Dünya Kupası'na bağlantılı bir şekilde bir haber var. Başarısız olan tüm milli takım hocaları tek tek istifa ederken Montella neden istifa etmedi? Demiş. Biraz böyle kişiselleşmiş. Fenerbahçe'de İrfan, Cengiz, Çağlar gibi adamları göndermek lazım diyor. Evet, Dünya Kupası'nda giden gitti. Yani başarısız olduğu düşünülen herkes gitti. Yani buna ben de katılıyorum ama at yarışı başlıyormuş. At yarışından sonra devam edelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Daha sonra 9 numaralı Trabzon dışında 10 numaralı Prenses Alyanoy. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 1 numaralı Oğuz Başkan 2,5 boy kadar önde. 6 numaralı değerli yarı severler Atlantik Black ikincilikte dışında 11 numaralı Night of the Road var. Daha sonra Prenses Alyanoy'un ataklarıyla safkanlar virajı döndü. Oğuz Başkan virajı önde dönen isim olduğu dışına sokuldu. 11 numaralı Night of the Road. İçeriden de 6 numaralı Atlantik Black'in atakları var. Dışarıdaki 11 numaralı Night of the Road liderliği aldı. Farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Oğuz Başkan tempo kaybediyor. İçeriden Atlantik Bülent atakları var. Koşunun son 100 metresine gidiyoruz. 11 numaralı Night of the Road koşuyu kazanan isim. 5 numaralı değerli yarışseverler My Six Sense koşunun ikincisi oldu. 4 numaralı King İhsan 3. 7 numaralı Best of Anadolu 4. olurken 9 numaralı Trabzon ve 10 numaralı Prenses Alyanoy tabelanın son kısmı için aynaya yakın geçen isimler oldu. Koşuyu kazanan isim 11 numaralı Night of the Road Sami Kaplan'la start almıştı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Montella ile ilgili bir tweet vardı ama tekrar hatırlatalım. Montella'nın bugün kız kardeşi vefat etti. Bir kez daha kendisine sabırlar dileyelim. Montella ailesine de başsağlığı dileyelim. Antalya'dan Selim Bey diyor ki Genco şu anda öyle bir sıcak var ki evet, rahatsız edici bir sıcak varmış. Galatasaray olay istedi. Trabzonspor 40'tan kapıyı açtı fakat 30'a verdi. Nasıl olacak bu savaşın sonu? Can Uzun 50 milyon euro eder mi? İşte onu konuşmuştuk. Hat-trick'te Ali Yerim, Mert Elam'la birlikte. Şimdi genç bir oyuncu ve potansiyel vaat ediyor. Yani genç bir oyuncu potansiyel vaat ediyorsa uzun zamanda bir kontratı var. Ne olacak? Parayı kesenin ağzını açman gerekiyor. O yüzden yani belli bir riski almak durumundasınız. Kimse de size kalkıp da geleceğin yıldız adaylarından birini 20'ye 30'a vermez. İsteyen takım da Galatasaray. Yani para konusunda bir sıkıntı olmadığını dünya alem biliyor. Osimhen'i almış zamanında.

Yıllardır söylüyorum. Geleceğim, geleceğim. İlk davete icazet edeceğim. Nerede abi Twitter adresini hemen takip edelim. Genco Boran. Sonunda iki tane N var. Genco Boran. Twitter adresi. Bu arada YouTube'da da programlar yapıyorum. 102 platformu. 102 platformu da YouTube'da. İyi yayınlar İstanbul'dan Erdinç Bey, Nelson ve Yelert. Çıkacak mı? Nasıl? Nereden çıkacak mı? Yani Galatasaray'da kalmazlar bu isimler. Eğer soru oysa. Kalmazlar. Antalya'dan selamlar ve sevgiler. Yayınınız çok güzel. Zevkle dinliyoruz. Arabada 3 saattir klima çalıştığı halde hala çok sıcak. Of. Yani evet. Bugün Bodrum'da bir arkadaşımla konuştum. O da dedi 39 derece gösteriyor dedi. İsmail Hoca bir an önce kibirini kenara bırakmalı. Yani Guardiola gibi konuşuyor. Kendini sürekli başarılı görüyor, gösteriyor. Asensio'yu sakın üzmesin. Kocaeli'den Onur Bey'in tweet'i. Takip etmeye başladım demiş. Peki teşekkürler. Kocaeli'den Onur Bey'e. Konya'dan selamlar demiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir isminizi bakayım. Burhan Bey. Ahmet Burhan. Konya'ya da selamlar. Vallahi Konya'da bir etli ekmeğini istiyorum ama Ankara'dayken tabii Konya'ya gitmek daha kolaydı. İstanbul'dan daha zor şimdi. Başakşehir'in 11'i açıklandı. Hemen bakalım. Başakşehir'in 11'i açıklandı. Eldeki veriyle ne kadar doğru? Kalede Muhammed, savunmada Ba, Emin, Ömer Ali ve Kabrovnik. Muhtemel 11 ile gerçek 11. Şu ana kadar 5'te 5 doğru. Yusuf, Umut, Kemen, Brniç. Yusuf, Kemen, Umut, Brniç. 9'da 9 doğru. Şomurodov ve Bartu'yu görüyoruz. Evet, beklenen 11 ile aynı 11 geldi Başakşehir'in. Beklenen 11 ile aynı 11 geldi. Saat 20.45'te TRT 1 ve Tabi platformundan yayınlanacak Başakşehir-İnter Turku maçı. Tabii ki temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz. Bence zaten pek bir sıkıntı yaşayacağını da zannetmiyorum. Diyelim. Genco abi, Barış Ertür'le görüşüyor musunuz? Doğum günü ne zaman? Hediye almayı düşünüyorum. Şimdi bana öyle sorular soruyorsunuz ki. Diyeceksiniz ki Genco, Barış Ertür'ün doğum gününü bilmiyor musun? Şimdi acayip bir koz çıkardınız. Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Barış Ertür'le tabii ki görüşüyoruz. Niye görüşmeyelim? Yıllardır aynı çatı altında 2005'ten beri tabii kendisi ilerledikçe ben burada mikrofon başında kaldım. Görüşmemiz biraz daha zorlaştı ama tabii ki görüşüyoruz. Ben yıllardır kendisi, o da bilir, çok severim, çok sayarım. Bir büyüğüm. Ama Barış Ertür doğum gününü unuttum. 72'li diye hatırlıyorum. Bak, yılını tutturduysam tamam. 72 diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Peki ya, zaten yılı bile tutturamadıysam yarın gelmeyeyim yayına. Peki, Barış Ertür'e de selam, saygılarımızı iletelim. Genco Bey hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü'nün açıklamalarının başlıklarını verecektin. Vermedin. Programın yarısı oldu diyor. Valla dediğim gibi şimdi o zaman hemen Twitter'dan açalım. Yani başlıklar aslında 3 aşağı 5 yukarı. Oo, takipçi gelmeye de devam ediyor.

Gelsin gelsin takipçiler. Evet, açıklamaları neler var başlık olarak? Vincenzo Italiano'nun tam çünkü yayınımız esnasında başlamıştı. Diyor ki Avrupa'da kalmak bizim için çok iyi olur. Ama ligin de bu takım için ve taraftar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Taraftar ve kulüp ligi istiyor. Hepimizin önceliği bundan dolayı ligde başarılı olmak diyor. Taktikle ilgili dörtlü savunma yapacağız. Dörtlü savunmayla çıkmayı düşünüyorum demişti ama onun biraz daha detaylı açıklamasında Türkiye Süper Lig'de genellikle takımlar 4-2-3-1 oynuyor. 4-2-3-1 oyununa hakimiz ve lige adaptasyon süreci yani işte aslında üçlü savunmadan korkuluyordu, yazılıyordu, çiziliyordu ama dörtlü savunmayla çıkacağını zaten kendisi söyledi. Dediğim gibi keşke bütün oyuncularımızla en baştan beri antrenman yapabilseydik ama sadece son 10 gündür tam kadroyla çalışıyoruz. Yarın güçlü oturmuş bir takıma karşı oynayacağız. Tabii İskandinav takımları bu konuda biraz çekebileceğiniz talihsiz bir kuradır. Yani Midland zaten başlı başına güçlü bir takım. Orası ayrı da işte o liglerin başlaması çok daha yakın. Çoğu da başlıyor İskandinav liglerin. O yüzden fizik olarak ve teknik taktik oturması anlamında takım içerisinde çok daha zorlu, çok daha güçlü bir takıma karşı mücadele ediyorsunuz ama yarın her ne kadar güçlü bir takıma karşı oynayacak olsak da iyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum taraftarımıza demiş. Avrupa'da kolay maç yoktur. Avrupa'da her maç zordur. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Sahaya çıkıp kazanılır demiş. Hedefimiz lig ama tabii ki Avrupa yolculuğu da bizi heyecanlandırıyor. Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun daha gerçek yüzüyle karşılaşabiliyorsunuz. Avrupa takımları size liginizin dışında gerçek futbol nedir bir anda gösterebiliyor. Hepimiz istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama ligin daha önemli olduğunu biliyorum diyor. Bu güzel bir açıklama. Bunu söyleyecektim zaten. Hani bazen Türkiye liginde kendinizi ya da başka liglerde dev aynasında görüyor olabilirsiniz ama bir anda Avrupa'da ayağınızı böyle yere bastırırlar size. Aldığınız bir neticeyle bu anlamda Avrupa'da devam etmek ve yerimizi de görmek isterim ama dediğim gibi öncelikli hedefimiz lig diyor. Yarın izlediğim kadarıyla videolardan güzel bir atmosferde oynayacağımızı biliyorum. Taraftarımızla ilk defa birlikte olacağız. Bu maç çok önemli ama taraftarın da şunu bilmesi gerekiyor. Bu bizim ilk resmi maçımız. Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Ben taraftarımıza güveniyorum. Bizi yarın en iyi şekilde destekleyeceklerdir demiş ama hani böyle bu da bize biraz şunu anlatıyor. Biraz böyle hayal kırıklığı belki bir sonuç bilmiyorum. Hani hemen bizi topa tutmayın demek istiyor. Yani daha vakte ihtiyacımız var diyor Vincenzo Italiano. Milli takım olayı tabii herkesin canını yaktı. Üzüntü anlamında. Büyük takımların da oyuncuları daha geç geldi. 10 gündür aynı açıklama var. Temelimizde dörtlü savunma olacak. Bunun üzerinde de bir Beşiktaş kimliği yaratıp sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz demiş. Valla ben Vincenzo Italiano'nun başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmasını da istiyorum. Yani burada Vincenzo Italiano haberini ilk yaptığımızda Esport'tan İtalya Ligi'ni anlatan arkadaşımız bağlanmıştı. Vincenzo Italiano'yu da çok iyi analiz etmişti. Benim aklımdaki tek soru işareti aşırı rotasyona gidiyor olmasıydı. Yani oyuncularını her kulvarda hazır tutabilmek için yani Bologna'da 3. kaleciyi bile oynattığı maçlar oldu demişti. Yoğun o rotasyon uygulamasında. Tabii eminim ki Önder Hoca ve Beşiktaş'ın söz sahibi bu konuda ileri gelen kurmayları
Vincenzo Italiano'ya bence bu uyarıyı yapacaktır. Ya hocam anlıyoruz seni ama Türkiye'de kalkıp da ya bir anda bir maçta hiçbir sakatlığı yokken birinci kalecinin değil üçüncü kaleci, ikinci kaleciyle çıkarsan ve iyi sonuç gelmezse bu bizim başımızı ağrıtır. Bunu mümkün olduğu kadar sınırlandıralım. Bunu mümkün olduğu kadar sınırlandıralım diyecektir diye düşünüyorum ben. Merhaba, iyi yayınlar. Tip olarak seni hiç bilmiyorum ama Ali Erim'den daha ünlü olduğun kesin. Arkadaş ortamında iddia konulduğu zaman benim lakabım Genco Boran. Oo, güzel. Ferhat Bey. Lakabım Genco Boran. Çok iyiymiş. Demek ki yani yaptığım işte bu işin Genco Boran'ı dedirtmek de güzel bir şey. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim bu mesaj için. Ağustos 13'te dünyanın en güzel şehri Sinop'ta olacağım inşallah demiş. Sinop'a da selamlar. İyi yayınlar Adana'dan Murat. Bence İspanya çok güzel futbol oynuyor. Sizin söylediklerinize katılmıyorum çünkü diğer takımlar topu alıyor. Bir iki futbolcu sağ kanat, sol kanat, son çizgiye iniyor. Oradan ortaya yapıyor. Defans kafayı vuruyor. Sürekli aynı şey. Bakıyoruz ama İspanya'da bir ara kaç ara pas, kaç ver kaç, ondan sonra ceza sahası önü derken bence göze daha çok hitap ediyor bu futbol diyor. Ben katılmıyorum. Yani güzel futbol oynuyorlar. Kesinlikle güzel futbol oynuyorlar ama kendilerine göre güzel futbol oynuyorlar. İzleyiciler için güzel futbol oynamıyorlar. Yani ben böyle daha cesurca ileriye çıkılması taraftarıyım. Yani illa oturan bir işte hücum kadro, işte yan paslar yapacak, rakibin üzerine gelmesini bekleyecek, topa sahip olacak, presle rakibini yoracak. Ya zaten o kadar ileriye yönelik oyuncular var ki farz et ki top kaptırıyorlar. Zaten 9 kişiyle 8 kişiyle rakip yarı sahada o sırada paslaşıyor oluyorlar. Ve bir hücum pres yapıyorlar. Rakibin eli ayağı birbirine giremiyor. Yani giriyor. Arjantin maçında kaç kere Arjantin kaptığı pasta topu ileri çıkarırken ne hatalar yaptı ne toplar kaptırdı. Çok daha erken gelecekti gol ama olmadı. Gence Bey, boş verin Amsterdam'ı, gelin Antalya'ya, hayat burada. Fakat biraz sıcak. Evet öyle. Antalya'ya geliyorum ben. Çok seviyorum Antalya'yı. Antalya candır. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe çok enerji veriyor. Hiçbir şey yapmazsa bile verdiği enerji yeter. Dün çıktıktan sonra takım oyundan düştü bence diyor. İyi yayınlar Genco Bey. Fenerbahçe'de artı 4 dışında 10 yabancı oyuncudan hangi yabancı oyuncular ayrılmalı? Valla bunu öğlen de konuştuk. Ben yani bir isim vermem gerekirse ilk Osterwolde'yi veririm. Bunun haricinde Fenerbahçe'nin biraz zorlanacağı bir alan olduğunu düşünüyorum bunun. Yani Skriniar'ı vermem. Yani vermem derken göndermem. Ake'yi göndermem. Ederson'un çok büyük bir kontratı var. Ederson'u geri kazanmak istiyor Fenerbahçe yönetimi haklı olarak. O kadar büyük bir kontratı var ki yollasa çok büyük bir para kaybı olacak. Kontratı bitmeden. Ederson gitmek isteyecek mi o kontratın üzerine? O yüzden Ederson'u da göndermeyeceksiniz. Semedo çok iyi bir bek. Bek değil, kanat da oynayabiliyor. Onu yani genelde Wolverhampton ve Barcelona'da üçlü savunmanın kanadında hep gördük. O yüzden açıkta da oynayabiliyor. Savunma bilgisi ve top kullanımı çok iyi bir oyuncu. Ya yani Osterwolde o alanda daha kısıtlı olduğu için mesela Osterwolde'den vazgeçerim. Ama şimdi Guendouzi var, Kante var, Mason Greenwood geldi, bir golcü geleceği söyleniyor. Zor, başka bir isim sayamam açıkçası. İzmir'den Metehan, İspanya çok sıkıcı oynuyor diyorsunuz ama adamlar oyunu domine ediyor. Kazanması için neden bu oynanıyor? İşte ben de onu söylüyorum zaten. Yani kendileri adına çok güzel bir futbol oynuyorlar. Ama benim için güzel değil.
Ya ben biraz daha

0: futbolun biraz daha böyle vurdu. Adamlara faul bile yapamıyorsunuz. Ya, o kadar iyi paslaşıyorlar ki faul bile yapamıyorsunuz adamlara. Yani o açıdan şikayetçiyim. Yani kusursuz oynuyorlar. Hele milli takımlar seviyesinde bu futbola erişmek, hani 2-3 ayda bir toplanıp oynuyorsunuz ya, ya inanılmaz büyük bir başarı De La Fuente'nin yaptığı. Ama ben dediğim gibi yani futbolda biraz daha böyle karşılıklı olsun. Hani güçlü güçsüz karşısında, işte bak Yeşil Burun Adaları Arjantin maçında nasıl oynadı? Mısır Arjantin maçında nasıl oynadı? Demokratik Kongo Cumhuriyeti İngiltere maçında nasıl oynadı? Eğer o Vissa'nın şutu direkten dönmeseydi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2-0 yapsaydı, belki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bahsediyor olacaktık. İşte ben bu sürprizlerin yaşanabileceği maçları istiyorum. Kongo İngiltere'yi yendi mi? Yenemedi. Mısır ya da Yeşil Burun Adaları Arjantin'i yendi mi? Yenemedi. Ama bizleri çok heyecanlandırdı. Çok takdir kazandı. İspanya karşısında oynayan takım bu fırsatı bile ele geçiremiyor. Yani sürpriz yapabilirdi bile dedirtmiyor İspanya. Bu bana çok sıkıcı geliyor. Yoksa İspanya için muhteşem bir futbol bu tabii ki. Evet. Metehan Bey diyor ki pozisyon verip geçiş oynaması ya da atağı iyi kötü bitirmesi mi daha iyi? Fransa gibi son derece yetenekli bir takım bile bunu yaparak finale gidemedi. İspanya daha gevşek oynasa finale gidebilir miydi? Kadrosu Fransa gibi çok ama çok güçlü bir takım. Hatta İngiltere'den bile geri sayılır. Mecbur domine etmekte ve sürekli topu tutmakta. Aksi halde gol yer. Bizim deplasman maçında 2-2 berabere kaldığımız maçta bunu gördük diyor dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz daha, Fikret Bey diyor ki Genco sen Galatasaray'ı bilmez misin? Bu fırtına öncesi sessizlik diyor. Yani çok iyi bir transfer gelecek diyor dinleyicimiz. Murat Bey, yöneticilerin bahis skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapılmalı? İşte bu Ferhan'ın konusu. O yüzden bunu ona bırakıyorum ben. Burada gazetecilik konuşur çünkü. Ben o konulara böyle çok şey değilim. Genco Bey iyi yayınlar. Yabancı kuralını geçen sene olduğu gibi kalmasını tüm kulüpler istiyormuş. Hatta 12 artı 2 olmasını 14-15 kulüp birden istiyormuş. Bunu İsmail Kartal da söyledi. Ben istiyorum demek bence bu. Yani 3 kulüp istemiyorsa bu şey niye değişmesin diyor. Ben Trabzonspor taraftar olarak buna göre transferlerimi yapmışken bunu istememek en doğal hakkım diyor. O da haklı. Bu konuda da o da haklı. Trabzonspor buna göre belki çok daha iyi transfer yapabilecekti Trabzonspor. Hani o potansiyel olduğunu bize kaç kere gösterdi. O yüzden bu konuda şikayet olup ben buna göre transfer yaptım, bunu değiştirmek bana haksızlık diyen varsa sonuna kadar hak veririm ona. Zaten bu dakikadan sonra bu kural değişirse bu çok yani hani olmaz ya, artık bir yere bir şeyde karar verin. O kararınızı da değiştirecekseniz erken değiştirin ki şimdi sonra çıkıp şunu demek kolay. 15 takım istiyor, 3 takım istemiyor. Çoğunluğa uyduk. Ama 15 takımın belki transferi bitmedi ve buna göre transfer yapacakken diğer 3 takım buna göre transferini yaptı ve belki de alabileceği çok daha iyi oyuncuları almadı buna göre. Şimdi onların günahı ne? Bu biraz haksızlık olur. Buna katılıyorum %100. İzmir'den İsa Bey diyor ki büyük takımlarımızın gerek Türkiye 1. Liginde özellikle yabancı liglerde bir pilot takım almaları gerektiğini düşünüyorum. Hem altyapıdan çıkan oyuncuları hem aldıkları genç oyuncuları yetiştirmeleri için. Aksi halde büyük takımlarımız bu paraları ödeyerek devamlılık elde edemez. Doğru. Pilot takım kötü değil. Inter Miami Casemiro'yu kadrosuna katmış. Katar tabii. Messi'nin olduğu yerde bütün Latin Amerikalılar gelebilir. Brezilyalılar gelir. Uruguaylılar gelir. Hatta İspanyollar bile gelir. Barcelona CV'sinden dolayı. Casemiro geçen senenin sonlarına doğru Manchester United'dan zaten ayrılacağını açıklamıştı. Manchester United kulübü de bu oyuncuyla sözleşme yenilemeyeceğini açıklamıştı. Hatta Old Trafford'daki Manchester United'ın son maçından sonra Casemiro'ya özel bir tören de yapıldı. Onunla ilgili konuşmalar, video görüntüleri, kendisinin ailesiyle birlikte sağ ortasında bir veda konuşması vardı. Pankartlar vardı her şey için teşekkürler diye binlerce. Casemiro'nun gideceği belliydi ama nereye gideceği belli değildi. Inter Miami hiç beni şaşırtmadı açıkçası. Merhaba, ben Hakan. Bu İsmail Kartal yorumları beni biraz sıkıyor. Yani dinleyiciler başka konu mu bulamıyor, çok merak ediyorum demiş. Tekirdağ'dan Ramazan Bey, Genco seni çok seviyoruz, yıllardır senleyiz, güzel adamsın ve selam demiş. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Tekirdağ'da selamlar diyelim. Mesajlar geliyor ama aynı anda reklam vaktimiz de geliyor. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Sabahlar.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi?
6: Radyo Spor!
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Dışına sokuldu 4 numaralı Berfin Gelin. Bu ikisi arasında birincilik mücadelesi sür. Dışarıdaki 4 numaralı Berfin Gelin liderliği aldı içeriden de. 2 numaralı Güzel Bilge geliyor. 4 numaralı Berfin Gelin lider ancak içeriden 2 numaralı Güzel Bilge geliyor. Berfin Gelin asfaltlar lider içeriden bir Güzel Bilge mücadeleyi bırakmıyor. Dışarıdaki 4 numaralı Berfin Gelin koşuyu kazandı. 2 numaralı Güzel Bilge koşunun ikincisi oldu. 3 numaralı Pirnaz'ın kızı üçüncü. 5 numaralı değerli yarış severler, Tigris Rüzgarı dördüncü oldu, 8 numaralı Elif Naz Hanım da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 4 numaralı Berfin Gelin Muhammed Baran Çakmak'la kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun.
4: Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi?
6: Radyo Spor.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
13: Sağlam bank gücülük.
14: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı. Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
17: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
18: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
19: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Radyo Spor.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Arada Hull City'nin sayfasına denk geldim. Ve Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı'nın bir röportajı vardı. Kendisine soru soruluyor. Diyor ki bu sene hedefiniz ne? Bu sene tek hedefimiz var diyor. O da ligde kalmak diyor. Ligde kaldığımız takdirde bütçemiz çok daha kuvvetlenecek. Ve ligde kaldığımızı gören birçok istediğimiz oyuncuya da erişme şansımız artacak. Yani şimdi birçok oyuncu tamam Premier Lig takımı gelmek ister ama işte acaba asansör takım olur mu? Gideyim ama ya küme düşerse korkusuyla belki gelmeyen oyuncular varsa ve bu senenin sonunda, bu sezonun sonunda ligde kalırsak o korkuyu daha da yaşamayacağımızı görüp gelmeyi isteyen daha yüksek profilli oyuncular olabilir. Tabii ki bütçemizin de kuvveti 2 sene üst üste Premier Lig'de kaldığımız takdirde çok daha fazla olacak. Bunu söylememe bile gerek yok diyor. Bir dinleyicimiz İsmail neden oynamadı diyor. Evlendiği için mi? 19.30 anlayamadım. Ankara'dan Kutalmış Bey. Bir anlayamadım olayı. Yani bir 15-20 dakika öncesinin konusu ama çıkaramadım. Ancelotti'nin gönderilme durumu nedir? Bir bilgin var mı? Valla bence ayrılacak olsaydı ayrılırdı Ancelotti. Brezilya bu konuda çünkü çok nettir. Başarısızlıkta fatura kesilir. Brezilya çok büyük bir futbol ülkesidir. Brezilya Norveç'e elendi ama yani tabii aslında Brezilya'ya bakıldığında Brezilya tarihinin en başarısız sonuçlarından biri bu. İkinci turda elenmek. Yani en başarısız sonuçlarından biri. Ama yani şöyle de bir gerçek var. Ya Brezilya artık eskisi gibi futbolcu fabrikası bir ülke değil. Yani geçmişe döndüğünüzde her zaman değil birkaç tane yıldız oyuncu görürdük Brezilya'da. Yani Neymar o neslin son oyuncusu. Bundan önce Rivaldo'yu mu istersin? R9 Ronaldo'yu mu istersin? Romario'yu mu istersin? Kaka'yı mı istersin? Roberto Carlos Cafu'yu mu istersin? Dani Alves'i mi? Dunga'yı mı? Yani her zaman yıldız. Her zaman yıldız Brezilya'da. Yıldızlar topluluğu ama yani şu anki Brezilya öyle olmadığı gibi yani Avrupa'da da taş gibi takımlar var. Yani taş gibi takımlar var. İşte İspanya olsun, Fransa olsun. Tabii bunu da ben hep söylüyorum. Avrupa'daki scouting sistemi artık o kadar gelişti ki Güney Afrika'da, Brezilya'da bir oyuncunun yıldız olacağını daha o oyuncu 10 yaşındayken fark ediyorlar. Ve hemen kendi altyapılarına katıyorlar. Kendi altyapılarına kattıkları zaman da o zaman o oyuncuyu Brezilyalı yapan o bilek inceliği, o işte kıvrak hareketleri, sağdaki sambası, işte Ronaldinho'nun, Neymar'ın, Kaka'nın o muhteşem kendilerine has, Brezilyalılara has işte topuk pasları, göze hoş gelen böyle artistik hareketlerini 10 yaşında Avrupa'ya geldiğin zaman tabii hiçbir hoca izin vermiyor. Diyorsun ki sen benim altyapımdasın. Öyle topuk pasıymış. İşte görmeden pas vermekmiş. 25 metreden şut çekmişmiş. Bunlar yok kardeşim diyor. Yani dikkat ettiyseniz yani Brezilya'da artık öyle oyuncu kalmadı. Bu da tabii ki dediğim gibi çok gelişen scouting sistemiyle o oyuncuları çok genç bulup o oyunculara bunu izin vermemelerinden kaynaklanıyor. İşte bilmiyorum Brezilyalıları da bu anlamda kısıtlarsan yani işte Harlem basketbol takımına işte arkadan sırtının arkasından pas verme ya da smaç vurma falan gibi bir şey bu yani. olmuyor yani. Ama hakikaten şu Brezilya'da işte bakıyorsunuz Cunha var, bakıyorsunuz Casemiro var. Yani sağ bek, sol bek falan, yani bunlar hiç savunmadaki isimler, geçmiş Brezilya ile kıyaslanacak isimler değil. Yani çok vasat bir Brezilya var. Yani o yüzden Ancelotti başarısız mı? Norveç'te müthiş bir takımdı. Yani Odegaard'ı, Haaland'ı, Sörloth'u. Bu arada Sörloth demişken, bilmiyorum çok takip etme şansınız oldu mu ama Sörloth Brezilya milli, pardon, İngiltere milli maçında Haaland'a vermediği pastan dolayı yani perişan edilmiş durumda. 200 bin tane falan cevap yazılmış neden pas vermedin diye. Ya abarttım rakamı ama hani gördüğüm en fazla tepki sayfalarından biri olmuş Sörloth'a Haaland'a vermediği pastan dolayı. Yine reklam vaktimiz gelmiş, hemen devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Son 15 dakikanın içerisindeyiz. Mesajlar geliyor. Çok sağ olun valla. O kadar çok mesaj var ki okuyorum eritemiyorum. Şimdi Galatasaray'ın 10 numara transferi yapamamasını değerlendirdik. Fenerbahçe'nin dünkü oynadığı oyun, kadro, İsmail Hoca konuştuk. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Orkun'un basın toplantısından vazgeçtik. Başakşehir'in Inter Turku maçının başlamasına yarım saat kaldı. 11'leri verdim. Radyosunu yeni açanlar için 11'i tekrar edeyim. Zaten verdiğim muhtemel 11 ile aynı çıktı Başakşehir'in 11'i. Yani hiç sürpriz yok. Kalede Muhammed, savunmada Ömer Ali, Emin, Ba ve Karbovnik. Orta sahada Yusuf, Kemen, Umut, Brnić. İleride Shomurodov ve Bertu'yu görüyoruz. Visca biliyorsunuz sakat. Operi kart cezası, geçen sene kırmızı kart görmüştü. Operi savunmada. Bunun haricinde de önemli bir eksik yok. Zaten Visca da Avrupa kadrosuna yazılmamış, bir de onu da söylemek lazım. Şu anda devam etmekte olan Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci eleme maçları var. Omonia Almaty karşısında 1-0 önde. Avrupa Konferans Ligi'nde de Neftchi Dinamo Minsk maçı 2-2 devam ediyor. Bohemian Balkani maçı da 0-0 devam ediyor. Norveç'te Bodo Hamkam'la oynuyor. Maç daha yeni başlamış. 0-0. Lillestrøm Viking maçı da 0-0. Hamkam'da da teknik direktörlüğe Mire gelmiş. Beşiktaş'ın eski kalecisi Norveçli Mire gelmiş. Bodo'nun uzak ara favori olduğu bir karşılaşma. Brezilyalılardan bahsettik. Dünya Kupası'nda Ancelotti gider mi? Bence gitmez. Gidecek olsaydı giderdi diye tahmin ediyorum. Çünkü ve mesajlarla devam ediyoruz. Bakırköy'den 5'te çıktım. Beylikdüzü'ne an itibariyle Florida'yım. Trafik kilit. Allah'tan siz varsınız diyor Engin Bey. Vallahi umarım trafikteki sıkıntınızı bir nebze unutturabildiysem, aklınızı şöyle götürdüysem uzaklara, ne mutlu bana, ama gözünüz yolda olacak şekilde tabii ki. Seattle der ki, ben jetlek olmuyorum, zira iki taktiğim var. Bir, hiçbir yere gitmiyorum. İki, gidersem uçakta aralıklarla 20 dakikalık şekerleme yapıyorum. Bir yere gitmemek güzel bir taktik tabii. Valla dönerken ben bir kere bir 15 dakika ya uyudum ya uyumadım. Türkiye'ye dönüşte bir kere 15 dakika ya uyudum ya uyumadım. Onun haricinde Türkiye saatiyle 1'de indim. Türkiye saatiyle 1'de indim öğlen. Anlatmıştım bunu daha önceki yayınımda. Dedim ki arkadaşıma gittim, eve gitmedim uyumayayım diye. Beni dedim 11'e kadar uyutma dedim. Yani ne yap et akşam 11'e kadar uyumayayım dedim. 3-4 kere de kafam düştü, oturduğum yerden kafam düştü. Hemen uyandırdı arkadaşım. Zaten kafam düşünce de uyandım. 11'de tamam dedim, beni azat et, ben yatıyorum dedim. Yattım, uyudum. İşte önce bir 4'te uyandım ve dedim eyvah bu olmaz. Çok erken. Daha uyumam lazım. Bir daha uyudum ve hakikaten 9'a 10'a kadar uyudum. Sonra da toparladım. Peki yayınımız devam ediyor. Ama dediğim gibi Seattle'dan gelen mesaj en iyi cevap. Ben hiç jetlag olmuyorum, zira bir yere gitmiyorum. En güzeli oymuş. Ümit Turan. Bizim kuzenler arasında da iddiada kupon bulan Genco Boran diye kendini tanıtır. Ya bu çok hoşuma gitti ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Güzel, çok teşekkür ediyorum. Futbolda da basketboldaki gibi 24 saniye kuralı getirilmeli diyor. Ama tabii Gülcük yollamış. İspanya, Barcelona, Paris gibi boş top çeviren takımlar mecburen hücum edip gol atmaya çalışacak. Vay ilginç. İlginç. Peki. 10 gollü yarı final maçında kart çıkmadı. Kart verilmeyen pozisyonlar Türkiye'de olsa hakem linç edilirdi. Bu sebepten durak futbol oynuyoruz. Karşında sınır dışında işte bu şekilde alıyoruz diyor. Öyle. Öyle. Yabancı kuralı yine artarsa Trabzonspor da transfer yapabilir. Niye engel olsun? Parlatıp satacak iki futbolcu daha alırlar diyor. Ya orası öyle ama işte o kurala göre yapılırsa. Şimdi Trabzonspor bu kurala göre transfer yapmadı ki diyor. Şimdi az önceki dinleyicimiz de buna göre yaptı diyor. Ben ona göre değerlendirdim. Ha, dinleyicimize cevap atıyorsanız Trabzonspor 16-4 kuralına göre transfer yapmadı diyorsunuz. Tamam. Geçen sezonda böyle genç oyuncular aldı. Ekonomisi bu şekilde olduğu için böyle planlama yaptı Trabzonspor. Size soruyorum, bu kural olmasaydı Trabzon takımı yıldız alacak mıydı? Ya yıldız derken kalkıp da tabii ki öyle bir Bruno Fernandes falan, Trabzonspor'da zaten öyle bir beklenti ve istek yok. Ama hani belki biraz daha bilinen bir oyuncu, hani Muhammed Salah gibi dermişim. Yani. Peki. Bir başka dinleyicimiz. Ederson bonuslarla senede 15 milyon euro. Kante 60 milyona mal oluyor. Bunlar sadece iki örnek. Bu takım 20 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Avrupa'da sıfır başarı. Peki bu transferler o zaman niye yapılıyor? Futbolda yabancı çöplüğüne hayır diyorum demiş dinleyicimiz. Ama ya bu isimler de özel isimler, güzel isimler. Yani bu isimler, ben de paraya bir şey demem bu isimlere. Ya Ederson çok şanssız bir başlangıç yaptı ama ben bu isimlerin Türkiye'ye gelmesine hayır demem. Emre Bey, iyi yayınlar. Akşam saatinde sizleri dinlemek çok güzel demiş. Ama son isteğinizi maalesef gerçekleştiremem. Çünkü program benim programım değil. Sponsorlu bir program. O yüzden onu kendi kuşağımda yapayım. Ayhan Şensoy kardeşim, iyi yayınlar demiş. Kendisine ileteyim. Brezilya eskisi gibi kumda idman yapmıyor mu acaba? Biz çocukluğumuzda çok oynardık diyor. 67 yaşındayım. Maşallah kaslarım gerçekten iyi. Kötü alışkanlığım hiç yok. Sevgiler, saygılar. Derfin Yunus. Benden de size selamlar, saygılar. Ben Genco Boran, Ayhan Şensoy. Yıllık izninde bugün Perşembe ve Cuma günleri onun yayınını ben yapacağım. Bu arada bayağı da takipçi geldi Twitter'a, Genco Boran'a. Hadi son bir kez daha, eğer yayınımı beğendiyseniz, YouTube'da like'a bas diyorlar ya, yayınımı beğendiyseniz tabii ki like'a basamazsınız, öyle bir şeyimiz yok çünkü YouTube değil bu. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Genco Boran, sonunda iki tane ne var. Ha YouTube istiyorsanız 102 platformu var, o da olur. Değil mi, kanalımın adını yanlış söylemeyeyim. Fırsat bu fırsat Ayhan. Buldum mikrofonunu, aldım mikrofonunu, reklamımı yapıyorum. Yalnız kanalımı bulmam lazım. Ya tam gencoluk bir hareket. Genco kanalım var, adını mı bilmiyorsun? Biliyorum tabii ki, niye bilmeyeyim. 102 platformu, daha önce de söyledim. Bakayım kaç kişi gelmiş. Göremiyorum. Kendi kanalımı göremiyorum arkadaşlar. Kaybettim. Heh. Güzel, 60 abonemiz. Hadi o zaman 102 platformuna da YouTube'a bekliyorum ama dediğim gibi asıl olay YouTube. Ses çok benziyor demiş. Rica ederim, ne demek. Tabii ki hiç önemli değil. Benden de size saygılar. Brezilya konusuna gelelim. Eskisi gibi kumda idman yapmıyor mu? Vallahi işte dediğim gibi, öyle orada idman yapanları alıyorlar artık Avrupa'da. İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da, hop, onlara Avrupa altyapı kuralları ve kanunlarıyla idmanlar yaptırıp onların o doğal yeteneklerini sergilemesini bence köreltiyorlar ve Brezilyalı futbolcu DNA'sıyla oynuyorlar bence. Vallahi bu çok önemli. Ya bu çok önemli. Ya Brezilyalıların futbol DNA'sıyla oynuyorlar. Brezilyalı dediğin serbest bırakacaksın. Ya adam topuk pası da verecek. Ronaldinho gibi no look pas da verecek. Bacak arası yapacak. İşte R9 gibi sağ sol, sağ sol gibi Denilson çok yapardı. Fake atacak. Ya yapacak bunları Brezilyalı. İzin vereceksin. Vermezsen işte Brezilyalıları köreltiyorsun. Bilmiyorum, acaba bir daha böyle Brezilyalı gelir mi? Ya çok çok üzülürüm. Yani bir işte Ortega gibi bir isim, JJ Okocha gibi bir isim, Ronaldinho gibi bir isim, Kaka gibi bir isim. Yani öyle oyuncular göremeyeceğim diye hakikaten korkuyorum. Bielsa diyordu ya, 3-4 sene sonra inanılmaz sıkıcı olacak futbol. Hani futbolu nereye götürdüğünü yöneticiler anlayamıyor. Gerçekleştiğinde akılları başlarına gelecek diyor. Ve bu arada tabii futbol biraz daha izlenebilir bir hal alsın diye de sürekli yeni kurallar geliyor. Dolayısıyla yani o kurallar da, işte tam da Mert'le konuşmuştuk. İşte hakem işte tacı 5 saniye içinde atacaksın. Topu eline almıyor oyuncu 5 saniye başlamasın diye. Bilerek topu eline almıyor. Kaleci out atışını 8 saniyede kullanacak. Topu eline almıyor. İşte Top topları çocuk topu ona verecek. Almıyor, şey yapıyor. Öbür topu istiyorum ben diyor. E topu eline almadan da o kural başlamıyor. Dolayısıyla dilediği gibi vakit geçirmeye devam ediyor. Delfin Yunus çok teşekkür ediyorum. Benim için hepiniz pırıl pırılsınız diyor. Maşallah diyor. Çok çok teşekkür ederim. Siz de çok iyi gözüküyorsunuz. Fotoğrafı yollamışsınız. Biraz kıskanmadım değil ama gözüm yok. Gözüm yok. Size de iyi tatiller. Ankara'dan Ali, mükemmel bir yayın oldu. Devamını dileriz diyor. Beni hatırlar mısın? 20 sene önce kupon yapardık. Adana'dan Evren, toprağı bol olsun. Evren'i de geçtiğimiz sene kaybettik. Onun da haberi bana geldi. Onu bir kez daha Radyospor mikrofonlarından analım. Adana'dan Evren çok iyi bir Radyospor dinleyicisiydi. Kendine has sesi, verdiği kuponları diyelim. Sesini duymak güzel demiş. Sponsorlu program bu. Çok da o yüzden detaya giremiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mesajınızdan dolayı Ali Bey. Mehmet Bey, yolladığınız şeyler var. Nasıl diyeyim? Adresler var. Bilgisayarın kendi koruma formatı gereği bu sayfaları açamıyorum. O yüzden bakamayacağım onlara. İspanya, sanat sanat içindir. Genco Boran, sanat halk içindir. Aynen öyle. Vallahi daha güzel söyleyemezdiniz. Ben İspanya'ya aynen bunu söylüyorum. İspanya sanat sanat içindir diyor. Ben sanat halk içindir diyorum. Aynen öyle. Vallahi harika bir mesaj. Çok teşekkür ederim. Bunu kullanacağım ben. İsminizi yazmamışsınız ama çok teşekkür ederim bu mesajdan dolayı. Hakikaten güzel, şöyle şiirsel bir dille bana söylemime çok güzel sanatsal bir bakış açısı, şiirsel bir bakış açısı getirdiniz. Teşekkür ediyorum bu güzel mesajdan dolayı. Yerli Guardiola, Derfin Yunus Dane. Yerli Guardiola. Hakikaten öyle çıkmışız yaz, gerçekten öyle. Yani Guardiola da 67 yaşında sizin gibi gözükürse oturup şükretsin onca çalıştırdığı takımın başarısı, elenmesi, elemesi, çalışması, her maç saatlerce analizi, yanınıza bile yaklaşamaz bence. Peki, benden bugünlük bu kadar. Saatlerimiz 20:29 oldu. Herkese yoğun katkı ve dinlemesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olacağız. Ferhan Şensoy yerine, dediğim gibi. Ay, ne Ferhan Şensoy'u. Hakikaten rahmetliyi aldım. Ayhan Şensoy yerine yarın ve öbür günde burada olacağım. Yine sizleri de tabii ki bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Radyospor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
8: Reklam. At yarı.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Geldi. Bir numaralı Taştepe. Yaklaştırıldı kulvarına. Taştepe'nin de giriş hazırlığı şimdi. Yaptırıldı. Yedi numaralı Zagros Aslanı. O da yerini aldı ve Kara Korsan. O da box içinde. Safkanlar koşu için hazır. Start verildi. Sen yarı severler Elazığ'da. Altıncı koşu heyecanı başladı içeriden. Vital dışında Yutan Girdap. Ortada 9 numaralı Melih'in izi. Liderliği almaya çalışan isimler. Şimdi 5 numaralı Vital öne düştü. Liderliği aldı. 9 numaralı Melih'in izi ikincilikte. 2 bu kadar geride 6 numaralı Yutan Girdap üçüncülükte. Bir bu kadar geride dışta 7 numaralı Zagros Aslanı. Bir bu kadar geride ortada 2 numaralı Çilo Bey. Çilo Bey'in hemen dışında 8 numaralı Kara Korsan'ı görüyorum. Bir bu kadar gerilerinde 4 numaralı Olgun Adam. 3-4 bu kadar geride 3 numaralı Devri Alem grubun sonunda kaldı. 1 numaralı Taştepe. Bu şekilde safkanlar 1200 metre start yerine doğru gidiyor. 5 numaralı Vital liderliğini koruyor. 2 bu kadar geride 9 numaralı Melih'in izi ikincilikte. Ondan da 2 bu kadar geride 6 numaralı Yutan Girdap üçüncülükte ilerliyor. 2 bu kadar geride içeride 2 numaralı Çilo Bey dışında 7 numaralı Zagros Aslanı var. 1,5 boy kadar gerilerinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 4 numaralı Olgun Adam. Yarım boy kadar hemen dışta. 8 numaralı Kara Korsan. 3-4 boy kadar geride. 3 numaralı Devri Alem. Yine grubun sonunda kaldı. 1 numaralı Taştepe. Bu şekilde safkanlar son 800'e girdi. Ve 600'e doğru gidiyor değerli yarıseverler. Vital liderliğini koruyor. 3 boy kadar geride. 9 numaralı Melih'in izi. İkincilikteki takibini ve ısrarını devam ettiriyor. Onun da 3 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Çilo Beyver dışında Olgun Adam da şimdi ön gruba doğru yaklaşmaya çalışıyor. Daha sonra 8 numaralı Kara Korsan ataklarıyla safkanlar virajı döndü. 5 numaralı Vital virajı 4 boy kadar önde döndü. Melih'in izi tempo kaybediyor. İçinden Çilo Bey de şimdi ön gruba doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ve safkanlar bu şekilde son 200'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Vital farkı bir anda 7-8 boya kadar çıkardı. Geride artık ikincilik mücadelesi var. 5 numaralı Vital farkı 10 boydan daha fazla bir farka çıkardı. Ve Vital İsa Katar'la 6. koşuyu kazanmaya gidiyor ve bunu da başarıyor değerli yarışseverler. İkincilik için 2 numaralı Çilo Bey ve 1 numaralı Taştepe aynı yakın geçti. 8 numaralı Kara Korsan 4. oldu. 4 numaralı Olgun Adam da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 6. koşuyu 5 numaralı Vital beyaz bayrak ayna yaptı. İsa Katar'la start almıştı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Bir çarşamba günü akşamı temenni ediyorum. Evet, bir günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. İyi olanlar mesajlarını yollasın. Bakalım kimler bizi dinliyor. Bir ses verin. 0538-052-1487 0538-052-1487 şu anda beni kimler dinliyor? Ve nereden dinliyorsunuz? Nereden dinliyorsunuz? Bir ses verin bakalım kıymetli dinleyiciler üzerine. Konuşuruz. Evet sevgili Genco'dan tabii devraldık. Ayhan Şensoy. Ferhan Şensoy dedi. Burada ben de üzerine tam üzerine geldim yayına. Şaşırdım bir anda konu nedir falan. Biz spor konuşmuyor muyuz falan diye. Meğer işte Ayhan biliyorsunuz kendisi izinde bildiğim kadarıyla. Sevgili Genco bugün sizlerle birlikteydi. Evet az sonra konferans ligi ikinci ön eleme turunda Başakşehir-İnter-Turku mücadelesi var kıymetli dinleyiciler. Saat 20.45'te başlayacak bu mücadelede yine önemli anlarını özür dilerim sizlerle paylaşıyor olacağım. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede. Temsilcimiz Başakşehir'e başarılar. Ben de dediğim gibi maçın önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağım. Tabii gönül istiyor ki bu mücadeleyi kazanalım. Başakşehir'in, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa'da devam etmesi gerekiyor. Galatasaray zaten Avrupa'da olduğu için elenme ihtimali yok biliyorsunuz. O yüzden de en azından gruplara kalacak ya da lig aşamasına kalacak. Ama diğer takımlarımızın bir şekilde ön elemeleri geçip gruplara kalıyor olması gerekiyor. Başakşehir'de onlardan birisi, o takımlarımızdan birisi ve iddialı bir kadro kurdular aslında. Fena bir kadroları yok. Nuri Hoca'nın da maçtan önce açıklamaları vardı. Başakşehir'in bu mücadeleye kalede Muhammed, Emin Bayram, Michael, hemen şöyle bir bakalım. Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Oliver Kemen, Umut, İvan Birniç, Eldor Şomrado ve Bertu Yıldırım ilk 11 ile mücadele edecek Başakşehir. Yedeklere bakalım. Feyzullayev yedekler arasında. Onur Bulut var. Opuku var. Deniz Dinmen yine. Volkan Babacan. Serke yine. Berkay Özcan yedekler arasında. Nuno da Costa

Turgu 31 puanla Kupsakupyo'nun hemen arkasında ikinci sırada. Yani ligde de şu anda playoff potasında dediğim gibi ikinci sırada Helsinki'nin 25 puanı var. Oğlu'nun 26, MPS'nin 27, Inter Turku 31 ve Kupsakupyo'nun 33 puanı var. Yani orada da iyi gidiyorlar. Sadece bir mağlubiyetleri var. Oynadıkları 16 mücadele sonunda 8 galibiyet 7 beraberliği olan bir takımdan bahsediyoruz. Sadece bir kez yenildiğini söyleyelim. Ginistan deplasmanında 2-0 kaybetmişlerdi. O da ne zaman olmuştu? Ta Mayıs ayının başında böyle bir mağlubiyet yaşamıştı. Sonrasında bir daha yenilmedi Inter Turku. Yani maç temposu yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Belki fizik kalite olarak, teknik kapasite olarak Başakşehir'in daha gerisinde olabilir ama şu ana kadar 16 maç oynadıkları için bize göre daha hazır bir görüntü olacaktır. Bu da zorlayacaktır. Caner Bey kardeşimi yayınlar. Dün Fenerbahçe'yi hazır görmedim. Sen ne dersin? Sevgilerim de sevgili Adil abi yazmış Ankara'dan. Bu arada sizler de her nereden dinliyorsanız mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler şu anda bizi dinliyor. Fenerbahçe dün tabii biraz konuşacağız. Fenerbahçe Gornik karşısında aslında 90 dakika boyunca mümkün mertebe elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Çok pozisyon üretti mi diye sorarsanız ya yeteri kadar şut çekti ama daha iyi oyun oynayabilir miydi? Tabii ki oynayabilirdi. Bu belki sezon başı olması dolayısıyla skor biraz kısır kaldı. Aslında en belki üzüntülü şeyde skorun kısır kalması. İkinci yarıda özellikle Fenerbahçe gol yollarında biraz daha etkili olabilirdi. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şu anda hani bir santrafor da yok. Talisca ile oynadı. Sonrasında maçın son bölümünü Sidiki Şerif'i oyuna almak zorunda kaldı. Tabii kaçan pozisyonları da var Fenerbahçe'nin. Yani pozisyona giremedi, etkisiz bir oyun oynadı demek belki çok doğru olmayabilir Adil abi ama hani daha iyi oynayabilir miydi diye sorarsanız evet. Sezon başı olması dolayısıyla da hani bu tölere edilebilir. Yani bir sonraki mücadelede çok da bundan farklı bir maç beklemiyorum. Yani bir sonraki maçta da yine deplasmandaki maçta da yine Fenerbahçe'nin topla oynadığı, Fenerbahçe'nin bol bol hücum ettiği bir mücadele izleriz diye düşünüyorum. Ötesi de başka bir şey de olmaz. Çok işte organize taraftarı varmış efendim. Çok zor bir deplasmanmış kısımlarına katılmıyorum. Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla deplasmanda bu takımı yine yenip tur alıyor olması gerekiyor. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsak, UEFA Avrupa Ligi'ne, Konferans Ligi'ne girmek istiyorsak birilerini elemeniz gerekiyor. Bu takımlar orada oynayacağınız takımların fersah fersah daha güçsüz halleri. O yüzden ne yapıp ne edip eli olmanız gerekiyor. Beğendiğim oyuncular vardı ama Fenerbahçe'de. Yani Guendouzi mesela bence iyi oynadı. Çok beğendiğim bir performans ortaya koydu. Kerem'in ortalama performansı vardı. İrfan Can Kahveci bence ikinci yarı daha etkiliydi. Talisca gol haricinde de yine bir şeyler yapmaya çalıştı. Şutları isabetliydi. En önemlisi buydu. Bertu yine iyi puan aldı bence. 7.71 yani olumlu işleri imza attı. Belki bundan sonraki maçlarda yine forma giyebilir. En kötü rotasyonda kesinlikle kalması gereken yerlilerden birisi gördüğüm kadarıyla. Kaleciye çok fazla iş düşmedi. Ake ilk yarı fena değildi. Sonrasında oyundan alındı. Yani bu takıma karşı performanslar belki aldatıcı olabilir ama dediğim gibi yani galibiyet galibiyettir. Deplasmana avantaj taşıdığını söyleyebiliriz. Sarı lacivertli temsilcimizin hani daha başka bir şey de ben beklemiyordum. Bilmiyorum bekleyen var mıydı? İşte Gornik çok zorlar efendim. Fenerbahçe girip burada yenebilir, gol atabilir falan diye herhalde bekleyen yoktu. Hem belki en büyük hayal kırıklığı ne olabilirdi? Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini bekleyen birçok dinleyicimiz vardı. İddia açısından en azından bunu söyleyenler vardı, bekleyenler vardı. Bu anlamda belki hayal kırıklığı oldu. Onun haricinde taraftar iyiydi. İyi bir ilgi vardı. Ben organize bir taraftarda gördüm maç içinde en azından sezon başı itibariyle. Hava sıcaktı yine de ilgi büyüktü. Açık kanaldaydı yine de ilgi büyüktü. Hal böyleyken yani maç açık kanaldaydı. Hal böyleyken ben fena ortalama bir performans olarak değerlendiriyorum. İkinci maçta da bir kaza yaşamayacaktır.
Hani bu maç 2-2

0: 2-3-0 bitebilirdi. Olmadı. Artı arası deplasmandaki maça diyelim. Tabii birçok eksiği var. Greenwood sonradan oyuna girdi. Çok ciddi bir ilgi vardı ama çok fazla topla buluşamadı. Kullanılan köşe vuruşunda bomboş kafa vuruşu belki önündeki oyunculardan dolayı göremedi ve net bir kafa vuruşu yapamadı. Yani oyuna girer girmez gol bulabilirdi Mason Greenwood. Taraftarın çok daha belki ilgisini çekebilirdi ya da ilgisini demeyeyim de alkışlarına işte alkışlayabilirlerdi, sevinebilirlerdi. Olmadı. Az önce de bahsettim. Yani ilk 11'de sonradan oyuna giren oyuncularda da beğendiğim oyuncular vardı. Bunları da zaten sizlere aktarmaya çalıştım. İkinci maçta da temsilcimizin deplasmanda kazanıp dönmesini bekliyorum. Gornik bana göre genç, koşan, mücadele eden ama vasat bir takım. Daha ötesi de yok yani. Evet, iddiada biraz ters köşe olduğunu söyleyelim. İddiada gerçekten üzdü. Brezilya'nın efsane yıldızları demiş. Sevgili Dursun abimiz, Dursun Türker, Alex, Ronaldinho ve Roberto Carlos böyle bir fotoğraf yollamış bize. Burada belki Ronaldo olabilirdi. Fenomen Ronaldo. O belki hani o efsaneleri biraz daha ne bileyim başka oyuncular da olabilirdi. Bu fotoğraf genişleyebilir. Yani sadece bu kadarıyla kalmaz diye düşünüyorum. Eski yıllarda, bu arada son zamanların yine tartışılan konularından bir tanesi şu. 2002 Dünya Kupası'na katılan yıldızları geçen gösteriyorlardı. Yani her takımda inanılmaz yıldızlar vardı. Bu Dünya Kupası'na şöyle bir, bu en son oynadığımız Dünya Kupası'na ya da oynanan Dünya Kupası'na şöyle bir bakın. Neredeyse takımlarda yıldız oyuncu yok. Yani toplasanız bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az yıldız oyuncu var. Artık yıldız oyuncu sayısında çok ciddi bir azalma var ya da çıkmıyor diyelim. Evet, bu arada mücadele başladı. Inter Turku ilk hata onlar yapacaklar. Şimdi sağ taraftan etkili geldiler. Ceza sahasına bir orta bomboş kaldılar ama atamadılar. Atamadılar. İyi ki de atamadılar. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Nuri Hoca şey söyledi. Topun bizde olduğu, topun kıymetini iyi bildiğimiz, bol bol şut attığımız, rakip kalede oynadığımız bir mücadele olmasını bekliyoruz dedi. Bunlara dikkat etmek lazım. Rakibin çünkü en büyük özelliklerinden birisi geçiş hücumu kovalamaları. Özellikle ikinci bölgede yakaladıkları ya da kaptıkları toplarla beraber bir anda hızlı hücumlar gerçekleştirebilen bir takım. Tek şeyleri de bu. Başakşehir'e karşı da bence hani güç olarak da daha gerideler. Bunun da bilincindeler. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani kolay top kayıpları yapmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun nihayetinde bir Avrupa takımı, öyle bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Aksi halde bir anda büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ki Başakşehir'in de hani son 3-5 yılda hani ciddi bir ya da işte 7-8 yılda 10 yılda ciddi bir Avrupa kültürde oluşturduğunu düşünürsek burada puan kaybı, daha doğrusu hani yenilmemesi ve bu turu da geçmesi gerekiyor. Temsilcimizin gruplara kalması gerekiyor. Bu kadronun ki daha fazlası da var. Henüz gelmeyenler, işte sakat olanlar, bugün oynamayanlar. Kadro çok daha iyi. Geçen sene de gördük. Başakşehir'in iyi bir kadrosu var. Ve Avrupa'da da devam etmeli. Ülke futbolu için de yine söylüyorum. Takım kim olursa olsun Avrupa'da mutlaka devam etmeli. Bu önemli. Evet, şimdi Yusuf Sarı'yla geliyoruz. Eldor Shomurodov ceza sahasında ama pozisyon bulamadık. Atak tekrar devam ediyor. Şimdi yine Eldor rakibinden sıyrıldı ama sonrasında yerde kaldı. Ve tekrar bir geçiş hücumu şansı Inter Turku için son anda bir müdahale. Evet, iyi geldik ama Yusuf Sarı ve Eldor Shomurodov paslaşmasında bomboş kaldı Eldor Shomurodov ama doğru açıyı bulamayınca şut atamadı ve sonrasında da rakip uzaklaştırdı. Evet, şimdi önde bir baskı var. O baskıyı bir şekilde kırabilir miyiz? Hayır. Hatalı bir pas. Kale boş ama kaleye vurmadılar. Şimdi sağ taraftan gelebilirler derken o top da çıkmadı ama Şimdi Inter Turk hata, tehlikeli ceza sahasına orta. Bir kafa dışarıda. Çok kötü geldiler. Allah'tan iyi bir kafa vuramadılar. Gerçekten çok kolay burada çalım yedi savunma oyuncumuz. Sonrasında bomboş kaldı ama yani burada golü yesek işler biraz daha zor olacaktı. Nuri Hoca da sakin olun diyor. Bakalım, evet, ilk 4 dakika itibariyle Nuri Şahin az önceki pozisyondan sonra çok sinirlendi. Sakin olun dedi. Umarım sakin kalabiliriz. Evet, 0-538-052-14-87. Peki Fenerbahçe taraftarına o zaman soralım. Onlar nasıl buldu dünkü mücadeleyi? Beğendiler mi takımı? Genel olarak oyuncuların bireysel performansına memnun kaldılar mı? En çok beğendikleri mesela Fred konusunda, hani bilmiyorum, beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş. Ben ortalama bir oyun oynadığını düşünüyorum. Yani kötü oynamadığını düşünüyorum Fred'in. Ama beğenmeyenler de olmuş. Sosyal medyada gördüm. X'te hani böyle paylaşımlar gördüm. İşte Fred'in işte gidecekler listesinde olması gerektiğini, ayrılması gerektiğini yazanlar olmuş. Hani o kadar kötü bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Benim gibi düşünmeyen var mı acaba? Yani sezonun ilk maçı bir anda oyuncudan çok özel bir performans bekleyemezsiniz ki dün kötü bir oyun oynadığını da düşünmüyorum. Yani Fred sahanın en kötüsü müydü diye sorarsanız Fenerbahçe adına bence değildi. Gayet iyi performans sergiledi. Yani niye bu beğenilmedi anlayamadım. Bir de dediğim gibi daha sezonun başı, ilk resmi maç. Geçen sene sezonun son maçlarındaki performansı ortada. Bugüne kadar yaptıkları orada. Bu arada Başakşehir etkili geldi. Köşe vuruşu ceza sahasına bir orta kaleci çıktı aldı. Kaleci çıktı aldı ve gole izin vermedi sevgili dinleyiciler. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Az önce Kemen'in hücum presinde biraz daha agresif bir pres yaptı. Sonrasında evet, ayağını da kaldırınca bir anda taban geldi Fin oyuncunun ayağına ve hakemin de uyarısıyla karşılaştı. Yani burada bir sarı kart çıkabilirdi diyelim. Evet, Hakan Bey yazmış. Sonrasında herhalde vazgeçti yazdıklarını, bilmiyorum. Daha ne zaman? Yaklaşık bir dakika önce yazmış. Bir dakika sonra da silmiş. Hemen okumadık diye herhalde zamanlı bir mesajdı. Yani mesaj geldi, benim hemen böyle Hakan Bey mesaj gönderdi, okumam lazım gibi bir durum var Hakan Bey. Şaka yapıyorum. Gönderirseniz tekrar okurum. Ve dün dediğim gibi yani Fred'le alakalı ilginç yorumlar vardı. Ben çok katılamayacağım. Yani Fred'in iyi oynadığını düşünüyorum. Sezon başı olabilir. Fenerbahçe Fred'le devam etmeyebilir. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Çünkü elinde zaten iyi orta saha oyuncuları var. Gendouzi var, İsmail var işte. Yerli rotasyonunda Bertu var. Kante var. Var da var. Birçok oyuncusu var. O yüzden orada hani belki de ligin en rahat takımlarından birisi Fenerbahçe. Fred de olmayabilir. Çünkü 10 artı 4 gibi bir kural var biliyorsunuz. 10 yetişkin 4, 23 yaş altı oyuncu olması gerekiyor. Bunu da zaten daha önce konuştuk. Bu arada Başakşehir tehlikeli geldi. Bir vuruş dışarıda. Başakşehir kaçırdı. Ömer kaçırdı sevgili dinleyiciler. Ömer Ali Şahiner. Bomboş. Yusuf Sarı'dan güzel bir asist ama aslında kaleye vurmak yerine orta yapsa çok daha müsait. 3 arkadaşı var. Biraz kaleye vurmayı tercih etti. Top da avuta gitti. Başakşehir adına ikinci pozisyon oldu bu kaçan sevgili dinleyiciler. Umarım bunları maç sonunda aramayız. Öyle düşünüyorum. Hani bir yerde gol atıp rakibin biraz oyunu bozmak lazım. En önemlisi o ilk golü bulup dediğim gibi rakibin olası savunma stratejilerini birazcık hani bir A planını bozmak lazım. B planına belki geçirmek lazım. İkinci golü bulup iyice düşündüklerinin dışına çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Ama bu arada çok büyük bir hata gelebilir. Geldi de Inter Turku savunmasından ama maalesef hücum presi yapan oyuncumuz uyanamadı zamanında. Çünkü bomboş bir anda iki oyuncuyla baskı yaptık. Hata yaptılar çıkarken. Ama üçüncü oyuncumuz biraz geç hareketlendi ve mutlak bir gol pozisyonuna girecekken kaçırdık diyelim pozisyonu. Evet, dakikalarda 11'i gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu ana kadar iyi başladığımızı söyleyebilirim. Onların da bomboş bir pozisyonu var. Ve bizim de kaçırdığımız bir pozisyon var. Umarım bundan sonra da pozisyonlarımız devam eder. Dikkat etmemiz gereken bir şey ki bunu aslında belki de futbolun, Türk futbolunun genel bir hastalığı. Çıkarken hata yapıyoruz. Yani tam böyle hücuma çıkarken orta sahada kaptırdığımız toplar bir anda rakibin hızlı hücumlarına neden oluyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçi bu bizim genel hastalığımız. Yani büyük takımlarımız da bunu yapıyor. Milli takımımız da bunu yapıyor biliyorsunuz. Hiçbir zaman değişmiyor. Her şey değişiyor. Bizde bir yabancı kuralı değişmiyor biliyorsunuz. Bu arada Başakşehir şimdi sol taraftan etkili geliyor. Bir net ceza sahasına girecek ama 4'e 1 pozisyon. Kimse gelemedi. Şimdi bekledi ve sağ tarafa Yusuf Sarı'ya bir pas. Yusuf Sarı kaleye bakacak uzaktan dışarıya. Daha iyi bir opsiyon yapabilirdi. Ergün bir Antalya'da yazmış. İyi akşamlar. Dün Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu siz beğendiniz mi? Sezonun ilk maçıydı gibi saçma bahanelere sığmak ne kadar doğru. Rakip takımın maç boyu 2 şutu var. Biri isabetli. Siz böyle bir takımı üstelik evinizde farklı yenemiyorsanız bunun mazereti olmaz. Ne bekliyordunuz? Mesela sezonun ilk maçı, ilk resmi maç. Bu kadar hazırlık kampından sonra İspanya'nın oynadığı oyunu falan mı bekliyordunuz sevgili Ergün Bey? Anlamadım. Yani oyuncuların fizik olarak hazır olma işleri, havanın sıcak oluşu ki 15 deneme yapmış. 3 net gol pozisyonu var ya da 3 pozisyonu var. Gol atabileceği net pozisyonlar. Üzerine 2 topu direkten dönmüş. Hani daha ne bek yapmalıydı Fenerbahçe? Tabii daha fazlası da olabilirdi. Ama hiç yapmadı demek biraz haksızlık olur. Onu söylemeye çalıştım. Sizinle aynı fikirde bu konuda değilim. Olmayacağım da. Ben kötü oynadığını düşünmüyorum. Nihayetinde onlar da Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Onlar da Polonya takımı. Hani fiziksel güç ortaya koyuyorlar. Bir şekilde sizin oyununuzu bozmaya çalışıyorlar. Bozamadılar, evet doğru. Belki çok tehdit edemediler. Ama açamadınız yani, o kilidi açamazsanız 2-3'ü de atamıyorsunuz. Ama bu demek değil yani Fenerbahçe çok kötü oynadı diye düşünmüyorum ben. Bilmiyorum, böyle düşünen var mı başka yani? Yani beğenmedim demek bence haksızlık olur. Ha, çok beğendim mi diye sorarsanız hayır, onu zaten söylemedim. Ama ya böyle karalar bağlayacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Nihayetinde ortada bir mücadele var işte. Az önce söyledim. 15 şut. Bir dakika hemen söyleyelim. Yani Fenerbahçe dün çok kötü oynadığı rakip geldi işte oyun olarak. Fenerbahçe'nin çok önündeydi. %79 toplu oynama. 1.33 gol beklentisi. Değil mi? Yanlış. 53, pardon, düzeltiyorum. 15 şut, bu şutların 6'sı isabetli. Direkten dönen top 2. Rakip ceza sahasında 39 kez, 29 kez düzeltiyorum. Topla buluşma. 9 köşe vuruşu. 3 kaçan net fırsat. Yani buna kötü de demek biraz bana tuhaf geliyor. Yani hiçbir şey yapmadı demek de, kötü oynadı demek de çok doğru bulmuyorum bu istatistiğe göre. Mesela Arjantin hiçbir şey yapmadı İspanya maçında ama İspanya'nın kötü olduğunu söylemek, ya işte İspanya'da bir şey yapmadı demek çok doğru olmaz. Onların da bu kadar pozisyonu vardı mesela. Birçok pozisyonu vardı. Onların da, Arjantin'in de iki şutu vardı. 119. ve 120. 21. dakikada attılar. Onun haricinde sadece savunma yaptılar. İspanya'da Arjantin sürekli savunma yaptığı için sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüktü. Dün Fenerbahçe'de biraz böyleydi. Yani rakip hiç gelmediği için, sürekli savunma yaptığı için, sanki böyle hani bir şey yapmadı gibi gözüküyor ama öyle değil. Ankara'dan selamlar. Ben bu hafta bu ruhla demiş, Fenerbahçe'nin başarılı olacağını düşünmüyorum demiş. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, 12 senedir şampiyon olamayan bir takım bu kadar, ne demiş, ruhsuz mücadele edemez. Karşısında bir City, Liverpool, Madrid, Juventus yok. Gornik bir gol atmak nedir? Yapılan transferlerinin karşılığı bu mu sence demiş. Bu arada Inter Turku geliyor ve maalesef top ağlarımızda, evet. Tam da bunu söylüyordum. Geçiş hücumu yemeyelim dedim. Ama ısrarla Muhammed, mesela Muhammed'in de bu özellikleri biraz bence tabii Nuri Hoca'nın oyununda önemli, kaleciden bir şekilde çıkması, ama çok özgüvenli. Zaman zaman da hatalar yapıyor. Tabii bu golü Muhammed'e sadece bağlamamak lazım ama nihayetinde iyi çıkamadı. Sonrasında da savunma yerleşimi iyi olmadı ve sol taraftan ani gelişen bir atakta köşeye bir vuruş ve top dağlara gitti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bence biraz bekleyelim ya, biraz zaman vermek lazım. Fenerbahçe, Türkiye'de taraftarlık, ben biliyorum benim söylediğim doğrudur tarzında diyor dinleyicimiz. Bakıyorum şöyle. Evet, Fenerbahçe 8 mi atsın, 10 mu atsın, 12 mi atsın demiş. Herkes diyor ki her maçta 3'er 5'er onlar gol atsın ama öyle bir dünya yok demiş sevgili Haluk Bey. Ben biraz böyle düzelttim sevgili Haluk Bey, yazdıklarınızı. Hocam selamlar. Fenerbahçe çok güzel oynadı. Talisca çok güzel bir serbest vuruştan gol attı. Belki 1-0 Polonya'da yetmeyecek ama çok çabuk, ilginç kültürüne alıştık. Hemen herkesi eleştiriyoruz demiş. Bence harikaydı. Polonya'da daha dikkatli olurlar artık. Muhammed Salah gelsin hocam. Biraz da Muhammed Salah konuşalım. Faydalı olur mu Beşiktaş'a? Gelir mi? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bursa'dan selamlar, sevgiler. Yani Muhammed Salah tabii ki başarılı olur. Türkiye'ye gelmesi bile bence önemli bir şey. Türkiye'de futbol oynaması bile önemli. Hem Türk futbolunun marka değerine önemli bir katkıdır bana sorarsanız. Hem de Beşiktaş'ın marka değerine ekstra bir katkıdır. Yeter ki gelsin, katkı sağlayacaktır. Özellikle iç saha maçlarında çok önemli bir performans bekliyorum Muhammed Salah'tan. Tabii Beşiktaş'ın da buna göre eksik bölgelerini yine tamamlaması gerekiyor. Sadece Muhammed Salah yetmez. Orta sahaya, savunmaya ve santrofora mutlaka takviye yapması gerekiyor siyah beyazların. Yani yedek kulübesini de güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca ilk 11'deki kaliteli oyuncu sayısını artırması gerekiyor. Bu arada Inter Turku 1-0 deplasmanda önde Başakşehir karşısında temsilcimiz maalesef golü yedi. Şimdi ikinci gol için geliyor Inter Turku. Çok fazla geçiş veriyoruz şu dakikaya kadar. Hani maç böyle seyrederse biz 2-3 yeriz söyleyeyim ben şimdiden. Çünkü neredeyse faul yapmadan çok böyle rahat bir şekilde ikinci bölgede kaptıkları her topta kalemize geliyorlar. Söylemiştim maç başında hatırlarsanız. Bize göre çok daha hazır bir takım. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
4: Bahse gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: İçim kaldı. Koşunun heyecanı için Nisa Nurhat'ın yerini almasını bekliyoruz bizler de. Adım adım box'ına doğru getirildi. Kapaklar Nisa Nurhat içinde kapandı ve taylar box içinde hazır. Start verildi. 7. koşu başladı. Değerli yarı severler, toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. Liderliği içeriden yüklenen 1 numaralı Bravo Çevik kaldı. Hemen dışına geldi 5 numaralı Starsan. Bu iki tay şimdilik liderlik mücadelesinde. 2.5 po kadar geride içeride 10 numaralı Uslu Tay var. Hemen dışında değerli yarı severler 6 numaralı Yakışıklı Emre 4.lükte. 1.5 po kadar geride 4 numaralı Power of Iron var. O da 5.likte ilerliyor. Bu şekilde taylar viraja doğru ilerliyor. 5 numaralı Starsan liderliği aldı. 2 po kadar geride 1 numaralı Bravo Çevik 2.likte. Daha sonra Uslu Tay hemen içinde 4 numaralı Power of Iron var. Bu şekilde taylar virajı döndü. 5 numaralı Starsan virajı önde dönen isim oldu. Geride içeride 4 numaralı Power of Iron yüklendi. Dışında da 1 numaralı Bravo Çevik var. Bu 3 tay son 300'de yan yana geldi. Ortadaki 4 numaralı Power of Iron, içeriden de 5 numaralı Starsan birincilik mücadelesinde. Bu iki tay birincilik mücadelesinde, dıştaki 4 numaralı Power of Iron az farkla şimdi öne çıktı, ancak içeriden Starsan mücadeleyi bırakmıyor. Koşuyu kazanan 4 numaralı Power of Iron oluyor. 5 numaralı Starsan koşunun ikincisi, 3 numaralı Inferno Blaze üçüncü, 1 numaralı Bravo Çevik dördüncü olurken 10 numaralı Uslu Tay da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 7. koşuyu 4 numaralı Power of Iron Necmi Altın'la kazandı. Bu tay 7 numaralı Big Victory ile ekürüydü.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada 1-0 gerideyiz ama üst üste pozisyonları kaçırıyoruz Inter Turku karşısında. Hani maç şu anda 3-1'di mesela ama 1-0 gerideyiz. Böyle de bir durum var. Biz atamıyoruz. Onlar iki kez geldi. Birisi gol oldu. Yani %50 isabetli bitirdiler. Biz 10 defa geldik. Daha henüz atamadık. Biraz acele ediyoruz. Biraz o final paslarında doğru pozisyonları şu ana kadar yakalayamadık. Bu arada Yusuf Sarı karşısındaki oyuncu yani hayatından bıktırdı. Yani o kadar bir sağ bir sol bir sağ bir sol derken oyuncunun beli kırıldı ama finalde birini hiç topu kaleye yollayamadı. Bir köşe vuruşu kullanacak şimdi temsilcimiz, dakikalar 23'ü gösterirken. Yusuf Bey demiş ki farklı yenseniz zayıf rakip. Tek farklı yenerseniz bizim takım kötü. Bu işin ortası yok maalesef. Hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Ya evet, bir de öyle bir durum var işte. Yani dediğim gibi ya, sezon başı dedim diye az önce dinleyicimiz bahanelerin arkasına sığınmayın demiş. Yani benim bu arada sığınacak bir şeyim yok yani. Ben Fenerbahçe'yi çalıştırmıyorum. Sadece ben öyle düşünüyorum. Yani sezon başında takımların şu anda zaten görüyoruz. Başakşehir Inter Turku maçını görüyoruz mesela. Rakip fizik olarak daha hazır bir görüntüde. Görünüyor yani, belli oluyor. Yani bir tarafta 16 maç oynamış bir takım var. Hani bu böyle değil mi? Yani siz her gün 10 kilometre yürüdüğünüzü düşünün. Hani 11. işte bir ay sonra biraz daha fizik olarak hazır bir görüntü ortaya koyarsınız. Daha rahat yürürsünüz. Önce belki zorlarsınız, zorlanırsınız 3 gün. 10 kilometre uzun bir mesafe çünkü. Sonrasında 10 kilometreyi çok böyle daha hızlı yürürsünüz. Tempolu yürüyebilirsiniz. Vücudunuz çünkü. Bu arada pozisyon, kırmızı kart falan bir inceleme gelir mi acaba? Yani çok sert bir hareket Bertuğa. Yani Allah muhafaza, Allah korumuş. Çünkü uçan tekmeyle gelmiş oyuncu. Vallahi uçan tekmeyle gelmiş yani. Şurada acaba bilmiyorum, herhalde bir var. Yok. Evet, birini hiç kullanacak. Şimdi serbest vuruşu dakikalar 25'i gösteriyor ve 1-0 gerideyiz. Başakşehir 0, Inter Turku 1. Bakalım şimdi Birnić kaleye uzak bir mesafe ama baraja takıldı. 3 kişilik baraja nasıl takıldı? O serbest vuruş gerçekten anlamak zor. Evet, Yusuf tutar yazmış. Sevgili Yusuf Bey'e de sevgiler. Ya dediğim gibi sezon başı yani olacaktır. Tek farklı da olacaktır. Önemli olan burada elenmemek. Yani bir şekilde o turları geçebilmek. Ben çok önemsemiyorum. 1-0'da yenebilirsiniz. Yani şimdi mesela yarın Beşiktaş Midtjylland ile kendi sahasına karşılaşacak. Yani şunu kimse beklemesin ki, doğru da değil bence. Ya işte gümbür gümbür bir oyun oynadı. Bu arada Başakşehir yine kaçırdı. Oynasın efendim işte böyle rakibe sahayı dar etsin. Önemli değil. Sonuçta burada turu geçmek esas. İkinci maç öncesi avantaj elde etmek önemli. İstersen kötü oyna. Çünkü bu hani baktığınız zaman işte 180 dakika artı uzatma falan dersek. Yani bir eleme maçı. Ve sezon başı. Rakibin ligi başlıyor. Öyle bakalım. Danimarka ligi. Hani takımın yarısı yok. Ya da ne bileyim şu anda istedikleri takım henüz daha hazır değil. Çok doğrulara takılmamak lazım. Ha ama ya örnek veriyorum, gruplara kaldı. İşte Ekim'in ortasında, o zaman sorgulayın. Ya da işte Ağustos'un, Eylül'ün sonunda sorgulayın. Eylül'de milli takım arası var diye söylüyorum. 3. 4. hafta. Bu arada Başakşehir yine geldi. Şomuradov ve kaleci pas verse %99'luk, %100'lük gol pozisyon ama işte Şomuradov pas vermek yerine kaleye vurmayı tercih etti. Bertu bomboşmuş çünkü. Çok güzel bir pas. Şomuradov kaleciyle karşı karşıya ama kaleye vurmayı tercih etti. Bertu arka direkte bomboştu. Yani sadece boş kaleye topu gönderecekti. Ama onun yerine kaleye vurmayı tercih etti. Köşe vuruşu kullanacağız yine. Dakikalar 27'yi gösteriyor. 1-0 gerideyiz ama üst üste ataklarımız var. Yani şu ana kadar atmamız gerekiyordu golü. Çünkü iyi pozisyonlar yakaladık. Sadece gol eksik, onu söyleyeyim. Golün haricinde her şeyi yaptı Başakşehir. Özellikle golü yedikten sonra çok daha etkili bir oyunu var. Soldan birini işte, sağ taraftan da Yusuf Sarı ile etkili ataklar gerçekleştiriyor. Sadece hani o finalde topu içeri atamadılar. İşte Şomuradov. Bence bir Feyzullayev hamlesi gelebilir ikinci yarı. Çünkü o da etkili. Bu arada Yusuf Sarı çok iyi başladı. Özellikle birebir evet, topu kaptırdı. Sonrasında da sarı kart görebilirdi. Ama ucuz kurtuldu. Caner abi yayınlar. Canlıdan şu an banko seçenek. Inter Turku takım golü 1.5 üst. Bunu 0-0 iken yazacaktım. Geç kaldım. Hatta risk alan 2.5 gol üstü bile alabilir. Başakşehir savunma hattı kötü. Demiş sevgili Selim. Valla maçta goller olur. Yani hele ilk yarı böyle biterse 2,5 gol üstüne oynayabilirsiniz. Ben ilk yarıda da bir gol gelebileceğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar belki gol yemedi ama şey nedir o? Inter Turku kalan dakikalarda yiyebilir. Çünkü 30. dakikaya girdik.

0: Başakşehir'in pozisyonları var, tehlikeli pozisyonları var. Inter Turku'ya ben iddia da açıkçası kendi takımlarımızın aleyhine çok fazla bahis almıyorum, ama almak isteyenler tabii ki hakkınızda yatıyorsa değerlendirebilir. Sevgili Selim Sarı Antalya'dan diyor ki Inter Turku en az 2 gol atar. Bilginiz olsun. Abi bu senede senaryosu önceden yazılmış bir lig izler miyiz demiş dinleyicimiz. Yani ben ona çok katılmıyorum ya, senaryo. Kendi senaryonuzu kendiniz yazabilirsiniz. Ona çok katılmıyorum. Daha önce de söyledim. Bir şeyleri doğru yaparsanız senaryoda size boyun eğer. Hakemler de, hani öyle düşünüyorsanız diye söylüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Hakemler de sizin istediğiniz şekilde, hakemler de gözünüze hoş gözükür. Siz gümbür gümbür oynarsanız, gollerinizi atarsanız, doğru transferler yaparsanız, takımınızı ıstıklamazsanız, maçlara giderseniz, doldurursanız, içeride dışarıda full destek olursanız ve bir de saha içinde güçlü bir teknik ekibiniz varsa, yani takımınızı yöneten, doğru zamanda doğru değişiklikleri yapan, doğru riskleri alan, işte maç örnek veriyorum. Bu arada Başakşehir hata yaptı. Yine çıkarken hata yaptı. Hani bir yerde Nuri Hoca bu oyuncuların birilerinin bence ikinci yarı oyundan çıkaracaktır. Çıkarabilir çünkü. Hani bu kadar çıkarken kaptıramazsınız. Kaptırmamanız gerekiyor. Kaptırırsanız gol yersiniz ve sonrasında da 2-0 olur. Tura da veda edersiniz. Büyük bir ihtimalle. Çünkü eğer burada bunları yapamazsınız, Finlandiya'da saha şartları, zaman geçirecekler. Değil mi? Hani öyle kolay olmayacak. Buyurun gelin, bizi yenin demeyeceklerdir. Onlar da bir üst tura, üçüncü tura kalmak isteyeceklerdir. Ben ilk yarıda Başakşehir'in atmasını bekliyorum. Şimdi ceza sahasına yine bir orta, bir köşe vuruşu kullandık. Yine savunma etkili. İçeri şimdi bir orta, dışarıda. Evet. İyi bir kafa vuruşu geldi ama top yandan avuta gitti. Kemen'in kafa vuruşunda. Bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz, devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 32. dakika ve 1-0 geride Başakşehir. Konferans Ligi ön eleme mücadelesinde sevgili dinleyiciler 1-0 gerideyiz. Bakalım ikinci ön eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşısında gerideyiz. Az önce önde baskı yaptık kaleciye. 2-3-4-5 oyuncuyla baskı yapıyoruz. Ama arkadaki savunma hattı o kadar geride ki aslında biraz yaklaşsalar bir anda o baskıdan kapılan top ya da kapılabilecek topla beraber golü bulacağız, ama maalesef çok fazla boşluk vardı ve bu boşlukta Başakşehir'in golü atamamasına neden oldu, ama ataklarımız devam ediyor. Şimdi Yusuf Sarı ile tekrar geliyoruz. Şovmuradov sağ taraftan direkten döndü. Yani gerçekten artık bu kadarı da fazla olmaya başladı. Sürekli sağlı sollu geliyoruz. Ara sıra da kaptırıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yine basit bir top kaybı. Kim yaptı bu hatayı? Yani bir anda gole giderken Şovmuradov yine pas atmadı. Burada evet 3 arkadaşı varmış. Ama pas yerine kaleye vurmayı tercih etti. Top yan direkten oyun alanına döndü. Hata yapıyor. Inter Turku'nun kalecisi görüyorum. Çok fazla hata. Özellikle üzerine baskı yaptığınız zaman preste bir şekilde hata yapıyor. 2'dir 3'dir yapıyor ama biz bunu değerlendiremedik. Şimdi bakalım Yusuf Sarı ile tekrar gelmeye çalışıyoruz. Kemen'den bir pas ama anlaşamadı Kemen ve Yusuf Sarı. Kemen Yusuf Sarı'ya buraya koşması gerekiyordu diyor. Ama Yusuf Sarı da o bölgeye koşmadı. Evet az önce gerçekten şanssız bir pozisyon. Kaleciyi geçen top yan direkten oyun alanına geri dönmüş. Radyo spor programcıları neden konu Fenerbahçe'ye eleştiri olunca neden tepki veriyor? Anlam vermek zor. Sizi ve yayın yapan herkese saygımız sonsuz. Ben mi tepki verdim Ali abi? Lütfen biraz gerçekçi olun. Dünkü maç anlatan herkes, arkadaş bile sanki Fenerbahçe Real Madrid finalini anlatıyor gibiydi yayınlar demiş. Ali bunu bana mı söylüyorsun şu anda mesela? Tepki mi gösterdim ben? Yani ben kendi fikrim Fenerbahçe kötü oynamadı dediğim zaman tepki mi oluyor bu abi? Siz Fenerbahçe kötü oynadı dediğiniz zaman fikriniz oluyor ama ben kötü oynadığını düşünmüyorum dediğim zaman ve hani bunu da kendi dilimin döndüğü kadar anlattığım zaman tepki mi göstermiş oluyorum? Böyle mi algılıyorsunuz? Mesela siz böyle mi algıladınız? İnanmıyorum yani şu anda bu yazdığınızı. Ya da inanmak istemiyorum. Ama bir kimse tepki falan göstermiyor. Ve niye tepki göstereyim üstelik? Kötü oynadıysa kötü oynamıştır yani. Tepki gösterecek bir şey göremiyorum ama yani sezonun ilk maçı diyorum. İlk resmi maç. 15 şut atmışsınız. 2 topunuz direkten dönmüş. 3 net pozisyonunuz var. 9 köşe vuruşu kullanmışsınız. 1-0 kazanmışsınız. Avantajı cebinize koymuşsunuz. Kötü oynadı denilemez. Dediğim zaman savunmak mı oluyor Fenerbahçe'yi mesela? Siz böyle mi anladınız? Sizce de Başakşehir'in kadrosu zayıf değil mi? Eskilere göre Nuri Şahin'in kulübü Nuri Şahin kulübü çok övüyor ama sanki fazla eskisi kadar yatırım yapmıyorlar. Aslında var oyuncuları. Yani işte Dünya Kupası'nda olan oyuncuları var. Mesela Feyzullah Yav gelecek buraya şimdi. Yusuf Sarı var, Şovmuradov var. Savunmada, orta sahada fena değil tabii ki. Yani çok böyle çok çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum ama Türkiye Ligi için, Konferans Ligi için, bu turlar için gayet ideal bir kadrosu var Başakşehir'in. Geçmiş yıllarda hani çok mu büyük yatırımlar yapıyorlardı? Ya işte şöyle bakmak lazım. Nihayetinde 3 büyüklerden oyuncular alıyorlar birçok zaman. Sonrasında da bir şekilde alıp satabilecekleri oyuncular da getirmeye çalışıyorlar. Bence yeterli. Yani bu takım ligde yine Süper Lig'de rekabetçi olabilir. Şampiyonluğa oynar demek istemiyorum. Öyle bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Belki öyle bir organizasyon olabilir. Uzun vadede bunu yapabilirler ama hani böyle kısa vadede bu kadro şampiyon olur demek çok doğru değil. Ya da şampiyonluğa oynar demek çok doğru bulmuyorum ama yine ilk 5'i zorlayacaktır bu kadro. Ya da ilk 6'yı Avrupa Ligi'ni, Avrupa Kupalarını zorlayacaktır sezon boyunca. Güçlü bir organizasyonu var çünkü Nuri Hoca'nın geçen sene geldikten sonra Başakşehir'i en fazla puan toplayan takımlardan birisi Başakşehir. O yüzden de ben başarılı buluyorum Nuri Şahin'i. Burada da devam ettirmek istiyor. Ama tabii işte bir yerde de atması gerekiyor. Bakın bir top direkten döndü. Bir top da Şomurado bomboş pas vermedi. Bomboş pozisyonda arkadan birinin için kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Hani Nuri Şahin şu anda ne yapsın mesela kısmı düşünüyorum. Yani devre arasında diyecek ki muhtemelen devam edin ya da çıkarken işte basit top kayıpları yapmayın. Bu gerekiyor ama önce beraberlik golü gerekiyor. Yani Başakşehir'in soyunma odasına mutlak surette birbiriyle gitmesi gerekiyor bence. Çünkü rakibin de biraz ikinci yarı bunlar bizi yenebilir psikolojisine sokmak lazım. Caner abi, altyapı deyince özellikle de akla gelen ilk kulüp olan Beşiktaş altyapısından neden oyuncu çıkmıyor? Neden Beşiktaş başkanı da hiçbir yönetici bunu sorgulamıyor? Evet, bu arada Başakşehir'in yine tekrar sol taraftan bir nişte hata var. Ceza sahasında bir orta, Yusuf Sarı şimdi sağ tarafta. Hadi bakalım şu hatayı biraz daha şekillendirelim ve artık gol bulalım. Dönemedi Şomuradov. Sol atak tekrar sol taraftan şekillenecek. Birazdan konuşuruz. Evet, Birniç ceza sahasında ama hiç kimse yok. Top doğrudan avuta gitti. Şimdi şöyle, tabii sadece Beşiktaş özelinde değil. Aslında büyük takımların neredeyse Nurhak Seyrek yazmış. Neredeyse hiçbirinde artık altyapıdan oyuncu doğru düzgün çıkmıyor. Bilmiyorum tabii, bu takımların altyapıları var. İyi oyuncular var. Zaman zaman işte konuşuyoruz. Evet, Başakşehir'in kaçırdığı golleri izliyoruz. Üst üste kalecinin hataları ama sonrasında kurtardığı pozisyonlar falan, her şey var. Bu arada Başakşehir tekrar pozisyona girdi ama offside. Evet, bu kez de Bertu offside'e kaldı. İkinci yarı bir Bertu show, Nuno da Costa hamlesi değişikliği bence olmalı. İlk yarıda Bertu'yu çok da görmedik. Sadece maskesini gördük. Belki maske rahatsız ediyordur. İkinci yarı Nuno da Costa daha etkili olabilir. Çünkü Bertu, hani ilk yarı dediğim gibi etkisizdi. Muhtemelen de devam edecek. Caner abi selamlar, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Bodo 3.5 gol üstü Başakşehir maç sonucu 1. Vardar maçı üst olur mu abi demiş 3 maç için. Valla Başakşehir önce tabi maçı kazanmak için bir beraberliği sağlaması gerekiyor. Şu andaki görüntü hani yenik durumda dezavantajlı. Bodo maçı 3.5 gol üstü demişsiniz, ona bir bakalım şimdi. 2-0 Hamkam'la oynuyor. Çok da kolay değil. Hamkam çünkü değişik bir takım. Yani ne yiyor ne atıyor bazen sizi bıktırabiliyor. Özellikle gol oynadığınız maçlarda. Diğer maç hangisiydi? Vardar maçı. Vardar kimle oynuyordu? Bir dakika. Vardar, bilmiyorum. Vardar'la alakalı çok da fikrim yok. Kimle oynuyordu? Bir hazırlık maçı mı bilmiyorum ama. Ya da bir daha bakayım. UEFA Avrupa Ligi vesaire mi? Göremedim ama Vardar maçı. Belki Vardar göremedim ya da ben göremedim. Bodo maçı yani 80'e kadar 3 olursa olabilir. Diğer türlü zor sevgili Yalçın. Yani az önce dinleyicimiz demiş ki Nurhak Bey, zor. Altyapıdan oyuncu çıkarmak zor. Ya bırakın altyapıyı. Hani ülkemizde diğer takımlardan da çok doğru düzgün büyük takımlarda böyle alıp da oynatabileceğiniz, gözünüzü kırpmadan ilk 11'e koyacağınız yerde oyuncu bulmak çok zor. Bir de buna biliyorsunuz yabancı kuralı ekleniyor. Hani oyuncu şöyle diyor, ya zaten ben her halükarda oynamak zorundayım. Oynatmak zorundalar beni. Hani yabancı kuralımız var ama herhalde başka devletlere, başka ülkelere genç oyuncu yetiştirmek üzere bir kriterimiz var. 10+4. Çünkü hani bu kural kimin işine yarıyor? Neye referans aldık da biz 10+4 gibi bir kural gerçekleştirdik? Ya bu 10 niye mesela? Niye 9 değil? Niye 8 değil? Niye 11+3 değil mesela? Neye göre 10? Değil mi? Hani baktığınız zaman. Yani zor. Bence bizim hani bu konuda daha önce de söylemiştim. Çok uzun vadeli plan ve programlar gerekiyor. Özellikle büyük takımların genç oyuncu yetiştirmesi çok zor. Genç oyuncu çıkması büyük takımlardan çok çok zor. Çünkü zaten Avrupa'dan da önemli oyuncular getiriyorlar. Dünyadan getiriyorlar. Mecburen yarışmak zorundalar. Mecburen şampiyonluğu oynamak zorundalar. Başarılı olmak zorundalar gibi birçok şey var. Öyle olunca da hani bir genç oyuncuya çok da tahammül edemiyor taraftarlar, yöneticiler ya da o andaki genel konjektür çok fazla müsaade etmiyor diyelim. Bir de mesela şöyle düşünün, işte basın da mesela yıldız oyuncu konuşmak istiyor, genç bir oyuncuyu konuşmak istemiyor. Yani maalesef Türkiye'de biraz böyle. Hani bunu yapabilecek takımlar olabilir ama onu söyleyeyim. Selamlar, evet sezon başı doğru ama Polonya'da da lig yeni başladı. Fenerbahçe oynuyormuş gibi göründü ama Başakşehir'in 30 dakikada yakaladığı pozisyonlar gibi net gol girişimi yaratamadı. Başakşehir'in rakibi hazır bir rakip olduğu halde Fenerbahçe bazı oyuncular kendi istatistiğini oynuyor diyor. Talisca bunların en başında geliyor. Rahat 2-3'ü bulmalıydı. Yani şöyle, Fenerbahçe Başakşehir'in verdiği pozisyonları da vermedi ama. Bir de öyle bir durum var. Birincisi gol yemedi. Savunmak için söylemiyorum. Fenerbahçe'nin savunmaya ihtiyacı yok. Dün izleyenler kendine göre bir fikre sahip olmuştur. Ben sadece o izlediğim kadarıyla yorum yapıyorum. Başakşehir kadar da geçiş hücumu vermedi. Bir, ikincisi doğru, daha fazla net pozisyona girip maçı kapatabilirdi. 2-0'a getirip biraz daha rakibin gardını düşürebilirdi. Doğru. Bu konuda da hani dönüp de hayır efendim yeterli bir skor demiyorum zaten. Riskli bir skor. Tabii ki daha iyi oyunları oynamıştır Fenerbahçe. Oynayacaktır bundan sonra da. Ama dün en azından oynadığı maksimum seviye buydu. Bunun da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani bu turu geçecek kadar deplasmanda da benzer bir oyunla beraber yeter ki hoca kendi oyununu oynasın ve hani Fenerbahçe gibi oynasın diyelim. Ben mağlup olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ya da bu turu kaybedeceğini düşünmüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama tabii ki daha iyisi olabilirdi. Yani daha iyisini oynayabilir, daha iyisini yapabilirdi Fenerbahçe. Önümüzdeki günlerde de yapabilir. Ama kötü oynadı Fenerbahçe demek de çok doğru bulmadım yani. Onu söyledim. Yani kötü oynadı. Hiçbir şey yapmadı. Çok etkisizdi. Rakibi de en az bu kadar pozisyona girdi demek çok doğru değil. Peki bir yarışa gidelim. Kısa bir aramız var. Sonra birlikteyiz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Numaralı Mir Şeşen dışında 10 numaralı Irmak Bey'i 2 boy kadar geride. 12 numaralı Öz Aras. Hemen dışında 6 numaralı Son Yağız'ı görüyorum. 2 boy kadar gerilerinde. 7 numaralı Cenge Bey. Cenge Bey'den 1 boy kadar geride. 8 numaralı Koca Sabri. Daha sonra 17 numaralı Bıçkın Kral. Bıçkın Kral'dan yaklaşık 3-4 boy kadar geride. 11 numaralı Ferhat Kardeş. Daha sonra King Pele 1,5 boy kadar geride. 2 numaralı Sarraftay. Daha sonra 5 numaralı Çelik Semen 3-4 boy kadar geride. Değerli yarışseverler, 1 numaralı Kılıçbağ. Daha sonra 18 numaralı Kosovalı Yiğit 3 boy kadar geride. 16 numaralı Demir Atlas. Dışında 3 numaralı Yalnız Baba grubun sonunda kaldı. 14 numaralı Rüzgar Delen. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numaralı Hızlı Mehmet 3 boy kadar liderliğini koruyor. 4 numaralı Mir Şeşen şimdi ikinciliğe geldi. Gerilerden 10 numaralı Irmak Bey'in, daha geriden 13 numaralı değerli yarışseverler Asya'nın ataklarıyla safkanlar son koşuda virajı dönüyor. 9 numaralı Hızlı Mehmet virajı 5-6 boy kadar önde dönen isim oldu. 10 numaralı Irmak Bey ikincilikte. Gerilerden 7 numaralı Cenge Bey'in de atakları var. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. 9 numaralı Hızlı Mehmet liderliğini koruyor. 10 numaralı Irmak Bey onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 7 numaralı Cenge Bey'in de atakları var. Şimdi 10 numaralı Irmak Bey yüklendi. 9 numaralı Hızlı Mehmet'i yakalamaya çalışıyor. 9 numaralı Hızlı Mehmet rakibine direniyor ancak 9 numaralı Hızlı Mehmet koşuyu kazanan isim oluyor. 10 numaralı Irmak Bey ikinci. 7 numaralı Cenge Bey üçüncü. 15 numaralı King Pele dördüncü. 2 numaralı Sarraftay da koşuyu 5. olarak tamamladı. Elazığ'daki son koşuyu 9 numaralı Hızlı Mehmet Necmi Altın'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
8: Reklam.
12: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
13: Radyo Spor.
12: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması yarın 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bahse Gireriz programına. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. İyi yayınlar. Antalya'dan Metin ben. Futbolu takip etmeyi bırakalı. Takip etmeyi bırakalı. Uzun yıllar oldu ama Dünya Kupası'nı bahane edip hem de evde bir ses olsun diye Radyo Spor neredeyse 7/24 açık son 2 aydır. Benim anlamadığım konu şu. Bundan yıllar önce yabancı sınırı 6+2 gibi formüle edilirken de takımlar şikayet ediyordu. Şimdi 10 olmuş, 10+4 olmuş. Yine durum aynı. Takımların plansızlığı ve anı yaşar gibi günü kurtaran yüksek maliyeti transferler yapması mı onları suçlu yapıyor? Yoksa bence bu duruma doğrudan etki eden nerede yalnız yıldız transferlerimiz diye darlayan taraftarlar mı daha suçlu? Ben bilemedim. Demiş dinleyicimiz sevgili Metin Bey. Vallahi bilmiyorum, değerlendirmeyi dinleyicilerimiz yapsın. Ben çok konuştum. Yani burada suçludan ziyade bence uzun vadeli bir plan yapılmalı sevgili Metin Bey. Daha önce de söyledim. Yani biz mesela 10+4'ü niye 10+4 yapıyoruz? Neden 14 direkt yabancı kullanmıyoruz? Ya da işte 10 yabancı kullanmıyoruz? Örnek veriyorum, sayısına takılmayayım. Neden mesela işte gidip yurt dışından genç oyuncular getiriyoruz? Değil mi? Hani kendi oyuncularımızla alakalı bir kriter getirilse daha iyi olmaz mı? Örnek veriyorum, işte 23 yaş altında bir oyuncu ilk 11'de oynamak zorunda. Mesela bu bir kriterdir, değil mi? Ama Türk oyuncu. Böyle bir şey yapılabilir, değil mi? Mesela bir hani yetiştirebilirsiniz en azından böyle yaparaktan. 18 takım var. İşte 18 tane genç zaten her hafta oynamak zorunda. Onlar çıkarsa onun yerine, işte sakatlanırsa, formsuzsa yerine bir 18 daha, en az 3 tane oyuncu backuplamak zorunda genç oyuncu o pozisyon için. Bu durumda en azından bir şey olmuş olur. Şimdi 10+4. Hani bu 10'u neye göre seçiyorsunuz gibi bir durum var. Anlayamadığım şey bu. Bir de yine söylüyorum, bu Türk futbolunu, yani futbolun paydaşları bugün işte bir kanalda şu anda Süper Lig'de teknik direktörlük yapan eski futbolculardan birilerine soruyorlar. Uzun uzun röportaj. Diyor ki, onu 10+4 kural hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk futbolunu geriye götürür diyor. Türk futbolcusunu geriye götürür diyor bu kural. Bakın, bunu ben söylemiyorum. Ben burada sadece bunu yorumlayabilirim, fikrimi söyleyebilirim, doğru bulmayabilirim. Futbolun paydaşları bunu söylüyor. Bir ya da birden çok teknik direktör bunu söylüyor. Türk futbolcusunu tembelliğe alıştırır bu. Nasıl olsa bana mecbur kulüp diyor. Beni zaten öyle ya da böyle oynatmak zorunda diyor. Rekabetin içine sokmamız gerekiyor. Yani bunu planlayacak olan, düşünecek olan, yapacak olan tabii ki ben ya da sizler değilsiniz. Değil mi? Bu konuda taşın altına elini koyan yöneticiler var. İş insanları var. Futbolumuzu yöneten, değil mi, İnsanlar var. Orada değerli profesyoneller var. Alsınlar. Kimi rol model alıyorlarsa, yani kimi alıyorlarsa bir kere doğru almıyorlar. Onu söyleyeyim. Hani şu andaki dünyadaki örnekleri biraz daha rol model alsalar bizim için belki bu tartışmalar da bitebilir. Örneğin Almanya'yı alsınlar. Örneğin İngiltere'yi alsınlar. Fransa'yı alsınlar. Mesela Avrupa Birliği ya da işte 23 yaş altı Avrupa'dan, eğer diyelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor 4'er tane 2003 ve sonrası doğumlu 4 oyuncu aldılar. Bunu yerli sayın bari mesela, değil mi? Hani kadrosunda 10+4 değil de işte genç oyuncu istediği kadar bulundurabilir. Ya da Trabzonspor. Belki Trabzonspor 7 tane 23 yaş altı oyuncu alacak ve bunu parlatacak. Bunu yabancıdan saymayın bari. Madem başka ülkeler için yani böyle bir yaş kriteri koyduk oradaki gelen yabancılar için. Tamam, güzel. Hadi güzel diyelim. Bari en azından onu şeyden saymayın. Hani istediğiniz kadar kullansınlar. Gibi gibi durumlar. Hani bir, o kriteri bir açıklasınlar. Yani 10+4'ü kim neye göre Hangi kriterler? Mesela milli takımı mı baz aldılar, yaşımı baz aldılar, işte daha önce oynadığı liglerimi baz aldılar, değil mi? Daha işte milli takımda forma giydiği sayıya göre mi bir kriter getirdiler? Bu 10 neye göre seçiliyor? Caner Bey merhabalar. Bu arada ikinci yarı başladı sevgiliciler. Başakşehir Inter-Turku mücadelesinde umarım temsilcimiz ikinci yarıda gol veya goller bulur. Şimdi Inter Turku serbest vuruş kullanıyor. Bir vuruş kaleci Muhammed. Bu lig yine aynı federasyon yönetimiyle ve MHK yönetimiyle yakında başlayacak. Geçen yıl türlü türlü itiraza, isyana rağmen bu federasyon başkanının istifasını istemeyen tüm kulüp başkanları neyi amaçlıyor olabilir? Neyi düşünüyor olabilirler? Lig başladıktan sonra bunu yaparlarsa inandırıcı olabilirler mi demiş Gökhan Bey. Ben onu daha önce yine söylemiştim yayınlarımda. Hani bu konuda kulüplerin açıkçası federasyondan, işte Merkez Hakem Komitesi'nden memnun değiliz. Verilen kararlardan, alınan kararlardan memnun değiliz. Söylemlerini çok inandırıcı bulmadığımı söylemiştim. Hala aynı. En azından bazı birçok kulübümüz için bunu söyleyebilirim. Çünkü birisini eleştiriyor, diğerine gelince eleştirmiyor. Ya eleştireceksiniz hepsini eleştirin ya da eleştirmeyeceksiniz. Biz memnunuz. Zaten bu gidişattan deyin. Olsun bitsin. Hani her şeye rağmen biz bu federasyondan, bu Merkez Hakem Komitesi'nden, başkanından, yardımcısından, oradaki kurullardan hepsinden memnunuz deyin. Olsun bitsin. Memnun değilseniz de bununla alakalı yani bir şekilde daha fazla sesinizi yükseltin. Ya da işte kulüpler birliği var. Gidin deyin ki hayır sizden olmuyor. Biz sizi istemiyoruz. Neyse artık memnun değilseniz, memnunsanız zaten problem yok. Devam edebilirsiniz. Yine tartışılacaktır sevgili Gökhan Bey. Üçüncü haftadan sonra muhtemelen büyük takımlar sırayla başlayacaklardır. Hepsi konuşmaya. Merak etmeyin. Biz yine bu senede konuşacağız. Yani biz konuşmasak da mutlaka konuşacak bir şeyler çıkacaktır. Üzerine mutlaka konuşuyor olacağız. Çünkü ben sanmıyorum yine bu senede muhteşem bir sezon geçireceğimizi düşünmüyorum. Yine birçok tartışma beraberinde gelecek. Sevgili Caner, Başakşehir'e 3,5 gol üstü aldım demiş. 2,07 orandan 2,5 gol üstü 1,25 oranda yayınlar dilerim. Adil abi yazmış Ankara'dan selam ve saygılarımla demiş. Selam ve sevgiler bizden olsun sevgili Adil abi, Adil Kolçak. İyi yayınlar Caner Bey. Yabancı sınırı kalkacak çünkü... Yok sanmıyorum ya, yabancı sınırının kalkacağını düşünmüyorum. Belki 12 artı 2 olabilir. Ama işte buna da itiraz eden kulüplerimiz var. Bir de böyle bir durum var sevgili dinleyiciler. Yani mesela şimdi 4 büyük kulübümüz ya işte 10 artı 4'ü değiştirelim diyor. Elimizde birçok yabancı var. Hani bunu isterseniz 12 artı 2 yapalım. Hani eldeki o yetişmiş oyuncuları işte bedavaya ya da başka takıma gönderip de parasını ödemek şartıyla başka takıma göndermeyelim diyor. Kadromuzda bulunsun diyor. Yani buraya kadar normal. Yani bir de şöyle bir durum var. Bir de bu kural değişmesin diye itiraz eden kulüplerimiz var. Efendim biz planlamamızı ona göre yaptık. Bu kuralın değişmesini istemiyoruz. Hani sanki böyle ülkemizde her şey, özellikle futbol anlamında söyleyeyim, her şey muhteşem plan ve program dahilinde yapılıyormuş gibi. Hani bir de bu kural, hani işte federasyonun değiştireceği varsa da bir de hani orada hayır biz karşıt görüşteyiz efendim, bu kural kalsın, biz memnunuz diyen kulüpler var. Onu da anlamış değilim. Yani gerçekten anlamış değilim. İşte biz 2 yıldır buna göre planlama yapıyoruz diyor. 3 yıldır buna göre planlama yaptık. Biz buna göre genç oyunculara yatırım yaptık. Hani sanki böyle gerçekten inanılmaz potansiyelli gençlerimiz var. Futbol oynayan. Ve işte bir kulübümüzde bu gençlere hani 10 tane genç getirmiş gibi bir durum var. Bir bakıyorsunuz hani bir şey olacaksa da o olmasın diye bir de böyle karşıt reaksiyonlar var. Onu da anlamış değilim. Yani ya yapılmasına izin verin, itiraz etmeyin. Yani ya herkesin söylediğini söyleyin ya da hani bir şey yapılacaksa da herkesin menfaatine ise O zaman hani ne bileyim yani lehte oyu kullanın. Hani illa da karşı çıkmak için karşı çıkmayın bence. Çünkü biliyorum ki 7 hafta sonra bu kulübümüz de konuşacak. Hani belki bundan konuşmayacak ama başka bir konuda konuşacak. Mesela geçen sene çok iyi hatırlıyorum işte hakem tartışmaları oluyor. Birkaç kulübümüz diyor ki efendim biz çok memnunuz hakemlerden diyor. Hakemlerin performansından. Aynı kulüplerimiz, bakın aynı kulüp ya da kulüplerimiz 3 hafta sonra diyor ki biz ligden düşüyoruz. Efendim bu kadar puanımızı gasp edemezsiniz diyor hakemler için. Hakkımızı yiyorsunuz diyor. Hani memnundunuz? Hani çıkıp açıklama yapıyordunuz. Yani birileri konuşurken hayır biz memnunuz. Hakemlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Biz sahada futbolumuzu oynuyoruz. Hakemler gördüğünü çalıyor diyorsunuz. Kendinizin lehine değil aleyhine bir karar verildiği zaman ve burada da haksızlık olduğunu düşündüğünüz zaman bu sefer ya da bu defa çıkıp en gür sesle konuşuyorsunuz. Evet hakemler bu sene bizi ligden düşürüyor. Biz ligden düşersek ne olacak? Gibi gibi. O yüzden hani biraz o duruşumuzu hem belli etmemiz gerekiyor ve eğer bir duruş ortaya koyduksak da ya da bir konuda bir fikir ortaya koyduksak da bunu sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Ben şunu anlayamıyorum. Mesela soruyorum da buradan federasyonumuza da sorayım. Mesela bu arada Başakşehir sağlı solu geliyor ama olmuyor. Yani bu yabancı kuralındaki planlama neye göre yapıldı? Bunun bir şekilde oradaki profesyoneller tarafından çıkıp açıklanması gerekiyor. Yani mesela neden 10 artı 4, 9 artı 5 değil de 10 artı 4? Neden 8 artı 6 değil de 10 artı 4? Ya bu 10 neye göre, kulüplerin isteğine göre mi oldu? Dediğim gibi bugün bir teknik direktör, iki teknik direktör dinledim. İkisi de hani bizlere sorulmadı bu kural yapılırken dedi mesela. Futbolun paydaşları o. Evet bu arada kullanılan köşe vuruşu bir kafa ve topağlarda. Başakşehir'in golü geldi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 53'ü gösterirken Başakşehir sağlı soldu geldi. Ve kullanılan köşe vuruşunda Emin Bayram topağları gönderdi. Ve mücadelede bir birlik beraberlik dakikalar 54'ü gösterirken. Sağ taraftan kullanıldı köşe vuruşu. Yusuf Sarı'dan aldı at. Müthiş bir orta ve Emin'den net bir kafa vuruşu. Fatih Hoca'nın getirdiği, Fatih Terim'in getirdiği 14 yerli oyuncu bulundurma şartı bence en mantıklısıydı demiş bir dinleyicimiz. Taner Bey, Tamer Bey, ona da sevgiler. Merhaba Erkan, ben Bursa'dan. Caner Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin acilen Musabba, Kerem Osterwolde ve Sidiki Şerif gönderilmesi lazım diyor. Bilmiyorum buradaki kararlar ne olacak, yani kimler gidecek, gerçekten karar vermek çok zor. Yetişkin yabancıları göndermek zor ama daha önce de söylemiştim, yani Fenerbahçe'nin bu sene yabancı konusunda hata yapmaması gerekiyor. Eldeki birçok yabancı oyuncu da var, hangilerini kimleri yollayacaklar tabii ki bunu öngörmek zor çünkü İsmail Hoca'nın raporu onun oynatmak istediği oyuna uygunluk ya da form durumu, antrenmanlardaki durumları, sezon başındaki o kamptaki durumları önemli, değerli diye düşünüyorum. Ama hani şunu söylemeye çalışıyorum. Vasat oyuncu bulundurmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca'nın evet tabii ki insani yönü önemli, değerli bir insan. Yani sadece yetenekli evet zaman içinde gelişebilirden ziyade gelişmesi tamamlanmış. Futbol anlamında ne vereceği belli. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında fayda sağlayacak oyuncuları tercih etmesi gerekiyor bence. İşte Fred efendim benim eski oyuncumdu, işte özverili bir oyuncu olabilir. Ama faydalanmayacaksa Genduzi'nin, Kante daha önemliyse, Fred'den daha önemli bir ya da yüksek bir performans ortaya koyuyorsa, o zaman hani Fred de olsa gidebilir işte. Osterwolde evet benim zamanımda iyi oynuyordu geçmişte ama şu anda fayda sağlamayacaksa, orada Archie Brown biraz daha faydalı olacaksa ya da işte az önce bahsettiğim gibi genç kontenjanından birazdan yetişmiş, yetişkin bir oyuncu almanıza sebep olacaksa, o zaman Osterwolde ile vedalaşmanız gerekiyor gibi durumlar var. Şunu söylüyorum, İsmail Hoca'nın duygusal karar vermemesi gerekiyor bana sorarsanız. Fenerbahçe belki de beklenen büyük tehlike demeyeyim ama hani en büyük risk bence bu. Çünkü özür dilerim. Hani bu konuda Daha önce oynattığı oyuncuların bazılarını tercih edebilir. Bu arada Başakşehir etkili geliyor. Ceza sahasında kale boş. Bir kafa dışarıda. Birini kaçırdı. Boş kaleye topu dışarı yolladı sevgili dinleyiciler. Kısa bir edeceğiz.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Bahse Gireriz programında. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Başakşehir az önce bir nişte %99'luk bir gol pozisyondan yararlanamadı sevgili nişler. Yusuf Sarı sağ taraftan çok etkili geldi. Ceza sahasında bir orta. Bu arada yine Başakşehir hata var. Şimdi sağ taraftan Kemen ceza sahasından girdi ama topuk bası isabetli değil. Dakikalar 59'u gösteriyor. Mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Başakşehir'in baskısı da devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir aksilik olmasa ben daha goller bekliyorum. Bu golleri de Başakşehir'den bekliyorum. Dediğim gibi büyük bir aksilik ya da büyük bir şanssızlık olmazsa diyelim. Evet, şimdi bir faul var, serbest vuruş var. Sen dersin de oynamaz mıyım? Bir golde benden 3.5 gol üstü seviyorsun demiş Adil abi yazmış. Çok teşekkürler. Şöyle bakıyorum. Evet. Evet, dinleyicimiz güzel bir yorum yapmış. Sevgili Hakan Bey. Bu ülkeye kesinlikle yabancı yorumcu lazım demiş. Peki. Evet, o da olur zaten yakında. Popülasyonumuz çünkü o yönde de genişliyoruz diyelim. Rıdvan, Tanju, Aykut, Oğuz, Metin, Ali, Feyyaz, işte Ami falan birçok oyuncu, Arda, Turan, Emre, yüzlercesi yabancı sınırı çok az iken yetişti. Hiçbiri tembel olmadı. Bu kadar saçma yabancı transferi yapıp halen sınırsız yabancı istemek pes demiş. Bu ülkeye kesinlikle yabancı. Tabii espri yapıyor dinleyicimiz. İşte Hakan Bey, sizin belki de kaçırdığınız şeylerden biri bu. Şu anda dünyada artık birçok şey değişiyor. O zaman futboldaki koşu mesafeleri, o zamanki belki saha içindeki mücadeleler, birçok şey değişti artık. 20 metrede top oynuyorsunuz ve kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Avrupa ile rekabete ihtiyacınız var. Oralarda gidip başarılı olmaya ihtiyacınız var. O zaman da toprak sahada oynanıyordu mesela. Şu anda oraya mı dönelim, örnek veriyorum. Yani o zaman efendim işte yabancı kuralı yoktu ama, ya da işte yabancı kuralı vardı. Yabancı oyuncu, az yabancı oyuncu geliyordu ama işte çok şey, nedir o? Çok ne oldu mesela, milli takımımız harikalar falan mı yarattı bu bahsettiğiniz oyuncular varken? Örnek veriyorum, 90'lı yıllarda milli takımımız uçup kaçıyor muydu, örnek veriyorum? Bunların hepsi bu arada çok değerli oyuncular. Doğru, ben de birçoğuna yetiştim. Birçoğunu canlı izledim, birçoğunu TV'den izledim. Birçoğunu stat'tan izledim. Hepsi uçup kaçıyor muydu mesela? Milli takımımız harikalar falan mı yaratıyordu? Siz öncelikle bir değişime bir direnç göstermeyin sevgili Hakan Bey. Benim en azından bu konudaki fikrimi çürütmek yerine burada daha nitelikli yabancı gelmesi için kriterlerin belirlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ama siz sanırım orada değilsiniz. Örnek veriyorum, Galatasaray'a işte Hacıların, Popescu'ların geldiği zamanlar kötü mü oldu mesela? Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanması ya da işte geçen sene Galatasaray'ın yine oynadığı futbol, oradaki yabancı işte Osimhen'i izlemek mesela keyifli değil mi? Asensio'yu bu ülkede izlemek keyifli değil mi? Daha öncesinde Alex'i nitelikli yabancı oyuncu getirirsiniz. Sizin şans verdiğiniz, alttan yetiştirmeye çalıştırdığınız ya da mevcutta olan oyuncularınızı da geliştirir bu nitelikli yabancılar. Ama buradaki kriterleri eğer baştan kabul etmezseniz bu sizin önyargılı olduğunuzu gösterir. Diyelim burada karşıda olmamak lazım. Niye sadece futbolda biz yabancı milli takımımızın teknik direktörü yabancı? Niye yabancıya karşıyız? Yani bu kadar ya, artık dünyada her şey değişiyor değil mi? İç içe yaşıyoruz yani bazı şeyleri. Neyse, tekrar futbola dönelim. Düşüncenize katılmadığımı söylemiştim. Siz oralarda kalmaya devam edebilirsiniz. Dakikalar 62 ve mücadelede birbirlik beraber aynı fikirde olmak zorunda değiliz tabii ki. Bu gözler Beşiktaş'ta Nartallo'yu bile izledi. Ben size sonuna kadar katılıyorum. Yani nitelikli yabancı getirin derken, bu yabancı kuralını açıklayın derken acaba hatalı bir şey mi söylemiş oluyoruz? Mesela gidin bir milli takım kriteri koyun. Koyamıyorsunuz. Nitelikli liglerden getirin. Deyin ki örnek veriyorum, Avrupa'dan şu 5 ligden sadece transfer yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Fransa'yı da buna katın. İşte Fransa 1. liginden alabilirsiniz. Ya da maksimum Fransa 2. liginden alabilirsiniz. Almanya 2'den alabilirsiniz. Bakın Almanya 2'de inanılmaz futbolcular var. Hangi takımımız gidip alıyor ya? Soruyorum size. 250-300 bin eurolara gidip Almanya Bundesliga 2'de oynayan, yani veriyor işte, Esport da veriyor, geçen sene izledik. Başka kanallar da veriyor Almanya 2. ligini. Her maçta 20-30 bin ortalamaya, 30 neredeyse bin ortalamaya yıl bazında oynanan bir ligden bahsediyorum. Kaç tane takımı scouting ekibi gidip de izledi ve Almanya 2'den 3 tane oyuncu getirdiler? Var mı? Yok. Yani bir kriter yok. Ben demiyorum ki yani burayı yabancı futbolcu çöplüğüne çevirin, böyle bir şey demiyorum. Sadece nitelikli yabancı getirin. O kuralları açıklayın efendim. Biz buna göre yapıyoruz deyin. Yok, bunu anlatıyoruz. Gerçi biz daha hani bunu kendi Türkçemizde hani bizi dinleyenlere anlatamıyoruz. Yani Futbol Federasyonu nasıl anlatsın bunu kulüplere? Onlar da bak şu anda onlara hak veriyorum ya. Hak vermeye başladım ya. Evet, dakikalar 65'i gösteriyor ve birbirlik beraberlik devam ediyor. Bu arada tam tersi düşünebilirsiniz. Buna saygı duyuyorum. Ama hani PES falan demek nedir yani? Onu anlayamadım yani. Hani dünyada var mı? Kimi rol model alıyorsunuz? Mesela İngiltere Ligi, İspanya Ligi'nde açın yabancı kuralını okuyun. Almanya Ligi'nde okuyun. Fransa Ligi'nde okuyun. İngiltere Ligi'nde bakın ne yapıyorlar. Onlar da mesela sizin gibi düşünüyor mu acaba? PES diyorlar mı? Ya bu kadar da olur mu? Koskoca İngiltere'de şampiyon olan Arsenal'de bir tane İngiliz futbolcu yok diyorlar mı mesela? Ya da koskoca City'nin kadrosunda iki tane İngiliz, gerisi tamamen yabancı futbolcu diyorlar mı? Böyle bir tartışma var mı? Koymuşlar bir kural. Kriterleri de belirlemişler. Biz iyi yabancı futbolcu istiyoruz. Kriterleri de bunlar. Yıllardır böyle devam ediyor. Muhammed Salah Beşiktaş, bakalım olacakmış. Mesela Muhammed Salah'ı izlemek istiyoruz ülkemizde. Yani Osimhen'den sonra, işte Asensio'dan sonra, Greenwood'dan sonra, değil mi? Onaçu'dan sonra, işte Malinovski'den sonra dünyaca ünlü bir yıldız. Dünya futbolunda, Avrupa futbolunda yıllardır İngiltere Premier Lig tarihine geçmiş bir oyuncu izlemek istiyoruz mesela. Önyargılı değiliz. Muhammed Salah'ı izlemek istiyoruz ülkemizde. Hiçbir ön yargımız yok. Gelsin. İzleyelim burada. Çok da iyi olur. Başakşehir etkili geliyor. Şimdi sağda solu Yusuf Sarı, sağ taraftan şimdi etkili. Ceza sahası kalabalık. Bir orta gelir mi? Geldi kaleciden yumruk. Kale boş. Bir şut. Hadi gelsin şu gol, olmadı. Gelsin şu gol dedik ama olmadı. Evet, güzel bir pozisyondu. Kaleci uçarak yumrukladı. Kale boştu ama sonrasında boş kaleye topu ağlara gönderemedik maalesef sevgili dinleyiciler. Ve öne geçme şansını da kaçırmış olduk. Dakikalar 67'yi gösterirken Başakşehir'in baskısı devam ediyor. Aman geçiş yiyip de ikiyi yemeyelim. İkinci yarı neredeyse hiç gelemedi. Onu söyleyeyim. Inter Turku rakip ya yani bir kere geldiler maçın hemen ikinci yarının başında, sonrasında tamamen temsilcimizin üstünlüğüyle devam ediyor. İkinci yarıda tabii Feyzullah'a Birnic ve Bağ Opuku değişikleri oldu. Başakşehir'de Bağ'ın da sarı kartı vardı. Bir şekilde hem korumak istedi. Diğer tarafta Birnic'ti. Hem ilk yarıda pozisyonlar vardı, kaçırdı. Orada da Feyzullayev, o da pırpır bir oyuncu. Benzer özellikleri var. O da hızlı bir oyuncu. Başakşehir'in sol tarafında etkili bindirmeler yapabilir. Ben açıkçası hani bir bilmiyorum hazır mı diyeyim ama Nuno da Costa ya da Serke hamlesi beklerdim. Bekliyorum da hala. Ben şu ana kadar çok beğendiğimi söyleyemem. Bertu konusunda aynı fikirdeyim ama hala. Umarım hoca da bir an önce orada bir değişikliğe gider. Evet, dakikalarda 67 gösteriyor. Evet sevgili dinleyiciler, yarın biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz, bir diğer temsilcimiz bu arada çok etkili geldi, Inter Turku, ama iyi bir vuruş yapamadılar diyelim ve top tavuta gitti. Aman aman diyelim, yapmayın diyelim. Çok etkili geldiler sol taraftan. Ceza sahamızda bir orta, arka direkte bomboş kaldı ama Allah'tan iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Ki o kafa vuruşu gelse kaleci Muhammed'i de aşan bir pozisyondu ve top dağlara gidecekti. Evet, Feyzullayev oynandı. Serke oyuna dahil oldu. Özür diliyorum, değiştiriyorum. Şomradov oynandı. Bertu oynandı. Onların yerine Nuno da Costa ve Serke oyuna dahil oldu. Daha dakikalar önce söyledim. Böyle bir değişikliğe gittim. Muhammed çok riskli oynuyor. Bu bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Eğer kaptırmazsanız verdiğiniz pasta beraber takımınız iyi çıkarsa büyük avantaj. Ama çıkamazsa çok büyük bir dezavantaj. Gol yiyebilirsiniz. Az önce öyle bir pozisyondu. Son anda Başakşehirli oyuncular çıkmayı başardılar ama çıkamayabilirdik de. Evet, tekrar şimdi Başakşehir sol taraftan Opuku'yla gelmeye çalışıyor. Bir birlik beraberlik skoru lehimize çevirmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi kazanmamız gerekiyor. Deplasmana Finlandiya'ya mutlaka avantajlı bir skorla devam gitmemiz gerekiyor. Yani 2-1 olsun ama bizim olsun, hem galibiyet anlamında önemli hem de dediğim gibi tur anlamında da oradaki oynayacağımız maçın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili Kemal Çelen 3-1 biter demiş. Denizli'ye selamlar, sevgiler. Ekrem Bey ne demiş? Merhaba Beşiktaş'ın UEFA listesinde Trossard'ın bildirmemesi hakkında düşünceniz nedir? Yani sanırım ikinci maç öncesinde de böyle bir şey vardı sanki ama öyle bir şey duydum. Yani orada da değişiklik yapabilirsiniz. Hazır değildir sevgili Ekrem Bey, öyle düşünmüşlerdir. Hazır olmadığı için teknik direktörün böyle bir tasarrufu olmuş olabilir. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
5: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yaklaşık bir 10 dakikam kaldı ve birbirlik beraberlik devam ediyor. Caner Aydaş ben. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Sevgili dinleyicimiz demiş ki korner olur mu? Olabilir korner Fırat Bey. Korner çıkabilir gibi gözüküyor. Yani Başakşehir atabilir. Yine iki uzun oyuncu aldı ama şu dakikalarda biraz merkezi kullanmaya çalışıyorlar. İlginç. Yani aslında hem Serkem'de Da Costa, yani uzun boylu da oyuncular ama ısrarla kanatları kullanmayı değil ama merkezi kullanmaya çalışıyorlar. Aslında Başakşehir hani şu andaki şu görüntüde kenarlardan gelecek etkili ortalarla kafa vurabilecek oyuncuları da var. Ben korner atacağını düşünüyorum. Yani korner bahse alınabilir sorduğunuz için söylüyorum. Bu arada yine Başakşehir hatağı var. O final paslarını tam da yapamadılar şu dakikalarda. Aman iki yemeyelim. En önemlisi o. Ben atacağımızı düşünüyorum. Bu arada yabancı oyuncu konusunda, kuralı konusunda size katılıyorum %100 demiş. Siz moralinizi bozmayın. Yok yani ben niye moralimi bozayım ki? Sonuçta takımların istekleri bu. Ben sadece şunu dediğim gibi anlamaya çalışıyorum. Ya bu arada bu benim hakkım. Ben bir tüketiciyim. Bu lige para ödeyerek izleyen bir tüketiciyim, öyle bakmak lazım. Ve haliyle bu oyunun kurallarını da eğer birileri koyuyorsa o kural koyucuların bu kuralları açıklaması gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden 10 artı 4? 8 artı 6 değil de 10 artı 4. Niye 10 mesela? Neye göre 10? Kime göre 10? Kim mesela 10 dedi? Birisi mi söyledi? Ve bu 10'daki kriterler ne? Sadece yetişmiş olması gerekiyor mu? 23 yaşından büyük olması yeterli mi? Başka kriter var mı mesela? Milli takım şartı aranıyor mu? Ya da başka şartlar ne? İyilikten gelmesi önemli mi değil mi? Bu arada Başakşehir gelmeye çalışıyor. Yusuf Sarı faul almaya çalıştı. Keşke bunun yerine faul almaya çalışmak yerine evet oynamaya çalışsaydı daha iyi olurdu Yusuf Sarı. Hakem de kendisini aldatmaya yönelik ve sonrasında da şiddetli itirazdan sarı kart gördü. Yani şu pozisyonda artık yapmayalım bunları. 1000 defa söyledik, 100 defa söyledik. Küçük bir müdahale evet var, bir itme var doğru ama yani sonrasında da Enzo Fernandez'in hareketini yaptı ve sarı kartı da gördü ya da ne oldu bilmiyorum. Sonra Yusuf Sarı'ya çünkü sarı kart gösterdi. Karar mı değiştirdi? Bir dakika. Yo özür diliyorum ben düzeltiyorum. Televizyon Yusuf Sarı'yı gösterdi. Hani ona itirazından dolayı ama hakem faul vermiş. İlginç. Ya da ondan sonraki pozisyona faul vermiş. Evet o pozisyona değil sonraki pozisyona. Bir de Fin oyuncuya Inter Turkulu oyuncuya sarı kart gösterdi. İlginç bir karar. Şimdi ceza sahasında bir orta savunmadan sekti. Hadi şurada atak devamlı sağlayalım. Oo bu arada çok kötü. Yani çıktılar. İyi çıktılar daha doğrusu. Aman dikkatli olun. Hızlı oyuncuları var. Siyahi ve savunma arkası koşusu yapabilen. Şöyle bakıyorum. 5 oyuncusu var. Bir anda ön tarafta pırpır gibi. Yani çok pırpırlar ve sizi zor durumda bırakabilirler. Ki onlardan birisiydi. Doğru pas gelseydi bir anda 2'yi yiyebilirdik. Ama iyi pas gelmedi. Evet 76. dakika ve birbirlik beraberlik devam ediyor. Başakşehir 1, Inter Turku 1. Başakşehir'in dakikalardır baskı yaptığını söyleyelim ama bu baskıdan sonuç alamadı. Umarım atamayana atarlar şeyi de olmasın. Çünkü az geliyorlar, öz geliyorlar. Az önce bahsettiğim gibi çok pırpır oyuncuları var. Tamamen kontratağı düşünüyorlar. Böyle bir oyun felsefeleri var. Özellikle ikinci yarı. Maç 1-1 olduktan sonra tamamen buna döndüler. Oyuncu değişiklikleri de biraz bu çerçevede yapıldı şu ana kadar Inter Turku tarafında. Evet, yarın temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadelesi var. Kendi sahasında UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme mücadelesinde kendi sahasında saat 21'de Midtjylland'ı konuk edecek. Bu mücadele saat 21'de başlayacak sevgili dinleyiciler. Burgos, Ricardo de Burgos yönetecek, İspanyol hakem ve bu mücadele saat 21'den itibaren Esport ve Radyo Spor frekanslarından, Radyo Spor'dan naklen de yayınlanacak. Onu da söyleyelim. Esport'tan izleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da canlı dinleyebilirsiniz bu mücadeleyi. İspanyol Ricardo de Burgos'un yöneteceği mücadelede siyah beyazlar taraftarı önüne bu sezon ilk kez çıkıyor. İtalyano'nun da kendi sahasında Beşiktaş'ta oynayacağı ilk mücadele. Hazırlık kampı kötü geçti Beşiktaş'ın. Sadece bir galibiyeti var. Mattersburg'u 1-0 mağlup etti biliyorsunuz. Onun haricinde başka da galibiyet alamadı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir galibiyeti daha vardı herhalde, öyle hatırlıyorum. Sonrasında 2 mağlubiyet, 2 beraberliği vardı. Bakalım siyah beyazlar Danimarka'nın güçlü takımı Midtjylland karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilecek mi? Çok da kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü zor bir mücadele onların da. Bu hafta sonu ligi başlıyor. Danimarka ligi. Yani bu mücadelenin iki ayakta olduğu, hatta uzatmaya da gidebileceğini unutmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Belki taraftarının, belki seyircisinin, belki teknik ekibinin, az önce bahsettiğim gibi çok da kolay bir mücadele beklemiyorum. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda zor bir maç olacaktır. İki takım da kaybetmek istemeyecektir. Tabii Beşiktaş kazanırsa iyi olur. İlk maçta en azından avantajlı bir skor olur ama zor. Evet, Başakşehir şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Ceza sahasında 6 oyuncumuz var. Bakalım nasıl bir organizasyon olacak. Feyzullah Eyüp topun başında. Direkt kaleye vurdu. Kaleciden yumruk. Atak devam ediyor. Ama öncesinde faul kararı geldi. Kalecinin topu yumruklarken kaleciye faul yapıldığını işaret etti. Hakemin kararı bu yönde. Burada Selke ve kaleci arasındaki mücadelede Nuri Hoca da bu karardan çok da memnun değil. Dakikalar 79'u gösteriyor. Bu arada kalecileri kısa boylu. Hava toplarında aslında sürekli yumruklamaya çalışıyor. Yani biraz iyi bir görüntü ortaya koymadı ama biz de buraları çok iyi değerlendirdiğimiz söyleyemeyiz. En azından ben öyle gördüm. Biraz size olarak, boy olarak çok uzun boylu bir kaleci değil. Ama çok da zorlayamadık. Daha çok cepheden gelmeye çalışıyoruz. Çok fazla orta yapmıyoruz. Kenar ortası birkaç defa yaptık. Orada da tehlikeli pozisyonlarımız vardı. Ama bu pozisyonları değerlendiremediğimiz söyleyelim. Bu arada çok tehlikeli geldi Inter Turku. Penaltı noktasından avut attı. Evet. Çok net bir pozisyon verdik. Ama taç atışından gol yiyorduk sevgili dinleyiciler. Yani hakikaten işte Türk futbolunun genel bir sorunu bu. Konsantrasyon problemi. İçeride 8 oyuncumuz var. 3 Inter Turkulu oyuncu taç atışından gol atıyorlardı. Allah'tan iyi vuramadı ve çok net bir fırsatı kaçırdığını söyleyelim. Evet, 1-1'lik beraberlik 81. dakika oynanırken. Bakalım Başakşehir bu mücadelede kalan dakikalarda tabii fazlasıyla risk alıyor. Oyunu aslında genişletti bir ara Başakşehir. Çok fazla genişletti ama yaklaşık bir 7-8 dakikadır. Yani Şomradov ve Bertuğ çıktıktan sonra daha çok kendi yarı sahamızda paslaşmaya başladık. İlginç şekilde. Öncesinde rakip yarı sahada daha etkili bir görüntü ortaya koyarken şimdi sadece kendi yarı sahamızdaki paslaşmaya izin veriyor Inter Turku takımı. Bizde sağ içindeki diziliş sanki üçlü savunmaya döndü. Ve kanatlardan işte Feyzullah'a ve Yusuf Sarı ile beraber kenar ortaları yapmaya çalışıyor. Bu arada şimdi Feyzullah'a bir vuruş, kaleci ve korner. Feyzullah'a topu alır almaz sağına çekti. Aşırtma vuruş, çok da güzel bir gol olacaktı. Uzak köşeye çok güzel bir vuruş ama kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi. Ve şimdi köşe vuruşu kullanacak temsilcimiz. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Birbirlik beraberlik derken 82'yi gösteriyor. Düzeltiyorum. Oyuncu değişikliği oldu. Başakşehir'de kim girdi? Bir bakalım. Göremedik oyuna gireni çıkanı. Birazdan bakarız. Evet, Berat oyuna dahil oldu. Onu tam söyleyecektim. Yani orta sahaya çok hızlı geçmeye başladılar. Acaba orta sahaya bir takviye mi yapsa daha iyi olur? Hoca Umut Güneş oynanılmış. Berat oyuna dahil olmuş. Evet, Berat'ı orta sahada biraz daha sigorta olarak konumlandırdı. Çünkü orta sahada da eğer doğru paslaşmaları yapamazsanız. Bu arada Başakşehir köşe vuruşu kullandı. Arka direkte son anda uzaklaştırıldı. Kaleciyi geçen top ama kimse dokunamadı ve top da Inter Turkulu oyuncuların önünde kaldı. Onlar da uzaklaştırdı. Tekrar şimdi atak tazeleyecek Başakşehir. 83. dakika. Tüm hatlarımızda rakip yarı sahadayız. İkinci golü, galibiyet golünü arıyoruz. Bakalım Başakşehir skoru lehine çevirebilecek mi? Feyzullah az önce gerçekten güzel vurdu ama kalecinin de aynı güzellikte kurtarışı var. Onun da hakkını yemeyelim diyelim. Evet, ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili dinleyiciler, mücadelede bir birlik beraberlik var. Cuma günü huzurlarınızda olacağım. Benden sonra sevgili Görkem Tezel sizlerle birlikte olacak. Hem bu mücadeleyi anlatır size, önemli anlarını bundan sonraki dakikaları, hem de spor gündemini yine değerlendirir sorularıyla beraber. Mesajı olan herkese teşekkür ederim. Cuma günü saat 20.30'da görüşmek üzere. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.
7: Bahse gireriz sona erdi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz ama şu an bana kimler kulak veriyor, kimler dinliyor? Mesajlarınızı bekliyorum yine her zaman olduğu gibi. Radyo Spor WhatsApp hattına. Ben buradayım abi. İsmim Ahmet. İstanbul'dan yazıyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Daha sonrasında yine önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gündeme dair mesajları tabii ki sizlerle buluşturacağız ama şöyle bir skorlara bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım, yine güzel karşılaşmalar var. Tabii ki benim ön plana çıkardığım bir karşılaşma. Bilmiyorum, Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarınızı oynuyor musunuz? Ha, oynayanlar evet, Görkem abi kazandık şu an diyorlardır. Demeyen dinleyicilerimiz varsa da söyleyeyim. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu mücadelesi Vardar mücadelesi Riga ile karşılaşıyor. Dakikalar 71'i gösterirken 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. Ben burada 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol varı önermiştim. Gün içerisinde yapmış olduğum bir kupondu. Yine beklentilerimi karşılayan bir mücadele. Güzel, güzel. Diğer maçlara baktığımda daha da böyle hoşuma giden bir tablo aslında karşıma çıkıyor. Spartak Tırnava 0, CSK Sofya 0 ilk yarısı tamamlandı. Yine Pansevo 0, Sporting Braga 0 dakikalar 29'u gösteriyor. Yani bültene baktığımızda aslında en gollü geçen karşılaşma sizlere önermişim. O açıdan dolayı keyfim yerinde ki kazanan dinleyicilerimiz, yine bizim takipçilerimizin de keyfi oldukça yerindedir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım diğer maçlarımızdaki skorlara, mesajlara bir yandan bakmaya çalışıyorum. Tabii ki Kadınlar Şampiyonlar Ligi en çok ilgimizi çeken maçlardan biri değil mi? Ha, sizin değildi, pardon. Ben diyorum ki her yayınımda Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi olduğu zaman kadınlar futbolunu ben yakından takip ediyorum diyorum. Evet, doğru, kabul ediyorum. Ediyorum da bu arada. Takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir dinleyicim Mitrovica mücadelesini takip ettim mi abi diyor. Ettim. Konuk ekip Zimru Sişin takımının kalecisi yoktu sahada bir kere. Ha, vardı resmiyette de. Üzerine gelen 11 tane şutun 10 tanesi golle sonuçlandı. Mitrovica 10. Konuk ekip Zimru Sinşiva takımı 0. Enteresan maçlardan biri. Ama ilk yarı 5 gol, ikinci yarı 5 gol, en azından bir düzen içerisinde geçen karşılaşma oldu diyebilirim. Ya 10 tane gol atılır mı ya? Ya 5 tane, 6 tane at, tamam zaten turu geçeceksin. Ne gerek var 10 tane gol atmaya? Benim de anlamadığım durumlardan biri diyebilirim. 10-0 biten bir mücadele kadınlar futbolunda. Mesela yine Sosnovic kadınlar futbolunda saatler 19'u gösterdiğinde başlayan bir mücadele. Sosnovic 7, Luso 1. Ha, burada 7 gol attı ama hadi diyelim bir gol de kalesinde gördü. Güzel. KG var diyen dinleyicilerimizin kazandığı maçlardan biri. Yani 10'a 0 biten bir mücadele. Düşünsenize. 2,5 gol üstü oynuyorsunuz ve karşılıklı gol var diyorsunuz. Ve 10'a 0 biten bir mücadele oluyor tabelaya baktığınızda. 10 tane gol var, rakibin attığı bir gol bile yok. Evet, enteresan durumlardan biri. Maalesef diyeceğim, evet, ben KG varı seven bir bahis sever olarak maalesef diyorum. Böyle sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Ha, daha önce alt oynadığım bir karşılaşma vardı. 16'ya 0 bitmişti. Ajax'ın bir mücadelesi, Hollanda Kupası mücadelesi. Pandemiden önce oynanan bir mücadeleydi. Bayağı bir gol çıktı ama düşünsenize 16 tane gol çıktan bir karşılaşma ve KG var olmuyor. Kuponunuz o maçtan yatıyor. Enteresan tabii ki. Bazen böyle uğurlu da gelebiliyor arkadaşlarımıza. Evet, onlardan biri de ben olduğum zamanında itiraf edeyim.

Şöyle bir bakalım gelen mesajlarımıza. Evet, ben buradayım demiş sevgili Orhan Bey, teşekkür ediyorum kendisine. Onun dışında merhabalar Görkem abi, iyi yayınlar. İstanbul'dan Burak, ben taksiciyim. Gözümüz yollarda, kulağımız sende abi, iyi yayınlar. Telefona kim bakıyor acaba? Telefona kim bakıyor sevgili Burak Bey? Gözleriniz yollardaysa telefona kim baktı? Bu mesajı kim gönderdi? Mesela benim merak ettiğim konulardan biri bu oldu şu an itibariyle. Hani araç içerisinde seyir halindeyken lütfen mesaj göndermeyin. Dinleyicilerimize bunu söyleyeyim. Baksanıza mesaja. Gözümüz yollarda, kulağımız sende Görkem abi. Telefona kim bakıyor? Yapay zekanın gönderdiği bir mesaj mı bilemedim. Peki teşekkür ediyorum. Kuponlar geliyor. Evet, at yarışıyla alakalı kuponlar geliyor ama benim tanıdığım bir arkadaşım var. Adını buradan zikretmek istemiyorum. Ya kendisinin verdiği tahminleri oynamaya çalışıyorum ki oynamayı düşünmüyorum bundan sonra. Yani oynadıkça daha da böyle ne derler ona, nasıl bir tabir kullanabilirim ki burada, nasıl bir ifadede bulunayım. Daha fazla atı yazmak istiyorum. Altılı kupon yaptığımda yani neredeyse bülteni kapatacağım. Evet, sonu var biliyorsunuz. Bültende bütün atları yazacağım, bir listeyi oluşturacağım en sonunda. Diyor ki o kişi, ki çocukluğu atların üzerinde geçen bir arkadaşımız, evet. Ki yakından takip ediyorsunuz, hadi böyle de merak edin. Ki fenomenlerden biri ya, fenomenlerden biri. Şu an bana kulak veriyormuş. Araç içerisinde seni dinliyoruz Görkem, iyi yayınlar diyor mesela. Bakın şu an bakıyorum. Kendisine teessüflerimi iletiyorum. Instagram'dan 6 yıldan beri takip ediyorum kendisini. Bana takip isteği göndermedi. Takibe takip yapmayan dinleyicilerimizden biri. Dinleyicimiz diyorum. Hadi adınızı vermeyeyim. Baş harfi E olsun. Hadi böyle bir ipucu vermiş olayım. Kendisine selamlarımı ileteyim. İzmir'den şu an bana kulak veriyormuş. Çocukluğu atların üzerinde geçen ve at yarışı konusunda gerçekten uzmanlardan biri diyebileceğim. O arkadaşımıza selam söyleyeyim ama Instagram'dan takibe takip yapmıyor. Buradan teessüflerimi iletiyorum. Şöyle bir bakayım. Beyaz mendil var mı? Yok, yine her zaman olduğu gibi beyaz mendil yok. Tabii ki buradan bir tepki gönderemiyorum. Ha, İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ya, kendimi İspanyol gibi hissediyorum böyle. İspanya'daki Real Madrid taraftarları son mücadelesinde tribünlerde beyaz mendil sallamıştı. Teknik direktörlerinin istifa etmesi için, başkanın istifa etmesi için onu yaşayamıyorum maalesef. Yani şansımı zorluyorum, bakıyorum ama yok. Peçete var, onu da sallasak olmaz herhalde. Ya, yazık, günah, sallamayalım. Peki ama teessüflerimi iletiyorum lütfen. Görkem Tezer yazdığınızda bana istek gönderebilirsiniz. Baş harfi E ile başlayan, at yarışı konusunda uzman olan arkadaşımıza selamları iletiyorum. Bir ara Kocaeli'ye geleceğim. Evet, kahvenizi içeceğim. Bunun da sözünü aldım artık. Canlı yayında sözünü aldım. Peki. Emri vaki oldu biraz, kabul ediyorum. Merhabalar İstanbul'dan Ferdi, iyi yayınlar dilerim demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Kimler burada? Şu an bana kimler kulak veriyor? WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir yoklama gibi düşünebilirsiniz. Evet, interaktif bir yayın yapmayı seviyorum her zaman. 11-12 yıldan beri yayıncılık hayatımda interaktif yayın yapmayı tercih ettim. Sizlerden gelen mesajlar benim için çok ama çok önemli. Sizler gündeme dair mesajlarınız varsa yine onları öncelikli olarak alabilirim. Birazdan kendi belirlediğim bir konu özelinde sohbetimize devam edeceğim. Diyelim ve şöyle bir karşılaşmalarımıza dönelim değil mi? Önemli maçlar vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları mesela, olmazsa olmazlarımızdan biri. Yani hepimizin merak ettiği bir mücadele. Başakşehir-İnter Turku karşılaşması. 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Benim ailemin takip ettiği bir mücadele ki üzüntü içerisindeler, onu biliyorum. Spartak Tırnava 0, CSKA Sofya mücadelesi 0-0 devam ediyor. Ailemin burada CSKA Sofya'dan bir gol beklediğini biliyorum. Ailecek tabii. CSKA Sofya takımını destekliyor bizimkiler. Anlaşamıyorum. Ben de ülkemizden bir takımı ön plana çıkardığımda başlıyorlar bana CSKA Sofya'nın

Bir yere girdiğimizde, daha doğrusu ya restoranta girdiğimizde, bak bu arkadaş daimi müşterilerimizden biri. Onunla ilgilenirim. Peki Sinem Hanım da daimi dinleyicilerimizden biri. Ona da teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım ve şöyle bir mesajlara dönelim. Görkem Bey, 30 yıllar buradayım. 30 yıllar. Peki 30 yıldır. Ha tamam, şimdi oldu. 30 yıldır buradayım. Adım İlker Ateş. Yok öyle değil. İlker Ateş Bey'in zamanından beri. Ya nokta işareti koymayınca dinleyicimiz burada. Tabii cümleyi ben toparlarken zorlanıyorum. Baksanıza. Görkem Bey, 30 yıllar buradayım. İlker Ateş Bey'in zamanından beri fabrika servisi yapıyorum. Sessiz dinleyicinim. İstanbul'dan, Kartal'dan Sadık Baltacıoğlu ben demiş. Peki sevgili Sadık Bey, size çok güzel bir soru soracağım. Şu ana kadar neden sessiz olarak takip ettiniz? Neden mesaj göndermediniz? Ha daha önce gönderdiğiniz bir mesajı görüyorum ben. Görüyorum, görüyorum. Hatta Alex'in kornerden gelen topun ceza sahasında dışından mı? Yine yanlış bir mesajınız var. Hiç sıkıntı değil. Ben toparlamaya çalışırım da. Gençler Birliği'ne Stone attığı golünü unutamıyorum demişsiniz. Aylar aylar öncesinde. Bak daha önce mesaj göndermişsiniz. Peki her zaman göndermeye devam edin. Her zaman göndermeye devam edin. Peki gelen mesajlar var. Teşekkür ediyorum. Abi iyi ki varsın diyen bir dinleyicimiz. Onun dışında şöyle bir bakalım neler geliyor. Skorlarımıza bakacağız. Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti. İzleyemedim sevgili İlyas Bey. 1-1 sona erdi bu mücadele. Ha tabii ki üzerinde konuşabileceğimiz çok konu var. Başakşehir Inter Turku karşılaşmasında. Ben Inter Turku'nun gol atacağını düşünüyordum. Ki önerdiğim kuponlardan biri Inter Turku'nun bir golünü önermiştim zaten. Uğur Böceği şans oyunlarından sizlere ulaşmıştır takipçilerimize. Ama Başakşehir'in de bir yandan kazanacağını düşünüyordum. İlk yarı, boşa giden bir ilk yarı oldu. Ha, maçı izlemeyenler için böyle bir özet geçebilirim. İlk yarı çok kötü oynayan bir Başakşehir vardı. Inter Turku çok iyi mücadele etti. İkinci yarıda skor 1-1'e geldi. Aslında çok da iyi bir dakikada geldi bu gol. Emin Bayram'ın kaydettiği 54. dakikada gelen bu gol. Ha dedim tamam, bundan sonra Başakşehir buradan yürür. Rüzgarı arkasına alır. 2-1, 3-1'i bulur diye düşündüm ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Karşılaşmada 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Çekilen şut sayısına bakacak olursak tabii bakalım ama pek ilgimi çekmiyor. 24 şutu var yine temsilcimizin. Rakibin 12 şutu var. Kaleyi bulan 4 isabetli şutu var. Inter Turku takımının Başakşehir'in ise 24 şutta 11 isabetli şutu bulunmakta. Ha bunlar benim ilgimi çekmiyor. Neticeye bakacak olursak da 1-1 sona eren bir mücadele. İstediğimizi alamadığımız karşılaşmalardan biri. Rövanş mücadelesi çok kolay geçer diyebilir miyim? Diyemem. Inter Turku, Finlandiya Ligi'ni yakından takip eden biri olarak şöyle söyleyebilirim. Inter Turku kendi evinde daha disiplinli oynayabilen takımlardan biri. UEFA Konferans Ligi. Ne katılmayı hak eden takımlardan biri ama umarım katılamaz. Çünkü temsilcimiz Başakşehir olacak karşısında. Şöyle bir bakalım yine gelen mesajlara. Başakşehir evet beni de üzdü. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize.

İyi yayınlar abi. Başakşehir'in bir golünden kaybettik demiş. Ha hiç merak etmeyin. Şimdi sizlere güzel bir ipucu vereceğim. Yani dün Fenerbahçe mücadelesinden dolayı pek fazla bahsedemedim. Evet farkındayım ama yine takipçilerimizin kazandığı güzel kuponları ben paylaştım. Diyorum ki ya bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Hani beni takip eden dinleyicilerim biliyordur. Samimiyetime inanıyorlardır diye düşünüyorum. En azından tahmin ediyorum tabii. Bilemem sizlerin neler düşündüğünü de. İddia.com'a kayıtlıysanız diyorum bakın. Kayıt olun demiyorum. Bak kayıt da olabilirsiniz o ayrı bir konu. Ama kayıt olmadıysanız daha önce kayıt olmanızı öneririm. İddia.com üzerinden yüksek oranlardan kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturuyorsanız şahane.

Evet, sizlere güzel bir haberim var. Sağ üst köşeye geliyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı, baş harflerinin yer aldığı bir daire karşınıza çıkacak. Oraya basıyorsunuz. Evet, tıklayın. Evet, bekliyorum. İnternetim yavaş abi, tıklıyorum ama dur sen de yavaş git diyor. Hani operatörünüzle görüşün. Ben o kadar yavaş gidersem yayın biter. Farkındayım, evet, internetiniz biraz yavaş çekiyor. Peki oraya tıkladıktan sonra kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne gelip kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Çok zor değil ya. Kayıtlı bayime gel, kayıtlı bayimi değiştir. Evet, bu kadar kolay. İnsanlar hayatında neleri neleri değiştiriyor. Sonrasında bir büyüteç göreceksiniz. Evet, sağ köşede yer alıyor. Büyütece basıyorsunuz ve 30.0.97. Bu rakamı birleşik olarak yazmanız gerekiyor. Çıkan sayfada arama çubuğuna 30.0.97. Bunu yazdığınız takdirde hemen aşağıda göreceksinizdir. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. iddia.com üzerinden artık kuponlarınızı Uğur Böceği firmasından, bayisinden oynayabilirsiniz. Bunları oynadığınız takdirde yine benim sizlere gün içerisinde canlı maçlarda çok aslında başarımın yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Bunlara ulaşabilirsiniz. Ha, bu dediğim işlemi yaptıysanız da 0540 yazıyor musunuz? Peki bekleyeyim, biraz daha bekliyorum. Yeter herhalde bu kadar. Beklediğim yeter. 0540. Peki biraz daha bekleyeyim. 0540 300 0097, 0540 300 0097, bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum diyen tüm dinleyicilerimize, benim canlı kuponlarım yayından sonra ya da yarın gün içerisinde öğlen saatlerindeki yine canlı maçlarım an ve an sizlere ücretsiz olarak ulaşıyor olacak. Bir de şöyle bir ipucu vereyim. Gün içerisinde paylaştığım bazı anketler bulunuyor Instagram üzerinden. Atıyorum, bu sezon şampiyonluk adayınız kimdir ya da yapılan transferlerde size göre en iyisi kimdir? Bunlara cevap vermeniz benim açımdan önemli. İnteraktif bir yayın yapıyorum ama gündelik hayatımda da interaktif bir sosyal medya kullanmaya çalışıyorum. Yani sizlerden gelen öneriler, fikirler benim için kıymetli. Bu anketlere de katılabilmeniz için Instagram'da sadece tek kullandığım bir sosyal medya hesabım var. Arama kısmına geliyorsun Instagram'da. Görkem Tezer yazman yeterli olacaktır. Adımı soyadımı yazdığında benim profilime ulaşabilirsin ki bugün paylaştığım hikayelerde yine bazı önemli bilgiler mevcut. Oralara da bakabilirsin. Bilmiyorum. Hadi böyle ipucu vereyim. Hadi vereyim değil mi? Vereyim. Peki.

kayıt oldum diyen dinleyicimize teşekkür ediyorum. Peki aramıza hoş geldin. Şöyle bir bakalım mesajlara. Selam veren dinleyicilerimiz var. Merhabalar abi. Konya'dan Levent ben. Otobüs şoförüyüm demiş. Bir de fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta da evet güzel. Güzel fotoğraflardan biri. Kulaklık takıyor ve saygı duyabileceğim fotoğraflardan biri. Ama diğerlerine de duyuyorum. Canım o ayrı. Ama kulaklığı kablolu kulaklık. Evet ben de kablolu kulaklık kullanan bir dostunuz olarak böyle insanların sayısının fazla olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Ediyor. Ya kulaklık dediğin kablolu olur ya. Ne gerek var öyle şov yapayım etrafıma bak benim kulağımda kulaklık var ama kablosu yok. Yani neyin havasını atıyorsun değil mi? Hiç gerek yok.

0: Kayıt oldum diyen dinleyicilerimize hoş geldin diyorum. Birazdan sorumu ileteceğim. Başakşehir'in futbolundan memnun kaldınız mı? Gündeme dair söylemek istedikleriniz varsa yine WhatsApp üzerinden almaya devam edebilirim. Merhabalar Görkem Bey, ben Cesur, buradayım dinliyorum sizi demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Şöyle bir bakalım. Zaman zaman katılıyorum, teşekkür ederim. Sadık Baltacıoğlu, her zaman katılmanız çok ama çok kıymetli. Kuponum nasıl Görkem? Zimbabwe liginde ne demiş, adını nasıl yazdınız bilmiyorum. Hadi ben bunu nasıl okuyacağım acaba? Nasıl telaffuz edeceğim? Scotland Chiefs maçı ne oldu? KG1 demiştim. Ha, ben bunun adını söylemeyi öğrendiğimde maça bakarım birazdan. İlerleyen dakikalarda söylerim. Şu an anlayamadım. Takımı takip etmedim çünkü, ama birazdan bakalım. Zimbabwe ligindeki maçı soruyor dinleyicim ya. Hani o kadar maç var bültende, iddia bülteninde. Nereden buldunuz değil mi? Öyle enteresan maçları oynayan dinleyicilerimiz de var. Bahis severler. Şöyle bakıyor Şampiyonlar Ligi. Geç, benim Şampiyonlar Ligi ile işim olmaz. UEFA, ya UEFA ile zaten işim yok. Platini'yi sevmiyordum. Şu an herkesi ben protesto ediyorum. Onu geç. Almanya'yı zaten sevmem. Hiç gidemedim oraya. İtalya'yı boş ver. İspanya'yı geç. Ha, Zimbabwe. Bak adını söyleyemiyorum. Ben buradan bir maça bahis alayım. Evet, onun gibi bir kupon oluşturmuş. Yani ne diyeyim ki? Ne diyebilirim? Zimbabwe Ligi. Birazdan bakarım, olur mu? Anlaştık mı? Başakşehir İnter Turku mücadelesine maç sonu 2 demiş dinleyicimiz. Kaybetmiş. Onun dışında yine deplasman 1.5 gol üstü oynamış. Sevgili Muhammed diyorum ben. Mami diyor kendisine ama ben Muhammed Bey demek istiyorum. Peki teşekkür ederim. 2 kuponda başarılı olmamış. Görkem abi iyi yayınlar, ben Aydın'dan Cihangir. Aydın'ın bunaltıcı sıcağından selamlar. Bu gece de senleyiz. Yayında bize bir maç söyle de biraz serinleyelim. İyi yayınlar herkese demiş. Yayında serinleyebileceğiniz bir maçı öğrenmek istiyorsanız emeğe saygı diyorum ben de. Ha, veriyorum yine sizlerin faydalanması için veriyorum. Ya kendi Instagram adresimde de veriyorum. Yani bunu itiraf edeyim. Zaten 1990'larda bir takipçim var. Şöyle bir 10 kişi beni takip etmedi ki Instagram'da. 2000'i göremedim. 2000'i göremedim Instagram'da. Görkem Tezer. Ha, bugün zorla 2000 yapacağım onu ben, biliyorum. 2000 yapacağım. Instagram'dan beni takip etmeyenler takip etsin. Bir zahmet. Bir 10 saniyenizi ayırın. Kuponlarımı görmek istiyorsanız da iddia.com üzerinden kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Ve kayıtlı bayime girdikten sonra bayimi değiştir. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına tıklıyorsunuz. Orada da 30.097 birleşik olarak arama kısmına yazdığınızda karşınıza çıkmış olacak sponsor bayimiz tabii ki. Kuponlarımı oradan paylaşmaya çalışıyorum. Ha, buradan bir maç istiyorsunuz ama orada ben yarım saatte bir maç paylaşıyorum. Canlı özelinde maçlarımı paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu da önemli. Hani ne diyorlar YouTube'da yapılan yayınlarda? Emeği saygı. Emeğime saygı. Kanalıma like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hayır, o önemli değil benim için. Burada beğenebileceğiniz, paylaşabileceğiniz bir şey yok da. Şöyle söyleyeyim. Kuponlarımı görmek istiyorsanız da o kadar emek veriyorum. Yani Uğur Böceği Şans Oyunları firması sponsor olmuş yayınımıza. En azından bir oradan kuponlarınızı oluşturun. İddia.com üzerinden oynamaya devam ediyorsanız. Ha, bakın 0543-300-097 buraya bir yazın kayıt olduktan sonra. Kuponlarım başarılı olmuyorsa oynamaya devam etme. Şöyle bir iki gün bak. Hani beni bir test et. Hani bunu da söyleyeyim. Bunu da kolay kolay kimse söylemez. O da ayrı konulardan biri. Ben kendime güveniyorum. Lütfen biraz emeğe saygı diyeyim buradan dinleyicime. Hayırlı yayınlar Bursa'dan Yusuf. Yaklaşık 3 aydır dinlemiyordum sizi. Bugün başladım dinlemeye ve keyifle dinliyorum. Yaklaşık 3 aydır dinlemiyormuş dinleyicimiz. Hadi bakalım. Teşekkür mü edeyim, hoş geldiniz mi diyeyim, yoksa teessüflerimi mi ileteyim? Yani 3 aydır dinlemiyorsanız neredeydiniz diye de bir trip mi atayım acaba? Bilemedim yani. Çok bana duyguları yaşatan dinleyicilerimizden biri oldu şu an itibariyle. İyi yayınlar, ben Erdem. Sizce Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar ilerler? Yani şöyle söyleyebilirim, yapılacak daha transferler var, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, bunlara bir bakalım. Bunlara bir bakalım. Hiçbir resmi maçını izleyemedik. Ya ben izleyemedim. O yüzden bir yorumda da bulunamıyorum ki benim amacım üst basamaklara kadar çıkması. en yukarıya kadar çıkması ama hani yalandan bir yorumda bulunmak da istemiyorum. Öyle bir karakterim de yok. Şu anki kadroda gidecek isimler konuşuluyor. Onaço'nun transferi konuşuluyor. Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Galatasaray'ın da yine öyle tespit ettiği oyuncu özelinde bonservis bedellerini gizli gizli önerdiği konuşulmakta. Ha bakacağız. Şimdi kadroda kimler kalacak, kimler gelecek? Yeni gelen oyuncular nasıl bir performans gösterecek? Bunlara da bir bakmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Sevgili Erdem Bey, birazdan yine sevgili Nihat Erence'yi hattımıza bağladığımızda onunla da size Trabzonspor'u konuşmaya çalışırız. Bu sorularınıza cevap vermeye çalışırım diyorum ve şu an bir araya gitmem gerekiyor. Çok kısa bir ara olacak. Saatler 23'ü gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de gündeme dair mesajlarınızı yine bana iletmeye devam edebilirsiniz. Şu ana kadar yapılan transferleri bir kenara bırakıyorum. Tüm Süper Lig takımlarının yaptığı transferleri bekliyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Tüm dinleyicilerimizin katılabileceği konulardan biri, sizin desteklediğiniz takımın transferlere ihtiyacı var mı? Ki hangi takımlısınız? Varsa hangi bölgelere? Bir tepkiniz var mı? Ya da gidişattan memnun musunuz? Bununla alakalı da yorumlarınızı bana yazmaya devam edebilirsiniz. Çok kısa bir ara, birazdan buradayım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam... Evet, resmi bir giriş oldu değil mi? Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara döneceğim ama öncesinde skorları hatırlatayım. Spartak Tırnava 0, CSKA Sofya 0, Pansevo 0. Takımın adını okuyamıyorum ama Sporting Braga henüz gol atma başarısı gösteremedi. İlk 45 dakika sonuçlandı bu mücadelede. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında neler oluyor derseniz de Egnatia mücadelesi yine dikkatimi çekiyor. Bir tane karşılaşma şu an canlıda oynanmakta. Arnavutluk temsilcisi Egnatia 1, Kelşe 1. Burada da Sırbistan temsilcisi yine karşısında, düzeltiyorum, Slovenya temsilcisi dikkatimizi çeken bir takım ki ben konuk ekibin kazanabileceğini, hatta handikaplı kazanabileceğini düşünüyorum. Canlıdan maç istiyorum abi, canlıdan da ver diyenler, evet bunu aktarmış olayım. Kelşe'nin 2 gol daha atabileceğini ikinci yarıda düşünüyorum. Egnatia karşısında 45 dakika bir birlik bir eşitlikle sonuçlandı. Şöyle bakalım, İskoçya Lig Kupası Grup A mücadelesinde neler oluyor derseniz de Queen of the South 1, Aberdeen 1. Burada da Aberdeen'in kalan bölümde bir gol atması muhtemellerden biridir. Maçlar biter mi? Bitmez. Hazırlık karşılaşmaları yine devam ediyor. Rangers 1, Saint-Étienne 1 ki Saint-Étienne Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri. Yani Lig 1'e yükselme aşamasında kaybettiği bir final mücadelesi vardı. Yani benim çok canımı sıkan maçlardan biriydi. Saint-Étienne yani Lig 1'de oynaması gerektiğini düşündüğüm takımlardan biri ama olmadı maalesef. Umarım gelecek sene, değil mi? Umarım gelecek sene. Rangers 1, Saint-Étienne 1. Yine Vicente 0, Porto 0, 45 dakika sonuçlandı. Huelva 0, Real Betis 0, Tenerife 1, Getafe 0 ve Burton Albion 0, Birmingham 1. Burada da 76. dakika oynanmakta.

Son 5 kişi kaldı demiş. Instagram'dan bir dinleyici mesaj gönderdi az önce. Son 5 kişi kaldı 2000 olmana. Peki teşekkür ediyorum. Evet 1995 olmuş. Yani ne kadar çok takip isteği göndermiş dinleyicilerimiz. İlla şöyle mi söyleyeyim? Bana şu an 15-20 kişi takip isteği gönderdiğinde onlara ufak bir sürprizim olacak. Böyle mi söyleyeyim? Hayır. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Son 5-6-7 hadi 7 diyelim tabii. Ağanın eli tutulmaz derler ya. Öyle bir durum. 7 kişi istek gönderebilir. 7'nin üzerinde istek beklemiyorum. Aynı zamanda Radyo Spor'u da Instagram ve Twitter üzerinden takip etmenizi tavsiye ederim. An ve an gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, benim de kuponlarımdan haberdar olmak istiyorsanız tabii ki yapmanız gereken şey çok basit. iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıtlı olmanız gerekmekte. Hayır, kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Yani yapmanız gereken işlem çok basit. Arama kısmına da 30.097 yazdığınızda benim kazanan kuponlarımı sizler de görebilirsiniz ki yani kendimi övmeyi pek sevmiyorum. Bunu çevremdeki arkadaşlarım biliyor. Buradan söyleyeyim. Kuponlarım geliyor. Canlıdan oynadığım kuponlar özellikle gün içerisinde adını söylemekte zorlandığınız o takımların maçlarını izlemeyi seviyorum ben. Öğlen saatlerinde. Saat 12'de, 13, 13'te, 14'te ya da gece saat 2'de, 03'te. Zimbabwe Ligi mesela değil mi? Takip etmeyi seviyorum ve an ve an canlı kuponlarımı siz değerli bahis severlere, futbol severlere de sponsorumuz ulaştırmaya çalışıyor. Sadece 0540 300 0097 bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır.

mesajlarımızı eritelim. Sonrasında kısa bir bağlantımız olacak. Yine Avrupa'da mücadele eden takımlarımızı konuşacağız. Trabzonspor'daki transfer gelişmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Kısa da olsa ne demiş, şöyle bir bakalım. Kendisine Mami diyen Muhammed Bey acaba ziraat mühendisi mi? Üniversiteden arkadaşım vardı Muhammed ve biz ona Mami derdik demiş. Bilmiyorum, dinleyicimize iletmiş olalım. Abim Başakşehir maçı bana para getirdi. Sıfır oynamıştım demiş dinleyicimiz. Bir de fotoğraf göndermiş. Hemen bakalım fotoğrafa. Nereden dinliyor? Cam kenarından dinliyor dinleyicimiz. Ha, araba içerisinden bir fotoğraf sandım da. Bildiğiniz evinin camından ya da güvenlik kulübesi mi acaba burası ya? Çünkü telefonu şarja takmış, 3 tane de cam kenarında eriğiniz var. Hadi afiyet olsun ama tuz yok. Tuz yok. Peki o sıkıntı. Ben olsam ben de cam kenarına bırakırdım. Hani tuz olmadan erik olur mu? Bilemedim. Peki bir de çaydanlığınız var. Çay demlemişsiniz. Güzel. Fotoğraf için teşekkür ediyorum. Gönlüm açıldı. Evcili Zafer seni çok seven engeli emekli demiş dinleyicimiz. Bak bunu anlayamadım. Tır parkında Hadımköy'den selamlarımı iletiyorum. Kombodan oynadım. İlk yarı 2 maç sonu 0. Güzel bir kazanç elde ettim demiş dinleyicimiz. Ama kazanç elde etmek için lütfen iddiayı fazla zorlamayın. Ha, cebinizde ne kadarlık bir para varsa hepsiyle oynamayın. Ben bunu iki katına çıkartayım da ya evinde şuyu bozuldu bak bunun parasını bedavaya getiririz gibi düşünceler sizi daha zor durumlara sokabilir. Onu ifade edeyim. Cebinizden çıkacak olan miktar sizi üzmeyecekse şayet kuponlarınızı oluşturmaya devam edin. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından oluşturun. Bakın bu da sizlere tavsiyemdir. Hani ben de yalan yanlış bilgi söz konusu olamaz. Oradan da sponsorumuz tabii ki yine benim hazırladığım kuponları size aktarmaya çalışacaktır. Şöyle bakalım. Kanal bizim artık abi. Bu kanalı bırakmam demiş. Her şeyi bıraktım ama seni bırakamadım. Radyo Spor, Samsun Spor. Evet ben bekçiyim demiş. Hem Radyo Spor'u bırakamamış hem de Samsun Spor'u bırakamamış herhalde. Aynı anda ikisini birden söylemiş. Peki teşekkür ediyorum. Merhabalar Kanada'dan. Selamlar Ahmet ben. Nasılsınız? Aldığım en güzel mesajlardan biri. Baksanıza 80-90 tane mesaj var. Biri nasılsın Görkem? İyi misin? Keyfin yerinde mi diye soru sormadı. Teşekkür ediyorum. Hem de Kanada'dan geliyor ya bu mesaj. Peki Kanada'ya da selamlarımı ileteyim. Hayatımın geri kalan bölümünde Kanada'ya selam söylemedim demem artık. Arkadaş ortamında bir havam olur değil mi? Ya ben de geçenlerde Kanada'dan bir dinleyicime bir selam gönderdim ki unutamıyorum onu diyebileceğim anılardan biri. Teşekkür ederim, benim keyfim yerinde. Ya sesimden anlıyorsunuzdur zaten. Sizin de umarım keyfiniz yerindedir. İşteyim. Oğlum Halit evde seni dinliyor, selamlar saygılar demiş dinleyicimiz. Bir de fotoğraf göndermiş, şöyle bir bakalım. Güzel bir resim yapmış da ne olduğunu anlayamadım. Güzel pastel denemesi. Hani pastel firmalarına çalışmış herhalde oğlunuz burada. Hani kalemli çizim yaparsınız ya 3 tane A4 kağıdına. Büyük ihtimalle tükenmez kalemin tükeneceğini düşünmüş dinleyicimiz burada. Oğlu daha doğrusu. Ha, tükenmeyeceğini düşünmüş. Peki karalamış. Ne diyor? İspanya yazmış. Ha, bak onu göremedim. İspanya yazmış da enteresan. Enteresan fotoğraflardan biri. P ile A'nın ortasındaki boşluğu karalamayı unutmuş ama oğlunuz. Ha, orada pastel mi bitti artık, kuru boya mı bitti bilmiyorum. Ben de İspanya'yı destekledim Ahmet Bey. Oğlunuza selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir bakalım. Abi o tır parkı demiş. Tır parkı. Hiç gitmedim. Tır parkı. En büyük hayallerimden biri diyecekmişim gibi hissettim. Tır parkı. Bir gün gelmeyi düşünüyorum. Güzel de bir çay ikram eder orada dinleyicim bana. Ama şöyle soruları sevmiyorum ya. Abi Galatasaray'da bir transfer olacak mı? Beşiktaş'ta şu oyuncunun durumu nedir? Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu sence ya? Gibi sorular çok geliyor çevremdeki arkadaşlarımdan ya da yeni tanıştığım insanlardan. Girmiyorum. O toplara girmiyorum. Lütfen beni gördüğünüzde sokakta, sağda, solda transferlerle alakalı bir soru sormayın. Rica ediyorum. Peki bekçi olan dinleyicimize de kolaylıklar dileyelim. Şöyle bir bakalım. Telefon hazır olduğunda lütfen arkadaşlarımız kulağıma söylesinler. Ben de sevgili Nihat Erence'yi hattımıza alayım. Yaklaşık bir
10-15 dakikalık bağlantımız gerçekleşecek diyelim ve dinleyicilerimizden evet rekor bir katılım geliyor. Abi 1996 yapayım mı seni demiş Instagram'da peki. Dediğim gibi şu an 2000 ve üzeri olmayı istiyor muyum? Evet istiyorum. Instagram'dan takip edebilir dinleyicilerim. 1993'tü yanılmıyorsam benim takipçi listemdeki sayı. Sizler bunu 2000 ve üzerine çıkartabilirsiniz. Ha, telefonunuzdan sadece bir tık yapacaksınız. O da size kalmış bir şey. Artık ben zorlamıyorum hiç kimseyi. Size kalmış bir durum diyelim. Şöyle bir bakalım yine gelen mesajlara. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın kazanmasına ben karşıyım abi demiş. Ama niye karşı acaba ya? Hani karşı olabileceğiniz başka bir şey kalmadı mı hayatta? İspanya'nın kazanmasına çok karşıyım abi. Ben Arjantin'i de desteklemiyordum. Hiç kimseyi desteklemedim ama İspanya'nın kazanmasına çok karşıyım. Niye? Çünkü İspanya kazandı. Peki böyle bir mesaj olmuş. Ben öyle anladım.

Bırak abi tırcı odasını demiş. Gel güzel bir bahçemiz var orada bir güzel çay içireyim sana diyen dinleyicimiz. Yani güzel teklifler geliyor. Peki Çerkezköy, Çerkezköy yazmış. Çerkezköy olacaktı herhalde değil mi? Yanlış söylemiyorsam. Orası uzak. Oraya gelme ihtimalim biraz düşük. Olabilir ama ilerleyen aylarda yıllarda diyeyim. Emeklilik yıllarımda beni hatırlarsa dinleyicim peki o zamanlar gelebilirim. Ne yalan söyleyeyim şu an zor.

0: Yaptığınız en kötü kupon nedir abi demiş dinleyicimiz. Yani çok var canım, çok var. Hangi birini söyleyeyim ki? Ama onlardan bir ders çıkardım ya. Kötü kupon yapmamaya gayret gösteriyorum. Dediğim gibi 0543 300 0097, bu numaradan benim kuponlarıma saat kaç olursa olsun ulaşabilirsiniz. Çünkü ben uyumuyorum neredeyse ya. Saat 05-06'da uyuyorum. Ondan sonra saatler 11'i gösterdiğinde bir bakmışsınız yine canlıdan çok güzel bir kuponu sizlere iletmiş oluyorum. Tabii uyumuyor diyor bana insanlar. Hani yapay zeka sanmaya başladılar mı bilmiyorum. Peki Nihat abiyi de bekletmeyelim. Hadi çabuk beni yayına bağla. Çabuk bağla dediği için de şu an bir tedirgin olmadım değil. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Acelem var galiba abi.
1: Pardon, son söylediğin cümleyi anlayamadım.
0: Acelem var diye tahmin ediyorum abi.
1: Ya acelemiz yok da yani bir an önce seninle sohbet edeyim diye.
0: Ha, o yüzden dolayı ya, ben nasıl onu düşünemedim. Hadi çabuk bağla bağla bağla deyince böyle heyecanlı heyecanlı. Ben de dedim acaba yok, acelesi
1: yok.
0: Mi var?
1: Çok heyecanlanacağım bir durum yok, rahat ol.
0: Peki karşında ben olduğum için mi?
1: yok ondan değil yani. Normal sen olmasan da diğer delikanlılar da biliyorsun. Hepsi de çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz
0: tabii.
1: insanlar.
0: Ama kan kardeşin olamadığım için değil mi bunların hepsi abi?
1: Yani ya hepimizin yeri bende ayrı.
0: Ama yine sanki bilemedim yani, isim vermeyeyim de ben kan bağışlayamadığım için, sana kanımı veremediğim için bir altıncı plana atılmış
1: yani,
0: gibi hissediyorum evet.
1: Ya şöyle, mutlaka uysaydı sen de verecektin çünkü yani en azından o niyette olduğunu biliyordum.
0: E tabii sorduk soruşturduk ama senin kanın da çok zor bulunan bir kan be abi.
1: Evet, ARH negatif.
0: Evet. Ya da benimki mi çok kolay bulunuyor? Herkeste olan bir kan mı acaba, bilemedim. Pek anlamıyorum o işlerden.
1: Ya aslında yani kolay bulunan kan her zaman iyidir. Zor bulunan çok kabul edilir bir şey değil.
0: Tabii.
1: Bizimki de öyle olmuş, ne diyelim yani.
0: Abi bir daha Allah öyle bir ihtiyaç göstermesin diyelim. Bence güzel bir cümleyle aynen. Kapatayım konuyu.
1: Aynen, aynen öyle. Tabii ben seni çok fazla bugün dinleyemedim. Biraz yoğundum, misafirlerim vardı ama genel konu mutlaka özel bir şeyler yapmışındır diye tahmin ediyorum.
0: Tabii transferlerden bahsetmeye çalışıyorum. Hani dinleyicilerimizin şu ana kadar desteklediği takımların yapmış olduğu, yönetimlerin yaptığı transfer hamlelerinden memnun mu değil mi? Onun dışında bahisle alakalı yine kuponlarını alıyorum dinleyicilerimin. Ben transferlerle alakalı sana soru soracağım ilerleyen dakikalarda ama bugüne dönecek olursak Başakşehir mücadelesini sana sormak istiyorum. İzlediğini biliyorum çünkü karşılaşmayı. Hani beklediğimiz bir maç değildi. Süper Lig'de iyi oynayan bir Başakşehir, daha önce şampiyon olan bir takım ama yani Inter Turku ya da Avrupa Kupaları eleme maçlarında çok enteresan takımlara elendiğini biliyoruz daha önceki yıllarda. Yani yine buna benzer bir tablo mu ortaya çıkacak? Yani kendi evinde tamam, taraftarı çok az deniyor, taraftarı yok deniyor Başakşehir'in de. Ya bu maçı kazanmak için taraftara ihtiyaç yok bence. Bir onu söyleyeyim. Yani baktığımızda maçı kazanmak için çok iyi oynadığını söyleyebilir miyim? Ben söyleyemem. Çekilen şut sayıları tabii iki katı neredeyse rakibine göre. Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya göre iki kat şut çekti temsilcimiz Başakşehir. Ama dün akşam Fenerbahçe de bayağı bir şut çekti. Netice önemli. Şimdi sen bir üst tura çıkamıyorsan ve çıkamadığın zaman şunu diyemezsin. Ben iki maçta da rakibimi ezdim, tırnak içerisinde söylüyorum. Daha iyi oynadım. Ben hak ettim turu diyemezsin. Bir şekilde sonuca gitmen gerekiyor. Ya direkten döndü topu Başakşehir. Dün akşam Fenerbahçe'nin. Bunların hiçbir önemi yok bana kalırsa. Bir futbol sever olarak söylüyorum. Yorumcu olarak değil. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane şutun direkten dönse ne olur? Sen istediğin skoru alamadıktan sonra. Ya biz bu takımları 4-5 tane atıp göndermemiz gerekiyor. Ve baktığımızda maalesef, maalesef. Dün akşam Fenerbahçe, bugün Başakşehir, 1-1 biten bir mücadele. Inter Turku, zayıf takımlardan biri. Vesa, Vasekar'ın öğrencileri tamamen savunma yaptı. Ha, kontra ataktan bir gol buldu. Ha, savunma yaptı, o kadar da savunma yaptı deyince tabii ki maçı izlemeyenler için aldatıcı bir durumda olabilir. İkinci gole de yaklaştı. İkinci yarının henüz başında 46. dakikada. Kaleciyle karşı karşıya kaldıkları bir pozisyon. Savunma hatamızdan kaynaklı. Bu seviyelerde böyle bir oyun kabul edilebilir mi? Senin yorumun ne olacaktır? Başakşehir sence adını konferans ligine yazdırabilecek mi, ligine?
1: Ya şöyle diyelim. Mesela şimdi Torkun'un attığı golü gördüm ben. Çok güzel bir gol attı adam. Yani çekti, ayak içi plase ki bu Dünya Kupası'nda da o tür golleri bu Dünya Kupası'nda çok fazla izledik.
0: Evet.
1: Yani belki kaliteli oyunculardan izledik. Yani belki hani böyle diyoruz, Inter Torku diyoruz ama mesela oyuncunun o vuruş kalitesi, ayak içini kullanması son derece güzel. Tabii ki biraz önce sen aslında özetledin, dedin ki Başakşehir kalitesinde bir takımın bu takıma yani en azından 3-4 tane gol atıp ikinci maç için avantajlı bir...
0: Ki bunu hep söylüyoruz abi. Geçen sene de Başakşehir'in saçma sapan bir takım eğlendiğini hatırlıyoruz. Yani saçma sapan diyorum ama ya gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Çok enteresan takımlara eğleniyor Başakşehir.
1: Ya şöyle de söylemek lazım. Aslında şöyle görmek lazım. Ya bazı takımların böyle Avrupa şeyleri olmaz. Şimdi mesela Başakşehir'de bilmiyorum tabii ki. Yani şimdi Nuri Şahin benim gerçekten çok yani bu futbol piyasasında çok beğendiğim, futbol kalitesine inandığım böyle önemli teknik adamlardan bir tanesi ama bugün ben sahada bir Nuri Şahin takımı görmedim. Açık söyleyeyim. Yani Nuri Şahin'in takımı evet. Çok daha zeki, çok daha akıllı, rakibi iyi analiz etmiş, zayıf noktalarını iyi bilebilen, en çok oralardan oynayan, onları göremedik biz bugün. Evet tamam, maç boyu daha üstünde
0: evet.
1: Yani en azından daha şey söyleyeyim, mağlup da olabilirlerdi.
0: Görkem, tabii ki.
1: Yani biraz önce ne dedin, ikinci gole çok yaklaştı.
0: 46 ya da 47 olması gerekiyor savunma hatası. Bir pas hatası, kaleciyle karşı karşıya kaldılar.
1: Yani şimdi orada 2'yi yapsa geçmiş olsun.
0: Çıkartamayız o golü. Çıkartamayız.
1: Aynen çıkaramaz. Ama şu anda 1-1 daha kaliteli elbette Başakşehir ama futbolda kalite oynamıyor.
0: Evet.
1: Futbolda akıl oynuyor. İşte mesela biraz önce tabii ki Fener maçına da döneceğiz, onları da konuşacağız ama yani ben Başakşehir'in ikinci maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Fakat bu tür takımların da bir sıkıntısı var. Bir türlü kolay kolay şey yapmazlar. Pes etmezler bunlar.
0: Hı hı.
1: Yani güçleri oranında saldırırlar.
0: Doğru.
1: Fark da yiyebilirler. İşte atıyorum 3 yer, 4 yer ama 4 yediği maçta gene saldırır.
0: Doğru.
1: Böyle bir özellikleri var. O yüzden bence Nuri Şahin'in önümüzdeki hafta oynanacak maça kendini iyi hazırlaması lazım. Takımı iyi hazırlaması lazım. Yani Başakşehir iyi hazırlanırsa o turu geçer. Ama diğer taraftan da aslında geçen sene dedin ya çok saçma sapan bir takıma elendi.
0: Her sene abi, her sene.
1: Aynen, şimdi geçen sene evet. Ama bir de şöyle de bakmak lazım. Şimdi Başakşehir'in hani tamam belli bir kadrosu var. Bu kadroyla ligde yani Süper Lig'de ancak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz kulvarlar fazlalaşınca işte Avrupa olunca, işte Türkiye Kupası olunca dağılıyorlar. Yani o şeyi, o kenar kulübe zenginliği fazla olmadığı evet. için. Bence çok da hani Avrupa'yı bu kadar önemsediklerini düşünmüyorum. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Yani elenirsek de elenelim diyecek yani. O kadar çok üzerinde duracaklarını düşünmüyorum ben. Çok da fazla ben...
0: Peki kulüp nereden para kazanacak abi? Sevgili abim benim. Kulüp parayı yani, nereden kazanacak? Yani, taraftar geliri mi? Bilet mi? Onu göremiyoruz ki Süper Lig'de. Avrupa'dan gelecek parayla bunlar takımlar diyeyim daha doğru ifadeyle kendilerini devam ettirebilmesi için yapılacak transferlerde daha fazla bütçe ayırabilmesi için Avrupa'da bir başarısı gerekmiyor mu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Başakşehir'in bu son 2 yıldaki genel planlaması oyuncu satışı üzerine. Yani 1 ya da 2 tane oyuncuyu satıp sezonu o şekilde finanse etmek istiyorlar. Mesela bu sene ben Şomurodov'un hani bonservisini alıp satabileceklerini düşünüyordum. Hala da satabilirler. Yani öyle ya da böyle bir Dünya Kupası oynadı.
0: Evet.
1: Yani o çok değerli. Mesela atıyorum onu bir 20-25 milyon euroya satabilirlerse bir kulübe. Yani Başakşehir sezonu o şekilde tamamlar yani. O yüzden diyorum hani mesela özellikle Başakşehir özelindeki takımlar için. Yani Avrupa çok bir şey ifade etmiyor. Onlar için küme düşmeyelim yani ligde. Evet yukarıya çıkıp Avrupa'da olmak işte dikkat et. Önceki yıllarda Başakşehir daha fazla yatırım yapıyordu. Ama bir takım gelirleri maalesef kesildi.
0: Ama yine üst basamaklarda yer almaya devam ediyor abi.
1: Yani ona rağmen evet.
0: Tabii
1: doğru.
0: Tabii.
1: Ona rağmen yani yine bu yarışmacı takımlar içinde yer alıyor. Ama işte dediğim gibi biraz daha artık o eskisi kadar yani tırnak içinde söylüyorum. Hovardaca transfer yapamıyorlar.
0: Yok yapamıyorlar daha doğru.
1: Daha dikkatli yapıyorlar.
0: Ya
1: daha
0: son 4 yılın şampiyonu Galatasaray şu an tırnak içerisinde söylediğin Hovarda transferini yapamıyor ki.
1: Ya Galatasaray'ın başka hesapları var. Tabii onların yani onların biraz yapısal durumu çok farklı. Yani evet sosyal medyada görüyorum Galatasaray taraftarları bizi örnek gösteriyor. Trabzonspor'u örnek gösteriyor. 11 tane adamlar transfer yaptı. Biz bir tane yaptık diyor. Onu da kimse tanımıyor diye şeyleri tırnak içinde yazıyorlar öyle. Ama Galatasaray geçen sene neredeyse 2-3 yıllık transfer yaptı. Yani
0: tamam, doğru muydu hepsi başladı. Peki abi? Doğru muydu?
1: Nasıl?
0: Doğru muydu?
1: Ya doğru.
0: Kaç tane yapılan transferden sen fayda sağladın? Ya da o transferlerin kaçı bu sene Galatasaray forması giyecek mesela?
1: Ya
0: Lang diyebilirim abi. Lang hani bu sene Galatasaray'da değil. En basit örneği.
1: Ya o da bazı oyuncuları da sezonluk düşündüler. Nedir sezonluk düşünme olayı? O sezon başarılı olabilmek için mevcut imkanları yani özellikle bu ara transferlerde birkaç tane takviye ile sezonu en iyi şekilde tamamlamak. Nedir Türkiye'de sezonu en iyi şekilde tamamlamanın karşılığı? Şampiyon olmak öyle değil mi? Şampiyon olduğun zaman Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Oradan da iyi bir bütçe kasana giriyor. Şimdi onun yanı sıra muhtemelen bence Galatasaray biraz özellikle Avrupa'daki yani transferin kapanmasını hani o sürekli söylüyoruz ya fırsat transferi diye.
0: Evet.
1: Mutlaka kafalarında vardır oyuncular. O oyuncuların mesela işte yani klasiktir öyle A, B, C planları yapılır.
0: Abi yani ben ona katılmıyorum ya. Ya tabii ki sana fikrine katılmayı çok isterdim ama yani A, B, C planı ben bunlara katılmıyorum. Ben ülkemizde maalesef transferlerin yanlış yapıldığını düşünen bir futbol severim. Hazırlık kampı başlıyor. Mesela yine Fenerbahçe üzerinden gitmek istemiyorum ama şu an Fenerbahçe ve Başakşehir'den yola çıkabilirim. Ya yarın akşam da Beşiktaş'ın mücadelesi var. Bu konuya Beşiktaş'ı da dahil edebilirim. Galatasaray'ın bir maçı yok şu an Avrupa'da ya da resmi bir maçı bulunmuyor. O yüzden onu geride bırakıyorum. Yani şimdi Fenerbahçe maça çıkıyor değil mi? Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesi. Ve kadrodan gidecek olan birçok oyuncu var. Onlar sahada yer alıyor. Takıma katılacak birçok oyuncu var. Aynı şekilde Başakşehir'de belki bu rakam minimize edilebilir. Hadi onu da bir kenara bırakayım. Beşiktaş diyoruz. Yarın akşam önemli bir maçı var. Ama takıma katılacak daha çok önemli oyuncular olacak. Gidecekler, gelecekler. Ha şimdi bakalım tabloya. Avrupa takımları, yarıştığımız takımlarda bunlar çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Fırsat transferi nedir abi? Sen takımını kurarsın, hazırlık kampını geçirirsin, lige hazır bir hale gelirsin. Benim oyuncularım bu. Aa bir de Avrupa'da şöyle bir oyuncu boşa çıktı ya. Fırsat transferi yapabiliriz düşüncesidir bana göre. Şu ana kadar Galatasaray'da giden ve gelenlere bakalım. Kimler geldi Galatasaray'da abi? Hani ben şu an Galatasaraylı dinleyiciler yanlış anlamasın. Eleştiririm. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu takım Fenerbahçe olsa da eleştiririm. Aynı durumda olsaydı.
1: Yanlışsın orada. Görkem yanlışsın. Zaten Galatasaray'ın iyi bir kadrosu.
0: İyi bir kadrosu olduğunu ben düşünmüyorum abi.
1: O senin görüşün. İyi bir kadrosu olmasa.
0: Ya taraftarlar da düşünmüyor. Demek ki Ultra Aslan sürekli olarak bildiri yayınlıyor. Galatasaray'ın ya, tribünleri.
1: Taraftar her zaman bak ne diyorum. Biz 11 tane transfer yaptık. Bizim taraftarlarımız hala diyor ki Trabzonspor yıldız oyuncu ne zaman alacak?
0: Abi, yani, o ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Yapılmış. Şöyle gidelim o zaman seninle abi soru cevap şeklinde ilerleyelim. Madem Galatasaray'ın kadrosu iyi diyorsun. Sol bekte kim oynuyor Galatasaray'da abi?
1: Nasıl? Sol bek kim oynuyor?
0: Evet kim oynuyor?
1: Ya ne olacak Kazımcan oynat işte de.
0: Tabii Kazımcan Avrupa kupalarında yani, başarılı olabilecek bir oyuncu mu?
1: Yani sen iyi kullanırsan, oyuncunu kendin değer verirsen. Eren Elmalı'yı sen sol bek saymıyor musun? Adam sola çıkma oynuyor.
0: Oynamıyor ki.
1: Ya işte ama bak ne diyorum. Ve bu sezon Eren'in kaç oldu? 1-2 3. sezon olacak galiba.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Artık milli takımda oynayan bir Eren'den bahsediyoruz.
0: Oynayamıyor.
1: Sen eğer
0: oynayamıyor abi.
1: Yani sen soldaki ne istiyorsun? Kukureya istiyorsun.
0: Hayır, ben bir şey istemiyorum abi. Ben Galatasaray'ın sadece yanlış transfer politikasını söylüyorum.
1: Ya bence doğru yapıyorlar.
0: Stoper'de şu an Abdülkerim'in yerinde bir alternatif oyuncu var mı? Kaan Ayhan mı oynayacak abi orada Şampiyonlar Ligi maçlarında?
1: Niye Kaan Ayhan dediğin adam Amerika'da? Ya
0: sana göre çok iyi bir oyuncudur. Evet, sana göre çok iyi bir oyuncudur ama ben Galatasaray'ın maçlarına, stadyuma gittiğim için sağımdaki solumdaki Galatasaraylı taraftarların şu an aslında tepkilerini ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa beni ilgilendirmiyor canım.
1: O zaman şunu söyleyeyim. Demek ki o taraftarlar, yani hani yine Fenerli taraf, ya Fenerbahçe taraftarı ne yapsın? Yani sen şimdi Galatasaray taraftarı...
0: Fenerbahçe'nin savunma hattı abi Galatasaray'dan daha iyi durumda şu an.
1: Şikayet ediyor diyorsun. Adamlar 11 senedir...
0: Abi onu geçelim ya, geriye dönüyor konuşuyoruz. Onu geçelim, ben bugünden bahsediyorum. Ake ve Skriniar ikilisi var stoperde şu an.
1: Yani ne fark edecek? Sen şimdi geçmiş yıllarda sürekli yanlışlar yaparsan fark etmez. Takımın adı işte odur, budur, Beykoz'dur, Sarıyer'dir, işte
0: tamam, Çarşıbaşı'dır. Evet.
1: Fark etmez. Ama şimdi bir taraftan baktığında şeyler sana neyi gösterir? Şimdi mesela ne dedin? Galatasaray'dan bahsediyordun.
0: Evet.
1: Galatasaray taraftarları işte maçları seyrederken canlı izledim. Şikayetçiler. Yani ben de onun için örnek verdim. Yani Fenerbahçe taraftarı ne yapsın diye ya da Beşiktaş taraftarı ne yapsın.
0: Ama verdikten sonra diyorsun ki abi çok özür diliyorum 11 yıldır şampiyon olamıyor diyorsun. Ya konumuz şampiyonluk değil ki. Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda da hata yapıyordu yönetim abi, onu demeye çalışıyorum. Yani Osimhen transferi gerçekleşmemiş olsaydı Galatasaraylı taraftarlar 5. haftada yönetimi istifaya davet edeceklerdi. 2 sene önce diyorum sana, 2 sene önce. Yapılan transferlere bakalım, 8 tane transferlerden 5 tanesi kadroya giremedi. Oynamadı o sezon. Ayağına top değmedi. 5 tane oyuncu.
1: Ne fark eder?
0: Başarısız olunan bir durum var ve bunlar tekrarlanıyor.
1: Sonuç ne oldu? Bana sonucu söyler misin?
0: Sonuçta şansı yaver gitti Galatasaray yönetimine.
1: Yani nasıl bir şansmış bu? Birinci sene şans, ikinci sene şans, üçüncü sene şans, dördüncü sene şans.
0: Evet.
1: Yani bu şansı Allah bize de versin de.
0: Ya verebilir yani... abi.
1: İşte ama yok.
0: Verdi zaten. Yani, vermedi. 34 milyon euroya Trabzonspor Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı satmadım abi. O şansı verdi.
1: Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sezon evet bizim birazcık kulübümüz zengin olsaydı bugün belki de Galatasaray'ın şampiyonluğunu değil Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini konuşuyor olacaktık seninle. Ama kulübe zenginliği işte.
0: Var mı?
1: İşte, yok. Onlardan yaşadık bir sıkıntı. İşte bu sene de zaten bu kadar erken transfer yapılmasının ana temel nedenlerinin başında o geliyordu. Çünkü geçen sene yaşanan sıkıntılar bir daha yaşanmasın diye. Yani ve bana göre iyi transferler yapıldı. Evet, hı hı. Tabii ki şimdi taraftarlarla da oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani onlar da şimdi bazen onlara da hani onların sesine de kulak vermek lazım. Nedir? Bir tane yıldız oyuncuyu görmek istiyor. Mutlaka o olacaktır. Trabzonspor'da bir tane öyle baktığınız zaman hani evet diğer oyuncular da kendini zaten yıldız yapıyor. İşte bak en basit Olay'dan bahsedelim ya. Kimsenin tanımadığı bir Olay'ı Fiorentina'ya 30 milyon euroya sattı Trabzonspor.
0: Evet.
1: Yani işte doğru işler bunlar. Yani biraz önce dedin ya. İşte mesela Galatasaray'ı...
0: Ama Galatasaray'dan bahsediyorum abi, ben soru cevap şeklinde gidecektim, daha stoperden çıkamadım şu an.
1: Ya...
0: Ha sen diyorsun Kaan Ayhan oynasın, ne olacak, kötü oyuncu mu diyorsun mesela?
1: Ne olacak, Kaan Ayhan dediğin adam senin son milli takımı kurtaran adamdır.
0: Abi ya. Milli takımı kurtarabilir ya, Trabzonspor'a geldiğinde ilk 11'de de oynayabilir ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Galatasaray'da stoper mevkinde oynayabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Milyonlarca Galatasaray taraftarı da düşünmüyor.
1: Ama düşünmüyor dediğin milyonlarca Galatasaray taraftarı 41 bin, 42 bin kombine alıyor.
0: Keşke o Galatasaray'a duyulan sevgi takımına duyulan sevgi abi. Onunla alakası ya yok ki.
1: Sevgi değil işte. Takım olmasa o sevgi olmaz.
0: Yönetim yani istifa tezahüratları o zaman niye gerçekleşti geçtiğimiz sezon?
1: Ya bak ne diyorum sana. Hedefleri büyüdükçe bir kulübün hedefleri daha yukarıya çıktığı zaman doğal olarak beklentiler de yükseliyor. Beklentiler de yukarıya çıkıyor. Şimdi ne yapıyorsun sen? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordun. Oynadığın takımlara bakıyorsun. Liverpool'la oynuyorsun, Manchester City'yle oynuyorsun. Yani hani belki de birçok şeyin insanın gözünde büyüttüğü takımları saymıyoruz bile. Yani böyle takımlarla oynarken tabii ki transferi yapacaksın. Bunların içinde yanlışlar da olacak. Yani hemen
0: abi doğru bak anlatamadığım konu şu. Yanlış olacak, doğru olacak. Zaten Galatasaray 3 yıldan beri transferlerini yapıyor. Birçoğu yanlış ama doğruları da olduğu için daha artıları fazla olduğu için başarılı oluyor. Rakiplerinle kıyasladığımızda daha önemli oyuncuları getirdiği kabul. Bunu kabul ediyorum. Ben taraftarlarının dilinden konuşmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya geldik bugün 22 Temmuz'u geride bırakacağız. Bunu Süper Lig takımları için de söyleyebilirim. Sadece Galatasaray için değil. Biz de yanlış anlaşılıyor bu konu. Ve benim de anlayamadığım, işin içinden çıkamadığım bir nokta. Hazırlık kampı niye var abi? Hazırlık maçları niye oynanıyor? Yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecinin azalması için oynanmıyor mu? Ha, şu an bakıyoruz transfer yok Galatasaray'da. Gabriel Sara gidecek mi gitmeyecek mi? Ya 3 yıldan beri Mertens 2 yıl düzelteyim. Mertens sonrasında bir 10 numarası yok Galatasaray'ın. 2 yıldan beri hala o bölgeye transfer gerçekleşmedi. Yok 10 numarası yok Galatasaray'ın. Var mı? Sane mi 10 numara oynuyor abi? Yunus Akgün mü oynuyor? Hayır. Kanatlara bakalım. Kanatlarda da yedekleri yok Galatasaray'ın. Ya Yunus Akgün sakatlandığında ya da cezalı duruma düştüğünde kim oynayacak? Kim oynayacak abi?
1: Şu anda kadrosunda kimler varsa onları oynatacak yani.
0: Tam niye ama? İşte Galatasaray taraftarların sorduğu soru bu. Sara mesela. Sara, Naga, Eyüp olduğu bölgeden bahsediyorum. İlkay var. Forvetin arkasında oynayan.
1: Bak şimdi futbolda yani hani biraz önce Kaan Ayhan özelinde söyledin. Dedin ki stoper olur mu? Olur. Niye olmaz?
0: Olmaz abi. Hedefi olan olur, bir takımda olur. Kaan Ayhan stoper olamaz.
1: Hem de yani aslanlar gibi olur. Almanya'da şeyini almış, altyapı eğitimini almış.
0: Tamam abi olabilir de son yok derece, Galatasaray'da o performansı veremiyor.
1: Son derece dengeli bir oyuncu. Yani hani bugün kaç yıldır oynuyor Kaan?
0: Ben sana istatistiklerini söyleyeyim istiyorsan Kaan Ayhan'ın abi. Geçtiğimiz sezonu genel olarak Galatasaray'da performansını...

0: Bak ne diyorum? Ben neye bakarım? Hani diyor ya, ben zamanında sevgili Abdullah Avcı'ya eleştirilerim oluyor da bana dedi ki abi dedi tabelaya bakar mısın dedi. Hakikaten tabela 1-0 kazanıyoruz. O zaman şimdi sen tabelaya bakıyor musun Galatasaray'ın?
1: Galatasaray'ın tabelasına baktığımızda 1-0 kazanıyor ama o oyunu 3 yılın üzerine 4 yılın üzerine artıya götürebilecek bir oyun yok. Ki olsa bile geçtiğimiz sezonki birçok transfer kiralık gerçekleşti. Galatasaray'da böyle bir alışkanlık hali oldu diyebilirim. Kiralık yapıyor transferleri Galatasaray ve onu bir sonraki sezon gönderiyor. Abi Şalay mı oynayacak sağ kanatta, gözünü seveyim.
0: Niye beğenmiyorsun?
1: Sağ bek oyuncusu abi, orijinal mevkisi sağ bek. Bek oyuncusu.
0: Ya
1: koskoca Galatasaray bir orijinal sağ kanat alamıyor mu?
0: Bak ne diyorum sana. Leroy Sané'yi futbolcu saymıyor musun?
1: Abi alternatif yok diyorum sana bu oyuncuların. Alternatif yok.
0: Ya her oyuncunun alternatifi vardır. Galatasaray kaç kişiyle idman yapıyor şimdi yeni sezon hazırlıklarını?
1: Kaç kişiyle yapıyor abi?
0: Tahmin ediyorum en az 21-22 kişiyle.
1: Evet.
0: Bu ne demek biliyor musun? 22 kişi de o formayı giyebilecek kapasitede oyuncu demek.
1: Abi gençler oynuyor, yapma gözünü seveyim, gençler var ya.
0: Niye? Gençler zamanında o gençlerle birçok tarihi başarılar sağlandı. Aynı şekilde Trabzonspor sağladı.
1: Hemen sağlanmadı abi, hemen sağlanmadı. Belli bir süre geçti. Artık Galatasaray taraftarının bekleme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Benim gördüğüm kadarıyla. Benim ilgi alanıma girmiyor. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben sadece taraftarların söylediklerini ifade ediyorum.
0: Ben sana söyleyeyim, yani Galatasaray taraftarından daha bir amigo bir taraftarlık şeyi gösteriyor.
1: Yok. Şu an dinleyicilerim yazabilir mesela. Benim söylediklerimde bir yanlışlık var mı? Taraftarlar ne düşünüyor mesela?
0: Sor bakalım.
1: Gelen mesajları sana ileteceğim. Söylediklerimin abartıldığını düşünüyor mu Galatasaraylı taraftarlar? Ya da ben ülkemizdeki tüm takımlardan bahsediyorum. Sadece Galatasaray'dan konuşuyoruz Nihat abi ama konu Galatasaray değil. Ya Beşiktaş'ın da hala diyoruz mesela ya saha gelecek mi?
0: Şöyle diyelim, sözünü kesmek istemedim ama şöyle söyleyeyim. Evet. Ben biraz önce ne örnek verdim? Trabzonspor örnek verdim. Ne dedim? 11 tane transfer yaptı Trabzonspor. Hala oturuyoruz sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız, yani takıma sevdalı olan taraftarlar diyelim. Mesela soruyorlar, diyorlar ki abi yıldız oyuncu ne zaman alacağız diye. Yani taraftarın beklentisi bitmez. Taraftarın isteği bitmez. Taraftar elbette ister. Yani biraz önce ne dedim? Mesela beğenmedin şeyi. Sol bek işte Eren'i beğenmedin, Kazım'ı beğenmedin. Ben ne dedim?
1: Ben beğenmedim dedi abi. Milli takımda Montella da beğenmiyor, oynatmıyor.
0: Ya Montella'yı kim beğeniyor?
1: Montella'yı milyonlarca insan beğeniyor. TFF beğeniyor yani, en basit örneği.
0: Allah aşkına ya.
1: TFF beğeniyor abi.
0: Tarihin en kötü teknik adamından bahsediyorum.
1: Ya o kişisel bir yorumdur. Yani sen beğenmiyorsundur ama yola çıksan 10 kişiye sorsan belki 10 tanesi Montella'yı beğeniyorum diyecek. Hani o afaki konuşulan bir konu.
0: Yani herhalde onların biraz futbolla pek ilgisi alakası olduğunu düşünmüyorum.
1: TFF o zaman hiç futboldan anlamıyor.
0: Pardon anlamadım.
1: TFF'nin o zaman futbolla alakası yok.
0: Yani TFF'nin başka o işin bunlar çok böyle burada konuşulacak şeyler değil de yani işte vazgeçmeleri, yani neden mesela adam çeyrek final oynamış, çeyrek finalden yarı finale çıkamadı diye hocasını kovuyor. Değil mi? Belçika'nın

0: takımlarına mağlup oldun ama sen hala o belki diyecek hani TFF beğenmiyor. TFF de beğenmiyor. Onlar da TFF'yi şu anda Montoya'nın soktuğu sıkıntıyı hiç kimse sokmamıştı. Yani bizzat özellikle benim hani o kurumun içinde sohbet ettiğim yönetici konumunda olan, diğer konumlarda olan, yani belki de Montoya'nın verdiği zararı onlara kimse vermemişti. Ama hı hı. Ne oldu? Onlar da bir duruş sergilediler. Hemen yani denmesin kovuldu, işte kötü oldu, kovuldu. Hani bizi 24 yıl sonra götürdü. Ama şunu söyleyebilirim. Montoya'nın bence çok fazla şey olmadı. Belki de Uluslar Ligi'nin başlangıcında gönderilebilir yani.
1: Evet, mesela az önce soru sorduk ya dinleyicilerimize, Galatasaray taraftarlar. Hani bana katılmıyorsanız yazın dedim ya, abartıyor muyum diye. Hı-hı. Gelen mesajları sana söyleyeceğim ama alınma darılma yok. Bunun sözünü alayım.
0: Tamam, dinliyorum. Buyurun.
1: Şimdi ne demiş dinleyicimiz? Abdülkerim zaten Galatasaray'da oynayabilecek düzeyde değil. Verelim oradaki arkadaşa, Metehan'la beraber Abdülkerim Trabzonspor'da oynasın. Bırakın yani, bu Trabzonspor fanatikliğini yani. Demiş mesela dinleyicim. Sevgili, ismini paylaşmış mı bakıyorum, adı yok. Devam ediyorum abi. Singo sakatlandığında bekte kim oynayacak? Yelert mi? Ali Turap diye bir oyuncu var. Adını kimsenin hatırlamadı. O mu oynayacak? Şampiyonlar Ligi'ndeki paralar nereye gidiyor diye sormuş. Devam ediyorum. 40 yaşına gelmiş İlkay Gündoğan'ın alternatifi yok. Yazıklar olsun diyen bir taraftar. Icardi gideceği zaten sezonun ortasında belliydi. Hala ikinci bir golcümüz yok. Yazık, yazık demiş mesela bir dinleyicim daha. Sevgili Hasan Er Yaman, değil mi? Doğru. Er Yaman mesajı gönderdi. Barış Alper Yılmaz'a bir hamle oyuncusu gerekiyor. Berat mı oynaması gerekiyor onun yerine, ya da bekte Jakobs'la mı devam edeceğiz? Koskoca Şampiyonlar Ligi'nde böyle mi mücadele etmemiz gerekiyor demiş. Yine bir cümle daha kullanmış da onu okumak istemiyorum. Son tepkisi de bir dinleyicimizin. Sevgili Özkan Türkoğlu, yanlış olmasın, sevgili Özkan Bey de diyor ki Trabzonspor fanatikliği yapmasın o arkadaş. Yani fanatiklik falan yaptığı yok kimsenin, onu söyleyeyim ben. Öyle bir durum söz konusu değil. Ya şöyle, burada karşılıklı diyelim, konuşuyoruz.
0: Şöyle diyelim, hani demiş ya bir tane oradaki dinleyicilerimizden bir tanesi. Evet. Abdülkerim'i Trabzonspor'a verelim. Vallahi evet. Yani ben hiç Fatih Hoca'nın da Allah Allah diyeceğini düşünüyorum. Abdülkerim ya, yani bahsettiğin oyuncu geçen sezona bak, dünya kaç tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadı Abdülkerim? Hı-hı. Liverpool'a karşı kim oynadı? City'ye karşı kim oynadı? Başka oyuncular oynamadı işte. Abdülkerim'in olmadığı sanıyorum bir iki maç oldu. Galatasaray savunması darmadağın oldu. Evet. Yani maçları biz de takip ediyoruz. Sadece Trabzonspor'u takip etmiyoruz.
1: Evet. Devam edeceğim mesajlara. Dur, daha çok var abi. Bekle, az bir sürem kaldı. Okumaya devam ediyorum. Sen sor dediğin için sordum ve cevaplar geliyor. Bence kadro yetersiz demiş bir dinleyicim. Bayrampaşa'dan Volkan Bey. Merhabalar, yayın başından beri dinliyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Anlatmak istediğiniz ile karşı tarafın, konuğunuzun anlamış olduğu çok başka şeyler. Sen taraftarın sözcüsü olmaya çalışıyorsun. Maalesef karşı taraftaki yorumcu konuyu başka yerlere çekiyor. Sizler transfer konuşurken konu bir anda Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamadığını söylemesi zaten buna bir örnektir demiş. Sevgili Emir Meseci.
0: Şimdi tabii ki onlar taraftar olarak.
1: Tabii haklıdır. Ben taraftar her zaman haklı diyorum.
0: Saygı duyuyoruz hepsinin görüşüne. Sonuçta onlar taraftar, adı üstünde yani.
1: Tabii ki.
0: Onların görüşlerine saygı duyuyoruz ama ben hala söylüyorum sana. Mesela hani hem takımlar üzerinde hem alınan oyuncular ya da alınması gereken oyuncular üzerinde söylüyorum. Şu anda ben sana şunu söyleyeyim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3 Eylül'de başlıyor galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet, doğru.
0: Yani neredeyse işte Temmuz, Ağustos, Eylül.
1: Bir de böyle, abi ben bu... Doğru. Atladığım bir şey var da onu ben bir açıklık getireyim müsaadenle.
0: Tabii lütfen.
1: Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Sen biraz agresif ve sinirli konuşuyorsun bence. Ben bir Trabzonlu olarak tamamıyla Nihat abinin yanındayım demiş. Ne dersen doğru der. Tamam. Hadi selamlar Almanya'dan, Stuttgart'tan Yaşar, hayırlı akşamlar demiş. Yani sinirli mi agresif mi konuşuyorum bilmiyorum abi ama yani Nihat abi biliyor beni. Benim, ya hani öyle bir durum söz konusu daha iyi olamaz.

0: Sinirli, agresif değil ama biraz şeysin, böyle gerginsin diyelim.
1: Gerginim.
0: Yani bunun belki gün içindeki farklı olaylardan da kaynaklanmış olabilir ama.
1: Yok, farklı bir olay yaşamadım canım. Gayet mutluydum ben bugün gün içi. Hatta şöyle bir reklamımı yapayım mı? Gün içerisinde benim ne kadar mutlu olduğumu görmek istiyorsanız Instagram'dan Görkem Tezer hesabımdan hikayelerime bakabilirsiniz. Böyle de bir reklam yapayım abi.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki bazen özellikle programcıların işte radyoda, televizyonda, dijital platformlarda, yani taraftarların ağzından konuşması kadar da doğal bir şey yok.
1: Ben görüyorum yani abi. Çevrem, benim hayatım Galatasaraylı insanlar içinde geçti.
0: Ben bu konuda seni yermiyorum tabii ki. Normal yani, bazen taraftar gibi konuşmak da gerekir. Yani onların yani düşüncelerini bilmek önemli. Bilmek önemli yani. Yanlış konuşmak ayrı bir konu. Bilip de konuştuğun zaman tabii ki diğer tarafın hani şeydir, tırnak içinde söyleyeyim.
1: Evet.
0: Vardır bazı böyle yorumcular, tribünlere oynar diye.
1: Bende yok. Bende yok. Bende yok abi.
0: Bugün biraz tribünlere oynuyorsun.
1: Hiç alakası yok abi. Galatasaray'ın ben şunu söylemeye çalışıyorum. Konu Galatasaray'da takılı kaldı bir kere. Bak şunu söyleyeyim. Türkiye'de, ülkemizde yapılan transferler gecikiyor. Hazırlık maçlarında hala kadrolar hazır değil. Fenerbahçe'de dün İrfan Can oynuyor abi. Bu yazık bir durum. Bence yazık bir durum. Ya İrfan Can Kahveci bu takımda oynamayacak, biliyoruz. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Ama Şampiyonlar Ligi eleme maçında İrfan Can oynuyor. Ya da Galatasaray'da şimdi bir eleme maçı olsa forvet Osimhen olmadığını düşün ya da bir şey geldi başına, sakatlandı, cezalı, oynayamıyor ya. Oynayamıyor. Onun yerine koyabileceğin yedek oyuncu yok. Beşiktaş'ta hala Muhammed Salah konuşuluyor. Ya Beşiktaş'ın yarın çok önemli, kritik bir mücadelesi var. Mönchengladbach mücadelesi, değil mi? Ya hala transferler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ne zaman gelecek? Ya bu takımlara asgari ücretli kardeşlerimiz, dostlarımız forma alıyor. Sezon içerisinde eksikler belirlenmiyor mu? Belirleniyor. Icardi'nin gideceği zaten belli değil miydi? Neden hala yapılmadı? 2 ay oldu, gözünüzü seveyim abi. 2 ay oldu. Yani, nerede bu forvet oyuncusu?
0: Sen hep şimdi şeyden konuşuyorsun. Niye yapılmadı? Neden olmadı?
1: Tamam, Avrupa'da yapılıyor. Bitiyor zaten. Hazırlık kampı, hazırlık maçının özelliği ya, zaten bu değil mi?
0: Sevgili Görkem, bunlar çakıl taşıyla alınmıyor. Parayla alınmıyor.
1: Hı hı. Tamam, Galatasaray'da para yok mu abi?
0: Tamam.
1: Ya, 500 milyonluk bütçemiz var demedim abi Galatasaray yönetimi?
0: Ya Galatasaray yönetimi tabii ki bütçesini açıklarken alacağı oyuncuların kalitesine göre konuşmuştur. Demek ki öyle çıkıp da yani 7 milyon, 8 milyon, işte 6 milyonluk oyuncular yerine kaliteli geldiği zaman, biraz önce dedin ya kamp görmedi, fark etmez. İyi futbolcu zaten bulunduğu takımda da kamp görüyordur, hazırdır. Geldiği zaman yani düşünsene işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da bize gelecek oyuncu, Trabzonspor'a gelecek oyuncu hazır gelmesi lazım bu saatten sonra. Yani yok kamp görmedi, şeyi almıyorsun ki sen, şey adam iki senedir halı sahaya çıkmıyor. Halı saha topçusu almıyorsun ki, profesyonel futbolcu transfer ediyorsun.
1: Ama takım uyum sağlayacak mı işte, bunları da bir hani takımda ya, görmesi gerekiyor ya bence. Bilmiyorum.
0: Şunu bil. Yıldır yani iyi oyuncu her takıma uyum sağlar. İyi oyuncu. Bak ne diyorum sana, iyi oyuncu her takıma, her formasyona, her şablona mutlaka uyum sağlar.
1: Evet.
0: Uyumu kim sağlayamaz? Yani standartları böyle vasat olan, bir tık belki vasatın üzerinde olan oyuncular sağlayamaz.
1: Ama ben de abi şöyle söyleyeyim, iş hayatımdan örnek vereyim. Şu an beni Radyo Spor'dan al, B kanalına koy. Ben 2-3 hafta boyunca konuşurken heyecanlanabilirim.
0: Yok.
1: Yer şöyle. Ortam değil. Yok öyle yok, oluyor abi. Yok. Yeni bir ortam. Tamam. Bilmediğin ülkeye gidiyorsun. Ne kadar profesyonel olursan ol. Sonuçta yabancı bir takım.
0: Yani orada gidip farklı formatta yayın yapacak halin yok. Yine bildiğin yoldan gideceksin değil mi?
1: Tabii.
0: Yol nedir?
1: Ama bazı kanallar diyor hücum. Ve mesela bazı kanallar diyorum ya, aklım karıştı benim de. Kanallar diyorum. Yani bazı takımlar hücum futboluna seni 10 numarayı oynatıyor. Bazıları diyor ben kanat oynamayı seviyorum. Bazı teknik direktörler vardır ki ben savunma yapmayı seviyorum diyor. Yani farklı taktiklerde sen sahada yer alıyorsun. Ama yanındaki arkadaşlarla uyumun, bunlara alışma sürecin vesaire bence biraz zaman alıyor. Yani hazırlık kampı dendiğinde bu geliyor aklıma benim.

0: Ona da şöyle bir cevap vereyim. Türkiye'de 4 tane büyük takımdan söz ediyorsan...
1: 5 tane abi, 5 tane. Hatta 6 tane.
0: Yani...
1: Ya tabii ben, Bursa Spor, Başakşehir.
0: Ya boş ver. Neyse şimdi ben tabii...
1: şampiyon olan takımlar abi.
0: Ya boş ver. Bu alt ligde önce bir yukarı çıktın da ondan sonra büyüklüğünü şeyini konuşalım.
1: Aa, yani. sen buradan diğer takımları küçümsedin şu an.
0: Onu konuşacağımıza Samsun Spor'u konuşuruz. Yani işte ise bölgemizin takımı iyi işler yapıyorlar, akıllı işler yaptılar kaç senedir. Yani ben şunu söylüyorum. 4 tane takımdan söz ediyoruz yani değil mi? 4 büyük takımdan. 4 evet. Büyük takım şunu mutlaka her o büyük takımların sezon planlamaları sezon bitiminden itibaren mutlaka yapılıyordu. Hani şimdi evet taraftar diyor ki o niye gelmedi, bu niye olmadı. Yani mutlaka takımın oynayacağı kulvara göre transferler yapılacağı için bazı transferler zordur. Yani şimdi evet bütçeniz çok fazla olur. Kasanızda milyon eurolarınız vardır.
1: Abi Fenerbahçe Beşiktaş'ın bütçesi yokken bu kadar önemli transferleri yapabiliyorken Galatasaray 4 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi, yok locaları sattık, kiraladık, bu kadar storlardan bu kadar kar elde ettik. Locaları 2 yıl sonraki locaları, VIP'leri satışa çıkardık, hemen tükendi, biletler bitti 2 dakikada. Bunlar konuşulurken ve sezonun ortasındayken Galatasaray 500 milyon euroluk bütçemiz var, üzerine transferler yapacağız diyorsa yönetim, böyle bir açıklamada bulunuyorsa kusura bakma, hiçbir kimse kusura bakmasın. Sen bu transferleri planlamak zorundaydın. Planlayamadı Galatasaray yönetimi yine. Transfer konusunda sınıfta kaldı. Kaldı abi, kaldı.
0: Şimdi sen öyle değerlendiriyorsun. Ben de sana başka bir
1: yok,
0: şey...
1: Benim, benimle hiç alakası yok. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Benimle alakası yok. Taraftarların söylediğini ben sana söylüyorum.
0: Ya bak ne diyorum. Taraftar ayrı düşünür. Bak ne sana söyledi. Ben... Trabzonspor'dan örnek verdim ya. 11 transfer yapılmış. Sohbet ederken işte oturuyoruz bazen. Uzun sokakta oturuyoruz. Hamamızade'de, çay bahçelerinde oturuyoruz. Ganitse'de oturuyoruz. Neredeyse oturduğumuz yerde şu soru geliyor. Yıldız oyuncu nasıl alınacak? Ne zaman alınacak? İşte şimdi bazen de espri yapıyorlar. Başkan çilek bakıyormuş diye. Yani şunu anlatmak istiyorum ben. Ne yaparsanız yapın 11 transfer yapmanıza lazım rağmen. Şimdi bana göre bütün transferler çok nokta transferler. 11'ini de iyi kullanabilirse, ki kullanacağını da ben inanıyorum Fatih Hoca'nın. Ha işte biraz önce dedin ya sezon başı kampı. Sezon başı kampı Trabzonspor'un şu anda aldığı 11 tane futbolcu için önemli, gerekli. Ve sezon başı kampında oyuncuların olması kendi performanslarını çok daha yukarıya göreceğiz. Lig başladığında daha yukarıya çekecek. Şimdi yine Galatasaray ve tabii ki Fenerbahçe özelinde söylüyorum. Bu aldıkları futbolcu, hatta işte Fenerbahçe gitti. Mason Greenwood diye bir oyuncu. Yaklaşık herhalde 42 milyon euro verdiler değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Doğrudur abi.
0: Tamam. Ya şimdi bak böyle bir oyuncu için acaba uyum sağlar mı diye düşünmek bence yani futbolu çok fazla bilmemek demektir. Yani bahsettiğin oyuncu...
1: Ya sadece uyum sorunu değil, Galatasaray'da 31 milyon euro Singo'ya verdi ama yani ne kadar yararlandı bu oyuncudan?
0: Ya onu da şöyle değerlendirmek lazım. Ne kadar yararlandı derken kritik anlarda oynadığını gördüm ben onu. Ne oldu? Stoper'de eksik oldu. Stoper koydu. Sağ bek eksik oldu.
1: Ben hatırlamıyorum vallahi. Ben tam izleyememişim. Ben hep sakat yani, olduğunu hatırlıyorum abi.
0: Sen herhalde başka ligdesin.
1: Olabilir. Ben Singo'nun oynadığı takımın maçlarını izlemedim diye hatırlıyorum vallahi.
0: Yani o yüzden çok güçlü, son derece agresif. Yani birçok evet. Teknik adamın takımında görmek istediği bir oyuncu. Şu bak ne dedim sana? Belki ön libero koysan ön libero de oynar. O özelliği var çünkü.
1: Ki Juventus maçında oynadı.
0: Var. Yüksek topa çıkabiliyor. Daha ne olacak da böyle bir oyuncum var elinde.
1: Ya işte oynamıyor abi. Sakatlık sorunu olduğu için söylemeye çalıştım ben onu.
0: Ya sakatlık futbolda her oyuncu için var ya. Bak işte geçen sene yine hani geçen seneye dönüyoruz. Mesela Galatasaray'ı 2-1 ile geçen Trabzonspor 2 tane önemli oyuncusunun sakatlığı ve kulübesinin zayıflığı nedeniyle çok daha iyi yerde olabilirdi. Olamadı.
1: Doğru.
0: O yüzden bak işte ne diyorum. Şimdi

0: yine Galatasaray'ı örnek veriyorsun ya. Demek ki hoca şu anda mevcut elindeki kadroyu şu ortam için yeterli görüyor. Hı hı. Mutlaka üzerine takviyeler yapacak. Belki de çok kaliteli oyuncular alacaklar. Yüksek bedelde.
1: Ya da panik transferleri gelecek.
0: Yani yüksek bedelde oyuncular alacak demek ki. Yani öyle tabii bilemiyorum şimdi tabii o kulübün kendi özel planlaması.
1: Lig başladıktan sonra mı abi? Peki bu transferler gelecek. Sezonun ilk 5 maçını kaçırması çok önemli değil mi?
0: Anladım da zaten elindeki kadro ilk 5 maç için bence yeterli olur.
1: Peki işte bundan sonra zaten söyleyebilecek bir şeyim kalmıyor benim abi. Yeterli ya, diyorsan yeterlidir yani. Ne diyebilirim?
0: Bence yeterli. Belki de hoca şimdi Okan Buruk şunu diyordur. Galatasaray için söylüyorum. Yani kullanamadığım oyuncuları şimdi değerlendireceğim.
1: Diye. Yani hiç sanmıyorum ama yani söyleyebilecek fazla bir şeyim yok bu konu özelinde abi.
0: Yani işte sen diyorum ya biraz olayın işte mesela bir dünya oyuncuyu dolduruyorsun takıma. Biraz önce onu diyecektim aslında. Evet hani dedin ya Şampiyonlar Ligi'nden şu kadar bu. Bahsettiğimiz kulüplerin şu anda 21 milyar şeyleri var, borçları var ya. 21 milyar.
1: O yönetimi yani, pek ilgilendiren konu. Taraftarlarıyla alakası olan bir şey yok. Arif, Galatasaray taraftarı forma alıyorsa transferde ister abi, eleştirir de. En doğal hakkı.
0: Ya işte o zaman anladım da yönetici de ona göre düşünüyor. Hesabını
1: tamam öyle yapıyor. Düşünüyorsa hani ben sezon ortasında 500 milyon euroluk bütçem var demeyecek abi.
0: İşte 500 milyon euroluk bütçeyi belki borçlandırmaya ödeyeceği şeylere o finansa bakıyordur. Onların değerlendiriyordur.
1: Bilemem artık. Yani. Onları bilemem. Son sözlerini alıyorum bu arada. Yayınımın sonuna geldim Nihat abi.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki yani Avrupa'da işte dün Fener kazandı. Ben yeterli skor görmedim orayı.
1: Evet.
0: Hatta ikinci maç için onların hocasının böyle tabii fazla iştahlanmış demek ki.
1: Evet.
0: O bizim sahamız butik diyor. Küçük bir saha demek ki.
1: Doğru.
0: 25-26 bin kişi.
1: 10 bin kişilik, 10 bin kişi.
0: Ya da dediğin gibi 10 bin kişi. Yani orada demek ki daha böyle şey düşünüyor kafasında. Ama yani Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var.
1: Çok.
0: Sen biraz önce İrfan Can'a yani tırnak içinde söylüyorum salladın ama İrfan Can maç kazandırır.
1: Yok öyle sallamak değil abi öyle bir şey olabilir mi ya sallamak değil hani onu anladıysan ben özür dileyim. Hani sallamak benim haddime olan bir durum değil ben kimseye sallamam. Çevremden de bir insana sallayamam.
0: Yok.
1: Benim söylemek istediğim daha böyle hedefi olan takımların daha iyi oyuncularla oynaması gerekiyor. Şimdi yani. İrfan Can Kasımpaşa'da ne kadar futbol oynadı geçen sene ki Fenerbahçe'de kurtarıcı yeni transfer gibi oynayacak. Onu söylemeye çalışıyorum ya.
0: Ya ama demek ki şimdiki teknik direktörün...
1: İstemiyor abi. İstemiyor. Hayır. Şu an Fenerbahçe yönetimi transferlerde eli kolu bağlandığı için mecbur İrfan Can oynuyor. 2-2 daha 4. Bu kadar yani bunun Türkçesi.
0: Ya evet. Eldeki oyuncuları fazla onların anladığım kadarıyla.
1: Evet. Birazdan... Evet.
0: Bu arada son bir cümle söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Sanıyorum yabancı kuralı bir değişikliğe uğrayacak. Öyle gibi görüyorum.
1: Orada da Galatasaray'ın bir itirazı var. Biz ona göre ayarlama yaptık diye.
0: 12 artı 2 gibi bir yeni sistem o şekilde olacak diye gelen bilgiler o yönde. Belki de Fenerbahçe ona göre planlamalarını yapıyor.
1: Peki yani, abi.
0: Çünkü 22 tane galiba bildiğim kadarıyla oyuncuları var da yabancı.
1: Doğru.
0: Yani bu şey var. Büyük kulüpler aslında elindeki yabancıları değerlendirir de yani. Ne yapar? Kiralık verir. En kötüsü işte.
1: Abi rejiden kulağıma sesleniyorlardı. Süremin sonuna gelmişim. Çok özür diliyorum. İstiyorsan yarın devam edebiliriz ama.
0: Yok gerek yok.
1: Gerek yani, yok derken beni istemedin yani. Peki. Yani böyle güzel bir başlangıcı böyle noktalamak beni kırdı.
0: Şöyle kimsenin hakkına ihlal etmeyelim. Hak önemlidir yani.
1: Madem ama bizim... yani ne bileyim yok gerek yok deyince benim eskiler aklıma geldi. Bir neyse üzdün yani onu söylemek istedim.
0: Yok üzülmedim.
1: Ya benim istemedin yoksa yok benim işim var. Ya ben her gün bağlanamam mı demek istedin onu anlayamadım.
0: Seni biliyorsun seni ayrı tutuyorum ben.
1: Tabii kulağımla alakalı bir senin cümlen vardı onu yayında söylemeyeyim.
0: Yok. O sana özel o. Sana özel.
1: Nihat abi.
0: Eğer ki biraz dinleyenlerin yani az buçuk bilgilendirebildik de ne mutlu.
1: Ya biraz sanki tartıştık gibi ama...

0: insanlar öyle algıladı.
1: Umarız kafalarını ağrıtmamışızdır.
0: Umarım.
1: Yani elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce onlara bilgilerimizi ve aktarmaya çalıştık.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: İyi geceler diliyorum hepsine.
0: Bana da diliyor musun abi peki? ben kendimi ön plana çıkartıyorum şu an. Bana hiç biraz sevgi cümleleri kurmuyorsun gibi geliyor.
1: Ya şey her zaman, şimdi ben asıl televizyoncuyum biliyorsun.
0: Tabii.
1: Yani izleyiciler ve tabii ki dinleyiciler çok değerli. Hele ki senin şöyle bir özelliğin var. Düşünebiliyor musun? Gece vakti uzun yola çıkan birçok insanın vaktini en iyi şekilde değerlendirebileceği insansın. Anladın mı? Konuşmalarınla işte...
0: Vay dur abi dur. Burayı bir daha baştan alalım. Buralar önemli. Şu an beni övüyorsun, evet. Bak ben sabaha kadar yayın yapabilirim şu an. Beni övüyorsun, evet.
1: Şöyle tekrar edeyim.
0: Evet, lütfen.
1: Çünkü ben de zaman zaman böyle işte yazlığa falan giderken geceleyin radyo sporu açıyoruz, dinliyoruz işte. Kim oluyor? Sen oluyorsun. Vedat oluyor. Bazen Caner oluyor. Büyük keyifle onları dinliyoruz.
0: Evet.
1: Aldığı konukları dinliyoruz. Yani aslında o yolda yol arkadaşısınız o insanlara. Gerçekten işin tabii şeyi değil bu. Yani böyle latif olsun diye söylemiyorum. Gerçekten saatlerce o insanlara yol arkadaşı oluyorsunuz. O anlamda da yani sana, diğer işte radyo spordaki, hatta diğer radyoda kanallar var herhalde, çoğunun ismini hatırlamıyorum. Yanlış söylemeyeyim diye de o ifadeyi kullanmayacağım.
0: Hı hı.
1: O insanlara yol arkadaşı oluyorsun. Bak,
0: evet.
1: Yol arkadaşlığı çok güzeldir. Sana bir tane yol arkadaşı yazım var benim, güzel. Atacağım.
0: Abi çok güzel, ama sen bu yol arkadaşlığı yazısını okursan şu an burada, onu paylaşırsan, yani biraz mesaiye sanki girdi gibi benim şu an.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Şu an 6-7 dakikanın ücretini senden isteyeceğim bunu, telefonu kapattıktan sonra.
1: Aynen, doğru. Şu anda reklam olması lazım.
0: Şu reklam değil. Tekrar yayınlara geçmem lazım. Ama yayını uzatıyoruz. Hani inisiyatif almış gibi hissediyorum kendimi. Ha, ben sabaha kadar yaparım, o sorun değil.
1: Tamamdır o zaman, demek ki.
0: Seni de yormak istemiyorum.
1: Çok da yormayalım.
0: Evet.
1: Başka bir merak ettiğim bir şey varsa yine onun cevabını verebilirim. Yoksa da...
0: Merak ettiklerim var. Merak ettiklerim var ama onu yayından sonra. Dediğim gibi bak, taksimetre yazıyor şu an bende.
1: Yani evet. Dediğimiz gibi yani dinleyici önemlidir. İzleyici önemlidir. Okuyucu önemlidir. Yani ben biliyorsun işte yaklaşık Türkiye'de 5-6 tane spor gazetesinin yayın yönetmenliğini yaptım, yayın koordinatörlüğünü yaptım. Okutmak da önemli, dinletmek de önemli, izlettirmek de önemli. O yüzden bu işleri yapan insanlara hepsinin emeğine sağlık olsun. Hepiniz tabii ki.
0: Ya geldin 30 yıl önceki gazeteci arkadaşlarına selam söyledin, emeğine sevgilerim, saygılarımı sunuyorum dedin. Görkem kardeşim, mendilin hazır, sana da ağzına sağlık demedin. Sana teessüflerimi iletiyorum abi.
1: Sen mendiline sahip çıkamamışsın ki. Kargocu diyor ki, abi diyor iki defa...
0: Abi ben emekçi bir insanım, kusura bakma, ben çalışıyorum, ben bütün gün iş yapmaya çalışıyorum. Ben gün içerisinde aynanın karşısına geçip kendimi odaya kilitleyip kendi kendime konuşuyorum 3 saat aralıksız ya.
1: Ama ben de sana şöyle söyleyeyim, şimdi o kargocu ne yapıyor, onlar da çalışıyor. Mesai saatler içinde işlerini yapmaya çalışıyorlar, geliyorlar seni bulamıyorlar, bir kez daha geliyorlar bulamıyorlar.
0: Peki.
1: Sonra diyorlar ki beyaz mendili çıkarıyorlar, sana beyaz mendil sallıyorlar.
0: Bu beyaz mendil sallama olayı da benden herkese geçti galiba, öyle hissediyorum.
1: Tamamdır. Var mı başka?
0: Telefonunu lütfen sessize alma. 2 dakika içerisinde seni rahatsız edeceğim birazdan yayından sonra. Doyamadım sohbetine. Şu Galatasaray'ın kadrosunu biraz da seninle telefonda çayımı yudumlarken konuşmak istiyorum abi.
1: Ya ama tabii seni buradan birçok dinleyen şöyle mi diyecek? Galatasaray'ı bu kadar çok konuştuğuna göre o renklere bir şey mi var? Aşinalığı mı var?
0: Ben Galatasaray'ı seviyorum abi.
1: Yani o sevgi...
0: Hani sen neyi duymak istiyorsan bana söyle.
1: Yani hani bazen denir ya, şimdi damarını kes, sarı kırmızı mı akacak şimdi?
0: Benim damarımı kessen şunu söyleyeyim, sadece kırmızı beyaz akar ama Fener, ben sadece Galatasaray özelinden söylemiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Trabzonspor'u ayrı bir kefeye koyuyorum. Ama diğer takımlar, Avrupa hedefi olan takımlar, evet transferde geç kaldı diyorum. Ha, benim kanımı kessen şu renk akmaz. Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım ben abi. Trabzonsporluyum, Beşiktaşlıyım, Samsunsporluyum, Başakşehirliyim. Benim için öyle takım fanatizmi yok benim hayatımda. Hiçbir zaman da olmadı.

0: Ben milli takım gözüyle bakarım bu takımlara. Çünkü Galatasaray'ı şu an eleştiriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bir ay, bir buçuk ay, iki ay sonra her neyse süresini hatırlamıyorum. Beni üzecek. Çünkü Galatasaray hedefi olan bir takımsa şu an transferlerini bitirmek zorundaydı. %80'ini. Ya ben o yüzden üzülüyorum. Diyelim,
1: sevgili Görkem, inşallah şöyle diyelim. İşte 3 Eylül'de galiba öyle hep aklımda kalmış maçlar başlayacak. Şampiyonlar Ligi grup maçları başlayacak. Orada hani alınan sonuçlara baktıktan sonra bence hani olumlu ya da olumsuz eleştiriler yapılmalı. Şimdi hani biraz önce dedin ya işte şu anda nereden baksan herhalde bilmiyorum tabii kaç kişiyle çalışıyorlar. Ama en azından bir 20-21 kişiyle çalışıyordur evet. diye düşünüyorum.
0: Da benim şu an gitmem gerekiyor abi. Yani telefonu kapatmaya çalışır gibi hissettim kendimi de. Ya saat 07'yi gösteriyor. Bak bir 10 dakikam gitti. Bu 10 dakikanın karşılığını isterim senden. Beyaz peki. mendil değil. İki tane peki. beyaz mendil o zaman isterim.
1: Daha fazla uzatmayalım. İnşallah bir sonraki yayınlarda bu konuları daha çok çok konuşuruz seninle.
0: Umarım. Bak yarın aramaya çalışırım seni. Tamam. Yarın... Kim var gerçi? Beşiktaş'ın mücadelesi var değil mi? Bugün diyelim bak o kadar yayın geçti. Beşiktaş'ın evet. mücadelesi var. Beşiktaş'a da başarılar
1: Midland.
0: Dileyelim.
1: Midland var evet.
0: Evet Radyo Spor'dan da yayınlanacak karşılaşma.
1: Evet Espor değil mi?
0: Evet Espor ve Radyo Spor ortak yayın.
1: Aynen güzel yani güzel sizin kurumun. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama zor.
0: Ona yarın geçeriz bak heyecanlandım ona yarın geçeriz abi. Peki ağzına sağlık.
1: tamamdır.
0: Teşekkür kolay ediyorum gelsin. Abi. Ağzına sağlık.
1: İyi geceler diliyorum. İyi geceler.
0: İyi geceler sağ olasın.
1: Tekrar dinleyenlere teşekkür edelim. Evet. Onların da geceleri hayırlı olsun.
0: Peki. Sevgili Nihat Erenci konuğumuzdu. Saatler 07'yi gösteriyor. Şöyle bir 10 dakikanın hesabını birazdan kendisinden alırım diye düşünüyorum. Okuyamadığım mesajlar var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sinem Hanım tekrardan arabadan inmiş, arabaya binmiş. Şu an yine dinliyorum. Aplikasyondan dinliyorum. Uygulamadan dinliyorum. Ha şu an radyodan açtım, canlı dinliyorum. Hani uygulamadan dinleyince sanki canlı dinlemiyormuş gibi oldu değil mi? Uygulamadan dinliyorum ama arabada şu an canlı dinlemeye çalışıyorum şeklinde bir mesajı olmuş. Peki teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerime. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Ben ne Galatasaray ne Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor. Yani benim tek isteğim burada takımlarımızın Avrupalarda bu maçlarda başarılı olması. Ki böyle devam ederse o başarının gecikeceğini ben düşünüyorum. Ya bunu Galatasaray cephesinden değerlendirdik bugün. Bunun sebebi de şampiyon olan bir takım 4 yıldır üst üste ve giden oyuncuların yerine bile oyuncu transferi gerçekleşmedi. Ha, eminim tabii ki daha iyi oyuncular gelecektir Galatasaray'a katılıyorum. Ama şu an hazırlık maçları oynanmaya başladı. Ligin başlamasına 3 hafta gibi bir süre kaldı. Hala ortada eksik bölgeler var. 2 yıldan beri 10 numara transferi yok. İşte asıl sorun bence burada başlıyor. Ben taraftarların dili olmaya çalışıyorum. Her zaman sizin yanınızda olmaya çalışıyorum. Yoksa Galatasaray'ın transferi yaptı ya da yapmadı beni pek alakadar etmiyor. Yani bu kadar da detaylı açıklayayım. Transferlerle pek ilgilenmiyorum. Hangi takım neyi transfer etmiş yani. Ben Avrupa'da başarılı olamayacakları korkusuyla taraftarların bana gün içerisinde taksici, minibüs, otobüs, yoldan geçen bir vatandaşın tepkilerini ya da yolda giderken iki arkadaşın konuştuklarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım sürtülisan etmemişimdir, başınız ağrımamıştır. Dinleyenlere, mesaj gönderenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Instagram'dan da bana ulaşmak istiyorsanız Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Yarın demiyorum. Bugün saatler 22.30'u gösterdiğinde 22.30 olmaz bugün 23'e doğru diyeyim. Sosyal medya hesabından paylaşım yapacağım. Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesinin hemen ardından sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Okuyamadığım mesaj için de dinleyicilerimizin de affına sığınıyorum. Yarın hepsini telafi edeceğim. Hiç merak etmeyin. Hepinizin emeğine, eline, yüreğine sağlık. Hoşça kalın.
2: 30.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Ve Fenerbahçe mücadeleyi Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş için az da olsa bir avantaj elde etti. Tabii ki beklenti Fenerbahçe'nin dün rakibini daha farklı bir skorla mağlup etmesiydi. Fenerbahçe aslında daha farklı skorla mağlup edebileceği pozisyonları da buldu. Fakat hem kaleciyi hem de direkleri geçemedi. Out'a giden yine net pozisyonlar oldu Fenerbahçe'de ve mücadele 1-0 sona erdi. Skor belki çok tatmin edici değildi ama bence Fenerbahçe'nin iştahı, ön alan baskısı, topa hakimiyeti, rakibin pek fazla maçın içine girememesi ki ikinci yarıda daha da geriye çekildi Górnik. Bu da Fenerbahçe açısından iyi tarafıydı. Bunları da artıları da eksileri de tabii ki konuşacağız. Bireysel performansları konuşacağız. Dün bir muhtemel paylaşmıştık program içerisinde. O muhtemelde Ake ve Semedo yoktu. Onların yerine Levent ve Mert Müldür gözüküyordu ama dün İsmail Kartal sağ bekte Mert yerine Semedo'yu, sol bekte önce Osterwolde'yi, sol stoperde de Ake'yi tercih etti. İkinci yarının başında Ake'nin çıktığını gördük ki kasında ufak bir ağrı hissetmiş, risk almamış Fenerbahçe teknik heyeti. Levent Mercan girdi, Osterwolde stopere döndü ve ikinci yarıdaki 50'den sonra gelen baskı da Fenerbahçe'nin maçtaki herhalde en dominant dönemiydi. Bir 10 dakika yoğun bir baskı, Talisca'yla girilen pozisyonlar, kafa vuruşu var iki tane, ikisinde de kalecinin çok iyi kurtarışları vardı. Onun haricinde Bartu'nun yine direkten dönen şutu bu bölüme denk geldi. Fenerbahçe burada bir gol daha çıkarsa belki maçın geri kalanında da bir gol daha böyle o moralle gelebilirdi. Olmadı. Değişiklikler geldi 69'da. Asensio ve Oğuz girdiler. Bartu ve Kerem çıkan oyuncular oldu. Ama Fenerbahçe'nin üretkenliği ikinci yarının ikinci bölümüyle birlikte düşmeye başladı. 83'te yeni transferlerden Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. O da bazı anlarda özellikle o savunma arkası koşusunda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Duran topta bir kafa vuruşu geldi. O da net bir pozisyondu ama üstten out'a gitti kafa vuruşu Mason Greenwood'un da. Şerif son oyuncu değişikliği olarak, o da Talisca'nın yerine girdi 80'de ama pek fazla öne çıkamadı. Son bölümde Fenerbahçe dediğim gibi pek net gol pozisyonda üretemedi ve karşılaşma 1-0'lık skorla sona erdi. Şimdi haftaya Polonya'da rövanş karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe'ye beraberlik yetiyor bir üst tura çıkmak için. Galibiyetler de zaten her türlü çıkıyor. Olmasını istemediğimiz senaryoda da bir farklı mağlubiyet uzatma, iki farklı da Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçı haricinde 10 karşılaşma daha oynandı. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri Sturm Graz'la Hearts karşı karşıya geldiler. 21.30'da başladı bu mücadelede ve Sturm Graz'ın 4-0'lık galibiyeti geldi ilk karşılaşmada. Sturm Graz da turu büyük ölçüde garantiledi. 4. dakikada 1-0'a geçmişler. 50-53, 2-0, 3-0. 59'da 4-0, geri kalan bölümde gol sesi çıkmamış ve maç bu şekilde sona ermiş. İstatistik olarak aslında Hearts'ın %67 topa sahip olduğunu görüyorum. İsabetli şutlar eşit ama Sturm Graz 4 gol çıkarırken Hearts gol atamadan karşılaşmayı tamamladı. Onlar da geçen yıl biliyorsunuz şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaja sahipti. Son maça lider girmişlerdi Celtic önünde ama kaybedip ikinci bitirmişlerdi. Hocalarını kaybettiler. En golcü oyuncuları yine ikisi de bu arada, hocası da Santrafor'da Rangers'a gitti. Yeni bir yapılanma. O yeni yapılanmanın ilk resmi maçında da büyük bir hayal kırıklığı olmuştur onlar adına. Dünün en farklı bir diğer galibiyeti Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'dan geldi. Onlar da Larne'yi deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardılar. Lech Poznan, Polonya Ligi şampiyonu, Aarhus'u deplasmanda 4-1 yendi. Mjällby'nin de Lincoln Red önünde 3-0'lık bir galibiyeti gözüküyor. Gecenin golsüz biten tek maçı Klaksvik'le Zalgiris arasındaki karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde. Konferans Ligi'nde de 3 maç vardı. Gecenin en gollü maçı burada oynandı. Atert 2, Gyor 6 sonucu çıktı. Gyor deplasmanda tur biletini cebine koymuş gözüküyor. Evet, bunlar dünün sonuçlarıydı. Bugün Başakşehir, bir diğer temsilcimiz, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında saat 20.45'te Inter Turku'yu konuk edecek. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşma daha var ve Konferans Ligi'nde de Başakşehir maçı harici 5 mücadele daha oynanacak. Perşembe günü de bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Nitschülen mücadelesi var. Beşiktaş'ın da işte UEFA listesi belli oldu. Trossard yok. Beşiktaş bölümünde tabii ki bu listeyi de transfer gelişmelerinde konuşacağız. Ndidi'nin sakatlık haberi dün Beşiktaş tarafından paylaşıldı. Voleybolda da ondan da bahsedeyim. Milletler Ligi'nde final etabı bugün itibariyle başlıyor. Biliyorsunuz Fener Sultanları da normal sezonu 4. olarak bitirdi. Final etabına kalma hakkı elde etti. Kanada ile eşleştik. Bugün diğer iki çeyrek final karşılaşması var. Saat 11'de İtalya-Hollanda, 14.30'da da Brezilya-Japonya karşılaşmaları oynanacak. Bizim maçımız da yarın saat 11'de Kanada ile, Guidetti'nin Kanadası'yla, tanıdık bir isimin takımıyla oynayacağız. Favoriyiz bu karşılaşmada. Beklentimiz bir yarı final. Eğer maçı kazanmayı başarabilirsek de rakibimiz yarın 14.30'daki ABD-Çin maçının galibi olacak. Karşılaşmayı canlı veriyoruz herhalde Radyo Spor'dan. Yarın saat 11'de Türkiye-Kanada maçını Radyo Spor üzerinden de takip edebilirsiniz. Yarı final ve finaller galiba cumartesi ve pazar günü olacak. Umarız finale kadar gittiğimiz bir turnuva olur. Daha önce 2023'te Milletler Ligi'ni kazanmıştık. Son iki sene çeyrek finalde elenmiştik. Bu sefer bir galibiyet bekliyoruz millilerden. Rakibimiz bu arada ilk kez Milletler Ligi'nde bu final etabına kalmayı başarmış. Peki dün maçlar haricinde transfer gelişmeleri oldu. Galatasaray beklendiği gibi diyelim artık son iki gündür yapılan haberlerde Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı. Oyuncu takımla birlikte Avusturya'da kampta olacak. Oradaki hazırlık maçlarında da süre alabilir. İlk kez onu göreceğiz. Ndidi'den az önce bahsettim, sakatlık gelişmesi. Avrupa çapında önemli bir transfer dün resmiyete kavuştu. Chelsea Aston Villa'dan Morgan Rodgers'ı 117 milyon pound bedelle kadrosuna kattığını duyurdu. İngiltere içi bu transferlerin bedelleri de gerçekten bu yaz döneminde çok çok yüksek. Tarihin en pahalı bonservislerinde ilk ona herhalde bu yaz transfer döneminde 2-3 transfer girecek. Morgan Rodgers da onlardan bir tanesi oldu. Beşiktaş'ta Joe Willock dün itibariyle gündeme gelen oyunculardan bir tanesi, bir merkez orta saha oyuncusu. İngiltere'de o da futbol yaşantısını sürdürüyor. Dün hem yerel basın hem yabancı basın bu haberi yaptı. Bakalım devamı gelecek mi Beşiktaş'tan, yoksa kalacak mı bu haber? Bazen çünkü isimler çıkıyor sonra unutuluyor. Onu da göreceğiz. Stoper için Beşiktaş'ın bir listesi paylaşıldı dün. 3 oyunculuk. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de santrfor için Moise Kean ismi dün gündeme geldi. Galatasaray'da Phil Foden'ın gündeme gelebileceği yine dün benim gördüğüm muhabirlerde transfer haberlerinden bir tanesiydi. Bunlar hani bir çırpıda aklıma gelenler. Dahası da var notlarım arasında. Onları da program içerisinde vaktimiz olursa konuşuruz. Diyelim 7-10 saatlerimiz, şarkı reklam aramızı veriyoruz. Ardından da Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-19 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Fenerbahçe Gornik Zabrze maçını değerlendirmeye başlayacağız. Yine Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçını İsmail Kartal yönetiminde Gornik karşısında oynadı. Kendi evinde zayıf bir rakip. Fenerbahçe'nin zaten maçı kazanması bekleniyordu. Hatta farklı bir galibiyet, daha gollü bir galibiyet bekliyordu. Daha gollü bir karşılaşma bekleniyordu. Ama pek öyle bir maç olmadı gol açısından. Fenerbahçe kazandı 1-0. Anderson Talisca'nın free kick golü maçın kilidini çözen gol oldu. 37. dakikada ilk yarı bitmeden Fenerbahçe öne geçti. İyi bir dakika futbol için. İlk yarı 0-0 bitse belki rakibin direnci daha da artacaktı. Fenerbahçe Talisca ile golü buldu. Ama rakibin hani direnci dönem dönem yine yüksek kaldı bence ikinci yarıda. İkinci yarının başında Fenerbahçe önemli bir baskı kurdu Gornik Kalesi'nde. Orada ikiyi bulmalıydı. Bulamadı ve son bölümde de o baskı, hani topa sahip oldu belki Fenerbahçe ama bu topa sahip olmayı pozisyon zenginliğiyle birleştiremedi. Böyle gol geliyorum diye bir hava yoktu açıkçası benim için maçın son bölümünde ama ikinci yarının başında o hava vardı Talisca ile girilen pozisyonlar. İlk yarıda Talisca'nın ayağına soluyla bir şut imkanı geldi. Talisca çok zayıf bir vuruş yaptı. Dedim Talisca yine çok formda girmiyor herhalde sezonu ama ikinci yarıda birlikte o da daha farklı bir görüntü ortaya koydu. İlk yarıda zaten frikiyi iyi bir frikik. Frikik'te de herhalde son dönemde kurulan en kötü barajlardan bir tanesiydi. Katılır mısın bilmiyorum. Yani 4 oyunculuk baraj yanından vurdu Anderson Talisca ve köşeye gitti top. Ve kaleci yetişemedi. Hmm. Hani normalde orayı o oyuncularla kapatması, Talisca'nın barajın üstünden vuruyor olması lazım o köşeye gidebilmesi için topun. Top barajın yanında köşeye gitti. Yerden vurdu. Talisca topa kaldırmaya bile ihtiyaç duymadı. Talisca'nın yeteneğiyle birlikte bence barajın da hatalı kurulmasının payı olduğunu düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin tabii şansı oldu. Fenerbahçe o ana kadar Bartu'yla ve Semedo'nun sağ taraftan ceza sahasına yaptığı o topsuz koşularla pozisyonlara girdi. Semedo'da bence iyi bir maç çıkardı. En çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu dün Fenerbahçe'de. Beklenmiyordu 11'de oynanması. Yeni geldi çünkü 4-5 gün önce geldi kampa. Ama hazır gelmiş kendi açıklamasından anladığımız üzere, İsmail Kartal açıklamasından düzeltiyorum, anladığımız üzere. Biraz senin dediğin gibi olmuş. Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların öyle çok sezon başı kampı yemesine gerek kalmıyormuş. Semedo'da da bunu
2: Paredes'te dün gitmiş, Boca'nın antrenmana çıkmış.
0: Evet.
2: Direkt.
0: Öyle oyuncular
2: final
0: var.
2: Final oynayan oyuncu yani. Hı-hı.
0: Semedo'da hani 4-5 gün antrenmanla ilk 11'de çıktı ve gayet tempolu, iyi gözüktü. Yani geçen sezonun ikinci yarısındaki görüntüsünden çok daha iyi bir görüntüdeydi Semedo. Çok daha net etki etti. Bunda tabii hocanın onu kullanım tarzının da belki etkisi var. İsmail Kartal'la geçen sezon ikinci yarısında belki daha farklı bir Semedo'da görebilirdik. Dün dikkat çeken isim oldu. Fred yine çok istekli, çalıştı. Ben hani o anlamda beğendim ama tabii bitirici noktada pek fazla ortaya çıkmadı. Genelde toplar Bartu'a geldi o noktalarda. Bartu'nun da vuruşları hani ne çok iyi ne çok kötü. İlk yarıda o Semedo'nun çevirdiği topta daha net bir vuruş yapması gerekirdi. Daha iyi olurdu tabii Bartu için. O en net bence gol fırsatı oradaydı. İlk yarının sonunda soluna bir top geldi. Bir plase yaptı. Kolay değil. Direğin dibinden hemen auto gitti. İkinci yarıdaki şutu çok iyi bir şut. Gelişine çok iyi oturdu ayağına. Orada da direğe çarptı top. Talihsizlik Bartu ve Fenerbahçe açısından. O da kendi galiba dün maçtan sonra söylemiş. İlk defa bir resmi maçta ilk 11'de forma şansı bulmuş Fenerbahçe'de. Genel olarak ben iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Sonuçta elinde Asensio gibi bir oyuncu varken, işte İsmail Yüksek varken tercih etmedi İsmail Kartal bu isimleri. O veya bu sebeple tercih edebilirdi. Dün Asensio için %70'indesin dedim diyor İsmail Kartal. %70'lik bir oyuncuyu oynatırsın Gornik maçında. Oynatabilirsin yani. Gerçekten %70 ise illa %100'üne ulaşmasına gerek yok ama onu değil. Bartu tercih etmesi de Bartu'nun da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini bence bir göstergesi. Ona da o şansı verdi. Gol atsa tabii onun için daha iyi olacaktı. Fenerbahçe'de kalma ihtimalini artırabilirdi. Olmadı. Bakalım revanşta nasıl bir 11 tercih edecek. Onu da tabii ki haftaya göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu pek maçın içine giremedi gibi Fenerbahçe'de. Sol tarafta o da istekliydi. Sürekli aslında topsuz koşular yaptı. Yani topa bakarsanız tabii Kerem'in o topsuz koşularını görmeniz pek mümkün değil. Ama ben hep topa bakıp hem biraz da Kerem'i izlemeye çalıştım. Yani top Fenerbahçe'deyken Kerem sürekli bir çapraz koşu atıyor. Boş koşu atıyor ama takım arkadaşları pek değerlendirmediler dünkü karşılaşmada. Hatta Bartuno çektiği şutta da dikkat edin. Topun orada yine Kerem var. Çapraz koşu atıyor kalenin ağzında. Ama işte dediğim gibi ona o fırsatlar gelmedi. Toplu olarak da karşısında savunmacı varken Kerem Aktürkoğlu çok etkili bir oyuncu değil. O da ilk çıkan oyunculardan bir tanesi oldu. Oğuz Aydın'a bıraktı yerini. Onun da biraz daha belki zamana ihtiyacı olacak. Hani genel olarak galibiyetle bitmesi Fenerbahçe açısından olumlu ama farkı artıramamış olması, tek farkta kalmış olması da böyle bir rakibe karşı kendi evinde biraz da soru işareti yaratıyor. Artılar eksilerin olduğu bir mücadele.
2: Fenerbahçe açısından tabii ki artılar ve eksilerin olduğu bir karşılaşma her mücadelede olduğu gibi. Şimdi dün mesela maçı izlerken şöyle bir bakıyorsun, çıkan 11'de bir tane yeni transfer var Fenerbahçe'de. Diğer 10 oyuncu işte geçen sene kiraya giden var ama genel olarak hani Fenerbahçe'de kadroda olan oyuncular. Yani Bartu'la İrfan Can Kahveci kiraya gitmişti. Ama onun dışında geçen seneki takım devam ediyor. Şimdi geçen seneki takım Fenerbahçe'de iyi bir takım. Ya bunu defalarca söyledik. Fenerbahçe'nin zaten son dönemlerde oluşturduğu kadrolar iyi kadrolar. Tabii ki bazı noksanları, bazı eksiklikleri var ama genel olarak çok kaliteli oyunculardan kurulan iyi kadroları vardı Fenerbahçe'nin. Bunun yanında Fenerbahçe'de mevki anlamında da bir sıkıntı yok. Şunu demek istiyorum. Yani Solan oyuncusu, milli takımın oyuncusu. Milli takımla Dünya Kupası'na gitti ama bu karşılaşma için hazır. Ondan sonra Talisca geçen sezon zaten santrafor pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Guendouzi merkezin olmazsa olmazı, yine sağda. İşte sağ beki Portekiz milli takımına gitti ama kısa bir tatil yapmış. Kendini bu karşılaşmada oynayacağını düşünerek hazır tutmuş. Skriniar zaten savunma lideri. Ake geldi ve direkt olarak oynadı. Osterwolde hani sol bekte başladı. Levent Mercan da başlayabilirdi. Archie Brown da başlayabilirdi. Osterwolde'yi tercih etti. Ama Osterwolde açısından da çok yabancı bir pozisyon değil. Geçen sene bir ara sol bek oynamak istemediği hatırla. Değil mi? Çıkmıştı. Evet. Ama ona rağmen daha önce oynamışlığı var. Mert Günok da tecrübeli bir kaleci. Neden bunu söyledim? Şimdi bu tarz erken ve riskli olabilecek karşılaşmalarda. Neden riskli? Çünkü sezonun çok başı. Rakipleri çok fazla tanımıyorsun. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Motivasyonlar yüksek. Öyle olunca muska bu ihtimali artabiliyor. Ama işte bu anlatmaya çalıştığımız kadro istikrarı belli bir seviyede olunca o zaman bazı işleri kolaylaştırıyorsun. Yedek kulübesinde de Fenerbahçe açısından çok büyük iş yapması beklenen bazı oyuncular var. Bu da işler istediğin gibi gitmezse yedek kulübesinden de bir katkı alabileceğini, yedek kulübesinden de yine oyuncuları sahaya rahatlıkla sürebileceğini gösteriyor. Demek ki bazı işler Fenerbahçe'de bence belli bir süre doğru yapılmış ki Fenerbahçe dün ikinci eleme turu karşılaşmasında böyle bir kadroyu sahaya sürebiliyor. Bu bence değerli ve önemli. Takımlar çünkü bizde sanki eleme oynamayacakmışçasına planlanan, eleme oynamayacakmışçasına böyle sürekli yapboza giren takımlar halindeyiz. Bunun ben dün izlerken ilk aşamada değerli olduğunu düşündüm. Bununla birlikte sete oynamak çok kolay değil. Yani sete oynarken artık çoğu takım zorlanıyor. Orası kesin. İspanya milli takımı bile dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Bununla birlikte zaman zaman sete oynarken tempo düşük kaldığında pozisyon bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Rakibi çözmekte zorlanabiliyorsunuz. O direnci yok etmekte zorlanabiliyorsunuz. Fakat bunu yaparken, yani her takım sete oynamakta zorlanırken, bir de işin öteki tarafı var. Acaba öteki tarafta savunmada problem yaşıyor musunuz? Yani topa çok fazla sahipsiniz. İşte %75, %80 oluyor, %70 oluyor. Bu çok yüksek bir oran. Çünkü mesela Şampiyonlar Ligi'nin topa en fazla sahip olan takımının oranı %70'i bulmuyor. Öyle düşün. %65'i de bulmuyor. Ama bu tarz karşılaşmalarda işte %70'ler, %75'ler, %80'ler görülüyor. Peki bunu görürken işin savunma tarafında problem yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Bence maçların anahtarı bu. Bu tarz karşılaşmaların. Şimdi rakibe bakıyorsun. O ilk yarıda Mert Günok'un sol çaprazdan, dar açıdan vurulan şuttan sonra zannedersem şutları yok. Kaleye isabetli şutları yok. Belki şutları da yok. Yani tüm karşılaşmayı rakip iki şutla tamamlamış Gornik. Bu da yine sana çok ciddi bir avantaj veriyor. Neden ciddi bir avantaj veriyor? Topa bu kadar sahipken bir şekilde o golü bulabilirsin. Bir şekilde o golü bulduktan sonra farkı da arttırabilirsin. Sen az önce ne dedin? Hani golü yedikten sonra da zaten oyun anlayışlarında en ufak bir sapma olmuyor. Hani golü yedik, biraz daha risk almamız lazım, rakibin üzerine gidelim. Öyle bir durum da yok. Aynı mantaliteyle, aynı disiplinle kalelerini savunmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla sete oynamak çok zorken, rakibi bu tarz rakipleri aşmak zorken, eğer savunmada bir de problem yaşıyorsan, işte o zaman asıl tehlike, asıl çan o zaman çalıyor. Dolayısıyla dünkü maçı izlerken özellikle ikinci yarıda, hani rakip Fenerbahçe'nin üzerine hiç gidemediği için Fenerbahçe bence rahat bir maç oynadı. Bu da Fenerbahçe'nin avantajıydı. Yani sezon başında geriye koşabileceği, sürekli olarak rakibi kovalayacağı bir 90 dakika da olabilirdi. O da olmadı. Bu da iyiydi. Gerisi tabii ki topun dolaşma hızı, bulduğunuz pozisyonları değerlendirme ve bazı oyuncuların sihrine kalıyor. Çünkü organizasyon olarak Fenerbahçe mesela işin hücum tarafında 3. bölgede çok ekstra işler yaptı der miyiz? Çok ekstra işler yapmadı. İşte Semedo'nun kaçtığı pozisyonlar Fenerbahçe adına iyi gözüktü. Ama onun dışında ataklarda Fenerbahçe tıkandı işin hücum tarafında. Fakat ne zaman ki İrfan Can daha merkezileşti, merkeze girdiği zaman Semedo'ya güzel bir koridor açtı. Ama Semedo da o koridorda sabit kalmadı. Yani Semedo'nun etkili olduğu alanlar Semedo'nun koşu yapıp Semedo'nun o boş alandaki koşusunu arkadaşlarının görmesiyle oldu. Yani Semedo gidip birebir de adamı geçip ondan sonra öyle bir şey yapmadı. Dolayısıyla İrfan Can'ın merkeze girmesi, Semedo'nun orada kanatta birebir bırakılması ama birebir bırakıldıktan sonra da o koşuyu yapması ve o koşunun karşılık bulmasıyla Fenerbahçe bir iki kez etkili geldi. Ve ardından da işte az önce senin anlattığın frikikle Fenerbahçe bir şekilde rakibi çözdü ve maç sonuna kadar da o golün avantajını kullandı. Buradan tabii bazı sonuçlar çıkartabilirsin. Nedir o? Mesela şimdi 10+4 ile alakalı olarak Fenerbahçe'de bazı oyuncuların gidebileceği konuşuluyor. Mesela şu Talişka'yı bırakır mısın? 10+4'te.
0: Yani bilmem, bırakmazsın büyük oranda. Kimse bırakmak istemez böyle bir gol silahını.
2: Aynen, yani bu kadar mesela dün Talişka iyi gününde değildi. Fizik olarak hazır olmadığı belli Talişka'nın. Yine ağır. Ama öyle bir yeteneği var ki işte bir frikikte gol atıyor. İkinci yarı Levent Mercan güzel bir orta yaptığı zaman çok üst düzey bir kafa vuruşu yapıyor. O kafa vuruşu gol olabilir. Orada Fenerbahçe şanssız. Kaleci kurtarıyor. Direkten dönüyor. Ondan sonra ilk yarıda bir tane şutu var. Yerden out'a giden. İkinci yarıda da sağ ayağını alıp vurduğu savunmadan dönen bir tane şut var.
0: Kerem'in kornerinde kafası da kaleci çeldi, kornere çıktı.
2: Doğru, bir de o var. Yani iyi olmayan, fizik olarak hazır olmayan bir Talisca böyle bir kapalı savunma karşısında 5 kez gol girişimi yapıyor. Ve bir tanesi de, dediğim gibi iki tanesi de hatta üst düzey vuruşlar. O yüzden de Fenerbahçe sezonun genelinde kapanan takımlara karşı oynayacağı için ve tekrar söylüyorum, yani seti oynamak günümüzde hemen hemen her takımın problemi iken Talisca gibi büyük bir gol silahı kesinlikle kadroda kalmalı. Ya yani bence dünün net çıkarımlarından biri bu olması lazım. Talisca çok müthiş oynadığı için değil ya da takım oyununa müthiş katkı verdiği için değil. Ama maçları çözebildiği için söylüyorum bunu. Ben isterim böyle bir oyuncu. Ha, yarın öbür gün Vedat Muriç santrafor pozisyonunda, Asensio kendi pozisyonunda çok iyi olur. Mason Greenwood sağ taraf, sol taraf Kerem. Fenerbahçe akışkan bir oyun oynar. O zaman rakipleri daha kolay çözer. Evet, Talisca bu durumda yedek kalabilir. Ama ne olursa olsun Talisca'ya da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacağı çok karşılaşma olacak. Bunu bence yıllardır görüyoruz. Dolayısıyla dün maçı izlerken ben Talisca'nın da, işte dün İsmail Kartal yabancı kuralının yine değişme ihtimalinden bahsetti ama maçı izlerken bence Talisca'nın da kalması gerektiği, eğer 10+4 olursa bence maçın çıkarımlarından biriydi.
0: Valla İsmail Kartal'ın açıklamalarına bakılırsa Fred de kalacak, Osterwolde de kalacak. Talisca zaten kalır. 12+2'ye göre sanki dün açıklamalarını yaptı İsmail Kartal. Çünkü biz olduramıyoruz. O 10 oyuncuya bu isimleri sığdıramıyoruz. Yani Fred yazılamıyor mesela 10 oyuncu arasında. Ama dün bizimle birlikte olacak dedi İsmail Kartal. Eğer bu bir strateji değilse, Fred'i isteyen takımlar için daha fazla bonservis kazanmak için bir strateji değilse, hani kalacak dedi net şekilde Fred için. Osterwolde için sezon içerisinde belki Ake Solbek oynar, belki üçlü oynayabiliriz dedi. Osterwolde'nin yine hani oralarda olabileceğini dile getirdi ki Osterwolde de satılması beklenen oyunculardan biri şu anda. O kurala uymuyor artı dörde. Ama açıklamalar bu. Bir de İsmail Kartal'ın o 12+2 açıklaması var. Olabilir dedi. Sanki bunu söylerken de hani durduk yere değil, içeriden bilgi almış gibi bir suat ifadesi de vardı. Bilmiyorum sen videosunu ya, denk geldi mi bilmiyorum. Okulda olarak tabii farklı. İzlerken daha farklı. Böyle basın mensuplarına da bakıyor. Basın mensupları da bir şaşırıyor. Sanki hani bir bilgisi var gibi konuşmuş İsmail Kartal. Ben öyle yorumladım video izlediğimde. Öyle olursa da tabii Fenerbahçe'nin çok büyük avantajı olur bu senaryoda diyelim. 7.37 aramıza gidelim. Aradan sonra da yine Fenerbahçe'de devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.40 saatlerimiz Fenerbahçe-Gornik-Zabje maçını konuşuyoruz. Dinleyicimiz Kahraman Bey şöyle bir mesaj göndermiş yayınlar dileyerek. Şahan Can Kahveci'yi kadroda tutmam. Fred'in fizik kalitesi yerlerde, Osterwolde'den sol bek olmaz. Kerem iyi bir rotasyon oyuncusu. Talisca Türkiye Ligi'nin bug'ı, her türlü kadroda tutarım. Kendimce değerlendirmelerim diyor dinleyicimiz. Umarım İsmail Hoca bazı şeylerde yine inatlaşmaz İrfan Can ve Fred gibi konularda demiş. Osterwolde ile ilgili de dün İsmail Kartal uzun zaman sonra sol bekte oynadı. İlk yarı hücuma katkısı olmadı, destek verdi demiş. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar. Belki üçlü oynayabiliriz, rakibe göre değişecektir. Son kısmı reklamda önce de zaten okumuştum. Buradaki yalnız belki üçlü oynayabiliriz İsmail Kartal'dan, herhalde onun ağzından ilk kez böyle bir cümle duyduk. İsmail Kartal genelde taktiğini değiştiren esnek bir teknik direktör değil, hele ki üçlü konusunda. Ama belki üçlü oynayabiliriz dedi bu oyuncu grubuyla. Onu da merak ediyorum, sezon içinde bakacağım, hani takip edeceğim, dikkat edeceğim. Üçlü bir düzen görecek miyiz İsmail Kartal döneminde? Daha önceki dönemlerinde hani tabii ki tek tek hatırlamıyorum ama aklımda hiç üçlü oynattığı kalmadı İsmail Kartal'ın. Ama böyle bir oyuncu grubuyla belki deneyebilir. Ake'de üçlüye de uygun bir stoper, sol stoper. Zaten Hollanda milli takımıyla son elendikleri Fas maçında da üçlüde sol stoper olarak Ake ilk 11'de tercih edilmişti. Bek de oynayabilen, stoper de oynayabilen çok yönlü bir

0: neler yapacağını merak ettim. Orada da çok risk almadı Ake. Hani acaba böyle Kerem'in o koşularını savunma arkası bir uzun pasla değerlendirir mi dedim ama mesela o işi Şikrinyar yaptı. Semedo'yu yerden bir ara pasıyla kaçırdı. Ake tarafından aklımda kalan öyle ekstra bir pas yok. Savunmada da dediğim gibi çok büyük bir şey yoktu Ake'nin. Ama katkı verecek eğer sağlıklı kalabilirse. İsmail Kartal da işte ağrı hissetti, risk etmedik, oyundan aldık dedi. Bu arada Ake'nin çıktığı ikinci yarının başıyla o Fenerbahçe'nin 60. dakikaya kadarki bölümü maçtaki en etkili bölümüydü. Fenerbahçe'nin en yoğun baskı kırdığı bölümdü. Levent'in burada sol tarafa geçmiş olması Osterwolde'ye kıyasla hücumda daha fazla katkı demek. Topu çok daha iyi kullanan bir oyuncu Levent Mercan Osterwolde'ye göre. Herhalde orada bir fark oldu. İkinci yarıda Levent de bir asist yapabilirdi Talisca'ya. Ama kalecinin kurtarışıyla top direkten dönmüştü. Yabancı kuralı ile ilgili az önceki açıklamasında bir detay daha var İsmail Kartal'ın. Biz 4 U23 oyuncu transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil diyor. Bunun değişmesi lazım. Hesap kitap yapıyoruz. Bizim için de zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar diyor. 18 kulüpten 14-15'i değişmesini istiyormuş bu kuralın İsmail Kartal'ın açıklamasına göre. Yalnız burada hani dikkatimi çeken nokta ha U23 ha U23'ün tersine ne denir? Neyse.
1: U24.
0: Ha işte under 23 yukarısı ne denir? Onu İngilizce. After 23 diyeceğim ama değil. Sonuçta siz yine yabancılara çalışacaksınız. Değişen bir şey yok burada. Hani U23 almışsınız yabancı. U23 değil 28 yaşında birini aldınız yine yabancı. Yani yine yabancıya çalışmış oluyorsunuz. O yüzden hani o tez bence çok sağlıklı bir tez değil. Açıklamanın o kısmı ama diğer tarafta evet Fenerbahçe zorlanacak 10 artı 4'te. Belli yani bu matematiği biz de Fenerbahçe'de zorlandık. Olmuyor çünkü tutturamıyorsun. Yani Fred kalacak diyor. İsmail Kartal nasıl kalacak ben 10 artı 4'te bilmiyorum. Ederson kalacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Osterwolde'yi az önce okudum. Bu arada 12 artı 2'de bile Fred'i, Osterwolde'yi ve Ederson'u aynı anda tutamayabilirsin. Center for yabancı gelecekse bir tane. Yani o da o bile zor. Ama İsmail Kartal böyle diyor. Demek ki ya işte perde arkasında bir bilgiye sahip bu kuralın değişmesi konusunda ya da takım içinden böyle kalmasını beklediğimiz ama gidecek herhalde oyuncular var. O yüzden böyle konuşuyor diye yorumluyorum ben.
1: Yani dün Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçından sonra teknik direktör bazında zaten yabancı kuralı ile ilgili açıklama yapması şu an ne kadar zorlandığının göstergesi. Orada Fenerbahçe bence altından bakıyor, üstünden bakıyor, sağından bakıyor, solundan bakıyor ve işin içinden çıkamıyor. Ve işin içinden çıkamadığı noktada da bu açıklama geliyor. Çünkü işte az önce sen de söyledin. Bugün herhangi bir Fenerbahçe taraftarı eline kağıt kalem alıp bir hesap yapsa yapamıyor. Çok zor çünkü. Bunu Galatasaray için de dile getirmiştim. Fenerbahçe için de dile getirdim. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. İnanmıyorlar, inanmamışlar. Yani geçen seneden beri bu kuralın bu şekilde olacağını Fenerbahçe ve Galatasaray inanmamış. Bir yerde biz bunu değiştiririz, bir yerde bu iş döner diye düşünmüşler ve bugüne kadar geldiler. O yüzden de şimdi onun kamuoyunu yapıyorlar. Onun baskısını yapıyorlar diye düşünüyorum. Hatta işte belki Galatasaray'ın da transferdeki sessizliğinin bununla alakalı olabileceğini yine senle burada konuşmuştuk. Bu sessizliğin bununla alakalı olabileceğini konuşmuştuk. Bakalım orada federasyon tabii bu tartışmalar kısa süre önce alevlendiğinde kısa süre içerisinde iki tane üst üste açıklama yapmıştı. Çok net açıklamalar yapmıştı. Federasyon geri adım atacak mı? Fenerbahçe ve Galatasaray genelde biliyorsun hiç aynı noktada buluşmaz. Şimdi uzun yıllar sonra aynı noktada bir şey için, konu için uzlaşmış durumdalar. Bu iki takımın baskısıyla beraber federasyon direnebilecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Fakat hani transfer döneminin içinde işte sezonun başlamasına kısa bir süre kala üstüne iki tane

0: net açıklama yapılmışken, bu yabancı kuralının nasıl uygulanacağı sene öncesinden belliyken, federasyonda bir U dönüşü yaparsa, tabii federasyon açısından da hani var mı kredileri bilmiyorum ama ciddi bir yine kredi kaybı olur. Diğer tarafta ben de tam anlamadım. Hani yabancıları çalışmak ne oluyor U23'ü transfer edince ne anlama geliyor? Çok anlamadım ben de ne demek istediğini. Çünkü bu hocalara sorduğunda işte genelde şey derler, hani yaşlı genç oyuncu yok, iyi kötü oyuncu var derler. Yerli yabancı oyuncu yok, iyi kötü oyuncu var derler. Yani dolayısıyla takımların U23'te iyi oyuncu bulamaması ya da U23 oyuncularına forma şansı vermemesi gibi bir durum yok aslında.
1: Bir dinleyicimiz yabancılara çalışıyoruz derken onların genç oyuncularının yetiştiriciliğini biz yapmış oluyoruz mu acaba kastetti
0: Ya büyük ihtimalle onu
1: genç?
0: kastetti. Fakat işte onun da çok bir mantığı yok. Yani bugün gencecik oyuncular dünya şampiyonu olurken, milli takımlarda sorumluluk alırken biz hala yani 22-23 yaşındaki oyunculara güvenmekte tereddüt eden bir ülke haline geldik. Bu çok normal bir durum değil. Eğer biz de daha iyi takımlara, daha iyi organizasyonlara sahip olmak istiyorsak bu tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Ha, bana sorarsan 10 artı 4'ün hiçbir mantığı yok. Bunu ben defalarca söyledim. Yani bu işi federasyon sürekli olarak kendi kendine zorlaştırıyor. Yani şu yabancı kuralı sayı kaçsa belli bir sayı olsun ve artık onu bırakın. Yani hani bunun zorlamasını yaptığınız zaman olmuyor. Üstelik şimdi federasyon kendini de zor bir durumda bıraktı. Az önce söyledim. Şimdi 14-15 kulüp istiyor deniyor bunu, değil mi? Bu kadar kulübü istediği bir noktada eğer federasyon bu baskıya boyun eğerse, o zaman zaten futbolu yönetmediği gene ortaya çıkacak federasyon. Yani federasyon da bunun belki şeyini düşünmeyerek, ilerisini düşünmeyerek böyle bir karar alıyor ve bir sene sonra aldığı karar ayağına dolaşmaya başlıyor. Şimdi yani iki ucu keskin bıçak federasyon için. Bir tarafta kulüpler yoğun baskı yapacak, diğer tarafta planlamaya çalıştığın bir yabancı kuralı. Devam mı edersin yoksa kulüplerin istediğini mi yaparsın? Kulüplerin istediğini yapsan dediğim gibi federasyonu yönetmediğin ortaya çıkacak. İleri görüşlü olmadığın ortaya çıkacak. Bu kararın bir anlamda yanlış düşünülmüş, Türk futbolunda uygulanması zor bir karar olduğu ortaya çıkacak. Diğerini yapsan yine türlü zorlukları var. Yani federasyon için de federasyonu soktukları durum da zor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu an
1: Aslında
0: bu baskıyla.
1: görevde kalma şeyin yoksa, nasıl diyeyim, görevde kalma, doğru kelimeyi bulamadım. Yani illa görevde kalayım diye bir derdin yoksa, daha güzel bir cümle oldu, yaparsın hepsini. Yani çünkü kulüpleri karşına almak demek herhalde bir sonraki seçimde çıkacak diğer adaya oyların gitmesi demek. Ya da erken bir seçime, nasıl oluyor olağanüstü seçime, kulüpler oy toplayarak, imza toplayarak o kararı alabilirler. Ama İbrahim Hacı Osman'ın hep diyor, benim bu koltukta böyle sonsuza kadar kalma gibi bir derdim yok diyor. Ben doğru bildiğimi yaparım diyor. Öyleyse kolay yani bu kararın arkasında durmakta. Çok zor bir şey değil. Yani ne olacak, Fenerbahçe Galatasaray baskı yapmış. Sen yönetiyorsun normalde federasyon olarak. Baskı yapıp seni indiriyorlarsa indir. Ben doğru bildiğim şekilde davrandım. Kulüpler kabul etmedi. Olağanüstü seçime gittik. Kaybettim. Bunda da yapacak bir şey yok.
0: Valla bunu
1: Alırsın
0: daha önce de
1: ceketini
0: söyledim
1: gidersin.
0: de pek öyle olamaz diye düşünüyorum ya Mert. Öyle yapamazlar diye düşünüyorum yani.
1: Yok, o koltuk zaten bence tatlı. Hani başkan öyle dese de herkes, yani bunu çok örnek verdim hep ama Duygun Yarsubat bile çok kısa süre kaldı ama o bile o koltuğun ne kadar tatlı olduğunun, insanların neden bırakmak istemediğinin farkına vardı. Kendinin öyle ifadeleri vardı. O yüzden o ilgi alaka gidecek tabii ki bu başkanlık koltuğunu bıraktıktan sonra. Şu an her yerde farklı karşılanıyorlardır eminim. Yani hayatları, sosyal hayatları. Hani sosyal medyada çok tepki var ama yüzde de o kadar tepki olmuyor bu insanlara. Tam tersi, yani büyük bir şey, ilgi görüyorlar. O yüzden ben de farkındayım ama hani kendi açıklamasından yola çıkarak bunu söylüyorum yani. Görevde kalma niyeti, öyle illa koltuğa oturayım diye bir niyetini olmadığını söylediği için kulüpler istemese de arkasında

0: durabilir yani. Bunda bir şey yok. Aynı şeyi ben kulüp başkanları için de söylüyorum. Hani taraftar baskısı var şöyle böyle. İlla görevde kalayım diye bir derdiniz yoksa taraftar istediği kadar baskı yapsın. Sen doğru bildiğini yaparsın. Taraftar beğenmiyorsa, üyeler beğenmiyorsa al Burak Elmas ibra edilmedi. Gitti adam. Kaç ayda gitti.
1: Sen neyi öngörüyorsun? Değiştirir mi?
0: Ben insanın ağzından çıkanla içindekilerin farklı olabileceğini düşünüyorum. Başkan her ne kadar tersini söylese de değişebileceğini, yani o görevde kalabilmek için bir şey verebileceğini düşünüyorum.
1: Taviz verebilir diyorsun.
0: Verebilir diyorum ama bunu tabii bilemem. Bu dışarıdan benim analiz etmem mümkün değil. Genel insanoğlunun
1: bir ara formül 11 artı 3 gibi bir şey çıkar mı?
0: 11 artı 3. Güzel, o da olabilir. O da olabilir. Karşılıklı bir yol. Hani sen de geldin, ben de geldim. Pazarlık. Ortada buluştuk. Olabilir. Her şey olabilir yani. Bilmiyorum, ben kapalı değilim. Mevcut şekilde de kalabilir. Onu da es geçmiyorum. 11 artı 3 olabilir. Hiç aklıma gelmemişti ama o da bir yol. 12 artı 2 olabilir. 12 artı 4 bir ara konuşuluyordu. 12 artı 4 öyle bir şey bile olabilir. Fazla yabancısı olan takımlar için. Her şey olur. Bakmayın hani 22 Temmuz'dayız. Sezon yakın zamanda başlayacak. Avrupa maçları başladı. Değişebilir yani.
1: Ya neler oldu? Tabii hani şunu da söyleyecekler. Büyük ihtimalle şimdi onun kamuoyu oluşturulacak. Yani olay U23'ü almak değil. Elimizde çok fazla yabancı var. Onları gönderemiyoruz. Gönderirsek maliyetleri çok yüksek. Bence onun üzerinden de giderler. Hı-hı. Hep zaten genelde oradan vuruyorlar. İşte bizim paramız. Sokağa atılacak bu para. Bu oyuncularla uzun yıllar sözleşmeler yaptık. Şimdi böyle olduğu için göndermemiz gerekiyor. İşte o yüzden de milyon eurolar sokağa gidecek diye bunun bir kamuoyunu oluştururlar diye düşünüyorum.
0: Aslında burada mesela Galatasaray Fenerbahçe'den daha avantajlı. Elinde öyle çok sayıda Fenerbahçe kadar yabancı oyuncusu yok. Mesela Galatasaray'ın derdi de burada Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Orada daha iyi bir kadro kurmak. Yoksa aslında zıt kutuplarda da yer alabilirlerdi. Galatasaray o avantajını kullanmak isteyebilirdi daha az yabancısı olmasın ama Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nden dolayı o şeyi istiyor.
1: Yani Galatasaray'da hani dediğim gibi U23'te de çok iyi oyuncular bulabilir. Çok iyi oyuncular var. Hani o mesela İsmail Kartal diyor ya 12 artı 2 düşünüyor. Mesela o artı 2'yi iyi şeyle U23 oyuncularıyla kendin de 12 artı 2 haline getirebiliyorsun. Hani iki tane potansiyelli alırsın. İki tane de net üst düzey oyuncu alırsın. Konu kapanır.
0: 7.55 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Bugün programın ilk bir saatlik bölümünde zaman zaman cümle kurmakta, kelime bulmakta zorlandım. Sağ olsun dinleyicilerimiz de WhatsApp üzerinden desteklerini gönderiyorlar. Az önce kuramadığım cümleyi mesela bir dinleyicimiz sağ olsun göndermiş. U23'ün tersi, hani Under 23 nedir diye sorduğumda da orada da bir above gelmiş. Bir de upper gelmiş ama above herhalde daha doğru olan tabir.
1: Above direkt 23. Şey söylemiş. Karşıt kelimesini söylemiş de hani above mu diyorlar İngilizce'de U23'ün tersi olarak zaten kullanılıyor
0: hani
1: mu diye.
0: Ben şu an şey yaptım onu. Ha? Böyle bir kullanım şeyi yok zaten. Hani under 23 evet var da yani, hani above bir şey yok.
1: Jargonda yok diye biliyorum ben de.
0: Yok. Bana özel bugün çıkardık bunu İsmail Kartal'ın açıklaması üzerine. Sağ olsun dinleyicilerimize destekleri için teşekkür ediyorum.
1: Çünkü U23, U21 dediğin zaman zaten diğeri üstte olduğu için bütün yaş grupları otomatik algılanıyor gibi oluyor.
0: Ama biz şeyde de zorlanıyoruz mesela. 10 artı 4'te İşte U23 o artı 4'te olan diyoruz, 10 diyoruz falan. Böyle bir cümle kurarken o yabancıları yerleştirirken 10'a veya artı 4'e böyle bir karışıklık oluyor gibi hissediyorum. Tam oturmadı o. Bizi de zorluyor bu kural bu arada. Yani yorumcu olarak konuşmakta da zorlanıyoruz.
1: Değişsin diyorsun o zaman.
0: Bu yüzden değişmesi şu kuponu yararlı
1: olur.
0: Sen
1: de Fenerbahçe ve Galatasaray saflarına katıldın. Abi artık Galatasaray Fenerbahçe ve Mert Elam aynı saflarda.
0: Ya dün bir tweet attım yine bak. CONMEBOL başkanı şimdi onu çağrıştırdı. Çok alakası benim dediğim buradan. Zorlanıyoruz diye kural değişsin de. Adam şey demiş. Dünya Kupası'nın 100. yılı onuruna 2030 Dünya Kupası'nda 64 takımın yer almasını sağlamak için çalışıyoruz demiş. Ne alaka yani? Dünya Kupası'nın 100. yılı diye 64 takım olsun diye bir şey mi var?
1: Yani bütün dünyayı kapsasın diye söylüyor.

0: demiş orada. Sen sinirlenmişsin de.
1: Ne
0: Yani
1: alaka
0: 100.
1: abi?
0: yıl katılabildiği kadar şey katılsın diye
1: Ya
0: söylemiş. Takım
1: ben
0: katılsın diye
1: tam
0: söylemiş.
1: bizim şeyi var tabii ki, bir altyapısı var. Bu arada o yüzden de değil aslında. Niyeti çok da umurunda CONMEBOL başkanının. O kendi şeyine, derdine bakıyor. Hüseyin abi de yazıyor. Daha Güney Amerika'da daha fazla maç oynansın diye yapıyor da.
0: Hı.
1: Hepsi hikaye yani. Herkes böyle kendi
0: Ya
1: düşüncesini
0: öyle
1: şey
0: tabii.
1: yapmak için alakasız tezler sunuyor.
0: Mantığa
1: İşte
0: bürüyecek onu.
1: benimki de o hesap yani. Konuşmakta işte yorum yapmakta zorlanıyoruz diye değişsin. Dün çok sinirlendim o CONMEBOL başkanın açıklamasına yani. Ne alaka 100. yıldı yani. Tamam, senin dediğin daha mantıklı bu adamın dediğine göre de. Neyse.
0: Bak mesela Donald Trump da en kısa sürede tekrar Amerika'da Dünya Kupası yapılması için başvuracaklarını
1: Evet,
0: söylemiş.
1: 2038 büyük ihtimal Amerika'da yapılır. Şu an o boş. En son 2034 belli oldu Suudi Arabistan. 2038 boş. Zaten 64 takımla yapacaksan ya Amerika gibi bir ülkeye tek, gerçi o da Kanada ve Meksika ile yaptı da, tek versen de kotarır. Ya da 3-4 ülkeye paylaştıracaksın yani, başka tek kaldıracak tesisidir falan, öyle bir yer
0: Aynen.
1: yok yani.
0: Yani sana söyledim, NFL stadyumları kullanılmış. 30 NFL takımının sadece 11 stadyumu kullanılmış.
1: Hı.
0: Yetti de arttı bile. 30'da 11.
1: Tabii yani Amerika çok uygun aslında, bence güzel de, Amerika olunca da işte işin o siyasi tarafı, girerken zorlanan ülkeler, Amerika'yla işte savaşta olan ya da Amerika'nın ambargo uyguladığı ülkeler falan, o
0: Onlara
1: zorluyor
0: da
1: şimdi.
0: herhalde işin ekonomik tarafı tatlı geldi. Çünkü hani seyirci sayısı sadece mesela New York bölgesinde giden taraftarlar 2 milyar doların üzerinde bir şey bırakmış o bölgeye. Para bırakmış. Sadece oradaki taraftarlar ve sadece New York bölgesi. 2 milyar doların üzerinde bir rakam.
1: Ve tabii para tatlı
0: Büyük
1: gelmiştir
0: ihtimalle
1: kesin.
0: onunla alakalı.
1: Peki tekrar dünkü maça ve açıklamalara ben dönmek istiyorum. Asensio beklendiği gibi yedek kulübesinde başladı. Henüz tam %100 hazır olmadığını söylüyordu İsmail Kartal. Dün maç sonu da Asensio ile ilgili şöyle demiş İsmail Kartal. Dün akşam Asensio'ya kendini nasıl hissediyorsun diye sordum. %100 hazırım dedi. Ona bana göre %70'desin dedim. Elbette siz hoca olarak en doğrusunu biliyorsunuz dedi. Ben de bundan dolayı acele etmemesini söyledim demiş. Herhalde bir gün önceki basın toplantısındaki eleştirilerden sonra Asensio ile ilgili soru da gelmiş oldu. Şimdi nasıl gelişti bilmiyorum ama bir şey söylemek ihtiyacı hissediyor İsmail Kartal. Süreç yani benim kontrolümde hala, bir problem yok diyor. O da bana saygı duyuyor işte. Bakın siz hoca olarak en doğrusunu biliyorsunuzu göstermiş İsmail Kartal.
0: Ya bunlar işte çok gerek yok diyoruz hep İsmail Kartal'la alakalı olarak bunları şey yaparken, söylerken. Zaten teknik direktör sensin. Yani hoca karar verici olduğu için oyuncu senin gözünde %100 olsa da oynatmayabilirsin. Taktik icabı oynatmayabilirsin. Ondan sonra oyuncu ile alakalı tercih dışında ne bileyim bir sonraki maça saklıyor olabilirsin. Oyuncunun profil olarak rakibe uygun olmadığını düşünebilirsin ve %100 olsa da bazı oyuncu oynatmayabilirsin. Yani bu karar tamamen sana ait. O yüzden çok da kendisinin açıklamasına gerek yok.
1: Ama mevzu bahis tabii Asensio olunca herhangi bir oyuncu değil.
0: Evet.
1: Mesela şey konuşuluyordu. Aykut Kocaman'la Asensio anlaşamayabilir mi acaba? Aykut Kocaman hani bu tarz oyuncularla problem, Alex'e de yaşadı, Asensio'yla yaşanır mı deniyordu. Şu an ben problem olduğunu tam olarak iddia etmiyorum. Bir sıkıntı olabilir. İsmail Kartal, Asensio çok iyi başlamadılar mesela.
0: Evet
1: Hiç
0: yani.
1: beklenmedik şekilde.
0: Ama dün Asensio girdikten sonra etkili oldu mu? Olmadı.
1: Yok, olmadı.
0: Hani beklentilerin hatta bayağı altında kaldı çünkü hani sonuçta Asensio da bir gün önce artık maça tam olarak hazırım meyalinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Dün hani Fenerbahçe'de oyuna girdikten sonra etkili olmayan oyunculardan biriydi Asensio. Ama Asensio'ya Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Orası net. İşte sen dün de vurgusunu yaptın. Şimdi 10 numaralı formayı alan bir oyuncunun ayrılması da pek kolay değil. Daha yeni 10 numaralı formayı aldı. Geçen sene sakatlarına kadar yaptıklarını düşünürseniz zaten hani Fenerbahçe'nin Asensio'yu gerçekten pamuklara sarması lazım. Bir de Asensio'yla daha iyi performans verebilecek bir yapı da oluşturdu. Yani Asensio şimdi doğal olarak sağ tarafında Mason Greenwood'la oynamak ister. Önünde Vedat Muriç gibi bir duvarla oynamak ister. Yeni gelen santrafor bilmiyoruz hani kim olacak ama sadece Vedat Muriç bile oraların havasını bu tarz oyuncular için değiştirebilecek. Yani Mason Greenwood, Asensio, Alveri çok üst seviyede yapan oyuncular. Artı o top ayağına geldikten sonra şutu da olan oyuncular. Yani hem kilit pas da atabilirler hem şut atıp gol de yapabilirler. O yüzden Asensio yani bu sene bir sakatlıkla falan uğraşmazsa, öyle bir dezavantaj yaşamazsa geçen senenin de üstüne çıkabilir net şekilde. Hatta işte buna Pavlidis'le oynadığı dönemde Kerem'in Benfica performansını da düşünüyoruz. Yani Vedat Muriç geldiği zaman oraya şimdi sol öne bir oyuncu almazsa Fenerbahçe ideal ileri dörtlüsü ve santrafor da gelmediği sürece Kerem, Vedat Muriç, Asensio Greenwood gibi olacak gibi gözüküyor. Bu çok iyi bir şey. Yani birbirini de tamamlayabilir kağıt üzerinde. Yani umut vadeden bir, çok umut vadeden, hatta umut vadeden değil mi? Çok umut vadeden bir dörtlü var orada. Merkezde işte Genduzi'nin yanında da artık istediğin tarzda bir oyuncu seçebilirsin. Dün mesela ben açıkçası Bartu'nun çıkmasına üzüldüm. Çünkü Fenerbahçe maç boyunca Bartu sahadayken merkezden en çok Bartu ile denedi. Ve Fenerbahçe skor arttırmaya çalışırken mesela Fred'i tuttu oyunda. Bartu kalsa belki daha iyi olabilirdi. Ama Fred'i de çok seviyor, beğeniyor. Belki de biraz onur ede etmek istiyor çalışmasını. Anlıyorum ama orada bence kolayı seçti İsmail Kartal. Yani Bartu yani ilk yarıda çektiği şutta şanssızdı. Direkt rakibe geldi. Top kornere gitti. O sol ayağıyla vurduğu top hani çok zor bir toptu. İkinci yarıda ayağını kapatarak vurduğu şut da çok iyiydi. Orada da Genduzi'nin yanında hani istediğin profili kullanabilecek bir kadron da var yani. Fred kalacaksa Fred'i de kullanabiliyorsun. Kantesi var, İsmail Yüksek'i var. Yani bayağı bir elde Fenerbahçe'nin iyi kadro var. İşte o kadroyu da roller belli olduktan sonra artık kim daha akışkan bir oyun sağlayacak Fenerbahçe'ye, hangi oyuncu sahadayken onu biraz zaman gösterecek. Ama şu an hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın elindeki kadrolar çok iyi kadrolar.
1: Peki İsmail Kartal'dan yine devam edeyim. Talisca müthiş bir free kick attı, gol oldu. Asensio, Greenwood, Ake çok kaliteli oyuncularımız var ama hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyunculara değil, fiziğe de dayalı bir oyun. Topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç rakibe göre değerlendireceğiz diyor. Burada herhalde Talisca ve Asensio'nun aynı anda sahada olması, yani Talisca santrafor değilse çok mümkün değil herhalde İsmail Kartal'ın söylediğine göre. Orada zaten ideal 11'i az önce Ali abi saydı, Talisca yedek kulübesinde gözüküyor.
0: Zaten bulamıyorsun da. Hani nasıl yapacaksın?
1: İşte ya santrafor oynatacaksın ya da Greenwood gelmeseydi Asensio'yu kanatta oynatıp Talisca'dan 10 numara çıkaracaktın ama o da artık Greenwood'la birlikte mümkün değil. O yüzden biri yedek kalacak.
0: Evet.
1: Yani şu an Asensio da belki yedek kalabilir bu arada. Talisca ya, oynayabilir.
0: Olabilir tabii, çünkü Talisca biliyorsun tutturduğunda her hafta gol atıyor. Ya öyle de bir özelliği var adamın. Şimdi her hafta gol atan adamı da zor kesersin.
1: Aynen.
0: Ama oyuna kim daha etkili? Oyuna Asensio daha etkili. Hı hı.
1: Takımı daha çok yükselten oyuncu. Ama mesela Fenerbahçe şimdi Genduzi topu çok iyi kullanan bir orta saha mı? Bence değil.
0: Ama kötü de kullanmıyor.
1: Kötü de değil. İsmail Yüksek'ten bence daha iyi kullanıyor ama dün takip ettiğim bir Fenerbahçe'de Hakan Çağanoğlu'nun aslında bu takımda çok iş yapabileceğini, geriden özür diliyorum topla çıkarken fark atabileceğini söyledi.
0: Yok ya. Bence yani Hakan'ı koyduğun zaman diğer orta saha oyuncuların kim olacak?
1: İşte Genduzi'yi biraz önde belki kullanacaksın. Geriden. Çünkü dün stoperlerin arasına yanına giren Genduzi oldu mesela. Bartu'yu da orada tercih etmedi. Bartu'nun ayağı daha iyi bence Genduzi'ye göre.
0: Doğru.
1: Ama Genduzi'yi tercih etti.
0: Mesela büyük problem oldu mu dünkü karşılaşmada Fenerbahçe'nin topu taşımasında? Bence çok olmadı.
1: Ama daha ince işler gerekebilir diye belki.
0: Ya tabii ki, tabii ki gerekebilir. Ama bilmiyorum ya, ben Hakan Çağlanoğlu'nun sanki oynadığı düzen çok üçlü olması gereken bir, yani o Inter'deki düzen adeta Hakan için yaratılmış bir düzen sanki.
1: Hı hı.
0: O herkesin ezbere sayabildiği o düzen. Yani çünkü yani Hakan'ı biraz daha merkezileştirdiğin zaman öndeki iki tane oyuncu, yani şimdi Barella her şey yapabilen bir orta saha oyuncusu. Mkhitaryan da 10 numaradan dönme bir oyuncu. Ama iki kanat beki de yani oyunu da ileride taşıyabilen, yani onlar da kanat beki olarak böyle örnek gösterebileceğin iki tane oyuncu vardı Inter'de ve öndeki iki tane adam. Yani öyle bir şey ki o, hani az önce bahsettik ya takım kimyası. Yani öyle oyuncularla öyle bir kimya tutturmuştu ki Inter. Orada da herkes parlıyordu. Ama sen öyle oynamadığın noktada, işte çünkü Hakan olacak. Hakan'ın yanında o tarz iki tane oyuncu kullanmayacak Fenerbahçe.
1: Asensio olacak.
0: Ama kanatları olmayacak işte o zaman da. Kanatlar öyle olmayacak. Yani bir sürü şeyi var bence onun. Farklı durumu var. Dolayısıyla evet, Hakan böyle şey gibi geliyor insanlara. Geriden çok iyi top çıkartır, doğru çıkartır da. Ama Inter'deki düzende Hakan o seviyeye ulaştığını unutmayalım.
1: Mustafa Kol dinleyicimiz, o da Talisca Asensio ikilisi milli takımımızda Arda Hakan gibi yan yana kesinlikle oynamamaları lazım demiş. İşte Hakan Asensio da aynı anda olursa ya da Hakan Talisca savunma anlamında bir zafiyette olabilir gibi duruyor.
0: Bir de onu söylerken İsmail Kartal topu geri kazanmadan bahsediyor. Fiziksellikten evet. Bahsediyor. Dün mesela Fenerbahçe tabii önde topu kaybettiğinde işte Alp Özgen de arada söyledi. Kısa sürede topu geri kazanmayı başardı. Hı hı. Onu iyi seviyede yaptı. Onu iyi seviyede yaptığın zaman zaten geri koşma işinin de büyük kısmını çözüyorsun otomatik olarak. Hatta kazanamadığı noktada bazen faul de yaptı Fenerbahçe. Zaman zaman bu tarz takımlarda, önde oynayan takımlarda görürüz onu.
1: Fenerbahçe maçı daha çok faulle bitirmiş bu arada. Hı hı. 3-4 faul daha fazla yapmış. Maçta da bu arada herhangi bir kart çıkmadı.
0: Evet.
1: O da detay yok.
0: Mesela İrfan Can'ın yaptığı faulde kart çıkabilirdi. Hı hı. İkinci yarıda bir ceza sahası önünde bir faul yaptı İrfan Can maçın sonlarına doğru. Fenerbahçe'nin kaybettiği bir topta. Orada kart çıkabilirdi. Hani zaman zaman faulle, zaman zaman direkt presle kazanılan toplar Fenerbahçe açısından tabii ki önemli olacak. Orada zaten Asensio ve Talisca'nın aynı anda sahada olması sadece bu fiziksellik ya da topu geri kazanma değil, taktiksel olarak da pek uymuyor. Hani birini sağa atmadığın sürece, ki o da Asensio oluyor. Olmuyor şimdi. Orada da sağ tarafta da acayip bir adam aldı Fenerbahçe. Dolayısıyla dediğin gibi yani biri yedek kalacak gibi gözüküyor.
1: Yani 2-8 gibi oynamaları da çok mümkün değil. Hani Gendouzi önü, Asensio, Talisca'da kolay değil.
0: Asensio'yu biraz daha merkezi hale getirebilir misin? Getirebilirsin. Hani nasıl bir şey sağlar sana, fayda sağlar ya da takım içindeki o uyumu, ahengi, savunma, hücum şeyini bozar mı? Onu bilemiyorum ama hani İrfan Can için konuşuluyorsa, İrfan Can niye 8 oynamıyor? Asensio için de rahatlıkla konuşulabilir.
1: Belki kendi sahasında bir Anadolu takımına karşı öyle, oynar. Aynen. Bu takım bu düzende de Avrupa maçlarında pek o riske girilmez. Hidayet Bey demiş ki Bartu çıkmadan önce adalesini tutuyordu. Ondan çıkmış olabilir. Ben görmedim.
0: Ben de görmedim ama olabilir. Eğer dinleyici gördüyse belki öyledir.
1: Olabilir. Ben hiç.
0: Mesela Aki o yüzden çıkmış.
1: Evet, Aki ağrı hissetmiş. Gerçi maçı oynanırken herhangi bir şey onda da görmedim ben. Bir belirti, bir kenara hareket. Mesela şeyi gördüm. Arjantin-İspanya maçında Lisandro Martinez bir pozisyonda çıkmadan sakatlandığını kenara böyle değişik işareti yaptı. Ondan sonra çıkmıştı. Yalnız dün Arjantin'le ilgili o kadar çok şey yine önüme düştü ki, komplo teorisi artık bu sosyal medyada inanılmaz bir yere dönüştü.
0: Komple teorisi derken Dünya Kupası'nda finale getirilme?
1: Yok, tam tersi. Finalde neden bu kadar kötü olduklarına dair ne oldu? FIFA ya da işte Trump mı tehdit etti? Soyunma odasına, yani otobüste inip soyunma odasına giderken çok neşeli olan takım maç için sahaya çıkacağı anda yüzler düşük, işte Enzo ağlamış yeni galiba, suratlar düşük, Messi unutun her şeyi işte diyor, böyle bir şey olması lazım diyor insanlar. Bu arada illa FIFA baskısı değil, takım içinde bir tartışma da olabileceği söylenmiş. Lautaro Martinez'de oyuncular mı kavga etmiş? Lautaro hiç süre almadı. Şey yazmışlar, Messi ısınmada 5 tane şut çekiyor. Hepsi alakasız, kötü gidiyor. Messi ne zaman 5 şut çekti de kaleye gitmedi, bu bir mesaj. Millet bir de ciddi ciddi herhalde. Ya da ben mi fazla ciddi aldım bilmiyorum. O kadar bir de tıkladıkça devamı da geldi ki herkes.
0: Ha, ben bilmiyorum ben.
1: Benzer şeyleri yazmışlar.
0: Maç ben Dünya Kupası haberlerine son verdiğim için artık mağlubiyetten sonra benim önüme hiç gelmedi.
1: Ya neler neler yazmışlar. Tam tersi yani, Arjantin'in finali kaybettirildiği gibi şeyler yazmışlar da. İşte bilmiyorum, sosyal medya bu algılara da insan valla çok çabuk kapı. Ben dün ya hakkımız yenmiş dedim ya finalde. Biz şampiyon olmalıydık dedim. Arjantin bu kadar kötü olamaz.
0: Final tekrar edilsin.
1: Valla tekrar edilsin diye düşündüm. O algılara kapıldım biraz. Neyse, tekrar dönelim Fenerbahçe'ye. İsmail Kartal'ın açıklamada bunlar. Mesaj olarak da bakayım. Neler var? Onlardan devam edeyim. Hayırlı sabahlar demiş Almanya'dan Mete Gül. Çok erken bir kanıya varmış ama dün akşam gösterdi ki İsmail Kartal seçimi bir hatadır. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Fred, İrfan, Cengiz ısrarı takımın huzurunu bozuyor. İsmail Hoca geçmişi sırtında taşıdıkça Fenerbahçe'ye bir katkısı olamaz demiş. Gelecek için ümit vermediğinden bahsetmiş. Dediğim gibi yani tek maçtan bir çıkarım yapmak çok doğru mu emin değilim. Dün bir de hani oyun olarak da tamam, oyuncu tercihleri konusunda eleştiri yapılabilir ama orada da hani hangi oyuncunun ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Yani Asensio'yu çok hazır görmüyor. O yüzden oynatmıyor. Greenwood zaten daha dün 1 bugün 2. Belki skor 3-0 olsa gerçi yine girerdi süre almak için. Çok fazla dakika alamayacaktı ama. Elindeki malzemeden bence iyi bir şey çıkardı. Mesela İsmail Yüksek. Normalde onun oynaması lazım değil mi Bartu yerine? Ama o da daha yeni hafta sonu evlendi. Hani evlilik üstüne tam olarak da hazır gözükmedi mental ve fiziksel olarak. Tercih etmedi. Yani dün bilmiyorum, İsmail Kartal üzerinden ben okumazdım. Over olacak demiş. Over 23. Öyle bir mesaj gelmiş. Over. Ne over gelmiş ya? Over 23 denmesi gerekiyormuş. Öyle karar kılınmış dinleyicilerimiz tarafından. Aklınızda olsun, o 23'ün tersi olarak over 23 diyebilirsiniz. O 23. O zaman O 23 diyelim, kısaltalım. U 23. O 23. Tamam. Ben öyle kullanacağım.
0: Günün konusu da bu olsun.
1: 10 artı 4 yerine O 23'e nasıl sığdıracak Fenerbahçe yabancıları? Birkaç kere hatırlatırım bunu, hiç millet şaşırmasın da. Peki 8-18 saatlerimiz, çok maçla ilgili bir şey bulamadım şimdi dinleyicilerden. Bir araya gideyim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8-22 saatlerimiz, şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da dün Mario Lemina ile yeni sözleşmeyi imzaladı, resmi siteden duyuru yaptı. Dendi ki oyuncumuz Mario Rene Junior Lemina ile 2027-28 sezonu sonuna dek geçerli sözleşme imzalandı. Yani 2 yıllık bir sözleşme. Dün 1+1 gibi de diyenler olmuştu ama Galatasaray'ın açıklaması net, 2 yıllık bir sözleşmeden bahsediyor. İmza sonrası da Galatasaray TV'nin YouTube kanalında açıklamalarda bulunmuş Lemina ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada 2 sene devam edeceğim. Çok mutluyum demiş. Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var demiş. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Mario Galatasaray için önemli bir oyuncu. Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız 2 senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. 2 senedeki performansın şimdiye kadar gösterdiklerinin üzerinde olacak dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. 2 sene daha bizimle beraber, inşallah bu 2 senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız dedi ve Mario Lemina bilmecesi de artık çözülmüş oldu. Icardi zaten çözüldü. Galatasaray onunla da devam etmeyeceğini duyurdu. Icardi'den hala Galatasaray taraftarına bir veda yok. Bu arada dün hatta dün gece ya da ondan önceki gece başka bir paylaşım yapmış Icardi. Sosyal medyada aktif beğeniler yapıyor. Ama Galatasaray'la ilgili henüz çıt yok Icardi'den, ki Galatasaray onu İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçlarına davet edip öyle bir veda planlıyordu söylenen, ama bu gidişte öyle bir veda da olacak gibi gözükmüyor. Şu
0: i̇şte orada da bazı şeyler yazıldı. Hani sen dün Arjantin'le alakalı teoriler okudum dedin ya. Hı hı. İşte aslında Galatasaray Icardi ile anlaşmıştı. Icardi de tatil sonrası İstanbul'a gelip antrenmanlara katılacağını düşünüyordu. Sonra taraftar baskısı gelince anlaşma iptal oldu tarzında şeyler yazıldı Galatasaray'ın açıklamasından sonra. Orada tabii bir şey olduğu kesin. Yani Icardi bu kadar sevildiği bir kulüpte yani en kötü tekrar paylaşırsın o postu. Onu dahi yapmadı. Demek ki bir kırgınlık bir şey var. Ama ne olduğunu ancak zaman geçtiğince öğreneceğiz. Şu an ben de sana katılırım yani yakın şeyde dönemde herhalde zor. Galatasaray çünkü ikisinde İstanbul'da Ren'le oynayacak. Sonra da 9'u olması lazım ya 8 ya 9'u Villarreal maçı var. Onlardan bir tanesine ikna edilirse tabii iyi olur. Galatasaray taraftarı için sezon başladıktan sonra çünkü biraz daha zor o işler. Hı hı.
1: Icardi burada hem yönetime büyük ihtimal kırgın hem taraftarın bir kısmına da kırgın herhalde. O günkü açıklamalardan sonra Icardi'nin son sosyal medya paylaşımının altında da bayağı küfür hakaret geldiğini okumuştum. Belki ona da bozulmuş olabilir Mauro Icardi.
0: Niye küfür ediyorlar? Sebep ne?
1: İşte ediyorlar abi, bir sebep olmasına gerek yok yani. Icardi'nin hatalı olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar cevap vermemesi falan herhalde. Uzatması süreci. Net bir cevap vermedi dendi ya Icardi.
0: Evet.
1: Teklifin üzerine. Onun üzerine bir tepki.
0: Bir dakika, ben yanlış mı anladım? Son hangi postuna dedin? Olay bittikten sonra bir post atıyor ona mı?
1: Hayır yani en son postu neyse o anda.
0: En son postu neyse.
1: O an yani isterse bir ay önce atmış olsun. En son postuna genelde oluyor ya, bir oyuncuya come to işte Beşiktaş diyorsun. Son postunun altında. Burada da hani Icardi ile ilgili o gün İşte Şahan'ın açıklamaları mı oldu? Böyle bir tepki oluştu Icardi'ye. Millet de tepkisini o son paylaştığı postun altındaki yorumlarda göstermişti. Anladım. Bayağı küfür kıyamet vardı. Belki onu da gördü. O da
0: görmüştür tabii eğer öyleyse, ama ayıp yani Galatasaray taraftarı da bunu yapmayacak artık. Ya Galatasaray taraftarının tabii belli bir bölümü de. Ya ben anlamıyorum bu insanları gerçekten.
1: Yani burada zor ya böyle küfürleri gördükten sonra tabii şey yapmak, ya sağduyulu kalabilmek. Şimdi Icardi'ye burada çok da kızamıyorum, eleştiremiyorum. Ama Icardi ilk etapta böyle bir tepki verebilir, bir bozulabilir ama sonra şeyde tabii düşünebilir. O da ihtimaller dahilinde yani ona küfredenden belki 100 kat fazla onu seven, destekleyen de Galatasaray taraftar var. Bunlar kesin çok azınlık.
0: Öyle, kesin öyle de.
1: İşte o taraftarlar için belki o paylaşımı biraz zaman geçtikten sonra üzerinden, dediğim gibi ilk anda belki birkaç gün atlatmak zor olabilir Icardi'nin. Hani şaşırmıştır adam. O kadar sevildiği yerde küfür kıyametle karşılaşıyor.
0: Fakat bence taraftar tepkisiyle değil bu. Çünkü bu normal bir şey olsa, hani süreç olsa zaten Icardi'nin ekibiyle Galatasaray'ın sosyal medya ekibi ortaklaşa bir şey yapardı. Ortaklaşa hareket ederlerdi. Daha önceden de sana söyledim ya.
1: Yok öyle
0: hani
1: bence de.
0: Icardi'nin ekibi bir şey hazırlardı. O da kendi için bir edit yapardı. Bir videolu paylaşım olabilirdi. Bir görselli paylaşım olurdu. Yani onun hazırlığı yapılırdı iki taraf tarafından da. Ondan sonra zaten paylaşılırdı. Orada bir şey olduğu belli. Büyük ihtimalle senin dediğin taraftar konusunda işin tuzu biberi olmuştur. Yani daha da Icardi'yi olaydan soğutacak. %100 öyle ama işte çok zor yani. Öyle birkaç tane kendini bilmez. Hani birkaç tane de değil ne yazık ki de. Kendini bilmez insanların verdiği zarar kulüplere çok büyük seviyede. Yani ben daha önceden de söyledim. Her türlü şeye karşıyım bu tarz yasaklamalar ama ben kulüpte yönetici olsam oyunculardan Türkiye'de yorumları kapatmasını isterdim.
1: Yani mantıklı bir şey diyemiyorum.
0: Hani post paylaşın ama yorumlara kapatın derdim.
1: Evet yani Türkiye'de maalesef iki ucu keskin bıçak. Sen kullandın bugün. Kazandığında o yorumları okumak da çok keyifli olsa gerek futbolcular için. Ama bu işin bir de diğer tarafı var. Orada da aynı şekilde küfür kıyamet oluyor. O da riskli yani.
0: Ne olursa olsun kimse eşine, çocuğuna, kendine yapılan o tarz hakaretlere katlanmaz. Yani insanlar şeyi anlayamıyorlar. Ne yazık ki yaptıkları, verdikleri zararın büyüklüğünü anlayamıyorlar. Sorsan en büyük taraftar onlar. En çok onlar anlıyor futboldan. En çok onlar takımını seviyor. Ama en çok zararı da onlar veriyor. Ne yazık ki yani. Tekrar söylüyorum, bu kabul edilebilir bir şey değil. Herhangi bir insanın eşine, dostuna, çocuğuna bu tarz şeyler yazmak onların sosyal medya hesabından. Yani ne yapmış olabilir? Yani hani ihanet mi etti? Anlatabildim mi? İhanet etse dahi ki öyle bir şey,
1: tepkini
0: öyle bir durum
1: farklı
0: da yok
1: şekilde
0: yani. Aynen.
1: Getirebilirsin yani.
0: Böyle bir dünya yok. İşte bunu sezon içerisinde anlattık yani Fenerbahçe'de de En-Nesyri'nin durumu, Ederson'un durumu, oyuncu gitmek istemiş işte yapılanlardan sonra. Bu kadar basit. Sen milyon euroluk yatırım yapıyorsun. Ondan sonra onun üzerine oyuncu gitmek istiyor. Tutabilirsen hadi bakalım. Ya da oynatabilirsen. Ya da oynattığında performans alabilirsen. Hani belki lanet olsun tamam oynayayım devam edeyim diyecek de ne kadar istekli, arzulu yapacak ya da o kulübü kendi hayatında nereye koyacak, nereye konumlandıracak? Öyle insanlar olduğu zaman, öyle insanlar mesaj attığı zaman. Çünkü farz et formsuzsun. Formsuzluğu bir haftada geçmeyebilir bir oyuncunun. Yani 3-4 maç, belki 5 maç sürebilir. 5 maç kötü oynadıktan sonra taş taş üstünde kalmıyor Türkiye'de.
1: Aynen. Bir dinleyicimiz bana o kadar para versinler, sabaha kadar küfretsinler. Sorun
0: öyle
1: değil.
0: Öyle değil işte yani. Öyle
1: demiş
0: değil.
1: Bu bizim meslekte de bazen öyle hissediyorum. Yani biz burada atıp tutuyoruz da yaşayana zor. Yani şimdi ben Icardi'ye istediğim kadar şey diyeyim ya. Keşke Galatasaray'la ilgili bir veda paylaşımı atsaydı. Hala da diyorum bu arada. Diyorum atsaydı keşke de ben Icardi'nin ne yaşadığını bilmiyorum ki şu anda. Onun yaşadığını bilmiyorum yani. Ancak tahmin edebilirim. Bana o kadar küfürlü mesaj gelmedi. Gelse ne yapacağımı ben kestiremem şu anda. Şuna şey diyebilirim, soğukkanlı kalırım falan ama yaşamak ayrı. Böyle empati kurmak farklı yani yaşayan bilir. O yüzden bizim burada her söylediğimizde bir taraftan şey, boş gibi hissediyorum insanlar nezdinde. Dün mesela İsmail Kartal'la ilgili bir eleştiri getirdim. Asensio'yla ilgili. Daha farklı konuşabilir dedim ama ben hani İsmail Kartal'la Asensio arasında ne yaşandığını bilmeden bunu söylüyorum. Benim için konuşması kolay. Yaşayana zor. O yüzden burada da öyle yani Icardi için işte dinleyicimiz bana da o kadar para versinler sabaha kadar küfretsinler versinler etsinler de göreyim öyle olmuyor yani mümkün değil o yüzden Icardi için de ancak hani dediğim gibi tekrar söyleyeyim Icardi çok
0: yani
1: bozulmuştur.
0: Böyle bir karşılığı da yok yani insan mesela çok para kazanıyor diye küfür yemek zorunda mı?
1: Yani bunu, onları kaldırmak zorunda.
0: Evet, yani bunu normalleştiriyor şimdi dinleyici yani çok para yiyorsa küfür de yiyebilir o zaman çok para kazanıyorsa küfür de yiyebilir o zaman. Yani daha fazla verelim, dövelim. Hani ona geliyor iş.
1: Ama bak şu
0: hani,
1: var.
0: Öyle bir dünya yok ama.
1: Yok kesin küfüre zaten savunacak bir tarafı yok ama hani şu da var. Bu kadar küfür gelebileceğini bilip onlardan daha az etkilenebilir oyuncu. İşte belki. Bu da işte herkes için kolay bir şey değil. Sonuçta herkes de her şeyden aynı şekilde etkilenmiyor.
0: Doğru ama.
1: Yani herkes sahaya çıktığında birinin bacağı titriyor, diğeri soğukkanlı kalıyor.
0: Doğru ama yani o çok kolay bir iş değil. Yani bunu da herkesten belli bir standartta yapmasını bekliyoruz o zaman. Yani o işin zor tarafını da normalleştirmiş oluyoruz. Yani çok zor bir şeyi normalleştirmiş oluyoruz. Yani küfür gelebilir, işte sen biraz daha buna bilerek hareket et. Soğuk olmayabilir, yapamayabilir, idare edemeyebilir.
1: Tabii ki ben hayır, hani, ben idealde söylüyorum zaten bunu mi? Ben de yapamayabilirim. Hı. Yani burada ben sadece olabilir diyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü her futbolcu da küfür yiyor ama herkes de aynı tepkiyi vermiyor. Bazısı etkilenmiyor o kadar.
0: Aynen ben insan tanıyorum. Sesi yükseliyor, kavga ediyor. Bir dakika sonra normale dönüyor. Ben insan tanıyorum. Yani bütün günü mahvoluyor. 3-5 saniyelik şey için. Evet, yani biriyle sesi yükseldi diye. Bütün gün ona takılı kalıyor. Yani. Arada çok büyük uçurum var ama işte sen daha şey ol, ne derler, sakin ol, peki daha şey olsun diye herkesi aynı bir kefeye koymayız. Burada İşin özüne bakmamız gerekiyor. İşin özü de yani taraftarların oyunculara bu sosyal medyada yaptıkları zorbalama diyorlar ya artık buna. Yani. Hı hı. Ona giriyor iş. Benim de en şey çözümüm Türkiye için. Dediğim gibi yani kulüp olarak ben isterdim. Yapmayın derdim yani. Kapatın yorumlara. Önünüze bakın.
1: İşte burada da yapılacak şey mesela evet küfürle baş etmek kolay bir şey değil ama yoruma kapatırsın. O da bir yöntemdir. Hı hı. O küfrün önüne geçmiş olursun. DM'ni kapatırsın. Kimse yazamaz sana. Küfür görmemiş olursun. Bu da bir başa çıkma yöntemidir. Hani ben çünkü Icardi ile ilgili ya da futbolcularla ilgili bunu söylerken kolay değil ama hayatında gerçi engelleyemiyorsun insanları küfrün ya. Mümkün değil. Ancak böyle engelleyebiliyorsun. Hani çözüm odaklı da yaklaşmaya çalışıyorum. Sonuçta küfür yedin dünyanın sonunda değil. Hayat devam ediyor. Bundan ne yaptığın önemli. Ben de o ikinci kısma geçiyorum. Hani küfrü normalleştirmek değil. Küfüre karşıyım ama yedin mi yedin. Biz de yiyoruz yani zaman zaman. WhatsApp'tan da geliyor, Twitter'dan da geliyor. Engelliyorsun, bir şey yapıyorsun. Ya da çok gelirse kapatırsın yorum. Hani ne yaptığın da bence kıymetli burada.
0: %100.
1: Yani onu da söylemek istediğim için gerisini getiriyorum. Yoksa küfürle ilgili diyecek ne olabilir yani. Peki Demir'den başladık. Icardi'den devam ettik. Şunu söyledim, hani Galatasaray'daki o belirsizlikler yavaş yavaş gidiyor. Şimdi dün taraftar galiba bir hashtag
0: şimdi
1: çalışması Lemine yapmış.
0: Lemine 9 oldu. Hı-hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Galatasaray o zaman hakkını şu an 10 numaradan kullanacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Kullanmazsa da Rafael Leao'yu alabilir deniyor. 10 numaradaki hakkını Can Uzun'dan yana kullanırsa. Hı. Leao gibi böyle bir fırsat transferini de Ağustos sonuna doğru kovalayabilir deniyor benim okuduğum kadarıyla. Ama işte orada Bruno Fernandes konuşuluyor. Dün Phil Foden 10 numara için mi artık kanat için mi her yerde de oynuyor. O gündeme gelmiş. İşte Brahim Diaz, bunlar U23 oyuncuları. O yüzden yani U23 olarak ya da Türk olarak bir Can Uzun var herhalde o bölgede.
0: Yani Galatasaray'ın istediği kalitede, potansiyelde yerli olarak başka yok.
1: Yabancı U23'ler de Santrfor'da var. Hiç 10 numarada yabancı bir U23 ben
0: şu an kadar okumadık.
1: Hatırlamıyorum. Genelde tecrübeli oyuncular tercih edilmiş. Dün taraftar transferler nerede diye bir hashtag çalışması başlatmış. Muhabirlerden bir kısmı hani Kürekli'de de galiba gördüm. Sabır taşı olsa çatlardı demiş. Böyle muhabirlerden de tabii onlar da hem muhabir hem artık yorumcu. İkisi birden tek muhabir demek de doğru değil. Yorum da yapıyorlar. Burhan Can da Lemina konusuyla ilgili böyle yönetime eleştiri getirmiş. Haluk Gürekli taraftar hashtag çalışması. Bayağı bir baskı var Galatasaray yönetimi üzerinde. Dün de Lemina. Biraz şey oldu, taraftar zoruyla gibi oldu zaten her şey. Yani hem Okan Buruk'un açıklamaları hem taraftar, işte Şahan Gökbakar taraftar. Icardi konusu çözüldü çat diye. Lemina konusu çat diye çözüldü.
0: Evet, o biraz
1: sanki ihtiyacı varmış gibi yönetimin buna.
0: Evet, o biraz benim de dikkatimi çekti. Bunu zaten seninle geçen hafta Icardi konusunda konuşmuştuk ama sanki Lemina da öyle oldu gibi geldi bana. Umarım öyle değildir. Yani Galatasaray taraftarı ne zaman böyle bir sesini yükseltiyor, durumdan memnuniyetsizliğini dile getiriyor, o anda bir bakıyorsun Galatasaray'daki o problem futbol takımı özelinde çözülmüş oluyor. Umarım öyle değildir.
1: Evet, yani onu da bilemiyoruz.
0: Çünkü sorsan yani. Zaten kimse sosyal medyadan etkilenmiyor. Evet. Kimse sosyal medyaya bakmıyor. Bütün yöneticiler aynı şeyi söylüyor.
1: Ya ben artık şu anda şeye de acayip ikna olmuş durumdayım. Yani insanın ağzından çıkanla içinde hissettiği tamamen zıt olabiliyor ya. Bakmayın, hani bu herkes için geçerli. Bir şey diyorsun. Yok ya, çok etkilenmedim falan. İçten içe nasıl aslında etkilenmişsin? Yani o kadar fazla kendimde de keşfediyorum ki yavaş yavaş. Ağzından çıkanla hissettiğimin hiç alakası yok. İşte. Tamamen zıt. İnsan da hani şey yapmak istemiyor demek ki orada. Kendine mi yediremiyor artık? Sosyal medyadan etkilenip karar verdim diyecek hali yok değil mi bir kulüp başkanı?
0: Tabii o zaman
1: insanların aynen. Gözünde seni
0: küçültüyor. Tabii.
1: Küçültüyor yani, küçük gösteriyor. Aslında insani de bir şey bence. Çok anormal bir şey değil bu. Ama işte insan kendine konduramıyor. 8.38 Galatasaray'la ilgili iki haberim daha var. Reklamdan sonra onlarla devam edip sonrasında da planım Beşiktaş'a geçiş yapmak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.43 saatlerimiz Galatasaray'dan haberlerle devam ediyorum. Dün Ali Naci Küçük şöyle bir haber paylaşmış. O dikkatimi çekti. Galatasaray Como'dan Davinson Sanchez için gelen 30+3 milyon euroluk teklifi yine reddetti. Como Davinson'a 3,5 milyon euro net maaş teklif etmiş. Davinson Galatasaray'dan 4,5 milyon euro alıyor. Sanchez'in gitmek istiyorum diye bir tavrı da yok demiş. Buradaki rakamı görünce ben gözlerime pek inanamadım. 30+3 milyon euroluk bir teklif varsa eğer 30 yaşındaki Davinson Sanchez'e, ben gözüm kapalı satarım Davinson Sanchez'i. Yani 30 yaş, sözleşmesi daha var tabii, 2029'a kadar sürüyor. Ama çok iyi bir para, satılabilecek bir para. Dedim, şimdi karşı görüş olarak da büyük ihtimal şu gelecek, hemen böyle kafamda da canlandı. Tamam, 30'a sattın da Davinson'u. Kimi alacaksın o paraya mesela? Daha ucuz, daha iyi bir oyuncu bulabilecek misin? denecek. Ona da cevabım var mı emin değilim. Şu an piyasada iyi bir stoper getirmeye kalksan Galatasaray sonuçta marka isimleri de gidiyor transferde. Kimi alabilirsin? Valla o da tabii yönetimlerin işi. Burada benim işim değil ama ben bu yaştaki bir oyuncuya böyle bir teklif geldiyse satılması tarafında olurum. Ama dediğim gibi bu benim bakış açım. Galatasaray yönetimi bu konuda biraz daha farklı bakıyor. Barış Alper Yılmaz konusunda da geçen sezon hatırlayın tarihi bir teklif geldiği söylendi. Galatasaray yönetimi hayır biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Takımın iskeletini koruyacağız dedi. Kabul etmedi. Barış Alper de sezon içinde normale döndü sonrasında. O yüzden tabii Galatasaray bu açıdan bakarsa göndermez. Kadronun önemli bir parçası sonuçta Davinson ama hani ben biraz daha işin ekonomik tarafından baktığım için ve yaşını da hesaba kattığım için yani 30 milyona Davinson'u satıp böyle 20-25'e belki daha genç hani illa U23 olsun demiyorum ama daha genç, daha iyi bir stoper de bulunabilir gibi geliyor. Bilmiyorum bu fırsat gelmişken değerlendirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer haberim de Galatasaray yarınla birlikte Avusturya'da kampa başlıyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray ve burada iki hazırlık maçı oynayacak. 24 Temmuz Cuma günü önce Monza ile karşı karşıya gelecek. İkinci maçı da 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia ile olacak. Bu iki takıma da dün başka bir işim gereği bakayım dedim. Ne yapmışlar geçen sezon ligde diye. İki takım da geçen sezonu Serie B'de geçiriyor. Venezia lider olarak Serie A bileti alıyor. Monza da üçüncü oluyor ve playoff yoluyla onlar da Serie A biletini almışlar. Yani geçen sezonu iyi bitiren iki takımla Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yalnız şu dikkatimi çekti. Monza'nın işte playoff final maçının skorları önüme düştü. İki maç onlarda da final. İlk maçı 2-0 kazanmışlar. İkinci maçı 2-0 kaybetmişler. Herhangi bir uzatma penaltı yok. Ve Monza Serie A'ya yükselmiş. Allah Allah dedim ben hayatımda böyle bir şey görmedim daha önce. Ne alaka? Bakayım dedim bu Serie B'nin playoff sistemi nasılmış diye. Orada da bayağı şaşırdım. Sonra Twitter hesabından da paylaştım. Yayında da paylaşayım. Bence güzel bir bilgi. Burada bizim birincilikteki playofflara da örnek olabilir diye düşünüyorum. Ben genel hatlarıyla bu Serie B'deki playoff sistemini beğendim. Şöyleymiş Serie B'deki playoff sistemi. Normal sezonu 2-2'de bitiren takımlar bizim birincilikte olduğu gibi direkt olarak en üst lige çıkıyorlar. Buraya kadar ortak. Playoff'ta ise 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar yer alıyor. Şu an birincilikte 7'ye kadar takımlar playoff'ta. Serie B'de 8'e kadar olan takımlar mücadele ediyorlar. 3 ve 4 sırada bitiren takımlar playoff yarı finalinden başlıyorlar. 5, 6, 7, 8'de kendi aralarında ne diyelim playoff birinci turu karşılaşmalarını oynuyorlar. Yalnız şöyle bir detay var. Playoff'un oynanması için de playoff'un oynanmama ihtimali var. Yani üçüncünün direkt çıkma ihtimali var playoff'suz. Nasıl mı? Eğer 14 puan ve üzeri fark atmışsa üçüncü, dördüncüye playoff oynanmıyor. Üçüncü direkt olarak Serie A bileti alıyor. Bence hakkaniyetli bir şey geldi. Yani o kadar fark atmışsın playoff'a da girme abi.
0: Yani. Puan farkını neye göre şey yapmışlar acaba?
1: Onda birkaç takipçi yazmıştı. 14'te durduran neydi sizi diye.
0: Niye acaba hakikaten?
1: Onu yazmamışlar. Ben Serie A'nın ya da İtalya Futbol Federasyonu sitesinden baktım. Bir detay yok ama 14 demişler. Orada 13 ise playoff oynanıyor. 14 yaptığın anda 3 ile 4 arasındaki fark 14 olduğunda playoff yok. Direkt 3.'yü Serie A'ya çıkarıyorlar.
0: Bence, güzel bence.
1: Güzel. Bu mantıklı geldi. Bizde de uygulanabilir diye düşünüyorum. Ha 13 puan oldu, 8 puan oldu, 5 puan oldu. Playoff'lar var. Playoff ilk turunda 5 ile 8, 6 ile 7 eşleşiyor. Tek maç ve ev sahibi ligi daha üst sırada bitiren takım. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa ligi daha üst sırada bitiren takım turu geçiyor. Penaltılar yok. Burada da lig sıralamasının bir avantajını uygulamak istemiş İtalya Futbol Federasyonu. Bu da bana fena gelmedi. Sonra yarı finale geçiyoruz. 3 ile 4 ile diğer taraf oynuyor. Bu sefer çift maç. İkinci maçlar 3 ile 4'ün evinde. Onlara bir avantaj. Sonuçta yaş uzatma da yok bu arada bunda. Deplasman golü kuralı yok. İki maç sonunda skor eşitse uzatma ve penaltılar yok. Ve ligi yine daha üst sırada bitiren takım.
0: Uzatma ve uzatma da yok.
1: Bunda uzatma da yok. Yarı finalle birlikte uzatma da yok.
0: Yalnız burada biraz şey olur. Playoff'lar başladıktan sonra şu an ne yapıyorduk bu sonuca göre.
1: Tek dezavantajı bu.
0: Şu an ne yapıyorduk bu her durumda ne oluyordu diye.
1: Şimdi finalde de değişecek. Şimdi şu anda ligi daha üst sırada bitiren takım eğer skor eşitse ilk maç 2-0 kazandın, ikinci maç 2-0 kaybettin. Ligi sen 3. bitirdin, rakibin 5. 3. olan turu geçiyor. Bence lig sıralamasının bir avantajı olmasını da bu şekilde sağlamaları yine bence güzel. Finalde de genel olarak yarı final gibi ama tek bir fark var. İki maç sonunda yine skor eşitse ligi daha üst sırada bitiren takım değil, daha çok puan toplayan takım. Yani iki takım aynı puanda bitirdi.
0: Evet.
1: Biri averajda 3. oldu, biri 4. oldu. Burada şey önemli değil. Ligi kimin daha üstte bitirdiği önemli değil. Aynı puanda olduğu için burada uzatmalara gidiyor bu sefer. Ligi daha üstte bitirmenin bir anlamı kalmıyor. Puana bakıyorlar finalde de.
0: Bu da averajın anlamı kalmıyor. Zaten aynı puanda ligi nasıl bitireceksin? Averajın bir anlamı kalmıyor o zaman.
1: Evet, yani daha işte ligi sonuçta bir sıralama oluşuyor ya 3, 4, 5, 6.
0: Tamam.
1: 65 puanlı biri 4. bitirdi. 65 puanlı biri 5. bitirdi averajla diyelim. Ama playoff finalinde ligi daha üstte bitirdiği için bir takım avantajı değil. Aynı puanda oldukları için uzatmaya gidiyor. Uzatmalarda değişiklik bozulmazsa seri penaltı atışları burada var ilk kez.
0: Yani bence filmin sonuna kadar iyi gelmişti ama bu filmin sonunu pek anlamadım. Çünkü aynı mantığı neden lig sıralamasını şeyde baz alıyorsun da ilk ve ikinci turda baz alıyorsun da finalde baz almıyorsun?
1: Aslında yine alıyorsun da sadece puan eşitliğinde almıyorsun.
0: Ama olur mu yani?
1: Yoksa Monza bu sezon 3. bitirdi. Rakibi 18 puan geride bitirdi.
0: Anladım, finalde... anladım ama o kadar yani oraya kadar öyle getirdin. O mantıkla getirdin. Çünkü o da lig sıralaması. O da lig sıralaması. Avarajla ya da değil.
1: Bu da şey var şimdi. Onu da destekleyeyim. Başka bir kullanıcım da şunu yazmıştı. Serie A'da da son maç işte son hafta puan eşitliğinde playoff maçı oynanıyor orada da. Averaja bakılmıyor. İkili evet. Averaja veya genel averaja. Evet. Evet. O mantık.
0: Tamam, o mantık da ötekinde de yap o zaman o mantığı. İşte
1: onu sadece
0: yani turlarda da yap yani.
1: Belirleyici noktada yapıyorlar. Yani Serie A'da şampiyonluk için ama 3 ile 4 aynı puanda bitirdiğinde playoff yok mesela. Sadece en şampiyonun belirleyici noktada yaptıkları için bence tutarlı Serie A ile kıyasladığımda. Ama çok farklı tabii şeyler. İlk turdaki uygulama farklı, yarı final farklı. Tek dezavantajı dediğim gibi bu. Ama kendi içinde bence bir hakkaniyeti de var. Bu yani, playoff sisteminin.
0: Bence de iyi fikirler var içinde. Bayağı iyi fikirler var. Özellikle o puan farkıyla beraber playoff'un oynanmaması benim en çok hoşuma giden detay oldu.
1: Aynen. 14 puan ve üzeri yaptığında 3 ile 4 arasındaki fark 3. direkt olarak playoff oynamadan Serie A bileti alıyor. Dün bana bu Monza ve Venezia maçlarını kazandırdığı şey de bu oldu. Bu Serie B playoff sistemini öğrenmiş
0: evet. olmak. Evet. Okan Buruk da hani bundan bağımsız söyleyeceğim. Bu iki takımla oynayacakları karşılaşmalar için bize verdiği röportajda şöyle demişti. İki takımın da üçlü oynamasını bekliyoruz.
1: Hmm.
0: O yüzden iyi bir test olacak demişti bizim için. Ümraniye maçından
1: geçen
0: sonra.
1: Geçen sezon demek ki üçlüyle oynamışlar. Evet, bu maçlarda ne gün dedik? Cuma ve pazartesi günleri oynanacak. Esport Plus'tan
0: verilecek, evet.
1: Karşılaşmalarda verilecek. Onu da hani Twitter'da paylaştım. Radyoda da hani hoşuma gittiği için değişik bir şey ve bizde de uygulanabileceğini düşündüğüm için uygulanmayacak şeyler de değil. Biz çünkü yurt dışından Türkiye Kupası formatı aldık Romanya'da. Direkt olarak uyguladık. Bir sene mi uyguladık? Bir sene uyguladık. Uyguladık. Hani bunu da uygulayabiliriz. Yani en azından bir kısmını kendimize adapte edebiliriz. Tamamen aynısını alalım demiyorum. Bizde 1 ile 2 mesela aynı puanda bitirdiğinde bir playoff yok. Ama kendimize göre bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray'la ilgili o zaman benim paylaşacağım haberler bitti. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım, bu bölümü öyle kapatalım. Yeni saatte birlikte de Beşiktaş'ta devam edelim. İstanbul'dan Erdal, bu dediğiniz uygulamayı bizim ülkemizde yapmaya kalksalar federasyondaki yöneticiler anlayana kadar 3 ay geçer demiş. Ya benim anlatmam biraz belki karışık olmuş olabilir. Sistem de karışık da halledilir ya, bunda bir şey yok. Yeter ki bunu kullanın. Yani Serie B'de kafa karışıklığı oluyor mu? Sonuçta bir takım çıkıyor yani. her sezon bir...
0: Sonuçta doğruyu buluyorlar.
1: Buluyorlar yani. Aa biz yanlışla Monza'yı seyahat çıkardık diye bir şey olmuyor. Hani bizim kafamız karışır da oynayanların, uygulayanların öyle bir kafa karışıklığı olmaz.
0: Ama tabii ne kadar basit, ne kadar anlaşılır, ne kadar net.

0: Mesela bir takımın daha playoff oynama ihtimali oldu, doğdu. Üçüncüyü biz de ayırdık. Yani lig sıralamasında orada bir avantaj verdik. Ötekilerde de şey avantajı veriyoruz zannedersem. İç saha deplasman avantajı veriyoruz.
1: O bunda da var ama.
0: Gene belli bir şeyde, belli bir ölçüde. Yani bu playoff sistemleriyle alakalı olarak hep formüller üretiliyor. Bazıları akla yatkın oluyor. Bazıları biraz daha zorlaştırıyor işi. Ama ben en çok bu, tekrar söylüyorum, senin söylediklerin arasındaki o puan farkı bana mantıklı geldi. Yani artık kopmuş olay. Adam onu koparmış. Onu da nasıl şey yaptıklarını öğrenebilirsek, onu da ben
1: Biz belki 12 yaparız atıyorum. Onlar 14 yapmış. Biz 12 yaparız. Ne bileyim 16 yaparız.
0: Acaba ligdeki hafta sayısına göre mi düşündüler? Maç sayısına göre mi düşündüler? Çünkü enteresan yani. 14 puan neye göre, kime göre? Mesela niye 15 değil mesela? Çünkü 15 dediğin zaman 5 maç oluyor. Ama mesela 14 dediğin zaman,
1: Bir puan bir puan bilmiyorum. O sormak lazım. Onu
0: aynen.
1: sormak yani bak
0: Bunlar
1: bulamadım.
0: olabilir yani. Bunlar düşünülebilir.
1: Peki acaba normal sisteme devam mı etseler? Demiş bir dinleyicimiz. Olabilir.
0: Ya da eskisi gibi 3 takım düşecek, 3 takım yükselecek. Bitti.
1: Yani ya da Almanya'daki gibi play-out. Hani 16. ile 3. direkt olarak 2 maç yapacak. O da net. Ama işte burada şeyi istiyorlar. O 7.ye
0: Tabii.
1: OHA 3, 8. hatta. Ya biz de 7.ye veriyoruz. La Liga şu an 6.ya veriyor. Serie A 8. Serie B 8.ye kadar veriyor o havucu.
0: Artı şeyi de unutmayalım. Hem La Liga 2 hem Serie B'de takım sayısı çok fazla. Takım sayısı çok fazla olduğu için ilk 3'ü yaparsan o işin içinden çıkma ihtimali yok. Yani o ligin izlenme, oynanma ihtimali ortadan kalkıyor. Mutlak surette şeyi uzatman gerekiyor. Hedefi olan takım sayısını uzatman gerekiyor. Yoksa mümkün değil. Yapamazsın.
1: Peki 8.57 ara vakti. Aradan sonra Beşiktaş'la devam ediyoruz. Yeni saatteyiz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçına yarın çıkacak ama dün Endidi'den kötü bir haber geldi. Ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıklamış Beşiktaş kulübü. Bağlarda bir problemi varmış Endidi'nin. İlk maçta oynaması beklenmiyor. Hatta ikinci maçta da oynaması beklenmiyormuş. Nijeryalı orta saha oyuncusunun ki şu anda kafasındaki 11'in, ideal 11'in önemli bir parçası gibi gözüküyordu. Endidi, Salih Özcan ve Orkun'dan merkez orta sahayı kuracak gibi gözüküyordu. Şimdi Endidi'nin sakatlığıyla birlikte herhalde Salih, Orkun ve Olay Tan'a dönüş yapacak eğer bir sağlık problemi benim bilmediğim ki yok herhalde başka. Buna dönecek Beşiktaş. İşin savunma anlamında tabii kayıp oldu Endidi. Ama Olay Tan'ın girişle birlikte hücumda daha farklı şeyler vaat ediyor Beşiktaş.
0: Valla bence rakibin de oyun anlayışını 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyoruz. Neler yapabileceklerini. Endidi'nin olmaması çok büyük dezavantaj yarattı tur öncesi Beşiktaş'ta. Çünkü böyle takımların hücuma çıkmadan ilk baskıyla onlardan topu alabilmek çok önemli. Orada da en iyi bu işi yapan oyuncu Endidi Beşiktaş'ta. Belki top kullanmasıyla alakalı ciddi zaafları var ama rakibe ve daha doğrusu direkt rakibe baskıda ondan iyisi yok Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş eğer o geçişleri kaçırırsa, o geçişlerde o istediği presi yapamazsa o zaman çok büyük sıkıntı yaşar. Yani mutlaka bu maçlarda olması gereken oyuncuydu bana sorsan. Şöyle tahmin edin, merkezdesiniz, ikinci bölgedesiniz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye topu geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir hata yaptınız. O hatayı yaptığınız anda 4-5 oyuncu direkt kalenize geliyor bu tarz takımlarda. Orada topu kaptınız, kaptınız. Kapamadınız mı ya geri koşuyorsunuz ya da geri koşuyorsunuz yani. Hani atağın nasıl biteceğinin de bir önemi yok. Ve sizi maç içerisinde defalarca geri koşturabilirler. Geri koştururken de bir süre sonra fiziksel olarak tükeniyorsunuz. Artı çok fazla adamla gittikleri için, 4-5 adamla geldikleri için boş adamı da bulabiliyorlar. Yani nereden baksan çok tehlikeli bu tarz ekiplerle oynamak. Çünkü beklenti topun zaten sende olması. Ki zaten top sende olacak. Genel olarak da iç sahada oynuyorsun. Öyle olduğu noktada Endidi'ye ihtiyaç vardı. Şimdi Endidi'nin yaptığı işi yapamaz. Yani o seviyede bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın.
1: Evet, rakip hani daha Gornik seviyesine bir takım olsa Endidi'nin yokluğu çok aranmaz.

0: Hani Fenerbahçe Guendouzi tamam çok iyi topu geri kazandı Fenerbahçe ama rakip tabii daha mütevazi bir takım Gornik Midtjylland'a kıyasla yani Avrupa Ligi'nde geçen sezonu çok iyi bitiren bir takım. O yüzden Endid'in yokluğu savunmada bence de bir dert ama bakalım belki hücumda Beşiktaş topu daha iyi kullanıp sonuçta Olaytan da atlet bir oyuncu. Orada ön tarafta o baskıda belki rakibi çıkarmamada etkili olur. Yani iyi tarafından bakması gerekecek İtalyan'ın. Bir çözüm üretmesi
1: Tabii
0: gerekecek. Yani
1: yapabileceği bir şey yok şu an. Çünkü o profilde bir oyuncusu yok zaten. Senin dediğin gibi Olaytan olacak gözüküyor.
0: Yani orta sahada Amir listede olan isimlerden biri ama hazırlık maçlarında Amir'i biz
1: Gördüm hatırlamıyorum
0: ben
1: ben
0: de
1: de.
0: hatırlamıyorum. Kartal var. Černý'i belki merkeze kaydırabilir. Bu kadar.
1: Černý'i kaydırırsa zaten şey
0: Kanat
1: kalmıyor.
0: olmuyor gerçi
1: Kanat
0: değil mi?
1: kalmıyor.
0: O
1: Çünkü
0: da yok
1: mesela şimdi
0: evet.
1: Trossard yok. Mesela sol önde kim oynayacak?
0: İlhan.
1: İlhan oynayacak.
0: Fakılı.
1: Yani İlhan
0: Sağda Černý.
1: o
0: Oh ileride.
1: merkezde arkada Orkun Olaytan
0: Olaytan Salih.
1: Salih.
0: Sağ bek Murillo hazırsa Murillo. Sol
1: Evet.
0: bek artık Ouattara Rıdvan'dan biri. Sağ stoper Agbadu. Sol stoperde de Emirhan veya Jalo'dan
1: Evet.
0: bir tanesi. Kalede
1: Kalede
0: de
1: de
0: Nübel.
1: Nübel olacak. Aynen.
0: Hazır olursa ki Dünya Kupası'ndan döndü
1: Böyle
0: artık olur.
1: 11 çıkacak gibi gözüküyor. Yani belki söyleyeceğim garip gelebilir ama mesela bu turu ilk maçtan çok riske etmeye gerek yok. Yani Beşiktaş ilk karşılaşmada mutlak kazanayım, mutlak farklı kazanayım diye çok risk alarak oynamasını gerektirecek bir eşleşme değil bu.
0: Peki İtalyanın oynattığı oyunu düşününce hani önde oynamak, baskı
1: İşte
0: kurmak.
1: onu diyorum ya bu onu anlatmaya çalışıyorum ben zaten bir süreden beri. Yani mevcut takımın şartlarıyla rakibin şartları artı elindekiler. Çünkü 180 dakika oynayacaksın bu turu. Yani bir hafta sonra Beşiktaşlı oyuncular fizik olarak daha iyi durumda olabilir. O yüzden de burada işte kendi seyircim önünde ben favoriyim mutlaka kazanayım risk alayım bana çok doğru gelmiyor. O riski aldığın zaman sana ceza kesebilecek bir rakip ya da o riski alıyorsan direkt şeyini de alman lazım. Karşılığını da alman lazım. 2-0, 3-0 gibi bir skorla bitirebileceksen karşılaşmayı o zaman ne iyi. Ama yani kusura bakmasınlar ama yani Černý ile İlhan kanadı bana öyle çok müthiş güven vermiyor bu karşılaşma öncesinde.
0: İşte Aydın önce hoca vurgusu yaptım. Italiano bilmiyorum sezon başlangıçlarında daha dengeli bir oyun oynatıyor mu ama adam daha düşük seviye takımlarda bile o büyük takım gibi önde oynatan bir teknik direktör.
1: Topu istiyor.
0: Topu istiyor, baskı yapıyor.
1: Evet.
0: İşte o PPDA değerinden bahsetmişti
1: Aynen.
0: Önder Özen. O çok düşük. Düşük olması da iyi bir şey galiba.
1: Aynen.
0: Yanlış bilmiyorsam.
1: Ters orantı var onda.
0: Evet. O yüzden hani böyle bir hocanın bu tarz bir maçta iç sahada çok risk almayayım daha geride bekleyeyim demesi de kolay değil. Ama işte tabii bilemiyoruz. Önder Özen belki işte sen demiştin bu oyuncu değişiklikleri konusunda rotasyon konusunda belki konuşsa iyi olabilir Türkiye'de. Çünkü çok tutulan bir şey değil bu. Sürekli kadronun değişmesi. Belki bu konuda da sezon başı bir fikir alışverişi olmuştur, olmamıştır. Onu artık sahada göreceğiz.
1: Çünkü mesela ligleri de hafta sonunda başlıyor.
0: Evet.
1: Yani fizik olarak Beşiktaş'tan daha önde bir takım. Bu hazırlık devrelerinde bir hafta çok büyük fark yaratıyor. 2 hafta hayat mevat meselesi oluyor. 2 haftalık bir süre. Şimdi bakıyorum hani Beşiktaş 2 Temmuz'da ilk hazırlık karşılaşmasını oynamış. Onlar 20 Haziran'da oynamışlar. Hazırlık karşılaşmasını yani 12 gün önce oynamış ilk hazırlık karşılaşmasını Midtjylland Beşiktaş'a göre ve oynadığı rakipler de Beşiktaş'ın oynadığı rakiplere göre çok daha güçlü rakipler oynadıkları takımlar yani daha hazır fizik olarak daha hazır bir takımla karşılaşacak Beşiktaş orası kesin artı iki ekibin de hazırlık süresi aynı olsa gene fizik olarak Beşiktaş baş edemeyebilir bir de onu da
0: Tabii.
1: unutmayalım.
0: Aynen.
1: Hani farz et Beşiktaş da 20'sinde başladı. Aynı hazırlık dönemini geçirdiler. Aynı noktada bitirdiler ve bu maça çıktılar. Gene rakip senden fizik olarak daha hazır olabilir. Artı senden 12 gün önce ilk hazırlık maçını oynamış bir takımdan ligi de 3 gün sonra bu hafta sonu başlıyor Danimarka Ligi. Dolayısıyla tekrar söylüyorum yani bu maçları tek 90 dakika mutlaka kazanmalıyım. Hayır. Ya bu maçta yapabildiğini maksimumunu yapar.

0: varsa risk almadan o beraberlik de olabilir. Kötü bir şey değildir. Bir hafta sonra orada sonuçta bu takımların bireysel anlamda senden çok gelişmiş ya da çok farklı oyuncuları yok. Onu da unutmayalım. Asıl olan avantajı hiçbir zaman kaybetmemek. Yani turun içinde kalmak. Ama burada kaybettiğin noktada ya da işte birden fazla gol yiyip kaybettiğin noktada
1: Shakhtar eşleşmesi nasıldı geçen sezon? İlk maç kendi evinde 3 gol yemişti Beşiktaş.
0: galiba.
1: Değil mi? Yani
0: Galiba.
1: o
0: Tabii. İlk maçta
1: dezavantajı
0: gitmişti zaten.
1: yaşamıştı değil mi? Yani aklımda çok böyle kaldı da sen
0: Bakayım
1: bakıyor
0: ben
1: musun
0: de.
1: abi tepkili
0: Bakacağım şimdi
1: musun?
0: bulabilirsem söylerim sana.
1: Demeye çalıştın herhalde o yani burada çok yaralayıcı bir skorla çıkmadan umudu en azından
0: Tabii
1: rövanş
0: 4-2
1: karşılaşması.
0: bitmişti ilk maç.
1: 4-2.
0: 24 Temmuz'da oynanmış o maçta mesela bak. Yani yarın Beşiktaş
1: 23
0: 23'ünde
1: Temmuz.
0: oynayacak. O da 24'ünde oynanmış. 4-2 2-0'la gitmiş Beşiktaş.
1: Bu arada sen hani hazırlık maçları rakiplerin güç dengelerinden bahsettik hep Beşiktaş'ın rakiplerini. Sen hani Transfermarkt sayfasında bile bulmakta zorlandığını söyledin. Dün Trabzonspor'un mesela hazırlık maç programı açıklandı. Frankfurt, Alsat ve Udinese ile oynayacak.
0: Yani.
1: Galatasaray'ınkileri işte Monza, Venezia, Avusturya ile oynayacakları. Ren ve Villarreal mi dedin?
0: Evet içeride.
1: İstanbul'da oynayacakları. Fenerbahçe'nin görece tabii daha iyi Beşiktaş'a göre ama Trabzon ve Galatasaray'dan geride zorluk olarak. Beşiktaş'ınki de en kolay rakipler. Şey aklıma geldi. Acaba bu takımlar sezonu çok daha erken açtıkları için böyle üst seviye takım bulamıyorlar mı?
0: O mutlaka
1: Trabzon
0: var.
1: ve Galatasaray'ın
0: Mutlaka
1: avantajı.
0: var ama orada Beşiktaş'ın kuzey ekiplerine gitmesi
1: Ha,
0: gerekiyordu.
1: oraya bağlayacaktım. Mitchell'den de sonuçta erken açıyor ama o görece Beşiktaş'a göre daha güçlü takımlar da buluyor. Bir Frankfurt bulmuyor. Bir Udinese, bir Villarreal bulmuyor ama daha dişli
0: Yani
1: takımlar
0: milli
1: buluyor.
0: araya Dünya Kupası sebebiyle araya girmiş liglerden takımlar bulmuşlar yani. Doğal olan da o. Git Norveç'ten bir takımla oyna. Danimarka'dan bir takımla oyna. Yani gerekirse seyahat et hatta öyle söyleyeyim. Yani tamam o işin lojistik tarafı da var ama yani Galatasaray mesela Avusturya'ya gidiyor. Avusturya'ya gidiyor. 3 günde 4 günde 2 tane maç yapıyor. Ondan sonra dönüyor. Bitti gitti yani hani bu atla deve bir olay değil. Bir de tekrar söylüyorum yani mesela bu seviyede hazırlık maçları nasıl hazırladı Beşiktaş'ı hiç anlamış değilim. Yani 3. lig takımı, 3. ligden 2. lige çıkan Macar takımı, artı Slovakya 2. lig takımı. Ne oldu Beşiktaş yani? Oynadı da ne oldu? Ne anladı Beşiktaş bu maçlardan? Ya da ne gelişimine katkı sağladı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden merak içerisindeyim yani.
1: Bir de çok iyi sonuç da alamadı. Hani bir özgüven de devşiremedi. 4-0, 5-0
0: Tabii yani.
1: kazandı. Hani belki onun için istedi. Hani kötü skor da almayayım diye düşündü ama o skorlar da pek yaramadı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listeden şimdi bahsedeyim. Kaleci olarak Nübel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin yazılmışlar. Savunmada Agba Udokayi, Uattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Calo, Emirhan, Yasin ve Murillo var. Orta sahada Orkun, Salih, Endidi, Amir, Raşitsa, Kartal, Olaytan, Çerni ve İlhan Fakılı var. Forvet'te de oh Mustafa Ekemoğlu ve Semih Kılıçsoy yer alıyor. Leandro Trossard kadroda yok ama burada maçtan 24 saat önceye kadar listeye ekleme yapılıyor. Fenerbahçe, Greenwood ve Ake'yi bu şekilde listeye dahil etti. Trossard ama tatile mi gitmiştir onu bilemiyorum.
0: Büyük ihtimalle
1: O yüzden dahil etmez herhalde.
0: evet gelecek hafta rövanşta belki bir ihtimal olur.
1: Ama rövanş için de şimdiden mi acaba dahil etmek lazım? Gelecek hafta 24 saat öncesinde acaba bir hak daha veriyorlar mı? Onu da bilmiyorum.
0: Ha,
1: O yüzden belki şimdi o
0: dur
1: zaman
0: orada yanlış söylemiş
1: bu hafta
0: olabilirim tabii.
1: oynamasa bile belki gelecek hafta ihtimali varsa şimdiden o listeye eklenebilir.
0: Galiba turla alakalıydı ya
1: O
0: Mert.
1: zaman
0: Tur için
1: 24
0: veriliyordu.
1: saat
0: Evet.
1: öncesine kadar. Yani bu ki işte maçtan 24 saat önce ne oluyor? 21'e kadar vakti var.
0: Galiba turla alakalıydı.
1: Trossard için ilk açıklanan listede Belçikalı oyuncu
0: Sonra bir
1: yok.
0: sonraki turda değiştirebiliyordun.
1: Evet, Beşiktaş'taki tablo bu şekilde. İşin transfer tarafına bakacak olursak Beşiktaş'ta dün sürpriz bir isim ortaya atıldı. Ben açıkçası daha önce adını bir Türk takımıyla da duymamıştım. Joe Willock, İngiliz oyuncu, 26 yaşında, 1999 doğumlu. O23 bir isim. O 2003 doğumlu ve sonrası olmadığı için. Merkez orta saha oyuncusu. Herhalde senin daha yakından bildiğin bir isim Ali abi. Arsenal çıkışlı. Zamanında Newcastle 30 milyon euro bonservis ödemiş 2021'de. Ama herhalde rotasyonda biraz gerilerde kaldı son yıllarda.
0: Evet, son dönemde düşüşte

0: olan bir oyuncu. Arsenal Akademi mezunu. Ama benim bir türlü karar veremediğim oyunculardan biri. Et mi balık mı? Böyle oyuncuyu izliyorsun. Kesinlikle kötü oyuncu değil. Ama kesinlikle de çok iyi oyuncu değil. Tam böyle seni arada deride bırakan. Hani tam da benim aslında takımlarda istemediğim tarzda oyuncular. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz tarzda bir oyuncu. Göndersen sonra seni pişman edebilir. Takımda kalsa da pişman edebilir. Her şeyi belli bir seviyede yapıyor ama neyi iyi yapıyor dersen o da bir soru işareti. Böyle bazı maçlarda varlığını yokluğunu anlamazsın. Ama maç sonunda bakarsın mesela %89 pas yüzdesiyle bitirmiş karşılaşmayı. Hani rakamlar iyi ama karşılaşmada sana ne sunmuş? Kilit bir şey yapmış mı? Hayır. Topu almış vermiş. O aksiyonlar içerisinde hata yapmamış. İşte ikili mücadele kazanma yüzdesi belli bir seviyede. Gene çok kötü diyemiyorsun ama çok da iyi diyemiyorsun. Valla zor bir oyuncu. Zor bir oyuncu. Nasıl gündeme geldi, nereden gündeme geldi bilmiyorum. Menajer olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama bir taraftan da hani böyle çok biraz spesifik bir oyuncu olduğu için. Çünkü sonuçta sadece adada kariyerini geçirdi ve iki takımda kariyerini geçirdi. Acaba Önder Özen'in hani böyle takip ettiği, beğendiği bir oyuncu da mı gündeme geldi? Onu da düşünmedim değil. Çünkü normalde Joe Willock mesela Newcastle'dan çıksa şimdi ayrılsa adada bir takıma gider. Rahat rahat gider. Çok büyük bir problem yaşamaz. Seviye düşer. Belki şampiyonşipe kadar bile düşebilir. Ama gider. O yüzden böyle oyuncular gündeme geldiği zaman da ben de merak ediyorum. Hani direkt olarak menajer mi yapıyor? Ama şey daha olası geliyor bana. Hani birinin böyle izleyip ya bu oyuncuyu alsak bize olur. Yani İtalyano da olabilir bu tabii. Beşiktaş scoutundan biri de olabilir. Önder Özen de olabilir. O biraz soru işareti çünkü böyle hani adadan çıkıp sağda solda dolaşan bir oyuncu değil. Sadece iki
1: Peki
0: takım var kariyerinde.
1: ilk 11 için mi eğer gerçekten düşünüyorsa düşünülüyor Willock?
0: Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani çünkü direkt bir kesici değil.
1: Daha hücuma yönelik galiba bir
0: Evet yani
1: oyuncu.
0: merkez orta saha oyuncusu ama direkt öyle hani Ndidi'nin yerine Ndidi şimdi haberler var Ndidi ile alakalı. İşte 7 milyon euro teklif etmişler. Beşiktaş kabul etmemiş. 10 milyon euro beklenti varmış gibi mişler muşlar konuşuluyor. Ama Ndidi'yi gönderdiği anda böyle bir oyuncu almazsın. Yani Salih Özcan'a daha yakın bu oyuncu tarzı olarak. Ndidi'ye değil. O yüzden zannetmiyorum direkt 11'e düşündüklerini. Yani Ndidi gidecekse Beşiktaş'ın ya tabii bilmiyoruz. Bunları da sormak lazım. Belki yarın fırsatımız olur da sorarız. Hani Beşiktaş'ın maçını bir vereceğiz biz. Gideceğiz stada. Belki görürsek sorarız da ya da basın toplantısında belki sorulabilir. Ama yani Ndidi gidecekse Beşiktaş'ın yine sert ama ayağı daha iyi olan bir oyuncuya gitmesi lazım. Yani Vlog o tarz bir oyuncu değil.
1: Peki Parades'in son maçta yaptıklarından sonra Beşiktaş'a transferine nasıl bakıyorsun?
0: Hala sıcak bakıyorum.
1: Sıcak mısın? Tamam.
0: Hala sıcak bakıyorum.
1: Bilmiyorum, Türkiye'de de dünyada da bir o algıyla birlikte Arjantin takım bayağı antipati topladı.
0: Ya
1: Parades de onun şeyi oldu, zirvesi oldu yani maçta. Maç
0: aynen
1: sonu
0: öyle.
1: yaptıklarıyla.
0: Aynen öyle. Yani zaten çok sert, sinirli, agresif bir oyuncu. Türkiye'ye geldiği zaman da 3 kırmızı kartı, 11 sarı kartı garanti gibi gözüküyor.
1: Hakemi bile kırmızı kart falan Salih Dursun gibi gösterebilir
0: Yapabilir,
1: yani.
0: yapabilir.
1: Parades'te her şey beklenir.
0: Evet.
1: Ama sağ içi olarak tabii ki senin çizdiğin profile çok uygun bir isim. Diğer bir oyuncu gündeme gelen, sol stoper istiyor Beşiktaş. Sol ayaklı bir stoper istiyor. Brighton'dan Igor Julio. Hocanın da eski öğrencisiymiş İtalya'dan. Brighton oyuncusu. O gündeme gelmiş. 1998 doğumlu. Brezilyalı bir isim, adından da anlamışsınızdır. Geçen sezon 4 ya da 5 maçı var Brighton'ın. Hani yedek oyuncusu. Çok maç temposu olan bir isim değil ama belki de en gerçekçi hedeflerinden biri. Dün kim yazmış? Ertan galiba. Sol stoper için adaylardan biri. Gerçi 3. sıra yazmış. İlk sırada Lokumi varmış. Kolombiyalı ve
0: Dünya
1: Davinson'un
0: Kupası'nda da oynadı.
1: partneri, sol ayaklı. İkinci sırada bu Brezilyalı Leo Pereira varmış. Üçte de Igor Julio'nun olduğu söylenmiş. Burada zorluk derecesine göre gidiyor herhalde. En zor Lukumi, olmazsa Leo Pereira, olmazsa Julio. Stoper şeyi bu. Alternatifleri bu Beşiktaş'ın. 3 oyuncu da solak, 3 oyuncu da belli bir deneyimin, yaşın üzerinde. Şimdi Lukumi'ye de bakayım. Igor Rulio 28, Leo Pereira 30 yaşındaydı. Lukumi de 28 yaşındaymış. Yani o futbolun olgunluk yaşı denen 28 ve üzeri 3 evet. oyuncudan bahsediliyor transferde. Yani belli bir şey var burada sanki. Bakış var sol stoper konusunda. Sol ayaklı, tecrübeli bir isim arıyor Beşiktaş. Udoka ile yolları ayırması bekleniyor orada. Emirhan herhalde alternatif olacak. Sağda da Jalo stoperin alternatifi olacak. Yasin de şu anki yapılanmada 5. stoper alternatifi gibi duruyor. Yalnız geçenlerde bir transfer haberi paylaşıldı. Ertan yine paylaştı galiba, böyle iki büyük kulüp arasında bir takas gibi. Orada da Oğuz'la Beşiktaş'a ilgileniyor ya, Emirhan'ın da Fenerbahçe'ye gidebileceğini böyle birkaç kullanıcı yazmış. Benim de hani o açıdan bakınca bir aklıma yatmadı değil. Oğuz'un Beşiktaş'a gittiği, Emirhan'ın şeye gittiği.
0: O zaman Yasin mi olacak?
1: Tabii Beşiktaş'ın stoperde bir dezavantaj oluyor. Yasin'le Emirhan arasında bir fark var ama Yasin de sonuçta çok potansiyelli bir isim. Hala genç yaşına rağmen en tecrübeli isimlerden biri. Bizim Kubarsimiz yani. Şey olarak, maç tecrübesi olarak, kulüp takım tecrübesi olarak. Ama riskli tabii ki.
0: Yani burada Emir'in içinde değişiyor, ona bakmak lazım.
1: Yedekti yedek olacak. Ya Oğuz da yedekti yedek olacak. Yani Oğuz için de çok değişen bir şey yok. Burada orada Greenwood'un, hatta İrfan Can var.
0: Bekir mesela sola aldı mesela. Dün Kerem'in yerini aldı mesela. Sol, sen bunu söylemiştin.
1: Ama yine yedeksin.
0: Hatırla da sen tabii, maçtan tabii. bir gün önce söyledin.
1: Soldun
0: yani.
1: Da alternatif.
0: Sağ tarafta az diye şansı.
1: Tabii İrfan Can da var.
0: Orada.
1: Ama Beşiktaş'ta da yedek olacak.
0: O zaman ne anlamı oluyor?
1: Salah'la şeyin yediği. Orkun'la işte arkadaşıyla Salih, onlar bir ekip. Belki öyle bir fark olur. Fenerbahçe'de kendini çok rahat hissetmiyor olabilir. Bilmiyorum, bunu farazi konuşuyorum.
0: Yani takım içinde bir problemleri varsa olabilir. Çünkü genelde hani oyuncu o hareketi yaptığında, şimdi Cengiz Ünder örneği var mesela. Hani Cengiz Fenerbahçe'de forma bulamıyordu. Beşiktaş'ta ilk 11 için alındı Cengiz. Hani o potansiyeli bilindiği için Cengiz alındı ama sonra performansı gösteremediği için rotasyon oyuncusu haline geldi. O hareketi yapmaları için bir ikna edici sebep olması lazım. Yani Fenerbahçe'de oynayamıyorsun, Beşiktaş'ta oynayabilirsin. Beşiktaş'ta oynayamıyorsun, Fenerbahçe'de oynayabilirsin. Tamam, o zaman yapayım o hareketi, değsin. Ama yani Fenerbahçe'nin yedekliğinden çıkıp Beşiktaş'a yedeklik gitmek ne kazandırır oyuncuya, ben anlamadım. Hı hı. O yüzden benim pek aklıma yatmadı.
1: Yani sağ
0: burada
1: olarak
0: kaleciler için konuşulabilir belki bu. Hı hı. Zaman zaman yedek kaleciler için konuşuluyor bu. O daha bir şeyi var, mantığı var.
1: Burada ortam benim aklıma gelen, işte Orkun'la yakın arkadaş olduğu biliniyor. İkisi de 2000 doğumlu Hollandalı. Hı. Geçen fotoğrafları vardı. İşte Salih zaten. Onlar belki o ekibin etkisi, çünkü parası falan değişmez. Yine Oğuz'un hani kazandığını kazanır, yine Fenerbahçe'de kazandığını. İstanbul için kıta değiştirecek. O kadar yani, başka çok değişen bir şey yok bunun haricinde. Diyelim 9.21 Beşiktaş'la ilgili bakıyorum haberler bitmiş.
0: Bir parantez açayım. Belçika milli takımında da Mark Van Bommel, eski ünlü oyuncuları milli takımın başına geliyormuş.
1: Van Bommel Hollandalı ama.
0: Ya pardon, o Hollandalı, doğru ya bak.
1: Van Bommel.
0: Doğru.
1: Ama
0: o da en son neredeydi?
1: İşte Hollanda, şey, Belçika'da mı bir takım çalıştırdı? Van Bommel'de Belçika milli takımı ona gitmiş ya.
0: Bir bak bakalım nereye çalıştırdı.
1: Ben de hiç Van Bommel'i en son 2024'te Antwerp'i tabii. Belçika'da 2 sene Antwerp'i çalıştırmış. Ondan önce Wolfsburg'u, ondan önce PSV'yi çalıştırmış.
0: 2028 Haziran'ına kadar anlaşmışlar. 2028'de Euro'nun sonuna kadar anlaşmışlar. Orada da Rudi Garcia gitti. Mark Van Bommel geldi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 65.866 dolar. Dünkü fiyatı Bitcoin korudu. Hatta dün gün içerisinde 66.931 doları görmüş öğleden sonra. Ama oradan böyle 1000 dolar kadar geri çekilip dünkü seviyelerine geri gelmiş. TL olarak da 3.106.086'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 3 0300 056 Lucky Shop iddia

0: günün maçlarını sunar.
1: 9.25 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Burada da günün karşılaşmalarını konuşacağız. Temsilcimiz Başakşehir. Saat 20.45'te Konferans Ligi ikinci eleme turu. İlk maçında Inter Turku'yla karşı karşıya gelecek. Normalde tabii Konferans Ligi maçları Perşembe günü olur ama bu benim çıkarımım. Beşiktaş'ın da maçı İstanbul'da, Başakşehir'i de aynı günde İstanbul'da 2-3 saha maçına UEFA hani mümkünse başka bir alternatif varsa izin vermiyor. O yüzden Başakşehir de bugün oynayacak Inter Turku'yla karşılaşmasını. Inter Turku'da Konferans Ligi'nde bir eleme turu önce başladı. Sarajevo ile onlar eşleştiler. İlk maçları deplasmanda 1-1 bitti. Rövanşı kendi evinde 2-1 kazandılar ve bu şekilde toplamda 3-2'lik skorla turu geçmeyi başardı Inter Turku takımı. Finlandiya takımı olduğunu hatırlatayım. Başakşehir'de bakalım nasıl bir başlangıç yapacak yeni sezona. Çok da bir göz önünde olan bir takım değil. Transfer döneminde de ben hani Başakşehir'e de hazırlık dönemini çok yakından takip etmedim. Ama merak ediyorum nasıl bir maç göreceğiz, izleyeceğiz Başakşehir'den. Nuri Şahin'le yola devam ediyor. Operi bu karşılaşmada kart ceza sebebiyle forma giyemeyecek. Onu söyleyeyim. Muhtemel 11 olarak da şöyle bir 11 paylaşılmış. Kalede Muhammed Şengezer bekleniyor. Savunmada Ömer Ali, Emin Bayram, Bağ ve Karbovnik. Orta sahada Umut, Kemen ve Berkay, Yusuf ve Brnić kanatlar. Serke'de ileri uç denmiş önümdeki bir kaynakta gördüğüm 11. Ama tabii Başakşehir'i çok yakından takip eden bir muhabir olduğunu zannetmiyorum. O yüzden verilen muhtemeller de herhalde hazırlık maçlarından yola çıkılarak hazırlanmış muhtemellerdir diye düşünüyorum Başakşehir'de. Umarız tabii ki onlar, çünkü elendiklerinde gidebilecekleri herhangi bir yer yok. Konferans Ligi bu turların hepsini sorunsuz geçmeleri ve lig aşamasına kalmaları gerekiyor. Bir sonraki turdaki rakipleri de çok mütevazi takımlardı. Şimdi adları aklımda kalmadı ama mütevazi, bu rakip mütevazi. O yüzden Başakşehir'in bir problem yaşamaması gerekiyor. Transfer döneminde de en büyük yatırımı Emin Bayram'a yaptı Başakşehir. Westerlo'ya 4 milyon euro bonservis ödedi. Şomurodov'un opsiyonunu kullandı. Ve Dinamo Tiflis'ten genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı ki geçen yıl zaten anlaşma yapmıştı. Bu oyuncuyu hatırlıyorum. Karabaşvili, 2008 doğumlu bir sol bek. Bu oyuncunun bonservisine 2,5 milyon euro ödedi Başakşehir. Bu transferleri de deniyor. Hani Feyzullayev de daha deneyimli bir isim tabii ki bu isme göre ama ona da 7,5 milyon euro vermişti Başakşehir geçen sezon. Bu oyuncuya da 2,5 milyon euro ciddi bir yatırım. Sakarya'dan Fofana gelmiş, Hertha Berlin'den Karbovnik, Trabzonspor'dan Edin Visca ve Artvin Hopaspor'dan Emre Karal transferleri, bunlar gözüküyor Başakşehir. Doğan Alemdar takımdan ayrıldı. Beşiktaş'a gitti. Leo Duarte gitti. Crespo yine Arkalej'in yolunu tuttu Başakşehir'de. Onun haricinde geçen seneden bildiğimiz isimler var.
2: Şimdi mütevazi bir transfer dönemi geçirdi Başakşehir. Hocasıyla devam ediyor.
3: Kadronun büyük bölümü devam ediyor. Bu sabah da dile getirdiğim gibi Fenerbahçe ile alakalı olarak bu dönemde belli bir avantaj sağlıyor takımlara. Eğer tabii hani mevki bazında çok büyük bir problem yoksa, çok ciddi bir eksik yoksa, mesela senin saydığın numarada Şumuradov yok. Hı hı. Neden yok acaba? Milli takıma gitti diye mi yok?
1: Aslında
3: genelde hani, erken elendiği için sonuçta Özbekistan ilk turda elendi.
1: Bizim de, biz de erken elendik. Bizim milli oyuncular dün işte Fenerbahçe'de
3: normalde olması beklenebilir. Bilmiyorum hazır mı değil, bir şey mi var?
1: Ama bu muhtemeller de çok şey olmayabilir işte. Gerçekçi olmayabilir yani.
3: Senin söylediğin gibi hani Başakşehir özellikle Konferans Ligi'nin elemelerinde takılacak bir takım değil normal şartlarda. Finlandiya Ligi'ne Dünya Kupası sebebiyle ara verilmişti. Dönüşte sadece tek maç oynadılar. Ligde de ikinci sırada şu an. Hı hı. Inter Turku. 16 maçta 8 kez kazanabilmişler. 7 beraberlik ve bir mağlubiyetleri var. Kolay mağlup olmamışlar ama kolay da kazanamamışlar. Inter Turku genelde hep oralarda dolaşan bir takım zaten. Ama Finlandiya Ligi'nin seviyesi diğer

0: İskandinav liglerine göre çok daha geride. Yapılan yatırım da çok daha geride. Yani çok mütevazi kadrolarla genelde mücadele ediyorlar. Yani mesela bir Norveç'in yaptığı çıkışı ne lig bazında ne oyuncu bazında Finlandiya liginde çok uzun süredir görmüyoruz. İsveç'in hep belli bir standardı var. Danimarka'nın da belli bir standardı var. Finlandiya oralarda geride kalan taraf. O yüzden mütevazi bir takımla oynayacaklar. Büyük ihtimalle düz, hani fizik olarak kuvvetli ama düz oyunculardan kurulu bir takım olacak Başakşehir'in karşısında. Genelde tabii bu tarz rakiplere karşı deplasmana gitmeden evde alınabilecek bir galibiyet, 1-0-2-0 gibi bir galibiyet yeterli oluyor. Deplasmanda kolay değil çünkü bu takımların geri dönmesi. Benim de beklentim hani Başakşehir'in bu turu, hatta turları geçip Konferans Ligi'nde grup lig aşamasına kalması. Ondan sonra da Başakşehir'den aslında beklentin olabilir. Eldeki oyuncu grubunu düşünürsen. Geçen sene Samsunspor'un yaptığını Başakşehir'in de yapması gerekir.
1: Başakşehir geçen sezon playoff turunda veda
0: Evet.
1: etmişti. Şimdi oraya kadar yolu açık. Playoff turunda da iyi bir kurayla, iyi bir oyunla inşallah lig aşamasına kalırlar. 5 takımla lig aşamasında oluruz. Başakşehir'in şimdi hazırlık dönemindeki maçlarına bakıyorum tabii. Bir taraftan maç okutan bakıyorum ama eksik galiba. Bir haberinde de daha farklı maçlar da var.
0: Salzburg'u
1: Salzburg'la oynamışlar, evet.
0: yendiler.
1: Ertesi günde Puşkaş takımıyla oynamışlar. Az önce saydığım 11'i de Salzburg maçının 11'i, tahmin ettiğim gibi.
0: Oradan almışlar.
1: Oradan direkt birebir almışlar. Tamamen aynı.
0: Şeyi görebiliyor musun peki kadroda? Şumradov var mı
1: Yok.
0: orada? Yok.
1: Yok. Yedekte de yok. Yedekte de yok. Bertu falan var diğer maçta ama pardon, bu maçta Bertu'yu koymuşlar. Selke yok aslında bu maçta. Bir tek o farklı. Düzeltiyorum. Birebir aynı şey değil. Selke okudum az önce. Bertu oynamış Salzburg'da ama geri kalan 10 oyuncu aynı yazılmış. Selke konmuş ama Şomrodov gözükmüyor mesela o karşılaşmalarda. Bakalım Başakşehir'e bu akşam için başarılar dileyelim. İddiadaki tabii oranlarını da hemen söyleyeyim. Galibiyet oranı yok Başakşehir'in. Çok favori. 6-32. Beraberlik 13-25'te. Inter Turku galibiyetin oranı. Golle bir maç bekleniyor. 2,5 gol üstü 1-37. O tercih edilebilir. Onun haricinde bugün Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşma var. 20'de Omonia Kayrat Almaty. Omonia bir eliyle maçın favorisi. Kayrat da bu geçen sene lig aşamasında olan takım değil mi? 4-41 galibiyet oranı, sürpriz denemek isterseniz. 20-30 Levski Sofia Craiova ve 22'de de bu nasıl bir takım ya?
0: Levski Sofia'yı mesela duyduğunda hep sana şu hissiyatı vermiyor mu? Sanki böyle 82 yıldır falan aralıksız ön elemelerde oynayan bir takım gibi bir hissiyat vermiyor mu Levski
1: Ben
0: Sofia?
1: dün iddia yazısı yazarken aynı şeyi Dinamo Zagreb için aslında yazdım.
0: Takımlar vardı mı öyle kafanda öyle
1: Çünkü
0: kodluyorsun?
1: Dinamo Zagreb en çok Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan takımmış.
0: Öyle mi?
1: Araştırırken hani maçla ilgili neler yazabilirim diye.
0: Ligde şampiyon olduğun zaman eleme oynamak zorunda kalıyorsun.
1: Tabii direkt hakkı olmuyor. Genelde de şampiyon
0: Ha.
1: oldukları için ve alt turlardan da başladığı için ve herhalde turları da geçiyor bir şekilde. En çok oynayan takım Dinamo Zagreb ama Levski
0: Onlar hep
1: Sofia'da.
0: oradalar yani hep
1: Evet.
0: oradalar. Böyle bir güvenli kapı gibi bizim için. Hep orada olan takımlar. Onlar ayrılsalar mesela üzülürüz. Bugün Norveç'te de iki tane maç var 20'de. Norveç liginde. Tekrar işte Dünya Kupası sonrası ligler start aldı. Bugün iki tane şampiyonluk adayı sahaya çıkacak. Bodø ile Viking. Viking'in Lillestrøm deplasmanı var. Zor bir deplasman. Zaten oranı da yüksek. O maç gollü olur diye düşünüyorum. Risk almak isteyenler deplasman 1,5 gol üstü deneyebilir Viking üzerinden çıkıp ama kolay bir karşılaşma değil. Bodø da yine iç sahada oran almadığı bir karşılaşmaya çıkıyor. Burada da ilk yarı 1 ve 1,5 gol üstü gibi hafif riskli ama oran itibariyle denememiz yani deneyebileceğimiz bir seçenek. Çünkü diğer seçenekler çok düşük yani 2,5 gol üstüne de mesela 1,13 verilmiş. O yüzden biraz daha risk alarak böyle bir tercih yapılabilir.
1: Dün ben Fenerbahçe için Anderson Talisca iki isabet, en az iki isabetli şu çeker bahsini önerdim. Benim önerdiğim esnada yani yazdığım esnada 1.75'ti. Akşam bir 38'lere kadar düşmüştü ki dün 4 isabetli şutla bitirdi Anderson Talisca karşılaşmayı. Keşke daha fazla
0: Rahat
1: şey
0: rahat
1: yapmamıştım.
0: geldi.
1: Çok rahat geldi. İkinci yarıda herhalde o kafa vuruşu. Kornerde Kerem'in kestiğinde direkt avta çıkmış gibi de gözüküyordu. Kaleci çelmiş. O isabetli şut sayıldı. Onu tutturdum. Şeyi sen de tutturdun herhalde. Tutum Graz maçında sen üst demişsin.
0: Evet, ben Hartz gol atabilir ve üste taşıyabilir diye düşündüm karşılaşmayı. 4-0
1: bitti. Ben de yani Tutum Graz kazanır dedim. O rahat geldi. Dinamo Zagreb'e de bir galibiyet dedim deplasmanda. Ama onlar berabere kaldı Tun'la. 1-1 evet. Bitti o maçta.
0: Ben bir de İsveç'teki İsveç'in şampiyonunu yazdım. Nasıl okunuyordum? Malbi mi diyelim? Majalbi mi diyelim? Nasıl okunduğunu bilmiyorum.
1: Yani Mialbi diyorum.
0: Mialbi diyelim.
1: Ama.
0: Her neyse. Onlar da geçen sene sürpriz bir şampiyonluk kazanmışlardı. Bir baktım. Cebeli Tarık takımıyla eşleşmişler. Lincoln'le. Orada da ilk yarı 1 ve işte bugün Bodo'ya söyledim 1.5 üstü tercihini yaptım. Zaten ilk yarı 3-0 önde kapattılar. Yüksek bir orandı. O geldi. Bazen öyle oluyor. Yani bu tarz maçlarda ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü demek. Yani kuvvetli olan tarafın işte 2-0, 3-0'a gidebileceğini düşünerek yapmak oran açısından iyi oluyor. Riskli mi? Çok riskli. Ama başka bir alternatif de bulamıyorsun bu kadar net favori olan karşılaşmalarda. Yani, ben bulmakta zorlanıyorum yani.
1: Fenerbahçe için direkt mi 2 yarı 1.5 üstü diyordun?
0: Yok.
1: Neyi demiştin?
0: Ben şey demiştim. Fenerbahçe kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Ya da sadece Fenerbahçe'nin maçı 2.5 gol üstüne taşıma ihtimali olabilir demiştim. Ona da direktler engel oldu.
1: Evet, 9.37 son aramız.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.39 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Şimdi az önce Başakşehir'in maçından bahsettik Inter Turku. Maçı TRT 1 canlı olarak verecek, onu hatırlatayım. Az önce söylemedik ama saat 20.45'te Başakşehir Inter Turku mücadelesini TRT 1'den naklen takip edebilirsiniz. Unuttuğum aslında programda bir diğer not, Ali abi de hiç bahsetmedi. Fenerbahçe Gornik maçının hakemi benim çok hoşuma gitti. Lukyan Kukas hakem. Bugün şimdi haberlere bakarken Deniz Çoban'ın köşe yazısını gördüm de aklıma geldi. O da şöyle demiş Fanatik, en azından onu o kısmı tweet atmış. Böyle maçlarda hakemden beklenen oyunu ön plana çıkarmadan doğru yönetmesidir. Bu hakem de bunu yaptı. Kolay geçen bir maçı zorlaştırmadı. Tartışılacak bir performans sergilemeden sezonun ilk sınavını tamamladı. Benim tabii neden hoşuma gitti? Çok kolay şekilde kendini yere bırakan futbolculara hiç müsamaha göstermedi. Hiç neredeyse faul düdüğü çalmadı. O yüzden ben de hakemi beğendim. Futbolcular pek sevmemiş olabilirler bu yüzden ama bir izleyen olarak ben hakemin yönetiminden çok keyif aldım. Oyunu güzelleştirdiğini düşünüyorum.
0: Ama şey de olmadı. Mesela oyuncular biraz belki Dünya Kupası etkisi olabilir. Öyle yerde yatmaya çalışan mesela şimdi Gornik takımı 1-0 sanki onlar için iyi bir skormuş gibi devam etti karşılaşmaya. Böyle yerde yatıp zaman geçirmeye öyle bir şeyleri de olmadı, niyetleri de olmadı. Bu biraz sanki Dünya Kupası etkisi gibi diye düşünüyorum. Dün hakem zannedersem bir sadece taç sırasında bir saydı.
1: Bir kere şey sınırı geçmedi mi oyuncuya? El değiştirmedi mi taç? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Onu kaçırmış olabilirim ben. Bir kere saydığını gördüm. Orada da oyuncu 3'te attı. Hani genel olarak bu...
1: Bir tane şey yaptı, tacı değiştirdi. Değişti mi? Hani... Şimdi tekrar ekrandan geldi.
0: Ama genel olarak şey değildi, kötü değildi oyuncuların niyeti, yaklaşımı. Biraz Dünya Kupası'nın etkisini bir süre devam ederiz diye düşünüyorum. Ligde de öyle olabilir. Bir iki hafta. Ondan sonra biz normale kendi normalimize dönene kadar.
1: Dün o yeni oyun kuralları da resmi olarak açıklandı. Öğle saatlerinde ET Spor paylaştı. Öğleden sonra da o oyun kuralları kitapçığı TFF'nin sitesinde yayınlandı ve ağırlıklı o Dünya Kupası'nda gördüğümüz neredeyse her şey bizim ligimizde de uygulanacak. Tekrar okuyayım ben. Hakemin değişikliğinden okuyacağım. Yayıncı kuruluşun sitesi de paylaşmış. Hakemin değişikliği işaretinin ardından oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanı terk etmek zorunda. Çıkmayan oyuncu 10 saniyede yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca yeni oyuncu oyuna giremeyecek. Sakatlık konusunda da belirli istisnalar dışında tedavi gören oyuncu sağ içinde 1 dakika süreyle sağ dışında kalacak, oyuna giremeyecek. İstisnalarda böyle kafa travması, yok rakibi sarı kart gördüyse falan. O zaman tedavi görse de sağda kalıyor. Oyuna da devam edebiliyor. Hakemin düdüğü çalmasının ardından 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışı

0: geciktirmesi halinde atış rakip takıma verilecek. Dün işte uygulandı. Kale vuruşlarında da yine benzer bir uygulama var. 5 saniyede kullanmayan kaleci olursa rakip takım köşe vuruşu kullanacak. Bu arada hani avuta çıktıktan 5 saniye sonra değil, hakem orada o inisiyatifi kullanacak. Kendi istediği zaman o 5 saniyeyi başlatacak. Yani topun herhalde koyulduğundan sonra, ama çok yavaş hareket ettiğini düşünüyorsa daha topu koymadan bile o 5 saniyeyi başlatabiliyor hakem. Dediğim gibi o onun inisiyatifinde. VAR'ın müdahale alanı tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi genişliyor. Açıkça hatalı verilen ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızılarda, hatalı köşe vuruşu kararlarında ve duran toplarda top oyuna girmeden önce meydana gelen ve gol veya penaltı ile sonuçlanan ihlallerle de VAR devreye girecek ve bu İngilizce tabiri mistaken identity, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğini tespit edilmesi halinde de VAR inceleme yapabilecek. Ama FIFA'nın kullandığı haliyle mi en son Embolo'nun kırmızı kartı, çünkü onun çok mistaken identity olmadığı söylendi. UEFA'nın kullanıcı haliyle mi? Bununla ilgili bir ayrım oldu mu onu açıkçası dikkat etmemişim. Futbolcuların ağzını kapatarak gerçekleştirdiği ve ifadelerin gizlendiği hareketler bizde sarı kart kapsamında değerlendirilecekmiş. Kırmızı kart değil. Eğer gizlen ifadelerin maç sonrasında yapılan incelemeler sonucunda hakaret içerdiği tespit edilirse ilgili futbolcu hakkında disiplin kurulları tarafından ayrıca yaptırım uygulanabilecek deyip bir orta yol burada bulunmuş FIFA'nın uyguladığı kuralla. Direkt kırmızı veriyordu. FIFA bizim ligimizde bu sarı kart kapsamında değerlendirilecekmiş. Ve serinleme molaları hava sıcaklığının 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek deniyor. Hakem maçın her iki yarısına verilecek serinleme molalarının süresinin 3 dakikayı geçmemesini sağlamakla yükümlü denmiş. Herhalde üçer üçer. Toplam 3 dakika değil, 2 mola, yani 1,5
1: Evet,
0: 1,5
1: evet.
0: değil. Dünya Kupası'nın olduğu gibi. Bu da ancak Ağustos ayındaki maçlarda olur. O da çok uzun soluklu olmaz. Bu arada dün değil, daha önce açıklandı ama ligde artık Eylül ayından sonraki maçlar akşam saatlerinde hafta sonu tekrar 19'a kaydırıldı. Geçen sezon niye olduğunu çok anlamadığımız şekilde 20'ye alınmıştı. Daha da geç başlıyordu. Şimdi tekrar 19'a dönülmüş. Bu da güzel oldu.
1: Bence de. Yani 19 bizim saatimiz. Süper Lig'in saati
0: Hafta
1: 19.
0: sonu için yani.
1: Hafta sonu için. Öteki pek kurtarmıyordu. Tabii bunlar olumlu. Yani bu kararların Süper Lig için alınması olumlu. Bir anlamda da kaçınılmazdı. Çünkü Süper Lig ne yazık ki zaman geçirme konusunda en çok muzdarip liglerden bir tanesi. Seninle yıllardan beri program yapıyoruz ve bir süreden beri herkes net şekilde bu tepkiyi anlamış durumda, o tepkiyi de vermiş durumda Süper Lig'le alakalı olarak. Bu kaçınılmazdı. Fakat bunun bir de tabii işte niyet ve uygulama kısmı var. O niyet kısmında oyuncuların iyi niyetli olması gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdik. Hakemlerin de tabii tutarlı ve iradeli olması gerekiyor. Oralarda herkes gibi benim de kafamda tabii soru işaretleri, şüpheler var. Çünkü bunun oyunu ne kadar hızlandırdığını net şekilde Dünya Kupası'nda gördük. Yani Dünya Kupası'nda birçok şeyden şikayet etti insanlar. Ama ya oyunda ne kadar çok duruyor, bu oyunda ne kadar zevksiz, oyuncular da ne fazla numara yaptı kimse demedi. Kimse ağzını açmadı. Hatta belki bu su molaları gereksiz uzun olmasa oyun anlamında, oyunun devamlılığı anlamında tadından yenmeyecek bir Dünya Kupası olacaktı. Oyuncular kendini sakatlık bahanesiyle yere atmadı. Boşu boşuna sahaya giren sağlık ekibi görmedik. Oyun değişiklik için durduğunda ne kadar hızlandığını gördük. Taç atışları için keza aynı şey söylenebilir. Senin dediğin gibi yani taç verildiği andan itibaren sayılan bir şey değil ama hakem o niyeti sezdiği anda saymaya başlayıp oyunun ne kadar hızlandığını gördük. Dolayısıyla bunlar doğru kararlardı. Doğru uygulanan, doğru düşünülen kararlardı. Ve Süper Lig'e gelmesi de elzemdi, kaçınılmazdı. Yani umarım daha standartı yüksek bir lig haline getirir Süper Lig'i bu kararlar. Bütün temennim o yönde. Eğer öyle olursa herkes daha çok keyif alır. Yani izleyen daha çok keyif alır, oynayan daha çok keyif alır, yayınlayan daha çok keyif alır, konuşan daha çok keyif alır. Yani bu iki kere iki dört. Buna da ihtiyacımız var.

0: fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü çekilemez boyutlarda Süper Lig'de birbirini kandırmaya yönelik hareketler.
1: Evet, inşallah güzel olur. Uygulama uzun soluklu olur. Kısa vadede kalmaz. Hepimiz için faydalı. Şimdi haberlere bakıyorum. Salah'ın forması hazır demiş Sözcü. Yeni transferlerden Ouattara normalde 11 numarayla oynamış herhalde maçlarda. Ben dikkat etmemiştim. Şu an 20 numaraya çekmişler galiba. Ve bu da hani Salah 11 numaranın ayrılacağı şeklinde yorumlanmış. Evet. Önüme düşmemişti ama Sözcü böyle bir haber yapmış.
0: Ben de gördüm benzer haberi.
1: Öyle mi?
0: Aynı şey yazılmış. Hani 10 numarayla oynamıştı, 20 numarayı alacak diye şimdi. Ama tabii 11 numarayı direkt olarak istedi mi? Çünkü bir sol bek normalde 11 numara giymez. Yoksa boşta olduğu için mi o an yani o şekilde bir gelişti olay, onu tam olarak bilmiyoruz. Ama Beşiktaşlı taraftarları tabii özünde heyecanlandıracak bir haber. Bugün Salah'la alakalı olarak işte görüşmeleri Serdar Adalı devraldı ya da işte Serdar Adalı tek başına görüşmelere devam ediyor. İşte menajerin komisyonu üzerinden yapılan görüşmeler olduğunu anlıyoruz Beşiktaş'ta. Taraftarın tabii beklentisi çok yüksek. Yarınki karşılaşmada da çok büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı hem kapalı gişe yapar hem de Salah'a yönelik tezahüratlar yapar. Yani yönetime tekrar o mesajı ben net şekilde Beşiktaş taraftarının yarınki Avrupa maçında vereceğini düşünüyorum. Bu bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Beşiktaş taraftarının takım için daha iyisini istemesi iyi bir şey. Ama onun oluşturacağı baskıyla Beşiktaş'ın kasasından çıkacak paralar da tabii çok önemli. Çünkü bir noktada artık o taraftar baskısıyla başkan ya da yönetim ya tamam ne yapalım işte 3'se 3 verelim de alalım, bu baskıdan kurtulalım da yoluna gidebilirler. Gittiler zamanında Beşiktaşlı yöneticiler. Yani o zor bir denklem. Fakat yarın bir Salah beklentisi olacaktır Beşiktaş taraftarlarda.
1: Sözcü'deki haberi şimdi okurken Doğan Gündoğdu imzalı bir haber. Son cümlede şöyle bitirmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülke tanıtımı adına önemli olan bu transfer için Adalı'dan bilgiler aldığı öğrenildi denmiş. Bu detayı ben ilk kez yine bu haberde gördüm. Kante transferinde en son değil mi? Cumhurbaşkanı devreye girmiş. Transfer gerçekleşmişti. Burada da kendisini yakından takip ettiğini öğreniyoruz. Bir sorun çıkması halinde belki yine bir iki ilişkilerden devreye girebilir kendisi. Şimdi bu forma numarasıyla ilgili olarak yanlış bilgi. Sistemde eski kulüp numaraları gözüküyor. Nübel'de de aynı sorun var demiş bir başka dinleyicimiz. Hazırlık maçlarında 20 mi giydi mesela Ouattara?
0: Bilmiyorum.
1: Ben de öyle dikkat etmedim. Şimdi Beşiktaş'ın mesela Transfermarkt sayfasında ne gözüküyor? Gerçi 20'ye döndü dediler ama 11 gözüküyor mesela Transfermarkt sayfasında Ouattara'nın.
0: İşte tam olarak bilgim yok açıkçası. Hani kaç numaralı formayı giydi, ne oldu, ne bitti. Ama hani zaten Salah geldiği noktada o numarayı almış olsa bile, hani ben 11'i giyeyim kulüpte tamam demiş olsa bile zaten onu tekrar konuşulurdu oyuncuyla. Çünkü sonuçta genç potansiyelli bir oyuncu. Hani Salah geldiğinde onun da o formayı bırakması normal olurdu. Bunlar çok önemli değil.
1: Yalnız mesela İspanya milli takımında Yamal'ın hani 10 numara giymesi beklenir ama o mesela orada şey varmış, rütbe gibi herhalde. Dani Olmo mesela 10 numarayı giymiş. Daha önce ona soruluyormuş. Yani daha tecrübeli olanlara. Sonra Yamal'a sıra geliyormuş. Yamal da kaç giyiyor? 19 giyiyor. Olmo 10 ya, giyiyor.
0: Burada eğer şeyse, netse, daha önce o çerçeve çizilmişse kesinlikle o şekilde devam etmek lazım. Onu bozmamak gerekiyor. Ama öyle bir çerçeve yok Beşiktaş'ta mesela. Hı hı. Hani bunu geçen sene ben El Clasico döneminde Real Madrid kaptanlığı için de anlattım yani. Kıdem mesela. Orada en önemli şey. Bir numara. Barcelona'da kıdem artı oyuncu seçimi.
1: Ben rütbe dedim de kıdem daha doğru bir ifade.
0: Evet. O yüzden orada net mesela bu tarz durumlar. Şimdi forma numaralarında da eğer böyle bir şey varsa hani genel geçer bir kural varsa kulüp içinde uygulanan ona devam etmen gerekir ama olduğunu görmedim ben Beşiktaş'ta böyle bir şey okumadık
1: bir
0: yani.
1: Bir de hani mevzu bahis Salah'sa da evet. Bir ayrıcalık tanınır. Yani, futbolcunun kendisi de yapar o jesti.
0: Yani. Yani o jesti kendisi yapmak istiyorsa hani o da yapar. Yani salak gelsin de bunlar hani hiçbir önemi yok bunların hepsi. 10 dakikada çözülecek işler Beşiktaş açısından.
1: Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Murat Bey güzel bir soru sormuş. Peki demiş, hakemler VAR kararlarını tribünlere açıklayacak mı? Bence çok güzel bir soru. Benim aklıma bu da gelmedi.
0: Bilmiyorum, öyle bir şey yazılmadığına göre yazılmadı, evet. Yoktur.
1: Yazılmadı çünkü Dünya Kupası'nda olan şeylerden biri de buydu. Açıkladılar.
0: Offside'ımsı diyormuş mesela hakem.
1: Türkiye'de. Ya oradan da gol yeriz ya.
0: Gol yeriz, her türlü gol yiyebiliriz.
1: Yani ne kadar fazla hakem kararlarını işin içine dahil ettiğinde, ki şimdi ikinci sarı kartlar geldi. Hı hı. Yanlış kornerler geldi. Ve diğer işte golden önce bir şey olursa falan.
0: Öyle bir niyet olsaydı bu kurallar içerisinde yazılırdı. Hakem de VAR kararlarını açıklayacak diye saha içerisinde olmadığını göre yok sayabiliriz.
1: Ben de yok sayıyorum. Hazırlık maçında 11 numaralı formayı giydi diye fotoğraf göndermiş dinleyicimiz.
0: Ya, teşekkür demek ediyoruz. Ki oradan çıktı zaten, haber de oradan çıktı. Hı hı.
1: Evet, son birkaç haberim Fenerbahçe'den transfer haberleri olsun. Ve Alper Yemeneciler şunu yazmış dün gece maçtan sonra. Archie Brown Chelsea'den sonra Manchester United'ın da radarına girdi diyor. Archie Brown da aslında bu artı 4 ile birlikte takımda tutulmasına kesin gözüne bakılan oyunculardan biriydi. Ama hani bahsettiği takımlar Chelsea ve United, reddedebileceğiniz takımlar değil kolay kolay. Fenerbahçe'de öyle çok takımda kalsın diye bir şey var mı Archie Brown'la ilgili, onu da çok emin değilim. Archie Brown arada derede bıraktı geçen sezonki performansıyla.
0: Yani Osterwolde kalırsa Osterwolde Levent Mercan'la devam eder. Osterwolde giderse kalır. Hem artı dörde uyduğu için hem de sol bek alternatifi olmadığı için direkt gene başka kararla bağlanıyor iş. Yani tek başına karar veremiyorsun.
1: Zor ihtimal ama satıp yine belki bir başka U23'le yabancıyla sol beki doldurabilirsin.
0: Yani o da risk olur.
1: O da çok en zorlu yol tabii. Yani elinde hazır bir oyuncu varken gönderip yenisini bulmak, ki bulacağın oyuncu da U23 olduğu için pahalı bir oyuncu olur. Sonuçta direkt ilk 11'e düşüneceksin Fenerbahçe seviyesinde.
0: Evet.
1: Pahalı bir opsiyon. Ben de hani çok mantıklı bulmuyorum ama haberlerde bu yönde. Bir de Moise Kean, Sercan Hamzoğlu dün yazmış. Önerilmiş Fenerbahçe yönetimine. Kulübün bonservis beklentisi de 25-30 milyon euro bandındaymış. Yani bu kadar isim konuşulduktan sonra Kean herhalde zayıf kalır. O da iyi bir oyuncu ama Watkins'ler, Girassi'ler, tarz olarak da farklı çünkü Kean. Yani bu isimlere göre.
0: Bence asıl çıkış noktası da o.
1: O da var ama yazılmış işte. Ben de onu paylaşayım dedim programın son bölümünde. Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Bu akşam Başakşehir'e başarılar dileyelim. Yarın Başakşehir'e de konuşacağız. Beşiktaş'ı diğer gündemleri de konuşacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Evet, herkese tekrar merhaba. Radyo Spor'da Ettire'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama sadece Mert merhaba diyebilmiş. Ondan sonra İtalyano'nun basın toplantısını verdik. Orkun Kökçü ile beraber Beşiktaş yarın sezonu resmi olarak açacak. Midtjylland karşılaşması basın toplantısı yapıldı. Saat 14'te başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Sizler de dinlediniz. Karşılaşma öncesi en büyük sıkıntım az takımla, yani tüm oyuncularla 10 günlük bir çalışma süremizin olması dedi. Son soru güzeldi. Bu dönemde özellikle kuzey takımlarıyla oynamak fiziki açıdan korkutucu. Burada bir dezavantaj yaşar mı Beşiktaş? Ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. O değil problem. Problem az oyuncularla kısa süre çalışmak dedi İtalyano. Onun sıkıntısından bahsetti. Onun da tabii sebebi Dünya Kupası. Ama aynı zamanda Beşiktaş geçen sene son haftalarda istediklerini yapabilseydi sezonu geç açacaktı ya da Türkiye Kupası'nı kazanabilseydi. Onun da ciddi anlamda etkisi var sezonu erken açmakta. Evet, Mert Elan ve Genco Boran bugün bizlerle beraber. Genco yanlış anladığı için gelmiş ama.
1: Evet. Yarın olmayacak.
2: Genco öyle, ya kendi isteğiyle geldi diyememek bu kadar zor mu?
0: Genco öyle anlaşamamışız. Genco yanlış anladığı için yayına gelmiş. Halbuki bugün 18.30'da da yayını var Genco'nun.
1: Ama geçen şey demişti bana, Arjantin maçından sonraki gün gelirim demişti.
0: Evet, Arjantin'de kötü görünmüş Genco.
1: He?
0: Arjantin'de kötü
3: Salı
0: görmüş.
3: Salı günü mü, dün mü yani? Yok. Hangi günde?
1: Yarı finalden sonra.
0: Pazartesi gelmiş. Finalden sonra.
1: Yarı finalden sonra gelirim diyordun.
3: Hatırlayamadım.
1: İngiltere maçından sonra.
0: Peki şimdi Savaş bir mesaj attı. Dedi ki, abi hiç kimse Salah'a sormadı.
1: Ha. Endi'de de sorulmadı değil mi?
0: Endidi'nin sorulması beklenebilirdi. Endidi'yi sormadılar. Belki gündemde yoktu. Çünkü ilginç şekilde gidenler de mesela teknik adamın söylediklerinden değil, daha önce düşündükleri soruyu soruyorlar. Hani bazen de söylediklerinden bir şey çıkartırsın, soru sorarsın ya, öyle bir şey olmuyor genelde basın toplantılarında.
1: Yani bazıları zaten yazılı olarak hazırlamışlar. Evet. Metinden okudular.
0: O acaba Salah sorusu sormayın, transfer sorusu sormayın.
3: Benim aklıma direkt o geldi.
0: Büyük ihtimalle onunla.
3: Çünkü sorulmaz mı yoksa Salah yani? Sorulur. İlk sorusu olur.
1: Bizim basın açısından ilk sorulacak soru olur İtalyano'ya. Bence de mümkün değil yani onu es geçmeleri. Endidi'yi es geçerler de.
0: Evet, sıradan bir transfer dediğiniz mesela. Evet. Sıradan bir transfer olsa o zaman şey yapabilir.
3: Ben bir medya kuruluşunun tepesinde olsam bu tip şeyler için hani şey vardır ya, savaşlarda

0: Normalde herhalde herkes aynı şeyi düşünmüştür. Yani Salah sorulmadan bir şey olamaz. Bugünlerde. Çünkü az önce ben yayına girerken Salim, işte Hakan Gündoğar'la konuştuk, yayına bağladık. Salah geliyor demiş.
1: Bugün açıklanabilir dedi
0: Evet,
1: galiba.
0: evet. Öyle bir şey söylemiş. Hani şimdi tablo böyleyken,
1: E
0: böyle büyük
1: şimdi
0: bir beklenti oluşmuşken.
2: başkan da şey dedi ya, biz aslında anlaşma çok aşama ilerledik ama ne zaman ki gazetelerde, televizyonlarda çıkmaya başladı, istekler arttı, işte menajerin istekleri arttı. Hani belki de gerçekten bu sefer anlaşıldı ya da yine anlaşılmak üzere, Allah aşkına bu konuyu şey yapmayın,
0: Kurcalamayın.
2: kurcalamayın, evet.
1: İşte ama çok da basit yani. Kurcalanır, sorulur. Hoca da bu maç önü basın toplantısı, ben maçla ilgili sadece soruları alıyorum derse cevap vermeden geçer yani. Zorla bir şey söyleyecek hali yok.
0: Evet, yani bunu bir türlü yerleştiremedik.
1: Her soruya cevap vermek
0: Aynen öyle.
1: zorunda
0: Zorunda
1: değil.
0: değil.
1: Yani basın mensubu soru sormakta özgür. Teknik direktör de
0: Cevap
1: cevap
0: vermemekte
1: almamakta
0: özgür.
1: özgür.
0: Ya çok da hani kibar bir şekilde de soruya cevap vermeyeceğini
1: Tabii
0: söyleyebilir.
1: yani gerçekten de maç önü basın toplantısı, sonuçta transfer dönemi toplantısı değil. Bazen hocalar onu da yapıyor. Ya da yönetimler yapıyor. Transfer dönemi bittiğinde soru cevap yapıyorlar. Orada sorulur ama bu hani maçla ilgili. Ben maçla ilgili soruları cevaplayacağım. Benim olmayan bir oyuncuyla ilgili şu an konuşmam doğru olmaz gibi bir şey der. Kapatılır yani. Bir sürü cümle var bunu
0: Zaten
1: yapacak.
0: Salah'ta o paralar etmezler.
1: Yani işte.
0: Zaten Salah'a da o kadar para verilmez. Daha bir sürü eksiğimiz var. Ondan mı çekiniyorlar bilmiyorum. Şaka bir tarafa ama. Evet, Salah sorusu sorulmadı İtalyano'ya. Beşiktaş yarın 21'de ağırlayacak Midtjylland'ı. Bakalım, ben de gideceğim karşılaşmaya, bir aksilik olmazsa. Radyospor'dan da yayınlayacağız mücadeleyi. Ama zor bir karşılaşma olacağının herkes bilincinde. Dün de Fenerbahçe resmi olarak sezonu açtı ve Fenerbahçe iç sahada oynadığı karşılaşmada Polonyalı rakibi Gorni'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Talisca'nın frikik golü geldi ilk yarıda. Daha sonra Fenerbahçe Bartu ve Talisca ile bir kez daha direğe takıldı. Bir iki net pozisyona girdi. Talisca'nın kafası, Greenwood'un kafası, yine Bartu'nun şutu ilk
1: Direkten
0: yarıdaydı. Direkten de onu söyledik. İlk yarıda bir tane Bartu'nun şutu vardı. Rakip tarafından engellendi ve out'a çıktı. Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. Biraz tabii Fenerbahçe'den bahsedelim. Zaten süremiz de bugün çok fazla değil. Ama WhatsApp hattımız her zaman olduğu gibi açık. 0538 052 1487 numaramız bu. Mesajları gönderebilirsiniz diyelim ve Mert'e dönelim. Mert, sen bana sabah sordun. Ben hemen aklımda kalanları maçla ilgili söyledim. Mesela onlardan bir tanesi, benim için notlardan bir tanesi. Talisca formsuz olsa da çok büyük bir hücum silahı olduğu için, hani ben takımda bırakırdım diye düşündüm dün maçı izlerken. Benim en büyük çıkarımlarımdan biri oldu. Yani benim zaten biliyorsun skorerlere karşı bir zaafım var. Böyle işte kötü oynarlarken ya da takım rakip savunmalar açmakta zorlanırken büyük fark yarattıkları düşünüyorum. O benim çıkarımımdı. Sen izlerken Fenerbahçe'yi neler düşündün, neler söylersin?
1: Valla Fenerbahçe'nin dünkü ön alan baskısını, rakibini pek fazla çıkarmamasını, ben onları beğendim. Geride pek fazla açık vermemesini beğendim. LASK maçında işte çok 3-4 pozisyon vermişti. Ama bu maçta hani kaleyi bulan tek şut var. Rakipte toplam şutta zaten 2. Birkaç atak var. Ceza sahasına kadar geldikleri, içeri çevirdikleri tehlikeli. Ama şuta dönüşmedi. Onlar da o kadar da olur 90 dakika içinde. Fenerbahçe ile ilgili olumlu olarak bunları söyleyebilirim. Topa sahip olması, oyuna hükmetmesi olumluydu. Pozitif olarak. Talisca'nın tabii varlığı dediğin gibi büyük bir nimet Fenerbahçe için. Duran topta, akan oyunda, kafayla her türlü yani gol atabilecek bir oyuncu Anderson Talisca. Dün bir kez daha bunu gösterdi. Bu dediğin gibi olumlu. Benim de aklımda bir çırpıda bunlar var. Semedo dünün yine bence öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ben en çok Semedo'yu beğendim karşılaşmada. Geçen sezon ilk zamanlar gerçekten ağzımıza böyle bir parmak bal çalmıştı. Acayip şeyler hayal ettirmişti. Sonra kademe kademe performansı düşmüştü ama şimdi tekrar sanki o geçen sezon başındaki performansına yakın bir görüntü desem de o. Eğer kalacaksa, bu performansı da sürdürecekse İsmail Kartal'ın bu oyununda çok fark yaratabilir gibi gözüküyor.

0: onu söyleyebilirim. Olumsuz olarak da hani topa bu kadar fazla sahipken skoru daha fazla artırabilirdi Fenerbahçe. 1-0 da değil, 2-0, 3-0 yapabilirdi, yapmalıydı rakibi karşısında. Orada da biraz talihsizlik, yani direkten dönen toplar, kalecinin çıkardığı toplar, avuta giden toplar. Ama dediğim gibi rakip bu kadar zayıfken ve üzerine gelemiyorken Fenerbahçe'nin skoru daha farklı yapması gerekiyordu. Bir fark çok yakın. Rakip evet ilk maçta pek bir şey gösteremedi ama deplasmana gidecek Fenerbahçe. Bir gol yer maçın başında oldu ya, yani futbol bu, maç dengeye gelir. Hani bu kadar strese girmeye gerek yoktu. O dünden herhalde en olumsuz söyleyeceğim nokta olur.
1: Genco, sen nasıl buldun Fenerbahçe ilk maçta?
2: Ben sabah bizim 11.45'te bir YouTube yayınımız var. İşte 1-0-2 platformu diye. Orada gelen mesajlarda Fenerbahçe ile ilgili çok iyi konuşulmadı. Ama ben de dedim ki tamam, bu bir resmi maç. Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı, ama tam Mert'in söylediğini söyledim. İki takım arasında güç farkı var, fakat kendi liginde şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da bir şey hedefleyen, sadece bir Türk takımı değil, bir İngiliz takımı da olsa, İspanyol, İtalyan, Fransız takımı da olsa, sezonu bu kadar erken açmak bir dezavantajdır. Yani mümkün olduğu kadar ligin sonunu getirebilecek ama şu anı da çıkarabilecek o işte kuvvet, güç yüklemesi, fizik kondisyon. Yani Fenerbahçe iyi oynadı. Bol pozisyona girdi. Ama şu dönem için eleştirilebilecek tek bir şey varsa atamaması. Ama bu bile bence eleştirilmemeli. Çünkü çok daha sezonun başı. Yani bu bir, bana göre bir resmi maç bile değil bu. Yani bana göre bu bir hazırlık maçı kıvamında bir şey. Şimdi bir tehlike, Mert'in dediği gibi, hani deplasmanda olur da futbol 1-0 geriye düştü. Ya bence o bile Fenerbahçe'nin turunu tehlikeye atmaz, atmamalı. Bak kafaca. Yani hiç o tehlike hissedilmemeli. Ya zaten dünkü maçın istatistiklerine baktığında adamların totalde 2 şut çektiğini görüyoruz. Ya 90 dakika, işte 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika uzatma olsa ilk yarı, ikinci yarı, 95 dakikada totalde, bak kaleyi bulan değil, 2 şut çektiğini görüyoruz. Ben bu düşünceyle Fenerbahçe'nin dün iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Sana ilaveten Semedo ile birlikte ben şeyi de çok beğendim. İrfan Can çok istekliydi. Ya o kanat çok iyi iş yaptı. Ve Ali'nin dediği gibi, ya Talisca da hani sırf bitirici özelliğinden de değil. Yani duran top nerede olursa olsun, korner olsun, ceza sahasının etrafında kaleye vurulmayacak yer olsun, ortalarıyla bile hakikaten şu tip maçlarda, ki zaten onun sayesinde Fenerbahçe golü buldu. Ben de sonuna kadar Talisca'nın gidebileceği kadar oyunda tutardım. Akeş-Skriniar ikilisi için ben biraz bakayım dedim ama hiç bir şey söyleyecek bir durum olmadı.
1: Evet, Ake dün Fenerbahçe'de ilk 11'de sahaya çıktı. İsmail Kartal'ın maç sonunda söylediğine göre bir ağrı hissediyor. Ondan sonra da Fenerbahçe riski almadı. Orada bir değişiklik yaptı. Osterwolde stopere geldi. Levent Mercan sol beke geçti. Tabii Osterwolde'nin sol bek performansı da maçın ilk yarısında pek verimli değildi. Diğer tarafta Semedo'yu izleyince, hani bir tarafta Osterwolde'yi izleyince arada ciddi bir fark var. Tabii Kerem orada hareketli olan taraf. Ama Kerem'le Osterwolde arasında da geçen sezondan beri de, hani zaman zaman Osterwolde stoper oynarken de ileri çıkar ya, sola yaklaşır. Pek böyle bir şey göremiyorsun. Hani uyum göremiyorsun. O tabii biraz Kerem'in de profiliyle alakalı. Onun arkasında oynayan oyuncunun profili de alakalı, ama hani Semedo İrfan Can tarafı daha rahat akacak gibi gözüktü. Hatta İrfan Can'ı çıkar oraya. Greenwood geldiğinde de, yani Greenwood da biraz içeri girdiğinde, Semedo yine aynı şekilde o koşulları, o şeyleri yapabilir. Fenerbahçe'nin belli ki bu sezon, eğer tabii Semedo kalırsa, sağ tarafı bayağı kuvvetli olacak. Yumruklar sağ taraftan gelebilir. Şimdi mesela Semedo'nun da bu tarz böyle iyi özelliklerini görünce onu da insan bırakmak istemiyor. Çünkü alternatif olarak Mert Müldür var. Mert Müldür de iyi çıkar, bindirir, ama tabii topu kullanma konusunda bir Semedo gibi değil. Dün mesela bir pozisyonda çok sakin kaldı. Çok iyi bir pas
0: Evet,
1: çıkardı.
0: rakibini yatırdı.
1: Evet, rakibini yatırdı. Yerden bilinçli pasını çıkardı.

0: çıkardı. Mert onları biraz daha az yapan bir oyuncu. Ama şu an 10 artı 4 kuralı olduğunda da Fenerbahçe'den bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. İşte sabah Mert'le konuştuk. İsmail Kartal da diyor ki Fred kalacak. Osterwolde kalacak. Başka kim için söyledi? Dün ikisi için söyledi galiba, değil mi?
1: İki oyuncu herhalde.
0: İkinci iki oyuncu için söyledi. Matematik nasıl tutacak onu anlamak mümkün değil. Orada da İsmail Kartal'ın yabancı kuralı ile ilgili söylediği şey devreye girdi. Umarım değişir dedi. 12 artı 2 olur dedi. 12 artı 2 olduğu zaman tabii Fenerbahçe rahatlıyor. Ama olacak mı olmayacak mı onu zaman gösterecek. Yoksa Fenerbahçe zor yani şu an iş 10 oyuncuyu yazmakta.
1: Şimdi başka bir şey söyleyeceğim ama konuyla çok alakalı olmayacak. Yukarıda Aygün abiyle konuşurken o şeyi hatırlattı.
0: Neyi?
1: İsmail Kartal'la bir yönetici bir yalıda görüşmüştü. Hatırlıyor musunuz? Ve o yalıda galiba bir sunum yaptığı söylenmişti. Devin Özek ve Hamdi Akın da o kişi de bu arada. Ali Koç döneminde. Herhalde Mourinho'nun gönderildiği dönemden sonraya denk geliyor. Tedesco'dan önceki dönem. Orada çıkan haberleri, açıklamaları hatırlıyor musun diye sordu Aygün abi. Vallahi hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum dedim. Bir rapor sunmuştu. Sonra ona baktı Aygün abi. Ben de tekrar baktım. Mesela orada güya tabii söylediği iddia edilen şey Asensio'yu henüz hazır görmüyor. Szymański ile ön alan baskısını daha iyi yapabilirim demiş. İddia edilene göre İsmail Kartal. Sol bekte Ferdi olur mu demiş. İşte Archie Brown var o zaman yine kadroda ama Archie Brown'dansa Ferdi'yi söylemiş. Duran ancak alternatif oyuncu olur. Benim santrforum En-Nesyri demiş. Bunlar tabii iddia edilen şeyler. Orada fazla bulunmadık ama bu Asensio ile ilgili hani bir anlaşmazlık falan konuşuluyor ya. O döneme dayandırılmış bir şekilde. Ben bunu es geçmiştim. Sabah Aygün abi hatırlatınca ben de tekrar bakayım dedim. Oradan da bilmiyorum Asensio'nun kulağına gitmiş olabilir mi? Sonuçta Sergi Yalçın, Rafa Silva'da da ki Sergi Yalçın üslubu tabii çok daha farklı. Onun direkt televizyonda söylüyor. İsmail Kartal'ın söylediği iddia edilen bir şey. Asensio ile ilgili sıkıntı bundan kaynaklanıyor olabilir mi diye aklıma geldi. Onu da söylemek istedim.
0: Yani Asensio'yu ön alan baskısını istediği seviyede yapamadığı için mi
1: İşte
0: beğenmiyor?
1: fizik olarak hazır değil diyor ya. Yani %70'inde diyor.
2: Hayır,
1: Fizik olarak henüz
2: bu
1: hazır değil
2: başlık mı
1: diyor.
2: sadece, genel mi? Hani ben öyle bir anladım ki Szymański'yi tercih ederim Asensio yerine gibi anladım
0: Şimdi ben de öyle anladım. Hani çünkü o zaman sunum yaptığında bunu söylediğinde Asensio'nun bir sakatlığı, bir sıkıntısı var mı?
1: Demek ki tam hazır değil. Geç geldi falan herhalde Fenerbahçe. Çünkü Ağustos sonu falandı. Benfica maçlarından sonra oldu. Daha yeni gelmişti belki. Belki o dönemlik söyledi tabii ki bunu bilemiyorum
0: Yani
1: ama.
0: çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'ye bakıp Asensio'yu beğenmeme
2: Evet.
0: ya da
1: O daha başında ama
0: işte
1: sezonun başı.
0: Asensio'lu Fenerbahçe ile Asensio'su Fenerbahçe arasındaki farkı zaten sezon sonunda gördük. Hani Fenerbahçe'ye bakıp da kolay kolay bir teknik adam demez. Bir de Asensio, hani Asensio da Asensio. Hani arada çok büyük fark var.
1: Zaten bu sunumdan sonra da şey söylenmiş. Bu as oyuncularla ilgili duran yedek olur, yok Ferdi lazım, yok Szymański falan deyince de İsmail Kartal'la anlaşılmadığı söylenmiş o rapordan sonra.
0: Evet, bilemiyorum tabii ne olacak. Asensio durumu bir kriz
1: Yani o da
0: midir, değil
1: gidebilir mi
0: midir?
1: acaba? Onu oraya getiriyorum aslında. Hani Fred'i tutmak istiyor. Acaba Asensio'yu falan mı takımdan gönderecek Fenerbahçe? Ki ben 10 numarayı seçince kalacak gibi düşünmüştüm ama transfer süreci sonuçta dinamik. Şartlar değişiyor.
0: Şimdi ben sana söyleyeyim. Ederson, sen say. Bir mi?
2: Kalır yani.
0: Kalır. Yazıyor muyuz Ederson'u?
1: Ben yazıyorum.
0: Tamam. Yazdık Ederson'u. Osterwolde.
1: Ben yazmıyorum. 10 artı 4'e göre ise yazmıyorum.
0: Hoca yazıyor.
1: Ha, hocanın yazdıkları.
0: Hocaya göre. Hoca kalıyorlar dedi. Öyle değil mi?
1: Semedo'dan da o öyküyle bahsetti. Bu
2: Ama o
1: Semedo'da.
2: isimlerden biri giderse ben de Mert'e katılıyorum. Sanki Osterwolde gider. Ama hadi kalıyor diyelim.
0: Tamam, 2. Ake.
1: 3.
2: Yani.
0: Skriniar
1: 4.
0: 4.
1: Semedo 5.
0: Dur, daha Semedo'ya gelemedim bile. Stoperlerden geçemedim. Semedo 5.
1: Guendouzi 6.
0: Kante.
1: 7.
0: Fred.
1: 8.
0: Asensio.
1: 9.
0: Talisca.
1: 10. Greenwood 11,

0: Muriç. 12. 12.
1: Musabayı söylemedim falan yani.
0: Tabii.
1: Hani,
0: bir de
1: Musabayı
0: yabancı
1: söylemedim.
0: santrfor
2: Şerif.
0: gelebilir. Şerif gençleri saymıyoruz.
1: Gençleri de
0: Artı
1: saymadık.
0: 4'e girenleri saymıyoruz.
1: 12 saydık.
0: 12 saydık. Ki Musabba 13, yabancı bir santrfor gelirse ki gelebilir, 14 oluyor.
1: Ya böyle bir dünya yok.
0: Yani 12 artı 2 de bile yabancı santrfor geldiğinde, hadi Musabba'yı da devre dışı bırak, 13 yabancı ediyor. Bir oyuncuyu göndermen lazım.
1: Gene göndermen gerekiyor
0: Evet.
1: yani.
0: Birinden
2: İşte bence
0: vazgeçmen
2: o
0: lazım.
2: isim Osterwold'da olabilir.
0: Aynen.
2: Ya da Semedo'ya bir transfer teklifi gelecek. Bilmiyorum.
1: Evet, yani Fenerbahçe'nin bu rakamlara, hani az önce yaptık işte, saydık, şu an düşmesi, 12 artı 2 olsa bile gene bir şey yapması gerekiyor, fedakarlık yapması gerekiyor oyuncu getirdiği noktada. Evet, Asensio gidecekse hemen Galatasaraylılar
0: 10 numara değil
1: mesaj
0: mi?
1: atmışlar, Galatasaray onlara seve seve yardımcı olur diye. İki tane mesaj gelmiş, 3 tane oldu Asensio böyle bir durumda Galatasaray'a gelsin diye. Valla Galatasaraylı ister. Yani
2: Net.
1: ben de Galatasaraylı olsam Asensio
2: Ben
1: isterim yani.
2: isterim şu an
1: Yani
2: hemen
1: o
2: söyleyeyim.
1: 10 numara arıyorsun.
2: Ligi biliyor.
1: 10 numara arıyorsun. Aynen yani, istemez misin
0: Yani
1: Asensio'yu?
0: Gendouzi istersin Fenerbahçe'den. Orta sahaya.
1: Hı.
0: Asensio'yu istersin. Talişka'yı da istersin herhalde.
1: İstersin yani.
0: İstersin.
2: 10 numara olarak.
0: Hmm.
2: Ben Asensio. Ben büyük düşünürüm.
1: Yani Bilmiyorum yani.
0: olmaz da.
1: Fenerbahçe Asensio'yu bırakmaz bence ya. Asensio ve Talisca'yı bırakmaz yani, bu kadar
2: Ya
1: fark
2: ancak oyuncu
1: yaratabilecek iki
2: gitmek
1: tane
2: isteyecek
1: oyuncu.
2: ve çok iyi bir teklif gelecek bence, ancak yani.
0: Öyle bir şey de zaten Avrupa içinden artık Asensio'ya o paralar verilmez. Suudi Arabistan olursa olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den çok yüklü alıyor değil mi Asensio?
1: Tabii iyidir kontrat. Tam Asensio'nunkini hatırlayamadım ama çok iyi bir
0: İyi
1: kontrat
0: alıyordur.
1: olduğu kesin yani.
2: Avrupa'daki hemen hemen birçok kulüpten daha fazla alıyordur. Alabileceğinden.
1: Evet. Dün Fenerbahçe kazandı. Haftaya rövanş mücadelesi var. Fenerbahçe. Ondan sonra da Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe mücadele edecek bu turu geçmesi durumunda. Orada da dün Sturm Graz Hearts'ı rahat mağlup etti. 4-0. Daha maçın başında öne geçmişlerdi. Ondan sonra maçı 4-0'a kazandılar. Artık Hearts'ın o rövanşı çevirmesi çok zor. Yani Fenerbahçe Gorni'yi eledikten sonra Sturm Graz'la oynayacak gibi gözüküyor. Onu da dün söylemiş olalım. Dünkü sonuçla beraber söylemiş olalım. Bugün Başakşehir, temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi'nde Inter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir açısından da sezon resmi olarak başlayacak. Mücadele 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den, değil mi? Yanlış söylemedim.
0: Birden.
1: TRT 1'den bu mücadele yayınlanacak. Inter Turku Finlandiya'da bir önceki sezon şampiyon olmuştu. Geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Bu sezonda geride kalan 16 haftada ikinci basamakta yer alıyorlar. Ama mütevazi bir kadro, mütevazi bir ekip. Yaklaşık 4-5 milyon euroluk bir toplam kadro kalitesi var. Bu arada Kuzey İskandinav takımları demişken bugün Norveç Ligi'ni yazıyordum iddiaya. Dikkat etmemişim, ben kaçırmışım. Beşiktaşlı Müre vardı ya, hatırlıyor musunuz?
2: Kaleci. Evet.
1: Kaleci, Beşiktaşların pek beğenmediği Müre. O da Norveç Ligi'nde antrenörlüğe dönmüş 3 sene sonra. Bir olmuş ama 6-7 ay
0: Antrenörlük
1: Ankara'nın
0: mü? Teknik
1: başında.
0: direktörlük mü?
1: Teknik direktörlük.
0: Başta.
1: Teknik direktör. O da teknik direktör olmuş. Tabi adam değişmiş bayağı falan, tipimi falan.
0: Hangi takım?
1: Hamkan var ya, biliyor musun?
0: Hamkan
1: O
0: biliyorum.
1: takımda.
2: Ama bugün Bodo ile oynayacaklar.
1: Aynen. Onun teknik direktörüyle
2: Daha da
1: konuştum.
2: yaşlanır bugün.
1: Bugün biraz daha olduğundan yaşlı gösterebilir Bodo karşısında. Aynen. Bu gereksiz bilgiyi de program içerisinde sizlerle paylaşmış olayım. Evet, Başakşehir Inter Turku karşısında tabii turun favorisi. Geçen sezon Başakşehir playoff turunda Roman temsilcisi Craiova'yı mıydı? Onlara elenmişti iki karşılaşmada da kötü sonuçlar alarak. Ama bu sezon artık Başakşehir'in konferans liginde en azından lig aşamasında mücadele etmesi gerekiyor diyelim. Evet, bugün Italiano'nun ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısı sebebiyle kısa bir hat-trick yaptık. Yarın Beşiktaş 21'de Midtjylland'ı ağırlayacak dedik. Ondan sonra da bu haftayı